Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyosu.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

caddede inleyecek sokağa, gazetede üzülsün geçtiğim, karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, caydım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm, yanımdayken bile

0: bizi anlatsın diye değil akşamlar.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları tarihe geçen spor

0: başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1960 yılına gidelim.
1: Sporun insan hayatına girmesi, insanın doğayla ve birbiriyle mücadelesinde güçlü olabilme arzusuna dayanmaktadır. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi, fiziksel gücüne ve yeteneğine bağlıdır. Olimpiyatların ortaya çıkmasına neden olan motivasyon, insanın hayatta kalabilmek için güçlü olmayı hedeflemesidir. Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960'ta dünya spor tarihine Roma Olimpiyatları, milli ligimize de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi damga vurmuştu. 1960'lı yıllara baktığımızda ülkemizde şu sportif gelişmeler yaşandı. Türkiye'de 27 Mayıs gecesi gerçekleşen darbenin hareketli günlerinde Milli Türk Talebe Birliği'nin girişimi Futbol Federasyonu'nun aracılığıyla hem devlet hem de hükümet başkanı Orgeneral Cemal Gürsel Kupası kuruldu. 1 Temmuz 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla başladı. Büyük bir seyirci kalabalığı önünde oynanan bu maç büyük bir skorla da sonuçlandı. Fenerbahçe şampiyon rakibini 6-2 yendi. Hem de 2-0 mağlubiyetten 6-2 galibiyete giderek. İkinci maç 2 Temmuz 1960 günü yine İnönü Stadı'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Bu maçı Galatasaray'ın 2-0 kazanması 3. final maçının tansiyonunu daha da yükseltti. Cemal Gürsel Kupası iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında kalmıştı. Oynanacak maç bu kupanın sahibini belirleyecekti. 3 Temmuz 1960 Pazar günü İnönü Stadı hınca hınç dolmuştu. Maç saatine yakın o günlük güneşlik Temmuz havası birden bozmuş, şiddetli bir fırtına tozu dumana katarken arkasından gelen sağanak halindeki yağmur her şeyi allak bullak etmişti. Bu nedenle maç geç başlamıştı. Büyük bir çekişme içinde geçen bu maç, Lefter'in 46. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti. Maçtan sonra Fenerbahçe takımı şeref tribünü önünde sıraya dizildi. Mikrofondan bir konuşma yapan Orgeneral Cemal Gürsel şampiyon takımı kutladı. 1960'ta Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-0 yendi. Ezeli rekabetin upuzun geçmişinde öyle maçlar vardır ki ilginç özellikler, anlamlar taşır. Bunlardan biri de 18 Aralık 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçıdır. 28.900 biletli seyircinin gişelere 232.828 lira hasılat bırakarak izlediği maçı hakem Semih Zoroğlu yönetti. Aslında bu maç için Metin Oktay maçı demek daha doğru olurdu. O gün o maçta sahada bir Metin Oktay vardı ki daha maçın ilk dakikası dolmadan Fenerbahçe kalesine siftahını yapmıştı Metin. Aradan 8 dakika geçtikten sonra yine Metin golleri ikilemişti. 10 dakika içinde 2-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe çökmüştü. Ve Galatasaray olağanca ağırlığını koymuştu maça. İlk yarı Bahri'nin 24. dakikada attığı golle Galatasaray'ın 3-0 galibiyetiyle kapattı. İkinci yarıda sahada ve devrede yine Metin vardı. Taçsız kralın her akını bir tehlike oluyordu Fenerbahçe kalesi için. 61. dakika dolarken Metin takımının 4. kendinin 3. golünü atıyordu. Metin, Metin, Metin. Ve maçın 67. dakikası oynanırken yine Metin sahneye çıkıyordu. Kendisinin 4. golünü Galatasaray'ın 5. golü olarak Fenerbahçe ağlarına yolluyordu büyük golcü. Evet, Metin Oktay'ın günü Metin Oktay'ın maçıydı.

Metin Oktay, Fenerbahçe kalesine attığı 4 golle kendisinden önce bu formayı giyen iki ünlü abi Celal İbrahim, yani Şehit Celal'in 12 Şubat 1911 günü 7-0'lık ve Katır Cemil, Cemil Gürgen'in 24 Eylül 1939 günü 4-0'lık Fenerbahçe maçlarındaki 4'er gollük rekorları egale etmişti. Metin Oktay böylece bir maçta Fenerbahçe kalesine 4 gol atan 3. Galatasaraylı oluyordu. Buna karşın bir maçta Galatasaray kalesine 4 gol atan bir Fenerbahçe futbolcusu vardı. Zeki Rıza Sporel 19 Eylül 1918 günü oynanan 4-0'lık maçta gollerin hepsini atmıştı. İkinci Türkiye Ligi sezonunda Beşiktaş 65 puanla şampiyon olmuştur. Bu sezon Milli Lig tek bir lig halinde düzenlendi. Beşiktaş takımın başına Macar antrenör Andrea Kuti'yi getirdi. Beşiktaş geçen sezona göre takımını büyük ölçüde yenilemişti. Bu yenilemenin etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Vefa karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle başlayan sezonda ilk mağlubiyetini 32. maç olan İzmirspor deplasmanında 3-1'le aldı. Beşiktaş 4 Kasım 1959-14 Şubat 1960 arasında 13 maçı üst üste kazanarak bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı. 13 Nisan 1960'da Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenilince Beşiktaş son iki maçı beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. 27 Mayıs darbesi yüzünden son maçlar bir aydan fazla bir zaman sonra oynandı. Ankara'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sezon tamamlandı. Beşiktaş derbilerde de başarı göstermiş, Galatasaray'ı iki maçta da 1-0 yenmiş, Fenerbahçe ise ilk maçta 1-0 yenmiş, ligin son maçı olan formalite maçında ise rakibine 1-0 yenilmişlerdi. Beşiktaş ikinci kez düzenlenen Türkiye Ligi'nde 1959-60 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Kartal 65 puanla şampiyon olurken Galatasaraylı Metin Oktay 33 golle gol krallığı yaşadı. 27 Mayıs ihtilalinden 12 gün sonra Ankara'da Türkiye-İskoçya milli maçı oynandı. Ülkenin yönetimine el koymuş olan Milli Birlik Komitesi bu maçın önceden tespit edilmiş tarihinin değiştirilmesine uygun bulmamıştı. Türkiye ile İskoçya milli futbol takımları 8 Haziran 1960 günü Ankara'da 19 Mayıs stadında karşı karşıya gelmişlerdi. Bu maçı ihtilalin lideri bulunan Orgeneral Cemal Gürsel ile Milli Birlik Komitesi üyeleri de şeref tribününden izlemişlerdi. Avustralyalı hakem Steiner'ın yönettiği maçta Ay Yıldızlı 11'imiz olağanüstü bir oyun çıkarmıştı. 19 Mayıs stadını tamamen dolduran büyük seyirci kalabalığının da büyük tezahüratıyla İskoçya gibi bir rakibi 4-2 yenme başarısı göstermişti. İlk golümüzü Metin Oktay atmış, bunu Lefter'in 33 ve 52. dakikalarda attığı goller izlemişti. Dördüncü golümüz ise maçın 63. dakikasında Şenol'dan gelmişti. Türk spor tarihinin en renkli kişilerinden biri olan eski futbolcu ve ünlü yönetici Yusuf Ziya Öniş, İmparator lakabıyla Türkiye'de modern sporların gelmesi ve yaygınlaşmasında öncülük etmiş bir isimdi. Galatasaray Kulübü'nün ilk futbolcularından biriydi. Yusuf Ziya Bey, yüksek öğrenimini yaptığı İsviçre'de futbol hayatını sürdürmüş, ünlü Servet takımında top koşturmuştu. Yurda dönüşünde İsviçre Spor Yurdu Teşkilatı yönetmeliğini getirmiş, yakın arkadaşlarıyla bunu Türkçe'ye çevirmek suretiyle Türk sporunun ilk örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşuna ön ayak olmuştu. 12 Ekim 1960 günü vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 1960 Balkan oyunlarında tek altın madalyamız, Atina'da yapılan 21. Balkan oyunlarına katılan atletlerimiz bir altın ve 3 bronz madalya kazanabildiler. Takımımıza tek altın madalyayı bayanlar 800 metre koşusunda Gül Çıray getirdi. 1939 yılında Vidin'de doğan Gül Çıray Akbaş 16 yaşında başladığı atletizmde milli takıma kadar yükseldi. 1958 ve

1960 Olimpiyat Oyunları için Brüksel, Tokyo, Mexico City, Budapeşte, Detroit ve Lozan aday olmuştu. Lozan o tarihten sonra bir daha aday olmadı. Oyunlara 83 ülkeden 611 kadın, 4727 erkek, toplam 5338 sporcu katıldı. 17 spor dalında 152 müsabaka yapıldı. Mayıs ayında şiddetli bir deprem felaketi yaşayan Şili, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yardım görerek Roma'ya gelebildi. Fas, Sudan, Tunus, San Marino olimpiyata ilk defa katıldılar. 1958 yılında birleşen Jamaika, Barbados, Trinidad Tobago, Roma'ya Batı Hint Federasyonu olarak geldi. Aynı şekilde Mısır ve Suriye'de Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla katıldılar. Doğu ve Batı Alman takımları da bu olimpiyata da beraber katıldılar. Ancak bayrak konusunda uzun tartışmalar yapıldı. Zenci beyaz ayrımı dolayısıyla Güney Afrika takımının katıldığı son oyun oldu. Bundan sonra ancak 1992 oyunlarında yer aldılar. Çin'in katılımında da problemler yaşandı. Sonunda Çin Cumhuriyeti olarak katılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği ve Bulgaristan, Kuzey Kore'nin de oyunlara kabul edilmesi için çaba gösterdi ama sadece Güney Kore oyunlara katılabildi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan açılışı Başkan Giovanni Gronchi yaptı. Sporcu yemini 1948 ve 1952 Olimpiyat altın ve gümüş madalyalı İtalyan atlet, disk atıcısı Adolfo Cosolini tarafından okundu. Olimpiyat meşalesi Yunan asıllı 18 yaşındaki İtalyan atlet Giancarlo Peris tarafından yakıldı. 1960 Roma Olimpiyat Oyunları birçok trajik hikayeyle spor tarihinde yer alır. Daha sonra Muhammed Ali olarak adını değiştirecek olan boksör Cassius Clay, kariyerinin tek olimpiyat altın madalyasını kazandı. Burada kısaca efsane boksör Muhammed Ali'nin olimpiyata gelmeden önceki hayat hikayesine bakarsak, Muhammed Ali 17 Ocak 1942'de ırkçılığın çok yüksek olduğu Kentucky'de doğar. Boksa başlaması ise yaş gününde babasının hediye olarak aldığı bisikletinin iki serseri tarafından çalınması sonucunda olur. Henüz 12 yaşında olan Clay, bisikletini çalanları şikayet etmek için polis merkezine gider. Boksla ilgilenen bir polis memuruna şikayetini anlatan Clay, memurun "Eğer boks biliyor olsaydın bisikletini çalmaya cesaret edemezlerdi" demesiyle şaşırır. Polis memuru Clay'in uzun kollarını ve geniş omuzlarını fark etmiş, onu boksa yönlendirmeye çalışmaktadır. Nitekim polis memuru onu kendi çalıştığı spor salonuna götürür ve hocası Joe Martin'le tanıştırır. Böylece 12 yaşındaki bu genç Amerikalı'nın dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğu başlamış olur. Boks dünyasına hızlı bir giriş yapan Muhammed Ali, amatör ligde çıktığı 167 maçın 161'ini kazanarak bir rekor kırar. Hızlı bir gelişme sürecinin ardından 1960 Roma Olimpiyatlarına katılır ve 18 yaşında altın madalya ile ülkesine döner. Muhammed Ali, Roma Olimpiyatları dönüşünde ülkesinde kahraman gibi karşılanır. Fakat yaşadığı bir olay onun ülkesine olan bakış açısını genç yaşta değiştirmesine neden olur. Clay, Kentucky'de yemek yemek için bir restorana gider fakat restoran sahibi siyahlara servis yapılmadığını söyler. Muhammed Ali bu duruma çok sinirlenir. Restorandan hızla çıkar ve kazandığı altın madalyayı hiç düşünmeden nehre atar. Bu olayın ardından İslam dinine ilgi duymaya ve araştırma yapmaya başlayan Muhammed Ali, 22 yaşında Sonny Liston'u yenip en genç dünya ağır siklet boks şampiyonu olur. Zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini, adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıklar. O dönemin Amerika'sında en büyük iki endişe, siyahların örgütlenmesi ve Müslümanlığın yaygınlaşmasıdır. Bu iki görüşü birden savunan Ali, dolayısıyla Amerika için bir problem haline gelir.
Ali'yi pasif konuma getirmenin yollarını arayan Amerika hükümeti acil koduyla

Vietnam Savaşı'na çağırır. Fakat şampiyon boksör efsane olan sözüyle buna karşı çıkar. Vietnamlarla bir alıp veremediğim yok. Hem onlar beni aşağılamadı. Onlarla savaşmayacağım. Bu bardağı taşıran son damla olur. Önce tutuklanır ama kefalette serbest kalır. Ardından boks federasyonu şampiyonun lisansını ve unvanını iptal eder. Üstelik hakkında para cezası ve 5 yıllık hapis isteğiyle dava açılır. Ali'nin aldığı hapis cezası yüksek mahkeme tarafından bozulur. Fakat boks yapmadan geçen 3,5 yıl şampiyondan çok şey götürür. Eski yazında olmayan Ali, dünya şampiyonluğunu 1977 yılında Leon Spinks'e kaptırsa da 1978'de geri almayı başarır. Profesyonel boks yaşamında yalnızca 5 kez yenilen Muhammed Ali, 36 yaşına kadar yaptığı 61 maçın 56'sını kazanma başarısı gösterdi ve 1981 yılında emekli oldu. Emekli oluşunda en büyük pay şüphesiz ki yakalandığı amansız Parkinson hastalığı olmuştur. Hastalığının ardından çiftliğine çekilen ve kendisine hayır işlerini adayan Muhammed Ali, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda olimpiyat ateşini yakan kişi olur. Aynı olimpiyatlarda 1960 yılında kazandığı ve nehre attığı altın madalyası düzenlenen bir törenle tekrar gelir.

Roma olimpiyatlarındaki başarılara dönersek, daha sonra Yunanistan kralı olan 2. Konstantin, yelken branşı Dragon sınıfında ülkesine altın madalya kazandırdı. Çocuk felcini yenerek koşmaya başlayan Amerikalı siyahi bayan atlet Wilma the Tornado Rudolph, kısa mesafe yarışlarında 3 altın madalya kazanarak 60'lı yıllarda dünyanın en hızlı kadını seçildi. Amerikan basketbol takımı ise arka arkaya 5. altın madalyasını kazandı. Danimarkalı yelkenci Paul Evstrom 4 olimpiyatta arka arkaya 4. altın madalyasını kazanan ilk sporcu oldu. Macar eskrimci Aladar Graviş de 6. olimpiyatında takımıyla birlikte 6. altın madalyasını kazandı. Arada 2 olimpiyatın harp dolayısıyla yapılmadığı düşünülürse, sporcunun ne kadar uzun süre aktif olduğu anlaşılır. Efsane atlet Abebe Bikala, çıplak ayakta maraton koşarak altın madalya kazandı. Bu, Afrika kıtasına bir siyahi Afrikalı'nın kazandırdığı ilk madalya oldu. Japon erkek jimnastik takımı, arka arkaya 5 olimpiyat altını kazanacakları seriyi burada başlattı. İsveçli kanocu 8. olimpiyat madalyasını kazandı. 6 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Avustralyalı atlet Herb Elliott 1500 metre yarışını 3.35.6 ile dünya rekoru kırarak bitirirken rakiplerine olimpiyat tarihinde pek rastlanmayan bir fark attı. Danimarkalı bisikletçi Knut Enemark yarış sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede öldü. Enemark, olimpiyatta ölen 2. sporcu oldu. İlki 1912 olimpiyatında ölen Portekizli maraton koşucusu Francisco Lazaro'ydu. Daha sonra Enemark'ta yapılan testler sonucunda doping sayılacak maddeler bulunduğu açıklandı. Böylece Knut Enemark, olimpiyatlarda doping yapan ilk sporcu oldu. Bu olimpiyata kadar 6 kez altın kazanan Hindistan çim hokeyi takımı bu kez Pakistan'a yenildi. İlk defa olimpiyat oyunları birçok televizyon kanalı tarafından takip edildi ve naklen yayın için önemli miktarlarda ödemeler yapıldı. Türkiye, Roma'ya atletizm 13 erkek, 3 kadın, binicilik 3, futbol 14, güreş 16, yelken 1, yüzme 2 olmak üzere 6 branşta 49 sporcu ile geldi. Açılış seremonisinde bayrağımızı gülle atmacımız

0: Nuri Turan taşıdı. 1960 olimpiyatında madalya sıralamasında Sovyetler Birliği 43 altın, 29 gümüş, 31 bronz, toplam 103 madalyayla en ön sırada yer aldı. Amerika 71 madalyayla ikinci, İtalya 36 madalyayla üçüncü oldu. Almanya ile dördüncü, Avustralya 22 ile beşinci, Türkiye 7 altın ve 2 gümüş, toplam 9 madalyayla altıncı sırada yer aldı. 1960 Roma Olimpiyatı kürek yarışlarına 410 sporcuyla katılan 33 ülke arasında 11 ülke madalya aldı. Türkiye kürek branşında Roma Olimpiyatına katılmadı. En başarılı takım 3 altın 1 gümüş madalya ile Almanya oldu. 1960 yılı Ağustos ayında tarih şehri Roma'da yapılan olimpiyat oyunlarına Türkiye kalabalık bir sporcu kafilesiyle katıldı. Atlet, binici, futbolcu, güreşçi, yelkenci ve yüzücülerimiz yer aldı. 1960 yaz olimpiyatlarına Türkiye adına damgasını vuran olay, Türk güreşçilerin tam 7 altın madalya kazanmasıydı. Ahmet Bilek, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör, İsmet Atlı, Müzahir Sille, Mithat Bayrak ve Tevfik Kış, 1960 Roma olimpiyatlarının Türkiye adına altın madalya uzanan isimlere oldular. Türkiye 1960 yaz olimpiyatlarında kazandığı 9 madalyayla ülke sıralamasında 6. sırayı elde etti. Türk sporcuları, özellikle güreşçilerimiz 1960 Roma'da büyük başarılar gösterdiler. 1948'den bu yana geçen 2 olimpiyatta hasret kaldığımız zaferlere burada ulaşabildik. Serbest güreşte 4 altın, 3 gümüş madalya kazandık. Grokoremende ise minderden 3 altın çıkardık. Bu, 1948 Londra'da dahil olimpiyat oyunlarında ulaştığımız en yüksek altın madalya sayısıydı.
1: ...1961 senesinde spor olayları renkli bir dönemi yansıtıyor. Futbolda Metin Oktay Palermo'ya transfer olurken Can Bartu ise Fiorentina'nın yolunu tutuyor. Türkiye basketbolunda ise şampiyonluğa Darüşşafaka ulaşıyor.
0: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960-61 sezonu Milli Ligi yine 20 takımlık bir maraton olarak 27 Ağustos 1960 günü başladı ve 38'er maç sonunda 20 Haziran 1961 günü sona erdiğinde antrenör Sekeli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe takımı 38 maçta 26 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi ve 29'a karşı 81 golle şampiyonluğu kucaklarken haftalar boyu çekiştikleri ezeli rakibini 1 puan gerisinde bırakmayı başardı. Galatasaray 60 puanla ikinci, Beşiktaş 55 puanla üçüncü oldu. 1961 Ordu futbol takımı dünya şampiyonu. 1961 Ordular Arası Dünya Futbol Şampiyonası Türk Ordu takımının şampiyonluğuyla sonuçlandı. Bu başarı Ordu futbol takımımızın kazandığı ikinci dünya şampiyonluğu oldu. Final grubu maçları Mayıs ayı içinde Ankara'da oynandı. 25 Mayıs 1961 günü 19 Mayıs stadında Fransa ile 1-1 berabere kalan Ordu takımımız 27 Mayıs 1961 günü Hollanda'yı 1-0 yendi. 31 Mayıs 1961 Yunanistan Ordu takımıyla berabere kalarak şampiyonluğu kazandı. 1961'de büyük şampiyon Yaşar Doğu'yu kaybettik. Türk güreşinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan büyük şampiyon Yaşar Doğu, Ankara'da ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 1915 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğan Yaşar, güreşe küçük yaşta başlamış ve köyde kara kucakta yetişmişti. Çocukluğunun geçtiği bu köyde güreşe başladı ve daha delikanlılığın eşiğindeyken yaman bir kara kucak güreşçisi olarak adını bütün çevreye duyurdu. Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine çıkmış ve kısa sürede büyük varlık göstererek daha minder güreşindeki ilk yılında bölge şampiyonluğu kazanmıştı. 2 yıllık güreşçiyken de milli

takımımıza seçilmiş ve Ay Yıldızlı Mayo'yu ilk kez 1939 yılında Oslo'da yapılan Avrupa Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda giymişti. Yaşar, milli mayo altındaki bu ilk güreşlerinde 4 rakibine ekseriyetle yenik sayılarak altın madalyayı kaçırmıştı. Milli mayo altındaki daha ilk güreşleri sonunda Avrupa ikincisi olan Yaşar Doğu, araya 2. Dünya Savaşı'nın girmesiyle birçok milli maçtan mahrum kalmıştı. 1940 yılında 66 kiloda Balkan şampiyonu, 1946 yılında 73 kiloda Avrupa şampiyonu, 1947 yılında 73 kiloda Avrupa Greco-Romen şampiyonu, 1948 yılında 73 kiloda Avrupa şampiyonu olmak ve Ay Yıldızlı Mayo altında yaptığı 42 güreşin 41'ini kazanmak gibi eşsiz bir başarıya ulaşmıştı. 1951 yılında Helsinki'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 87 kiloda Ay Yıldızlı Mayo'yu giydi. Çok çabuk kilo alan, buna karşılık çok zor kilo veren bir bünyeye sahipti. Bu yüzden yıllar ilerledikçe sıkleti de yükseliyordu. Nitekim 67 kiloyla başladığı güreş hayatının son şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kiloda kazandı. Böylelikle parlak güreş hayatına bir de dünya şampiyonluğu sıfatını eklemiş oldu. Türk güreşinin efsane isimlerinden biri olan Yaşar Doğu, Ay Yıldızlı Mayo ile yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenilmiş, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla kazanmıştır. Kazandığı 46 karşılaşmanın normal süre toplamı 690 dakika olduğu halde, kısa sürede yaptığı tuşlar nedeniyle bu güreşler toplam 372 dakika 26 saniye sürmüştür. 5 Aralık 1955 günü milli takımla beraber İsveç'te bulunduğu sırada ağır bir kalp krizi geçirdi. Doktorların kesin dinlenme önerisine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçiler yetiştirmeye devam etti. 8 Ocak 1961'de Ankara'da geçirdiği ikinci kalp kriziyle vefat etti. Kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedildi. Manşı geçen ilk Türk yüzücüsü 1954'te Murat Güler olmuştu. Bu başarıyı iki kez denemesine rağmen tekrarlayamayan uzun mesafe yüzücümüz Doğan Şahin, 3 Ekim'de 14 saat 25 dakika yüzerek Fransa'dan İngiltere sahillerine vardı. Şahin bu başarıyı çok kötü hava ve deniz koşullarında gerçekleştirdi. Yalnız Türkiye'de değil, dünya gazetelerinde de bu başarı manşet oldu. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay, İtalya'nın Palermo kulübüne transfer oldu. Ünlü golcü, ülkemiz futbolunu İtalya'da da başarıyla temsil etti. Ancak vatan hasretine dayanamayarak bir yıl sonra Galatasaray'a döndü. 2 yıl üst üste rekor kırarak gol kralı oldu. Fenerbahçe takımının büyük futbol yıldızı Can Bartu, 50 bin dolara İtalya'nın Fiorentina kulübüne transfer oldu. Fenerbahçe'de bu transferden 17 bin dolar aldı. 1936 doğumlu Fenerbahçeli efsanevi futbolcu, 1 Ocak 1961'de Fiorentina Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan futbol severler tarafından Signor Bartu şeklinde adlandırılan Bartu, 1962'de Venezia takımında, 1964'te de Lazio'da oynadı. İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de Türkiye'ye dönerek eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da yapılan 22. Balkan oyunlarında Türk atletler ancak bir altın ve bir bronz madalya elde edebildiler. Takımımızın tek altın madalyayı 400 metrede fevkalade bir koşu çıkaran genç atletimiz Fahir Özgü'den net 51 saniyelik derecesiyle birinci olarak getirdi. Türk atletizminde baş gösteren büyük duraklama, pistlerde ancak kişisel yeteneklerin gösterecekleri çabayla getirecekleri başarılara kaldı. Önce futbol

0: ve voleybol alanında faaliyet gösteren Darüşşafaka, 1960-61 ile 1961-62 sezonlarında 2 yıl üst üste Türkiye basketbol şampiyonu oldu. 4 Haziran 1951'de basketbol şubesini açarak atılıma geçen kulüp, özellikle 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında Avrupa kupalarında 3. tura kalan ilk Türk takımı olarak adını spor tarihimize yazdırmıştır. Kulüp o yıllarda Türk basketbolunu popülerleştirmiş ve yıldız oyuncular yetiştirmiştir.
1: ...1962 yılında hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli sportif gelişmeler yaşandı. O yıllara damga vuran, öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.
0: Spor tarihine baktığımızda 1962 yılı hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalara sahne olur. Milli Lig Maratonu oynanan 38'er maç sonunda Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Oynadığı 38 maçın 23'ünü kazanan, 11'inde berabere kalan 4'ünü kaybeden ve attığı 52 gole karşılık 18 gol yiyen Sarı Kırmızılı takım 57 puanla şampiyonluğu kucaklarken, Fenerbahçe 53 puanla ikinci, Beşiktaş da 48 puanla üçüncü oldular. Avrupa ülkeleri İsviçre ve İsveç'te yapılan Dünya Kupası organizasyonlarının ardından ev sahipliği bir kez daha Güney Amerika'ya geçti ve turnuva 1962 yılında Şili'de düzenlendi. Mayıs 1960'ta Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken Şili 9.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Maçların oynanacağı statlar ve tesisler büyük hasar gördü. Organizasyon Komitesi Başkanı Carlos Dietborn Arica, yaşanan felaketlere rağmen Dünya Kupası'nın başlama tarihine kadar stadyumları yetiştirme sözü verdi ve bütün olumsuzluklara rağmen Şili Dünya Kupası'nı düzenledi. Batı Almanya ve Arjantin gibi güçlü adayları geride bırakan Şili, seçimi kazanarak 7. Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı. Şili 1962'ye toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 5, Kuzey Orta Amerika'dansa bir ekip Şili'de mücadele etti. Avrupa'dan Bulgaristan, eski Çekoslovakya, İngiltere, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, İspanya, İsviçre ve eski Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Uruguay'la Kuzey Orta Amerika'dan Meksika katılan ülkeler oldu. Şili 1962'de dörder takım dört gruba ayrılarak birbirleriyle karşılaştılar. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazandılar. 7. Dünya Kupası'nda oynanan 32 maçta toplam 89 gol atılırken maçları yaklaşık 900 bin seyirci izledi. Şili'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 1962 Dünya Kupası en sert geçen turnuva olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Henüz turnuvanın ilk turu tamamlandığında başta Brezilya'nın yıldız ismi Pele olmak üzere 37 futbolcu sakatlanarak finallerin dışında kaldı. Birçok futbolcunun turnuvaya sertliği getiren takım olarak gösterilen İtalya'nın maçlarında sakatlanması dikkati çekti. Öyle ki Şili basınında İtalyanların turnuvaya yanlışlıkla dövüş takımını getirdiği haberleri yer aldı. Sanchez bought it right in the face. That was David, and he's off the field. Şili'de yapılan Dünya Kupası'nda ilk kez averaj uygulaması yer aldı. Daha önceki turnuvalarda aynı puana sahip takımlar baraj maçı oynarken Şili'deki organizasyonla ilk defa averaj uygulamasına geçildi ve üst sırada yer alacak ekip bu kuralla belirlendi. Ferenc Puşkaş, iki farklı ülke forması altında Dünya Kupası finallerinde forma giyen ilk Avrupalı futbolcu unvanına sahip oldu. Golcü futbolcu İsviçre 1954'te Macaristan formasıyla mücadele ederken Şili'de İspanya adına sahaya çıktı. Daha önce 1930'da Arjantin takımında yer alan Luis Monti, 1934'te kupayı

Çekler maça kontrollü ve iyi organize olmuş bir şekilde başlamıştı. Garinçay'ı yakın markajı alan Çekler müthiş sağ açığı durdurmaya çalışıyordu. ...15. dakikaya geldiğimizde Çekler'in oyunu karşılığını buluyordu. Turnuvada Çekler'in en golcü oyuncusu olan Adolf Scherer, Josef Masopust da pasını çıkarmış, yıldız orta saha oyuncusu da soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara yollamıştı. Dukla Prag'ın yıldızı Masopust o sene Avrupa'da yılın futbolcusu seçilirken, ilerleyen yıllarda yüzyılın en iyi Çek futbolcusu unvanına da sahip olacaktı. Ne var ki Çekler'in sevinci çok kısa sürecekti. Golden 2 dakika sonra kariyerinin önemli bir bölümünü İtalya'da geçirecek olan Amarildo sahneye çıkmış ve takımına beraberliği getirmişti. Çek kaleci Şarov önceki 2 Dünya Kupası'nda oynamış, çok tecrübeli bir isimdi ama Amarildo'nun golünde hatalıydı. Beraberliğe rağmen Çekler oyundan kopmamıştı ve birkaç pozisyon daha bulmuştu. Ancak ikinci yarının ortalarında Brezilya Çek savunmasını aşmayı başarmıştı. Amarildo köşe bayrağının yakınında savunmadan kurtulmuş ve kaleye doğru yönelmişti. Arka direğe doğru yolladığı topa Zito kafayla vurmuş ve takımını 2-1 öne geçirmişti. Maçın sonları yaklaşırken Çekler cevap verecek pozisyon bulamıyordu. Maçın sonucunu belirleyen gol Brezilyalı Vava'dan geliyordu. Topu Vava'nın önüne düşüren kaleci Şarov hatasıyla maçın kaderini çiziyordu. Vava attığı bu golle iki farklı Dünya Kupası finalinde de gol atmayı başaran ilk oyuncu olmuştu. Bunu ondan sonra Pele, Paul Breitner ve Zinedine Zidane da başaracaktı. Brezilya bu sonuçta üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini yaşarken üçüncüsü için bir ara vermek zorunda kalacaktı. Son şampiyon Brezilya, yıldızı Pele'nin grup maçlarında sakatlanmasına rağmen namağlup geldiği finalde Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Şili'deki şampiyonada Dünya Kupası tarihinde ilk kez birden fazla gol kralı çıktı. Rakip fileleri dörder kez havalandıran Macaristan'dan Florian Albert, eski Sovyetler Birliği'nden Valentin Ivanov, eski Yugoslavya'dan Drazen Jerković, Şili'den Leonel Sanchez, Brezilya'dan Vava ve Garinçay gol krallığını paylaşan isimler oldu. Şili'de 1962'de yapılan turnuvadaki 32 maçta toplam 89 gol atıldı. Maç başına 2.8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 14 golle Brezilya ile 10'ar golle eski Yugoslavya ve Şili oldular. Dünya Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya kazandık. Amerika'nın Toledo kentinde yapılan 1962 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest güreşte beklediğimiz başarı Grekorevencilerden geldi. 24 ülkeden 108 güreşçinin katıldığı Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Hüseyin Akbaş altın, 52 kiloda Satılmış Tektaş'la 87 kiloda Hasan Güngör gümüş madalya alırken takım tasnifinde Türkiye üçüncülükten yukarı çıkamadı. Grekoromen güreşlerinde ise 2 altın madalya kazandık. 87 kiloda Tevfik Kış, 70 kiloda da Kazım Ayvaz, Ay Yıldızı Mayo'yla 2 dünya Grekoromen şampiyonluğu getirdiler. 52 kiloda Burhan Bozkurt, 62 kiloda Rıza Doğan ve 97 kiloda da İsmet Atlı bronz madalyanın sahibi oldular. Serbest güreşte Sovyetler Birliği 29

0: puan ve Japonya'nın 26 puan arkasında. 21,5 puanla 3. olan Türkiye, Grekoromen'de Sovyetler Birliği'nin 40 puan arkasında 31 puanla 2. olurken Bulgaristan 20,5 puanla 3. sırada yer aldı. O günlerin havasında bu sonuçlar Türk güreşi için bir başarı değildi. Tam aksine bir başarısızlık olarak yorumlanırken güreşçilerimiz ve Güreş Federasyonumuz sert eleştirilere uğradı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara 19 Mayıs adında düzenlenen 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletleri bekleneni veremediler. 19 Mayıs stadını dolduran seyircilerimize ancak bir kez istiklal marşımızı dinletebildik. Tek şampiyonluğumuz 800 metre yarışında Muharrem Dalkılıç'tan geldi. Romanya'nın 142 puanla birinci olduğu 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletizm takımı 41 puanla sonuncu sırada yer alabildi. Tek Balkan şampiyonumuz Muharrem Dalkılıç 1938 yılında Gaziantep'te doğdu. 1954 yılında atletizme başladı, kros çalışmaya başladıktan bir yıl sonra pistlere çıktı. 1956-1966 yılları arasında 70 kez milli takımda yer aldı. 800 ve 5000 metre ile krosla 5 kez Balkan şampiyonu oldu. Balkan karmasına seçilerek Helsinki'ye gitti ve 5000 metre birincisi oldu. 1958-1965 yılları arasında 13 defa Türkiye şampiyonu, 4 defa da Ömer Besim Koşalay Kır Koşusunu kazandı. 1971 yılında atletizmi bıraktı. Türk okçuları yeni yeni canlanmaya başlayan atasporumuz okçulukta ilk büyük başarıyı Paris'te yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda kazandılar. Henüz 14 yaşındaki Yücel Çavkaytar tüm rakiplerini gerisinde bırakarak Avrupa Gençler Şampiyonluğunu kazandı. Okçuluk dünyasında büyük bir hayranlık uyandırdı. Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki bu özel yeri 1962 yılında Paris'te düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na kazanmış olduğu birinciliğinden ileri gelmektedir. Bunun yanında aynı yıl yılın sporcusu da seçilmiş olması Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki önemini ispatlar niteliktedir. Okçuluk sporuna 1961 yılında Kulaksız Okspor Kulübü'nde başlayan Yücel Çavkaytar'a okçuluk dünyasında geleceğin en büyük şampiyonu olarak bakılıyordu. Okçulukla alakalı yurt içinde düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceler kazansa da yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı daha 19 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Genç sporcu Türk spor ve okçuluk tarihinin acı bir kaybı olarak kayıtlarda yerini aldı.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Yaşasın spor.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Verdiye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı. Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Denizgül! Denizgül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay, Altay, Altay devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor, haklı.
1: Çok
2: niye
1: haklı.
2: Niye çıkıp basmıyorsun diyor.
1: Evet, rahatsız etmedik.
2: Gel diyor bak.
1: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek. Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya. Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öne? Unai Simon.
2: Üstüne gitti, üstüne gitmese.
1: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih.
2: Bravo.
1: Salih.
2: Bravo.
1: Salih.
2: Müthiş.
1: Salih. Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topağlarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
2: Çok şanssız bir gol ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit golüydü.
1: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış! Barış! Barış! Barış!
2: Çok
1: mükemmel şut. Unai Simon.
2: Bravo Barış sana.
1: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Altay, Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay. Altay.
2: Sakin oğlum.
1: Ferran Torres. İndirelim artık. İndirelim artık. Offside.
2: Offside.
1: Offside. Offside. Offside. Offside. Yardımcı kaldırdı bayrağını. Yardımcı.

0: Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada. Banku. Barış geldi yardıma. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Yorgi Hacı'nın oğlu.
1: Çarpmasa çok kötü yere
0: çok gidiyor. Kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda. Arda. Arda. Arda. Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
1: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi'yle öne geçiyoruz. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda. Nefis asist. Hemen Arda. Nefis bir asist Ferdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romanya. Ratiu. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim. Dikkat edelim. İkinci pozisyon Yanağlar. Yani Sacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Kenan direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda. Arda. Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya. Dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimiz artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Verdik. Çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu. Şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivo da orada. Kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu o işte.
0: Orkun Hakan da geldi. Arda. Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun. Orkun. Orkun. Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
1: Çok güzel.
0: Asfaltta dışarıya.
1: Top dışa doğru koysa.
0: Şimdi Recep Etsay aldık topu Hakan. Kerem. Kerem yerde kaldı.

0: Hocanın pası. Aslani. Kaleye düşündü. Direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadı. Devam dedi. Michael Oliver şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan. Kenan. Geçti rakibini. Çevirdi. Kenan. Düzeltti. Kenan. Sizkiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yer alanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun. Tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun. Orkun. Orkun. Golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
1: Bir offside'a bakılacak galiba.
0: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı ona bakılacak.
2: Golü verdi.
0: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. Arda aldı. 4'e 4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musya vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Musya. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu Uğurcan. Uğurcan. Helal olsun Uğurcan. Korner. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Son düdük diyor. Son düdük diyor. Son düdük. Dünya Kupası'ndayız. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
3: Kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
4: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
5: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
6: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
3: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
7: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
8: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
3: Bir senede Avrupa olmasa mı?
7: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Yeterli olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
10: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
3: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
7: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
3: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
7: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
8: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
3: Gençlere bir dönüş var mecburen.
6: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
3: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
11: Gerçek taraftar profili bu değildir.
12: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
13: İnişli çıkışlı grafik. Adamı mahvet.
3: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
7: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
14: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Kaya Temel ve Cem Kerpiçler stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Cem'le telefonda görüştük. Yaklaşık 20 dakika. Şimdi dedik ki doyamadık sohbete. Bir de stüdyoya gelsin. Stüdyoda görüşelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tabii yoğun bir gün geride kaldı. Hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Bol bol konuşacağız. Bütün gelişmeleri seçime dair paylaşacağız sizinle. Yine gündemdeki tüm haberleri, transferler, olası transferler. Hepsini yine milli takım. Gündemimiz yine yoğun, konuşacağız. Ama önce tabii ki en sıcak gündemle başlayacağım. Aziz Yıldırım'ın yeni başkanlığı hayırlı uğurlu olsun. Neler düşünüyorsunuz? Cem, seninle başlayayım. Çünkü telefonda görüştüğümüzde henüz daha oy sayımları başlamamıştı. Ve beklediğimizden de farklı bir galibiyet oldu. Doğru. Seçimde. Ne düşünüyorsun?
1: Öncelikle Aziz Yıldırım ve ekibini tebrik edelim. Evet. Camia için hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Aziz Yıldırım bu sürecin başından itibaren bütünleştirici bir politikayla sahaya çıktı. Tüm seçim süreci boyunca da bu politikasından bir milim geri adım atmadı. Hatta bence teknik direktörü olacak Aykut Kocaman'ı da saklayarak stratejik belirsizlik kavramıyla yoluna devam etti.
0: Doğru bir stratejiydi değil mi bu?
1: Kendi penceresinden doğruydu.
0: Doğruymuş diyelim sonuca bakarak zaten.
1: Tabii ben karşıtlığında aslında Hakan Safi'nin modelinin daha keskin bir şekilde stratejik keskinlik olduğunu düşünüyordum ve özellikle 18-30 yaş arası genç oy verecek kitlenin Hakan Safi'nin transferlerine, oyuna bakışa, dünyadaki yenilikçi anlayışa daha yakın olması nedeniyle bir adım önde olabileceğini düşünüyordum. Bunun da çok net altını çizmiştim ama bunu söylerken Aziz Yıldırım Bey'in kongrelerdeki tecrübesini asla bir kenara atılmaması gerektiğini ve listesinin de çok güçlü olduğunun altını çizmiştim. Dönüp baktığımızda Fenerbahçe kongre üyeleri güvenli limanı tercih etti. Gelenekselcilerle yeniliklikçiler arasındaki bu yarışta şunu biz gördük ki tercih edilenin güvenli liman. Yani Aziz Yıldırım daha önceden ne demişti? Ben bu zamana kadar nasıl yaptıysam yine yaparım.
0: Ve yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır.
1: Ve kongre üyeleri de bu yolu tercih etti. Hayırlı uğurlu olsun. Fakat şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe çok ileride bence yine yarışa girecek bir başkan adayı kazandı. Hakan Safi Bey bence yaptığı konuşmada bir yönüyle Aziz Bey'e hakkını teslim etti. Fakat ben şunu da beklerdim. Aziz Yıldırım Bey'in yanına gidip tokalaşıp tebrik etmesi çok daha şık olurdu. Bütün söylediklerin yanı sıra. Fenerbahçe için Aykut Kocaman dönemi hayırlı olsun demeye de ramak kaldı bence. Onu da ayrıca tartışırız. Ben şimdilik böyle özetleyeyim.
0: Kaya, sen neler söyleyeceksin?
2: Oy
0: takip
2: farkı,
0: ettin.
2: Biraz da benim evet, evet. Takip ettim. Oy farkı çok dikkatimi çekti. Hiç kimse böyle bir fark beklemiyordu açıkçası.
0: Doğru. Ciddi yani, bir fark oldu.
2: Evet, gün içerisinde seçimden önce de hani seçim saatlerini artık son sandıklarda net olarak biraz daha konuşulmaya başlandı. E tabi açıklandıktan sonra da ama bunu daha öncesinden Hakan Bey anlamış. Çünkü açıklama seçim
0: erken
2: sona ermeden evet, erken çok bir şekilde
0: erken
2: açıklama yaptı. Şimdi burada ilk başta biz haftalardır, aylardır konuştuğumuz ve tartıştığımız bir konu vardı. Aziz Yıldırım'ın net olarak geçmişteki tecrübeleri ve kulübe neler katabileceğinin geçmişte de örneği vardı. Neler yaptığı da ortadaydı. Doğru. Tecrübeli bir başkan tabii ki. Ve ekibini, kadrosunu, teknik ekibi, yönetim kadrosunu nasıl kuracağını, nasıl şekillendireceğini emin adımlarla çok fazla işi şova dökmeden, benim bakış açım bu, çok fazla transfer işine girmeden biz gereken her şeyi yapacağız dedi. Emin adımlarla ilerledi burada. Ve Fenerbahçe kongre üyeleri de daha öncesinden de yaptıkları ortada olan bir başkana, eski başkana, şu an yeni başkana güvendiler ve oylarını verdiler burada. Bana göre Hakan Bey çok iddialı bir giriş yapmıştı seçime. Net olarak transferlerle alakalı maddi açıdan çok fazla kendisini öne çıkarmasından dolayı.
0: Evet.
2: Ama Aziz Yıldırım da zaten aynı senaryoda bunu çok fazla dinlendirmeden planını yürüttü. Ve günün sonunda da kazanan oldu. Ben de tebrik ediyorum.
0: Telefon attığımızda Erdem Akbaş var.

0: kendisiyle biraz daha hem seçimi, seçimin perde arkasını, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından yapacaklarına dair edindiği istihbaratları, planlamaları bir dinleyeceğiz. Tabii camiaya yankıları da elbette. Erdem, söz sende.
1: Melike Çelik, iyi yayınlar sana ve konuklarına. Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi bugün. Fenerbahçe tarihinde en fazla oyu alan başkan oldu. Katılım da yüksekti. Aziz Yıldırım gerçekten 17 bin üzerinde oy alarak yeniden Fenerbahçe başkanı oldu. Ki bu anlamda ciddi bir farkla seçilmesi de ilerleyen dönemde Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yapmak istediği birlik beraberlik ortamını güçlendirme adına elbette koz olacak. Çünkü ciddi bir oy aldı Sayın Aziz Yıldırım. 63'e 37 gibi bitti seçim. İki aday arasında ciddi bir oy farkı vardı. Şimdi neler olacak? Açıkçası şöyle bir durum var. Aslında planlaması çok net bir şekilde hazır Sayın Aziz Yıldırım'ın. Mazbata töreninden sonra Aykut Kocaman ismini Sayın Aziz Yıldırım kamuoyuyla paylaşacaktır. Elbette son bir yönetim kurulu toplantısı daha yapılacak. Hem teknik direktör konusu, hem transferler, hem Samandıra'nın yapılanmasıyla alakalı bu hafta içerisinde ya da Mazbata'dan sonra bir yönetim kurulu toplantısı var. Orada bu konu gündeme gelecektir ama Sayın Aziz Yıldırım Aykut Kocaman ismini, benim edindiğim istihbarat, zaten bunu aylar önce de söylemiştik. Sayın Aziz Yıldırım Mazbata'dan sonra Aykut Kocaman ismini açıklayacak. Teknik direktör olarak da Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye, Samandıra'ya geri dönecek. Beklediğim ilk adım bu. Sayın Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'ın açıklamasını bekliyorum. Aldığım istihbarat da bu yönde. Hatta Mazbata'dan sonra bu hafta içerisinde bu açıklamanın geleceğini söyleyebilirim. Ardından forvet transferi ile alakalı sonuca çok fazla yaklaşan iki isim var. Rıfat Müliç ve Sergi Gürasi. Bu iki isimle alakalı da önümüzdeki günlerde imza ile alakalı bir somut adım gelirse onu da haberleştiririz ama bu iki isim de imzaya kaldı. Aziz Yıldırım forvet noktasında Sergi Gürasi ve Vedat'la alakalı temaslarını çok ciddi bir noktaya getirmişti. Özel olarak da şunu söyleyeyim. Vedat Muriç de mesela teknik direktör şu an için adayı ama Aykut Kocaman'ın da bir görüşmesi oldu. Yani burada hazırlıklı ilerleyen bir süreç var zaten. Hem Aykut Kocaman bu sürece hazırlanıyordu, hem de Sayın Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde ne yapacağını planlamıştı. Şimdi bu adımları göreceğiz Melike. Yoğun bir dönem olacaktı Fenerbahçe'de ama Sayın Aziz Yıldırım transferleri erken bitirip Şampiyonlar Ligi maçına çok hazır bir kadroyla çıkmak istediğini ifade etmişti. Şimdilik Fenerbahçe'de seçim gündemi kapandı. Artık camia birlik ve beraberlik olma yolunda nasıl adımlar atacak, onları da hep beraber izleyip göreceğiz.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş aktardıkların için. Evet, planlamalardan da bahsetti. Özellikle Aykut Kocaman detayını biz de seninle de konuşmuştuk Cem. Burada da bir masaya yatıralım. Çok önemli bir isim Fenerbahçe camiası için. Zaten hemen Ali Koç yönetiminin gelmesiyle birlikte gitmişti. Şimdi de Aziz Yıldırım'la birlikte geri geleceği konuşuluyor. Mazbata'da duyuracağını söyledi Erdem Akbaş da. Hem tercihi, hem hocayı, hem de neler olur öngörülerinizle birlikte konuşmak isterim.
2: Aykut Kocaman Türk futbolunda başka bir mümkünün temsilcisi. Bir kere onu çok net altını çizelim. Uzun zamandır takım çalıştırmaması bir problem mi sorusu elbette tartışılır. Ama ben Aykut Kocaman hocanın oyuna bakışını çok yakından takip ediyorum. Sürekli oyunun içinde kaldı, sürekli futbolun içerisinde kaldı, sürekli yardımcılarıyla birlikte fikir alışverişinde bulundu. Oyunun dünyada gittiği aksı çok yakından takip ediyor. Nedir bu? Örnek verelim, çok net anlaşılsın. Duran top üzerinden mesela şu anda Porto'nun şampiyonluğunda Farioli'nin Porto'su 64 golün 20'sini kornerden attı. Duran topların önemi oyunda her geçen gün çok daha öne çıkıyor. Aykut Kocaman Hoca da bunu çok iyi takip ettiğinden şu anda bir duran top antrenörüyle bence çok yakından ilgileniyor ve ben özellikle çok iyi bir duran top antrenörünü ekibine katarsa şaşırmam. Bu çok net bir örnek. Bir kere çok eski zamanlardan beri oyunun modernleşmesine çok kafa yoran bir isim. Ayrıca saha içerisindeki teknik taktikle birlikte duruşu da çok kıymetli. Oyunculara dokunuşu, özellikle Türk oyuncular

0: hocalarla kuracağı ilişki bu zorlu maratonda Aykut Kocaman hocayı farklılaştıracaktır. Benim beğendiğim bir isim. Fenerbahçe'de ben başarılı işlere imza atacağını düşünüyorum. Çok net örnek verelim. 3 Temmuz sürecinde çok dik duran, liderliğini gösteren bir isimdir Aykut Kocaman. Saha içerisinde de Fenerbahçe'ye çok fazla şeyler katar. Aziz Yıldırım Bey'in şu bir senelik süreçte bence getirebileceği doğru isimdir Aykut Kocaman.
1: İzleyicilerimiz siz de yazın son sayfa etiketine. Bu çok olasılık olarak konuşuldu ama şimdi artık gerçekleşmek üzere bir durum. Hem Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi üzerine hem Aykut Kocaman tercihi, olası Aykut Kocaman tercihi üzerine yorumlarınızı X hesaplarınızdan son sayfa etiketine bekliyorum. Kaya sen ne düşünüyorsun?
2: Yani katılıyorum. Zaten bir yıllık bir tempo olacağı için önümüzdeki sezon yine Fenerbahçe'yi bir seçim bekliyor burada. Hani yabancı teknik direktörü getirebilmeniz için ya da doğru ismi yabancıda da bulabilmeniz için ciddi bir rakam ayırmanız gerekiyor. Bu bir gerçek. Çünkü yıldız bir hani futbolcuda diyoruz ya yıldız futbolcu transferler gerçekleşecek. Teknik adamda da böyle. Zaten bunlar denendi geçmişte. Jose Mourinho geldi. Jesus geldi Fenerbahçe'ye. Sayamadığımız bir sürü şu an aklımıza gelmeyen teknik direktörler var. Bunlar denendi. Rakamsal boyutta maddi açıdan Fenerbahçe'nin zaten yıllardır bir sıkıntısı yoktu. Teknik adam profilinde sadece istikrardan yana bir seçim olmadı diğer başkan adaylarının da. Şimdi Aykut Kocaman'la beraber tekrardan bir Fenerbahçe ruhu oluşturmaya çalışıyor burada Aziz Yıldırım. Net olarak bunu görebiliyoruz. Diğer yandan da Kayt'ın da bu yönetimin içerisinde olacağının bilgileri vardı. Paylaşmıştık zaten biz de öncesinden. Yani transferde Oğuz Çetin, Kayt gibi eski futbolculardan da daha farklı isimler de var. Tabii geniş çaplı bir yönetim listesi olacak. Her ne kadar bu yönetimde resmi olarak görülmese bile dışarıdan destek alacak Aziz Yıldırım burada. Ama Aykut Kocaman'ın ekibi de burada çok merak ediliyor. Yani nasıl bir ekip olacak? Yerli isimleri daha fazla ağırlı olacağı konuşuluyordu. Ama orada dengeyi kurmak, Samandıra'da kimin daha fazla ön plana çıkacak olması bunlar da bence çok önemli. Fenerbahçelilerin de en çok istediği ve özlediği durum şuydu. Son dönemlerde hücum futbolu. Yani her ne kadar savunma mı hücum mu hep böyle tartıştık ya biz konuştuk ya haftalardır buralarda. Yani Fenerbahçeliler ayakları yere basan bir takım istiyor.
0: Tabii.
2: Yani çok sorun yaşamayacak sahada. Artık sürprize açık sonuçlar alınmayacak ve maçları iyi bir şekilde yönetecek bir teknik adam. Bunların hepsinin karşılığı eşittir psikoloji. Son dönemlerde. Yani hatırlayalım bundan 10 yıl öncesine gidelim. 15 yıl öncesine gidelim. Yani Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde psikolojik olarak Galatasaray'da bir sıkıntı vardı. Şu an Galatasaray psikolojik olarak bütün her şeyi, bütün ipleri
0: çözmüş,
2: eline almış durumda. Yani Aziz Yıldırım da bence bunun üzerine gidecektir. Bu ruhu oluşturmanın peşinde ilerleyecektir. Çünkü
1: hep bunu da zaten dile getirdi açıklamalarında.
2: Yani bir de şu var hani zaten hep denendi ya. Çok para da harcandı. Teknik adamlara da harcandı. Oyunculara da harcandı. Ama çözüm o değil.
1: Artık farklı çözümler aranacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ona bakalım. Selim Bey, ben olsam Aykut Kocaman'a değil. Ne demiş? Kendisine nasıl bir şans verildiyse ona da bir şans daha deyip İsmail Kartal'ı getiririm yorumunu yapmış. Selim Demir'in yorumu bu şekilde. Burak Bey diyor ki yıllardır hocalık yapmamasının dışında son yıllardaki kariyeri de çok kötüydü. Başarılı olacağını düşünmüyorum Aykut Kocaman yorumu gelmiş. Mehmet Ekiman, Aziz Yıldırım ve ekibinin geçmişte yaptıkları gelecekte yapacaklarının teminatıdır. Ben güveniyorum. Fenerbahçe geleceğini geçmiş başarılardan aldığı güce emanet etti. Evine hoş geldin Aziz Başkan demiş. Bir de soru sormuş. Hakan Safi'nin anlaştığı isimlere Aziz Başkan gider mi?
0: Bence gitmez. Çünkü çok maliyetli olarak görünüyordu o transferler. Yalnız şunu da söyleyeyim, şunu da tartışabiliriz hep beraber. Şimdi Aziz Yıldırım Bey ve ekibi kazandı. Hı hı. Fakat olası alınacak olumsuz sonuçların ardından acaba Hakan Safi'yi seçseydik bizim oyuncularımızdan biri Greenwood, savunmanın önünde Hakan Çalhanoğlu, önde Luis Suarez olur muydu diye bir pişmanlık ve tribünlerden de acaba bir uğultu yükselir mi? Hani bunu da tartışmak gerek. Fenerbahçe çünkü bir yol haritası belirledi kendine, bir rota koydu. Ama bir anda Hakan Safi'nin getireceğini söylediği çok böyle speküler transferler vardı. Evet. Öteki tarafta ise çok daha ayı yere basan, çok daha önünü görebilen, daha çok daha tecrübeli, gerçekçi bir görüş vardı. Tabii bunları göreceğiz. Yani üçüncü

0: dördüncü maçın ardından istenmeyen skorlar olursa acaba camianın içerisinde ne tür tepkiler yaşanacak? Mesela bunları da konuşmak gerekiyor.
1: Hakan Bey bu arada Kerem Aktürkoğlu transferinde zaten Fenerbahçe'ye bir kolaylık sağlamıştı. Bu seçim haricinde de ben Fenerbahçe elimden geleni yapacağım demişti.
2: Evet.
1: Bu dönemde de Aziz Bey ile birleşirlerse, bir araya gelirlerse
2: yine
1: bir oyuncu transferinde.
2: Ben de düşünüyorum.
1: Yani yardımı olacağım. Dokunabilir mi? Burası bence önemli.
2: Zaten bunun soru. Sinyallerini verdiğini düşünüyorum. Ama tabii süreç ne getirir onu göreceğiz. Ali Bey, Aziz Yıldırım gerçekçi yaklaştığı için kazandı demiş. Fenerbahçe taraftarı yeni maceraların sonuç getirmediğini görmüş oldu. Geçen sezon başında size 40 yaşına geldim. İlk defa umutsuz bir sezon başı yaşıyorum demiştim. Şimdi tam tersi, çok umutluyum demiş. Selman Bey, öncelikle Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Cem Bey'e katılamayacağım maalesef. Hakan Safi için keskin bir stil dedi. Ama bana daha çok imkansız vaatler ve rakibi küçümser bir dil kullanıyor gibi geldi. Bu da kaybetmesinin ana sebebi oldu yorumu yapmış. Necati Bey, Hakan Safi için 5-6 bin oy alır diye düşünüyordum. Sosyal medya ve basın mensupları ne demiş? Aziz Yıldırım üzerinden Aykut Kocaman eleştirisi işe yaramadı görünüyor. Fenerbahçe için hayırlı olsun yorumunu yapmış. Eleştiriler vardı evet Aykut Kocaman ismine. Hatta şu konuşuldu. Eğer bu isimle Aziz Yıldırım seçime giderse oylar bölünebilir, oy kaybedebilir diye. Evet. Az önce de söylediğimiz gibi belki de stratejik yaklaştı Aziz Yıldırım. Ama şu anda belki de o çekimser bakanlar da kararına destek verecek diye
0: tabii
2: düşünüyorum.
0: Artık tüm camia Aziz Bey'in verdiği kararın arkasında duracak ve tüm camia şampiyonluk için, başarı için bir araya gelecek. Ya çok ilginç bir olay var aslında bugün. Çünkü Real Madrid'de de seçim vardı. Orada evet. da Florentino Perez 68.6 ile kazandı. Genç bir adaya karşı. Genç aday da orada spektaküler transferlerden bahsediyordu. Aslında birebir çok ilginç. Aziz Bey'in oy oranında 63.5. Yani bir tarafta böyle vaatler var. Bir tarafta geçmişte yaptım, yine yaparım diyenler. Ama Fenerbahçe'nin bence cami olarak bütünleşmesi adına mutlaka bir başarı gelmesi lazım. Yani bir şampiyonluk etrafında ancak bütün camia bir araya gelebilir. Yoksa şimdi şey cümleleri insanların çok hoşuna gidiyor. Hep beraber olacağız. Bütün camia artık Aziz Bey'in arkasında olacak ama ben size şunu söyleyeyim. Yani hayat bunu doğrulamıyor. Herkesin evet. kendi Fenerbahçesi var. Herkesin kendi istekleri var. Herkesin kendi olmak istediği yerler var. Bu nedenle öyle çok büyük böyle bir polyanacılıkla oynayamayacağım ben kendi penceremden.
2: İsterseniz bir de açıklamalara bakalım. Hem Hakan Safi'nin en son hem de Aziz Yıldırım'ın neler söylediğini bir VTR'mizi ekrana getirerek hatırlayalım. Sonra üzerine sizin de yorumlarınızla birlikte konuşmaya devam edeceğiz.
3: Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ikinci gününde oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde yapılan seçimde başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarıştı. 45 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 10'da başladı ve 17'de sona erdi. Oy sayım işlemi henüz tamamlanmadan Hakan Safi, Fenerbahçe camiasının eskiyle yaşamayı sevdiğini söyleyerek Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
4: Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibini kutluyorum.
3: saat 22 civarlarında oy sayımı tamamlandı. 27.387 oyun kullanıldığı kongrede 27.172 oy geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oyla başkan seçilirken Hakan Safi 9.927 oy aldı. 135 oy geçersiz sayılırken 80 boş oy tespit edildi. Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesinin ardından size borcumuzu ödeyeceğiz derken tribünlerin tezahüratına da eşlik etti.
5: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız.
2: Şimdi Aziz Yıldırım'ı dinç tutan şeyin Fenerbahçe olduğunu böyle anlatacak bir görüntü verin desek şu tezahüratlara eşlik ettiği o kısmı verebiliriz. Orada anlıyorsunuz onu neyin dinç neyin daha diri tuttuğunu çok belli oluyor bence, ne dersin Cem?
0: Çok doğru anlattın. Belki de bundan daha iyi tarif edilemezdi. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım 20 yıl boyunca müthiş bir şekilde Fenerbahçe'yi temsil etti. En zor süreçlerden geçerken çoğu zaman kendi hayatını bir kenara bıraktı. Fenerbahçe'yi adadı. Tabii ki başarılar var, başarısızlıklar var. Ama Fenerbahçeliler için Aziz Yıldırım her zaman çok kıymetli bir değer. Başkan olur, olmaz. Hayatların her döneminde Fenerbahçe için, Fenerbahçe'ye daha çok yapacağı iş olduğunu düşünüyor. Ve ekibiyle birlikte özellikle bu seçim sürecinde birleştirici tutumu belki de eski dönemlerinden bu dönemi ayıran en önemli nokta oldu. Hep bütünleştirici konuştu. Özellikle bence sinirlerine hakim oldu. Bu seçimi kazanmasında en önemli parametreydi. O tansiyonu yükseltmedi. Bence yanındakiler de onun o yükselmesine izin vermediler. Seçimi de bence bu şekilde kazandı.
2: Kaya, sen ne diyeceksin özellikle bir önceki, o coşkulu açıklamalara?
1: Evet evet, yani bir önceki seçim zamanında da Azize Bey'e hani katılayım mı katılmayayım mı acaba, seçime girsem mi girmesem mi düşünceleri olduğunda da o dönem Ali Bey'le çok fazla sürtüşmüşlerdi. Burada katılıyorum.

0: Ama bu seçimde Hakan Safi ile hiç böyle ikili çok fazla diyaloğa girmedi. Kendi yolunda ilerledi. Bugünkü de zaferden sonra konuşması da gerçekten bütün Fenerbahçelilerin yüzünde bir tebessüm oluşturmuştur. Yani özlediklerini de düşünüyorum ben Aziz Yıldırım'ı çünkü. Her ne kadar da geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'nin özellikle sonu 12 yıldır şampiyonluğa hasret olsa bile bu kulüp Ali Koç'un daha çok yönetici olduğu dönemlerde, başkanlık yaptığı dönemlerde hep aynı noktaya geliyoruz ama parasal zaten bir sıkıntı yoktu. Yok. Kadroyla alakalı sıkıntılar tamam. yoktu. Transferle alakalı olmadı, hocayla olmadı. Aziz Bey döneminde de geçmişe gittiğimizde yıldız isimleri getirdi. İyi teknik direktörlerle çalıştı. Şu an tekrardan da Fenerbahçe'de yeni bir gündem, yeni bir sayfa diyelim daha doğrusu açılacaktır. Ama şunu da eklemek zorundayız. İşi çok zor Aziz Bey'in çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil. Galatasaray çok çok güçlü. Çıtayı çok farklı bir yere taşıdı. Evet hani özellikle yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Son 4 sezondur üst üste şampiyonluk. Tabii. Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarı. Böyle iddialı bir noktaya gelememek için çalışmalar, yapılan transferler. Yani rakibiniz 75 milyon euroya bir isim getirdi ama ligin bütün dengelerini alt üst etti. Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde mesela John Duran transferi yapmıştı. O dönemde ciddi bir maaş yükü vardı. Aynı etkiyi oluşturmadı. Biraz da bu şekilde de bakmak lazım. İşi zor Aziz Bey'in de yani.
1: Burak Bey diyor ki Aziz Yıldırım birleştirici tavrıyla oyuna oy kattı. Hakan Safin ise tek derdi başkanlık gibi görünüyordu ve oyu eksildikçe eksildi. Bu farklı sonucu açıkçası net bir şekilde bekliyordum. 20 yıllık efsane bir başkanı eğer Ali Koç değilseniz kolay kolay yenemezsiniz.
2: Tebrik ediyorum ben izleyicimizi ama ben kendi penceremden bu kadar fark olacağını hiç düşünmüyordum.
1: Ben de düşünüyorum.
2: Başa baş olacağını düşünüyordum ki 9000 kongre üyesi ilk defa oy verdi. Ki ben o oy veren kongre üyelerinin de sonuçta önlerine konan transfer menüsünde Greenwood var, Luis Suarez var, Merih evet. Demiral var, Hakan Çalhanoğlu var. Yani transfer yenilik bu vaatlerin bence daha fazla öne çıkabileceğini düşünen taraftaydım. Ben izleyicimizi tebrik ederim.
0: Bir de gençler şöyle düşünüyor son dönemlerde. Hani ben de karşılaşıyorum. Çevremde arkadaşlarım da var doğal olarak Fenerbahçeli. Yani biz zaten 12 yıl içerisinde şampiyon olamamızın nedenlerini bir kenara bıraktık. Maddisel olarak bir sıkıntı zaten yaşamıyoruz diyor bütün Fenerbahçe taraftarda. Getirilen oyuncular, yapılan transferler. Hakan Bey'in de hani bu seçimi kaybetmesi bu mudur etken? Ya nasıl olsa transfer yapılacak. Aziz Bey geçmişte yaptı. Hakan Bey sadece transfer üzerinden ilerlediği için belki bu seçimde çok antipatik durdu taraftara da. Çünkü bir isim ortaya atılıyor mesela 80 milyon euro serbest kalma maddesi var. Öderiz getiririz.
2: Tabii.
0: Şimdi bir isime ödediniz getirdiniz ama diğer isimlerle alakalı da yine bonservis rakamları 45-50 milyon eurolar. Bunlara maaş da vereceksiniz. Bir limitiniz var. Hani elinizde zaten yabancı oyuncu sayısı çok. Projeleri çok fazla burada bence sağlıklı anlatamadı. Sadece transfer üzerinden ilerledi. Ama Aziz Bey şunun farkında. Biz seçilirsek şu an mesela seçildi. İlk icraat nedir? Eldeki yabancı oyunculara bakacak. Bir kadroyu rahatlatacak. Yani o finansal harcama bunların hepsine uymak zorundasınız tabii. Yani günün sonunda. Ceza ödeseniz bile hani bu işin sonu şöyle olmuyor. Para cezası neyse öderiz, geçiririz, geçeriz, gideriz. Olay olmuyor bu. Hani UEFA'dan ya da FIFA'dan ciddi cezalarla karşı karşıya tabii. kalabileceğiniz artarak. Bir denklem olabiliyordu. Yani bu yüzden ben Aziz Bey'in çok bu süreci İyi bir şekilde yönettiğini düşünüyorum ve sakinliğini koruyarak da seçimi kazandı.
1: Aykut Kocaman'ın futbol anlayışıyla şampiyonluk çok zor demiş Gökhan Bey. Üst düzeyliklerde yani. Hangi büyük ve şampiyonluk isteyen kulüp 6 yıl takım çalıştırmayan hocaya takım teslim eder yorumunu yapmış.
2: Aykut Kocaman hocanın ben kendini tam olarak ifade edemediğini, zaman zaman zorlandığını, oyun anlayışının yanlış algılandığını düşünen taraftayım. Ya Aykut Kocaman oyunu tamamen ikinci bölge oyunu, tamamen kendi sahasına odaklanmak değil. Hani zaman zaman ön alanda inanılmaz baskı yaptığını, önde hücum attığını, dönerek oynattığını, merkez oyuncularına çok önemli görevler verdiğini görüyoruz ama onun üstüne yapışan bir sadece katenaççı oynatır, büyük savunmacıdır anlayışı var. Ama bununla ilgili ben kendisine de naçizane küçük bir eleştirim de olsun. Hoca çok fazla iletişim yapmıyor. Kendini anlatmıyor. Evet ben çok iyi anlıyorum. Empati kuruyorum. Uzak durmak istiyor. Mesafe koymak istiyor. Ama yaptığınız iş

0: nedeniyle bir şekilde ringe çıkıyorsunuz. O ringe çıktığınızda da sağdan soldan onlarca yumruk geliyor. Kendinizi doğru ifade etmezseniz, o kanalları kullanmazsanız bu tür eleştirilere çok fazla karşılaşıyorsunuz. Ben yeni döneminde ilginç bir şey söyleyeyim. İletişimin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Kendisinin bu süreçlerden ders çıkaracağını hem basınla hem kendi oyuncularıyla hem kulüple çok daha doğru bir iletişim modelini sürükleyeceğini düşünen taraftayım.
1: Şimdi kulaklar için nasılsın? Sevgili Şoray Uzun'un bir Aykut Kocaman taklidi vardı. Kötü anlamda değil ama hocanın mesela 5 farklı kazandığı maçtan sonraki basın toplantısı tavrı. Böyle ben yapamıyorum tabii ki, öyle gayet poker face. Çok güzel yapıyor. Açın yazın bizim yayınlarımızda Şoray Uzun'a buradan sevgiler.
0: Selam olsun.
1: İşte yenildikleri maçtaki tavrı yine aynı. Ya böyle muhteşem bir sonuç almışlar hani, bir de çok önemli bir maçta hani coşku bekliyorsun hoca. Hocanın öyle bir tarzı var diye.
0: Hocam hiç kontrolünü bozmuyor. Çok haklısın Melike.
1: Bu da onun bence
0: nevi
1: özel, evet,
0: basır.
1: Özel güzel, farklı bir
0: beyefendi
1: özellik.
0: Müthiş bir spor insanı. Bence ben birçok özelliğini çok çok beğenirim. Yani bütün mesela iktidar uzaklarından uzak durur. Hiçbir şekilde makam için mesela bir şey yapmaz. Mutena bir kişiliktir.
1: Evet.
0: Ama tabii ki futbol dünyası, zaman zaman çok fazla iletişim yapmanız gerekiyor.
1: Aziz Yıldırım Türkiye'nin Fiorentina Perez'idir. Aziz Başkan'ın Fenerbahçe'si ile yarışmak, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile yarışmak gibidir. Bu yüzden bu sezon Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi havasında geçer. Ne diyorsun?
2: Evet, geçer mi? Orası biraz soru işareti. Çünkü öncelikli Süper Lig Fenerbahçe için. Tabii kurulacak kadroda, çünkü her ne kadar diyoruz ya Hakan Bey'de iddialı isimler vardı. Aziz Bey'in listesinde de yine yıldız isimler de var. Bu kadroyu ilk önce bir omurgayı, sağlam bir iskeleti kurduktan sonra Avrupa tarafına geçilmesi daha sağlıklı olabilir. Tabii her zaman şunu da ifade ediyoruz. Süper Lig'in başlangıcında Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da hepsi zaten sezon sonunda şampiyonla oynuyor bu kulüpler. Çıkıp da biz bu sezon şampiyon olacağız ya da hedefimiz şampiyonluk demesini gerektirebilecek bir nokta var mı yok mu? Bunları daha fazla tartışıyoruz ama buradaki ilk önce şunun olması daha bence doğru olur. Süper Lig'de bir hedef var. Uzun yıllardan beri şampiyonluk hasreti var. 12 yıl olmuş. İlk önce bu durumu bir ortadan kaldırıp ondan sonra Avrupa'ya yönelmek. Tabii öyle bir kadro kurarsınız ki belki ligde istenileni yine alamazsınız. Avrupa'da farklı yerlere gidersiniz. İsmail Hoca gibi mesela. Yani tam iyi noktaya gidiyor derken bir maçta çok fazla yaptığı değişiklikler, rotasyon diyelim, oyuncu değişiklikleri, seçimleri diyelim daha doğrusu. Ondan dolayı mesela Avrupa'da Fenerbahçe başarılı olamamıştı. Ve şu var, son dönemlerde İsmail Hoca'nın mesela hep Fenerbahçe'de bu örnek gösterilir ya, 99 puan toplandı. Hmm. Çok iyi bir Fenerbahçe vardı. Ama şampiyonluğa uzanamadı çünkü rakibi daha iyiydi.
0: Tabii.
2: O dönemde. Fakat şimdi biz eskiyi konuşurken de eski isimlerinde mecburen kendilerini güncellemeleri gerekiyor. Şimdi biz bugün Aziz Yıldırım'dan net olarak şunu gördük konuşurken. Biraz daha böyle uysal, artık sakin, tabii, her şeye reaksiyon vermeyip süzgeçten geçirip yeni nesili de düşünerek bir açıklama yaptığını gördük. Şimdi Aykut Hoca da takımın başına geldikten sonra tabii ki uzun zamandır takım çalıştırmıyor. Eksi yazar ama illaki kendini de buna göre hazırlaması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi şunlar da merak ediliyor. Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la birlikte hani futbol yapılanmasında özellikle birlikte çalışacağı yine camia için çok kıymetli, önemli isimler var. Bunlardan kimleri bekliyorsunuz? Ben isim zikretmek istemeden topu konuklarıma atacağım tabii ki.
0: Oğuz Çetin ismi çok gündemde. Oğuz Çetin bir sportif direktör, bir futbol aklı olarak bütün operasyonu yöneteceği söyleniyor. Aziz Yıldırım'la ilgili de şunu da ekleyeyim. Mesela Ederson'a ilişkin tavrı bence çok konuşulması gereken bir tavır. Çok da doğru bir tavır. Ederson çok iyi bir kaleci. Belki bu sezonunda Fenerbahçe'ye istediklerini veremedi ama Aziz Başkan oyuncuyla da konuşuyor ve sürekli açıklamalarında bir konuşalım bakalım, çözelim. Çünkü Fenerbahçe'nin iki tane kalecisi var. İkisi de milli kaleci. Evet. Livakovic de Hırvatistan'da. Ya ben çok doğru adımlar atabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de ben Aykut Kocaman Hoca'nın ekibiyle birlikte dünyada oyunun gittiği aksı çok iyi takip ettiğini düşünüyorum ve Bu yüzden

0: bir sorun yaşanmayacağını düşünen taraftayım. Ama tabii ki transferler ne olacak? En fazla o merak ediliyor. Hani Girassi ismin çok net olarak masada. Vedat Muriç ismi çok net, evet, masada. Bir sol bek, bir sol stoper, bunlara bakılıyor. Ben Aziz Yıldırım ve ekibinin de kısa süre içerisinde bu 5-6 transferi yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü vakit yok. Fenerbahçe, evet, Şampiyonlar Ligi'ne de bence gitmek zorunda. Yani bir yandan o takımla birlikte Aykut Kocaman Hoca bence bir süredir zaten bu çalışmaları yapıyor. Hızlıca belki bence adım atacaklardır.
1: Bu konuda birlikte istişare ederek isimleri, listeleri belirliyorlardı. Doğru. O da mümkün.
2: Eski yönetimden bilgi aldığında zaten, doğru, Ertan Torunoğulları ile bir toplantı yaptığını söylemişti transfer sürecinde. Aynı şekilde Hakan Bey de bu transferlerle kimlerle görüşüldü, rapor istenmişti. O eski yönetimdekiler net olarak bu raporu sunmuşlardı. Oradan da net olarak bence Aziz Bey'in transferleri gerçekleşebilir. Çünkü şu da var burada. Salah'la alakalı dedi, yıllık 30 milyon euroyu buluyor maliyeti bize. Hani çok yüksek rakamlar. Hmm. Ama bu rakamlar aşağı inerse belki yıldız transferi Salah da olabilir. Kanat transferi, doğru, olarak düşündüğü. Santrafor olarak, evet, Vedat ismi, Jurassic ismi, yani çok fazla isimler ortaya çıkmadı Aziz Yıldırım cephesinden ama böyle nokta atışı isimlere daha fazla yöneldi. Bence zaten net olarak bir stoper, iki beke de transfer yapması gerektiğini düşünüyorum ben Aziz Bey'in. Çünkü sol tarafa, evet, ihtiyaç var. Sağ tarafa da bence iyi bir yedek anlamında ya da ilk 11'de yarışa girebilecek bir isim transferi yapması lazım. Biz hep söylüyoruz, Fenerbahçe'nin bu sezon mesela gol yollarında çok fazla sıkıntı çekmediğinde ama çok fazla da yedi. Derbilerde sıkıntı yaşadı tabii. Bir yıldız isim olmadığı için net olarak bunun eksikliğini hissetti sahada, santrafor anlamında. Ama iyi bir oluşumla bence iddialı bir giriş yapmaya çalışacaktır sezona.
1: Evet, bakalım. Şimdi Mazbata sonrası Erdem Akbaş'ın da söylediği gibi açıklamasını bekliyoruz Aziz Yıldırım'ın. Aykut Kocaman ismi. Sürpriz bir şey bekliyor musunuz? Onu da sorayım.
0: Şöyle, 3-4 teknik direktörle de konuşulduğu bilgisi var. Tabii ki bu isimlerin kim olduğuna dair.
2: Ben bir tanesini söyleyeyim mi?
0: Tabii.
2: Farioli'yi bekliyorum ben.
0: Aa, önemli.
2: Çünkü sürpriz olabilir.
0: Hakan Safi Bey'in de adaylarından biriydi Farioli.
2: Evet.
0: Kaya'ya şöyle de bir ek yapayım. Ben de bu sürecin başından beri Hakan Çalhanoğlu kim kazanırsa kazansın mutlaka alması gereken oyuncu diyordum Fenerbahçe adına. Çünkü Fenerbahçe birinci bölgeden ikinci bölgeye geçerken çok zorlanıyor. Acaba Aziz Yıldırım Hakan Safi Bey'le o iletişimi devam ettirip Hakan Çalhanoğlu transferini yapabilir mi diye merak ediyorum.
1: Evet, bu enteresan bir bakış açısı. Ben teknik direktör olarak değil de teknik direktörün etrafındaki isimlerde sürprizler olabileceğini düşünüyorum. Yine tanıdık isimlerle yola devam edilebileceğini düşünüyorum geçmişten. Yine
0: Volkan Demirel
1: gibi mesela, ki Volkan Hoca'nın hep bir ifadesi vardı.
0: Aykut
1: Hoca ile ilgili her zaman onunla olacağına dair. Yani futbol içerisinde, futbol yapılanmasında yine Oğuz Hoca gibi, Oğuz Çetin gibi birkaç ismi daha duyabiliriz.
0: Ben oraya bir soru işareti bırakayım, tartışalım mı?
1: Tabii.
0: Ben futbolun demokrasiye böyle çok açık, demokrasiye benzer bir yanı olduğunu düşünmüyorum. O kadar çok fazla kafa, o kadar çok fazla ideolog acaba bir karmaşa yaratır mı?
1: Feyyaz Hoca, Samet Aybaba'nın göreve geldiği o zaman mesela. Hatta
0: çok net örnek.
1: Beşiktaş'ta çok beklenti vardı. Birçok akıl bir araya geldi. Ama
2: olmadı.
1: Olmadı.
2: Evet, yani bir de şu var. Volkan Hoca şu an teknik direktörlük kariyerine de başladı. Her ne kadar açıklamaları sıcak olsa, bunu hissettirse de bir yandan da böyle düşünmek lazım. Bir isim teknik direktör olduktan sonra yardımcı hoca olarak
1: buna
2: o kadroya...
1: Buna bir tek özür diliyorum. Aykut Kocaman ismi konusunda şerh koymuş gibi görünüyordu, evet, ama açıklamalarında.
2: Anladım. Durum belki değişebilirdi hani böyle noktalarda. O yüzden ben diğer pencereden baktım biraz daha olaya. Ama bekliyorum ben de yani. İllaki bir yerli isimler, birden fazla zaten yerli isimler olacaktır ama teknik direktör adayında yerli de hepimiz zaten aynı noktada buluşuyoruz Aykut Kocaman isminde. Yabancı da Farioli ismi olabilir mi? Çünkü çok fazla söylendi. Hakan, evet, Bey de
0: çok
2: mesela
0: söylendi.
2: Bu dönemde Conte de çok fazla konuşuldu ama hem rakamlar hem bir yıllık bir süreç olduğu için,
0: tamam,
2: hedefe ulaşılamadı orada daha fazla. Her iki başkan adayı için uzak bir isim oldu bir teknik direktör. Yani bir yıllık süreçte yerli ligi bilen, Farioli de biliyor ligi zaten. Aykut Kocaman da net olarak biliyor. Buradaki kısa sürede kimden daha fazla fayda alabilir? Nasıl takımı ayağa kaldırabilir?

0: yollarına bakacaktır diye düşünüyorum.
1: Faryoli olsa mükemmel bence. Çünkü çok iyi bir hoca. Kendini çok geliştirdi.
2: Evet. Hani yani bu buradan giden Faryoli ile şu an bir işte Ajax'ı, Porto'yu düşünecek olursak yine Fransa'daki kariyeri. Tabii, yani hoca burada da bir şey dedi de işte ya çok iyi pazarlanıyor. İşte onun da menajerleri onu çok güzel pazarlıyor. Hep bu söyle. İyi tamam da adam her gittiği yerde nasıl başarılı oldu?
1: Bir de oyununu tamamen güncelleştiriyor. Mesela Porto'daki şampiyonluğu savunma futboluyla kazandırdı. Mesela biz bu zamana kadar çok fazla onun o savunma oyununu ama sürekli kendini güncelleyen bir hoca tabii ki çok iyi olur ama şimdi eldeki oyuncularla birlikte Aziz Yıldırım'ın tercihi bana kalırsa olağanüstü şartlarda olağanüstü kararlar alınır. Bu yüzden ben bir Türk hocanın daha ağır basacağını düşünüyorum ama Kaya'ya %100 katılıyorum. Mesela Faryoli imkanı varsa hani o da benim kafamı karıştırır masada.
2: Taraftarın büyük bir çoğunluğu transfere odaklanmışken demiş Selman Bey, Aziz Yıldırım'ın değindiği stat projesi hepsinden önemlisi. Fenerbahçe zaten her sezon transfer yapıyor. Asıl stat işi çok önemli demiş.
1: Çok doğru bir ayrıntı ama şimdi devam ederken, yarışırken acaba o stat nasıl yapılacak? Onun
0: maçlar oynanırken zor bir ihtimal.
1: Çok zor.
0: Evet, çok zor. Ya bir de şöyle Kadıköy'de zaten stadyumu zaten taraftarlarda net olarak biliyor ama belki hiç gelmeyen Fenerbahçe taraftarı da illaki vardır. Zaten stadın bulunduğu konum hani hem trafik açısından hem konumu itibariyle liglerin oynanmadığı bir zamanda hani yaz mesela bu süreçte projeler o zaman olabilir ama şu da var. Bir yıl içerisinde zaten Aziz Bey de projelerinden bir tanesi olduğu için bir şekilde bunu başlatalım diyor. Yani evet bir arkasında boşluk var stadyumun. O her iki kale arkasından da bir genişletelim diye bir düşüncesi var. Ama maçlar oynanırken hani zor bu yanılmıyorsam bir Real Madrid'in stadyumu öyleydi bir dönem.
1: Doğru.
0: Tribünleri kapatılmıştı ama tabii onlarda sistem farklı. Çok fazla sorun yaşamıyorlar. Ligler oynanırken de o tür çalışmalar sürüyor ama buranın şartlarına baktığımızda ligler oynanırken zor bir proje o. Yani.
2: Evet, statsızlığın
0: zaman alır yani. Zor
2: statsızlığın ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz yani çalışırken de. Ben çalıştım çünkü stadı olmayan bir kulüpte hiç kolay bir şey değil. O stresi, o krizi yönetebilmek de çok zor. Hele de bu kadar yıl şampiyonluktan uzak kalmış bir takım için o sonraki bir proje olabilir. Yakirović neden olmasın? Ligi biliyor ve başarılı bir hoca.
1: Çok iyi hoca ama onun da kariyer planları şimdi bambaşka yerlere
2: çok
1: doğru
2: başka,
1: gidiyor.
2: Hem de çok başka olacaktır yani.
0: Tabii bir yıl riski var. Tekrar hani hatırlatalım bunu da. Çünkü şimdi Aziz Bey'le başarılı olursa tamam. Yani seçime girdiğinde de devam eder. Seçimi de kazanır. O teknik direktör adayı da devam eder. Yani yabancıları bu yönde ikna etmek bence zor olur. Çünkü önünde 3-4 yıllık kontrat olsa tamam diyebilirlerdi.
2: Şey konusu da havada kalmasın. Biraz daha konuşalım onu. Sonra diğer takımlardan haberlerimize de geçeceğim. Bir saati de deviriyoruz. Şimdi izleyicimiz yazmış ya Şampiyonlar Ligi gibi rekabet olacak diye. Şimdi bundan epey bir yıl öncesi Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'yi hatırlıyoruz. O zamanki rekabeti hatırlıyoruz. Ve buna o dönemlere atıfta bulunuyorlar. O dönemki futbol, her şey çok değişti tabii ki.
1: Tabii.
2: Ama o dönemki futbol, o dönemki rekabet, o da rekabetin tatlılığı, her şey böyle iki takım arasındaki ezeli rekabetten bahsetmiyorum sadece. Genel anlamda o dönemdeki futbol özleniyor. O dönemde yaşananlar şu an daha farklı. Şu an daha çok işin para boyutları ön planda. Daha çok konuşuyor. O zaman ne olursa olsun yüksek bütçelerle kurulan kadrolarla çok daha mütevazı kadroların da mücadele edebildiği zamanlardı. Bu işte klasik borsada değil arsada konusu. Arsada. Hani daha da eskisi belki öyle ama o zamanlar da öyleydi. Biraz da buna atıfta bulundular. Nasıl olur tekrar mesela yeni dönem o eskiye böyle bir selam gönderir mi yoksa çok mu farklı olur?
1: Galatasaray 4 sezondur üst üste şampiyon. Galatasaray düzenli bir ordu. Galatasaray'la baş edebilmek için çok doğru bir organizasyon kurmanız gerekiyor. Bunu Aykut Kocaman ve ekibi yapabilir mi? Bence yapabilir. Ama bunun için tüm organizasyonun yeniden kurulması, camianın içerisinde tamamen bir bütünlüğün oluşması, Aziz Yıldırım'ın o bütüncül tavrını koruması, bana kalırsa ben bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu'yla diğer rakip takımlara karşı da o eski dönemdeki Aziz Yıldırım profilinin dışında bir profil

0: olacağını düşünüyorum. Çünkü geçmiş dönemdeki gibi değil hayat. Hayat artık başka yerlerden de akıyor. Evet, Fenerbahçe'nin haklarını mümkün mertebe savunacaktır. Ama ben yeni dönemdeki Aziz Yıldırım'ın tamamen başarıya odaklanacağını ve rakiplerinden öte kendi yazacağı hikayeye bakacağını düşünen taraftayım ki başarılı olması için de bunu yapması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe ne zaman hikayesini Galatasaray üzerine kurduysa o zaman başarısız oluyor.
1: Saha içiyle çok ilgilenen bir isim Aziz Yıldırım ve onun başkanlık döneminde olmayan yeni bir sistem var. VAR sistemi. Hakemlerle ilgili de çok yorum yapan bir başkandı geçmişte ki yani bu konuda harareti çok değişmiş görünmüyor ki zaman zaman çıkar konuşurdu yine bir akil insanı olarak Fenerbahçe'nin. Yine bu tarz durumlarda bambaşka bir sisteme başkan olarak geldi. Nasıl bir Aziz Yıldırım izleyeceğiz ben de merak ediyorum. Gerçekten yorumlarıyla, eleştirileriyle.
2: Kesinlikle bu denkleme gelmeden önce ben de şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu sezon özellikle son 3, yani ligin bitimine son 3 hafta kala Trabzonspor'un şampiyonluk iddiası devam ediyordu.
0: Doğru.
2: Beşiktaş çok gerideydi. Şimdi yeni bir sezon, Beşiktaş yeni hocasını buldu. Yeni bir kadro oluşturacak. Hani onların da yapacağı transferler burada önemli. Trabzonspor bu sezon ligi bir yerde bitirdi. Bu sezona daha iddialı bir girecek. Fenerbahçe'de de yeni bir oluşum var. 4 yılı üst üste ligde şampiyon olan Galatasaray var. Yani böyle baktığımızda hiç kolay bir sezon başlangıcı olmayacak diye ben düşünüyorum. Hani rekabet dedik ya, eski günlerdeki o saha içerisindeki birbirlerine oyuncuların hani hırsı diyelim, istekli tavırları, mücadeleci bir maçlar izletmeleri hepimiz özledik ama bu noktada şu var tabii. Hani başarılı olan takım günün sonunda zaten şampiyon oluyor. Kupa bir takıma veriliyor net olarak. Ya burada da planlarınızı iyi yapmanız lazım. Ligi sadece 3-5 maçtan değil uzun bir maraton olduğunu da burada hatırlamaları gerekiyor. Hakem konusuna da öyle bağlayayım buradan. Yani VAR evet her sezon bütün camiaların canını sıkıyor. Şimdi Aziz Bey'in nasıl bir çıkış yapacağı, nasıl bir sakinlik koruyacak mı yoksa her maçtan sonra yine atarlı bir Aziz Yıldırım mı göreceğiz eski günlerdeki gibi? Soru işareti.
1: Bir virgül koyuyorum sadece. Yine gelişme olursa ve üzerine de konuşacak konular olursa döneceğim ama başka neler oluyor, neler oldu bugün? Biraz onun üzerine de konuşalım. Bir kere iki gündür bir gündemde Beşiktaş'ta. O da yeni teknik direktör biliyorsunuz Vincenzo Italiano. Geldikten sonra da ayağının tozuyla çalışmalara başladı. Zaten hazırladığı bir liste de var. Tanıdık isimler de var listede. Bakalım.
3: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun transfer planlaması kapsamında hazırladığı raporda dikkat çeken isimler bulunuyor. Bu isimlerden biri Italiano'nun Fiorentina döneminden öğrencisi Dušan Vlahović.

0: Serbest oyuncu statüsündeki Sırp golcü yakından takip ediliyor. 26 yaşındaki santrafor geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 13'üne ilk 11'de başlayan Vlahovic takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İtalyano'nun transfer raporunda daha önce birlikte çalıştığı 3 ismin daha olduğu ifade ediliyor. Bu isimlerden birinin ise kanat oyuncusu olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirecek.
1: Evet, biraz hocanın oyun tarzı üzerine zaten birkaç gündür konuşuyoruz. Özellikle rotasyon konusu çok tartışıldı. Şimdi transfer listesini konuşalım, Vlahovic'i konuşalım ve diğer isimleri. Cem, seninle başlayayım.
2: Italiano benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Ama ben burada aslan payını Önder Özen Hoca'ya vereceğim. Önder Özen Hoca İtalyano açıklamasında aslında çok konuşmamız gereken PPDA kavramıyla başladı. Ya bu kavram kısaca nedir? Pres gücünü gösteren, topu geri kazanma hızını nitelendiren bir parametre. Bu seçimde bu parametrenin çok fazla önem taşıdığını söyledi Önder Özen Hoca. Bunları neden söyledim? Italiano hücuma aşık bir teknik direktör. Özellikle dikine oynamak onun için hayat nemat meselesi. Topun kendisinde kalmasına takık değil ama

0: özellikle istiyor. Ben Beşiktaş'ın çok doğru bir tercih yaptığını ve bunun karşılığını eğer hocaya sabrederlerse alacağını düşünüyorum. Bir kere hoca makina gibi bir takım yaratmak istiyor. Ön tarafta pres ve güçlü oyuncular, Vlahovic tercihi de bu nedenle anlam kazanabilir. Ben Beşiktaş taraftarının şu anda ligde çok kıymetli bir grup olduğunu düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü en zor durumda bile takımını inanılmaz destekledi. İtalyano ile enerjilerinin uyuşup ben Beşiktaş'ın gelecek sezon çok önemli işler yapabileceğine inanıyorum.
1: Kaya, sen ne söyleyeceksin?
2: Vlahovic ile ben devam edeyim.
1: Tabii.
2: Eğer Beşiktaş bu transferi gerçekleştirirse gerçekten çok çok başarılı bir transfer başlangıcı olur. Hocanın hedefinde olan isimlerinden bir tanesi olduğu bariz belli zaten. Oyuncunun sakatlığı vardı. Çok fazla forma şansı bulamamıştı bu sezon. Yani ciddi bir sakatlık durumu vardı. Ve şu anki hedeflemeye göre de Beşiktaş'ın özellikle santrafor bölgesinde iddialı golcüler bulsa bile önemli olan yanlarını ve arka tarafı da doldurması. Yani forvet arkası ya da 10 numarada hangi oyuncuyla devam edeceği, Orkun'u mu daha çok kaleye yakın kullanacak hoca, yoksa oraya da mı bir transfer isteyecek, kanatlarda hangi isimlere gidecek, bu isimlerle beraber Vlahovic bu takımda iş yapar.
0: Doğru.
2: Çünkü şöyle bir denklem var, biz tuttuk Vlahovic'i getirdik Beşiktaş'a, bu sezon şampiyonluğun en büyük adayıyız anlayışı yanlış olur burada. Hı-hı. Transfer planlamasında zaten illaki hoca bunun da farkındadır. Kaç transfer isteyecek, nerelere transfer isteyecek, savunma hattından memnun mu, daha ne, olayın farklı yüzleri de olacaktır burada. Ama çok fazla da zaman yok, Beşiktaş elini hızlı tutması lazım. Neden zaman yok? Hem Avrupa için oynayacağı önemli maçları, erken kamp açılışı, bunlara, kamplara bütün takımlar transferlerini yetiştirmek istiyorlar. Fakat Vlahovic ismi olursa dediğim gibi Beşiktaş için çok çok iddialı bir başlangıç olur lige.
1: Burak Bey diyor ki Önder Özen'in ve hocanın açıklamaları beni çok tatmin etti. Ben şampiyonluk beklemiyorum. Ben mücadele istiyorum. Ben Beşiktaş'ın feda sezonunda Trabzonspor maçındaki mücadelesinden sonra yaşadığım gururu istiyorum. Gerisi gelir ki gelmişti Şenol Hoca ile beraber diye bir yorum yapmış. Mehmet Bey de diyor ki Beşiktaş durur durur Fenerbahçe ne zaman o sene bu sene dese devreye girer ve o sezon şampiyon olur. Sanki bu sezon Beşiktaş İtalyano yönetiminde böyle bir sezon geçecek gibi geliyor. Hoca seçimini asla tartışmam, iyi seçim yaptılar demiş. Bu izleyicimiz de Fenerbahçeli bir izleyici bu arada.
0: Gayet güzel yorumlar. Ben izleyicilerimizi tebrik ederim. İki izleyicimizle de aynı fikirdeyim. Ben Beşiktaş'ın başarılı olacağını söyleyebilirim. Şampiyonluk konusunda belki ayrışırız ama ben İtalyano ile birlikte çıkılan yolda özellikle Önder Özen tercihini neden altını çiziyorum? Dünyada oyunun gittiği aksı çok iyi takip ediyor. Bu teknik direktör seçiminde de bu Beşiktaş'a oyuncular alınırken de farklılık yaratacak. Ki bence Fenerbahçe Önder Özen'le yola devam etse sportif direktör olarak şimdiden hocası seçilmiş belki de çok daha fazla yol alabilirdi diye düşünen taraftayım.
2: Hem hani transferde Beşiktaş de seçti, belki biraz daha hızlı bir süreç alabilirdi. Bu isim zaten geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yle de adı çok fazla anılmıştı. Serbest statüsünde olması oyuncunun daha çok burada, diğer takımları da burada alarma geçirebilir. Yani Beşiktaş şu an bence çok doğru bir profile gidiyor santrafor hattında. Eğer renklerine katarsa zaten sezona hani tekrar ifade edeyim iddialı bir giriş yapmış olur. Ama sadece bu isimle bitmez. İyi bir iskelet kurmanız gerekiyor. Yoruma katılıyorum. Hemen daha bu sezon içerisinde bu isimleri aldık. Sezon sonunda şampiyonluk beklenmesi çok büyük hata olur. Çünkü bu takımın ilk önce bir ayağa kalkması lazım. Mücadele etmesi lazım. Sahada bir karakter ortaya koyması lazım ki bir sonraki sezon artık şampiyonluk. Ama şu da olabilir. Öyle bir transferler yaparsınız ki hani durum sizi oraya getirmiş olabilir belki ligin sonunda da. Şampiyon da olabilirsiniz.
1: Ya bazen işte kurduğun 11 oyuncuların değerinden daha değerli olabiliyor.
0: Tabii çok doğru.
1: Farklı bunu daha önce Beşiktaş yaşadı. Pek çok takımın yaşadığı gibi. Selman Bey diyor ki eski öğrencisini alacaksa İtalyano muhakkak Orsolini'yi almalı. Haberde geçen kanat muhtemelen odur. Son 4 yılda 10-15 gol ortalamasıyla oynuyor. Hazır Cengiz Eçerni tutmamışken Orsolini sağ kanat forvette Eser Gürler demiş. Bologna'daki eski öğrencisinden bahsediyor.
0: Doğru.

0: Çok haklı. Bu da çok iyi bir yorum. Bir kere yüksek tempo isteyecek İtalyano. Önde pres isteyecek. Rakibi boğmak isteyecek. Buna yönelik de oyuncu tercihleri gelecek.
1: 11'de çok değişecek.
0: Tabii.
1: Yani, 11. Ben en az 6-7 oyuncu seviyenin değişim. Altında evet. Kalan formayı bırakacak gibi görülüyor.
0: Mesela Olaytan'ı çok beğenir bence İtalyano. Hani eldeki takım üzerinden olabilir. Konuşalım. Dinamizm katar merkez orta sahasına. Çok beğenebileceği oyuncu.
2: Evet, yeni sezonda ismi gibi en havalı hoca Beşiktaş'ın demiş Ravşan Bey. Gözlüğü bile ilk üçe oynayacağım mesajını veriyor. Vlahovic hedefinden belli yorumunu yapmış. Böyle hocaya çok pozitif yorumlar var. Venezuela'da bize gol atan Mendoza Ukrayna liginde oynuyormuş. Sol kanat evet. Arayan kulüplere duyurulur diyecektim. Şaktır'ın 3 milyon euro işi bitirdiğini öğrendim. Bu da mı gol değil be Beşiktaş'ım diye Atalay Bey bir yorum yapmış. Bu yorumu da niye okudum? Yine döneriz sorularınız ve yorumlarınızla birlikte Beşiktaş'a. Venezuela maçını da konuşalım. Takım takım gitmeyelim. Her şeyi konuşalım istiyorum. Çünkü süremizde zaten yani yaklaşık 40 dakikamız kaldı. Alışın dediğimiz saatlerde sizi böyle yavaş yavaş Dünya Kupası saatlerine yaklaştırıyoruz farkındaysanız işte. Bir de hazırlık maçı. Yani bugün bitti aslında maç. Yani bugün de yine yeni gündeyiz. Dün. Yine dün ama yani tam bu saatlerde hazırlık maçı izlediniz. Kazandığı millilerimiz geriye düştüğü karşılaşmayı nasıl buldunuz A milli takımı? Öyle bir başlayalım.
1: Kuzey Makedonya ile oynanan karşılaşmada daha tempolu bir milli takım vardı. Net olarak hem burada oynanması hem atmosferden dolayı taraftarlar tribünleri doldurdu. Tabii aynı şekilde dün geceki karşılaşmada da taraftarlarımız zaten stadyumu doldurdu. Ama işte böyle gündüz maçı olduğu için oraya göre biraz da oyuncular ondan da etkilenmiş olabilir. Artık Dünya Kupası için son bir hazırlık maçıydı. Son provaydı. Galibiyeti aldık ama bir yandan da sakatlanmayalım, başımıza iş çıkmasın anlayışı da olabilir oyuncularda. Çok fazla hani böyle bu maça istekli, arzulu mu başladılar mı, başlamadılar mı soru işaretiydi bana göre. Öyle başlamamışlardı. Kendilerini kontrolde tutmayı istediler. Yunus çok güzel bir gol attı. Arda'nın duran toptan o kestiği orta mesela Arda'ya yazar o gol zaten. Net olarak. Yani aslında bize şunu gösterdi milli takımımız. Hani diyoruz ya kapalı takımlara karşı ya da bize böyle diş geçirmeye çalışan takımlara karşı nasıl oynamamız gerekiyor? Eğer ki biz gecenin sonunda 3 puan alacak olan tarafsak oyunu bu şekilde yönetmemiz lazım. Zor maçlarda. Çok fazla tempo yapmadık. Ama rakip de bizim üzerimize de tehlikeli ataklarla geldi. Savunma yönünde de dün akşam birkaç aksaklık oldu.
2: Evet.
1: Savunmada da. Tamam. Yani o tandemi iyi oluşturması lazım bence hocanın tamam. Orada. Çünkü Abdülkerim'in yanına kimi koyacağı önemli orada. Yani Ozan'la mı başlarsın, Merih'le mi başlarsın ya da Samet'le mi başlarsın tamam. Mesela. Bu tandemi iyi bir şekilde oluşturması lazım. Sanki oraya Abdülkerim ve yanında Ozan daha ağır basıyor gibi olabilir. Belki Merih daha iyi olabilir. Performansından dolayı milli takımda. Ama genel anlamda iki hazırlık maçında da galibiyet moralli bir şekilde Dünya Kupası'na gideceğiz.
2: Evet yani oyunla ilgili tabii ki tartışacak, hatalar eksiklerle ilgili tartışacak bir zaman da var. Bunu konuşmak lazım. Bu hazırlık maçları bunun için seçildi ve oynanıyor zaten. Sen ne söyleyeceksin Cem?
0: Venezuela bir kere çok sert bir takımdı. Özellikle bu çok fazla sertlik nedeniyle ben oyuncuların zorluk da yaşadığını düşünüyorum. Bu tür takımlarda o sertliğe aynı şekilde sertlikle yanıt veremezseniz daha zorlanırsınız. Çıkarken savunmadan zaman zaman hatalar yaptık. Bunu da değerlendirmeye çalıştı rakip takım. Ama bizim bu takıma eklenecek oyuncularımız var. Hakan Çalhanoğlu var, Kerem girecek devreye. Mesela ben özellikle bu tür organizasyonlarda bireysel becerilerin çok öne çıkacağını düşünüyorum. Dün Yunus inanılmaz bir gol attı.
2: Çok.
0: Kaya'ya %100 katılıyorum. Arda'nın korneri. Burada evet. Zaman zaman sistem değil, bu bireysel becerilerle de maçlar çözülebilecek. Ama tabii ki ben bu iki maçın da, iki hazırlık maçının da çok doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru ekiplerle, sert takımlarla oynandı. Sonuçta bizim oynayacağımız takımlara da baktığımızda doğru eşleşmeler evet. Olarak
2: zaten
0: düşünen taraftayım.
2: Zaten özellikle seçildiği de açıklanmıştı bu takımların. Şimdi hem Kuzey Makedonya takımı özellikle Avustralya'ya dikkat çekmişti. Doğru. Montella ve ABD'ye. Yine aynı şekilde rakibimiz Paraguay. Venezuela seçimi de bu anlamda. Bir de zaten sonrasında bilmiyoruz gelecek rakipleri. İlla ki alışması gereken o

0: futbol dedin. Ve biraz da oranın atmosferi, iklimi, bence bir hazırlık maçının orada olması çok önemliydi. Belki gündüz etkisi, belki iklim etkisi, her evet. şey bir şekilde oyuncularla tesir edecektir. Ama bu da bir adaptasyon süreci. Artık yavaş yavaş, daha da var yani bir haftaya yakın süre, adapte oluyor takım. İlk maçta Kanada'da.
1: Bizim bu gruptan lider çıkmamız gerekiyor.
2: Katılıyorum.
0: Yani. Çıkar mıyız?
1: Ben çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ben çok pozitif bakıyorum bu takıma. Ya bu yapabiliriz biz. Ya Amerika'yı seyrettim. Amerika'da dönüp baktığınızda Pulisic çok önemli bir karakter.
0: Evet.
1: Anthony Robinson sola doğru atıyor kendini. Robinson'la Pulisic arasındaki bağlantıyı mutlaka keseceklerdir bizimkiler.
2: Başka bir taktik yok yani
1: hep,
2: sahada.
1: Hep aynısını görüyoruz yani. Pulisic üzerinden. Ve çıkarken çok top kaptırıyorlar. Biz ilk maçımızı bence kazanmak zorundayız. Onu kazandığımızda işler zaten bizim çok lehimize gidecek. Ben çok güveniyorum bu takıma.
0: Biraz izleyicilerimiz ne düşünüyor, ona bakalım. Olumlu olumsuz yorumları okuyacağım. Grubumuzdaki rakiplerimiz gerçekten zor rakipler demiş izleyicimiz. Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri bizden puan alır. Dün iyi değildi milli takım yorumunu yapmış. Burak Bey, Güney Amerika'daki hem kulüpler hem ülkeler çok sert oynuyorlar. Bizim alışık olmadığımız bir oyun kazanmamız çok kıymetliydi bence ve geri dönüp kazanmamız aynı zamanda bence de. Ravşan Bey, Yunus Akgün öyle bir gol attı ki Tottenham attığı golü hatırladık. Icardi'nin sakatlanmadan önceki şov yaptığı son maç şeklinde eklemiş o da. Bir yorum daha. Bence ABD hariç kaybedeceğimiz maç yok. ABD beni korkutuyor demiş Uğur Bey'in yorumu.
1: İyi takım.
0: Bu şekilde. Sizce milli takımın Avustralya karşısında ideal 11'i ne olacak Cem Bey diye bir soru gelmiş.
1: Bir kere ben Hakan Çalhanoğlu'nun takıma direkt monte olacağını düşünüyorum. Kerem'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Kaya'ya katılıyorum. Bizim tandemimiz mesela çok önemli.
0: Savunma
1: ya
0: çok
1: Abdülkerim
0: önemli.
1: Merih sanki benim daha fazla aklıma yatıyor ama Ozan da benim çok beğendiğim bir oyuncu. O fizikselliğiyle, kendine güveniyle, driplingiyle çıkmasıyla. Avustralya maçıyla ilgili şunu söyleyeyim, kısaca hemen bırakayım. Erken gol bulursak dağılırlar. Bunun çok örneği var. Özellikle bir gol yediklerini, beraberken oyunu çok iyi götürüyorlar ama bizi bir erken gol çok öne çıkarır.
2: Kesinlikle, bir de şu var, temaslı oyunda ayakta kalmamız lazım bizim. İşte sertlik dediğimiz nokta o. İkili mücadelelerde de ayakta kalırsak eğer ki, hani fiziksel olarak üstünlüğümüzü koruyabileceğimiz bir kadromuz var. Özellikle hücum hattında. Yani Barış Alper Yılmaz gibi, Kerem'in hızı, Kenan Yıldız. Yani her türlü tabii. hücumdan yöne bir sıkıntımız yok. Orta saha kurgusunda da bir sorunumuz yok. Tek eksiğimiz bence yani savunma kurgusunda net bir tandem oluşturup orada hatasız maçlar çıkarmamız lazım. Yani Dünya Kupası'nda hataya yer yok. Çünkü bu hatanın bedeli çok ağır olabilir. Her böyle milli takım dönemine girdiğimizde herkesin bir favorisi olur. Yabancı milli takımlardan vesaire. Ben bu sezon mesela hiç Dünya Kupası'nda da hani şöyle bir düşündüğümde, kadrolara baktığımda net olarak İspanya milli takım diyebiliyorum artık. Ben İspanya falan filan gitmiyorum oraya.
0: Vallahi mı?
2: Tabii ki. Bu kadro, bu jenerasyonlardık. Ben milli takım diyebilecek noktaya geldiğimizi düşünüyorum yani. Öyle bir kadromuz var ki hani ya biz çok fazla abartmıyoruz, ya biz farkında değiliz, ya da biz çok hafife alıyoruz. Bence en sonuncu biz hafife alıyoruz. Hani bu topluluğa, bu oyuncu grubuna inanmamız gerekiyor.
0: Totem
2: bizim.
0: Yapıyoruz. Sus. Dur. Yani şey, biz hep böyle hani mütevazı durup böyle sürprizler yapmaya alışmışız. Hep aklıma Euro 2008 geliyor. O geri, her geri dönüşümüz. Zaten turnuvaya damga vurduk öyle.
1: Yani
0: gidecek gibi yapıp gitmiyoruz ya hep böyle her seferinde. Ama güzeldi o da 2002'de. Bence 2024 de çok güzeldi. Daha da güzeli yolda diyorum. Reaksiyon veren bir takım yaratmış Montella diyor Rövşan Bey. Grubu çok kolay geçeriz. Brezilya'da ABD'yi yendi. Aynı gün 2-1 yazmış. Bu arada şey, Almanya'yla da hazırlık maçı oynadı. Amerika Birleşik Devletleri yenildi. Onu söyleyelim. Bence böyle hepimiz biraz, en fazla belki son maç olduğu için mi, korkutan takım ABD gibi, ama beni Paraguay da biraz endişelendiriyor.
2: Paraguay daha bana da ağır basıyor böyle. Hani fizik olarak bir de sert oyunda, onlar da sertliğini hissettirecek bir karakterde evet. futbol oynuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok fazla böyle sağ içeri,

0: Şimdi dedik ya, polis işten farklı numaraları yok gibi duruyor aslında. Tabii turnuva başladığında bu senaryolar değişir. Belki kapalı bir savunma ile oynayacaklar. Hı-hı. Savunma ağırlıklı ya da kontra ile çıkmayı tercih edecekler bazı isimler üzerinde. Bağlantılarını kesmeniz lazım bu takımların saha içerisinde. Ama şöyle bir denklem de var. Yani bizim net olarak bütün karşılaşmalara hani psikolojik olarak da favori düşüncesiyle çıkmamız lazım. Favori biziz dememiz lazım bu rakiplere karşı. Yani bu gruptan bizim lider olarak çıkmamız lazım normal şartlarda. Hani geçtiğimiz ayında da ben söyledim, artık milli şanssızlık manşetlerini bir kenara bıraktığımızı düşünüyorum. Zaten. İstemiyoruz da. Bu hazırlık maçı çok fazla beni ürkütmedi açıkçası. Beklediğim gibi çok fazla tempolu da geçmedi. Oyuncular belki artık son maç olduğu için
1: biraz da kendilerini sakınmış olabilirler.
0: Evet. Yani bir sakatlık yaşamayalım. Bir şey olmasın. Çok doğru. Bir de yani gündüz oynanan bir maç, atmosfer, bunlar da etkili olacaktır. Ama turnuva öncesi bulunmak orada, böyle bir hazırlık maçı yapmak bence çok olumlu bir durum.
1: Bu arada Sané de gol attı.
0: Evet.
1: Onu da söyleyelim.
0: Onun bölgesinde oynayan oyuncu sakatlık yaşadı. Daha çok hani tercih açısından teknik direktörün farklı düşünceleri vardı ama Sané her zaman ben ayaktayım dedi. Güzel bir gol kaydettiğine tarzını gösterdi yani. Ceza sahasının hemen böyle dışından diyebileceğimiz bir
2: klasik
0: nokta.
2: Golleri.
0: Evet. Hafif çaprazdan vurduğu bir şutla. Şu var biraz da. Hani bu sezon Galatasaray'daki performansı tartıştık. Çok fazla öne çıktı mı çıkmadı mı diye. Fakat hala Almanya milli takımında net olarak ilk 11'de oynayan oyunculardan bir tanesi.
1: Almanya'nın adı da çok mesela geçmiyor artık. Normalde işte Dünya Kupalarında çok favori gösterilir Almanya'da aynı şekilde. Şu an ağırlıkta hani sen yok diyorsun ama İspanya'nın ağır bastığını görüyorum ben. Görüşlere bakınca Fransa'nın ve İngiltere'nin. Almanya daha az konuşuluyor.
3: Ben Fransa'nın çok öne çıkacağını düşünüyorum.
1: Evet.
3: Şöyle, sola Mbappe'yi attınız. Ön tarafta Osman Dembele.
1: Evet,
3: arkada Şerki. İnanılmaz bir takım yani. Fransa'nın ön alanı hani çok çok zor durdurulur bir takım. İspanya'da bir takım sakatlıklar var oyuncuların. Hani belki o onu zorlar. Ama ben de mesela Kaya'ya katılıyorum. Ya bizim çocuklar hani çeyrek final belki de çok rahat görebileceğimiz.
0: Çok çok güzel bir hücum hattı saydım mesela. Yani Mbappe'yi söylüyorsun, Dembele'yi söylüyorsun. Çok önemli isimler. Biz de sayarken o zaman Arda diyelim yani. Hakan Çalhanoğlu diyelim, diyelim. Kenan diyelim.
1: De var. Hem de yani benzer takımlarda.
0: Tamam
1: o,
0: şimdi.
1: Güçte o takımlarda oynayan
0: evet,
1: oyuncularımız var.
0: Yani beklenti yabancı oyuncuya hani isime baktığınızda daha fazla ağır basabiliyor ama sonuçta Real Madrid'de oynayan, Inter'de oynayan, Juventus'ta oynayan, Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan yerli futbolcularımız var. Tabii bu dinamik bir kadro yapısında Fransa'nın şöyle yedek kulübesi de kuvvetli, o ayrı.
2: Aha.
0: Çünkü genç potansiyelli isimlerden çıkardığı durum da var. Ama bizim yedek kulübemize baktığımızda orada biraz uyanıyoruz işte, gerçekçi davranabiliyoruz.
1: Şu an çok içimden gelerek bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben bir aksilik olmazsa 13 Haziran'la 30 Haziran arası Amerika'da olacağım.
2: Aa, çok güzel.
1: İki maçı, Paraguay maçını ve Amerika Birleşik Devletleri maçını takip edebileceğim. İnşallah şöyle derim diyorum. Keşke daha uzun kalsaydım da Türkiye'nin buralara geldiğini görseydim. Kayıtlara geçsin bu. Yani böyle keşke, tabii çalışıyoruz burada, mesaimiz var. İznim el verdiğince gidebileceğim. Keşke daha çok gidebilsem. Hani kendim tatil artı işte ne diyelim, spor turizmi. Ama tabii ki bir yandan da sizin için çalışmaya çalışacağım. Yani görevli olarak gitmiyorum. Onun altını çizeyim. Ama elimden geldiğince size de yansıtmaya çalışırım oraya gittiğimde. Ekrana çıkmaya çalışırım. Tatilimden tabii ki doğal olarak fedakarlık yaparak bu heyecanı izleyicilerimize paylaşmak isterim. Ama diyorum ya, inşallah şöyle derim. Keşke daha uzun kalsaydım. Yani sonuna kadar hatta gitsin Türkiye, böyle ah diyeyim ben, üzüleyim yani. Kayıtlara geçsin mi bunu hatırlayacağımız, gerçekten böyle bir senaryo hayata geçsin. Şimdi bir de Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da neler oluyor? Galatasaray diyor ki önce iç transfer. Önce bir Okan Hoca ile sözleşme uzatalım diyor. Sonra içerideki futbolcuların sözleşmesini bir yenileyelim. Sonra dışarı bakarız. Kimlere bakacaklar onları konuşacağız ama önce bir haberimizi izleyelim.
4: Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluk ve Devler Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray

0: yönetimi kadro planlaması için kolları sıvadı. Sarı Kırmızılılar yaz döneminde öncelikle 10 numara, stoper, orta saha ve yedek forvet takviyesi yapacak. Yabancı kontenjanı nedeniyle frene basan yönetim bu süreçte önceliği iç transfere verdi. Yönetim ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ve as oyuncuları ödüllendirmeyi planlıyor. Başarılı teknik direktörüyle sözleşme uzatacak Galatasaray yönetimi, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır'a da zam yapacak ve milli file bekçisinin ücretini 200 milyon liraya çıkaracak. Bir yıl sözleşmesi kalan başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ile yeni anlaşma imzalanacak. Mario Lemina ile devam kararı alan Galatasaray, Jakobs'un 2027'de bitecek sözleşmesindeki bir yıl opsiyonu kullanacak. Takım içinde huzura önem veren Sarı Kırmızılılar, menajerler tarafından önerilen John Duran'a ise temkinli yaklaşıyor. Galatasaraylı idareciler, camiada çok sevilen Dries Mertens'i de yeni sezonda Okan Buruk'un ekibine dahil etmeye çalışıyor.
1: Evet, John Duran'ın Galatasaray'a gelmek istediği konuşuluyor.
2: Doğru. Evet, Ocak ayında da John Duran tarafı Galatasaray'la bir temasa geçmişti. Galatasaraylı yöneticiler sıcak bakmamıştı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonraki süreçte. Ve şu anda Galatasaray'a önerilen isimlerden bir tanesi kontenjan oyuncusu, 2003 doğumlu ve artı 5 milyon euro seviyesinde bir maaş beklentisi var. Fakat Galatasaray'ın listesinde John Duran'ın önünde olan oyuncular var net olarak. Bundan dolayı da Galatasaray acele etmek istemiyor bu noktada. Okan Hoca'ya oyuncu sunuldu. Okan Hoca John Duran'la alakalı da ilk önce listedeki diğer oyunculara bakalım, ondan sonraki süreçte bu oyuncuyu düşünürüz tarzında bir yaklaşım var. Ayrıca disiplinle alakalı ciddi sorunları olan bir futbolcu. Bunlar da tabii ki düşünülüyor Galatasaray'da. Yani çok sıcak değil John Duran'a Galatasaray, ama yine de bu saydığımız olumlu faktörler, rakamsal boyut, kontenjana uyması, yedek golcü, Osimhen'in arkasında beklemeyi kabul edebilecek bir profil olduğu için bir kenarda bu isim tutuluyor. Daha çok şimdi tabii iş transfer dediğimizde de Sayın Başkan Dursun Özbek şunu söylemişti: ben Galatasaray'ın başında başkanlık yaptığım süre boyunca Okan Hoca'yla yolumuza devam edeceğiz. Yani geride bıraktığımız sezonda hemen Liverpool maçı ve Beşiktaş maçları üst üste oynanmıştı. O Beşiktaş maçından sonra Okan Hoca'yla zaten bir kontrat yenilenmişti. Bir imza atılmıştı orada Okan Buruk'ta. Şimdi yeni bir sezona başlıyoruz. Burada hem Okan Hoca'nın hem Okan Hoca'nın ekibinin sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Bu ekiple alakalı Okan Hoca'nın da net olarak bir planlaması var. Okan Hoca ekibine takviyeler yapacak ve Dursun Başkan da zaten hem Okan Hoca'nın hem de ekibin sözleşmesini uzatmış olacak burada. Hani planlama dahilinde Galatasaray'da acele edilmeden, vakti var, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için önleme maçları yok. Kampa oyuncu transferi düşünülüyor. Galatasaray mutlaka bir transferi.
1: En büyük aslında evet, tepki gösterdiği, bu kadar başarıya üst üste şampiyonluğa rağmen her sezon kampa yetişmiyor diye eleştirdiği bir tutum var.
2: Bu sezonda aynı denklem var. Neden var?
1: Yine bekleyeceksiniz.
2: Neden var? Şundan dolayı, artık bu Galatasaray'ın da hani kadrosuna baktığımızda ilk 11'de ya işte 3-4 noktadaki oyuncular artık sırıtmaya başladı ya da performansı düşmeye başladı. Hızlı bir şekilde buralara transfer yapılsın düşüncesi yönetimde de var bu tabii ki.
1: Ama şimdi planlama Dünya Kupası yapıldı da var.
2: Yani taraftarın beklentisi bu yönde şu var: şimdi Dünya Kupası'na gitmeyen takımlardan sağlam oyuncuları bir kere bir kenarda liste yapıldı. Oradan bir oyuncular bakılacak. Ama hedef Dünya Kupası'nda olan oyuncular.
1: Yeni bir Nijeryalı daha gelir mi Galatasaray?
2: Yani hedef Dünya Kupası'ndaki olan yabancı oyuncular burada. Bu da zaten oyuncuların değerini ikiye katlayabilecek bir senaryo, çok açık. Yani oyuncu orada çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi. Can Uzun'dan örnek verelim.
1: Çok istiyor Galatasaray ama evet, kolay bir transfer değil.
2: Değil, rakamsal boyutta hiç değil. Galatasaray'ın düşüncesi, hep söylüyoruz burada, 35 artı bonus. Frankfurt'un beklentisi 50 milyon 55 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray da bu rakamı ödemeye çok sıcak.

0: bakmıyor. Yani evet, yaş olarak, potansiyel olarak çok iyi bir oyuncu. Ama buradaki planlama daha çok işte Dünya Kupası'nda olan oyuncular, Bernardo Silva, onun da son dönemlerde verdiği demeçler. Galatasaray için Bernardo Silva konusu hala kapanmadı. Hani Can Uzun denklemini son haftalarda çok duyuyoruz ama hala Bernardo Silva Galatasaray'ın hedeflerinin arasında. Burada rakamsal boyutta, maaşta Bernardo Silva istenilen seviyeleri inerse Galatasaray transferini bitirecek. Oyuncunun durumunu hala takip ediyor. Ve bir sol stoper transferi düşüncesi var Galatasaray'ın. 3-4 transfer mutlaka yapılacak ama diğer yandan da işte artık neyi bekliyoruz? Icardi'nin net olarak Galatasaray'dan gidiyorum demesini ya da Galatasaray teklifini yaptı, kabul etmiyorum demesini. Kontenjan açılsın ki.
1: O da birazcık süreci uzatıyor.
0: Tamam. Evet ya, gelen tekliflere değerlendiriyor, bakıyor. Belki bir yerden daha fazla maaş teklifi gelebilir diye bir düşüncesi var orada. John Duran'da da o yüzden o kadar çok aslında acele de edilmiyor. Yani burada birbirlerini bağlayan senaryo var. Birden fazla senaryo var. Galatasaray yönetimi ona göre adımlarını atacak. Acele edilecek bir durumu yok. Bunu söylediğimizde taraftar tabii ki tepki gösterebiliyor. Galatasaray'ın zaten sezona başlayacağı denklemde 7-8 oyuncusu ilk 11 oyuncusu.
2: Tabii.
0: Yani 2-3 takviye yapacaksınız. Hazır. Onu da zaten her türlü yaparsınız. Omurgayı Dursun Başkan korumak istiyor. Yani stoper tandeminde Davinson Sanchez satışı gerçekleşirse Van Dijk ismini Galatasaray bitirmek istiyor burada.
1: Çok o, uzun zamandır da istendikleri evet, bir isim. Yine.
0: O planlama da orada devam ediyor ama Davinson Sanchez satılmazsa daha çok kontenjana uygun ya da işte yerli bir stoper takviyesi yapılacak Galatasaray'da. Hani böyle planlamalar var. Çok fazla acele etmeyecek Galatasaray. Dünya Kupası'nda takip ettiği oyuncular da var.
1: Mehmet Bey diyor ki John Duran ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Hatırlayın, bizim Avrupa maçında rakibine kafa attı, atıldı. Galatasaray'ın en kritik maçında bir anda 10 kişi bırakır, Galatasaray almaz zaten göreceksiniz demiş.
3: Ben Galatasaray'ın John Duran macerasına gireceğini düşünmeyen taraftayım. Ama saha içine dair de benim şöyle bir tezim var. John Duran gerçekten saha içerisinde ne yapabileceğini öngöremeyeceğiniz bir oyuncu. Galatasaray'ın da ön tarafında aslında oyuncuların genel olarak böyle bir öngörülür durumları var. Galatasaray böyle bir silahı katmak ister, bir de uygun fiyata. Ya bu boyutu da var. Yani orada iki taraflı düşünüyorum. Hı. Eğer Icardi'den çıkış olursa orada ön tarafta Galatasaray'da böyle öngörülmez, sürpriz, uzaktan şutları, ceza sahası içine girip kafa şutları. Ama Galatasaray bunu tabii mental olarak John Duran'ı dengelemek çok zor. İkisi arasında kalacaktır. Ben asıl Galatasaray'da merak ettiğim merkezde mesela Kamavinga gibi, Kepler Turam gibi bir merkeze box to box oynayabilen bir oyuncu tercihi olacak mı? Bernardo Silva olursa Galatasaray'da bence çok çok başarılı olabilecek bir oyuncu. Galatasaray'ın Mertens sonrası bir hamlesi olarak onu değerlendirebilirim. Ama Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var. Galatasaray'ın bence çok fazla eksiği yok. Galatasaray şu anda Dursun Başkan özelinde de çok doğru adımlar atıyor. Mesela geçen sezonu hatırlayalım. Durdu. Taraftar çıldırdı. Ederson'u isterken sonuna kadar bekleyip Uğurcan'ı alıp inanılmaz bir hamle yaptı. Ya bu dönemde de durup bekleyip çok doğru isimlere giderse Galatasaray şaşırmam mı?
1: Yani yine zaten çok acele etmeyecek gibi görünüyor Galatasaray transferde. Atalay Bey demiş ki şahsen Jakobs'un opsiyonunun kullanılacağına şaşırdım. Motivasyon nedir diye Kaya'ya soralım diyor.
0: Bu şartlarda, bu performansta 8 milyon euroya sol bek bulamazsınız. Net bulamazsınız yani.
1: Ben Jakobs... getiriyorum. Sol bek yok zaten. Bulduğunuzu yapışın.
0: Jakobs da şöyle, bu sezon maç kaçırmadı Jakobs. En fazla bir maç oynamadı yanılmıyorsam. Bir ağrı sakatlığı vardı. Onun dışında o sakatlık da zaten hani her sezon bahsettiğimiz sakatlık değil. Yani adamın üstünde kronik diye bir şey kaldı. Biz röportaj da gerçekleştirdik zaten Jakobs'a. Bunu da sorduk. Hani bu sezon dedi ben zaten sakatlık yaşamadım çok ciddi. Maç da çok fazla kaçırmadı. Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler çıkardığını düşünüyorum. Yani opsiyonu kullanmadığınız halde zaten hemen oyuncuyu kaparlar. Yani bu rakama sol bek bulmak bence yok. Yok yani. Katılıyorum bu ara.
1: Yok.
0: Da yok.
1: Yani sol, sağ, bek yok yani.
0: Yok yani. Yok. Şimdi 8 milyon euroya yabancı bir sol bek getirmeye kalksanız, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, tecrübesi olan, hani Monaco geçmişi var. Orada da çok fazla tartışılmıştı. Buna böyle bakmak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Hep diyorum zaten futbolcu olacak

0: olsam ya da böyle işte çocuğum falan futbolcu olmak, hemen sol bek, sağ bek mevkiine hazırlarım yani.
1: Sağ bek bulunuyor da sol bek yani.
0: Yine zor yani.
1: Zor.
0: Yerlilerden gittiğimiz zaman işte kendi milli takımımızda bile endişe ediyoruz hani.
1: Tamam.
0: Hani bir sezon iyisi, ertesi sezon kötü olabiliyor yani. Bulmakta zorlanıyoruz. Öyle bir durum var. İşte bir Caner Erkin'i sayıyoruz yıllardır çok iyi diye. İşte şimdi Ferdi çıktı. O da zaten devşirildi de sol bek. Devşirilerek sol bek oldu yani. Hani yine milli takım adına birkaç isim çıktı son dönemde, şanslıyız da genel olarak yok, yabancı da yok yani çok fazla. Olanlar da zaten
2: tabii, çok yüksek zirve, seviyede.
0: Çok yüksek seviyede.
1: Orada eskisi işte gibi 70-80 bir sıfır ekliyorsun.
0: Sol bek'e de getiremiyorsun hani getiremiyorsun. O parayı ancak golcü getirebiliyorsun şu an Türkiye şartlarında. Okan Hoca 4 yıldır hazır oyuncularla oynuyor. Takıma kazandırdığı bir tane genç futbolcu yok. Bence bu konuda başarısız. Yusuf Demir ve Can Armando kayboldu. Şimdi Can Uzun gelecek. Okan Hoca yine oynatmayacak. John Duran gelirse Osimhen'le coşarlar, kesinlikle alınmalı demiş Cevat Bey.
1: Gelişimini sağladı. Çok oyuncu var. Dokunduğu çok oyuncu var. Barış Alper Yılmaz'a dokundu. Kerem Aktürkoğlu'na dokundu bu süreçte. Yani Şalay'ı farklı bir roldeydi. Sağ bek yaptı. Bu yönüyle evet Okan Hoca iyi işler çıkardı ama şimdi, diğer yandan da katılıyorum. Yani
0: Can Uzun'u niye oynatmasın bu arada? Zaten oynatır. Mevki anlamında oynatır. Aradığı bir oyuncu değil mi? Mertens'in yerine direkt koyar, oynatır.
1: Ya her şeyi geçtim. Varsayalım ki Galatasaray 45-50 milyon euro ödedi. Bu oyuncu yedek kulübesinde otursun diye
0: ezbere yazamaz
1: yani. Bu olmaz yani. Bu şeye dönüyor biraz. Orkun Kökçü Beşiktaş'a geldiği dönemde ciddi bir bol servis ödendi. Beklentilerin karşılığını veremedi. Acaba bir yedek kulübesinde oturtsak mı düşüncesi gibi, ama sezonun sonunda Orkun öyle bir inanılmaz performans ortaya koydu ki çok iyi tabela yaparak tamamladı. Hem gol hem asist sayısıyla sezonu iyi bitirdi. Hani katıldığım konular da var, katılmadığım nokta da var burada. Oyunculara çok dokundu, evet genç oyuncu çıkarmadı altyapıdan. Aslında çok şans verdi, antrenmanlara götürdü, kampa gitti, götürdü. A takımla beraber çok fazla genç oyuncuya o antrenmanda şans verdi ama saha içerisinde bir türlü gelmedi. Ben şunu da söyledim, ligin son maçı Kasımpaşa, Can Armando Güler'in ilk 11'de başlamasını beklerdim. Herkes de bekledi yani. Niyaga nasıl başlıyorsa Can Armando da başlasın, bir görsün yani taraftarda nasıl bir oyuncu olduğunu, nasıl bir profil olduğunu. 15 dakikayla, 10 dakikayla, 20 dakikayla bunu anlayamıyorsunuz yani. Zaten lig bitmiş, şampiyonsunuz.
0: Aynen. Yani, mümkün olduğunca tabii. Hiç oynamayanları bol bol.
3: Can Uzun kanat oynar, 10 numara oynar, evet. 9 numara oynar. Ki Okan Hoca'nın evet. Hakkında şu var, Gabriel Sara'dan hep şunu istiyordu. Ceza sahasına o sürpriz koşular arkadan yapacağı. Can Uzun bunu %100 yapabilecek nitelikte bir oyuncu. Bence gelir gelmez formayı alır.
0: Mümkünse artık 30 yaş üstü oyuncu alınmasın demiş Toygar Bey. Pres oyununa faydası olmuyor, çok net box'ı box'ı oynayan bir oyuncu ve 9-10 oynayabilen bir oyuncu yeterli. Bir de 2-8 ile oynamayı öğrenmeliyiz demiş Cem.
3: Katılıyorum, fakat şöyle de bir durum var. Zaman zaman da böyle Mertens gibi bir tecrübeli ön tarafa bir akıl da gerekebiliyor. Özellikle ben Mertens sonrası Galatasaray'ın o pozisyonda zorlandığını düşünen taraftayım. Ama mesela Can Uzun varsa masada, ben Can Uzun'un, Galatasaray'ın Can Uzun konusundaki atılımını çok doğru buluyorum. Çünkü Galatasaray'a çok uzun yıllar hizmet edebilecek ve çok önemli bir oyuncu. Golcülük deseniz var, aldatıcı koşular deseniz var, merkezde size fayda olur. Orta sahalaştırabilirsiniz, merkezleştirebilirsiniz. Bence izleyicimiz biraz da belki de Torreira'nın geleceğini de merak ediyordur. Onu belki de Kaya'ya da sorabiliriz.
1: Yani çift 8 konusu takımı çok farklı bir noktaya getirir, uçurur yani. Çok hücumcu bir takım olur. Ama savunmanızın tandeminin çok iyi olması lazım.
0: Kadro buna ne kadar uygun?
1: Evet, şu var. Galatasaray'da mesela tandem çok iyi ama Abdülkerim Bardakçı'nın biz hep ağırlığını konuştuk. Yani çift 8 oynadığınızda hücuma yönelik savunmanızın da çok dinamik olması lazım. Geri dönüşlerde takım oyununun, takım savunmasının da ön plana çıkması lazım. Bana göre bu kadroya baktığımda bu sezon, hani çift forvet Galatasaray oynasın diye hep tartışma yaptık ya, tam 3-5-2 oynayacak kadroydu.
3: Tamam.
1: Üçlü savunmayı rahat oynardı Galatasaray. Sol stoper olarak Jakobs'u düşündüğümüzde Abdülkerim Bardakçı, Singo.
3: Single.
1: Yani yaptığınızda bu sefer orta beşliği bir şekilde konumlandırıp Icardi çok iyi olsaydı, evet. Osimhen Icardi ile oynardınız. Yani inanılmaz bir takım olabilirdi. Okan Hoca bunu aslında hani geçtiğimiz sezonlarda üçlü denediğinde

0: bu oyuncular sisteme uymuyordu. Şimdi sisteme uyan oyuncular var ama aması Icardi'nin performansı. Bu denendi. Nerede denendi? Kocaeli deplasmanında denendi. Olmadı.
1: Olmadı.
0: Konya'da olmadı. Icardi mesela ilk 11'i başladı. Olmadı. Yani Kocaeli'de Osimhen'de Icardi'de sahadaydı. O yüzden evet, bu sisteme dönmedi.
1: Mehmet Bey, iyi yayınlar demiş. Mertens Okan Hoca'nın ekibine katılmayı kabul etti mi? Jason Fernandes gündemde var mı?
0: Jason Fernandes şu an Galatasaray'ın gündeminde yok. Ama takip ettiği oyunculardan bir tanesiydi geçen sezonlarda. Yanlış hatırlamıyorsam oyuncu şu an kontenjana da uymuyor zaten. Yaşı da var Jetson'un. Bundan dolayı daha çok Galatasaray'da kontenjana uygun. Ya da hani bol serviste belli bir rakama çıkacaksak burada o kişi Jetson olmasın düşüncesinde daha çok. Ama planlamalarda da illaki değişkenlik olabilir. Oyuncunun maaşında belki bir indirim yaşanabilir. Belki Galatasaray bu şekilde bir yaklaşım gösterebilir. Mertens'le alakalı da Mertens Galatasaray'dan ayrılırken eşiyle beraber dünyayı gezme planı vardı.
2: Evet.
0: Her yeri geziyorlar. Evet. Hala da
1: Türkiye'ye de geldi yine.
0: Evet, Türkiye'de geldi şampiyonluk kutlamalarında. Burada bir
1: organizasyona da katıldı yine. Padel
0: evet.
1: Organizasyonu.
0: Evet, evet. Bayağı bir zaman geçirdiler burada.
1: Türkiye kısmı dünya turunun yine bol bol her geçerken bir uğrar bence Türkiye'ye. Bir de şimdi etkinlikler, organizasyonlar oluyor ve çağırıyorlar Mertens'i. O da bence katılıyor, özellikle katılmak istiyor.
0: Kesinlikle takım içerisinde sevilen bir figürdü zaten. Abilik yapacak seviyede olan bir isim. Böyle bir yoklama yapıldı ama Mertens şu an çok net bir şey söylemediğine gezilere devam edecek gibi görülüyor. Ama yine de ikna edilirse hani bence Galatasaray'da çok önemli bir rol oynayabilir. Çünkü orada bir eksiklik var Galatasaray'da. Kemerburgaz'da hani o seviyede bir isme ihtiyaç var. Oyuncularla yakından ilgilenecek.
1: Bak bir mesaj var Ofşan Bey'den. Mertens gelirse İlkay ile birlikte Okan Hoca'nın yardımcıları hazır demiş. Başka isme gerek yok. Maç sonu açıklamaları bile yaparlar. Bu kadar da çok isteniyor. Atalay Bey, bence Eren Elmalı'ya çok güveniyor Galatasaray. Hakan Ünsal'a evrilmeye başladı. Jakobs'un kronik sakatlığı olmasa ve maç kaçırdığı bilinmese bu paraya getiremezsiniz. Galatasaray bunu bilerek aldı diye düşünüyorum diyor. Yani yedek yedekte kalabilir diyor. Tabii Eren'in Dünya Kupası performansı da belirleyici
2: çok önemli
1: olacak.
2: Bir de ben asıl şeyi merak ediyorum. Barış Alper Yılmaz Dünya Kupası'nda müthiş bir performans gösterdi. Acaba transferi konusunda neler olacak?
1: Evet, Barış Alper
0: ben gidiyorum
1: kalır mı
0: dediği noktada bu sefer işte Ocak ayında çok fazla izin verilmemişti. İzin verilmeme sebebi de şu. Yani Suudi Arabistan'dan teklif getiriyorsun denildi Barış'a. Hani gelen teklif oradan geldi. Çok iyi bir
1: rakamdı. Ben Barış
0: rakamdı
1: olsam bu kariyerimin bu döneminde yine Osimhen'de söylediğimi söyleyeceğim. Suudi Arabistan'a gitmem.
0: Ya tabii zaten hani Galatasaraylı yöneticiler de onu anlatmaya çalıştı Barış'a. Hani bu örnek veriyorum Premier Lig'den bir takım olsaydı, Arsenal olsaydı, Manchester United olsaydı, ne bileyim yani farklı bir Chelsea olsaydı, buralardan bir teklif gelse hadi tamam biz de düşünelim, sen tamam kariyerini de düşünüyorsun, tamam, sana bir yardımcı olalım anlayışıyla yaklaşacaklardı. Bu Dünya Kupası'nı çok iyi geçirdiği denklemde yerliler çok değerli bu sezon zaten bizim için. 10+4 kuralı bütün takımlarımız için çok çok önemli. O yüzden Barış Alper Yılmaz'da da ciddi bir teklif gelirse onun yerine iki kanat oyuncusu almak zorunda kalacak Galatasaray. Hani bir yerli transfer düşünüyor oraya. Bir de oynatabileceği kontenjan oyuncusuna
1: mesela yerli de kim olabilir o tercih?
0: Alt liglerden bir yedek potansiyelli yedek. Evet isimlere bakıyorlar.
1: Onun dışında bir yabancı kanat oyuncusu.
0: Evet net olarak. Ya bu da ne olur mesela Lukman ismi vardı. Ocak'ta evet ayrılsaydı.
2: Çok iyi.
0: Hani Lukman'ı Galatasaray mutlaka o bol servisi ödeyip almayı istiyordu. Şu an Barış'ı da bir performansı, Dünya Kupası performansını da görmek lazım. Diğer yandan da şu var. Yunus Akgün'ün çok fazla yeri değişti. 10 numarada oynadı, kanat oynadı.
2: Kanat, evet.
0: Hani
1: şimdi orada bir 10 numara transfer olursa Yunus yedek kalabilir ya da nereye evrilecek?
0: Kanata
1: dönebilir o da.
0: Orada da işte Sané.
1: Sané var.
0: Yani
1: yer değiştirebilir.
0: Bir kadro belki mühendisliği orada işlemesi lazım. Ya da şu olabilir Galatasaray'da da. Hani bu yüzden acele etmiyor zaten. Birden fazla senaryo oluşabileceği yani, için.
1: Aslında iyi, kıymetli bir yerli diyorsun ya, yerli seçeneği azalacak gidince, giderse Barış Alper. Yani Yunus
0: tabii
1: da kıymetli bir yerli. Şimdi
2: çok iyi
1: o 10 numara transfer işte farklı yerlerde de oynayabiliyor. Can Uzun evet alınırsa Yunus nerede oynayacak? Diğer tarafta Sané var. Barış giderse aslında bayağı bir zenginleşmiş oluyor

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: kalsın.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Mağazalarından indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. 2 Mayıs sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest

0: güreş şampiyonasında Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasuh Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda Muharrem Candaş'la ağır siklette de Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da 9 puanla üçüncü olabildi. Bir Avrupa şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Emtia piyasalarında ABD'nin istihdam verisi sonrası satış baskısı yaşandı. ABD, Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi 172 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Söz konusu verinin ardından Fed'in faiz indirimlerinde daha temkinli hareket edebileceğine yönelik fiyatlamalar güçlendi, dolar endeksi yukarı yönlü hareket etti ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,5 seviyesinin üzerine çıktı. Küresel pay piyasalarında da haftanın son işlem gününde satış baskısı öne çıkarken yatırımcı odağı Fed'in gelecek dönemde vereceği para politikası mesajlarına çevrildi.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: her zaman şekillendireceğiz. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibini kutluyorum.
1: Saat 22 civarlarında oy sayımı tamamlandı. 27.387 oyun kullanıldığı kongrede 27.172 oy geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oyla başkan seçilirken Hakan Safi 9.927 oy aldı. 135 oy geçersiz sayılırken 80 boş oy tespit edildi. Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesinin ardından size borcumuzu ödeyeceğiz derken tribünlerin tezahüratına da eşlik etti.
2: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi.

bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz

0: söyleyebilirsiniz. O gafile son sözümüz Fenerbahçe. Hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano transfer planlaması kapsamında hazırladığı raporda daha önce birlikte çalıştığı isimlere de yer verdi.
2: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun transfer planlaması kapsamında hazırladığı raporda dikkat çeken isimler bulunuyor. Bu isimlerden biri Italiano'nun Fiorentina döneminden öğrencisi Dušan Vlahović.

0: Serbest oyuncu statüsündeki Sırp golcü yakından takip ediliyor. 26 yaşındaki santrafor geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 13'üne ilk 11'de başlayan Vlahovic takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İtalyano'nun transfer raporunda daha önce birlikte çalıştığı 3 ismin daha olduğu ifade ediliyor. Bu isimlerden birinin ise kanat oyuncusu olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirecek.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano son dönemde İtalya'daki en farklı teknik direktörlerden biri olarak öne çıkıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcının kariyerine ve oyun anlayışına yakından bakalım şimdi.
2: Vincenzo Italiano son dönemde İtalyan futbolunu yetiştirdiği en dikkat çeken teknik adamlardan biri. Teknik direktörlük kariyerinin ilk bölümünde tıpkı futbolculuğundaki gibi alt liglerde başlayan İtalyan futbol adamı, çalıştırdığı takımları üst lige çıkarmasıyla ün kazandı. 2018-19 sezonunda Trapani'yi Serie C'den Serie B'ye, 2019-20'de de Spezia'yı Serie B'den Serie A'ya çıkarması, Italiano'yu adım adım çizme futbol

0: Bu performans 48 yaşındaki çalıştırıcıyı 2021'de Fiorentina teknik direktörlüğüne taşıdı. İlk sezonunda yalnızca ligde mücadele eden Floransa temsilcisi İtalyano'yla üst üste 3 sezonu da ilk 8'de bitirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti. İtalyan teknik adamı uluslararası arenada vitrine çıkaran asıl başarıları da Konferans Ligi'nde geldi. Fiorentina 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında final oynadı. 2023 finalinde Bestam'a kaybeden İtalyan temsilcisi 2024'te de Olympiakos'a mağlup oldu. ...114'lik maçında 1.56'lık puan ortalaması yakalayan İtalyano 2024 yazında mor menekşelerden ayrıldı. Bologna'nın yolunu tutan başarılı antrenör 2024-25 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. 8 maçta 6 puan alan İtalyan ekibi ilk 24 dışında kaldı. İtalyano kırmızı mavilileri İtalya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak Bologna'ya 51 yıl sonra kupa sevinci yaşattı. Bu sezonsa başarı çalıştırıcı Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı ve ligi 56 puanla 8. sırada tamamladı. İtalyano'yu diğer tüm antrenörlerden ayrıştıran özelliklerinin başındaysa oynattığı futbol geliyor. Son dönemde düşen temposu ve taktiksel olarak yeni fikirlerin meydan bulamadığı İtalyan futbolunda İtalyano baskı ve oyun kurmadaki set çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. 2024-25'te baskı yoğunluğunu ölçen verilerde İtalya'nın en iyi takımı olan İtalyano'nun Bologna'sı %59'da ligin en çok topla oynayan takımı konumundaydı. Bu sezonsa Bologna %55 topa sahip olma oranıyla ligi tamamladı. İtalyano'nun ortaya koyduğu bu yoğunluğun sırrı ise rotasyon kullanımında saklı. 48 yaşındaki çalıştırıcı 4 sezondur lig ve Avrupa kupalarını bir arada götürürken zaman zaman tartışılan ilk 11'deki değişiklikleri bunu sağlayan ana faktör. İtalyan çalıştırıcı Bologna ile çıktığı 107 maçın hiçbirinde aynı 11 ile sahaya çıkmadı. Fiorentina kariyerinde ise 141 maç boyunca farklı 11'ler tercih etti. İtalyano'nun rotasyon fikri sahaya da yansıyor ve oyuncu rolleri sık sık değişiyor. Genç teknik adam sık sık bek ve kenar oyuncularını farklı sorumluluklarla görevlendiriyor. Ağırlıkla 4-3-3 sistemini tercih eden başarılı futbol adamı oyun anlayışını, takımımın topu kazandığı anda rakip kaleye en hızlı şekilde gitmesini istiyorum. Geriden oyun kurmak ve savunmanın bıraktığı boş alanları değerlendirmek temel prensibimdir sözleriyle tarif ediyor. Vincenzo Italiano'nun heyecan verici oyun anlayışının ve Avrupa başarılarının Beşiktaş kariyerine nasıl yansıyacağı futbol severler tarafından merakla beklenecek.
1: İtalya'da faaliyet gösteren Corriere dello Sport'un muhabiri Stefano Brunetti, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'yu Aspor'a değerlendirdi.
2: In these years in Bologna played with 4-2-3-1 formation.
3: Vincenzo Italiano genellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor. Ancak zaman zaman 4-3-3'e de geçiş yapabiliyor. Hücum futbolunu seven, proaktif ve cesur bir teknik adam. Kanat oyuncularını yoğun şekilde kullanıyor ve genç futbolculara güveniyor. Jonathan Rowe gibi genç isimlerden önemli katkılar aldı. Ayrıca Kanada'dan İtalya'ya dönen Federico Bernardeschi'nin yeniden çıkış yakalamasında da önemli rol oynadı. Bir diğer önemli özelliği ise Avrupa kupalarıyla lig maçlarının iç içe geçtiği yoğun fikstürlere alışkın olması. Fiorentina'da olduğu gibi Bologna'da da takımını 3 günde bir maç temposuna hazırladı. Bu tecrübe Türkiye'de Beşiktaş için oldukça değerli olabilir. Aynı zamanda oyuncu tercihleri ve kadro seçimleri konusunda oldukça sürprizlere açık bir teknik direktör. Bu sezon boyunca tam 107 farklı ilk 11 tercihi yaptı. Türkiye'deki macerası son derece heyecan verici olacak. Çünkü süper

0: Vincenzo Italiano'ya destek vermeyi sürdürecektir.
1: Beşiktaş'ın transfer gündemiyle devam edelim. Kanat bölgesi için takip ettiği isimler var siyah beyazların ve listede bulunan bir isim Abdülfatavu. Ghana asıllı oyuncu ve Leicester City'de forma giyiyor. Piyasa değeri ise 20 milyon euro.
2: Beşiktaş teknik direktör konusunu çözüme kavuşturduktan sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlarda kanat transferi için gündeme gelen son isim Abdülfatavu oldu. Beşiktaş Championship ekiplerinden Leicester City forması giyen Ghanalı oyuncuyu takip aldı. 10+4 kuralındaki genç oyuncu kriterine uyan Fatavu'nun siyah beyazların transfer listesinde bulunan profiller arasında olduğu belirtildi. Ghanalı oyuncu 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde Sporting'den 16.25 milyon euroya Leicester City'ye transfer olmuştu. 22 yaşındaki genç oyuncu geride kalan sezonda takımına 44 maçta 9 gol 8 asistlik katkı verdi. Leicester City ile sözleşmesi 2029 yılında bitecek futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
1: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi mezunları için düzenlenen pilav gününde açıklamalarda bulundu.
3: Geleneksel pilav günümüz Galatasaray'ın önemli günlerinden bir tanesi. Bu tip önemli günlerimiz var, seçim günlerimiz böyle. Divan günlerimiz aynı şekilde ama pilav günümüzde bizi bir araya getiren veya buluşmamızı sağlayan, dertleşmemizi sağlayan önemli günlerden bir tanesi. Biz büyük bir aileyiz. Öyle ki eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz o kadar büyük bir aileyiz ki ve oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğiniz zaman, çünkü yapı kelimesini yanlış anlayacaklar, değiştiriyorum. Oluşturduğumuz organizasyonun kıskanılmayı hak ediyor. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhu, bakın pilav günümüz, efendim seçim günümüz, bunları hatırlayın. Ve bu kenetlenmelerin karşı tarafları, yani bizi çekemeyen bizim rakiplerimiz seviyesinde olan kurumlarda nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gösteriyoruz. Onun için değerli Galatasaraylılar, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, bu camianın ferdi olarak hepinizden rica ediyorum. Her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım, her zamankinden daha fazla kenetlenelim.
1: Galatasaray yönetimi transferden önce ilk hamlelerini takım içinde yapacak. Yönetim önce teknik direktör Okan Buruk'a 2 yıllık imza attıracak. Ardından da oyunculara geçilecek.
4: Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluk ve Devler Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray yönetimi kadro planlaması için kolları sıvadı. Sarı Kırmızılılar yaz döneminde öncelikle 10 numara, stoper, orta saha ve yedek forvet takviyesi yapacak. Yabancı kontenjanı nedeniyle frene basan yönetim bu süreçte önceliği iç transfere verdi. Yönetim ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ve as oyuncuları ödüllendirmeyi planlıyor. Başarılı teknik direktörüyle sözleşme uzatacak Galatasaray yönetimi, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır'a da zam yapacak ve milli file bekçisinin ücretini 200 milyon liraya çıkaracak. Bir yıl sözleşmesi kalan başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ile yeni anlaşma imzalanacak. Mario Lemina ile devam kararı alan Galatasaray, Jakobs'un 2027'de bitecek sözleşmesindeki bir yıl opsiyonu kullanacak. Takım içinde huzura önem veren Sarı Kırmızılılar, menajerler tarafından önerilen John Durana ise temkinli yaklaşıyor. Galatasaraylı idareciler, camiada çok sevilen Dries Mertens'i de yeni sezonda Okan Buruk'un ekibine dahil etmeye çalışıyor.
1: Galatasaray'ın Galatasaray Udinese Kulübü'nün Nicolò Zaniolo için yaptığı ilk teklifi yeterli.

0: bulmadı.
1: Udinese geride kalan sezon başarılı bir performans sergileyen Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan almak istiyor. İki kulüp arasında şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Udinese 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin %50'si için 5 milyon euro teklif etti. Galatasaray bunu kabul etmeyerek 15 milyon euro istedi. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken Galatasaray'ın elinin İtalyan futbolcunun geçen sezonki performansından dolayı güçlü olduğu belirtildi. Özellikle Milan'ın da devreye girmesiyle beraber sarı kırmızılıların hedeflenen bonservis gelirine yaklaşabileceği ifade edildi. Galatasaray'da Zaniolo'nun kontratının son senesi olması nedeniyle yaz döneminde bonservisiyle beraber satılmasına karar verilmişti. Yıldız futbolcu geride kalan sezon Udinese formasıyla çıktığı 38 resmi müsabakada 6 gol 7 asiste imza attı. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği İtalyan oyuncuyu 3 yıl önce 15 milyon euro karşılığında Roma'dan almıştı.
0: Trabzonspor Kulübü transfere hızlı bir giriş yaptı biliyorsunuz. Şimdi de gündeme yeni bir isim geldi. Gdansk forması giyen Thomas Bobcek ile Trabzonspor yakından ilgileniyor.
2: Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor gözünü Polonya Ligi'nin gol kralına çevirdi. Transfere Ernest Muçi, Ruslan Malinovski, Sidney Cabral, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın ve Melih Kabasakalı renklerine bağlayarak flaş bir giriş yapan Bordo Maviller, forvet bölgesine takviye arayışlarına hız verdi. Polonya basınındaki iddialara göre Bordo Maviller, Leja Gdansk forması giyen Slovak golcü Tomas Bobcek için devreye girdi. Başarılı bir sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu, Gdansk formasıyla çıktığı 30 maçta 20 gol 6 asistlik performans sergiledi. Slovakya milli takımı formasını da 2 maçta terleten 1.87 boyundaki forvet oyuncusunun kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Gazete manşetleri bölümüne geçiyoruz. Gazete turu yapacağız beraber. Foto maçla başlayalım. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım ve kızı Yaz Yıldırım var burada. Rekor oyla seçildi. Fenerbahçe'de dün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda kullanılan 27.138 oyun 17.245'ini Aziz Yıldırım aldı ve yeni başkan oldu. Hakan Safi 9.927'de kaldı. Bu bir milattır. Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasını yönetecek Oğuz Çetin, camiamız liderini seçti. Bu bir milattır açıklamasında bulundu. Hemen şöyle transfere geçelim. Muriç ve Girassi Fener'de. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasıyla Fenerbahçe'de forvetler belli oldu. Vedat Muriç ve Serhu Girassi ile anlaşma sağlandı. Muriç için Mallorca ile 15 milyon euroya söz kesildi. Girassi ve kulübü Borussia Dortmund'la da her konuda anlaştı. Galatasaray için Barella ismi var. Galatasaray Inter'in 29 yaşındaki orta sahası Nicolò Barella'yı transfer listesine ekledi. Sarı Kırmızılar orta saha hamlesi için Nicolò Barella'yı gözüne kestirdi. Inter'le kontratı Haziran 2029'da bitecek İtalyan yıldız için harekete geçilecek. İtalyan kulübüyle 3 şampiyonluk kazanan Barella için de bir resmi teklif iletilecek. Fanatik gazetesine geçtik. Efsane başkan 8 yıl aradan sonra geri döndü. Seçimin galibi Aziz Yıldırım. Hakan Safi'den camiaya tepki vardı. Bir yıl sonra göreceğiz dedi yaptığı açıklamada. Şöyle sağ tarafa geldik. Dünya Kupası'na zaferle gidiyoruz. Ay Yıldızlar 2026 Dünya Kupası öncesi son provasını Venezuela ile yaptı. Bizim çocuklar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Barış Alper ve Yunus Akgün'ün golleriyle de 2-0, 2-1 kazandı. Şimdi gözler dev turnuvaya çevrildi. İlk maçımız pazar günü saat 7'de, sabah 7'de Avustralya ile oynanacak. Vancouver'da olacak bu mücadele.

0: Hele. Favori Deniz, Plase, Bertuğ, Galatasaray mutlaka yerli bir forvete imza attırmanın peşinde. Sarı Kırmızıların bir numaralı hedefi Porto forması giyen milli golcü Deniz Gül. 21 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de görüşmeler başladı. Sabah gazetesindeyiz. 17. sayfaya gelelim. Transferlerle ilgilenmiyoruz. Milliler Venezuela'yı devirdi. Montella kamptaki söylentilere set çekti. Seviyemizi yükseltmeliyiz. Güney Amerika ülkeleri sahada kurnazlık peşindeler. Kamptaki transfer söylentileriyle de ilgilenmiyoruz. Milli takım olarak kupaya odaklanmalıyız dedi. Fatih Doğan'ın haberi bu da. Geçelim Milliyet'e. Dört büyüksüz genel kurul, Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan mali genel kurulu yapıldı. Tarihin en az katılımı gerçekleşti. Dört büyük kulüpte başkanlar düzeyinde temsil edilmezken delege olarak da Trabzonspor'dan sadece bir kişinin bulunması dikkat çekti. Çoğunluk sağlanamadı. Az bir katılım söz konusuydu. Çalhanoğlu mıknatıs gibi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella Venezuela maçında sonradan oyuna giren Hakan Çalhanoğlu'nu övdü. O oynadığında sanki mıknatıs varmış gibi bütün toplar onu çekiyormuş gibi performans sergiliyor dedi. Galatasaraylılar geri dönüşün kahramanı. A milli takımımızın Venezuela 2-1 yenmesine değinen FIFA.com Türkiye'nin Dünya Kupası'na özgüvenli gireceğini belirtti. Galatasaray'ın yıldızları Barış ve Yunus geri dönüşte kahraman oldular. Hürriyet'e de bakalım. Yine milli takımımızla ilgili bir bölümde daha kompakt oynamalıyız başlığı var Montella'nın açıklamalarından. Bloklar arasında mesafeyi çok daha iyi ayarlayabilirdik. Gelecekteki maçlarda çok ihtiyacımız olacak. Çok pozisyon üretmek maçı kazanacağınız anlamına gelmiyor diye konuştu. Fenerbahçe Beko'da finalde Sarı Lacivertli takım yarı final serisinin 4. maçında Anadolu Efes'i yendi ve 3-1 seriyi önde tamamladı. 2 gün önceki maçı aynı skorla kaybeden Kanarya bu kez uzatmada kazanmayı bildi. Beşiktaş'la ilgili hemen sağ altta bir bölüm var son haber olarak. Buna bakalım. Beşiktaş orta sahaya İsviçreli oyuncuyu transfer edecek. Şakaya İtalyano'dan onay çıktı. Granit Xhaka'yı Beşiktaş transfer etmek için harekete geçecek. Gazete manşetlerinin ardından haberlerimizle devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi.
1: Değerli genel kurul üyelerimiz, sürdürülebilir başarıyı ancak güçlü bir futbol ekonomisiyle mümkündür. Bu anlayışla hareket ederek son bir yılda milli takımımızın sponsor alanını daha da genişlettik. Alanlarında lider 11 yeni markayla katılımıyla toplam sponsorluk sayımızı 32'ye çıkardık. Bu rakam Türkiye Futbol Federasyonu tarihindeki en yüksek sponsorluk sayısıdır. Ülke olarak altyapımız, stadyumlarımız, ulaşım ağımız, konaklama kapasitemiz ve lojistik imkanlarımız en büyük organizasyonları ev sahipliği yapabilir güce ve tecrübeye sahibiz. Freiburg ve Aston Villa arasında final maçı futbol şölenine dönüştü. Unutulmaz bir final yaşandı. Organizasyonun kalitesi, taraftarların oluşturduğu atmosfer ve misafirperverliğimizle tüm dünyanın takdirini kazandık. Final sonrası üye ülke federasyonları ve UEFA Başkanı değerli dostum Cefer'in özel teşekkürlerini iletti. 2027 Konferans Ligi finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile birlikte önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Siz değerli paydaşlarımızın katkılarıyla bu organizasyonların da en yüksek seviyede gerçekleştirerek tüm dünyaya örnek olacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyecek bir ülke olarak en büyük hedeflerimizden birisi de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktır. Ben bir adım iyi gelene 10 adım koşarım ama onun aksini yapana da aynı muameleyi yaparım. Çünkü ben yıllardır o koltukta daha hiçbir sefer oturmadım. Başkanın koltuğu var orada. Büyük takımlarla iyi geçineyim de burada 3 ay daha 5 ay daha durayım derdine düştükleri için Türk futbolunun bu ana sorunları çözülmedi. Benim öyle bir derdim yok.
0: Dünya Kupası'nda ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile aynı grupta mücadele edeceğiz. ABD son olarak hazırlık mücadelesinde Almanya'ya karşı.

0: Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi de kaybetti. Şimdi şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nin son durumunu mercek altına aldık sizler için. Bakalım haberimizde.
1: D grubunda milli takımımızla mücadele edecek ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını yaptı. İlk maçta Senegal'i 3-2 mağlup eden, son provadaysa Almanya'ya 2-1 mağlup olan Birleşik Devletler zaman zaman iyi oynasa da soru işareti oluşturan bir performans ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en dikkat çeken özelliği yüksek temposu ve pres gücü olurken 3 oyuncusu ön plana çıktı. Birleşik Devletler Chicago'daki Soldier Field stadında oynanan Almanya mücadelesinde ilk yarıda oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttu. Birleşik Amerika ilk 45 dakikada %52 topa sahip olurken güçlü rakibinin 2 şutuna 7 şutla karşılık verdi. Üçlü savunma sisteminde sol kanat bek olarak görev yapan Robinson, iki hazırlık karşılaşmasında Pulisic ve McKennie ile birlikte göze çarpan isim oldu. Fulham'ın 28 yaşındaki oyuncusu Senegal maçında çok net bir pozisyon kaçırdı ama Almanya'ya harika bir gol atarak etkisini gösterdi.
2: Pulisic korneri kullandı. Defans kafayla uzaklaştırdı. Genişle bir vuruş, harika bir gol. Mükemmel bir gol. Anthony Robinson. 1-1. Uzun süre konuşulacak bir gol. Skora denge getiriyor. Bu golle Birleşik Devletler Almanya karşısında. Robinson arkadaşlarından tebrikleri kabul ediyor.
1: Amerikan ekibinin lideri Pulisic ise Senegal maçında gösterdiği performansı Almanya maçına fazla taşıyamadı. Hücum hattının sol önünde mücadele eden Milanlı Yıldız, skora katkı yapamasa da takımın hücum organizasyonlarını yönlendirdi. Alman savunmasına karşı birebirlerde risk alan Pulisic, 12 çalım denemesinde 5 kez rakiplerini geçmeyi başardı. Göze çarpan son isim ise Weston McKennie'ydi. Maça 10 numara pozisyonunda başlayan Juventuslu yetenekli futbolcu savunmada yaptığı olumlu işlerle Almanya'nın hücum çıkışlarında işini zorlaştırdı. Toplamda 4 pas arası yapan 27 yaşındaki oyuncu çıktığı 4 hava topu mücadelesinin ikisini kazandı. Pochettino'nun ekibi özellikle çıkışlarda ve duran top savunmalarında iyi bir görüntü verdi. 2 maçta da 2'şer gol yiyen Birleşik Devletler Senegal maçında yaptığı basit top kayıplarından kalesinde 2 gol gördü. Birleşik Devletler Dünya Kupası'na Paraguay maçıyla başlayacak.
0: İtalyan futbol efsanesi Totti Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımımız ve teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu.
3: Montella uzun yıllardır tanıdığım, aileden biri gibi gördüğüm bir insan. Teknik direktörlük kariyerinde önemli işler yapıyor. İlk kez bir Dünya Kupası'nda milli takım teknik direktörü olarak görev alacak. Türkiye gibi büyük ve etkileyici bir ülkenin başında böyle bir turnuvaya katılması önemli bir başarı. Türkiye'yi mümkün olan en ileri noktaya taşımak için elinden gelenin en iyisini yapacağından eminim. Oyuncu iken bile teknik adam olmak istediğini söylerdi. Ancak bunu söylemek başka, başarmak başka. Onun büyük işler yapabilecek tüm özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Sahadaki zekası, oyun görüşü ve liderlik özellikleri onu diğerlerinden ayırıyordu. Kenan çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Herkesin ondan beklentisi yüksek. Takımı için büyük fedakarlıklar yapıyor ve teknik kapasitesi çok üst düzey. Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacaktır. Arda Güler de çok büyük bir yetenek. Maçların kaderini değiştirebilecek özelliklere sahip. Dünya Kupası'nda fark oluşturacağına inanıyorum. İtalya'sız bir Dünya Kupası sadece bizim için değil, tüm futbol dünyası için tatsız oluyor. Çünkü İtalya, futbol tarihinin en önemli ve en prestijli milli takımlarından biri. Böyle büyük takımlar olmadığında Dünya Kupası'nın önemli bir parçası eksik kalıyor. Sonuçlar gelmiyorsa bunun sorumluluğu herkesindir. Bir kişiyi suçlamak kolay ama doğru değil. İtalya olmadığı için turnuvada destekleyeceğim özel bir takım yok. Ancak Türkiye'nin elinde çok kaliteli oyuncular var. Kenan Yıldız, Arda Güler ve diğer genç yeteneklerle çok iyi bir turnuva geçirebilirler. Futbol severleri heyecan verici bir Dünya Kupası bekliyor. Ancak sürpriz takımların da ön plana çıkacağını düşünüyorum.
0: NBA finallerinde heyecan 3. karşılaşmayla devam edecek. New York Knicks'in San Antonio Spurs karşısında 2-0'lık avantajı var.
3: NBA finallerinde seri New York'a taşınıyor. İlk maçta savunma sertliği ve Brunson'ın kritik oyunuyla San Antonio Spurs'u 105-95 mağlup eden New York Knicks, ikinci maçta yine deplasmanda son saniyelerde Spurs'u yenerek seride 2-0 öne geçti. Seride şimdi sıra New York'taki ilk karşılaşmaya geldi. Knicks cephesinde takımın liderleri hücumdaki üretkenlikleriyle öne çıkarken özellikle savunma disiplini ve rebound üstünlüğü serinin ilk iki maçında belirleyici faktör oldu. Madison Square Garden'da oynanacak 3. maçta taraftar desteğini de arkasına alacak New York ekibi seride 3-0 yakalayarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. 53 yıldır şampiyonluğa ulaşamayan NBA'in ikonik takımlarından Knicks'te taraftarlar 2-0'ın ardından çıldırmış durumda. San Antonio Spurs ise seride henüz galibiyetle tanışamasa da özellikle ikinci maçta ortaya koyduğu mücadeleyle umut verdi. Son topa kadar oyunun içinde kalan Spurs, genç yıldızı Wembanyama'nın hatasıyla maçı kaybetti. Genç yıldızlarının liderliğinde deplasmanda kazanarak seriye yeniden tutunmayı hedefleyen Spurs'un işi kolay görünmüyor. NBA finalleri tarihinde 2-0 geriye düşen takımların yalnızca 3'ü şampiyon olmayı başardı. Bu 3 şampiyon takım ilk 2 maçı evinde kaybetmemişti. Serinin 3. mücadelesi pazartesiyi salıya bağlayan gece 3.30'da başlayacak.
0: Ligimizdeki basketbola dönelim şimdi. Fenerbahçe Beko'da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde serinin son maçında Anadolu Efes'i mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes 20-12 üstünlük yakalasa da Fenerbahçe Beko ilk periyodu 25-24 önde tamamladı. Lacivert Beyazlılar ilk yarıyı 49-44, 3. çeyreği de 67-63'lük üstünlükle geçti. Sert ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olan son 10 dakikada Shane Larkin bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisinde 2'de 1 isabet sağladı ve karşılaşmanın normal süresi 87-87 berabere tamamlandı. Uzatmada dış atışlardan çok kritik basketler bulan Fenerbahçe karşılaşmayı 102-93 kazandı ve adını finale yazdırdı. Sarı lacivertlilerde Bolvin 32 sayıyla yıldızlaşan isim oldu. Formula 1'de sezonun 6. etabı olan Monaco Grand Prix'sini İtalyan Kimi Antonelli kazandı.
4: Formula 1'de sezonun 6. yarışına Monaco ev sahipliği yaptı. Monte Carlo pistinde 78 tur üzerinden yapılan yarışta Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli 2 saat 23 dakika 31.243 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste 5. galibiyetini elde etti. 19 yaşındaki Antonelli, Monaco Grand Prix'sini kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti. Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderden 6.271 saniye farklı ikinci oldu. Red Bull'un Fransız pilotu Isaac Hajar ise liderin 23.394 saniye arkasında 3. sırayı aldı. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 156 puanla zirvede, Lewis Hamilton 90 puanla ikinci, George Russell ise 88 puanla 3. sırada bulunuyor. Formula 1'de sezon 14 Haziran Pazar günü koşulacak Barcelona Grand Prix'si ile devam edecek.
0: Letap Marmaris bisiklet yarışını kazananlar da belli oldu.
3: Fransa bisiklet turunun resmi amatör serisi L'Étape Marmaris by Tour de France bisiklet yarışı tamamlandı. Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan etkinlik alanı, halk sürüşü ve binlerce ziyaretçinin katılımıyla Marmaris'i 2 gün boyunca bisiklet festivaline dönüştürdü. Türkiye ve 16 farklı ülkeden gelen 700'ün üzerinde bisikletçiyi Marmaris'te buluşturan yarışta 96.8 kilometrelik uzun parkur erkeklerde 2 saat 59 dakika 21 saniyelik derecesiyle Anton Hrabowski, kadınlarda ise 3 saat 47 dakika 31 saniye ile Şenis Pamuk birinci oldu. 65.8 kilometrelik kısa parkur erkeklerde İsmet Doğanay yüksek, kadınlarda ise Aylin Yüce zafere ulaştı. Genel klasmanda şampiyonluğa ulaşan bisikletçiler 19 Temmuz Pazar günü Fransa bisiklet turunun 20. etap rotasında gerçekleştirilecek L'Etape du Tour 2026'ya katılım hakkı elde etti. Yarışın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken Tour de France'ın simgesi mayolarda sahiplerini buldu.
0: İlk saat dilimizi bitiriyoruz. 9'da tekrar buradayız, bir yere ayrılmayın.

0: Tam anlamıyla bir futbol şöleni. Tüm renklerin boy gösterdiği dev bir organizasyon. Kıran kırana mücadele. Türkiye'nin kupası parolasıyla ülkenin dört bir yanına uzanan 64 yıllık bir gelenek. Ziraat Türkiye Kupası. Nefes kesen maçları, jeneriklik golleri, unutulmaz hikayeleriyle bir kupadan daha fazlası.
1: Orta Ömer'e doğru, Ömer vurdu topu alarda. Ömer atıyor, Niğde Belediyespor öne geçiyor.
0: Türk futbolunun lokomotif turnuvası Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sezon daha geride kaldı. Tek maç usulüne göre 4 eleme turu, grup aşaması ve çeyrek finalden itibaren yine tek maç eleme şeklinde oynanan organizasyonda amatörden en üst lige 155 takım yer aldı. Bu sezon uygulanan formatta 150 takım, 24 takımın yer alacağı grup aşamasına kalmak için mücadele ederken, Avrupa Kupalarına katılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir adını direkt gruplara yazdırdı. Turkuaz Medya Grubu yıllardır olduğu gibi bu sezonda Türkiye'nin kupasını şifresiz olarak milyonlara ulaştırdı. Tam 99 karşılaşma naklen yayınlandı.

0: 186 maça sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonu Eylül'ün ilk günlerinde birinci eleme turuyla başladı. 90 takımın yer aldığı ilk turda 6 maçın sonucu uzatmalarda, 1 maçın sonucu da penaltılarda belirlendi ve 45 takım ikinci tura yükseldi.
1: Hamza gönderdi ceza alanına. Emrehan Gedikli.
0: İkinci turdaysa 39 eşleşme oynandı. 11 karşılaşma uzatmalara giderken 5 müsabakada neticeyi penaltılar belirledi. Düzce Spor Pendik Spor maçı sadece bu sezonun değil, yakın tarihin en ilginç mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti. İstanbul ekibi 55. dakikada skoru 3-0'a getirse de ev sahibi 3 gol bulmayı başardı.
2: Berat topun kontrolünü sağladı. Orta etkili nokta ve gol! Top ağlara gidiyor, eleye golü 3-3. İnanılmaz bir maç.
0: Uzatmalarda gol olmazken Pendik Spor penaltılarla gülen taraf oldu.
2: İşaret geldi şimdi. Erdem geliyor ve gol. Topalarda Pendik Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla adını bir üstüne yazdırıyor.
0: 56 takımın mücadele ettiği 3. turda 10 TFF 1. Lig ekibi, 7 Süper Lig takımı da kupaya dahil oldu. 28 karşılaşmada takımlar toplam 103 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 3.5'un üzerinde kayıtlara geçti. Sadece bir maçın sonucunu uzatmalar, bir maçın sonucunda

0: penaltılar belirledi. Turun en büyük sürprizi Kahta 0-2 Spor'dan geldi. Bölgesel amatör lig ekibi Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
1: Roji ceza alanına girdi. Roji pasını çıkartmak istedi, savunma araya girdi. Roji vurdu kaleci. İkinci pozisyon, vuruş, toparlarda gol! Kahta 0-2 Spor Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla saf dışı etmeyi başardı.
0: Dördüncü turdaysa 19 karşılaşma oynandı. Bu turda Türkiye Kupası'nı daha önce kazanmış 8 takım da sahaya çıktı. İki maçın uzatmalara gittiği, 17 maçın 90 dakika içerisinde sonuçlandığı dördüncü tur müsabakaları toplam 77 gole sahne oldu. Futbol severler maç başına ortalama 4 golün olduğu turda 13 karşılaşmayı canlı olarak Aspor ekranlarından takip etti. 9 kupayla organizasyonun en başarılı 3. takımı son finalist Trabzonspor kupa serüvenine Van Spor'u 2-0 yenerek başladı.
2: Uzun kullanacak Olaigbe baktı cezalarına. Korner kullanıldı ön direğe, toplarlarda gol! Dakika 84, 2-0 oldu.
0: 4. turun en büyük sürprizi 2. lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşı Spor'dan geldi. İstanbul ekibi Göztepe'yi 1-0'lık skorla kupa dışına itti.
3: Alperen'in pası, Barış. Barış vurdu, topağalarda gol! Barış Seri'nin golüyle Beyoğlu Yeni Çarşı öne geçiyor. Son düdük geliyor. Beyoğlu Yeni Çarşı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oluyor. Çok büyük sevinç var ev sahibi ekipte.
0: Kahta 0-2 Spor'un peri masalı ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olduğu Bolu Spor karşısında sona erdi. Gol yağmuru yaşanan haftada toplam 3 oyuncu hat-trick yaparken bu hat-tricklerden biri 4 golle gerçekleşti. Alanya Spor'un 31 yaşındaki forveti Steve Meunier, Çorum Futbol Kulübü deplasmanında penaltısız kaydettiği 4 golle takımını gruplara taşıdı.
4: Güven geldi, yetişti. Güven içeri kat etti. Güven ceza sahasında. Güven son çizgide. Güven ortaya çevirdi. Gol pozisyonuna gol. Dörtledi Meunier. Vitesi dörde attı. 1-2, 3 yetmez, 4 olsun dedi. Meunier'in golü.
0: 5 takımın direkt kaldığı 4. tur sonunda 19 takımın yükseldiği gruplarda 15 Süper Lig, 6 TFF 1. Lig ve 3 TFF 2. Lig ekibi mücadele etti. 24 takım 8'erli 3 gruba bölünürken her takım ikisi iç saha, ikisi dış saha toplam 4 maç oynadı. Gruplarda ilk maçların heyecanı 2 haftaya yayıldı. İlk karşılaşmalarda B ve C gruplarında toplam gol ortalaması 4'e yaklaşırken A grubunda futbol severler sadece 2 gol izledi. Kupanın son şampiyonu Galatasaray 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle kupaya merhaba dedi.
5: Erol Sane, Sane'den Ahmet Kutucu'ya, Ahmet ceza sahasında sağda çekti. Şut şansı, Ahmet gol!
0: Trabzonspor ise Korendon Alanyaspor'a kendi sahasında tek golle mağlup oldu. 2025'in son derbisi de kupada oynandı ve Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah beyazlılar Çerni'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanırken Fenerbahçe Trabzonspor'la birlikte ilk hafta evinde kaybeden iki takımdan biri oldu.
6: İsmail Yüksek yerden Şimanski bıraktı ama rakibe bıraktı. Şimdi bir kontra şansı. Tamer Abraham bıraktı, Çerni gidiyor. Vaxlav Çerni, Çerni gidiyor. Çerni gol pozisyonu ve gol! Çerni'nin golü, Beşiktaş 2-1 yakalıyor.
0: İlk maçlar Gençler Birliği'nin Bodrum karşısında dönüşüne de sahne oldu. 2-0 geriye düşen başkent ekibi 10 dakika içinde 3 gol bularak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
7: Orta cezanın içine karambol, direkten döndü top, ikinci pozisyon ve gol! Muhteşem bir geri dönüş. Mbaye'nin yangın gecesi.
0: İkinci haftada hiçbir maç golsüz bitmezken toplam 39 gol atıldı. Bir kupa klasiği olarak alt lig takımlarıyla Süper Lig ekiplerinin karşılaşmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. TFF 2. Lig ekipleri Beyoğlu Yeniçarşı Spor ve Fethiye Spor, Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaştı.

0: karşısında son ana dek sergiledikleri rekabetçi performanslarla spor kamuoyunun takdirini kazandı.
1: Mustafa pasını aktardı. Beyoğlu Yeni Çarşı için şans. Vuruş geldi. Kaleci Mert Günok. Arif vurdu. Mert çıkardı. Büyük bir fırsat.
0: Haftanın gündem olan hareketlerinden biri de Başakşehir-Boluspor karşılaşmasında Bertuğ Yıldırım'ın değerlendiremediği net gol pozisyonu oldu.
2: Omuzunu koydu, topu kontrolünü sağladı. Emosiyel'e boş pozisyon ama akıl almaz bir gol kaçtı. Bertuğ inanılmaz bir gol kaçırıyor. 41. dakika.
0: Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın lehine verilen korner pozisyonunda hakemi uyarması da spor severlerden alkış aldı.
3: Rıdvan o bölgede olan isimdi. Hakemin yanına gitti. Topun kendisinden çıktığını belirtti. O yüzden karar değişti. Centilmence bir hareket. Abdullah Buğra Taşkınsoy da kendisine teşekkür etti.
0: Haftanın en gollü ve en farklı sonuçları da Karadeniz temsilcilerinden geldi. Samsunspor deplasmanda 2. Lig ekibi Ali Ağa Futbol Kulübü'nü 6-2 ile geçerken Trabzonspor da İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. İkinci haftayla birlikte 5 takım kayıpsız olarak yoluna devam etti. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. haftada birbirinden keyifli karşılaşmalara sahne oldu. 12 karşılaşmada atılan 47 golle futbol severler A Spor ve ATV ekranlarında gole doydu. Maç başına ortalama 4'e yaklaştı. Golsüz sonuçlanan mücadele olmazken 6 maç taraflardan birinin 3 üzeri farklı galibiyetiyle sonlandı. Süper Lig takımlarının ağırlıkla kazandığı haftada 1. Lig ekibi Iğdır Futbol...
4: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
9: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride.

0: görüşürüz. Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
4: Yaptığımı da söyledim ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibimi kutluyorum.
5: Saat 22 civarlarında oy sayımı tamamlandı. 27.387 oyun kullanıldığı kongrede 27.172 oy geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oyla başkan seçilirken Hakan Safi 9.927 oy aldı. 135 oy geçersiz sayılırken 80 boş oy tespit edildi. Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesinin ardından size borcumuzu ödeyeceğiz derken tribünlerin tezahüratına da eşlik etti.
6: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsi

0: Şimdi bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız.
1: Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi mezunları için düzenlenen pilav gününe katıldı. Özbek, Sarı Kırmızılı camianın her zamankinden daha fazlaya kenetlenme ihtiyacı olduğunu söyledi.
2: Geleneksel pilav günümüz, Galatasaray'ın önemli günlerinden bir tanesi. Bu tip önemli günlerimiz var, seçim günlerimiz böyle. Divan günlerimiz aynı şekilde ama pilav günümüzde bizi bir araya getiren veya buluşmamızı sağlayan, dertleşmemizi sağlayan önemli günlerden bir tanesi. Biz büyük bir aileyiz. Öyle ki eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz o kadar büyük bir aileyiz ki ve oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğiniz zaman, şimdi yapı kelimesini yanlış anlayacaklar, değiştiriyorum. Oluşturduğumuz organizasyonun kıskanılmayı hak ediyor. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhu, bakın pilav günümüz, efendim seçim günümüz, bunları hatırlayın. Ve bu kenetlenmenin karşı tarafları, yani bizi çekemeyen bizim rakiplerimiz seviyesinde olan kurumlardan nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gözlemliyoruz. Onun için değerli Galatasaraylılar, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, bu camianın bir ferdi olarak hepinizden rica ediyorum. Her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım, her zamankinden daha fazla kenetlenelim.
1: Galatasaray yönetimi transferlerden önce ilk hamlelerini takım içinde yapacak. Yönetim önce teknik direktör Okan Burak'a 2 yıllık imzayı attıracak. Ardından takım içerisinde belirlenen oyuncularla sözleşme uzatılacak.

0: Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluk ve Devler Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray yönetimi kadro planlaması için kolları sıvadı. Sarı Kırmızılılar yaz döneminde öncelikle 10 numara, stoper, orta saha ve yedek forvet takviyesi yapacak. Yabancı kontenjanı nedeniyle frene basan yönetim bu süreçte önceliği iç transfere verdi. Yönetim ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ve as oyuncuları ödüllendirmeyi planlıyor. Başarılı teknik direktörüyle sözleşme uzatacak Galatasaray yönetimi, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır'a da zam yapacak ve milli file bekçisinin ücretini 200 milyon liraya çıkaracak. Bir yıl sözleşmesi kalan başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ile yeni anlaşma imzalanacak. Mario Lemina ile devam kararı alan Galatasaray, Jakobs'un 2027'de bitecek sözleşmesindeki bir yıl opsiyonu kullanacak. Takım içinde huzura önem veren Sarı Kırmızılılar, menajerler tarafından önerilen John Duran'a ise temkinli yaklaşıyor. Galatasaraylı idareciler, camiada çok sevilen Dries Mertens'i de yeni sezonda Okan Buruk'un ekibine dahil etmeye çalışıyor.
1: Galatasaray kulübü Udinese'nin Nicolò Zaniolo için yaptığı ilk teklifi düşük buldu.
0: Udinese geride kalan sezon başarılı bir performans sergileyen Nicolò Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan almak istiyor. İki kulüp arasında şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Udinese 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin %50'si için 5 milyon euro teklif etti. Galatasaray bunu kabul etmeyerek 15 milyon euro istedi. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken Galatasaray'ın elinin İtalyan futbolcunun geçen sezonki performansından dolayı güçlü olduğu belirtildi. Özellikle Milan'ın da devreye girmesiyle beraber Sarı Kırmızılıların hedeflenen bonservis gelirine yaklaşabileceği ifade edildi. Galatasaray'da Zaniolo'nun kontratının son senesi olması nedeniyle yaz döneminde bonservisiyle beraber satılmasına karar verilmişti. Yıldız futbolcu geride kalan sezon Udinese formasıyla çıktığı 38 resmi müsabakada 6 gol 7 asiste imza attı. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği İtalyan oyuncuyu 3 yıl önce 15 milyon euro karşılığında Roma'dan almıştı.

Gazete manşetleri bölümüne geçtik. Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a daha detaylı bakalım. Gazetelerde bakalım neler göreceğiz. Aziz Yıldırım var çoğunlukla tabii ki, yeni başkan. Foto maçla başlayalım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım oldu. Efsane isim dünkü olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'ye büyük fark attı. Ve 2018'den sonra Sarı Lacivertlerin yeni başkanı oldu. Toplam 45 sandık vardı ve 17.245 oyu Sayın Aziz Yıldırım aldı. 9.927 de Hakan Safi için kullanılan oy sayısı. Sayfanın devamında transferleri görüyoruz. Vedat ve Girasi tamam. Aziz Yıldırım seçilmesinin ardından iki santrfor transferini açıkladı. Vedat Muriç ve Serhu Girasi hafta içinde resmi imzayı atacak. Koltuk da kocaman emanet. Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından gözler Fenerbahçe'nin teknik direktörüne çevrildi. Yıldırım'ın teknik direktörünün daha önce birlikte çalıştığı ve şampiyonluklar yaşadığı Aykut Kocaman olması muhtemel ve bu hafta Kocaman'ı açıklaması bekleniyor. Fanatik'teyiz. İkinci sayfada Aziz Yıldırım var, Fenerbahçe'de yeni başkan. Kongre kararı alınır alınmaz heyecan başladı. Barış Göktürk ve Hakan Safi adaylıklarını açıkladı. Aziz Yıldırım yarışa dahil olunca Göktürk kendisinin listesine girerek çekildi. Mehmet Ali Aydınlar ise beklentilerin aksine aday olmaktan vazgeçti. Aylardır süren bekleyiş dün sona erdi. Oy kullanma hakkı olan 44

0: Her zamanı Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlığa geri döndü. Yıldırım ve kurmayları bir süredir yürüttükleri transfer çalışmalarını sonlandırmak için kolları sıvadı. Efsane başkanın ilk olarak Sergio Giresi ve Vedat Muriç'e açıklaması bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın Juventus'un da çok istediği Kim Min-jae'ye yeniden çubuklu forma giydirmek için de görüşmeleri bizzat yürüteceği öğrenildi. Hürriyet gazetesindeyiz. Mehmet Arslan Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun analizini yaptı. Yıldırım neden kazandı? Hakan Safi neden kaybetti? Geçmişteki başkanlığında agresif davranan Aziz Yıldırım seçim kampanyasında defansif bir tutum sergiledi. Yönetim kurulu listesi rakibine göre daha güçlüydü. Seçim aslanın ağzında değil midesinde diyerek özellikle Anadolu'da çok iyi organize oldular ve çok sıkı çalıştılar diyor Mehmet Arslan. Oy kullanan isimler var. Saadettin Saran, Mehmet Ali Aydınlar, Bülent Uygun ve Ali Koç da kongrede oy kullandı. Seçimin sonuçları bugün saat 17'de tam anlamıyla resmiyette kazanmış olacak bu arada. Yine transferleri görüyoruz. Vedat Muriç tamam, sırada Giresi var. Tüm gazetelerde neredeyse bu iki isim var. Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına forvet mevkisinden başlıyor. Hemen şu sağ altta bir haber görüyorum. Kiralık gittiği Samsunspor'la yollarını ayırdı ve İrfan Can Fenerbahçe'ye dönüyor. Fenerbahçe'nin ara transferde Samsunspor'a kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat sarı lacivertli kulübe geri döndü. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İrfan Can'la devam etmeme kararı aldık. Karakteri bize uymayan oyuncularla çalışmayacağız açıklamasını yaptı. Foto maça geçelim. Dursun Özbek'ten yapı göndermesi. Başkan Özbek, oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde yapıyı yanlış anlayacaklar. Şimdi değiştiriyorum. Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor dedi. Barella ismi var. İlk saatte de görmüştük hatırlarsınız gazetelerde. Orta saha adayları arasında yer alıyor. Eduardo Camavinga ve Marcus Thuram için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Inter'in süperstarı Nicola Barella'yı da gündemine aldı. İtalyan orta saha için Gardi aracılığıyla da bir harekat başladı. Gözü Singo'da İtalyan ekibi Napoli, Galatasaray'ın fil dişi sahili yıldızı Singo'yu takibi aldı. Çizme medyasına yansıyan haberlere göre Serie A devi önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını bu oyuncu için, Singo için yani, çalabilir. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantin yıldızın sözleşme uzatıp uzatmayacağı hakkında konuştu. Şu anda başkanla görüşüyorum ve birlikte en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz dedi. Takvime de bakalım. Yine Icardi bölümü var takvim gazetesinde de. Galatasaray'la görüşme halindeyiz dedi Icardi'nin menajeri. Sara var burada. Son talip Napoli. İngilizlerden sonra İtalyan kulüpleri de Sara'nın peşinde. Napoli'nin yıldız orta sahaya talip olduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu için 35 milyon euro bonservis ücreti de belirlediği söyleniyor. Yine şampiyon olacağız. Osimhen Galatasaray YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Ben daha ötesini hayal etmeyi seviyorum. Gelecek sezonda inşallah yine şampiyon olacağız. Kolay olmayacak ama zor şeyleri ben çok severim dedi. Manşetlere baktık. Fenerbahçe kısmında yeni başkan Aziz Yıldırım ve transferleriyle ilgili bölümler vardı. Galatasaray ise özellikle iç transferde oyuncularla ilgili bilgileri aktardık sizlere. Beşiktaş'a geçelim. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano transfer planlaması kapsamında bir rapor hazırladı. Ve daha önce çalıştığı bazı isimlere de bu raporda olumlu olarak yer verdi.
1: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun transfer planlaması kapsamında hazırladığı raporda dikkat çeken isimler bulunuyor. Bu isimlerden biri Italiano'nun Fiorentina döneminden öğrencisi Dušan Vlahović.

Serbest oyuncu statüsündeki Sırp golcü yakından takip ediliyor. 26 yaşındaki santrafor geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maça çıktı.

0: karşılaşmaların 13'üne ilk 11'de başlayan Vlahovic takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Italiano'nun transfer raporunda daha önce birlikte çalıştığı 3 ismin daha olduğu ifade ediliyor. Bu isimlerden birinin ise kanat oyuncusu olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirecek.
1: İtalya'da faaliyet gösteren Corriere dello Sport'un muhabiri Stefano Brunetti, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'yu A Spor'a değerlendirdi.
2: In these years in Bologna played with 4-2-3-1 formation that
3: Vincenzo Italiano genellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor. Ancak zaman zaman 4-3-3'e de geçiş yapabiliyor. Hücum futbolunu seven, proaktif ve cesur bir teknik adam. Kanat oyuncularını yoğun şekilde kullanıyor ve genç futbolculara güveniyor. Jonathan Rowe gibi genç isimlerden önemli katkılar aldı. Ayrıca Kanada'dan İtalya'ya dönen Federico Bernardeschi'nin yeniden çıkış yakalamasında da önemli rol oynadı. Bir diğer önemli özelliği ise Avrupa kupalarıyla lig maçlarının iç içe geçtiği yoğun fikstürlere alışkın olması. Fiorentina'da olduğu gibi Bologna'da da takımını 3 günde bir maç temposuna hazırladı. Bu tecrübe Türkiye'de Beşiktaş için oldukça değerli olabilir. Aynı zamanda oyuncu tercihleri ve kadro seçimleri konusunda oldukça sürprizlere açık bir teknik direktör. Bu sezon boyunca tam 107 farklı ilk 11 tercihi yaptı. Türkiye'deki macerası son derece heyecan verici olacak. Çünkü Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlara karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Ayrıca milyonlarca taraftarın desteklediği bir kulüpte Bologna'dakinden daha fazla kupa kazanma fırsatı bulabilir. Bugün Vincenzo Italiano dünyanın en yüksek maaş alan İtalyan teknik direktörlerinden biri olarak görülüyor. İtalya'da birçok futbol sever onun kariyerini yakından takip etmeye devam edecek. Özellikle Bologna taraftarları için o kulübe yarım asır sonra İtalya Kupası'nı kazandıran teknik direktör olarak her zaman özel bir yerde olacak. Bu nedenle Bologna'daki birçok insan yeni görevinde de Vincenzo Italiano'ya destek vermeyi sürdürecektir.
2: Especially in Bologna where he will be forever
1: Beşiktaş'ın kanat transferi için takip ettiği isimlerden biri de Abdul Fatavu, oyuncu Leicester City'de forma giyiyor.
0: Beşiktaş teknik direktör konusunu çözüme kavuşturduktan sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlarda kanat transferi için gündeme gelen son isim Abdul Fatavu oldu. Beşiktaş Championship ekiplerinden Leicester City forması giyen Ganalı oyuncuyu takip aldı. 10+4 kuralındaki genç oyuncu kriterine uyan Fatavu'nun siyah beyazların transfer listesinde bulunan profiller arasında olduğu belirtildi. Ganalı oyuncu 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde Sporting'den 16.25 milyon euroya Leicester City'ye transfer olmuştu. 22 yaşındaki genç oyuncu geride kalan sezonda takımına 44 maçta 9 gol 8 asistlik katkı verdi. Leicester City ile sözleşmesi 2029 yılında bitecek futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
1: Trabzonspor Kulübü transfere hızlı bir giriş yaptı ve hareketlilikte hala devam ediyor. Gündeme yeni bir isim geldi. Polonya basınının iddiası bu haber bu arada. Bordo Mavililer Gdansk forması giyen Tomasz Bobcek ile ilgileniyor.
0: Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor gözünü Polonya Ligi'nin gol kralına çevirdi. Transfere Ernest Muçi, Ruslan Malinovski, Sidney Cabral, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın ve Melih Kabasakalı renklerine bağlayarak flaş bir giriş yapan Bordo Maviller, forvet bölgesine takviye arayışlarına hız verdi. Polonya basınındaki iddialara göre Bordo Maviller, Leja Gdansk forması giyen Slovak golcü Tomasz Bobcek için devreye girdi. Başarılı bir sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu, Gdansk formasıyla çıktığı 30 maçta 20 gol 6 asistlik performans sergiledi. Slovakya milli takımı formasını da 2 maçta terleten 1.87 boyundaki forvet oyuncusunun kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

0: Gazete manşetlerine tekrar döndük. Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a bakalım. Şimdi Beşiktaş'ta yeni teknik direktör de belli oldu. Tüm odak şu anda transferde. Bordo Maviler zaten çok hızlı bir giriş yapmıştı. Hala da devam ediyor. Bakalım hemen, Fanatik'teyiz. Milli takımımız da var. Burayı okumadan geçmeyelim bence. Son provayı zaferle bitirdik. Amini futbol takımımız oynadığı son maçı galibiyetle tamamladı. Şimdi rota Arizona olacak. Arizona'da kamp çalışmaları devam edecek. Sonrasında da haftaya pazar günü tam bir hafta sonra saat 7'de de ilk maçımıza çıkacağız. İkinci bölümde Beşiktaş var. Kara Kartal'da kritik zirve. Başkan Serdar Adalı, yeni teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbol direktörü Önder Özen kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmede yeni sezonun planlanması, kalacak ve gidecek oyuncular hakkında da fikir alışverişi yapılacak. Trossard var. Kara Kartal'ın çok istediği oyunculardan biri olduğu söylenmiş. Büyük bir kapışma yakında başlayacak. Arsenal'ın Belçikalı yıldızı için Atletico Madrid dışında Serie A ve Suudi temsilcilerinin de devreye girdiği söyleniyor. Milliyete geldik. Bakalım şöyle. Salih Özcan hedefte Beşiktaş için. Buradaki Cengiz Malgra haberine göre Borussia Dortmund'la sözleşmesi bitti Salih'in. Beşiktaş'ın transferdeki öncelikleri arasında yer alıyor. Orkun Kökçü ile de birlikte uyum içerisinde oynayabileceği söyleniyor. 1 Temmuz'da Slovakya'ya Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Cumartesi günü toplanacak. Siyah beyazlı takım İtalyan yönetimindeki ilk çalışmasını da Nevzat Demir tesislerinde 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek. İstanbul'da 3 gün çalışacak Kartal yurt dışı kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. İtalyano kriterleri. Vincenzo Italiano ön alanda sürekli pres yapan, enerjisi yüksek, kanatları iyi kullanan ve çok sayıda gol pozisyonu üretebilen bir Beşiktaş ortaya çıkarmayı hedefliyor. Siyah beyazlarda transfer bütçesinin büyük bölümü bu doğrultuda hücum oyuncuları için kullanılacak. Bobček demiştik. Burada bu isim var Trabzonspor için. Bordo Maviler transferde rotayı golcüye çevirdi. Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Benfica'dan Lopez Cabral, Atalanta'dan Malinowski ve Gimareş'ten Noah Saviolo'yu da resmen kadrosuna kattı Trabzonspor. Karadeniz devinin yeni hedefi de Gdansk forması giyen 24 yaşındaki Tomas Bobček olacak. Foto maça gelelim. Siyah beyazlar sağ kanat takviyesi için harekat başlattı. Orsolini sesleri, teknik direktör Vincenzo Italiano eski öğrencisinin kadroya katılmasını talep etti. Beşiktaş yönetimi Bologna forması giyen 29 yaşındaki Riccardo Orsolini'yi transfer listesinin en üst sırasına yazdı. Oyuncunun da sıcak baktığına dair bu transfere bir detay da yer almış. 97 doğumlu. Sağ kanat mevkiinde oynuyor. Piyasa değeri 15 milyon euro. Çok yönlü ve teknik olduğu da söylenmiş. Bakalım şöyle. Şok talep başlığı var sol altta. Benfica siyah beyazların Pavlidis için yaptığı 20 milyon euro teklifi geri çevirdi. Portekiz devi Beşiktaş'tan bu transfer için 50 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Oldukça yüksek. 2,5 katını istemiş. Saviolo var sağ üst köşedeyiz. Trabzonspor Gimareş'in 22 yaşındaki sol kanadı Noah Saviolo'yu Türkiye'ye getirdi ve 12,5 milyon euroluk bonservisle de işi bitirdi. Portekiz ekibinin as başkanı da bu transferi doğruladı. Dovbik hamlesi, transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın as başkanlık döneminde de çok istediği Ukraynalı forvet için yeniden girişim yapma kararı aldı. Takvimdeyiz. İşte transfer planı. Önder Özen'le teknik direktör Italiano transfer zirvesi gerçekleştirdi. Siyah beyazların kaleci, stoper, sol bek, iki orta saha, kanat ve santrfor transferi planladığı öğrenildi. 9 numara harekatı da var. Beşiktaş'ta santrfor olarak Italiano'nun eski öğrencisi Dušan Vlahović ön plana çıktı. Ayrıca Benfikalı Pavlidis için 50 milyon euro istenmesi bu transferin gerçekleşmesini de oldukça zora sokmuş oldu. Bir de sabaha bakalım. Kartal'ın kanatlarına İtalyano dokunuşu. Siyah beyazların yeni teknik direktörü Bologna'dan öğrencisi olan iki ismi kadrosunda görmek istiyor. Beşiktaş Jonathan Rowe ve Riccardo Orsolini'yi transfer listesine ekledi. Bu da manşetlerdeki son haber olsun. Gazete manşetlerini bitirdik, haberlere geçtik. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Başkan Hacı Osmanoğlu da açıklamalarda bulundu.
1: Değerli genel kurul üyelerimiz, sürdürülebilir başarı ancak güçlü bir futbol ekonomisiyle mümkündür. Bu anlayışla hareket ederek son bir yılda milli takımımızın sponsor ağını daha da genişlettik. Alanlarında lider 11 yeni markayla katılımıyla toplam sponsorluk sayımızı 32'ye çıkardık. Bu rakam Türkiye Futbol Federasyonu tarihindeki en yüksek sponsorluk sayısıdır. Ülke olarak altyapımız, stadyumlarımız, ulaşım ağımız, konaklama kapasitemiz ve lojistik imkanlarımız en büyük organizasyonları ev sahipliği yapabilecek güce ve tecrübeye sahibiz. Freiburg ve Aston Villa arasında final maçı futbol şölenine dönüştü. Unutulmaz bir final yaşandı. Organizasyonun kalitesi, taraftarların oluşturduğu atmosfer ve misafirperverliğimizle tüm dünyanın takdirini kazandık. Final sonrası üye ülke federasyonları ve UEFA Başkanı değerli dostum Ceferin'in özel teşekkürlerini iletti. 2027 konferansındaki finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile birlikte önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Siz değerli paydaşlarımızın katkılarıyla bu organizasyonların da en yüksek seviyede gerçekleştirerek tüm dünyaya örnek olacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyecek bir ülke olarak en büyük hedeflerimizden birisi de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktır. Ben bir adım iyi gelene 10 adım koşarım ama onun aksini yapana da aynı muameleyi yaparım. Çünkü ben yıllardır o koltukta daha hiçbir sefer oturmadım. Başkanın koltuğu var orada. Büyük takımlarla iyi geçineyim de burada 3 ay daha 5 ay daha durayım derdine düştükleri için Türk futbolunun bu ana sorunları çözülmedi. Benim öyle bir derdim yok.
0: Amili futbol takımımız 2002'den sonra yeniden Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanana kadar oldukça uzun bir yolculuktan geçti. Bazen kapısına kadar dayandık Dünya Kupası'nın, çoğu zaman da hayal kırıklığına uğradık. Nasıl bir yolculuktu peki bu sezon 2026'ya gidiş ve öncesi? Bakalım haberimizde.
2: 2002'de dünya üçüncüsü olarak tarih yazdığımızda yakın bir gelecekte kupayı kazanabileceğimizi düşünmüştük. Ancak geçen yıllar büyük beklentiler, hayal kırıklıkları, gözyaşları ve giderek büyüyen özlemden başka bir şey getirmedi. 2006'da playoff'ta İsviçre'ye deplasman golü kuralı nedeniyle elendik. 2010, 2014 ve 2018'de elemeleri geçemedik. 2022'de ise playoff'ta Ronaldo'lu Portekiz'e yenildik. Arada Euro 2008'de elde ettiğimiz üçüncülükle çok mutlu olmuştuk. Büyük turnuvalara ya katılamıyorduk ya da katılıyorsak tarih yazıyorduk.
3: Dördüncü penaltılar başladı. Beatrice!
2: ...2002'de 48 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiştik. Şimdi de en iyi ihtimalle 24 yıl olacaktı. Artık bu özlemi burada bitirmek, bir ülkeyi yeniden hep olması gerektiği yerde temsil etmek gerekiyordu. Türk futbolu değişiyordu. Oyuncularımız daha 20'sine gelmeden dünyanın en iyi kulüplerine transfer oluyordu. Hakan Çalhanoğlu gibi Şampiyonlar Ligi finallerinde forma giyen kaptanımız vardı. Türk oyuncular Avrupa kupalarında adından söz ettiriyordu. Stefan Kuntz sonrası göreve gelen Montella'nın önünde uzun ve zorlu bir yol vardı. Adana Demirspor'da başarılı 2 sezon geçiren İtalyan çalıştırıcı Türkiye'yi hem tanıyor hem de seviyordu. Tam bir Akdeniz insanı olan Montella sıcakkanlı ve heyecanlıydı. Türk insanının beklentilerini biliyordu. Montella gelir gelmez farkını göstermeye başladı. Euro 2024 elemelerinde deplasmanda Hırvatistan'ı yenerek grubu lider tamamladık. Tarihte ilk kez büyük bir turnuvanın finallerine lider olarak gitmeyi başardık. Euro 2024'ün en renkli takımlarından biri olduk. Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldik. Şanssız bir şekilde Hollanda'ya elendik. Sonrasında sıra Uluslar Ligi'ne geldi. Tarihimizde ilk defa bu kupada A Ligi'ne yükseldik. Genç ve tecrübeli oyuncuların iyi bir uyum yakaladığı milli takımımız gelişiyordu.
3: Şimdi sağ kanada.

0: hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu. Gol! Gol! Gol! Kerem!
1: Artık hedef 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermekti. Serüvenimiz 4 Eylül 2025'te Gürcistan deplasmanında başladı. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar 3-2'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle kazanan Türkiye eleme grubuna moralli bir başlangıç yaptı.
0: Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun Kerem!
1: Milliler ikinci sınavını grubun favorisi ve son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında verdi. Konya'daki mücadele İspanya'nın büyük üstünlüğüyle geçti. Ay Yıldızlılar rakibine 6-0'lık flash skorla mağlup oldu. Türkiye E grubundaki 3. maçında Bulgaristan'a konuk oldu. Hem ağır İspanya yenilgisini unutturmak hem de gruptaki iddiasını yeniden ortaya koymak isteyen milliler rakibi karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetle hayat buldu.
0: Çok iyi pas Hakan, nefis kontrol Kenan, Kenan nefis geçti, Kenan, Kenan, Kenan Yıldız.
1: Arda Güler 1 gol 2 asist, Kenan Yıldız'sa 2 golle yıldızlaştı. Gürcistan ve Bulgaristan deplasmanlarını kayıpsız geçen Türkiye bu kez rakipleriyle taraftarı önünde kozlarını paylaştı. Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1, Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden Türkiye grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi ve playoff biletini cebine koydu.
0: Hakan içeriye baktı, Kenan gönderdi, doğrudan içeriye gol!
1: Ay Yıldızlılar gruptaki son maçında İspanya ile karşılaştı. Konya'daki maçın aksine rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan milliler İspanya'dan 2-2'lik skorla döndü.
0: Orkun bıraktı. Salih!
2: Bravo.
0: Salih!
2: Bravo.
0: Salih!
2: Müthiş!
0: Salih!
1: Avrupa elemeleri playoff turunun kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı. Kura çekimine birinci torbadan dahil olan A milli takımımız playoff turunun yarı finalinde Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile eşleşti. Tüpraş stadında oynanan kritik maç büyük heyecana sahne oldu. Milliler Romanya'nın savunma ağırlıklı oyun anlayışı karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. 53. dakikada sahneye Arda Güler çıktı. Genç yıldızın Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı muhteşem asist maça damga vurdu. 1-0'lık skorla Romanya'yı saf dışı bırakan Türkiye adını playoff finaline yazdırdı.
0: Haydi Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi'yle öne geçiyoruz! Ferdi'yle öne geçiyoruz 1-0! 1-0 öndeyiz! Attık golü! 1-0 öndeyiz!
1: Milliler playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova'nın rakibi oldu. Türkiye deplasmanda oynanan maçta Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti ve 24 yıllık özleme son verdi. ...2002'de uzak doğuda tarih yazan bizim çocuklar... ...şimdi ise dünyanın diğer ucunda... ...ülkemizden binlerce kilometre uzakta... ...yeni bir zaferin peşinde. Bir ülkenin kalbi, duaları, desteği sizinle. Yolun açık olsun milli takım.
0: Bu çocuklar, bizim çocuklar... ...her şeyi başardılar, her şeyi. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
3: Şimdi sırada Teams bağlantımız var. Haldun Domaç bizi bekliyor. Kendisini çok bekletmeyelim. Acaba Giresun'da mı bugün? Evet, dün deniz manzarası vardı. Bugün güzel bir dağ manzarası var. Nasılsınız? Günaydın. İyi haftalar.
4: Demet çok çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta olsun sana ve izleyicilerimize. Tabii şunu söylememiz lazım. Gerçekten dün Trebolu'da deniz manzaralı bir görüntüyle size ulaşmaya çalıştım. Ama bu kez iş değişik. Şu anda yaklaşık 2000 metre yukarıda. Arkamdan müthiş bir sert bir rüzgar esiyor. Böyle üstümüzü giymek zorunda olduğumuz, yani bir de düşün ki yani Haziran ayındayız, bir evet. iklimdeyiz. Burası Kümbet Yaylası, Giresun'un güzel yaylalarından biri. Burada iki tane bunker.

0: Bungalov evlerden oluşan yer var. Onlardan bir tanesindeyiz. Arkamda henüz karlı dağlar var. Yani hiç sakın
1: Evet.
0: şey yapma yani böyle her şey çok güzel falan diye düşünme. Karlı dağlar arkamızda. Gerçekten bu iklim çok güzel. Zaten buranın şöyle bir özelliği var. Aşağıda işte o sıcaktan terleyenler, o nemden sıkılanlar doğru yukarıya doğru kaçıyorlar. Bu güzel ortama geliyorlar. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Ben de dedim ki size bu güzel ortamdan biraz sesleneyim. Öyle yapalım. Biraz değişiklik olsun istedim
1: Valla siz
0: demek.
1: olmasanız manzara göremeyeceğiz. Bir de Hüseyin Özkök. Harika. Ben mutluyum bu durumdan. Teşekkür ederiz. Peki Fenerbahçe'yle başlayalım
0: Ben
1: mı?
0: teşekkür ederim.
1: Başkan da belli oldu.
0: Başlayalım.
1: Aziz
0: Başlayalım.
1: Yıldırım ciddi
0: Evet.
1: de bir farkla dünkü seçimi kazanmayı
0: Farkı.
1: başardı. Bu sonucu bekliyor muyduk?
0: Şimdi ben açıkça şöyle birbirine yakın bir seçim bekliyordum. Yani oy açısından baktığımızda yani kim kazanır sorusunun yanıtını net vermek mümkün değil. Hatta dündü galiba seninle yayın sırasında
1: Evet.
0: konuştuğumuzda da söylemiştim. Oy sayısının çok fazla olması tahmin yürütme konusunda zaman zaman bizi sıkıntıya sokuyor Demet. Yani şimdi şöyle baktığımızda yaklaşık 26 bin oy kullanılmış. 17.245'i Aziz Bey'e çıkmış. 9.927'si Hakan Safi'ye çıkmış. Yani bu sayı katılım açısından baktığımızda gayet iyi. Hani şöyle bakarsak 44 bin oydan bu kadar mı derseniz gerçekten de ülkenin değişik yerlerinden Fenerbahçe Genel Kurulu üyesi olduğunu düşünürsek katılımın iyi düzeyde olduğunu söylememiz gerekiyor. Ama Aziz Yıldırım tabii ki burada tecrübesini konuşturdu. Şöyle söyleyebiliriz. Daha doğrusu genel kurul üyeleri tecrübeye oy vermeyi tercih ettiler. Onu söyleyebiliriz. Tabii seçimi genel bir değerlendirmesini yaparsak şöyle değerlendirebiliriz. Seçimde Hakan Safi'nin gençliği, heyecanı, transferler üzerinden yaptığı bir seçim süreci vardı. Sürdürdüğü bir seçim süreci vardı. Buna karşılık Aziz Yıldırım'ın dili geçmiş tecrübe bir yıllık burada başkan olarak kalacağı söylemleri. Bunun yanında bir de çok dikkat çekici, gerçi ben seçim sürecinde iki başkan adayının da şöyle çok gerilimli sözler sarf etmediğini söyleyebilirim ama
1: Evet.
0: ben genel anlamda Aziz Yıldırım'ın daha kucaklayıcı bir dil kullanmaya çalıştığını gördüm. Zaten seçim bittikten sonra da birbirimize küsmeyeceğiz, birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Hani klasik tabirdir ya, dün dünde kaldı artık bugüne bakmak lazım. O bugüne bakmaya çalışıyor. O açıdan baktığımızda güzel bir seçim süreci oldu. İki başkan adaylı seçim. Burada kazanan kaybeden noktasından çok şunu da söylemek lazım. Evet, Hakan Safi kaybetti ama Fenerbahçe'nin havuzunda gerçekten çok güçlü bir aday, geleceğe yönelik aday olduğu ortaya çıktı. Bunu söyleyebiliriz. Aziz Yıldırım da yılların verdiği o tecrübeyle 20 yıllık süreçte kazandığı o özgüvenle ve ona insanların güveniyle bu seçimi kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi önemli olan tabii verilen sözlerin yerine getirilmesi. Çünkü başkan şöyle bir söz söyledi. Artık başkan Aziz Yıldırım diyeceğiz. Şöyle bir söz söyledi. Ben geleceğim, bir yıl çalışacağım. Bir yıl sonra gençlere bırakacağım bu başkanlığı demişti. Çünkü önümüzdeki sene yani 2027'de de bir seçim var Fenerbahçe'de. Öyle söylememiz lazım. Şimdi bu noktada herkesin kafasında bir karışıklık var. Başkan bir yıl sonra gider mi? Şampiyon olursa diye. İstersen ona ben bir yanıt vereyim. Başkan şampiyonluk ulaşırsa, şampiyonluğa Fenerbahçe'yi ulaştırırsa başkan
1: Gitmez.
0: gitmez.
1: Bence
0: Yani
1: de.
0: bir üç aynı kanaat. Herkes aynı şeyi düşünüyor ama başkan bir yıl çalışacağım diyor. Yani şimdi bir yıl çalıştıktan sonra genelde biz bunları geçmişte de yaşadık. İşte Kadıköy'de yürüyüşler, bırakma bizi başkan sözleri vesaireyle. Yani ben bırakmak istiyorum ama camiası bırakmıyor noktasına gelinebilir. Onu özellikle söylemem lazım. Böyle bakıyorum ben. Yani benim kanaatim bu. Bilmiyorum senin düşüncen ne?
1: Ben de size katılıyorum. Bir de teknik direktör konusunu konuşalım mı? Çünkü Aykut Kocaman
0: Konuşalım.
1: ismini Aziz Yıldırım'ın adaylığı boyunca konuştuk ama net bir şekilde Aziz Yıldırım'la anlaştım hiç demedi. Görüşme halindeyiz dedi. Yakın bir dost.

0: bu zaten. Ama şimdi seçildikten sonra acaba o net ifadeler kullanılır mı?
1: Şimdi mazbatayı almayı bekleyecek Demet. Yani mazbatayı aldıktan sonra da açıklayacak. Yani aslında görüşmelerin bu süreçte devam ettiğini biliyoruz. Hatta şöyle bir üçlüyü bir araya getirmek istiyor ama tabii ne kadar olur, yani adaylar birbiriyle çalışmayı ne kadar kabul eder onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak. Mazbatı alındıktan sonra yönetim kuruluna girilecek. Başkan biraz bu seçim sürecinde o dili de kullandı. Yani ben tek başıma karar vermeyeceğim.
0: Evet.
1: Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğim dilini kullanmıştı. Oradan da bir hep beraber bir karar verilecek. Bence Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Oğuz Çetin futbol aklı olacak. Yardımcıları konusunda da Fenerbahçe ruhu açısından konuşulan bir söylem vardı. Yardımcıları konusunda dört kalple Volkan Demirel şu andaki potansiyel aday. Tabii bu üçlü birbiriyle nasıl çalışır, nasıl uyum sağlar, çalışmak ister mi? Bir ön görüşme yapılmıştır ama genelde bu tür konular şöyle sonuçlanır Demet. Yani ben de yaşadığım için şu seçim bir bitsin, bir görelim seçim sürecini. Ondan sonra karar verme konusunda hep beraber oturur bir karar veririz denir. Muhtemelen şu anda beklenen süreç bu. Aykut Kocaman'ın üzerinde çok fazla spekülasyon yapıldı. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten de futbol hayatıyla da sonrasındaki teknik direktörlüğüyle de önemli, tarihine önemli damgalar vurmuş bir isimden bahsediyoruz. Aykut Kocaman ismi bence doğru olacaktır. Yani kanaatimi de söyleyeyim. Hatta şunu da söyleyeyim. Türkiye'de bir yabancı hocayla çalışmak gerçekten büyük bir risk barındırıyor. Çünkü ülke futbolunu tanıması açısından çok değerli. Başka bir şey daha söyleyeyim. Tarihleme açısından da yabancı hoca çok doğru bir durum değil. Yani tarihleme açısından. Ne diyorum? Şimdi bir bakacağız ne kadar süre sonra. Yani mazbatalar gelecek. 15 Haziran, 20 Haziran'dan sonra transfer süreciniz başlayacak. Ve 23 Temmuz'da da bir maç oynayacaksınız, Avrupa maçı.
0: Evet.
1: Onun için ligi bilen, ülke futbolunu tanıyan, ülke futbolundaki oyuncuların aldığı rolleri doğru belirleyen bir teknik direktör doğru olacaktır. Yani ben Aykut Kocaman'ın teknik direktör olacağını düşünüyorum. Dört Kayıt ve Volkan Demirel konusu da biraz daha herhalde görüşmelerle sonuçlanacak. Oğuz Çetin de futbol aklı olacak gibi görünüyor.
0: Peki Beşiktaş'a da geçelim. Siyah beyazlarda da yeni teknik direktörü konuşalım. Vincenzo Italiano artık çalışmalara başladı. Kampla ilgili bazı tarihler de bugün gazete manşetlerinde vardı. Slovakya'ya gidecek siyah beyazlar Temmuz'un ilk gününde. Öncesinde tabii burada çalışmalar gerçekleştirilecek ama hocayla ilgili en net ifade hücum futbolunu çok seven ve hücum attığı için oldukça kapsamlı bir çalışma yapacağına dair bilgiler var. Sizin nasıl bir beklentiniz var Italiano'dan?
1: Şimdi tabii bir teknik adamın genel oyun karakterini bir ülkeye gittiğinde kolayca değiştirmesi ya da işte ondan vazgeçmesi mümkün değil. Zaten anlaştığı, uyguladığı bir oyun anlayışı var.
0: Evet.
1: Onu özellikle söylememiz lazım. Yani hemen biraz detaylarını anlatmıştım ama bir kez daha küçücük anlatayım. Mesela 4-2-3-1 gibi oynatıp oyuncuları kaydırarak öne doğru, hücuma doğru yaslayan bir hocadan bahsediyoruz. Mesela dörtlüyü üçlüye çeviriyor. İki bekten bir tanesini öne atıyor. Öne attığı oyuncuyu pas istasyonu olarak kullanıyor. Onun için iki beki çok değerli. Mesela biz iki bekle ilgili kararını bekleyeceğiz. Yine ön tarafı bir anda ileriye itiyor. Beşliye döndürüyor. Bu da iki yönden kazanç sağlıyor. Birincisi topun geri kazanılması konusundan, ikincisi kalabalık hücum açısından. Bu söylediklerime baktığınızda zaten Beşiktaş taraftarının bundan büyük mutluluk duyacağını söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş taraftarı bunu sever. Hücum futbolu oynatan hocayı sever. Böyle hani geride bekleyecek, geçiş hücumu yapacak hocalarla çok fazla sıkı fıkı ilişkileri olmuyor. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Genel anlamda baktığımızda topun çok evelenip gevelenmesi, öyle deriz ya, pas pas pas, geri pas, ileri pas, geri pas, ileri pas, bunu çok seven bir hoca değil. Daha
0: evet,
1: direkt oyunu seven bir hoca. Dolayısıyla bunlar Beşiktaş için olumlu. Yalnız ligi tanıyacak, yanında Önder Özen gibi çok önemli ligi tanıyan isim var. Ligi tanıyacak dediğim şu, bizim ülkemizde takımların çoğu geçiş hücumu oynar. Öne çıkartan bir hoca olduğu için arkadaki geçiş hücumlarını önleyecek iki süperinin

0: çok çabuk olması lazım. Bunu da bir not olarak ekleyeyim.
1: Peki, teşekkür ederim o halde. İyi haftalar şimdiden, hoşça kalın.
0: Teşekkür ederim, iyi haftalar, kolay gelsin.
1: Bağlantımızı bitirdik değerli izleyenler. Bu saati de bitirdik. Kısa bir ara vereceğiz. Saat 10'da buradayız. Taner Karaman stüdyo konuğumuz olacak. Sizi de bekliyoruz.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
13: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
6: Reklam.
14: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
16: Bana göre vizyoner olmalı.
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Brent petrolün varil fiyatı son işlem günü olan 5 Haziran'daki 93,09 dolarlık kapanış seviyesiyle saldırı öncesine kıyasla %28,4'lük artış kaydetti. Mevcut tabloda petrol piyasasının haber akışına yüksek duyarlılığını korurken jeopolitik risk priminin tamamen silinmediği görülüyor. Çatışmanın seyri ve diplomatik gelişmelerin ise fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Tutku

inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Umarım. Ben de çok iyiyim. Yeni haftanın enerjisi var üzerimde.
2: Harika. Umarım hiç bitmez.
1: Nasıl geçti hafta sonu?
2: Tabii ilginç bir hafta sonu. Kongreler var. Evet. Futbol olarak Venezuela maçımız bence gayet güzeldi. Artık Dünya Kupası heyecanına dönelim. Evet. Durumuna geldiğimizi söyleyebilirim ama güzel bir hafta sonu. Farklıydı.
1: Peki milli takımımızın tabii maçına bir haftalık bir süre var. Onu da konuşacağız. Ama önce Fenerbahçe ile başlayalım. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. İlk açıklamalarını, ilk konuşmasını şimdi bir ekranlara getirelim. Sonra değerlendireceğiz.
3: Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ikinci gününde oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde yapılan seçimde başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarıştı. 45 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 10'da başladı ve 17'de sona erdi. Oy sayım işlemi henüz tamamlanmadan Hakan Safi, Fenerbahçe camiasının eskiyle yaşamayı sevdiğini söyleyerek Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
4: Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibini kutluyorum.
3: Saat 22 civarlarında oy sayımı tamamlandı. 27.387 oyun kullanıldığı kongrede 27.172 oy geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oyla başkan seçilirken Hakan Safi 9.927 oy aldı. 135 oy geçersiz sayılırken 80 boş oy tespit edildi. Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesinin ardından size borcumuzu ödeyeceğiz derken tribünlerin tezahüratına da eşlik etti.
5: Kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler, siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim

0: kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımını yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız.
1: Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ın ilk açıklamaları bu şekildeydi değerli izleyenler. Taner, sana şöyle dönmek istiyorum. Evet. Öncelikle tebrik ederiz tabii ki. Bu kadar farkı ben beklemiyordum. Sen Hı-hı. bekliyor muydun?
2: Aslında bu kadar fark yoktu. Ama son birkaç gün içerisindeki stratejiler, söylemler, yaklaşımlar, Hakan Safi tarafının üslubunu biraz daha sertleştirmesi, transfer üstünden ilerleyip yolunu hiçbir şekilde değiştirmemiş olması, projelerle değil tamamen yıldız ve para üstünden odaklandırdığı seçim planı ve aynı zamanda da dediğim gibi biraz da agresifleşen bazı ifadeler sonucunda bazı oyların ki seçimden bir akşam önce yenilen yemek görüntüleri, fotoğrafları Ali Koç yönetimiyle daha doğrusu döneminden isimler ve Ali Koç eski başkanla olan fotoğraf kareleri kongrede bazı oyların saf değiştirmesine sebebiyet verdiğini söyleyebilirim.
1: Birincisi ama bu transfer konularıyla da kazandığı çok fazla oy vardır muhtemelen.
2: Tabii yani ilk seçiminde 9.927 tane oy almak kolay bir iş değil. Evet. Ve burada yani neredeyse 10.000 tane oyu getiren faktör doğal olarak para ve transfer aslına bakarsan. Yani burada Hakan Safi yönetimini tercih eden kesimin genel hatlarıyla baktığı açı birincisi Aziz Yıldırım yönetimiyle geçmişten gelen bazı ifadeler ve tutumlar. Şimdi nedir mesela? Ali Koç yönetimini destekleyenler, halen daha destekleyen yaklaşımda olan kongre üyelerinin Aziz Yıldırım'a çok büyük oranda oy atmadığını söyleyebiliriz. Saadettin Saran yönetimini destekleyen hala daha yönetime dönük yaklaşımı olanlar da yine baktığımız zaman Aziz Yıldırım tarafına oy atmadı. Taraftar gruplarıyla ilgili ki biliyoruz ki bazı taraftar grupları çok net bir şekilde Hakan Safi tarafını desteklediğini açık açık da ifade ediyorlar. Hatta Sayın Safi'nin röportaj için geldiği medya binalarına dahi taraftar gruplarından bazılarının eşlik ettiğiyle ilgili bilgiler var. Bunları görüyoruz. İşte taraftar gruplarından kongresi olanlar da büyük oranda Başkan Aziz Yıldırım'a oy vermediğini söyleyebiliriz. Çok ciddi bir karşı tarafa rağmen 17.245 tane oy alabilmek bir kere Fenerbahçe'de dönüşümü sinyalidir. Yani bu dönüşüm nedir? Para odaklı yaklaşımdan, yıldız odaklı yaklaşımdan, param var alırım, param var transfer yaparım yaklaşımından Fenerbahçe daha derli toplu ve gerçeği gören bir yaklaşıma doğru evrilmiştir. Dünkü seçimin sonucu budur ve bence milattır. Milatın sebebi de şu. 17.245 değil biraz daha dengeli bir sonuçla Başkan Aziz Yıldırım seçimi kazanmış olsaydı derdik ki evet ikilemde kalınmış falan. Ama çok açık bir şekilde kongre artık biz sükseli transferler değil. Bir sistem istiyoruz. Biz sürdürülebilirlik istiyoruz. Biz bir mantık istiyoruz çağrısının karşılığını vermiş gözüküyor.
1: Yani Hakan Safi Bey daha çok isim üzerinden gitti.
2: Çok fazlaca.
1: Ama Aziz Yıldırım hangi ismi istiyorsa, benim çalıştığım kişiler, teknik direktör ya da sportif direktörüm, onu zaten ben kimi istiyorsa getiririm dedi mesela.
2: Ve şunu da çok net bir şekilde ifade etti Başkan Aziz Yıldırım. Biraz daha bu yıldız odaklı transferlerdense, evet, asker oyuncuların daha ön planda olduğu, evet, yıldız olacak ama daha çok asker oyuncularla ilerlenmesi gerektiğini üstüne basa basa ifade etti. Oğuz Çetin'le yaptığı bazı görüşmeler olduğunu, futbol aklı konusunda Oğuz Çetin'e güvendiği yönünde zaten ifadeler var. Ve şunu söyleyeyim, Oğuz Çetin de çok uzun bir süredir aslına bakarsan Fenerbahçe'ye çalışan bir isim.
1: Evet.
2: Burada çok, yani dünden bugün olan bir şey değil aslına bakarsan. Hem Aykut Kocaman'ın nasıl teknik direktörlük vazifesini yerine getirmediği dönemlerde bu sürece hazırlandığını biliyorsak, Oğuz Çetin de aslında bir taraftan bu süreçlere hazırlanıyordu.
1: Evet.
2: Yani Fenerbahçe taraftarlarının aklında şu olmasın, hazırlıksız iki tane isim Fenerbahçe'yi, futbolunu yönetmeye geliyor durumu değil. Aslında hem Oğuz Çetin ve Oğuz Çetin ekibi, çünkü Oğuz Çetin bu dönemde bir ekip de kurdu diyebiliyoruz. Hem Oğuz Çetin ve ekibi, hem de Aykut Kocaman ve ekibi şu anki tabloya aslında çok uzun süredir çalışıyorlar. Ve bugün de görevler, eğer vazifeler verilirse, ve muhtemelen öyle olacak gibi gözüküyor, açıkçası Fenerbahçe'nin sportif anlamda ben problem yaşayacağını çok da düşünmüyorum sevgili
1: Yani daha hep seninle zaten o plansızlıktan bahsediyorduk. Bu daha derli toplu bir görüntü de çiziyor bize zaten.
2: Yani evet, o plansızlık tablosunu biraz daha toparlayabilir bu ikisi. Ve şunu söylemek lazım. Başkan Aziz Yıldırım'ın bu süreçteki, evet, seçimin sonucu bir senelik tablo gibi gözüküyor ama yılların ardından eğer şampiyonluk gelirse eğer, bir sonraki seçimde yine Aziz Yıldırım başkan.
1: Bir açıklamasında sadece bir yıllığına geldim demişti.
2: Mümkün değil. Yani kongre onu zaten devam ettirir. Yani eğer şampiyonluk gelirse,
1: evet,
2: kongre devam ettirir ve finalinde şu tablo gerçek. Yani bir sene sonrası şöyle söyleyeyim. Şampiyonluk gelmezse denilir ki Aziz Yıldırım, ya Aykut Kocaman'ı getirdin, Oğuz Çetin'i getirdin, zaten olmayacaktı başkan, sen ne yazık ki olmuyor seninle denir. Şampiyonluk gelirse büyük futbol aklı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman gibi bir ismi getirdi, Oğuz Çetin efsanesini getirdi, bizimle devam et denilir. Bir de bir anda oraya gider.
1: Evet.
2: Bu, emin ol, ligin son haftasının son dakikasında kaybedilmiş bir şampiyonluk ya da kazanılmış bir şampiyonlukta da böyle olur. Değişmez fikirler. Ve finalinde de şu gerçekle yüzleşir Fenerbahçe. Kongre olacak ama şampiyonluk gelirse Aziz Yıldırım'a devam edilir. Bunu söyleyebiliriz ama Fenerbahçe için ben bugün finansal anlamda da olumsuz bir senaryo görmüyorum. Sadece seçim sürecinde dahi milyonlarca euro harcama yapan Hakan Safi yönetiminin yaklaşımları, tutumları, FIFA'nın ve daha doğrusu UEFA'nın kural kitabına çok da uygun olmayan transfer harekatı ile ilgili söylemleri Fenerbahçe bazı cezaları bile getirebilecek tutumları doğurabilirdi.
1: Ya evet, birçok isimle net olarak oyuncu cephesiyle anlaştığını, evet, zaten hep söylüyordu ama tabii bir de kulüp cephesi var. Bunu da düşünmek lazım. Hatta
2: doğru,
1: bazı kulüplerden oyuncularla ilgili açıklamalar da yapıldı.
2: Hı-hı.
1: Yani gerçekleşmeyebilirdi bazı transferler. Net olarak açıkladığı isimlerden bahsediyorum.
2: Çünkü isimlerle görüşülmüş, kulüplerle görüşülmemiş.
1: Evet, evet.
2: Bir kere burada kural diyor ki önce kulüpten izin alacaksın.
1: Hı-hı.
2: Birinci problem bu. İkinci problem, oyuncular hiç açıklama yapmıyor. Yani Hakan'ın ismi geçiyor, Melih'in ismi geçiyor, fotoğraf kareleri paylaşıyor ama hiç şeyler paylaşılmıyor. Yani oyuncular herhangi bir ifadede bulunmuyorlar. Çünkü bir anlamsızlık ve anlam veremediğim bir şey var. Bunları muhtemel oyuncuların kariyerleri bittiğinde öğreneceğiz. Yani ne oldu bu süreçte?
1: Anlaşma sürecinde mi?
2: Evet, anlaşma süreci. Yani öncesinde ne oldu? Neden isimlerinin kullanılmasına izin verdiler? Orada nasıl bir diyalog gelişti? Nasıl bir anlaşma gelişti? Bunlar muhtemelen özellikle Maldini gibi isimlerin ileride anlatacağı hikayeler olabilir. Bundan belki 10 sene sonra, 15 sene sonra, ama bugünün öğrenmemiz çok mümkün olmayan şeyleri gibi gözüküyor.
1: Mesela az önce editörümüz Ayşegül hatırlattı. Maldini ile verdiği görüntüler.
2: Evet.
1: Yurt dışında maç izlerken yine burada keza.
2: Çok fazla finansa dönük hikayeler. Çok fazla ekonomiye dönük hikayeler. Zaten konunun para olduğunu düşünen bir Fenerbahçe kongresi olsaydı Ali Koç devam ederdi.
1: Tabii.
2: Yani zaten stratejik olarak burada hata yapıldı. Yani Fenerbahçe koca bir Ali Koç döneminde zaten finansal olarak hiç problem yaşamadığı halde şampiyonluk elde edemedi. 130 tane transfer yaptı. çok sayıda teknik direktörle çalıştı. Büyük paralar harcadı. Şampiyonluk gelmedi.

0: Yazmış. Fenerbahçe'nin seçilen yönetimi umarım herkesle kavga etmek yerine daha iyi ilişkiler kurmayı benimser. Ülkemizin ayrışmaya değil birleşmeye ihtiyacı var. Sürekli rakip ve dış güçler diyerek topu başkasına atmayı bırakıp ülke futbolunu nasıl ileri taşırız diye düşünmek gerek. Haklı Umut Bey.
1: Ya ben şöyle,
0: ama hep
1: ben
0: böyle bir çağrıda bulundu zaten bence iki adayda. Ki Aziz Yıldırım özellikle bu birlik beraberlik üzerine yoğun.
1: Saadettin
0: işte.
1: Saran da aynı söylemlerde bulundu.
0: Evet.
1: Ali Koç da ilk geldiğinde aynı söylemlerde bulundu.
0: Ama Saadettin Saran giderken yaptığı konuşmada cumartesi günü biz içimizdeki sorunlarla baş etmeye çalışıyoruz.
1: Ama
0: dedi.
1: Süreç içerisinde de Merkez Hakem Kurulu dedi, federasyon dedi, yer yer başka ifadelerde bulundu, rakip dedi. Şimdi böyle olduğu zaman doğal olarak baştaki çıktığınız yoldan sapmış oluyorsunuz. Ali Koç yönetimi de böyle yaptı. Çünkü yoldaki engebeler bazen sizin baskılarla birlikte yolunuzu değiştirmenize sebebiyet verebiliyor. Aziz Yıldırım yönetiminin şöyle bir gücü var. Çok deneyimliler. Yani o gelecek baskıları sosyal medyadan gelir. Bunlar çok etkilenecek bir yönetim değiller. Yeter ki ben arkadaş benim çizgim bu. Buradan çıkmayacağım desinler. Eğer ben bu çizgide değil diğer tarafta olacağım derse de en sertini yapabilecek yönetim olduğunu da biliyoruz. Ama en azından şu anki söylemler böyle.
0: Evet.
1: Hem Oğuz Çetin'in mizacı hem Aykut Kocaman'ın mizacı zaten bu agresif dil değil. Daha yapıcı bir dil. O yüzden de Başkan Aziz Yıldırım'ın da bu dille devam etmesi Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj sağlar.
0: Peki şimdi Hakan Safi'nin yaptığı bir açıklama vardı. Eskiyle yaşamayı seviyorlar demek ki Aziz Yıldırım'ı tercih ettiler
1: mesela bu
0: dedi.
1: Bu da sert bir ifade.
0: Evet.
1: Bu,
0: ya ama ben... o şimdi tam böyle yeni artık açıklanmaya başlamış ve kaybettiğinizi anladığınız ilk dakikalar.
1: O zaman şu soru işareti çıkıyor. Lider olarak siz herhangi bir kriz ortamında yaptığınız ilk açıklamada eğer yine soru işaretli bir söylemde bulunuyorsanız sezon içerisinde başkan olmanız takdirinde yaşayacağınız engebelerde söyleyeceğiniz sözlerde çok güven vermeyebilir. O yüzden ben bu tarz bir liderlik tarzında herkesin her an kontrollü açıklama yapması gerektiği düşüncesindeyim. Bir ifade sizin üstünüze çok uzun süre gelebilir. O yüzden dikkatli söylemler her zaman önemli ve Hakan Safi bence seçim sürecinde birçok oyun söylemleriyle Aziz Yıldırım tarafına geçmesine sebebiyet vermiştir. Belki de çok az konuşsaydı, sadece çok az konuşsaydı daha fazla oy olabilirdi.
0: Olabilir. Farklı bir durum benimsedi, öyle devam etti. Peki Hakan Safi'den daha net ve sükunet içerisinde bir tebrik bekliyor muydun? Mesela benim işte bir önceki seçimde hatırladığım Ali Koç'un kaybettiği, Sayın Saadettin Saran'ın kazandığı da onların ikilinin yan yana gözüktüğü kareler vardı mesela.
1: Doğru.
0: Burada
1: böyle ayrılık
0: bir şey
1: yaşandı.
0: Evet. Daha tam net
1: ayrıldı.
0: Açıklanmadan hatta daha medyaya yansımadan bile sonuçlar belli ki sonuçlar belliydi ve Hakan Safi stadyumu terk etti.
1: Evet, yani bu aslına bakarsan ne kadar hırsla aslında bu işin yapıldığını bir gösterge.
0: Bir yıl sonra göreceğiz dedim mesela.
1: Mesela bu da yine başka bir hırs söylemi. Bunlar çok sağlıklı değil. Ve belki de kongrenin birçok isminin de tercih yaparken neden Aziz Yıldırım tarafına tercih yaptığını da başka bir göstergesi olarak söyleyebilirim. Ben Fenerbahçe için olumlu ve iyi günler geleceği kanısındayım. Ve bu iyi günlerin gelmesi konusunda da mevcutsun şu anki Başkan Aziz Yıldırım'ın seçilmiş yöneticilerden ziyade profesyonel yöneticilere görevi vermesi. Çünkü bir tarafta ben şirketlerimde bile yönetici atamıyorum, ben yönetiyorum tarzında söylemlerde bulunan bir başkan adayından. Diğer tarafta Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin gibi uzun süredir bu pozisyon için ön çalışmalar yapan iki isimle yol alacağını açık yürekli ifade eden bir başkana.
0: Evet.
1: O yüzden ben biraz daha kıymetli buluyorum bu tarafı.
0: Peki biraz gazeteye bakalım. Foto maçı bugün bir bakmak istiyorum. Transfere dair de bazı haberler vardı şimdi yeni yönetim kimleri alabilir diye. Foto maç gazetesinin şöyle bir ilk sayfasına gelelim beraber. Kızı Yaz Yıldırım da hiç yanından ayrılmadı bu arada bu iki gün boyunca. Orada da güzel görüntüler vardı. Şimdi yeni başkan Aziz Yıldırım var ama hemen sol üstte 3. Kocaman dönemi demiş foto maç. Başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ı getirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu hafta içerisinde de resmi imzalar atılabilir. Aşağı indiğimde Vedat Muriç ve Girasi'yi görüyoruz. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasıyla Fenerbahçe'de forvetler de belli oldu. Ki Vedat Muriç'i zaten kendisi açıklamıştı biliyorsunuz. Girasi ile de anlaşma sağlandı. Muriç için Mallorca ile 15 milyon euroya söz kesildi. Girasi ve kulübü Borussia Dortmund'la da her konuda anlaşıldığını söylüyor Fotomaç gazetesi. Aykut Kocaman'a zaten değindin sen de ama bu hafta hemen böyle bir imza bekliyor musun?

0: olsun açıklama.
1: Evet, yapması değil lazım başkanın. Hatta bir, bu hafta değil, yarın hemen.
0: Birkaç gün
1: hızlı bir şekilde imza töreni düzenleyip, Fenerbahçe zaten gecikti.
0: Evet.
1: Bir tarafta işte Galatasaray yoluna bakarken, Trabzonspor transferleri bitirirken Beşiktaş'ta hocasını açıkladı. Onlar da artık yola girdiler. Bir an önce Fenerbahçe'nin de ben kimle yürüyorum diyorsa imzaları atıp önüne bakması lazım.
0: Peki ilk hedef belli ki santrafor transferi olacak.
1: Evet,
0: zaten birkaç hafta öncesinde bu isimlerden bahsediyorduk burada ki Vedat Muriç'i de Sayın Aziz Yıldırım direkt açıkladı.
1: Doğru.
0: Bizimle anlaştı dedi. Ama ikinci santrafor olarak düşünülen bir isim Vedat.
1: Mutlaka başka isimler de olacak. Yani sadece Vedat Muriç'le bitmez orası, ama Vedat Muriç de birinci santraforluk pozisyonuna gelemez diyemeyeceğim. Bir anda o rekabette avantaj sağlayabilir ama kimin geleceğini de görmemiz lazım. Ama Fenerbahçe birden fazla santrafor transferi yapacak. Ederson da çok büyük ihtimal kalede önümüzdeki yıl devam edecek. Çünkü başkanın Ederson'la ilgili süreçte yaptığı açıklamalar, seçim sürecindeki onu kazanmaya dönük söylediği söylemler oyuncunun da aklını muhtemelen Fenerbahçe'de kalma yönünde çelmiş olabilir. Çünkü başta gideyim, kendime bir alıcı bulayım düşüncesinden başkanın bu denli kendini belki de taraftar nezdinde bu kadar tepki gören bir ismi kucaklayacak kadar ve seçimde oy kaybettirme ihtimalini bile göze alarak oyuncusunu sahipleniyor olması Ederson'un da takımda kalmasının, Ederson'un kalma isteğinin artmasına sebebiyet vermiş olması lazım.
0: Acaba Ederson'la ilgili Aykut Hoca'nın tabii gelecekse eğer nasıl bir düşüncesi var onu
1: olumsuz
0: merak ediyorum.
1: Olumsuz olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani birbirisi oradan başlayayım. Yani Aykut Kocaman bir, gibi bir ismin de başkan Aziz Yıldırım da çok terste kalacağını da düşünmüyorum. Burada bir yol arkadaşlığı var artık. Yani son 4-5 yıldır özellikle yol arkadaşlığı var ve Aykut Kocaman'ın aslında gelen birçok teklife de Fenerbahçe'yi bekliyorum gibi bir sinyalle geri çevirdiğini de biliyoruz. O yüzden de başkanınla birlikteki bu yol arkadaşlığında başkanın Ederson'la ilgili fikrini zaten söylemesindeki ana sebep de Aykut Kocaman'ın muhtemelen Oğuz Çetin'le birlikte öncesinde başkana verdiği bilgiler olabilir. Yani başkanın sportif yaptığı her açıklamanın altında Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman imzası olduğu düşüncesindeyim.
0: Olabilir.
1: Bu yüzden de söylemler zaten muhtemelen bu ikilinin söylemleridir.
0: Peki net şekilde Aykut Kocaman ismini telaffuz etmemesi, anlaştık konusunda böyle bir cümlede bulunmaması acaba tepkilerle ilgili olabilir mi?
1: Bu stratejik, çünkü şöyle, genelde başkan adayları seçimde ben şu adamla çalışıyorum, şu hoca gelecek gibi ifadelerde bulunurlarsa oyları bölerler. Şimdi Başkan Aziz Yıldırım'ın 17.245 tane oyu var. Bu oylardan 3.000 tanesi Aykut Kocaman'ın olmasını istemiyorsa, siz Aykut Kocaman ifadesini kullandıktan sonra bu oyların Hakan Safi tarafına geçmesine sebebiyet verebilirsiniz. Yani bir anda oy sayınız 14.000'e, Hakan Safi tarafının oy sayısı da 13.000'e çıkmasına sebebiyet verirsiniz.
0: Evet.
1: O yüzden bugün bu camia Mourinho gibi sükseli bir isme de doydu. Daha böyle yerel ya da Türkiye'den isimlerin de varlığıyla alakalı yine de soru işaretleri var. Yani başkan, şimdi emin ol Hakan Safi'nin de bu yıldız transferler söyleminden de ziyade teknik direktörüm Conte olacak söyleminden dahi oy kaybetme olma ihtimali var.
0: Tabii yabancıya da tepki veren taraftar grupları var.
1: O yüzden bu tarz seçim süreçlerinde ben şunu getiriyorum, bunu getiriyorum, şu isim demek genellikle seçimde oy böler. Yani size gelecek oylardan bazılarının rakibinize gitmesine sebebiyet verir. Bu bence doğru bir stratejiydi ve başkan da bu konuda son güne kadar biraz daha sakin kaldı. Başta çok netti. Aykut Kocaman vesaire çok daha net ifade ediyordu. Sonra bir anda stratejisini değiştirdi. Kim akıl verdiyse başkana ya da kim bu konuda danışmanlık yaptıysa çok doğru bir şekilde başkanı yönlendi de başkan ifade etmeyelim duralım.
0: Evet.
1: Getirdi. Çünkü dediğim gibi oy bölme ihtimali vardı. Hakan Safi'nin danışmanları bu konuda Safi'yi muhtemelen biraz daha kontrol etselerdi oyların bölünmesi biraz daha farklı yöne doğru gidebilirdi.
0: Peki şimdi biraz da şöyle sorulara bir geleceğim. Vedat Muriç ve Sergio Giresi'den bahsettik az önce. Bir izleyicimiz Yasin Bey demiş ki daha genç santrforlara yönelmez mi yeni yönetim demiş. Yani Vedat Muriç 32 yaşında aynen.
1: Evet.
0: En son Mallorca forması giydi. Giresi'ye hızlıca bir bakıyorum. O da 30 yaşında ve iyi de bir sezon geçirdi. Dortmund'da forma giyiyor. Çok fazla bir oyuncunun da kulüp tecrübesi de var. Çok fazla kulüpte forma giydi. Bilmiyorum, bu bence olumlu bir şey.
1: Şöyle izleyenimize şöyle
0: cevap vereyim. Ama yaş olarak bilmiyorum, kafanda bir soru işareti mi oluşuyor bu iki isimde senin?
1: Oluşmuyor. Sebebi de şu. Dünyada son yapılan çalışmalar, trend biraz şuraya doğru gidiyor. Bundan 10 sene öncesine kadar çok fazla doğum yaş üstünden giden futbol

0: İstanbul'daki transfer piyasası bilimin çok ilerlemesiyle birlikte biraz daha şuraya doğru evrildi. Biyolojik age effect dediğimiz kavrama doğru gidiyor. Yani biyolojik yaş etkisi. Yani oyuncunun doğduğu yıl değil, biyolojik yaşı kaç? Buna bakılarak ilerlenilen bir dünyaya doğru gitti. Çünkü bilimle birlikte birçok oyuncunun testlemesini yapıyorsun. Oyuncunun yaşı 35 ama biyolojik yaşı 30 çıkıyor. Yaşı 30, biyolojik yaşı 25 çıkıyor. Ya da 25 yaşında 30 çıkıyor. O yüzden de şu anda izleyenimiz de buna bence çok takılmasın. Evet, 35 yaş üstüyle ilgili bazı soru işaretleri olabilir. 36-37 ile ilgili ama 30-32-33 bu banttaki oyuncular o biyolojik age effect dediğimiz kavramdan dolayı aslında 30'ların altında bir fiziksel duruma sahip olabilirler. Bunu tespit edecek olanlar da Fenerbahçe'nin profesyonel yapısı.
1: Tabii, genç oyuncu da denendi.
0: Bu çok zor değil bu arada. Mesela John Duran da olabilir. Mesela John Duran'ın da zihinsel yaş etkisi bence 20 yaş altında. Yani çok fazla ergenlik seviyesinde bir yaş etkisi var. Ve o yüzden de davranışları ile ilgili yaşadığı problemler onun transferini, Fenerbahçe'deki sürecini çok olumsuz etkiledi.
1: Tabii.
0: Bu yüzden izleyenimize buradan şunu ifade etmiş olayım. Artık futbolda biyolojik yaşa daha çok bakılıyor. Nüfus kağıdı yaşından ziyade. Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman burada Vedat Muriç isminde eğer hemfikir oldularsa muhtemelen oyuncunun son yıllardaki takım performans rakamları üstünden ya da fiziksel değerleri üstünden onun biyolojik yaşıyla ilgili bir tahminleme yapmışlardır.
1: Hızlıca onu da bir aktarmak istiyorum. Mallorca zaten küme düştü biliyorsunuz. Evet. Bu sebeple de takım değiştirmek istiyor zaten Vedat Muriç. Son yıl performanslarında 37 maçta 23 gol, 1 asisti var. Serhu Girasi'ye bakıyorum. O da Bundesliga'da sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi'de dahil 46 maçta 22 gol, 6 asist kaydetmiş.
0: Evet.
1: Güzel bir sezonu geride bırakmışlar. Bakalım ilerleyen günlerde tabii daha net konuşuruz isimlerle ilgili. Artık başkan belli oldu. Sırada transfer ve teknik direktörler var.
0: Aynen. Onlar
1: olumlu da muhtemelen bir görüntü var açıkçası.
0: Evet, yani muhtemelen yarın gün içerisinde teknik direktörle alakalı bir açıklama gelecektir. Futbol aklıyla alakalı açıklama gelecektir. İmza töreni muhtemelen bu şekilde gerçekleşir. Bu hafta içerisinde Dünya Kupası maçına çıkmadan önce Türkiye, Fenerbahçe bu gündemini nihayete erdirir.
1: Peki Fenerbahçe'yi bitirelim değerli izleyenler. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edeceğiz. Siyah beyazlarda da yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'yu konuşacağız. Bir gün önce bir basın toplantısı düzenlendi. İmza töreni gerçekleştirildi. Orada yapılan açıklamalar vardı. Tabii hocanın planları, raporları ne doğrultuda bunu birkaç gün içerisinde muhtemelen göreceğiz. Çünkü yeni sezon planlamasına da siyah beyazlar başladı Taner.
0: Doğru.
1: Ne dersin yeni teknik direktörle?
0: Hayırlı ilgili olsun. Yani yeni teknik direktörle alakalı zaten Önder Özen'in çok net ifadeleri var. Çok güveniyor. Onu biraz daha oyunun taktiksel kısmıyla alakalı çok met ettiğini görüyoruz. Ve belli ki Önder Hoca hoca ile alakalı takımın da yapısına ve yapılması planlanan transferlerine uyum sağlayacağını düşündüğü kanısındayım. Oraya doğru gidiyor. Hoca ile ilgili tek negatif düşüncem 1993'ten bu tarafa hiçbir İtalya dışı takım performansı yok. Yani teknik direktörlük kariyeri ve oyunculuk kariyerinde tamamen İtalya sınırları içerisinde kalmayı tercih etmesi onu uluslararası arenada ne yapacağıyla alakalı bizim elimize bir done sunmuyor. Mükemmel işler de yapabilir.
1: Ama sonuçta Avrupa kupalarında
0: uyum problemi de yaşayabilir. Avrupa kupaları performansı var ama İtalyan takımları dışında bir takım kurgusunda olmaması ona nasıl bir etki yapacak kısmıyla ilgili elimizde bir done olmaması benim için bir risk faktörü. Ama bunun dışında bu riski elbette gören Önder Özen ve ekibi muhtemelen çözebileceklerini düşünüyorlardır diye düşünüyorum.
1: Olur.
0: Ama genel hatlarıyla hoca ile alakalı çok fazla olumlu şey söyleyebilirim. Tek söyleyebileceğim negatif duygum ise dediğim gibi 93'ten bu tarafa, hatta öncesinde hiç yok zaten. Futbol kariyerinin baştan sona 33 yılı boyunca hep İtalya'da kalmayı tercih etmiş olması benim için bir risktir. Onun dışındaki tablolar olumlu gözüküyor.
1: Bakalım kendi kariyerin adına o da bir riski göze alıp belki ülke değiştirdi.
0: Zor bir şey tabii.
1: Evet. Onu da göreceğiz bu sezon. Şimdi hazırlıklar planlandı demiştik. Onları hatırlatayım ben. 27 Haziran Cumartesi günü toplanacak siyah beyazlılar. İtalyano ile birlikte 28 Haziran Pazar günü bir antrenman gerçekleştirilecek. Sonrasında da 1 Temmuz Çarşamba günü de Slovakya'ya gidecekler. Orada bir kamp gerçekleştirecek siyah beyazlar. Muhtemelen 27'sine 28'ine kadar da orada bir transfer çalışmaları başlamış olacak.
0: Evet, zaten çalışmalar başlamış gibi gözüküyor. İsimler konuşuluyor. Ama burada ben Beşiktaş'ın isimler konusunda birçok haberde hoca şunu

0: dedi. Hocanın şu tercihi gibi yaklaşımlar var. Ben hoca transfer listesi üstünden ilerleyecek bir Beşiktaş olduğunu düşünmüyorum. Yani burada muhtemelen...
1: Ortaktır muhtemelen.
0: Biraz daha Önder Özen odaklı olacağını düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki hocanın fikirleri ve düşünceleri olacaktır ama Beşiktaş'ın kazanımı açıkçası hocanın belirleyeceği isimleri yapmak olmaması lazım ki geçmişte bununla ilgili çok dili yanan bir Beşiktaş var. Yani hoca transferleri yaptıktan sonra 3 ay 5 ay sonra hocayı gönderip bu sefer elinde hocanın yaptığı transferlerle bir sonraki hocaya bir enkaz bırakan Beşiktaş'ı çok kez gördük. O yüzden Beşiktaş yol haritasını Önder Özen'le birlikte çizdikten sonra o yola uygun teknik direktörü belirlediğine göre o yola uygun oyuncuları da kendisinin belirlemesi lazım. Zaten hoca bu yapının içerisine girdikten sonra bu yolun yolcusuysa oyuncularla bunu yapacaktır.
1: Ama sonuçta finalinde mutlaka hoca oyuncuları.
0: Mutlaka hocaya danışılır ama hocanın verdiği isim, hocanın istediği isim üstünden giderse Beşiktaş çağın gerisinde kalır. Bunlar dünyada çok geride kaldı.
1: Yani hocanın verdiği isimler de varmış duyduğumuza göre. Lahovic'le daha önce birlikte çalışmışlar. Hücum hattı için bu isim gündemde mesela. Lahovic olabilir. Mesela Salih Özcan, tabii her yaz transfer döneminde aslında birçok takım için gündeme gelen isimlerden biri Salih. Fenerbahçe için de duymuştum, hı hı, geçtiğimiz günlerde ama orta saha için Orkun'la uyumundan dolayı belki milli takımda da oynamışlardı. Bir tercih olabilir Salih.
0: Olabilir. Yani çünkü bu isimler hocadan önce de konuşuluyordu.
1: Evet.
0: Yani gündemde olan isimlerdi ve hoca geldikten sonra bu isimler devam ediyorsa zaten bu Beşiktaş'ın yol haritasının transferleridir. Hı hı. Hocanın yol haritasının değil. Ama finalinde önemli isimler ve Beşiktaş için birincisi bence şunun artık değerlendirilmesi lazım. Beşiktaş bu sezon ne hedefliyor? Yani kamuoyuna birincisi şunu söylemesi lazım Beşiktaş'ın. Bu sezon taraftarların beklentisinin ne olması gerekiyor? Bir yapılanma içerisinde şampiyonluk. Kısa orta vade de, şimdi şampiyonlukla girecekse Beşiktaş geçtiğimiz yılki kısır döngü içine gidebilir. Çok doğru, evet, yani şampiyonluk, Beşiktaş gibi bir takım elbette her sezona doğal bir şampiyonluk adayı olarak girer. Hı hı. Ama Beşiktaş'ın bugün içinde bulunduğu süreçler şampiyonluğu getirme ihtimalini düşük gösterecek durumdaysa, bunun tesisini tabii ki de Önder Özen içeriden sağlayacak, bunun Beşiktaş kamuoyuyla paylaşılması lazım. Ve bunun tek tek anlatılması gerekiyor. Yani büyük harflerle konuşulacak, çok gövdeli sözler, şampiyonluk ifadeleri, rakipleri de geçeceğiz söylemleri gibi söylemler Beşiktaş'ı geçtiğimiz yılın başında yaptığı iletişim hatalarına sürükler. Hı hı. Ama içeride eğer Beşiktaş'ın yaşadığı durum ancak 2 ya da 3. yılın sonunda bir şampiyonluk getirecek bir tabloysa, bunun tespit edilip kamuoyuyla paylaşılıp sezon içerisinde gelecek baskıların da engellenmesinin sağlanması gerekir.
1: Şimdi baskı demişken şu konuya bir değinmek isterim. Mesela gelen teknik direktörleri düşündüğümüzde ülkemize oynattığı takımlarda şampiyonluğa oynamamış isimler olabiliyor zaman zaman. Hmm. Mesela Tedesco bunlardan biriydi. Şimdi Vincenzo Italiano'da, Bologna'da oynadı, Fiorentina'da görev yaptı. Ama buradaki bu şampiyonluk baskısı biraz daha farklı ya. Acaba teknik direktörlerde bunun etkisi olabiliyor mu? Tedesco'da konuşmuştuk. Şimdi o da Leipzig'te, şimdi Bologna ile anlaşmış bu arada. Hayırlı
0: evet,
1: olsun.
0: Bologna'da.
1: Bunun etkisi olabilir mi olumsuz anlamda teknik direktörlerde?
0: Yani şöyle, bütüne bakarsak şöyle bir gerçek olacak. Teknik direktörün bugün Beşiktaş'taki senaryonun içerisine girerken maliyetli bir hamleyle geldi biliyorsun Beşiktaş'a.
1: Evet. Hoca.
0: Ve İtalya'da kazandığı rakamla alakalı ben bir küçük bir tarama yaptığım zaman bir kaynakta Fox'ta olması lazım. 3 milyon euro gibi bir rakam görmüştüm ama bu rakamın doğruluğuyla alakalı bir şey söyleyemiyorum. Ama 2025'te yapılmış bir haberde 3 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyordu. Muhtemelen Beşiktaş'tan elde edeceği gelir biraz daha yukarıda olabilir. Çünkü Beşiktaş'ta bir kaosun içerisine geldi. Tedesco'nun geldiği dönemde yine Fenerbahçe'de bir kaosun içerisine gelişti.
1: Evet, evet.
0: Bunlar tabii ki de sezon içerisindeki uyumla alakalı problemler yaratılmasına ya da yaşamalarına sebebiyet verebilir. Ve burada aslında onlara yardımcı olacak kişiler biraz daha onlarla birlikte yol yürüyecek olan futbol akılları olacak. Şimdi Aykut Kocaman'la Oğuz Çetin ikilisi Fenerbahçe'de mesela hiçbir şey yaşamayacaklar. Muhtemelen hiç uyum problemi yaşamayacaklar.
1: Bildikleri yer.
0: Tamamıyla bildikleri yer ve dünden bugüne

0: geldikleri bir nokta değil. Yani dün telefonları çalıp da hoca gel hadi denilen bir durum değil. Zaten buna hazırlanıyorlar.
1: Ama işte bunun da olumlu sonuç verip vermeyeceğini bilemezsiniz. Sergen Yalçın kulübü en iyi bilen isimdi.
0: Emin miyiz? Sergen Hoca'nın bazı açıklamalarında bazı oyuncuların mevkilerini bile yanlış söylediğini duymuştuk televizyonda.
1: Yani takımı, kulübü yani tanıyan bir isim olarak
0: Çerni'nin oynadığı mevkiyle ilgili televizyon programında hocanın bambaşka bir mevki söylediğini duymuştuk. O yüzden yani takımı iyi bilmek ya da kulübü iyi bilmek gibi klişeler bence futbolun doğasında yok. Hı hı. Dersine çalışıyor musun var. Sergen Hoca dersine çalışmıyordu. Birincisi bu. Hı hı. Çalışmadığı da çok belliydi. Bazı ifadeleri zaten bunu çok net bir şekilde gösteriyordu. Yani yorumcuyken söylediği ifadelerle sahada uyguladıkları çok çelişti. Ve metotlar anlamında da çok sınıfta kaldı Beşiktaş. Süreçte. İyi gittiği evet. bir dönem vardı. Evet. Ama krizi yönetme konusunda sınıfta kaldı. Aykut Kocaman'la Oğuz Çetin'i ben aynı sınıfa koyamıyorum. Yani bir tarafta ekibiyle, bu arada Aykut Kocaman şu anda Türkiye'nin en iyi spor bilimcileriyle çalışıyor. Bütün dünyayı gezdiler bu dönemde ve gerçekten de çok iyi bir şekilde de modern futbolu takip ettiler. Yani taraftarın gözünde şu olması yani. Bunca süredir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman düşüncesi kafalarının bence içinde olmasın. Ya çalışmazken de gidip de tenis maçı seyretmedi hoca yıllarca. Tabii. Yine futbolun içinde oldu. Sadece takımın başına değildi. Yani bunu birinci söylemem lazım. Mesela Tedesco'nun gelişini hatırlayalım. Tedesco kendisini taşıyan özel uçakta bile takıma çalışmak zorunda kaldı.
1: Evet.
0: Bak işin vahim tablosu bu. Ve çok vahim olan başka bir şey de şuydu.
1: Bu sezon içerisinde gelmek işte bunu getiriyor
0: şimdi
1: ister istemez.
0: O kadar garip bir durum ki. Şimdi sezon içerisinde Tedesco'yu getiriyorsun. Öngöremiyorsun. Mourinho'yu zamanda gönderemiyorsun. Hoca öyle bir geliyor ki 2 saatlik özel uçağında bile yani o yolculukta bile gelirken takımı çalışmak zorunda kalıyor. Bir de seni sosyal medya ekibin alıp o fotoğrafı metedercesine paylaşıyor. Halbuki çok büyük bir problem bu. Yani hocan seni o 2 saatlik yolculuğunda bile çalışacak durumda bir panikle sana geliyorsa bu bir problemdir. Aykut Kocaman'da böyle bir durum yok. Sergen Yalçın yolun ona bir şekilde geleceğini bile bile hı hı. bilmesine rağmen dersine çalışmamış gibi gözüküyor. Çıktılar buydu. Hı hı. Şimdi burada İtalyan hocayla alakalı da elbette İtalyan hocanın Beşiktaş'la alakalı bir fikri olduğunu düşünmüyorum. Onu bu konuda besleyecek olan kişi Önder Özen olacak. Tabii. Ve elbette ekibiyle birlikte de şu anda çalışıyor olması lazım.
1: Peki biraz transfer ihtimallerinden bahsedeyim. Bugün gazete manşetlerinde de özellikle iki isim gündemdeydi. Fotomaçın ikinci sayfasına bakacağım. Eğer açabilirseniz ekranı da getirebilirsiniz. Orsolini hocanın çalıştığı öğrencilerden biriydi. Bologna forması giyiyor son olarak. Hocayla birlikte çalışmıştı ve öncesinde Juventus ve Atalanta'da da forma giymiş. Kanat oyuncusu. Sezon içerisine baktığımda 51 maçta 14 gol, 1 asist yaptığını görüyorum. Hocanın transfer listesinde en üst sıraya yazdığı isimlerden biriymiş. Pavlidis var. Sormuştunuz, sizi de gelen sorular arasında vardı. Ama bu defter biraz kapanmış gibi duruyor. Çünkü Benfica talebi düşük buldu. Yani Beşiktaş'ın yaptığı 20 milyon euroluk bir teklif varmış. Sonrasında kulüp 50 milyon euro bonservis talep edince bu defter biraz kapanmış. Yani 20 teklif edip de 50 istiyoruz demeleri de biraz garip tabii. Yani teklif evet. teklif mi çok düşük yoksa onlar mı bir anda çok yükseltti bilmiyorum.
0: Gerçekten
1: ama.
0: Gerçekten bambaşka rakamlar.
1: Hocanın hücum oyuncularına yöneldiğini söyleyebiliriz. Çünkü hoca da aslında bu kriterleriyle ön plana çıkıyor Taner. Mesela bir tane kriter haberi vardı, onu bir okuyayım.
0: Lütfen.
1: Ön alanda sürekli pres yapan, enerjisi yüksek, kanatları iyi kullanan ve çok sayıda gol pozisyonu üretebilen bir Beşiktaş ortaya çıkartmak istiyor.
0: Önder Özen'in açıklaması buydu zaten evet. hatırlarsan. Yani böyle demişti. Hocayı da aslında bu yüzden tercih ettiğini söylemişti. Hı hı. Şimdi ligin bazı şifreleri var. Bu şifreleri de zaten senin söylediğin noktalar. Yani ön alan baskısını iyi yap. Rakibin kolay çıkmasına izin verme. Mümkünse ikinci bölgeye rakip yaklaşırken top kap, kaybettiğin topu da kısa süre içerisinde kazanarak pres oyunu oyna. Bu, evet. bu oyunu belli bir seviyenin üstündeki oyuncularla sezon boyunca sürdürebilen takımlar zaten hep ilk üçte oluyorlar. Hı hı. Galatasaray'da şampiyon oluyor. Yani Galatasaray'da bambaşka bir düzeyde oynadığı için bunu. Ve İtalyan hocanın oynattığı oyun ki dediğim gibi Beşiktaş'ın bu hocayı tercih etmesinin ana sebeplerden bir tanesi de buydu zaten. Doğasında zaten bu oyun olmasından dolayı. Bunu da Türkiye Ligi'nde oynamak için de aslında bazı oyunculara da ihtiyaç var. Beşiktaş şu an o oyuncuları da arıyor.
1: Evet.

0: Peki Beşiktaş'ı da bitirelim. Galatasaray'ın gündemiyle devam edeceğiz. Galatasaray'da da Başkan Dursun Özbek Galatasaray Lisesi mezunları için düzenlenen pilav gününde açıklamalarda bulundu. O açıklamaları biraz şöyle hatırlatmak istiyorum. Oluşturduğumuz organizasyon kıskanılmayı hak ediyor. Birbirimize her zamankinden daha fazla sahip çıkalım ve kenetlenelim. Şu dönemde bir sessizlik, duranlık var Galatasaray cephesinde. Şampiyonluğun ardından tabii birçok oyuncu milli takımda şu anda Dünya Kupası için hazırlıklarına devam ediyor. Ama daha çok kulüp içerisinde bir yapılanmayla start alacak gibi duruyor Galatasaray. Çünkü önce bir Okan Burak'a yeni bir sözleşme, 2 yıllık. Sonrasında da takım içerisindeki isimler.
1: Şöyle, Galatasaray tabii en rahat. Yani bugün kadrosunun istese hiçbirini göndermiyorum dese zaten önümüzdeki yıla böyle başlar. Takviye ihtiyacı var. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor zaten. İsimlerle görüşülüyor. Tesisler konuldu. Okan Hoca raporunu verdi. Transfer harekatı aslında arka planda devam ediyor. Bazı isimler bitti bitecek durumda zaten.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'na gelmeden önce aslında amaç bazı isimleri bitirmek ama çok da acele etmek de istemiyor Galatasaray. Ama tabii bazı durumlar var. Icardi'nin durumu ne olacak? Osimhen'in durumu ne olacak? Belli başlı takımın da bazı hamleleri yapmak için bazı sonuçları beklemesi gerekiyor. Bu yüzden de şimdi golcü konusunda örnek veriyorum. Bir isme gidiyorsunuz. Önümüzdeki sezon kadronda kim olacak Santrfor'unda diye oyuncu tarttığı zaman sana şunu söylüyor. Icardi ile Osimhen varken ben ne olacağım diye.
0: Haklı olarak.
1: İşte o yüzden de bazı şeylerin de netleşmesini bekleyen bir Galatasaray yönetimi var. Bu süreçte senin de söylediğin gibi biraz daha iç yapılanmaya önem verdiği söylenebilir.
0: Şimdi Icardi'nin durumu çok belirsiz. Onun da menajeri bir açıklama yapmış. Şu anda Galatasaray'la görüşme, konuşma halindeyiz. Doğru. En uygun formülü ortaklaşa konuşup bulacağız diye. Ama Icardi'nin de bir taşınma gerçekleştirdiğine dair haberler
1: Arjantin,
0: de var
1: doğru.
0: Ülkesine.
1: Tahmin ediyorduk zaten, hatırlarsan
0: belli,
1: çok kez de ifade etmiştik.
0: Evet.
1: Yani Arjantin'de çocuklarıyla birlikte olmak için zaten sezon içerisinde birçok arada Arjantin ülkesine gitmek zorunda kalıyordu. Hı-hı. Ve böyle bir kariyer aslında biraz da artık Arjantin'e benim gitmem zorundayım kariyeri. Yani Icardi bu kararı futbolcu Icardi olarak değil, baba Icardi olarak vermek zorundaydı. Ve muhtemelen de oraya doğru gidiyor konu.
0: Yani menajeri görüşme halinde izlemiş ama biraz ortada bırakmış mesela. Anlaşırsak belki kalacağız diyor.
1: Yani ben açıkçası biraz daha eksi taraftayım o konuda. Konu anlaşmaktan öte bir şey. Dediğim gibi.
0: Evet.
1: Yani Icardi Galatasaray'ın bu verdiği paraları zaten Arjantin'de alabilecek durumda. 3 aşağı 5 yukarı aynı paraları Arjantin'den alabileceği için de biraz daha Icardi'nin durum paradan da öte bir durum. Dediğim gibi. Yani ailevi bir süreç yaşadığı için gitmeye biraz daha sıcak bakıyor.
0: Peki şimdi iç transfer demiştik. Galatasaray'da birkaç isme değinmek isterim. İlk önce Okan Buruk dedik. Yeni bir sözleşme imzalanacak kendisiyle. Sonrasında Uğurcan'ın ücreti arttırılacak.
1: Evet.
0: Abdülkerim'le de yeni bir sözleşme imzalanacak. Bu oyuncuların tabii Dünya Kupası performansları da merak ediliyor. Sadece Galatasaray için değil.
1: Tabii şimdi Uğurcan için piyasa bir kere zaten vardı. Özellikle Premier Lig'den. Galatasaray erken bir hamle yaptı. Aldı. Ama kolay kolay bırakacağını zannetmiyorum. Dünya Kupası'na ne yaparsa yapsın ki ihtiyacı da var Galatasaray'ın. Yani bir kaleci değişikliği şu an Galatasaray'ın en son isteyeceği şey.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi bile olsa Uğurcan piyasasını arttırmış olur ve birkaç sene içerisinde evet transferini yapar ama o bu sene olmaz. Abdülkerim'le ilgili bir veda niyeti Galatasaray'ın yok. Özellikle Sanchez'le alakalı gündem biraz daha Komo'yla alakalı olduğu için.
0: Evet.
1: Sanchez'in ihtimalinden dolayı Abdülkerim'le alakalı konu biraz daha devam kararında ki Galatasaray Abdülkerim'deki ilerlemeden çok memnun. Kendisini çok geliştirdi. İlk yıllarında ağırlığıyla biraz daha öne çıkıyordu oyuncu. Bu sefer ağırlık konusunu da çözmüş durumda. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman da Abdülkerim'le alakalı bir değişim beklenmiyor. Barış Alper için de Galatasaray şu anda bekliyor aslına bakarsan.
0: Barış ve Yunus'u sormuş izleyicimiz Berke Bey. Barış ve Yunus'un Dünya Kupası'ndaki çok iyi performansları olursa eğer Galatasaray o zaman ne yapacak diye.
1: Ya, o yüzden
0: gitmek
1: de
0: ister mi bu iki oyuncu? Yunus'un açıklamalarını hatırladığımda çok gitmek isteyen bir oyuncu gibi durmuyor ama Barış konusunu bilemiyorum.
1: Evet, Barış Suudi Arabistan'dan gelen teklifle birlikte yaşatılan süreçten sonra gitmez diyemem. Ama görmek lazım ama teklif var, teklif var, para var, para var. O yüzden bir teklif nereden gelecek? Ne kadar parayla gelecek? Oyuncular bugün o yüzden büyük sözler söylemiyorlar. Yani kalacağım önümüzdeki yıl, takımdayım, kimse imza atmıyorum diyen bir oyuncu görmemiz şu dönemde mümkün değil. Çünkü Dünya Kupası'na gidiyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir vitrine çıktınız. Osimhen bile transfer konuşmalarıyla ilgili o teknik direktörün söyleminden sonra çıkıp da ben Galatasaray'ın formasını giyeceğim önümüzdeki yıllık demedi. biraz top çevirdi. Doğal olarak stratejik davranmak tabii zorundasınız. Yani ben kapıları kapatıyorum demeden, tekliflerin önünü kapatmadan görmek istiyor. Her oyuncu da görmek ister. Çok da doğal bir süreç bu. Çünkü burası bir işletme aynı zamanda.
0: Evet.
1: Bu oyuncular da kendilerini işletmesi, ticari faaliyet gösteriyorlar. Bu yüzden de gelecek aldıkları paranın kat ve kat üstü ya da Premier Lig'den ya da bambaşka bir yerden mükemmel bir teklife ben gidiyorum demeleri de çok anormal değil. Galatasaray da zaten bunun da hesabını yaparak B planını şu anda hazırlamış durumda.
0: İşletme bu bir iş deyince aklıma mesela birçok oyuncu geliyor. Son dönemde en çok konuştuğumuz isim mesela Hakan Çalhanoğlu.
1: Evet.
0: Galatasaray için konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'nin gündeminde ki belki Hakan Safi kazansaydı direkt açıklanacak isimlerden biri de olabilirdi.
1: Hakan'ın kariyeriyle ilgili çok özür diliyorum.
0: Evet.
1: Çok yanlış yönetildiğini düşünüyorum.
0: Neden?
1: Yani birincisi babasıyla ilgili hatırlarsın Trabzonspor görüşme gelmeme bir ceza yedi vaktiyle Hakan. Aileden dolayı. Geliyorum burada Galatasaray'la ciddi bir görüşme yapıldı.
0: Evet.
1: %99 Galatasaray'da hatta diye ben buradan açıkladım.
0: Evet, ama maddi konular
1: İtalya'dan
0: vardı,
1: hatta
0: Inter'le.
1: Ben bu bilgiyi çok İtalya'da Inter'e çok yakın bir isimden almıştım. Onu da söyleyeyim kaynağıma. Sonra Hakan Safi tarafı dedi ki biz oyuncuyla anlaştık dedi. Böyle bu süreci daha profesyonel bir şekilde yönetmeye ihtiyacı var Hakan.
0: Mesela Hakan Safi Galatasaray düzeltiyorum Hakan konusunu açıklıyor. Hakan'ın babası Galatasaray Instagram takibinden çıkıyor. Mesela
1: işte
0: böyle şeyler
1: konu burada
0: biraz garip.
1: Yanlışlık burada. Yani Hakan gibi Şampiyonlar Ligi finalleri gören, dünya kupalarında oynayan bir oyuncunun çok daha profesyonel bir şekilde yönetilmesi lazım. Yani Hakan'ın iletişiminden tut da yani bu tarz menajerlik işleri vesaire yani çok yanlış gidiyor.
0: Evet.
1: Oyuncunun imajı içinde bugün Hakan'ın Galatasaray sürecini de dondurdu.
0: Tabii.
1: Ya Galatasaray oyuncu %99 Galatasaray'da diye ben buradan açıklamıştım ve bu bir gerçekti. Hatırlarsa İtalya'da birçok yerde konu oldu burada yaptığımız açıklama.
0: Ya işte yani, oyuncuyla takım anlaşabiliyor.
1: Sport aldı, Tutto Sports aldı, İtalyan medyası yazdı. Oyuncunun biz Sabah Spor'da burada konuştuk.
0: Ama Inter'le anlaşamadık.
1: Her yerde konuşuldu. Inter'le de anlaşma aşamasına gelinmişti. %99 iş bitmişti. Ama siz son o %1'lik dilim olan Hakan Safi kozunu bu şekilde oynayıp bir de Galatasaray'ı takipten çıkarsanız o zaman %99 değil %1'lik ihtimal gerçekleşiyor.
0: Evet.
1: Çok yanlış bir strateji.
0: Şimdi Fenerbahçe bölümünde sormayı unuttum ama siz Yıldırım geldikten sonra Hakan'la ilgili
1: Hakan
0: sence
1: Türkiye'ye gelmek
0: olacak?
1: İstiyorsa zaten gelebileceği takım sayısı bayağı azaldı. O yüzden Fenerbahçe'ye sıcak bakabilir artık.
0: Peki şimdi birkaç dakikam var. Gelen sorular üzerinden gideyim. Mehmet Bey yazmış. Galatasaray'da Can Uzun transferi ne durumda? Can Uzun alan şampiyonluk yarışında iki adım öne geçer demiş. Yani Dünya Kupası'nda zaten oyuncu biliyorsunuz. Ve takımında da Eintracht Frankfurt'la da şu anda görüşen, teklif yapan, anlaşan bir kulüp yok. Orada Adi Hüter geldi takımın başına. Onun Can'la ilgili planlaması ne olacak? Bence bir süre daha bu konu böyle gider.
1: Evet, bir süre daha
0: Can'la
1: gidecek.
0: Ilgili.
1: Yani Can'ın sen de daha önce dijitalde de yaptığınız programda söyleyeyim. Yani kariyeri bambaşka yere gidecek. Türkiye kariyerinin oluşması şu an için bana çok zor geliyor. Çok sürpriz olur benim için.
0: Evet.
1: Eintracht Frankfurt'taki çok iyi bir sezon. Şimdi Dünya Kupası ve ben Bayern Münih gibi bir devin de açıkçası Can için zaten kapıda olduğu kanısındayım.
0: Peki.
1: Birkaç yıla muhtemelen oyuncu böyle bir vitrinde görürüz.
0: Ali Can Bey yazmış, Galatasaray'a John Duran gelecek mi? Çok merak ediliyor bu konu, Taner Bey'e soruyoruz.
1: Valla iddialar John Duran'ı söz verdi, dikse yapacağım, yani uslu duracağım diye oldu ama oyuncu imaj olarak çok Okan Hoca'nın yönetmek isteyeceği bir tarzda bir oyuncu değil.
0: Bunu pozitife çeviremez mi Galatasaray sence?
1: Tercih etmeyeceğini
0: John Duran'ın bu hırsını.
1: John Duran çok pahalı bir oyuncu aynı zamanda. Yani maaş olarak da çok pahalı bir oyuncu ve John Duran gibi riskli bir hamleyi yapmaktansa Galatasaray o bütçeyle daha takıma uyum sağlayabilecek, kriz yaratmayacak, sezonun ortasında ben oynamıyorum gidiyorum diyecek deme ihtimali olan, sakatlandım diyecek ve aslında sakatlığı olmayan gibi gibi yaklaşımda bulunma ihtimali olan bir oyuncuya sermaye yatıracağını düşünmüyorum. Aksine Okan Hoca Zaha gibi, Hakim Ziyech gibi birçok oyuncudan çıktı hatırlarsan.
0: Doğru.
1: Neden çıktı? Bu tarz uyumsuzluklar yüzünden çıktı. Ya da Sergio Oliveira'dan. Performans olarak ihtiyacı yok muydu hocanın? Vardı.
0: Evet.
1: Ama çıktı. Sebebi takım uyumunu, takımın dengesini bozan davranış tutumlardan dolayı çıktı. Bazen size bir katacak oyuncu takımdaki diğer oyunculardan iki götürüyorsa o birden vazgeçersiniz. O birden vazgeçmezseniz gelen diğer oyunculardan giden iki yüzünden de şampiyonluktan olursunuz. Okan Hoca bu riski gördüğü için de hep takım ayengini bozan oyunculardan vazgeçti bugüne kadar. Ben John Duran'ı Galatasaray için çok riskli bir hamle olarak görüyorum. Okan Hoca'nın da ben bu yönde bir karar vermesini beklemem. Olursa da çok şaşırırım.
0: Peki, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Noktalıyoruz programımızı. Hoşça kalın. İyi haftalar diliyorum hepinize.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.
1: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Buraya şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
0: Sağlam bankacılık.
2: Reklam.
13: A-Spor Radyo.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
17: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
18: Baba bu ne bayramı?
19: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Mahmut Alpaslan ve Ogün Şahinoğlu bize katılacak. Gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Epey yoğun bir gündemimiz olduğunu söyleyelim ve gelin hemen düne giderek başlayalım. Dün Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul vardı ve seçimin sonucunda Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Başkanlığı'na seçildi. 1998-2018 yılları arasında 20 yıl boyunca başkanlık görevi yürütmüştü Aziz Yıldırım ve 8 yıl sonra kulübe yeniden döndü.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ikinci gününde oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde yapılan seçimde başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarıştı. 45 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 10'da başladı ve 17'de sona erdi. Oy sayım işlemi henüz tamamlanmadan Hakan Safi, Fenerbahçe camiasının eskiyle yaşamayı sevdiğini söyleyerek Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
2: Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizle tebrik ediyorum Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibimi kutluyorum.
1: Saat 22 civarlarında oy sayımı tamamlandı. 27.387 oyun kullanıldığı kongrede 27.172 oy geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oyla başkan seçilirken Hakan Safi 9.927 oy aldı. 135 oy geçersiz sayılırken 80 boş oy tespit edildi. Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesinin ardından size borcumuzu ödeyeceğiz derken tribünlerin tezahüratına da eşlik etti.
3: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bu

0: 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız.
1: Şimdi gelin 8 yılın ardından yeniden Fenerbahçe Başkanı seçilen Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesine birlikte göz atalım. Asil üyelerle başlayalım. Hemen Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Selim Kosif yedek üyeler. Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan ve Yasemin Babayiğit. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano transfer planlaması kapsamında hazırladığı raporda daha önce birlikte çalıştığı bazı oyunculara da yer verdi.
2: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun transfer planlaması kapsamında hazırladığı raporda dikkat çeken isimler bulunuyor. Bu isimlerden biri Italiano'nun Fiorentina döneminden öğrencisi Dusan Vlahovic.

0: Serbest oyuncu statüsündeki Sırp golcü yakından takip ediliyor. 26 yaşındaki santrafor geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 13'üne ilk 11'de başlayan Vlahovic takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İtalyano'nun transfer raporunda daha önce birlikte çalıştığı 3 ismin daha olduğu ifade ediliyor. Bu isimlerden birinin ise kanat oyuncusu olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirecek.
1: Şimdi gelin Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun kariyeri ve oyun anlayışına daha yakından bakalım.
2: Vincenzo Italiano son dönemde İtalyan futbolunu yetiştirdiği en dikkat çeken teknik adamlardan biri. Teknik direktörlük kariyerinin ilk bölümünde tıpkı futbolculuğundaki gibi alt liglerde başlayan İtalyan futbol adamı çalıştırdığı takımları üst lige çıkarmasıyla ün kazandı. 2018-19 sezonunda Trapani'yi Seri C'den Seri B'ye, 2019-20'de de Spezia'yı Seri B'den Seri A'ya çıkarması Italiano'yu adım adım çizme futbolunun zirvesine yaklaştırdı. Başarılı teknik adam 2020-21 sezonunda ilk kez Seri A'da çalıştı ve ilk sezonunda Spezia'yı ligde tuttu.

Bu performans 48 yaşındaki çalıştırıcıyı 2021'de Fiorentina teknik direktörlüğüne taşıdı. İlk sezonunda yalnızca ligde mücadele eden Floransa temsilcisi İtalyano'yla üst üste 3 sezonu da ilk 8'de bitirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti. İtalyan teknik adamı uluslararası arenada vitrine çıkaran asıl başarıları da Konferans Ligi'nde geldi. Fiorentina 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında final oynadı. 2023 finalinde West Ham'a kaybeden İtalyan temsilcisi

0: temsilcisi 2024'te de Olympiakos'a mağlup oldu. ...114'lik maçında 1.56'lık puan ortalaması yakalayan Italiano 2024 yazında mor menekşelerden ayrıldı. Bologna'nın yolunu tutan başarılı antrenör 2024-25 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. 8 maçta 6 puan alan İtalyan ekibi ilk 24 dışında kaldı. Italiano kırmızı mavilileri İtalya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak Bologna'ya 51 yıl sonra kupa sevinci yaşattı. Bu sezonsa başarı çalıştırıcı Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı ve ligi 56 puanla 8. sırada tamamladı. Italiano'yu diğer tüm antrenörlerden ayrıştıran özelliklerinin başındaysa oynattığı futbol geliyor. Son dönemde düşen temposu ve taktiksel olarak yeni fikirlerin meydan bulamadığı İtalyan futbolunda Italiano baskı ve oyun kurmadaki set çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. 2024-25'te baskı yoğunluğunu ölçen verilerde İtalya'nın en iyi takımı olan Italiano'nun Bologna'sı %59'da ligin en çok topla oynayan takımı konumundaydı. Bu sezonsa Bologna %55 topa sahip olma oranıyla ligi tamamladı. Italiano'nun ortaya koyduğu bu yoğunluğun sırrı ise rotasyon kullanımında saklı. 48 yaşındaki çalıştırıcı 4 sezondur lig ve Avrupa kupalarını bir arada götürürken zaman zaman tartışılan ilk 11'deki değişiklikleri bunu sağlayan ana faktör. İtalyan çalıştırıcı Bologna ile çıktığı 107 maçın hiçbirinde aynı 11 ile sahaya çıkmadı. Fiorentina kariyerinde ise 141 maç boyunca farklı 11'ler tercih etti. Italiano'nun rotasyon fikri sahaya da yansıyor ve oyuncu rolleri sık sık değişiyor. Genç teknik adam sık sık bek ve kenar oyuncularını farklı sorumluluklarla görevlendiriyor. Ağırlıkla 4-3-3 sistemini tercih eden başarılı futbol adamı oyun anlayışını, takımımın topu kazandığı anda rakip kaleye en hızlı şekilde gitmesini istiyorum. Geriden oyun kurmak ve savunmanın bıraktığı boş alanları değerlendirmek temel prensibimdir sözleriyle tarif ediyor. Vincenzo Italiano'nun heyecan verici oyun anlayışının ve Avrupa başarılarının Beşiktaş kariyerine nasıl yansıyacağı futbol severler tarafından merakla beklenecek. İtalya'da faaliyet gösteren Corriere dello Sport'un muhabiri Stefano Brunetti, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'yu Aspor için değerlendirdi.
1: This year in Bologna played with 4-2-3-1 formation that
2: Vincenzo Italiano genellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor. Ancak zaman zaman 4-3-3'e de geçiş yapabiliyor. Hücum futbolunu seven, proaktif ve cesur bir teknik adam. Kanat oyuncularını yoğun şekilde kullanıyor ve genç futbolculara güveniyor. Jonathan Rowe gibi genç isimlerden önemli katkılar aldı. Ayrıca Kanada'dan İtalya'ya dönen Federico Bernardeschi'nin yeniden çıkış yakalamasında da önemli rol oynadı. Bir diğer önemli özelliği ise Avrupa kupalarıyla lig maçlarının iç içe geçtiği yoğun fikstürlere alışkın olması. Fiorentina'da olduğu gibi Bologna'da da takımını 3 günde bir maç temposuna hazırladı. Bu tecrübe Türkiye'de Beşiktaş için oldukça değerli olabilir. Aynı zamanda oyuncu tercihleri ve kadro seçimleri konusunda oldukça sürprizlere açık bir teknik direktör. Bu sezon boyunca tam 107 farklı ilk 11 tercihi yaptı. Türkiye'deki macerası son derece heyecan verici olacak. Çünkü Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlara karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Ayrıca milyonlarca taraftarın desteklediği bir kulüpte Bologna'dakinden daha fazla kupa kazanma fırsatı bulabilir. Bugün Vincenzo Italiano dünyanın en yüksek maaş alan İtalyan teknik direktörlerinden biri olarak görülüyor. İtalya'da birçok futbol sever onun kariyerini yakından takip etmeye devam edecek. Özellikle Bologna taraftarları için o kulübe yarım asır sonra İtalya Kupası'nı kazandıran teknik direktör olarak her zaman özel bir yerde olacak. Bu nedenle Bologna'daki birçok insan yeni görevinde de Vincenzo Italiano'ya destek vermeyi sürdürecektir.
0: Beşiktaş'ın kanat transferi için takip ettiği isimlerden

0: kuralındaki genç oyuncu kriterine uyan Fatavu'nun siyah beyazların transfer listesinde bulunan profiller arasında olduğu belirtildi. Ganalı oyuncu 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde Sporting'den 16.25 milyon euroya Leicester City'ye transfer olmuştu. 22 yaşındaki genç oyuncu geride kalan sezonda takımına 44 maçta 9 gol 8 asistlik katkı verdi. Leicester City ile sözleşmesi 2029 yılında bitecek futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
1: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi mezunları için düzenlenen pilav gününde konuştu. Özbek, sarı kırmızılı camianın her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.
2: Geleneksel pilav günümüz Galatasaray'ın önemli günlerinden bir tanesi. Bu tip önemli günlerimiz var, seçim günlerimiz böyle. Divan günlerimiz aynı şekilde ama pilav günümüzde bizi bir araya getiren veya buluşmamızı sağlayan, dertleşmemizi sağlayan önemli günlerden bir tanesi. Biz büyük bir aileyiz. Öyle ki eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz o kadar büyük bir aileyiz ki ve oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğiniz zaman, çünkü yapı kelimesini yanlış anlayacaklar, değiştiriyorum. Oluşturduğumuz organizasyonun kısıtlanmayı hak ediyor. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhu, bakın pilav günümüz, efendim seçim günümüz, bunları hatırlayın. Ve bu kenetlenmenin karşı tarafları, yani bizi çekemeyen bizim rakiplerimiz seviyesinde olan kurumlardan nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gözlemliyoruz. Onun için değerli Galatasaraylılar, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, bu camianın bir ferdi olarak hepinizden rica ediyorum. Her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım, her zamankinden daha fazla kenetlenelim.
1: Galatasaray yönetimi ilk transfer hamlelerini takım içinde yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk'a 2 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek. Ayrıca idareciler belirlenen futbolcuların sözleşmelerini uzatacak.
3: Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluk ve Devler Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray yönetimi kadro planlaması için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar yaz döneminde öncelikle 10 numara, stoper, orta saha ve yedek forvet takviyesi yapacak. Yabancı kontenjanı nedeniyle frene basan yönetim bu süreçte önceliği iç transfere verdi. Yönetim ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ve as oyuncuları ödüllendirmeyi planlıyor. Başarılı teknik direktörüyle sözleşme uzatacak Galatasaray yönetimi, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır'a da zam yapacak ve milli file bekçisinin ücretini 200 milyon liraya çıkaracak. Bir yıl sözleşmesi kalan başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ile yeni anlaşma imzalanacak. Mario Lemina ile devam kararı alan Galatasaray, Jakobs'un 2027'de bitecek sözleşmesindeki bir yıl opsiyonu kullanacak. Takım içinde huzura önem veren sarı kırmızılılar, menajerler tarafından önerilen John Duran'a ise temkinli yaklaşıyor. Galatasaraylı idareciler, camiada çok sevilen Dries Mertens'i de yeni sezonda Okan Buruk'un ekibine dahil etmeye çalışıyor.
1: Galatasaray, Udinese'nin Nicolò Zaniolo için yaptığı ilk teklifi düşük buldu.
3: Udinese geride kalan sezon başarılı bir performans sergileyen Nicolò Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan almak istiyor. İki kulüp arasında şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Udinese 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin %50'si için 5 milyon euro teklif etti. Galatasaray bunu kabul etmeyerek 15 milyon euro istedi. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken Galatasaray'ın elinin İtalyan futbolcu

0: Onun geçen sezonki performansından dolayı güçlü olduğu belirtildi. Özellikle Milan'ın da devreye girmesiyle beraber sarı kırmızılıların hedeflenen bonservis gelirine yaklaşabileceği ifade edildi. Galatasaray'da Zaniolo'nun kontratının son senesi olması nedeniyle yaz döneminde bonservisiyle beraber satılmasına karar verilmişti. Yıldız futbolcu geride kalan sezon Udinese formasıyla çıktığı 38 resmi müsabakada 6 gol 7 asiste imza attı. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği İtalyan oyuncuyu 3 yıl önce 15 milyon euro karşılığında Roma'dan almıştı.
1: Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor'da yeni bir isim gündeme geldi değerli izleyenler. Polonya basınının iddiasına göre Bordo Mavililer Lechia Gdansk forması giyen Tomas Bobček ile ilgileniyor.
2: Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor gözünü Polonya Ligi'nin gol kralına çevirdi. Transfere Ernest Muçi, Ruslan Malinovski, Sidney Cabral, Noah Savioğlu, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın ve Melih Kabasakalı renklerine bağlayarak flaş bir giriş yapan Bordo Maviller, forvet bölgesine takviye arayışlarına hız verdi. Polonya basınındaki iddialara göre Bordo Maviller, Lechia Gdansk forması giyen Slovak golcü Tomas Bobček için devreye girdi. Başarılı bir sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu, Gdansk formasıyla çıktığı 30 maçta 20 gol 6 asistlik performans sergiledi. Slovakya milli takımı formasını da 2 maçta terleten 1.87 boyundaki forvet oyuncusunun kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Başkan Hacı Osmanoğlu yönetim ve denetleme kurulunun ibra edildiği toplantıda açıklamalarda bulundu.
3: Değerli genel kurul üyelerimiz, sürdürülebilir başarıyı ancak güçlü bir futbol ekonomisiyle mümkündür. Bu anlayışla hareket ederek son bir yılda milli takımımızın sponsor ağını daha da genişlettik. Alanlarında lider 11 yeni markayla katılımıyla toplam sponsorluk sayımızı 32'ye çıkardık. Bu rakam Türkiye Futbol Federasyonu tarihindeki en yüksek sponsorluk sayısıdır. Ülke olarak altyapımız, stadyumlarımız, ulaşım ağımız, konaklama kapasitemiz ve lojistik imkanlarımız en büyük organizasyonları ev sahipliği yapabilecek güce ve tecrübeye sahibiz. Freiburg ve Aston Villa arasında final maçı futbol şölenine dönüştü, unutulmaz bir final yaşandı. Organizasyonun kalitesi, taraftarların oluşturduğu atmosfer ve misafirperverliğimizle tüm dünyanın takdirini kazandık. Final sonrası üye ülke federasyonları ve UEFA Başkanı değerli dostum Ceferin'in özel teşekkürlerini iletti. 2027 konferansındaki finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile birlikte önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Siz değerli paydaşlarımızın katkılarıyla bu organizasyonların da en yüksek seviyede gerçekleştirerek tüm dünyaya örnek olacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyecek bir ülke olarak en büyük hedeflerimizden birisi de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktır. Ben bir adım iyi gelene 10 adım koşarım ama onun aksini yapana da aynı muameleyi yaparım. Çünkü ben yıllardır o koltukta daha hiçbir sefer oturmadım. Başkanın koltuğu var orada. Büyük takımlarla iyi geçineyim de burada 3 ay daha 5 ay daha durayım derdine düştükleri için Türk futbolunun bu ana sorunları çözülmedi. Benim öyle bir derdim yok.
1: Şimdi gelin dijital basının gündemine şöyle bir göz atalım değerli izleyenler. Bugün 8 Haziran ve bakalım bugün gün boyunca özellikle dijital mecrada hangi haberler dikkat çekecek, konuşulacak. Elbette Fenerbahçe cephesinde dünkü seçim ve yankılarını göreceğiz. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesi 8 yıl sonra yeniden başkan manşetiyle paylaşılmış. Seçim sonucu yeni başkan belli oldu. 8 yıl aranın ardından Aziz Yıldırım bir kez daha Fenerbahçe'nin başkanlığını yapacak. Hemen Galatasaray'dan bir başlıkla devam edelim. Galatasaray'ın çok pahalı aşkı manşetini görmek mümkün. Real Madrid

0: Eduardo Camavinga'nın hayali kuruluyor denmiş ki zaten geçtiğimiz hafta da Galatasaray cephesinde çok konuştuğumuz bir isimdi Camavinga. Şöyle pahalı kelimesinin altını biraz dolduralım. 50 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep edildiği söyleniyor. Oyuncu cephesinden de 15 milyon euroluk net maaş istendiğine dair bir haber bu değerli izleyenler. Elbette Galatasaray yönetiminin nasıl bir tasarrufu olacak bu konuda zaman içinde bekleyip göreceğiz. Ve Beşiktaş'la devam ettiğimizde Beşiktaş'ta yeni kriterler şeklinde bir başlık dikkat çekiyor. İtalyano'yu büyük umutlarla göreve getiren Beşiktaş'ta transfer stratejisinin de belirli olduğu söylenmiş. Detayında da şunu paylaşabiliriz. İtalyano daha baskılı oynayan, önde baskı yapan, kanatları daha iyi kullanan ve daha üretken bir takım oluşturmayı hedefliyor. Dolayısıyla transferler de bu kriterlere göre yapılacak denmiş. Bu arada paylaştığımız tüm bu haberlerin SporX imzalı olduğunu da aktaralım değerli izleyenler. Son olarak bir de Trabzonspor'a bakalım ve dört büyük takımdan da birer başlık paylaşmış olalım. Trabzon'un büyük hayali yine SporX imzasıyla. Yıllar önce Trabzonspor'un çok isteyip alamadığı Artem Dobik'in yine radarda olduğunu söylüyor haber. Bu sefer 10 milyon euroluk bir teklif yapılacağı söylenmiş Artem Dobik için. Bildiğiniz gibi Trabzonspor transfere çok hızlı girmişti ve aynı hızla da devam etmesi bekleniyor. Gündeme gelen son isimlerden biri de Artem Dobik diyelim ve dijital basının gündemini bu şekilde tamamlayalım. Şimdi devam edeceğiz akışımıza geri dönüp biraz milli takım haberlerine, Dünya Kupası haberlerine göz atalım. A milli takım 2002'den sonra bir kez daha Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Bazen kapısına kadar dayanmıştık Dünya Kupası'nı, hatırlayacaksınız. Çoğu zaman hayal kırıklıklarıyla veda ettik. Şimdi 24 yıllık özlemi bitirme vakti. Bir kez daha Dünya Kupası'ndayız dedik. Uzak Doğu'da hatırlayacaksınız. Dünya üçüncüsü olmayı başarmıştık. Şimdi de Amerika'da yeni zaferler peşinde olacağız.
1: 2002'de dünya üçüncüsü olarak tarih yazdığımızda yakın bir gelecekte kupayı kazanabileceğimizi düşünmüştük. Ancak geçen yıllar büyük beklentiler, hayal kırıklıkları, gözyaşları ve giderek büyüyen özlemden başka bir şey getirmedi. 2006'da playoff'ta İsviçre'ye deplasman golü kuralı nedeniyle elendik. 2010, 2014 ve 2018'de elemeleri geçemedik. 2022'de ise playoff'ta Ronaldo'lu Portekiz'e yenildik. Arada Euro 2008'de elde ettiğimiz üçüncülükle çok mutlu olmuştuk. Büyük turnuvalara ya katılamıyorduk ya da katılıyorsak tarih yazıyorduk.
2: Dördüncü penaltılar başladı. Beatriz
1: ...2002'de 48 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiştik. Şimdi de en iyi ihtimalle 24 yıl olacaktı. Artık bu özlemi burada bitirmek, bir ülkeyi yeniden hep olması gerektiği yerde temsil etmek gerekiyordu. Türk futbolu değişiyordu. Oyuncularımız daha 20'sine gelmeden dünyanın en iyi kulüplerine transfer oluyordu. Hakan Çalhanoğlu gibi Şampiyonlar Ligi finallerinde forma giyen kaptanımız vardı. Türk oyuncular Avrupa kupalarında adından söz ettiriyordu. Stefan Kuntz sonrası göreve gelen Montella'nın önünde uzun ve zorlu bir yol vardı. Adana Demirspor'da başarılı 2 sezon geçiren İtalyan çalıştırıcı Türkiye'yi hem tanıyor hem de seviyordu. Tam bir Akdeniz insanı olan Montella sıcakkanlı ve heyecanlıydı. Türk insanının beklentilerini biliyordu. Montella gelir gelmez farkını göstermeye başladı. Euro 2024 elemelerinde deplasmanda Hırvatistan'ı yenerek grubu lider tamamladık. Tarihte ilk kez büyük bir turnuvanın finallerine lider olarak gitmeyi başardık. Euro 2024'ün en renkli takımlarından biri olduk. Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldik. Şanssız bir şekilde Hollanda'ya elendik. Sonrasında sıra Uluslar Ligi'ne geldi. Tarihimizde ilk defa bu kupada A Ligi'ne yükseldik. Genç ve tecrübeli oyuncuların iyi bir uyum yakaladığı milli takımımız gelişiyordu.
2: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti.

0: artık hedef 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermekti. Serüvenimiz 4 Eylül 2025'te Gürcistan deplasmanında başladı. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar 3-2'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle kazanan Türkiye eleme grubuna moralli bir başlangıç yaptı.
1: Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun Kerem!
0: Milliler ikinci sınavını grubun favorisi ve son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında verdi. Konya'daki mücadele İspanya'nın büyük üstünlüğüyle geçti. Ay Yıldızlılar rakibine 6-0'lık flash skorla mağlup oldu. Türkiye E grubundaki 3. maçında Bulgaristan'a konuk oldu. Hem ağır İspanya yenilgisini unutturmak hem de gruptaki iddiasını yeniden ortaya koymak isteyen milliler rakibi karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetle hayat buldu.
1: Çok iyi pas Hakan, nefis kontrol Kenan, Kenan nefis geçti, Kenan, Kenan, Kenan Yıldız.
0: Arda Güler 1 gol 2 asist, Kenan Yıldız ise 2 golle yıldızlaştı. Gürcistan ve Bulgaristan deplasmanlarını kayıpsız geçen Türkiye bu kez rakipleriyle taraftarı önünde kozlarını paylaştı. Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1, Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden Türkiye grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi ve playoff biletini cebine koydu.
1: Hakan içeriye baktı, Kenan gönderdi, doğrudan içeriye gol!
0: Ay Yıldızlılar gruptaki son maçında İspanya ile karşılaştı. Konya'daki maçın aksine rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan milliler İspanya'dan 2-2'lik skorla döndü.
1: Orkun bıraktı. Salih!
2: Bravo.
1: Salih!
2: Bravo.
1: Salih!
2: Müthiş!
1: Salih!
0: Avrupa elemeleri playoff turunun kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı. Kura çekimine birinci torbadan dahil olan A milli takımımız playoff turunun yarı finalinde Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile eşleşti. Tüpraş stadında oynanan kritik maç büyük heyecana sahne oldu. Milliler Romanya'nın savunma ağırlıklı oyun anlayışı karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. 53. dakikada sahneye Arda Güler çıktı. Genç yıldızın Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı muhteşem asist maça damga vurdu. 1-0'lık skorla Romanya'yı saf dışı bırakan Türkiye adını playoff finaline yazdırdı.
1: Haydi Ferdi, Ferdi, Ferdi, Ferdi, Ferdi! Ferdi'yle öne geçiyoruz! Ferdi'yle öne geçiyoruz 1-0! 1-0 öndeyiz! Attık golü! 1-0 öndeyiz!
0: Milliler playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova'nın rakibi oldu. Türkiye deplasmanda oynanan maçta Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti ve 24 yıllık özleme son verdi.
1: Orkun tek top Kenan'a, Kenan girdi içeri, Kenan Yıldız sol ayak çevirdi, Orkun gol! Gol, gol, gol! 1-0 öndeyiz!
0: 2002'de uzak doğuda tarih yazan bizim çocuklar, şimdi ise dünyanın diğer ucunda ülkemizden binlerce kilometre uzakta yeni bir zaferin peşinde. Bir ülkenin kalbi, duaları, desteği sizinle. Yolun açık olsun milli takım.
1: Bu çocuklar, bizim çocuklar, her şeyi başardılar, her şeyi. Hak ettiğimiz yerdeyiz, Dünya Kupası'ndayız.
3: İtalyan futbol efsanesi Totti Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımımız ve eski takım arkadaşı Vincenzo Montella hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı.
4: Montella uzun yıllardır tanıdığım, aileden biri gibi gördüğüm bir insan. Teknik direktörlük kariyerinde önemli işler yapıyor. İlk kez bir Dünya Kupası'nda milli takım teknik direktörü olarak görev alacak. Türkiye gibi büyük ve etkileyici bir ülkenin başında böyle bir turnuvaya katılması önemli bir başarı. Türkiye'yi mümkün olan en ileri noktaya taşımak için elinden gelenin en iyisini yapacağından eminim. Oyuncu ülken bile teknik adam olmak istediğini söylerdi. Ancak bunu söylemek başka, başarmak başka. Onun büyük işler yapabilecek tüm özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. sahadaki zekası, oyun görüşü ve liderlik özellikleri onu diğerlerinden ayırıyordu. Kenan çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Herkesin ondan beklentisi yüksek. Takımı için büyük fedakarlıklar yapıyor ve teknik kapasitesi çok üst düzey. Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacaktır. Arda Güler de çok büyük bir yetenek. Maçların kaderini değiştirebilecek özelliklere sahip. Dünya Kupası'nda fark oluşturacağına inanıyorum. İtalyasız bir Dünya Kupası sadece bizim için değil, tüm futbol dünyası için tatsız oluyor. Çünkü İtalya, futbol tarihinin en önemli ve en prestijli milli takımlarından biri. Böyle büyük takımlar olmadığında Dünya Kupası'nın önemli bir parçası eksik kalıyor. Sonuçlar gelmiyorsa bunun sorumluluğu herkesindir. Bir kişiyi suçlamak kolay ama doğru değil. İtalya olmadığı için turnuvada destekleyeceğim özel bir takım yok. Ancak Türkiye'nin elinde çok kaliteli oyuncular var. Kenan Yıldız, Arda Güler ve diğer genç yeteneklerle çok iyi bir turnuva geçirebilirler. Futbol severleri heyecan verici bir Dünya Kupası bekliyor. Ancak sürpriz takımların da ön plana çıkacağını düşünüyorum.
3: Fas, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Norveç'le 1-1 berabere kaldı.
4: İki takım karşılaşmanın hakemleriyle birlikte yeşil zemine adım atıyor. New Jersey'de Harrison'da çok güzel bir atmosferde oynanacak karşılaşma. Tribünlerin çok büyük ölçüde dolu olduğunu görüyoruz. Fas başlayacak karşılaşmaya. İlk düdükle birlikte Fas-Norveç mücadelesi başladı. Ezal Zuli çekti sağına yine, verdi pasını. Brahim Diaz şut pozisyonu, vuruş ve gol! Ezal Zuli böyle taşıdı topu, çekti sağına. Brahim Diaz'ı topla buluşturdu. Brahim Diaz uzak köşeye çok sert ve düzgün vurdu. Durum 1-0. Brahim Diaz çekti soluna. Brahim Diaz vurdu Nylund. Kafa vuruşu. Top dışarı çıkıyor. Önemli şans. Oscar Bob girdi ceza alanına. Oscar Bob dışarı çıkardı. Vuruş ve gol. Beraberliği yakalıyor Norveç. Martin Ødegaard. Oyuna girer girmez hareket kattı Oscar Bob. Onun pasında Martin Ødegaard golü buluyor Norveç için. Maçta son düdük geliyor. Fas 1, Norveç 1 karşılaşmanın sonucu.
3: NBA finallerinde heyecan 3. maçla devam edecek değerli izleyenler. Serinin ilk iki karşılaşmasını deplasmanda kazanan New York Knicks, San Antonio Spurs karşısında 2-0'lık avantajla sahaya çıkacak.
4: NBA finallerinde seri New York'a taşınıyor. İlk maçta savunma sertliği ve Brunson'ın kritik oyunuyla San Antonio Spurs'u 105-95 mağlup eden New York Knicks, ikinci maçta yine deplasmanda son saniyelerde Spurs'u yenerek seride 2-0 öne geçti. Seride şimdi sıra New York'taki ilk karşılaşmaya geldi. Knicks cephesinde takımın liderleri hücumdaki üretkenlikleriyle öne çıkarken özellikle savunma disiplini ve rebound üstünlüğü serinin ilk iki maçında belirleyici faktör oldu. Madison Square Garden'da oynanacak 3. maçta taraftar desteğini de arkasına alacak New York ekibi seride 3-0 yakalayarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. 53 yıldır şampiyonluğa ulaşamayan NBA'in ikonik takımlarından Knicks'te taraftarlar 2-0'ın ardından çıldırmış durumda. San Antonio Spurs ise seride henüz galibiyetle tanışamasa da özellikle ikinci maçta ortaya koyduğu mücadeleyle umut verdi. Son topa kadar oyunun içinde kalan Spurs, genç yıldızı Wembanyama'nın hatasıyla maçı kaybetti. Genç yıldızlarının liderliğinde deplasmanda kazanarak seriye yeniden tutunmayı hedefleyen Spurs'un işi kolay görünmüyor. NBA finalleri tarihinde 2-0 geriye düşen takımların yalnızca 3'ü şampiyon olmayı başardı. Bu 3 şampiyon takım ilk 2 maçı evinde kaybetmemişti. Serinin 3. mücadelesi pazartesiyi salıya bağlayan gece 3.30'da başlayacak.
3: Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde

0: Finale yükseldi. Sarı lacivertliler yarı final serisinin 4. maçında Anadolu Efes'i deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes 20-12 üstünlük yakalasa da Fenerbahçe Beko ilk periyodu 25-24 önde tamamladı. Lacivert beyazlılar ilk yarıyı 49-44, 3. çeyreği de 67-63'lük üstünlükle geçti. Sert ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olan son 10 dakikada Shane Larkin bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisinden 2'de 1 isabet sağladı ve karşılaşmanın normal süresi 87-87 berabere tamamlandı. Uzatmada dış atışlardan çok kritik basketler bulan Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 102-93 kazandı ve adını finale yazdırdı. Sarı lacivertlilerde Baldwin 32 sayıyla yıldızlaşan isim oldu. Fransa Açık tenis turnuvasında tek erkeklerde zafer Alexander Zverev'in oldu.
1: Fransa Açık'ta tek erkekler şampiyonluğu için daha önce 3 Grand Slam finalinde kazanamayan Alexander Zverev'le kariyerinde çeyrek finalin ötesini görmeyen Flavio Cobolli karşı karşıya geldi. 2 numaralı seri başı Zverev maça çok hızlı başladı ve 6-1'lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette 24 yaşındaki Cobolli bir kez servis kırdı ve 6-4 ile maça eşitlik getirdi. Rus asıllı Alman tenisçi 3. seti 6-4 alarak bir kez daha üstünlük yakaladı. Karşılaşmada 4. setse büyük mücadeleye sahne oldu. İtalyan raket 5-4 öndeyken kendi servisinde seti bitiremedi ve tiebreak'e gidildi. Tiebreak'e 7-5 alan Cobolli karşılaşmada 2-2'lik eşitlik yakaladı. 29 yaşındaki Alexander Zverev uzun zamandır beklediği Grand Slam şampiyonluğu için 5. sette rakibine fazla şans tanımadı. İlk 3 oyunu alan Zverev, Cobolli'nin gücü tükenince seti 6-1 aldı ve mücadeleyi 3-2 kazandı. Alexander Zverev Fransa Açık zaferini ise toprak zemine yatarak ve ağlayarak kutladı. Dünya sıralamasında 3. basamakta bulunan Zverev, 2023'ten beri Yannick Sinner veya Carlos Alcaraz dışında Grand Slam tekler şampiyonluğunu kazanan ilk erkek oyuncu oldu. Zverev 1991'den beri ise Almanya'ya erkeklerde ilk Grand Slam şampiyonluğunu getirdi.
0: Milli futbol takımımızın Dünya Kupası öncesi oynadığı hazırlık maçlarının özet görüntüleriyle Spor Ajansı'nda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren stüdyo konuklarımızla devam edeceğiz.
2: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu. Pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve

0: Can Uzun'un golü farkı 2'ye çıkarttı. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı 2'ye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol. Deniz Gül'ün golü milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti. Deniz Gül'ün golü. Şimdi Kaan. Yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Yine rakip yarı sahadayız. Bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
1: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toprağlarda gol.
2: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
1: Orada kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
2: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
1: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Arda'dan önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
2: İyi fırsattı milli takımımız adına.
1: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambol anı toparlarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
2: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
1: Herkes
2: bir bakalım o son şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
1: Müthiş kullandı kaleci Contreras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
2: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama evet. Hani Venezuela'nın

0: Kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
1: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçı hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü aldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail. Bizde kaldı. Orada pası güzel. Şut şansı. Şut ve gol.
0: Mükemmel bir gol.
1: Yunus Akgün.
0: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
1: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
0: Şimdi iyi çıkalım.
1: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O topta geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yarı alanımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
0: Ayrak kalkmadı değil mi?
1: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: Spor Radyo.
1: Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda Mahmut Alpaslan ve Ogün Şahinoğlu bizimle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri kendileriyle değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş gördük.
1: İyi haftalar diliyorum.
2: Nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Teşekkürler.
2: İyisin maşallah. Her zaman.

0: şarkı gibi güler yüzlü.
1: Çok teşekkür ederim. O gün hoş geldin. Hoş İyi haftalar diliyorum sana da. Sen
2: teşekkür
1: nasılsın?
2: Teşekkür ediyorum. İyi değilim yoğunum, seni sormalı.
1: Sen ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, gündemimiz çok yoğun değerli izleyenler. Hem kulüpleri konuşacağız, hem milli takımımızı, tabii ki Dünya Kupası'nı konuşacağız ama sıcak gelişme Fenerbahçe'de. Birlikte bir düne gidelim hemen. Fenerbahçe'de dün olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı ve yeni başkan bir kez daha Aziz Yıldırım oldu. 20 yıllık bir başkanlık döneminin ardından 8 yıl ara vermişti ve 8 yıl sonra Aziz Yıldırım 17.245 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Hakan Safi ise 9.927 oy aldı. Ciddi bir farktan, ciddi bir oy oranından bahsediyoruz. Tabii ciddi bir katılım da oldu seçimde, onu da vurgulamak lazım. Şimdi tüm detaylarıyla konuşacağız. Birazdan bir bağlantı da yapacağız. Keza barkolar da hazırladık. Onlar üzerinden de bakacağız. Yeni Aziz Yıldırım yönetiminde neler olabilir, neler beklemek lazım? Önce teknik direktör, sonra transferler. Bunların hepsini detaylıca konuşacağız, değerlendireceğiz. Mahmut Hocam, hemen size döneyim. Öncelikle bu arada Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun diyelim. Nasıl değerlendirirsiniz dünkü seçimi?
0: Tabii hayırlı olsun. Hem Sayın Başkan'a, mesela Fenerbahçe camiasına, yani yabancı olmadığı bir yer. Kaç? 6 kupa kazandı değil mi Sayın Başkan'ın? 6 kupa yaptıkları. Meydan artık buradan, bundan sonra Sayın Başkan'ın gelme ana müsebbibi camiayı bir araya getirip ve şampiyonluk. Hani Sayın Safi de gelmiş olsaydı ilk etapta düşündükleri şampiyonluktu. Yani Galatasaray'ın önüne geçmek. Bunu başardığınız zaman başarılı başkansınız. Başarmadığınız zaman maalesef başarılı olamıyorsunuz. Beklemek lazım. Transferleri bekleyeceğiz. Ekibi zaten hazır. Bir yeni kadro var yönetiminde. Eskiler var. Beraber yol arkadaşları var. Uzun 20 sene beraber çalıştıkları. Çok kurt bir başkan. Öyle yeni dönem biraz değil, epey hareketli olacak. Yorumlar, hareketlilikler, hafta sonları. Yani dört gözle bekliyorum ligin başlamasını, biraz çok böyle mülayim geçmeyecek yani.
1: Ama seçim sürecinde eskisi kadar ofansif görmedik Aziz Yıldırım. Acaba biraz değişmiş olabilir mi tavrı ve tarzı?
0: Bu hep maçlar belli edecek, kararlar belli edecek. Çünkü biliyorsun biz her kararın altında böyle samanlıkta inerler gibi bir şeyler arayıp çıkarırız. Maçlarda da aynı şekilde. Hayırlı olsun önceden, hayırlı olsun. Hem kendisine, hem Türk futboluna, hem Fenerbahçe. İnşallah gönlüne göre verir, doğru seçenekleri getirir, doğru oyuncuları getirir. Fenerbahçe'de ligi bırak, Şampiyonlar Ligi'ne kalması. Önemli olan orası. Gerçi Sayın Başkan şampiyonluk falan diyor ama ben de tam tersine Şampiyonlar Ligi'ne bu fırsat gelmişken oraya girmek lazım diyorum. İnşallah orada da çıkarlar. Şampiyonlar Ligi'ne o elimeleri atlatıp girerler. Önemli olan orası. Türkiye Ligi'nde bu sene olmazsın, seni olursun. Seni olmazsın, olursun. Fenerbahçe'den mi bahsediyoruz? Koskocaman büyük kulüp. Bırak Türkiye, bütün sınırları aşmış bir kulüp. Buraya başkan olduğunuz zaman hedefler zaten sadece Türkiye Ligi'nde kalmaması lazım. İnşallah önce o etapları geçerler. Lig nasıl olsa inişli çıkışlı. Lider olursunuz olmazsınız. Sezon sonundaki liderlikler, hep söylerim ben, önemli olan sezon sonunu kapatmak. Hayırlısı bakalım.
1: Peki, o gün sana da hemen döneceğim ama bir de bağlantımız var. Teams bağlantısı yapacağız şimdi. Abdullah Ercan konuğumuz olacak. Hocam günaydın, size de iyi haftalar, iyi günler diliyorum.
3: Günaydın.
1: Evet, artık günaydın, doğru.
3: Diliyorum. Mahmut Hoca'ya, o güne çok selamlar.
2: Selamlar hocam.
0: Selam,
1: çok
0: selam
1: teşekkür
0: hocam,
1: ediyoruz.
0: Selam.
1: Abdullah Hocam, evet, Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Başkanı, Hakan Safi karşısında çok ciddi bir farkla seçildi. 17.245 oyla şimdi Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlıyor. Nedir tahmininiz, beklentiniz? Nasıl yorumlarsınız bu seçim sonucunu?
3: Ya aslında biraz seçimin üzerine konuşmak lazım. Şöyle ki, son yıllardaki en çok katılımın olduğu bir seçim oldu. Ve açıkçası ben bu kadar farkı beklemiyordum. Yani %63-37 gibi bir fark oluştu ki hep konuşmalarda kafa kafaya gider. İşte genç seçmen belirler seçimin sonucunu gibi. Bir sürü konular konuşuluyordu ama çok ciddi bir oy farkıyla Aziz Yıldırım seçimi kazandı. 8 sene sonra tekrar Fenerbahçe başkanı oldu.

0: Bu seçim bence şunu gösterdi. Önemli vaatler seçmen nezdinde çok ne bileyim şey görmedi. Daha çok sakin kalan, Fenerbahçe'nin ihtiyaçları ne olduğunu bilen, bunun için ne gerekiyorsa yapacağını söyleyen Sayın Aziz Yıldırım seçimi kazandı. Tabii çok tecrübeli Sayın Başkan. Hakan Bey de bu kulübün önemli bir ismi ama dediğim gibi yani özellikle seçim süresinde götürdüğü kampanya seçmen nezdinde çok itibar görmedi veya güven almadı diyelim. Çünkü ciddi anlamda maliyetli oyuncuları alacağım diye demeçler verdi ama taraftar demek ki buna çok karar kılmadı veya inanmadı diyelim ki tekrar Aziz Başkan'ı seçti. Ki Aziz Başkan bir konu üzerinde çok dikkat etti. Bence oradan da çok büyük oy kazandı. Dedi ki biz yarışıyoruz ama en mühim olan konu birlik olmamız. Yani eğer biz birlik olursak bir şeyleri hep beraber başarırız diye konuştu. Çok enteresan, hiçbir şey açıklamadan seçimi kazandı Aziz Bey. Demek ki Aziz Bey'in ciddi anlamda bir kemik kitlesi varmış. 10-12 bin civarında. Ki genel kamuoyunda bazı şeyler okuyorum. İşte Aziz Bey enerji anlamında buna ne kadar cevap verecek hiç merak etmesinler. Fenerbahçe Başkanlığı Aziz Bey'e ilaç gibi gelir. Yarından itibaren çok dinç bir Aziz Bey'i görebilirsiniz. Fenerbahçe'nin haklarını her türlü platformda savunur, mücadele eder. Aziz Bey'in de tek bir mottosu var. Diyor ki bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak. Ondan sonra bakarız. Ki bence Aziz Bey bunu 2000-2001 senesinde benim de Fenerbahçe kadrosunda olduğum bir ortamda bunu başarmıştı. Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu engellemişti. Şimdi tekrar aynı bir durum gözüküyor. Ki Aziz Bey tekrar bunu yapabilecek hem tecrübeye sahip hem de güce sahip.
1: Abdullah Hocam, aslında az önce söylediğiniz bir cümle çok önemliydi. Aziz Yıldırım hiçbir şey açıklamadan kazandı dediniz. Hakikaten evet. Biraz bunun üzerine belki konuşmak lazım. Örneğin teknik direktör konusunda herkes aslında bir taraftan biliyordu ilk tercihin Aykut Kocaman olacağını ama asla söylemedi. Onun dışında oyuncularla ilgili çok fazla yıldızlar alacağız demedi. Bir veya iki yıldız transferi yapacağız dedi. Stoper alacağız dedi. Santifor alacağız dedi. Çok ciddi vaatlerde gerçekten de bulunmadı. Buna rağmen Aziz Yıldırım'ın seçilmesi, işte Aykut Kocaman isminin bilinmesi ve seçilmesi. Çünkü açıklanırsa belki oy düşüklüğü olabilir deniliyordu ama bir taraftan da herkes dediğimiz gibi biliyordu. Şimdi muhtemelen Aykut Kocaman'la bir süreç başlayacak Fenerbahçe'de. Yani yarından itibaren yapılacakları nasıl yorumlamak lazım?
0: Ya aslında Aziz Başkan bence çok net bir tavır koydu. Yani Fenerbahçe kadrosunun iyi bir kadrosu olduğunu, buraya gerekli takviyelerin yapılması gerektiğini. Çünkü Ezgi, her sene aynı şeyden konuşuyoruz. Yapboz gibi. 12 oyuncu gönderiliyor, 12 oyuncu alıyor. Bunların maliyeti. Aziz Bey kulübün gerçeklerini çok net biliyor. Ya bir önceki mesela divan kurulunda dedi ki, ya bazı oyuncular aldınız, bunları açıklayın da biz de bilelim, önümüzü görelim ne oluyor falan diye. Hep bunları hep dile getirdi. Aziz Bey'in bence futbol aklı burada Oğuz abi işaret ediyor, Sayın Oğuz Çetin'in. Onlarla beraber yürütülen istişareler doğrultusunda ben bu sene Fenerbahçe'nin çok fazla transfere gideceğini zannetmiyorum. Bu sayının yani 3 veya 4 tane olabileceğini ki Ederson'u da geri kazanmak için çabalarının olduğunu çok net biliyorum. Fenerbahçe gözüken o ki bu sene 2 tane net santrafor alacak, 1 tane sol stoper alacak, 1 tane de ihtiyaç olan bir bölgeye alacak. Ki bir de Fenerbahçe'nin artık bazı gerçekleri var. Kullanabileceği limit var. Bence Hakan Safi bu limitleri açıklarken de bence oy kaybetti. Çünkü Hakan Safi'nin de açıkladığı oyuncuların total maliyeti 200-250 milyon euro. Fenerbahçe'nin işte oradan bulurum, bu türlü transferi gerçekleştiririm. Bunlar bence

0: biraz kongre üyeleri nezdinde çok itibar görmedi. Biraz Aziz Bey çok tecrübeli olduğu için diyor ki bizim ihtiyacımız neyse yarın açıklarız. Ya ki açıklar, bu ülkeye farklı transfer profilini getiren Aziz Yıldırım'dır. Bizim zamanımızda Maradona'dan sonra ülkenin en önemli, Arjantin'in en önemli oyuncusu Ortega'yı getiren, Roberto Carlos'u getiren, bir daha sayacağım bir sürü işte Anelka'yı getiren Aziz Yıldırım'dır. Onun için ha, gerekiyorsa bunları da getirir ama şu anki konjonktürde Fenerbahçe kadrosunun şampiyonluğa oynayacak bir kadrosu var. Takviyeye ihtiyacı var. Kalite olarak 3-4 tane iyi takviye yapıldığı zaman tekrar bence en yakın rakibi Galatasaray'la beraber tekrar yarışacaktır. Ama burada hedef bence tek senelik bir hedef var. Şampiyonluk. İşte bunun nasıl getirileceğini bu kulüp için hapis yapmış olan Aziz Yıldırım bence çok iyi biliyor. Yollarını da çok iyi biliyor. Nasıl mücadele edeceğini de biliyor. Bence Fenerbahçe kongre üyeleri doğru karar verdi diye düşünüyorum.
1: Bir de son olarak Aykut Kocaman ismini sormak istiyorum. Bir yıllık bir hedefte Aykut Kocaman ismi size ne ifade ediyor? Tabii resmi bir açıklama yani, yok, onu da söylemek lazım ama yani, öyle olduğunu düşünüyoruz.
0: Sevgili Ezgi, kısa zamanda açıklanır diye düşünüyorum Aykut abinin ismi. Avantajı var. İşte kamuoyunda dezavantajları konusunda uzun süredir işte çalışmıyor. Acaba bu bir sorun yaratır mı? Ya sonuç itibariyle Aykut abi de maçları izliyor. Kendini güncelliyor. En büyük avantajı takımı ve Türkiye Ligi'ni biliyor. Yani yabancı bir antrenöre gidip risk almaktansa bilindik bir hocayla, daha önce bu kulüpte sembol olmuş, şampiyonluk yaşamış biriyle bence Aziz Bey'in yola devam etmesi daha mantıklı gibi düşünüyorum. Hayırlısı olsun ama yakın zamanda ben Aziz Bey'in Sayın Aykut Kocaman'ı açıklayacağını düşünüyorum.
1: Peki. Abdullah Ercan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, şimdi Abdullah Ercan'la konuştuğumuz tüm bu konuları elbette stüdyoda da konuşacağız ama yine baştan hemen başlayıp o güne dönmek istiyorum. Seçim sonuçlarını o gün sen nasıl yorumluyorsun?
2: Yani Fenerbahçe Genel Kurulu yeni bir limana yelken açmayıp mevcut
1: güvenli liman
2: bildiği limanda demir attı. Yani yoksa baktığımız zaman seçim çalışmaları içerisinde aslında çok yüksek perdeden devam eden isim Hakan Safi'ydi ve peş peşe son günlere girilirken zaten peş peşe transfer açıklamaları yapmıştı ki sosyal medyaya baksanız sosyal medyanın nabzı %90 zaten orada atıyor. Yani transferlerde işte Greenwood, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral vesaire bu konularla geçmişti. Ama sosyal medyanın karşılığının olmadığı bir Fenerbahçe seçimi yaşadık bence Ezgi. Yani oraya baktığınız zaman, girseniz, oradan etkilenseniz, işte anket olarak değerlendirelim. Sanki Hakan Safi seçimi kazanacak havası vardı. Ama baktığımız zaman Fenerbahçe'nin genel kurul gerçekliğine Sayın Aziz Yıldırım'ın 7500 civarı, 7300 kadar bir oy farkı var. Bu da çok ciddi bir fark. Dolayısıyla burada biraz da bence şunun değerlendirmesi ve muhakemesi yapıldı. Fenerbahçe'nin sorunu transfer yapmak değil. Sayın Ali Koç da yaptı. Yapmadı mı? Çok iyi isimler getirmedi mi? Getirdi. Birbirinden önemli isimler geldi geçti. Sayın Aziz Yıldırım'ın şampiyon olamadığı dönem, 4 yıllık şampiyon olamadığı dönem var ya bıraktığı periyotta. Orada da yine Fenerbahçe'ye yıldızlar geldi. Ya Fenerbahçe'ye 12 yıldır yıldız geliyor. Gelmiyor değil. Çözüm, Fenerbahçe'nin çözümü de yıldız bulmakta değil. Yani sorun sanki bugüne kadar Fenerbahçe zaten bu tip oyuncular alamıyordu. İlk kez alacakmış izlenimi Fenerbahçeliler de karşılık bulmadı. Biz zaten bunları dedik ama biz sağlıklı yapı, doğru bir kadro oluşumu, doğru bir kulüp yapısı göremediğimiz için biraz da dışarıyla mücadele anlamında tırnak içinde söylüyorum. Yeterli bulunmadıklarını düşündükleri için şampiyonlukların gittiğine inanıyorlardı. Dolayısıyla hani bunlarda daha önce defalarca deneyimlemiş. Zaten kendisinden sonraki dönemde hiç yok bu. Deneyimlemiş. Aziz Yıldırım'a geri döndü Fenerbahçe Genel Kurulu. Hocam Şampiyonlar Ligi'nden bahsetti. Fenerbahçe'nin son Şampiyonlar Ligi yine Aziz Yıldırım döneminde.

0: Gazete'den bir seçim kazandı hocam. Özellikle de teknik direktör açıklanmalı mı açıklanmamalı mı, bu fayda mı getirir zarar mı getirir tartışmaları da çok yapıldı. Özellikle Aykut Kocaman'ı her zaman listesinin birinci sırasında tuttuğunu biliyorduk Aziz Yıldırım'ın, ama ısrarla açıklamadı. Bugün artık akşam saatlerine doğru belki seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte, açıklanmasıyla birlikte Aykut Kocaman isminin de açıklanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla buradan devam edersek neler söylersiniz?
1: Ya açıklamamasın dediğini, genel olarak şöyle fazla vaatler vermesin. Fenerbahçe her şeye sahip. Tesis desem var, salon desem var, parkede başarılar. Bir tek futbolda başarı değil. Oranın da zaten alınacak yerler belli. Yani çok fazla Amerika'yı bir de keşfetmeye gerek yok. 3 tane 4 tane yaparsın. Bilemedin maksimum 5 tane kapatırsın. Biter. Onlar da zaten listeleriniz hazırdır. Onun çalışmıştır. Ekibi vardır. Aykut Hoca'ya gelirsek, evet hani diyorlar uzun yıl, ama kendini bu işe adamış kişiler isterse 10 sene çalışmasın. İşin içindeyseniz takip ediyorsun, edersin. Yenilikleri takip edersiniz. Yani onlardan çıkamazsın. Bu sizin içinize işlemiştir. Ben kendi şahsımı seviyorum. Sabahlara kadar maç seyrediyorum. Antrenman programları seyrediyorum. Güney Amerika'daki takımların antrenmanlarını izliyorum. Bakıyorum nasıl oluyor diye. Hep yeniliyorsunuz kendinizi. Oyuncuları bilmeni sadece bizim yurt dışında yaşamamız, çalışmamızdan falan değil. Güncelleyeceksiniz kendini. Neler çıkıyorlar? Ben sana söyleyeyim şimdi kimler var. Her tarafı sayabilirim. Çünkü izliyorum. Hep yeni hoca da bunlardan bir tanesi. Yani yan gelip yatmayacak ki orada aynı şey. Çünkü sizin mesleğiniz bu. Zamanı geldiği zaman arenaya çıkacak şimdi. O zaman geldi. Ben herhalde büyük olasılıkla Sayın Aziz Yıldırım'ın oradan vazgeçeceğini tahmin etmiyorum. Ve milli takımda da Aykut Hoca'nın çevresinde bulunanlardan bir iki kişilerle de karşılaştık kardeşlerimizle. Yani olacağını söylüyorlardı. İnşallah Türk hocalarımız gelir. Türk hocalarımız başarılı olur. Niye yurt dışındaki işte Almanlarda stajda bahsediyor, hep Alman hocalar, gençler geliyor, Alman hocalarla devam ediyor. Kendi insanlarına ömür. Bir de Oğuz Hoca'ya getirecek. Dinamiklerini bilen, Türk futbolunu çok iyi bilen, milli takımlarda görev yapmış. Yani her şeyi biliyorsunuz yani. Bunlar hiçbir zaman için futbolun dışında değillerdir. Hep güncellikleri devam etmişlerdir, takip etmişlerdir. Ama dönüp dolaşıp gene siz istediğiniz kadar transferleri yapın, sahanın içinde başarılı olmadığınız zaman alami cihan olsanız kabul görmüyorsunuz. Hani şimdi hep geçenler söyledim, Fenerbahçe başarısız bu. Evet, başarısız nedir? Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon. Hedef ne? Şampiyon. Şampiyon olmadı mı başarı? Bence değil. Her sene kovalamış. Şampiyon olamamış ama kovalamış. 2 puanla geride kalmış, 3 puan geride kalmış, 5 puan geride, ama hep işin içinde.
0: Ama bunu camiaya işte
1: anlatamıyorsunuz. İşte bizdeki algı sadece, biz geçen de söyledim, tekrardan gelecek. Bizler Avrupalılar gibi 4 tane, 5 tane, 3 tane takım Şampiyonlar Ligi'ne sokmuş olsak o ki biraz sineye çekebilirsiniz. Ama olmadığı için mutlaka şampiyon olmanız lazım. Hedefini zaten
0: sizin şartınız. Tabii diğer liglerde ilk 4'e 5'e girmek birçok kez yeterli oluyor.
1: Ya, yani öpçü ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftarlarını, Trabzon taraftarlarını anlatamazsınız. Her sene şampiyon. Olmadığı zaman ne yapacaksınız? Yeni senede. İşte onun için de bu sene Fenerbahçe'nin çok fazla transfer sirkülasyonuna girmeden, bölgeleri de belli. Herkes söylüyor bunu. Başkan adayları da söyledi, başkanlar da söylediler. Buralarda konuşuluyor, diğer kanallarda herkes konuşuyor, nereye oyuncu transferleri, onları yaparlarsa, doğru seçimleri yaparlarsa, hani hocalık bir şey değil, iyi oyuncular geldi mi zaten siz onları yönetirsiniz. Hani onlara fazla bir şey öğretmenize, yani futbolu bir şey keşfetmeye gerek yok. Herkes diyor ki şu şöyle oyunu, bu böyle değil, futbol belli. Ha, birisi daha agresif oynar, birisi daha toparlayıcı oynar, daha oturmuş olarak oynar, birisi de lambur lumbur oynar ama onunla maça gider kazanır, öbürü de daha oturaklı, daha böyle bölgesel oyunları kabul ettirir bu şekilde. Yani şöyle bir bakın, milli takımları da izliyor, yani yeni bir şeyler keşfedilmiyor ki. Ha, oyuncu profilleri değişiyor, daha dinamik oluyorlar, kimisi dinamiktir, kimisi tekniktir, kimisinin oyun bilgisi azdır, kimisinin daha fazladır. Bunları toparladığınız zaman, güzel bir takım ortaya koyduğunuz zaman rakibinizin önünde olmaya bakacaksınız. Veyahut da rakibi. Bu sene biraz lig çetin geçecek. Yani geçen sezonki gibi filan değil. Gerçi çok fazla Avrupa şampiyonluğu oynamak isteyen takımların Avrupa maçları var.

0: Konserler falan öyle değildi. Bir iki takım sadece gidiyordu. Şimdi hepsi, bak mesela Samsun Spor yok Avrupa'da, tek oynayacak. Geçen sene o sıkıntıyı yaşadı Samsun Spor.
1: Evet.
0: Çift maç. Galatasaray Mart'a kadar gitti. Fenerbahçe hep Mart'a kadar falan oynuyordu Avrupa liglerinde. O hep Avrupa'nın içindeydi. Şampiyonlar Ligi öyleydi. Şampiyonlar inşallah diyorum tekrardan kalırlar. Orada da orası size çok iğme kazandırıyor. Oyun olarak da iğme kazandırıyor. Yani sevgili Ezgi, doğru seçimleri yaparlar, mutlaka yaparlar.
1: Fenerbahçe de siz doğru yorumluyorsunuz.
0: Benim için yani sevgili Aykut Hoca ya da başkası da, Türk hoca oldu mu ya, hocalar kötü, hoca kötü değil.
1: Bir de zaten 20 yıldır başarının da Türk hocalarla geldiğini düşünecek olursak
0: mutlaka.
1: Süper Lig'de muhtemelen.
0: Şimdi biz tabii Türk hocaları kötülememiz lazım. Hocalarımız hakikaten iyi. Yeter ki o rahat çalışılsın. Bizler onları rahat bırakalım. Camia rahat bıraksın ve doğru materyalleri elinize verdiğiniz zaman onlar da o hamuru oradan bir şeyler çıkarırlar mutlaka.
1: O gün Aykut Kocaman ismi sana ne ifade ediyor?
2: Yani açıklanmaması çok normaldi. Çünkü seçim süreci içerisinde Aykut Hoca özelinde çok tartışma dönmüştü. Yani bunlar sosyal medya tartışmaları belki ama seçim politikalarında artık başkan adaylarını vesaire etkiliyor bu tip durumlar. Açıklamamayı tercih edebiliyorlar. Sayın Aziz Yıldırım tarafı transfer de açıklamadı aslında. Sadece biliyoruz işte Vedat Muriç ile bir anlaşma olduğunu ama açıklama yapmadılar. Çünkü bizim mührümüz yok, imzamız, yetkimiz yok, evet, dediler. Bu da farklı bir politika.
1: Ya alırım dersem ve alamazsam birinci argümanıydı Aziz
2: tabii.
1: Yıldırım'ın. Bir de
2: Cirasi ile de anlaştı
1: zaman,
2: hatta
1: evet,
2: söyleniyor.
1: Açıkladığımız zaman fiyatları çok yükseliyor dedi.
2: Evet. Dolayısıyla hani açıklamamalarını anlayabiliyorum. Senin de dediğin gibi aslında bu seçimde sabit yerinde kaldı. Çok fazla hareket,
1: evet,
2: etmedi. Ama değiştirdiği bir politika vardı. Karşı tarafa kendinden çok fazla söz hakkı vermedi. Yani oraya işte iğneleyecek, oraya sürekli gerecek, yükseltecek şeyler yapmadı dikkat edersen.
1: Evet, hiç tam ofansif değildi.
2: Tam tersini, evet, yaptı bu kez. Fenerbahçe için birlik dedi, beraberlik dedi. Hatta seçimin son günlerine gelirken yine tekrarladı hatırlarsan seçim sonrasındaki süreçle ilgili vesaire. Sürekli bu yönde birleştirici bir açıklama yapma gereği hissetti. Çünkü önceki seçimleri, şimdi Sayın Aziz Yıldırım çok tecrübeli her anlamda. Her alanda tecrübeli. Seçim tecrübesi de çok büyük. Bir önceki seçimden tecrübe ediyor. Orada biraz daha fazlaydı, evet, tartışması. Sayın Ali Koç'ta girdiği seçimi hatırlarsınız. Daha fazlaydı, daha hararetliydi. Ama bu kez öyle yapmadı. Karşısındaki aday daha agresif bir seçim politikası izledi. Evet. Mesela Fenerbahçelilerde karşılık bulmadığını görüyoruz. Yani hiçbir şey yapmadı diyoruz ama arka planda aslında bir şeyler yaptı ve Fenerbahçe kamuoyu bunu biliyor. Sadece resmi ağızlardan açıklamadı. İşte hoca belli. Aykut Hoca. Futbol direktörü mü deriz, koordinatörü mü deriz, artık ismini Fenerbahçe nasıl verecek bilmiyorum ama Oğuz Hoca bu göreve
1: futbol
2: gelecek.
1: Futbol aklı olacak, evet.
2: Onun dışında bakıyoruz işte eski futbolcularının, Fenerbahçe'nin eski futbolcularının Aykut Hoca'nın yanında yardımcı olarak Samandıra'da bulunacağı, evet, var. Bunların içerisinde Volkan Hoca'nın adı geçiyor. Aurelio'nun adı geçiyor. Hı hı. Bir de Selçuk Şahin'in adı geçiyor bu arada. Fenerbahçe'ye döneceklerine dair. Şimdi yani eskiyi yeniden geri getirmeye çalışıyor. Tabii ki güncel bir şekilde bu arada. Yani eski
1: o
2: geri
1: ruhu, evet, yeniden kazandırmaya
2: ama
1: çalışıyor.
2: Şurada haklı yani. Fenerbahçe zaten bu ruhu uzun süredir kaybetmiş vaziyette. Kendi sahasında, kendi stadında, evet, kendi tribünlerinde, kendi camiasında da kaybetmiş durumda. Bunu yeniden kazandırmak istiyor. Ve haklı bulduğum noktalardan bir tanesi Fenerbahçe'nin kadrosunun öyle 7, 8, 10 transferi bence ihtiyacı yok zaten.
1: Peki. Şimdi bir bağlantı daha yapalım. Yine Fenerbahçe dinamiklerini, camiasını iyi bilen bir isim. Cem Kerpiççiler Teams hattımızda olacak. Cem, hoş geldin yayınımıza. Sana da iyi haftalar diliyorum.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim sana, kıymetli Mahmut hocama, kıymetli o güne selamlar, saygılar.
2: Selamlar Cem abi.
1: Çok teşekkürler. Evet, 45 sandık sonucu Aziz Yıldırım 17.245 oy, Hakan Safi 9.927 oy aldı ve Aziz Yıldırım bir kez daha başkan seçildi. Şimdi neler olacaktan önce sana sonuçları bir yorumlamanı rica edeceğim Cem. Zira çok ciddi bir farktan bahsediyoruz. Bir tarafta Hakan Safi cephesinin çok ciddi transfer vaatleri, ciddi bir kadro vaadi vardı ama buna rağmen

0: Ben Fenerbahçe camiası az önce o günün de söylediği gibi güvenli limanı tercih etti. Bu tercihin altyapısını sen nasıl değerlendirirsin ve tabii ki bundan sonraki süreci?
1: Öncelikle Aziz Yıldırım Başkan ve ekibine hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'de Hakan Safi sürecin başından beri keskin bir, net olarak bir stratejisini ortaya koydu. Ben bunu stratejik keskinlik olarak yorumlamıştım. Aziz Bey ise stratejik belirsizlikle yola devam etti. Özellikle teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağını bence bilerek sakladı. Aykut Kocaman'a ve kendisine bir zarar gelmemesi adına burada galip gelen anlayış stratejik belirsizlik oldu. Fenerbahçe'de 20 yıl efsane başkanını yeniden 8 yıl sonra tekrar kulübün başına getirdi. Burada verilen karara elbette saygı duymak gerekiyor. Fakat ben Fenerbahçe'nin bir nostalji bulutunu tercih ettiğini düşünüyorum. Fenerbahçe sürekli geçmişe öykünerek geleceği kazanmaya çalışıyor. Tabii bu süreçte geçmişten bugüne kadar ne kadar güncellenme olduğu, ne kadar dünyadaki oyunun dinamiklerine yönelik olarak çalışmalar yapıldığı, bütün bunları göreceğiz. Fakat bence burada bir kaybeden olmadı, her iki tarafta kazandı. Şöyle ki Hakan Safi Bey de bir görünürlük kazandı, bir tanınırlık kazandı Fenerbahçe camiasında. Bundan sonraki süreçlerde ben yeniden bir başkan adayı olacağını düşünen taraftayım. Aziz Bey çok tecrübeli, özellikle kongrede son güne kadar bütünleştirici, birleştirici felsefesiyle bir an olsun tansiyonu yükseltmedi. Bu tansiyonu da yükseltmemek Aziz Bey tarafının kazanmasına neden oldu Ezgi.
0: Peki şimdi özellikle Aziz Yıldırım çok fazla transfer vaadinde de bulunmadı dedik. Sen yeni süreçte Aykut Kocaman'ın takımın başına geldiği süreçte Fenerbahçe'nin nasıl bir kadro oluşturup bu sezon, ki bir yıllık bir görev süresinden bahsediyoruz, şampiyonluk hedefleyeceğini düşünüyorsun?
1: Samandıra'da Aykut Kocaman kanunları başlıyor. Bu ne demek? Bir kere ben yok, biz varız. Oyun gücü tamamen çok yüksek olacak. Orada bir disiplin, ciddiyet, tamamen oyunun gelişimi adım adım yükselecek. Fenerbahçe'nin kadrosunun iyi olduğunu düşünen taraftayım ama çok net eklemeler yapılmalı. Özellikle bir sol stoper, ön tarafa alınacak isimlerin niteliği, Ciresi'den bahsediliyor, Vedat Muriç'ten bahsediliyor. Bütün bunların ekseninde ben Aykut Kocaman'ın isim isim yerine, yıldız transfer yerine oyun gücünü yükseltecek, Samandıra'da bir ekip ruhunun yükselmesine neden olacak tercihlere girişeceğini düşünüyorum. Önemli olan Aykut Kocaman felsefesinde yıldızlar değil, önemli olan takım. 11 yıldızı da bir araya getirseniz parlayamama ihtimaliniz vardır felsefenin. Senin net temsilcisi Aykut Kocaman. Burada Fenerbahçe'nin adım adım, emek emek, tuğla tuğla örerek Galatasaray hegemonyasına karşı bir mücadele vereceğini göreceğiz. Burada önemli olan oranın disiplini, ruhu, Aykut Kocaman'ın oyun anlayışına uygun isimler ve karakterler Fenerbahçe'de olacak. Fenerbahçe'nin mutlaka savunmada bence önemli isimlere gitmesi gerekiyor. Yani sezona baktığınızda aslında Fenerbahçe'nin bir gol sorunu olmadığını görüyorsunuz. Ama savunmasında bence çok büyük sorunlar var. Bu sorunlara yönelik teşhisler de yapılıyor. Benim adıma çok önemli bir durum var. Özellikle ben Aykut Kocaman'ın İngiltere'den, Premier Lig'den bir duran top antrenörüyle ilgilendiğini düşünüyorum yönetimle birlikte. Çünkü dünyadaki oyunun gelişimine baktığımızda Farioli'nin Porto'su 64 golün 20'sini kornerden attı. Aykut Kocaman da dünyada oyunun dinamiklerinin nereye gittiğini çok iyi biliyor. Fenerbahçe'de çok kaliteli bir duran top antrenörünün o ekibe eklenebileceğini düşünen taraftayım. Aykut Kocaman'ın uzun süredir takım çalıştırmamasının bir eksiklik olduğu düşünülüyor. Ama zaman zaman teknik direktörler de böyle kendilerini nadasa bırakabiliyor. Dünyadaki oyunu daha iyi takip ediyorlar, dinamikleri daha iyi takip ediyorlar. Yepyeni, güncellenmiş 2026 model Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye istediği şampiyonluğu getirebilir. Ayrıca iletişim anlamında da ben kendini çok geliştirdiğini düşünüyorum. Geçmiş dönemde çok fazla Aykut Kocaman iletişime kapalılığı nedeniyle eleştiriliyordu. Bambaşka 2026 model Aykut Kocaman iletişim anlamında kendini güncelledi.
0: Peki. Cem, çok teşekkürler yorumların için, yayınımıza katkıların için. Bir kez daha güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum sana da.
1: Ben çok teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler, saygılarım.
0: Teşekkürler. Evet, şimdi tabii 2026 model Aykut Kocaman'ı da birazdan detaylandırırız. Transferi de tabii ki konuşacağız. Şimdi Aziz Yıldırım nasıl bir kadro planlaması yapacak, ama şöyle bir dünü tamamlayalım. Bir seçim sonucunu, kongreyi konuşalım yine. Barkolarımız var demiştik. Onları ben arka arkaya bir arkadaşlarımdan rica edeyim. Şöyle bir sonuçlar üzerinden özellikle genel kurul nabzını şöyle bir kez daha tutalım. Özellikle tabii ki Aziz Yıldırım'la Ali Koç seçimini herkes hatırlıyordur. Oradaki oy oranları ve gelinen 8 yılın ardından alınan oylar biraz aslında dikkat çekici, çarpıcı. Şöyle bir baktığımızda oyların %63'ünü Aziz Yıldırım'ın, %37'sini Hakan Safi'nin aldığını görüyoruz. Dünkü seçimde 17.245'e 9.927 oy, neredeyse iki katı bir farktan bahsediyoruz. Bunu zaten az önce söylemiştik. Bir diğer barkomuzu da rica edelim. Biraz daha şöyle bir detaylı tabloya göz atmış olalım. Şimdi 4 başkana şöyle bir bakacağız. 3 Haziran 2016 geçerli oy sayısı 20.736 değerli izleyenler. Ali Koç o dönemde oyların %78'ini almıştı. Aziz Yıldırım %22'sini. 16.092 oyuna karşılık Ali Koç'un, Aziz Yıldırım o seçimde 4.644 oy almıştı. Burada ciddi bir Aziz Yıldırım'a yönelik tepki olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Ali Koç çok büyük bir beklentiyle aslında kulübün başına getirilmişti, seçilmişti. Ama gelinen o 8 yıllık süreçte Ali Koç'un da zaten seçimi nasıl kaybettiğini net bir şekilde hatırlıyoruz. Ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı Fenerbahçe camiası ve 7 Haziran 2026'da geçerli oy 27.172 idi. Aziz Yıldırım az önce zaten rakamları paylaşmıştık. %63'ünü Hakan Safi de %37'sini aldı. 17.245 oy rekor anlamına geliyor Fenerbahçe seçimlerinde bugüne kadar. İşte 16.092 oyuna karşılık Aziz Yıldırım'ın, ki o dönem %78 anlamına geliyordu. Hocam, bu tabloyu şöyle bir 2018'den bugüne aslında değerlendirirsek nasıl okumak lazım?
2: Ben şöyle başlayayım. Aykut Hoca çalışmıyor mu, oluşmuyor dediler. Sayın Başkan da yoktu 8 senede. Nerelere geldiğini gördüler. Doğru. Demek ki bu iş çalışmayla etmeyle falan olmuyor. Güven meselesi. Sayın Başkan biraz evvel de söylediğim gibi çok kurt. Delegelerde, gelen kongre üyeleri de şu ana kadar genç yönetimlerin neler yaptıklarını gördüler. Daha doğrusu bir şey olmadıklarını gördüler. O kadar çok hoca gitti, o kadar çok oyuncu geldi. Hep sirkülasyon. Sayın Başkan'a tekrardan geri döndüler. Hatta Sayın Başkan'ın bir söylemi vardı. Şimdi hafızamda ağlayarak göndereceksiniz falan, öyle bir söylemleri vardı.
0: Yarın öbür gün pişman olacaksınız.
2: Pişman evet demişti. Öyle bir şeyler vardı
0: Sayın 2018'deki Başkan'ın kongrede.
2: Tekrar söylüyorum. Dinamik, daha hala dinamik, dinç. Beyniniz çalışıyorsa, kafanız çalışıyorsa, perspektifiniz genişse, yaş hiç önemli değil. Demek ki siz aktifsinizdir. İnşallah sükut ayar olmaz kendisi açısından önce. Çünkü vaatler onun bir senelikti Sayın Başkan'ı toparlama etmek. Dedim ya, istediğiniz kadar olun, sahadaki sonuçlar başarılı gelmediği müddetçe ismi kim olursa olsun, hangi başkan olursa olsun hep siz ön plandasınız, topun ağzındasınız, bu hocalar da dahil buna. Doğru seçim yapacağını tahmin ediyorum. Hoca açısından değil, futbolcu açısından o teknik heyet doğru seçimler yapacaklarını tahmin ediyorum. Tekrardan vurgulayayım, zevkli bir lig bizi bekliyor.
0: O gün şu tablo Aziz Yıldırım'ın, o
3: tabii
0: pişman olacaksınız.
3: Ben tecrübeliyim Beşiktaş'tan genel kurulları, o yüzden soruyorsun.
0: Evet.
3: Her iki yılda bir Beşiktaş'ta.
0: Evet, artık sen de.
3: Ama başkanlık, ama kurullar tabii, vesaire. Tabii. Ya şimdi şöyle, 2018 seçimi bambaşka. Yani neden söylüyoruz? Şimdi orada 20 bin oy var ortada. 20.700 küsur oy var. Burada 27 bin oy var. Hani orada Sayın Ali Koç'un aldığı 16 bin oy aslında Aziz Yıldırım'ın bir 4 yıllık şampiyon olamama periyodunun, evet, karşılığı. Yeni bir yani yeni bir yüz değil belki, ama yeni bir enerji,
0: bir heyecan,
3: yeni vaatlerdi.
0: Evet, tabii.
3: Bir de o dönem Sayın Aziz Yıldırım'ın tribünler, taraftar, herkese bir şey olmuştu, hatırlarsınız.
0: Evet, böyle Alex süreciyle falan başlayan.
3: Evet evet, birçok şey olmuştu. Hani onun gerginliğiydi ve böyle bir tablo ortaya çıkmıştı. O yüzden oradaki 16

0: bin oyla aslında buradaki 17 bin oy arasında ciddi bir fark var yani. Dikkat çeken noktalardan birisi şu iki tabloda. Şimdi 2018'de kulübü 20 yıl yönetmiş, 6 tane şampiyonluğu olan, işte kaç tane kupası sayamıyoruz değil mi? Basketbol vesaire birçok alanda. O kadar başarısı olan Aziz Yıldırım'ın aldığı oy oranıyla bugün aslında Hakan Safi'nin o başkana karşı, yani o efsanevi başkana karşı aldığı oy oranı. Yani burada yaklaşık 10 bin oy var. Bu sonraki seçim 10 bin oy olan her başkan adayına, seçime girmiş her başkan adayına sonraki seçimler için bir teşvik verir ve özgüven kazandırır. Ha,
1: bu oran ciddiye alınması gereken bir oran diyorsun sen.
0: Orada %63'e %37 olarak bakmayalım konuya. Yani oy sayısı özelinde 10 bin oy karşı ilk kez seçime giriyor. Özür dilerim. İlk kez seçime giriyor ve 10 bin oy alıyor yaklaşık. Ve dolayısıyla bu sonraki seçimler için kim olursa olsun o aday 10 bin oy var artık benim elimde düşüncesiyle teşvik olur.
1: Peki onu öyle mi yorumlamak lazım? Yani sence o 10 bin oy doğrudan Hakan Safi'nin oyu mu? Yoksa belki Aykut Kocaman'a karşı olan, belki Aziz Yıldırım'a karşı.
0: Ben 10 bin oy alabiliyorum. Yani bu var. Ben ilk kez bir seçime giriyorum. Karşımda herkesin bildiği, tanıdığı, kulüp için çok önemli bir başkan, geçmişin başkanı var. Ben ona karşı 10 bin oy alıyorum. Demek her başkan adayına, gelecek adayına bir özgüven kazandırır. Bugün seçim kaybetmiş olabilirsiniz ama sonraki seçimler için sizi teşvik eder. Ciddiye alınması gereken bir oy sayısı bu. Yüzde farklı değerlendirebiliriz. Ama oy sayısı açısından ciddiye alınması gereken bir sayı.
1: Mahmut Hoca'nın burada, sorusu, Ali Koç'un da destekçileri var mıdır o oyların arasında sence?
0: Tabii, şimdi aynı yönetim kurulu içerisindeydiler zaten. Hani yani bu seçimler her zaman böyledir.
2: Onun da vardır yani, orada mutlaka payları vardır.
0: Tabii yani şimdi aynı yönetim kurulu içerisindeydiler. Hani bu taraf bertaraf olma durumu farklı. Şimdi son güne kadar vermedi fotoğraf ikisi birlikte. Son gün mü? Bir gün önce bir fotoğrafları çıktı, konuşulmaya başlandı. Taraf olduğu vesaire konuşuyor. Zaten aynı yönetim kurulu, yani biri başkanlığı yaptı, diğeri yönetim kurulunun içerisinde. Ne bekleniyordu yani? Sayın Ali Koç herhalde Aziz Yıldırım'a çalışmayacaktı veya Aziz Yıldırım'a oy atmayacaktı, öyle değil mi?
2: Nedeni şuydu. Yani bu 10 bine yakın oyun
1: yani kemiksiz Hakan Safi oyu olarak değerlendirilmemesi lazım.
2: Onu
0: bu, zaten bu Hakan Safi oyu, Ali Koç oyu, Aziz Yıldırım oyu, biraz artık bunlar değişti. Neden değişti? Bu Beşiktaş'ta da böyle. Üye sayıları çok arttı. Artık seçimlerde ilk kez oy kullanan üye sayılarının sayısı çok arttığını görüyoruz. Fenerbahçe seçiminde çok ciddi bir şekilde ilk kez Fenerbahçe seçiminde oy kullanan üyelerden bahsediliyor. Yaklaşık 9 bin miydi? Öyle hatırlıyorum.
1: Zaten katılım da rekor.
0: Bak,
1: yani.
0: İlk kez kullanan bin. Bilmiyorsunuz.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani bireysel üye oluyor insanlar. Siz o, bak, sandığa gittiğinizde, tamam mı, bir başkana söz verin ama bu ötekine deyin ki size oy atacağım. Sandığa gittiğinizde bilemezsiniz, bana oy atacağını düşünürüm, senin söz almışımdır. Sandıkta o perdenin arkasına girdiğinde bilemezsiniz.
1: Tabii.
0: Genç jenerasyon geliyor, genel kurulculuk, işte eskiden dernekler, genel kurulculuk vesaire, bunlar çok yoğundu ve hala yapılmaya çalışıyor ama biraz daha değişiyor artık bu. Oy atma seçim kararları biraz değişiyor kulüp seçimlerinde de. Dolayısıyla bundan sonraki seçimde yine üye sayısı artacak. Yeni ilk kez oy kullanacak üye sayısı yine aynı şekilde çok yoğun olacaktır. Dolayısıyla o gençleri yakalamak da önemli olacak. Yeni jenerasyonu da yakalamak önemli olacak. O yüzden diyorum Hakan Safi'nin burada aldığı oy sayısı kendisine bence bir güven verir ama stratejisini değiştirmesi gerekecek ilerleyen yıllarda. Bu arada bunu da belirleyecek olan tabii ki Aziz Yıldırım'ın bu yıl ne yapacağı.
2: Tecrübe.
0: Bu yıl şampiyon olur diyelim. Bu yıl şampiyon oldu diyelim. Gelecek yıl zaten genel kurul kimle devam edeceği belli.
2: Bırakmazlar.
0: Bırakmaz. Ama istenilen gibi bir sezon geçirilmezse bir yıl sonra Fenerbahçe'de yine seçim var. Bu seçim döngüsü de bu arada Fenerbahçe'ye zarar veren bir durum.
1: Tabii. Yani bundan önce diğer kulüplerde
0: Beşiktaş'ta da öyle.
1: Beşiktaş'ta da gördük zaten. Şimdi biraz da transferi konuşalım. Özellikle çok ciddi yıldızlar sözü vaadi vermedi Aziz Yıldırım hiçbir zaman ama özellikle çok konuşulan iki oyuncu vardı. Vedat Muriç ve Serhul Girasi iki ismin de tamam olduğu ve hafta içinde resmi imzaları atacaklarına dair haberler birkaç gündür görüyoruz. Onun dışında özellikle Aziz Yıldırım bir stoper takviyesi yapmaları gerektiğine vurgu yapmıştı tüm açıklamalarında. Ayrıca Ederson çok tartışılan bir isim, Fenerbahçe'de Ederson gibi bir

0: Bir kalecinin kolay kolay bulunamayacağı ve mutlaka kazanılması gerektiğine vurgu yapmıştı. Dolayısıyla biraz gelecek gidecek oyunculardan da bahsetmek gerekirse. Hocam.
1: Tabii önce gidecekleri bilmek lazım çünkü çok boş atmaları gerekiyor.
0: Yabancı sayısı fazla. Yabancı sayısı çok fazla.
1: Çok fazla. 19-20'ye yakın evet. Bir yabancı sayısı var. Onları bir temizledikten sonra ki bahsettiğin iki tane isminde yanılmıyorsam bu kavrileri var. Hı hı. Sözleşmeleri. Devam ediyor. Birisi Dortmund'da, birisi de İspanya'da.
0: Evet, Mallorca.
1: Mukavileri devam ediyor. Onların tabii istediğiniz zaman kulüpten ne kadar para isterler, ne ederler. Onlar tabii kendilerini bilecek. Sayın Başkan bir de şunu söyledi. İki tane stoper dedi, bir tane de değil dedi. O da biliyor o mevkinin çok arızalı olduğunu. Evet. Çünkü hep söyledik buralarda. Skriniar evet ama o sakatlık, o illeti onu hep atacağını düşünmeniz lazım. Onun için sağlam bir stoper bu Merih Demiral da olabilir. Fenerbahçe'nin çocuğu bu şey değil Sayın Safi'de olması, transfer etmesi Sayın Aziz Yıldırım da transfer edebilir. Paslaşırlar ki paslaşmaya gerek yok, Fenerbahçe için çalışıyorsunuz. Yani Merih Demiral da gelebilir Türk oyuncuların ama onun da bonservisi var.
2: Evet.
1: O da bonserviste. Transferler biraz rencimeye girebilir çünkü elinizdekileri çıkartmanız gerekecek.
0: Ama 15 gün içinde yapılacağını söylüyor Aziz Yıldırım.
1: Ya mutlaka
0: tabii. Bir de bir taraftan da hocam hızlı da olması gerekmez mi? Yani şimdi erken açılacak bir sezon var, yeni kurulacak bir yapı var. Bu kadronun birbirine alışma süreci var. Ne olursa olsun artık zaten hocam ne kadar bilirse bilsin
2: Vedat
0: bir adaptasyon olacak.
2: İlk tarafta
1: evet. Açacaksınız da siz kendi bütün topçularınızla bir arada değilsiniz ki, çoğu milli takımlarda.
0: Evet ama yani olanlarla yani, en
1: şimdi anlaşacağınız oyuncular da size gelmeyecek. Onlar da milli takımlarda yani, veyahut da ne bileyim oralarda bir yerlerde.
0: Evet ama hocam şimdi bu bütün takımlarda finale kadar gitmiyor neticede. Mutlaka, bir haftaya iki haftaya
1: dönecekler. Ama şu var, bunlar gittikten sonra bir tatil süreci var bunların. Hı hı. Bir 10 günlük ve 15 günlük bir regenerasyona girmeleri lazım. Boşalacaksınız evet. Hem de rahatlayacaksınız hı hı. Bütün hafta. Tabii. Ama transferi yaparsınız ama elinizdekilerinizi çıkarmanız lazım. Yani onun planlarını mutlaka gelmeden hazırlanmışlardır ekiplerine birlikte. Esas transfer yapılır. Transfer her yerden bulursunuz da kaleci Ederson'u nasıl toparlayacaksınız? Yani geçen sezonki Ederson'sa Fenerbahçe her zaman için hep soru işareti olur kafalarında. Kendi şahsıma konuştum hep buralarda. Ederson'u ben hiç böyle çok uzun zaman izledim. Çok canlı izledim Ederson'u, biliyorum. Abi şeydi ya, nasıl söyleyeyim sana, yıkardı ortalığı, çok agresifti oyun içinde ama buraya geldikten sonra onu hiç göremedik. Onu toparlamak buradan mı kaynaklandı, kendi iş problemlerim var, aile problemi var, bilemeyiz. Ama başkanın söylediğinden yola çıkarsan, bunları getirirsen bu santroforları çok iyi de açık gelmesi lazım. O topları da getirecek çok iyi açıklar lazım yani. Oralardan beslenen oyuncular bunlar. Arkada büyük sorun yok. Orta sahada sorun yok. Mesela, orta sahada Asensio, Talisca,
0: orta sahada ne bileyim. Zaten çok
2: bu arada yok yani. Ben şeyi hatırlıyorum. Seçim sürecinde Sayın Aziz'in bir Oğuz Aydın övgüsü yapmıştı değil mi? Çok iyi oyuncu aslında diye. Hı hı. Oynatılmadı, geri gittiğine dair. Mesela Aykut Kocaman'ın elinde oynayabilecek oyuncular böyle az çok düşündüğümüz zaman mesela,
0: bu arada son anda Şerif'ten bile pozitif bahsetti Aziz Yıldırım, onu da söylemek lazım. Yani hani benim eleştirim şuydu, her yani hani bir iki yıla kadar çok iyi bir oyuncu olabilir,
2: olabilir.
0: Ama hani şimdi yani bu paralar verilmemeliydi gibi bir açıklama
2: çok
0: düzeltti.
2: Doğru. İki cümlede çok doğru evet. Demiş bence sizdeki Şerif'i zaten. Yani eğer devre arası transferi, çünkü ben şimdi farklı bakarım konuya. Devre arası alıyorsanız bir oyuncu sezonun geriye kalanında
0: gelsin,
2: bana
0: bir şeyleri değiştirsin,
2: bir şeyi
0: diye
2: değiştirsin ve evet, kazandırsın diye alıyorsunuzdur. Ve 22 milyon euroyu veriyorsunuz. 10 golü yoktu ya kariyerinde. O parayı veriyorsunuz, o potansiyeli görüyorsunuz.
0: Belki santrafor birden gönderir.
2: Evet. Ya yani gidenlerin de kariyerini biliyoruz. Onlar da ortada yani. Farklı. Dolayısıyla hani gelecek yıllarda bir potansiyel ortaya koyabilir ama transferin dönemi yanlış. Şekli dönemi yanlıştı yani. Mesela Fenerbahçe'nin oradaki ihtiyacı o değildi. Şimdi mesela iki tane transfer konuşuluyor santrafora. Biri Vedat Muriç, 15 milyon euro civarı zaten anlaşılmaya yakın olduğu ifade ediliyor Sayın Aziz Yıldırım tarafında. Bir de Serge Giresi. İkisi de çok iyi santrafor. Burada 3'e zaten gidip Sıdık Şerif'i yazmazlar herhalde diye tahmin ediyorum. 3. santrafora. 3 tane yabancı yani o kontenjanı zaten sıkıntısı varken Sıdık Şerif'ten görmezler. O yüzden zaten mesajı orada veriyor. Kiralarız. Yine gider atıyorum Fransa'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya.

0: falan diye bir yere kiralanır. Oralarda kendini bulması, patlaması beklenir. 2 yıl sonra başka bir şey izletebilir bize. Hı-hı. Çok genç daha, çok daha çok öğrenecek şey var. Ama şu an Fenerbahçe'nin ihtiyacını karşılayabilecek bir durumda değil. Fenerbahçe'nin çok fazla transfer yapmaya ihtiyacı yok. Sayın Aziz Yıldırım ne dedi? Ya kadro ile ilgili çok ihtiyacı yok dedi. Doğru diyor. Bir diğer tarafta da sanki Fenerbahçe'nin böyle çok fazla sayıda ihtiyacı varmış havası veriliyordu. Oysa kadroda bugün kaleciyi tartışıyoruz ama kalitesinden ziyade mentalini tartışıyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani onun sahaya yansıması oldu. Şimdi ne var? Sol stoper, sol bek, bir kanat ve santrafor. Orta saha tartışılıyor mu? Yok.
1: Hayır.
0: Hani giderse şayet Semedo'nun yerine bir sağ bek konuşulur. İşte Şikrin yarın olduğu pozisyon var, stoper dolu, giderse orta saha dolu.
2: Giderse diye çıkmayalım, onun da devamlı sakatlığı var, Şikinyer gibi. Devamlı müzmi sakatlıkları var.
0: Arkasında da milli takımdan işte Mert Müldür bekliyor onu, şimdi. Orada rotasyonu onu öyle sağlıyor.
2: Bizde ne şekilde ise kabul görmüyor çocuk da sol bekte oynayabiliyor. Yani sol bekte de oynatabiliyorsun. Ben şunu söyleyeyim, Mert'i tartışırken Mert İtalya biliriz hepimiz. Hep defansif kurgularınla önemlidir. Buraya bu adamı aldılar ve 3 mevkide oynattılar. Sağ bek, stoper ve sol bek. Daha ki sakatlanana kadar çapraz ve ameliyatları falan geçirdi. Avusturya'da zaten oynadı. Buraya gel. Yani oynarsınız da yani Fenerbahçe'nin herkes söyledi. Mesela Şerif'ten bahsediyoruz. İyi güzel de Şerif çok fazla yaban atılacak bir oyuncu değil ama oyun standartları değişik. Oyun modelleri değişik. Hı. Orada Engels'te oynadın sen kontratak oynuyorsun. Engels hep öyle oynar. Ve hep oyuncu çıkartmıştır, satmıştır. Santrafor'da oynatmışlardır, açıkta oynatmışlardır. Geniş alan oyuncusunda faydalıdır. Siz burada Fenerbahçe böyle oynamıyor ki. Fenerbahçe tek kale top oynamaya çalışıyor. Yani gelecek santraforlar bu orta sahadan faydalılar. Burada bir sıkıntıları yok. Arkadan toplar gelecek ama buradan. Kerem getirir onu büyük olasılıkla. Burada da sağ tarafta işte orayı çok iyi. Gerçi dersiniz ki herkese söyleyebilir. Ya elimde benim Asensio var, kullanırım ben onu orada.
0: Ben hiç Aykut Hoca'da mesela Asensio kanat bende hiç oturmuyor.
1: Evet, öyle bir deneme.
0: Ben orta sahada merkezde işte oynatı forvet arkası. Peki. Vesaire.
2: Ya orada da oynatırsın. De. Yani
0: Aykut Hoca'da diyorum yani. Aykut Hoca oyundan az çok hatırladığımızda evet. Kanatta daha farklı araya bir oyuncu profili.
1: Araya gidiyoruz. Hocam tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isim Vedat Muriç, onun golleriyle bu saati tamamlayalım. Saat başında görüşmek üzere.
3: Torre. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Buraya şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Lezzet arıyorsan,
9: Festi.
8: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa,
9: buldum.
8: Opet'te bulacaksın.
4: Reklam.
10: A Spor Radyo.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
11: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
13: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: O final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
2: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
3: Anne, bizim başka şansımız yok.
4: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
5: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
6: Karaya kısa.
5: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
7: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
8: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
9: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız.
10: Keşke elimden bir şey gelse.
0: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Spor Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
16: Güzellikler dünyası.
17: Paraf'ın katkılarıyla.
18: Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. 2 Mayıs sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasuh Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda Muharrem Candaş'la ağır siklette de Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da 9 puanla üçüncü olabildi. Bir Avrupa şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı.
16: Güzellikler dünyası.
17: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Spor Ajansı'nda 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Devam ediyoruz. Hemen şöyle bir Fenerbahçe'yi toparlayalım. Aziz Yıldırım Sarı Lacivertliler de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçildi. Bu hafta içinde mazbata töreninin yapılması bekleniyor ve mazbatalar alındıktan sonra ilk olarak elbette teknik direktörün açıklanmasını bekliyoruz ki o ismin de Aykut Kocaman olmasını bekliyoruz. Ardından da elbette bir transfer planlaması yapılacak. Kimlerle yollar ayrılacak, kimler takıma dahil olacak. Bunu muhtemelen hızlı bir süreçte belki de Haziran tamamlanmadan biraz çerçevesini netleştireceğiz diyebiliriz. Konuklarımdan şöyle son birkaç cümlelerini alayım. Fenerbahçe'yi o şekilde toparlayalım ve gündemdeki diğer gelişmeleri konuşalım hocam.
2: Tekrardan hayırlı olsun. Evet. Hoca da gelirse hocaya da hayırlı olsun. Kısa transferden konuşalım. İki santrafor ismi.

0: ikisini transferini bitirirlerse nasıl oynayacaklar sorusu ortaya çıkar. Çift santa, çünkü ikisi de oynayan oyuncu. Yani bekletme şansı yok gibi bir şey. Bu tabii ki sonra işler deriz ama madem ikisini de bitirmek istiyorsanız, iki santroforu, o vakit oyun modelleri değişebilir. Daha önde çift santroforlu bir modele geçiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ikisini de alırsınız. Yani onu da düşünmek lazım. Çünkü Allah korusun sakatlık makatlık olmadığı müddetçe bekletme şansınız yok. İkisi de takımlarında sürekli oynayan oyuncular.
1: Tabii bir de elde de, yani sonuçta mesela iki santrafor alındı ama elde de Talisca var. Baktığım zaman ama önde ama forvet arkasında oynuyor. Bu kez o sistemin dışında kalıyor. Bu tamamen Aykut Hoca'nın takımı işte, gördükten oyun... sonra vereceği karar. Ama şey, yani geçmişte Vebo'nun Sov'la oynadığı dönemde hatırlarız mesela, ikisinin bir arada oynadı. Bunlar çok sık denendi.
0: Şöyle ben de Asensio'nuz varsa, Asensio çok uzun zamanlar oynadı yani. İki tarafta da oynadı. Hem sağ hem sol oynadı. Kullanabilirsiniz ve faydalı değişler yapabilir size. Orta saha çok kalabalık. Orta saha, yani bu gerçek, abartmıyorum. Türkiye'nin en iyi orta sahalarına sahipler. Tek tek çıkarsan hangi takımız olursa olsun istersin oradan oyuncu. Evet. Sen de olmasın istersin. Öyle bir orta sahaya sahipler. Ama şayet ikisini de aldığınız zaman, ikisi de çok ideal santraforlar bizim ligimiz için, oyun modeli herhalde değişecek gibi gözüküyor.
1: Tabii orada özellikle kanat transferlerine hemen göz çevrilir. Çünkü pivot santrafor kanat besler. Kanatları kim olacak diye Fenerbahçe'nin konuşulur da. Yani Cüresi, Vedat Muriç biraz hani işte pivot santrafora yatkınlık vesaire konuşuluyor. Sanki elde biraz daha kısa, böyle hareketli bir oyuncu tarzına ihtiyaç duyulabilir. Bu tamamen Aykut Hoca ne oynayacak, nasıl planlama yapacak? Tabii ki Oğuz Hoca da
2: çoktan da yapmıştır muhtemelen.
1: Ya yapmıştır kadro özelinde, ama şu var. Sonuçta yeni bir dönem, yeni bir teknik adam, yeni bir oluşum. Burada bazen futbolcuların da vereceği kararlar oluyor. İşte teklifler alıp ayrılmak isteyen çıkabiliyor. Doğru. Ortaya. Sürpriz ayrılıklar yaşanabiliyor. Doğru. Kulüplerde. Bu da planlamaları değiştirebiliyor. Fenerbahçe'de yeni bir süreç olduğu için sürecin başlangıcında beklediğim şey, ilk etapta en azından Aykut Hoca'nın resmi olarak göreve gelmesi, işte Oğuz Hoca'nın aynı şekilde resmi olarak göreve gelmesi, yardımcılarını konuştuk işte ve ardından herhalde muhtemelen tüm kamuoyu Vedat Muriç transferini bekliyor. Diğerleri sonraki aşama.
2: Peki. Buradan şimdi hemen Beşiktaş'a geçeceğiz değerli izleyenler. Beşiktaş'ta yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano için hafta sonu bir imza töreni düzenledi. Yapılan açıklamalar oldu ve şimdi tüm camia hevesle ve merakla yeni sezonu bekliyor. Bakalım nasıl bir planlama olacak? Şunu söyleyebiliriz ki, daha önceden gözlemlediğimiz kadarıyla Beşiktaş'ta biraz daha ön alan baskısının arttığı, biraz daha hücum ağırlıklı bir futbolun oynandığı ve Vincenzo Italiano'dan dolayı da 11'in sürekli değiştiği bir dönem sanki başlayacakmış gibi. Tabii bu doğrultuda yapılacak transfer çalışmalarını konuşacağız. Önder Özen ve Vincenzo Italiano nasıl bir birliktelik oluşturacaklar, nasıl bir planlama yapacaklar, elbette bize bu konuyu en iyi anlatacak kişi şu anda stüdyomuzda. O gün hemen sana dönmek istiyorum. Şimdi Beşiktaş camiası heyecanlı ama bir taraftan da biraz belki de bir temkinlilik de olduğunu söylemek gerek herhalde. Çünkü Van Bronckhorst'ta heyecan yaratmıştı, Solskjaer'de heyecan yaratmıştı ama
1: Santos'ta yaratmıştı.
2: Günün sonunda Sergen Yalçın da çok ciddi heyecan yaratmıştı. Şimdi herkes aslında biraz belki biraz da temkinli bir şekilde adım adım süreci takip edecek ve ona göre sezonda neler bekleyecek.
1: Şimdi yani bir heyecan getirdiği kesin. Evet. Ama sen de söyledin, daha önceki teknik adamlarda da yine benzer beklentiler vardı vesaire gibi konularda. Biraz Vincenzo Italiano'yu şöyle ayırıyorum. İyi bir antrenörlük sürecinin devamında geliyor yani. Hani düşüşte vesaire iyi gitmeyen bir sezonların ardından gelmiyor.
2: Evet.
1: Şu an gayet iyi bir süreç yaşıyordu. Bologna'dan ayrılma sebebi İtalya içerisinde yapacağı bir transferdi. Son anda olmadı bir şekilde. Napoli'ydi hocam. Çok net yani, hoca belki burada biraz mütevazı davranıp şunu söylüyor, sohbet oldu yani, evet böyle ilgi vesaire konuşuldu, sohbet düzeyinde diyor ama daha fazlasıydı aslında. Orada bir Allegri tercih son dakika çıktı ortaya. Beşiktaş şu an iyi işler ortaya koyan bir teknik adamı getiriyor ve biraz da şu var, hani ne oynatacağını tahmin biliyoruz yani, felsefesini biliyoruz, düşüncesini biliyoruz.

0: diyoruz. Hani bu belki daha önce saydığımız isimlerde de aşağı yukarı belli olanlar vardı ama belirsiz diyebileceğimiz isimler de vardı. Ya da Beşiktaş'ın kimyasına çok uygun olmayan tercihler vardı. Öyle değil mi? Defansif futbol oynattığını bildiğimiz teknik adam tercihleri vardı. Taraftar camia çok bunu isteyen bir kitleye sahip değil Beşiktaş'ta. Senin bahsettiğin konu işte ön alan baskısı olan, işte yüksek tempoda oynayan, yoğunluğu yüksek olan, hani bu tarz bir oyun ortaya koymaya çalışacak bir teknik adam arzusu vardı. Bunu da hep Şenol Hoca'nın o başarılı sezonlarıyla hep ilişkilendirdiler ya. O zamanlar da hep öyleydi Beşiktaş. Sürekli rakibi kendi yarı sahasını yıkan, orada oyun oynayan bir takımdı. Şimdi Vincenzo Italiano'dan da bu bekleniyor ve Beşiktaş camiasına da bir enerji verdi bence ortada. Tabii en önemli konu bence şu. 11. teknik adamını deniyor şu an Beşiktaş. Şampiyonluk sezonunun ardından. Tabii arada bazılarının hakkını yemiyor. Şimdi geçici olarak o görev kendilerine verilen, hani hocam idare et şu an bir takımına hoca ayrıldı, sen idare et denilen isimler de var. Şimdi onların da hakkını yemiyor. Burak Hoca'nın süreci mesela öyle bir süreçti. İşte Serdar Hoca keza Beşiktaş'ta defalarca bunu bu şekilde evet. O görevi aldı ama Beşiktaş'ın başında 10 farklı teknik adam bu süreçte sahaya çıktı, Beşiktaş'ı yönetti. Şimdi 11. teknik adamın deniyor Beşiktaş. Burada Beşiktaş camiasının da sonuçlara dair biraz sabırlı olması gerekiyor. Yani Temmuz'un 23'ünde Beşiktaş sezonu açacak. Belki Temmuz, Ağustos bir ileri iki geri bir şeyler olabilir. Futbolun içerisinde galibiyet, mağlubiyet, beraberlik hepsi var. Bunun bilinciyle bir oyunun inşasını takip etmeli Beşiktaş camiası. Ben İtalya'dan mesela arkadaşlarımla konuştuğumda Vincenzo Italiano'yu Beşiktaş'ın almasının çok büyük bir iş olduğunu söylüyor. Çok iyi bir taktikten çektiler ve şu an İtalya'da bir şaşkınlık olduğunu söylüyorlar bu transferle birlikte. Anlatılanlardan bir tanesi de mesela konuştuğumda bir inşa süreci yaşar ve burada hem kulübün yönetiminin hem taraftarının sabırlı olması gerekiyor Beşiktaş'ın diyorlar. İki, Beşiktaş'taki son süreçler zaten biraz da bundan kaynaklı. Sezonun ilk maçı yeni transfere tepki. Sezonun üçüncü maçı hocaya tepki. Hep böyle böyle sezon başlangıçları oldu. Güçlü başlangıç yaparsa zaten o rüzgarı arkasına alıp devam edebilir. Ama unutmayalım, Giovanni Van Bronckhorst da çok güçlü başladı. 5-0'lık Süper Kupa galibiyetiyle başladı. Doğru. Daha ne yapabilirdi, öyle değil mi? Devamı gelmedi. Burada teknik adam işin en büyük paydası. Bunu daha önceki programda anlatmıştım ve ileride de kullanabileceğim bir argüman. Bournemouth'un sportif direktörünün bir açıklaması çok güzel. Bence herkesin oradan bir şeyler çıkarması gerekiyor. Yani bizde hep böyle başarılı sezonlardan kendine pay biçersin ya. Bournemouth şu an 2 sezondur olağanüstü işler yapıyor. Çok önemli isimlerini kaybettikten sonra bu sezonda nerede olduğu belli. Teknik direktörleri Liverpool'a gitti bu arada. Şunu söylüyor. Evet, biz bir şeyler yaptık ama bu işin ana unsuru Iraola diyor. Yani o olmasaydı bizim yaptıklarımız bir karşılığı olmazdı diyor. Yani transfer yapmış olabiliriz demek istiyor ama onları oynatan teknik adam. İşin büyük paydası onda. Futbolcular vesaire her şeyle sonuçta o ilgileniyor. Dolayısıyla burada biraz sabır gerekiyor Beşiktaş'a ve doğru bir kadro kurgusu. Şu an beklenen de fiziksel kalitesi yüksek oyuncular, temposu yüksek oyuncular, bu tarz oyuncu transferleri bekleniyor açıkçası Beşiktaş'a.
1: Peki, birazdan detaylandırırız. Bugün Sabah gazetesinde de senin bir haberin var, isimler üzerinden de tabii ki biraz konuşuruz ama Vincenzo Italiano Beşiktaş'a neler katacaktır? Bu sezon nasıl bir Beşiktaş görmeyi bekliyorsunuz hocam?
2: Önce hayırlı olsun diyelim.
1: Tabii ki hayırlı olsun.
2: Klasik diyelim. Olarak. Bir de Kayseri doğumluymuş adam ve benim orası. Onu bilmiyordum, öğrendim.
1: Hemşeri çıktınız.
2: Efendim? Hemşeri çıktık, evet. Tabii İtalya'da büyüyor. Yani şimdi şöyle, o günün bahsettiği takım Bologna, her şeye hazır olan bir teknik direktör gelir, işini yapar. Hiçbir şey yapmaz. Sportif direktör bütün her şeyi hazırlamıştır. Kulüp hazırlamıştır. Ki Bologna falan çoğunlukla Udinese'de, geçen de yanında söyledim, hep Güney Amerika'dan oyuncuları getirip beslenen takımlar ve oradan satan takımlardı. Şöyle bir bakmak lazım. Orada her şey hazırsınız. Siz teknik direktör olarak sahada işin oldu. Bizde de her şey yeni. Tekrardan yeni bir sportif direktör. Gökhan'a da hayırlı olsun, o da başlamış galiba.
0: Evet.
2: Sağ olsun, onu da yaraktan öperim. İnşallah başarılı olurlar.

0: Yani biz devşirmeleri çok sevdiğimiz için değişiklikleri her sene değiştiriyoruz. Takımı değiştiriyoruz, oyuncu değiştiriyoruz. Başkan değişiyor, sportif direktörler değişiyor. Ve ondan sonra da gelen hocadan, yabancıdan bilhassa ya işte gel burada yap bir şeyler diyoruz. Çünkü hazır değiliz, zeminimiz hazır değil. Buradan bu girdaptan nasıl çıkar? Burada seçeceği oyuncular çok önemli, getireceği oyuncular çok önemli. Beraber sportif direktörünüz geldi ama ne kadar hazır bir listeniz var ki büyük olasılıkla çoğunlukla herhalde %80'e yakın İtalya'dan transferler olur. Belki de bir iki tane listesinde olan hocanın Güney Amerika'dan getirebileceği ama Beşiktaş'a da ya beklerim transferi değil. Beşiktaş'a hazır oyuncu lazım şu anda, hazır. Ya bitmiş oyuncu lazım öyle ya. Bekleyelim, bitirelim, pişirelim falan değil. Bitmiş oyuncu. Mevkiler belli, isterseniz bütün her taraflara söylersiniz. Oyuncu sayısı arttırabilirsiniz. Onların da Fenerbahçe gibi bir sürü oyunculardan ayrılması gerekiyor. Mukabeleli oyuncular var. Bunları da beklemek gerekecek ama üç tane falan bile baba topçu almanız lazım. Ya ligi bu sezon ligde olun yani. Ligde olun. Yarışmanın içinde olun. Yani bunları Beşiktaş hep söylüyorum. Temcit pilavı gibi ama bu gerçek. Yani hiç kızmasınlar. Ligde olun. Düşmeyin abi. Hoca dedi kabattık orada diye. Demek ki bir yer tutmuyor. Aşı tutmuyor. Yaptığınız işler yanlış işler. Ki gördük şimdi. İnşallah burada bu yanlışa düşmezler. Onun için yabancı hocaları getirdiğimiz zaman biz ülkemize onlar o hazırlık bütün zeminden hazır olduğu için geliyorlar. Sadece kendi işlerini yapıyorlar. Rotuşlarını yapıp kendi bilgilerini aksettirmeye ve hatta oyun planı. Ya şunu oynuyormuş, bunu oynuyormuş, öyle lan baskısıymış da onlar. Hep sonraki işler. Belki adam burada orada ön alan baskısını oynuyor, buraya geldi bir gördü futbol iklimini değiştirdi. Hocalık zaten budur. Hep aynı dizilişte gittiğiniz zaman size ekarte ederler. Çözerler bir yerde. Onun için çözülmemesi için de siz o değişikliklere hazır olmanız gerekecek. Yani hiçbir zaman için ön yargılı olmamak lazım ama Beşiktaş'ın da zamana ihtiyaç yok. Zaman geride kalacak Beşiktaş. Ben zamanın önünde olmam lazım diyecek Beşiktaş. Ona göre de oyuncuları bulacaksınız.
1: Ama işte getirecek. Hocam sabretmeden de istikrar gelmiyor.
2: Ama rakiplerine göre de daha fazlasına ihtiyaç var transferde. Bu kesin. Şu an mesela Trabzonspor neredeyse bitirdi transferi. Evet. O noktaya geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kadar sayıda transfere ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın biraz daha fazlasına ihtiyacı var ve daha kaliteli, nitelikli oyunculara
1: ihtiyacı
2: var.
1: Tabii şimdi sürekli 11 değiştiren bir hoca için çok dar bir kadrosu var şu an Beşiktaş'ın.
2: Sürekli 11 konusu da mesela evet.
1: Ha, gerçi önemli. 11'in 11'ini de değiştirmiyor tabii, onu doğru söylemek
2: yani,
1: lazım.
2: Kendisi de şunu söylüyor zaten, hani evet böyle bir tablo var ortada. Yani bir yerde 141 maç, bir yerde evet. 107 maç. Sürekli değişmiş. Hiç aynı
0: değişiklik
2: olmamış.
0: Ama kaç kişilerle olmuş? Kaç kişilerle?
2: Tabii ya, yeri şimdi geldi bir yeri geldi. Biz, ki, özellikle bek, biz kanat Yesus'u rotasyonlarını çok değiştirdi.
0: Biz Yesus'u gördük burada. Her maç 8 tane minimum 7 tane oyuncu
1: değiştirdi. Tabii Yesus'la müsait 11 diye bir kavramla tanıştık.
0: Yani. Orada Yesus'un bütün takımı hepsi hazırdı. Ta ki tek maça düşene kadar.
1: Evet.
0: Hepsi hazırdı.
1: Ama kadro çok da genişti hocam.
0: Ve geniş ve hazır oyuncular vardı ve hepsi de ligi force eden, Avrupa'yı da force eden oyunculardı. Burada öyle oynadı, buraya geldi. Hepsi hazırdı. Evet. O çark diyor, ne zaman teke düştü, takım da düştü. O tempoya alışıktılar o futbolcular. Şimdi burada geldiğiniz zaman sizin o geniş kadronun içinde alternatifiniz, arkada veyahut da kulübede bekleyecek oyuncuların sizin eş değerli mi? Ne kadar aradaki fark var? Böyle uçurum varsa geçmiş olsun. Sen 15 kişiyle oynarsın. Senin o değişmene bakmaz o.
1: Pardon hocam, sezonu daha erken açmak istediği iddiası vardı, o doğru mu?
2: Evet evet, sezon Beşiktaş'ta zaten erken açılıyor.
1: Hayır, açıklanan takvimden daha da erken
2: birkaç
1: toplanılmasını
2: çekme
1: istediği
2: durumu var. 3 gün daha öne çekilme durumu var.
1: Yani 25'i mi oluyor?
2: Bu arada yani her şeyle ilgilenmeye başladılar. Sadece işte transfer kadro yapısı falan değil. Ekibi mesela kampın nerede yapılacağını gitti, inceledi, eksikleri not etti. Hani onların giderilmesi için bir çalışma başladı. Ben basın toplantısında Önder Hoca'ya şunu sordum. Ekip ne şekilde olacak? Yani ekibi biraz anlatması açısından kaç kişi olacak, ne şekilde olacak? Özellikle dikkatimi bir şey çekmiş çünkü. Bologna'da 5, Fiorentina'da 4 tane atletik performans antrenörüyle çalışmış birlikte. Biz de hocam geçmişte bir tane kondisyoner olurdu, bir de yardımcı

0: birini istedi. Hani ekibinin oluşumu da bence kıymetli. Ekibi de mesela kamp yerini incelemiş, eksikleri vesaire analiz etmek, tespit etmek için onlar tespit edildi. Beşiktaşlı futbolcuları çetin bir kamp bekliyor. Yani buraya tabii ki şu an mesela güncel sezon kadrosunu açıp bakın, içlerinde gitmeyecek olan çok oyuncu da var. Zaten yeni sezonda olmayacağını bir kısmını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Onlarla ilgili bir karar verecek ama bu kamp sürecinin ardından mesela kim ayakta kalır Beşiktaş'ta göreceğiz. Çünkü bir, yani 7 tane şu an ilk plan 7 tane denildi ama o ana plan için söyleniyor. Unutmayalım, 6 artı 1 diye bir ifade kullanıldı. 6 yabancı, 1 de yerli oyuncu. O yerli oyuncu 1 olmayacak Beşiktaş'ta. Bu ana plan. Çünkü az önce bahsettiğimiz konu rotasyon, değil mi? 3 kulvarda yarışacak olan bir Beşiktaş. Yarışmaya gayret edeceksiniz ortada. Yani artık Beşiktaş Avrupa'da bir varlık göstersin. Avrupa Ligi'ne gidiyorsunuz. İkinci ön elemeden gidiyorsunuz ve seri başı değilsiniz. Düşünün tabloyu. İkinci ön elemede seri başı değilsiniz. Şimdi dolayısıyla bu tablonun bu son yıllardaki Avrupa'daki kötü imajın da değişmesi ve yenilenmesi lazım. Yeniden varlık göstermesi gerekiyor. Oraya da ayrı bir önem verilecektir. Üç kulvara göre de bir geniş rotasyona ihtiyacınız var ve biraz da şunu biliyoruz. Önder Özen'in daha önceki döneminde işte gurbetçi oyuncular, yerli oyuncular, yurt içi, yurt dışı oralardan böyle potansiyelli oyuncuları kadroya katma arzusu olduğunu biliyoruz. O sayı artacaktır.
1: O gün özellikle tabii her teknik direktöre tanıdığı, bildiği oyuncuları getirmesi için de bir kontenjan verilir. Muhakkak ki İtalyano'nun da özellikle isteyeceği oyuncular olacak. Senin bugün sabah gazetesindeki haberin Jonathan Rowe ve Ricardo Orsolini'yi istediği şeklinde. Ne dersin?
0: Yani orada ben Jonathan Rowe'la ilgili özellikle bir şey söyleyebilirim. Jonathan Rowe sol kanat için düşünülenlerden bir tanesi. Listeye gündeme alınanlardan biri. Beşiktaş'ta uzun süredir konuştuğumuz iki oyuncu vardı. Trossard ve Davutoğlu. Evet. Özellikle bu iki oyuncuya hem yönetimin sıcak baktığını biliyoruz. Hem
2: Saint-Étienne'deki mi?
0: Efendim?
2: Saint-Étienne'deki mi?
0: Evet evet. Yönetimin çok sıcak baktığını biliyoruz. Önder Hoca'nın da kendisiyle ilgili çok olumlu düşünceleri olduğunu biliyoruz. Davutoğlu ile ilgili. Ama şimdi İtalyan'a geldikten sonra tabii ki hocadan da bir oyuncu
1: listesi alınıyor,
0: isteniyor. Yani var mı hani arzu diye. Bence basit toplantısında kıymetli bir şey daha söylendi bu arada. O da şuydu. Eduard Graf'ın da çalışma yapıp rapor hazırlayıp sunduğu ifade edildi, değil mi? Biz aylardır Eduard Graf ne yapıyor, nerede vesaire bunları konuşuyorduk. Bunları tartışıyorduk. Ve ben bu tartışmalar içerisinde ya Eduard Graf çalışıyor, ekibi maç izlemeye gidiyor, oyuncu analizi yapıyorlar. Bunu yönetim tarafına, başkan tarafına iletiyorlar demiştim. Ve böyle bir rapor hazırlandı, söylendi şimdi. Yani Eduard Graf'ı çalışmış değil mi? Onun eline bir rapor var verdiği. Giden olarak Serkan Reçber'in bıraktığı ifade edilen bir rapor var. Gökhan Hoca geldi, onun da aynı şekilde Güney Amerika özellikle oradan sunduğu isimler. Şimdi hoca tarafı bunların hepsi bir araya getirildikten sonra içerisinde hocanın değerlendirme yapıp öne çıkaracağı isimler olacaktır. Jonathan Rowe bunlardan bir tanesi düşünce olarak. Ben Jonathan Rowe'u Beşiktaş gündemine aldı diyebilirim. Peki. Ama zor yani, bu arada söyleyeyim, talipleri var Avrupa içerisinde.
2: Bologna'da oynamıyor mu Orsolini?
1: Evet, Orsolini'nin öğrencileri.
2: 77 doğumlu şeyden.
0: Hocam Orsolini ile ilgili ben şunu
2: söyleyeyim. Çıkma Juventus, Juventus'tan kiralık
0: Bologna
2: Atalanta.
0: Bologna ile sözleşme yenileyebilir o. Hı? Öyle bir durumu var. Bologna ile sözleşme yenileyebilir.
2: Yani yok yani dedim, orada oynayan. Hı hı. Şeyden Juventus'tan Atalanta'ya kiralık gitmişti. Bologna'da oynuyor yani. Şu anda isimler çok çıkardı. Önemli olan bunlar geldikten sonra ortaya çıkacak meyveyi görmek lazım.
1: Tabii,
2: yani.
1: Tabii ki.
2: Ondan sonra yani çok konuşuruz. O böyle oynar, şu şöyle oynar, buradan uçar. Oradaki yaptığı iş başarılı, buraya gelir tam ter. Burada da daha çok başarılı olur.
1: Bakalım, artık takip edeceğiz Beşiktaş'taki.
2: Yani doğru olan hocanın şu andaki Beşiktaş'ın yapısında olan, yani elinde olan mevcut kadrodun oyuncuların, ya en aşağı hep söylerim onlara ben, iki kat, en aşağı iki kat üzerindeki oyuncuları getirin.
1: Evet.
2: Yoksa hiç almayın.
1: Peki. Şimdi geçelim Galatasaray'a. Aslında sarı kırmızıların şu sıralar çok yoğun bir

0: Gündemi yok değerli izleyenler. Her gün hemen hemen başka bir yıldız isminden bahsediyoruz. Özellikle ilk olarak Okan Buruk'la bir sözleşme imzalanması bekleniyor iç transferde. Onun dışında biraz sözleşmelerinde iyileştirme yapılması beklenen isimler var. Ama tabii bir taraftan da yıldız transferi konusunda birkaç gündür konuşulan bir Kamavinga ismi var. Özellikle tabii bu konuyla ilgili her gün yeni haberler de görüyoruz. 50 milyon euronun üzerindeki tekliflerde pazarlığa oturmak istediği bilgisi var Real Madrid'in. Ayrıca 15 milyon euro net maaş talep ettiği haberlerini de görüyoruz gazetelerde. Ama özellikle tabii 500 milyon euroluk bir transfer bütçesi açıklandığı için Galatasaray'da taraftarlar da heyecanla böyle isimleri bekliyor ve bekleyecek. Bir taraftan Icardi konusu hala belirsiz. Menajeriyle artık son birkaç görüşmenin yapıldığını biliyoruz ama sanki gitme ihtimali biraz daha yüksek gibi. Hocam hemen önce size döneyim, bunları şöyle bir değerlendirirsek neler söylersiniz?
1: Icardi tarafından çıkalım yola. Onu bir tarafa bırakıp iki tane santrofor bulmanız lazım. Hı hı. Yani şu anda tek bir santraforunuz var, Osimhen. Icardi'yi gitti olarak düşünün veyahut da 50-50 olarak düşünün. Ama oraya takılıp kalmadan iki tane santraforu en elzem olmaya başladı. Tabii stoperler falan söylenir, onlar hallediler. Ama şu anda mevcut Dünya Kupası'nı da düşünürseniz, mevcut dünyadaki santraforları da düşünürseniz hemen hemen çoğu hep kulüplerinde oynayan ve pahalı santraforlar, sizin özellikle istediğiniz tipteki oyuncular. Kamavinga herkes ister de o ekonomik şart. Onu oyuncu kabul ettikten sonra, Galatasaray'a gelmek istedikten sonra bir türlü onu hallederler, alırlar. Yani artık boyutlar oraya gitmeye başladı.
0: Ama hocam şunu anlıyoruz ki bu profilde en az bir oyuncu kadroya katacak Galatasaray.
1: Yani bu Kamavinga mı olur, başkası mı olur? Evet, pek de yetmez. Bakın bağımsız. Tekrar söyleyeyim size. Yani tek Kamavinga'yı almak yetmez size. Daha da ona yakın oyuncuların da orta sahaya gelmesi lazım. Sizin artık belli bir rötuşa girmesi lazım Galatasaray. Müdafaa ve orta sahada bu değişiklik tamamıyla komple değil ama bir iki yeni oyuncu, daha dinamik, daha aktif oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'da. Sağ bek zaten hep söyleniyor. Mesela seyredenler seyretmiştir. Tabii bir maçlık gösterilen bir performans. Rakibiniz de çok önemli. Fransa'ya karşı Singo'nun güzel bir oyunu var. Bir iki tane deparlarını falan gördük ama ne kadar siz süreklilik önemli. İşte onun da en büyük sıkıntısı, sürekli olmadığı için hep tereddütte kalıyorsunuz. Hoca da haklı bu konuda. Sağ bek olarak aldınız, stoper olarak aldınız ama tereddütlerin içindesiniz. Süreklilik, devamlılık. Hani diyebilirsiniz ki oynatmadı mı, sakatlığı var. O sakatlıklar, işte uyluk sakatlığı var ya, lanet bir şeydir. O bir kere geldi mi başınıza, işte onun için Beşiktaş'ın o Zambo ile hep ilgilenmesini hep söylerim. Mükemmel bir oyuncu ortası. Ama geçirdi adam o sakat. 100 gün yok. Çok önemli bir noktadır. Yani Galatasaray şu anda önünde Kamavinga'dan, ondan bundan önünde en elzem olarak iki tane santrafor duruyor şu an. Teke kaldınız. Icardi, ben şahsen kendi şahsıma konuşuyorum. Türkiye ligleri içinden konuşalım. Icardi muhteşem bir oyuncu, mükemmel bir oyuncu. Ama bu kadar da sizi sürecime sokmaz. Eğer siz anlaşacaksınız ki vekaletini almış galiba çocukların, onu kazanmış avukatı da Arjantin'de, orada bir kafası rahatladı ama bu kadar sürünceme giremezsin. Çünkü bitmişsiniz, takımın kaptanısınız. En fazla bir 10 gün içinde bitmesi gereken bir noktadır. Yani iki arasında. Hı hı. Kulüp size belli bir rakam söyler, belli bir şartlar söyler. Onu kabul eder. 1+1 olur, 1 olur. Onu kendilerinin arasında, ama bitmesi lazım şu ana kadar. Eğer bu kadar sürüncemeye gidiyorsa mutlaka çift santrafora dönmeniz, yani iki santrafor transferine dönmeniz lazım. Yoksa açıkta kalırsınız. Elit oyuncuların çoğu zaten takımlarında oynuyor. Veyahut da mukavelelere bitmeye yakın olanlar da bekliyorlar dünya şampiyonasını bitsin ona göre. Tabii. Çok önceden bitirmek lazım. Galatasaray orada sıkıntı yaşayabilir yani santrafor bölgesinde. Ha, ikisi kalıyorsa zaten Osimhen kalıyor. Transfer olmazsa, o istedikleri parayı veren çıkmazsa kulüp olarak, kaldığını düşünürsek, Icardi ile de anlaştığını düşünürsek yine bir tane almanız lazım, o bulunur. Ama iki tane zor bulursunuz.
0: Okey.
2: Yani Icardi her sezon olduğu gibi Haziran ayında kendini konuşturtuyor yine.
0: Evet, gerçekten inanılmaz. Geldiği günden beri Icardi
1: çok
0: konuşuyor.
1: Kısa da şuna gireyim. Icardi içinde hiç problem değil. River Plate'le de geçiyor. Yeni çıkan bir şey. Ben

0: Şimdi yayınlarda söyledim, benim arkadaşım var orada. 8 seneden beri falan çalışıyor, Alman. 2-3 kulübe şey danışmanlık yapıyor. Este Tuentes şey Boca Juniors. Şimdi yeni çıkan da River Plate. Rosario zaten bekliyor. Yeter ki gelsin. Di Maria da orada oynuyor ya. Yani orada kulüp gider oynar orada. Ama gittiği yandan itibaren işte en büyük sıkıntı çift santrafor bulmanız lazım.
1: Yani dediğim gibi Haziran ayı yine Icardi bir şampiyonluk sezonu konuşuluyor. İlk iki yılında başarısıyla konuşuluyordu. Sonra sakatlığının olduğu süreçte işte çalışmasıyla gidip ne zaman dönecek, ne zaman takıma katılacak, aslında erken gelse de çalışsa diye konuşuldu. Bu sezonda imzası konuşuluyor. Yani ben çok Galatasaray'da kalacakmış, Galatasaray anlaşmayı yapacakmış havasını alamıyorum şu ana kadar.
2: Artık o izlenim yok gibi.
1: Çünkü yani her şeyini toplamış gitmiş bir oyuncu herhalde öyle bir düşünce içerisinde olsa o hareketi sergilemez bence. Kararından sonrasına bırakır. Öyle değil mi? Yani her şeyini topladığı söyleniyor. Yani Galatasaray Icardi ile çok güzel sezonlar geçirdi. Geçen sezon beklenti, yani Icardi performansı farklı bir şeyler izlettiği için bize. O Icardi'nin ilk iki sezonda verdiği havayı alamayarak o eleştiriler çok yoğun olmuştu. Yoksa gol sayısı bambaşka. Yani yine 16 golle falan, 16-17 golle sezonu bitirdi. Hatta asistlerini de saysak 20 gol üstü katkısı var yani. Öyle bir sezon bitiriyor ve eleştiriliyor. Çünkü biraz da oyunun değişimi, Osimhen'den sonra daha farklı bir oyun ortaya çıkması, onun yokluğunda zorlanma durumları. Şimdi Icardi'nin yerine oyuncu bulmak, yani Galatasaray ikinci santraforunu bulur. Bu arada Icardi de Osimhen'in ardında beklemek isteyen bir santrafor değil sonuçta. Evet, kaliteli ayağı olan, çok iyi bitirici olan, hala daha bu arada çok iyi bir ceza sahası içi golcüsü olarak yer alan Icardi mutlu değil ki Osimhen'in arkasında kalmaktan. Orada kalıp sorun etmeyecek, yani o döngüye girebilecek bir santrafor profili bulmanız gerekiyor. Tabii yani Icardi seviyesinde onu bulmak kolay değil. Ama yani şu anki zaten durumda Galatasaray'ın ilk 11'inden asla Osimhen dışında başka bir şey düşünemezsiniz. Osimhen'i kesemezsiniz. Yerine farklı bir şey düşünemezsiniz. Sadece onu rahatlatmak, yeri geldiğinde dinlendirmek açısından onun oynadığı oyunu devam ettirebilecek tarzda bir oyuncu ihtiyacı var Galatasaray'ın.
2: Peki sen özellikle bu kadro güncellemesi konusu çok konuşulmuştu şampiyonluğun ardından. Bu sezonu hareketli geçirmesini bekleyenlerden misin, yoksa birkaç nokta atıştı?
1: Valla sezonun sonunda böyle Galatasaray 1-2 puan kaybı yaşadı 1-2 maçta. Hemen kadro güncellemesi konuşuldu. Sonra Galatasaray kazandı, bir daha kazandı, sakinlemeye başladı, şampiyon oldu, bitti. Dikkat edersen.
2: Evet, nokta atışı birkaç transferle.
1: Şimdi oraya döndü iş.
0: Bu senin sosyal medyada söylenir ama şu anda Galatasaray...
1: Hocam her yerde bak.
0: Galatasaray güncellemesi gereken müdafaa çizgi olarak hepsi stoperlerde dahil buna.
2: Dört oyuncuda.
0: Orta saha, ya orada bir tanesi sağ
1: hocam olur, bir ara bütün orta sahalar gidiyordu. Torreira'yı, Lemine'yi, İlkay'ı, her şeyi
0: şimdi bakın orta saha bir kere mutlaka güncellenmesi lazım. Ya Türkiye Ligi'nde götürürüz mütürüz filan diyorsun ama Türkiye Ligi'nde de belli bir dönemden sonra artık gitmemeye başlayabilirsiniz. Yani artık bir düşüşler, çünkü çift maç oynayacaksınız. Bakın Şampiyonlar Ligi, bırakın Türkiye Kupası'nı filan biter artık. Şampiyonlar Ligi sizi terk ediyor. Çünkü geçen sezon yaşadılar bunu. Uzun dönemden beri Şampiyonlar Ligi oynamadın. Aralıkta Avrupa Ligi'nden düştün, yoksun. Ocak ayına yeni girdin, yeni sezonda tek lig maçını götürdün ve direkt gitti takım. Ama bu sezon Mart'a kadar Şampiyonlar Ligi'ni oynayınca o eforlar da sizi düşürdü. Tabii burada teknik heyette Şampiyonlar Ligi ve ligin oynanmasıyla ilgili oradaki çalışma programlarında ona göre ayarlarlar. Mutlaka o şekilde olacak. Biraz şu andaki mevcutlardan dinamiklere geçmek lazım. Daha dinamik, daha oyunu seyri oynayan, çabuk oynayan ve tabii Şampiyonlar Ligi'ne ayarına uygun oyuncuları da bulacaksın. Bir de süreklilik var bunun. Seneyesi de var. Alacağınız oyuncu biraz da 25-26 yaşlarında, yani 20'nin üzerinde ve tempo yapan oyunculara ihtiyacınız var. Çünkü isim isim gitmeyelim ama Türkiye Ligi'nde de onlara şahit oluyorsunuz. Hani biz çok ağzımızda sakız gibi yapıştı, ön alan baskısı, ön alan baskısı oynuyorsun da arkadaki o defoları

0: Kimse konuşmuyor. Sadece önde basit kazandığın toplar. Öyle bir göstermelik oynuyoruz ki baskılar. Bu bizim milli takımımızda da var aynısı. Öne alan baskısı oynar diyorsun ama öyle bir yalancı baskılar var ki araya atılan toplarda arkalarda bu sefer 3 pasta rakipler senin ceza sahasına giriyor. Orada da bizim bir zaaflarımız var. Ona oynayabilecek orta sahada çok önemli. İşte Kamavinga bunlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Böyle bir oyuncuları falan getirirseniz Galatasaray yenileme şart. Hepsi tabii komple değil ama yenileme gerektiriyor yani takımı.
2: Yani orta sahaya muhakkak tempo kazandıracak bir oyuncu gerekiyor. Orada da Ezgi peki diyor, ben hemen bir tek Kepten Turan çok konuşuluyor. Daha sağlıklı bence.
1: Süremizi verimli değerlendirelim
0: mesela,
1: diye.
0: Sane mesela, Sane kimse beğenmiyor. Burada öyle mi oynanır? Aynısını Alman milli takımda burada nasıl oynuyorsa aynısını oynuyor. Aynısı Sane hep öyleydi. Ama arkası, ortası, onun kapattıkları alanlar. Yani biz biraz çok fazla ön yargılıyız. Gelen hemen alacak, uçuracak bizi. Futbol öyle bir şey değil yani.
1: Peki. Şimdi Trabzonspor ve milli takımı da konuşacağız. Sonra kim bilir de var, süreyi iyi değerlendirelim diye araya girdim. Hemen tabii ki var hocam.
0: Ben de uzatıyorum oraya gelip.
1: Hiç uzatamazsınız. Şimdi Trabzonspor çok hızlı girdi transfer dönemine. Muçi'nin önce bonservisi alındı. Sonra Cabral alındı, Saviolo, Malinowski, Metehan, Samet. Oldukça hızlı bir girişten bahsediyoruz. Sayamıyoruz. Devam da ediyor. Hakikaten saymak, bakmadan saymak şu anda zor Trabzonspor'un takviyelerini.
2: Genç oyuncu Tiyeri Karadeniz.
1: Evet. Yani şimdi bir de Artem Dobik eskiden de gündemine gelen bir oyuncuydu Trabzonspor'un.
0: Santrafor mu?
1: Yine bir girişim yapılacağı haberleri var Yunus Emresel tarafında. Dolayısıyla tabii ki o ismi de konuşmak lazım. Mevcut tabloda Trabzonspor yeni sezonda çok iddialı o gün.
2: Yani sen sayıyorsun az önce isimleri, ben de arada atladığımız var mı acaba?
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani öyle bakmama rağmen atladığım var mı diye düşünüyorum.
2: Thierry Karadeniz mesela alt yaş kategorileri milli takımda bir potansiyelli kanat oyuncusu. Şimdi düşünüyorum yani Trabzonspor çok iyi bir hazırlık yapmış. Bak, oyuncular burada performans verir, veremez. O potansiyelli oyuncular aldı. Bunlar işte Olay gibi, ne bileyim Batagov gibi ortaya bir varlık koyar. Bu başka bir şey. İşin diğer kısmı. Ama Trabzonspor sezon içerisinde, sezon sonu nereye, hangi mevki, hangi oyuncuya gideceğini çoktan karar kılmış ve bunları harekete geçirip sırasıyla bitirdi. Yani çok fazla mesela bu oyuncuların dışında hani gündemde oyuncu konuşmadık dıkkat edersen.
1: Evet.
2: Bir kanatta Tsigankov'u konuşuyor Trabzonsporlular.
1: Evet. Trabzonspor hala medyası. Gündemde.
2: Evet. Hı-hı. Kanat transferinde. Ama mesela diğer oyuncular gündeme girdi. Bir hafta sonra Trabzonspor'daydı. Zaten Malinowski falan sezonun içerisinde onun haberi geldi.
1: Evet.
2: Malinowski ile Thierry Karadeniz'in. Sezon bitti. Muçi bonservis hikayesi tamamlandıktan sonra Cabral. Yani ismi çıktı. Sonra hiç uzamadan o süreç tamamlandı. İşte Saviolo ismi çıktı. Saviola bu arada.
1: Saviolo değil mi?
2: Hayır, Saviola var ya, hep onunla karıştı. Yani efsane, belki yeni jenerasyonu hatırlamaz ama Arjantinli Saviola var ya, hep onunla şey oluyor. Arada dilim benim Saviola'ya gidiyor. Saviola'yı Trabzonspor aldı mesela, ismi çıktı bitti. Uzatmıyor hikayeyi. Zaten çoktan karar verilmiş aslında. Önden yapılmış onun hazırlığı. Ben çok heyecanlanıyorum yine Trabzonspor'un kurduğu kadroya karşı. Şu yani hani varlık bu sezon bir renk verdi. Varlık gösterdi. Kupayı kazandı. Ligi 3. bitirdi. Yaptığı yatırımın karşılığını almış bir Trabzonspor ve farklı bir şey ortaya koydu. Farklı bir yapılanma modeli. Normalde Trabzonspor'da da biz neye alışırız? İşte yıllarca şunu gördük. Çok tecrübeli oyunculardan, bilinen oyunculardan performans almaya çalışan ama çoğu zaman o oyuncuların büyük bir bölümünden performans alamayıp ertesi sezon vedalaşmaya çalışan bir Trabzonspor izledik. Sonra yavaş yavaş değişti.
1: Hı hı.
2: Biraz ligin içerisinden deneyimleri kadrosuna katarak bir harmanlama yapmıştı. Şampiyon oldukları sezonun bir öncesinde başladıkları buydu. Bakasetaslar, Siopisler, Visca, işte Berat Özdemir. Şimdi Avrupa'da özellikle Portekiz, Fransa, buralara çok yoğunlaşmış ve Ukrayna. Buralara çok yoğunlaşmış bir Trabzonspor görüyoruz. Aldıkları oyuncuların ikisinin özellikle Cabral ve Saviolo'nun da çok ciddi potansiyeli olduğu belirtiliyor. Valla merakla yeni sezonu bekliyoruz. Herhalde daha transfer yapacak

0: mi de 1-2 oyuncu daha sanırım.
1: Evet.
0: Ama 8 oyuncu oldu şimdiden.
1: İşte Ertuğrul Doğan şey demişti. 6-7 transfer yapacağımızı zannediyorduk ama daha fazla olacak.
0: Bu arada Ruslan Malinovski çok büyük tecrübe katacak Trabzonspor. Tecrübesi çok büyük kalite sağlayacak. Çok iyi ayağı olan bir oyuncu.
2: En iyi transferi o zaten.
0: Hocam yani İtalya'dan zaten çok, iyi biliyorsunuz. Ceza sahası dışından da çok etkili olan bir oyuncu. Geçmişte de yine başka kulüplerde de adı anılmıştı. Sadece gençlere odaklanıyoruz ama çok iyi bir tecrübe de kattılar takıma.
2: Genk'te çok iyiydi. Genk'te mükemmel top oynadı. Oradan zaten İtalya yaptı. Arlovski şu anda Trabzonspor'un eksiği zaten o tarzdaki bir orta saha oyuncusu. Çift maçlar oynayacaklar. Şimdi göreceğiz Trabzon'un bu oyun anlayışına şekilde gidecek. Geçen sezon tek maçlarla aldınız götürdünüz. Çok iyi de başarılı geldiler. Ve 15 kişiyi de hemen hemen götürmeye çalıştılar. Şimdi kadroyu geniş tutuyorlar ki doğru. Geçen sezonki aynı o yapıda gitmiş olsanız ligi ve Avrupa'yı götüremezsiniz. Çünkü tek ligde oynadığınız için, her hafta tek maçta oynadığınız için çıktı. Türkiye kupalarını saymıyorum. Onlar belli bir yere kadar götürebiliyorsunuz. Yani transferler ben tekrar söyleyeyim ama Lilovski alınanların hepsinin önünde. Mükemmel bir tane. İnşallah o oyununu burada da Trabzon'da sergiler. Biz bildiğimizi konuşuyoruz. Geldikten sonra neler olur, nasıl bir oyun ortaya çıkar bilemeyiz. Ama mevcut orta sahasından, Trabzon'un geçen sezonki mevcut orta sahasından iki kat daha iyime katacak bir oyuncu. Oyunu ne zaman hızlandırabilecek, ne zaman yavaşlatacak, oyunu nasıl kuracak. İyi bir akıl ki eksik olan, ama şimdi bunları geçtik, bunları yaptılar da kaleci ne olacak? Onana'yı eğer bu kadroyu kurarsa Onana'yı tutacaksınız. Ne yapıp beni tutacaksınız?
0: Ya da iyi seviyede başka bir kaleci.
2: Ya o, ama tutuyor Onana'yı başkasını aramayın. Bakın macera aramayın. Alın getirin. Ya gene kiralık olur nasıl olursa olur ama getirin. Başka kaleci getirmeyin. Çünkü şehre alıştı. Onana'nın da şehri aynı Trabzon gibidir. Duvarladır. Liman kenti. Ben 6 sene yaşadım orada Duvarla'da. Kamyonumda Duvarla. Liman kentidir. Aynı. Orada da hep futbol hastasıdır orası da. Onun için Onana'yı tutun. Çünkü arkasına biliyor. Kaleciyle ne şekilde oynanacağını biliyorlar. Oyun kurgularını o şekilde yapıyorlar. Yani bir de biliyorsun hani tabirle libero gibi oynayan bir oyuncu.
0: Hı, tabii.
2: Bir de profil. İsim yani Onana'ya. Dünkü bir çocuk falan değil. Onun için Trabzonspor bırak bunları yaparsın transfer takip ederim. Onana'yı mutlaka kazandırmaları lazım takımı. Kazandırdıktan sonra Trabzon'un artık bir de Artem'i alırlarsa
1: artık herhalde başka takviye
2: santrofora Artem'i Roma'dan alırlarsa getirebilirse
0: yıllardır
2: bizim geçiyor.
0: Hepsiyle yani Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe
1: gelen bir
2: oyuncu. Getirebilirlerse
0: harika bir Girona dönemi geçirdi. Oradan zaten transfer yaptı hocam. Ama şöyle geçen yıl yanılmıyorsam çok ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Yani bunların da iyi analiz edilmesi gerekiyor.
2: İşte o sakatlığını ölçecek çok yok. Bütün topçulara bakarsan şöyle
0: bir tekrar kontrol edeyim yanlış hemen olmasın.
1: Şöyle 22 maç kaçırmış geçtiğimiz sezon.
0: Değil mi?
1: Sezonun bitimine 2 hafta kala da süre almaya başlamış. Yani şu anda bir problem yok gibi görünüyor. Ama tabii kontrollerden
2: ölçmek
1: geçecek.
2: Şeyi lazım işte şeyli için de söyledim. Zambo için de son 4-5 haftada oynamaya başladı. Yani önemli sakatlıklar geçiyorsun. Bunların tekrarı yaş ilerliyor, adereler daha ağırlaşabiliyor. Evet. Ama her şey bir tarafa. Oyuncuları bulursunuz, getirirsiniz ama kaleci. En önemli nokta. Benim başka söyleyecek bir şey yok. Zaten Malinovski için söyleyeceğimizi söyledi ki eğer Genk'teki oyununu bize aksettirirlerse buraya Trabzonspor'u çok iyi, çok başarılı bir sezon geçirir.
1: Peki. Şimdi son olarak bir de milli takıma hemen konuşalım. Venezuela ile karşı karşıya geldik hazırlık maçında ve Barış Alper Yılmaz'la Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 kazanmayı başardık. Artık tamamen Dünya Kupası'na odaklandı milli takımımız. Arizona kampından sonra A milli futbol takımımız ilk mücadelesine pazar günü Avustralya karşısında çıkacak. Şimdiden başarılar dileyelim. Tabii ki çok daha detaylı konuşacağız önümüzdeki günlerde ama şöyle bir Venezuela maçıyla birlikte oluşan son tabloyu, iki hazırlık maçı oynadık o gün. Güzel bir hava var şu an itibariyle. Neler söylersin?
0: Yani bu hazırlık maçlarının önemi sakatlığı olan ya da yeni dönmüş oyuncuların biraz hazırlanma süreci. Burada milli takımımız adına söylüyorum bunu. Onların ne aşamada olduğunu görmek adına önemli de. Arda Güler'in sakatlık süreci vardı. Son lig maçına

0: dönmüştü. Şimdi mesela geldiği tempoyu görünce mutlu oldum yani turnuva öncesi. Kenan'ı da keşke görebilsek. Umarım yani kritik maçlar öncesi dönüşü olur. Bizim adımıza gerçekten çok önemli bir isim. Aynı Arda kadar önemli Kenan yani. Avustralya maçında bizi defansta sert bir şekilde bekleyecek bir takım tahmin ediyoruz hepimiz. Bu kilidi açabilecek birçok oyuncumuz olduğunu gösteriyoruz maçların içerisinde. Tabii bizim de belli artılarımız, belli zaaflarımız var ama turnuvanın sonrasında başarılı iş ortaya koymak istiyorsak başlangıçta özellikle Avustralya'yı mağlup edebilmemiz lazım. Oyuncuların da çünkü sonraki maçlara stresli değil biraz daha rahat çıkabilmesi adına çok önemli. Yoksa bugün oyuncuların röportajlarını, açıklamalarını dinliyoruz. Romanya maçında yaşadıkları stresi anlatıyorlar. Yani hani biz Romanya maçında bir türlü niye oynayamıyoruz diyorduk ya. Yani o stresi anlatıyorlar bize. Tabii. Kolay değil Dünya Kupası'na gitmek için oynanan maçlar. Ama işte tecrübesiz olmanın da faktörü var burada. Yaş olarak çok tecrübeli olabilirsiniz ama bu turnuvada ilk kez bunu tecrübe etmek başka bir şey. Ne yazık ki bizim bu tecrübemiz yok. Avustralya 6'dır Dünya Kupası'na gidiyor. Konfederasyon farkı işte. Biz de gitmişken bir tecrübe edineceğiz. Umarım bu tecrübemiz de iyi bir başlangıç da olur.
1: Dileriz ki öyle olur hocam.
2: Temenniler hep iyidir yani. Hep bizim biliyorsun temennilerimiz kendi milli takımımız olduğu için hep başarılı olması. Yani Avustralya kapalı bir kutu. Onlar turnuvalarda bulundukları için devamlı bazı maçlarda zorluklar çıkarmışlardır. Yani Amerika ile falan oynamamız son maç bizim için daha iyi.
1: Biraz ısındıktan sonra.
2: Paraguay da aynı şekilde ama bilmiyoruz yani şimdi Avustralya için ne konuşabiliriz? Tamam Paraguay için konuşalım. Çok sert bir takım, çok sıkıştırıyorlar, çok çabuk çıkıyorlar ki bizim zaaflarımız o. Biraz evvel söylediğim gibi o ön olan başkasını biz çok dillendiriyoruz ama doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz onu sabaha kadar tartışırız. Görsellerle tartışırız yani ne şekilde oynayacağını bazı zamanlar kaçırıyoruz ipin ucunu. Orada da atılan toplarda Amerika bunu çok iyice oynayan bir takım. Belki de o maça kadar bir şey kalmaz. Sadece çıkarsın motivasyon maçı olarak çıkarsın. İnşallah öyle olur. Ama dünya şampiyonluğu her zaman için zor. Yani şu takım iyi, bu takım iyi, bu takım kötü dediğiniz zaman hepsi kriterler yaşanmıştır. Bizler için değil.
1: Tabii.
2: Diğer takımları gördük, isimleri dünya şampiyonu olan takımlar ne tokatlar yemiştir. Önde iyiyiz diye düşünüyoruz. İnşallah öyle getiririz yani. Zor
1: şimdi,
2: ama yani
1: tabii
2: kolay
1: yani
2: değil.
1: Çok sürpriz
0: maçlar
1: ülkeler
0: böyle
1: her zaman
0: kolaydan zayıfa gidiyor. Şey kolaydan güçlüye doğru gidiyor. Yani
1: evet,
0: Avustralya
1: evet.
0: Grubun en kolay maçı kağıt üzerinde
1: tabii.
0: Paraguay evet. İkinci maçı en zoru Amerika yani gibi duruyor liderlik adına.
2: Tabii
0: burada lider olsak mı, ikinci mi olsak yani ben çok emin değilim
1: tabii
0: yani.
1: Tabii çapraz eşleşmeleri oturum ağacını da biraz.
0: İkincilik maçı falan o şeyi yani, daha mesela.
2: Şu anda hiç şey çıkaramayız hani. Aa biz bu aldık buradan en kötü ikinci çıkarız falan değil. Çünkü bu grupta her şeyi yaşayabilirsiniz.
1: Montella'nın şu sözü önemli hocam. Çabuk adapte olan kazanır. Çünkü oradaki adaptasyon süreci de önemli. Yani bize enteresan
0: biz
1: da bir turnuva bekliyor.
0: Şimdi
2: şöyle bakalım.
0: 6 turnuva tecrübesinden bahsediyoruz.
2: Şimdi
0: yani,
2: 6
0: evet. Turnuva
2: mesela oyunlardan bakalım. Venezuela maçı bir 10 dakika falan çok iyiydik. Adamlar hep pozisyon oyununda kaldılar. Seni çektiler. Ondan sonra 1-2 tane bıraktılar yakaladı. Çok fazla pozisyon vermesen bile ama gidiyorlar yani onlar çünkü biraz evvel söylediğim gibi biz o ön alan baskısı diyoruz ama ön alan baskısını yaparken takım halinde çok eksiğimiz var oluyor. İşte zaaflarımız oralarda kaynaklanıyor ama bulduğumuz zaman da değerlendiriyoruz yani bakma kornerden
1: tabii,
2: nereden atarsa gol goldür
1: evet,
2: her zaman için.
1: Bir de hocam tabii hazırlık maçının motivasyonuyla
2: yani,
1: konsantrasyonuyla
2: evet.
1: Yani resmi evet. Maçın ki elbette.
2: Şimdi hazırlık maçında motivasyonu senin sıfır olur. Bu tarafta
1: tabii.
2: Üst seviyede olur ama zararını orada görürsün. Üst seviyede motivasyon aşırı motivasyon da ters et yapabilir.
1: Tabii kararında her şey
2: onu çok
1: kararında.
2: İyi ayarlamak
0: Avrupa Şampiyonası'nda işimize yaradı.
1: Evet.
0: Umarım yine yarar yani.
2: Onun için şimdi mesela Hakan Çağlaroğlu bunları çok oynamış bir oyuncu. Arda Güler genç diyorsun diyorsun ama adam Real Madrid'de oynuyor.
1: Tabii.
2: İşte o motivasyonları hep var onlarda. Can desen zaten Almanya Bundesliga'da oynuyor. Örnek oynadı. Barış zaten buradan alışım. Meydanı da olsun taraftar başkasında da alıyor. Yani futbolcu oraya çıktığı zaman önemli olan bakın tekrardan biz takım oyunundan ziyade ferdi yeteneklerimize, kişisel yeteneklerimize oyunu götüren takımız. Öyle boşarıyor.

0: gider. Şöyle bir bakalım. Yani onu gününde olan oyuncular deriz ya, iki tanesi, üç tanesi gününde olduğu zaman her takıma zaten goller de atabiliyorsun. Ama işte çıkışlarda falan o kapatmaları hocalar onu daha iyi bilir, daha iyi analiz etmişlerdir. Kapalı kutu Avustralya. Şu çok iyi oynuyor, bu böyle oynuyor. Bak tekrar söylüyorum, Paraguay için konuşabiliriz. Amerika için konuşabiliriz. Bunlar devamlı buralarda olan ve ben kendi şahsıma Güney Amerika Ligi'ni çok fazla izlediğim için gerek oyuncular olsun gerek de milli maçlarda grup maçlarında istiyoruz. Zaten Venezuela 8. mine katılmıştı. Zor zoruna girdim.
1: Peki.
0: Son maçta mine Paraguay 1-0 yendi. Öyle çıkarttılar. Yoksa Bolivya geliyordu.
1: Hocam kim orada bilirden kaçamazsınız. Ben sizi anladım da.
0: Efendim?
1: Kim bilirden kaçamazsınız diyorum. Böyle biraz sanki cümleleri uzatıyorsunuz gibi geldi.
0: Yok, uzatmayız. Yayın uzat. Kim bilir uzat.
1: Haydi kim bilire geçiyoruz. Evet, pazara kadar daha milli takımımızı tabii ki çok daha fazla ve detaylı konuşacağız. Şimdiden başarılar dileyelim. Sorularımız farklı kulvarlardan gelecek hazırsanız.
2: Deve güreşi de var mı?
0: Yandık.
1: Bakalım
0: abi.
1: Göreceğiz.
0: Yandık.
1: Hangi isim Fenerbahçe'de başkanlık yapmamıştır? Gündemden soruyoruz yani. Gündemde ne varsa onu soruyoruz. Güven Sazak, Razi Trak, Fikret Arıcan, Aziz Yılmaz. Yapmamıştır.
0: Güven Sazak yaptı. Fikret Razi.
2: Hocam ben buna cevap veremiyorum.
0: Aziz Yılmaz yaptı. Herhalde B şıkkı. Fikret Arıcan da yaptı. Yanılmıyorsa.
2: B şıkkı.
1: Bu isimlerden biri
0: B şıkkı.
1: 10 Eylül 1989'da 23 Mayıs 1993 döneminde yöneticilik yapıyor. Ama başkanlık yapmıyor.
2: Tamam, Razi Trak dedik.
0: Ben de
2: Razi
0: öyle diyorum. B yani. B.
1: Öyle mi? Çok emin söyledim.
0: Emin öyle bir Güven Sazak yaptı.
2: Ben nereden bileyim sen?
1: Sen attın tamam, seni anladık ama Mahmut Hocam çok...
2: Tamam, ben farklı söyleyeyim. Fikret Arıcan mı diyeyim?
0: Ben de hayır, dedim yani. Bey. Zaten baştan söyledim.
1: Tamam, peki siz bilin.
0: Doğru mudur biliriz.
1: Görelim. İki yorumcumuz da Razi Trak.
0: Fikret Arıcan yaptı ya.
1: Aziz Yılmaz da bilemedim.
0: Aa, Aziz bak.
2: Ya Ezgi, koltuğu değişelim sen.
0: Dinle dinle.
2: Sen mesela buna ne şekilde cevap verirsin? Sen de benim gibi cevap
1: verirsin. Ben de atardım. Cevap atış serbest buyurun.
0: Nereden kaynaklandı biliyor musun? Soruyu iyi okumadığımızdan kaynaklandı. Aziz'i gördük ya orada. Aziz Yıldırım diye gittik.
1: Ha, siz Yıldırım diye mi düşündünüz onu? Tabii
0: ben öyle.
1: Gerçekten.
0: Vallahi
2: yok, ben öyle düşünmedim. Ben vardır diye düşündüm. Zaten bizi yanıltmak için.
0: Yok.
1: Hiç ben sizi yanıltmak için hiç öyle bir işimiz onu, yok.
2: Ben bilmediğim için bir şey diyemem.
0: Aziz Yıldırım diye baktım ona. Hiç orayı görmedim.
1: Vallahi hocam ben bilmem.
0: Sen bilmiyorsun, biz de bilemedik zaten.
1: Neyse, buradan puan veremedik. Diğer.
0: Aa, vallahi hiç dikkat etme. Bak soruyu dikkat etmedik cevaplara.
1: Peki gelsin ikinci soru. Vincenzo Italiano hangi takımda görev almamıştır? Vigontina.
2: Mantova.
1: Trapani. Spezia. Mantova. O günden hemen.
0: Ne Trapani?
2: Hocam Mantova
1: cevabı.
2: Haberi
1: muhtemelen bir 10 kez falan yazmışsın.
2: Yazdım. Haberini yazdığım için. Şu Vigontina'ya. Evet, Seri D'deyken mi gidiyor acaba? Seri C falan. Bu arada İtalyano'nun cevabını verdik. İtalyano'da şu önemli, bence kıymetli. Hocam amatör liglerden geldi bu seviyeye.
0: Evet, değil mi?
2: Yani tırnaklarıyla kazıya kazıya gelen antrenör deneyimi var ortada.
0: Var öyle, çok var. Şey de öyle, Jürgen Klopp da öyle. Jürgen Klopp bir kere profesyonel topçu değildi. Bir de çalıştığı takımda Ergenzingen'den falan geldi. Ondan sonra dünyanın sayılı hocası oldu. Yani amatör mü? Onlar veriyorlar, bizler gibi değil.
2: Evet.
1: O gün cevabını verdi hocam. Aynı, ne diyorsunuz? Aynısı. Hemen oradan kopya çekeyim ederim, diyorsunuz. Valla bir şey diyemeyeceğim. Neyse hadi öyle olsun. Mantova yanıtı geldi. Görelim. Tebrik ediyorum.
0: Bir gazeteciyi esmi evet. Geçeceğim. Yapmış baksana. Ben
1: şöyle yaptım. Ben de olsam öyle yapardım. Çok haklısın.
0: Takip ettim.
1: Evet. Bu şimdi sesli bir soru geliyor. Önce bir dinleyelim. Üçüncü sorumuz geldi.
2: Sesli mi?
1: Dinlediğimiz parça hangi Dünya Kupası'nın resmi müziğidir diye soruyoruz. 94 ABD mi? 98 Fransa mı? Gelecek. 90 İtalya mı? 2014 Brezilya mı? Biraz dinleyelim.
2: Çok 94 Amerika geldi bana.
1: Hatırladığınız var mı bu arada?
0: Yok.
1: Şunun müziği böyleydi filan gibi. Yok. Veya bir favori
2: Güney Afrika,
1: şarkınız
2: Güney Afrika'yı hatırlıyorum.
1: Vaka Vaka.
2: Tabii.
1: Evet.
2: Güney Afrika'yı hatırlıyorum.
1: Ricky Martin hatırlamıyor musun?
2: Doğru, onu da hatırlıyorum.

0: hiç kuşkucanı tek atmaz çok.
1: Hocam siz müzisyensiniz, sizin bilmeniz lazım.
0: De bunlara hiç bakmadı.
2: 94 Amerika diyorum. Çok Amerika şeyi geldi bana.
1: Amerikan vari mi geldi?
2: Biraz öyle geldi.
1: Brezilya olsa biraz daha böyle samba falan olurdu.
2: Araya o ritim olurdu dedim.
0: İtalya da olmaz, Fransa olabilir.
2: Ha, olur, olur doğru. Fransa da olabilir. Acaba Fransa mı? Böyle ben şey hatırlamıyorum. O dönem konsol oyunlarında önden jenerik veriyorlar dedi. Acaba var mı orada?
1: Alayım cevapları.
2: Hadi ben yine de Amerika diyeyim.
0: Amerika. Ben de Fransa dedim.
1: Amerika ve Fransa yanıtları geldi. Görelim o zaman. 94 ABD'ydi. Ricky Martin Fransa bu arada. 98. Onu da söylemiş olalım. Ondan önce sormuştuk zaten. Kopya olmayacak.
2: En kolayı herhalde bizim için yaş itibariyle Waka Waka demiş şeydi.
1: Benim için kesinlikle Ricky Martin. Waka Waka da çok güzeldi de.
2: Hayır hayır, en kolayı hatırlanması bizim
1: evet, evet, yakın zamanda. Evet evet, en yakın zamanda... olan o, doğru. Peki şey var. O gün Şahinoğlu çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Hamza Alpaslan çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi bakmak lazım sorulara bakın.
1: Böyle... Biraz çalışın gelin. Peki, spor ajansını noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda

0: Hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor, ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. A Spor Radyo.

0: Spor ve Anspor Radyo ortak yayınında gün ortasıyla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca gündeme dair tüm detayları her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Ve hemen Fenerbahçe ile başlayalım. Dünün detaylarıyla başlayalım Aziz Yıldırım. Yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi. 1998-2018 yıllar arasında 20 yıl başkanlık yapan Yıldırım 8 yıl sonra geri döndü.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ikinci gününde oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde yapılan seçimde başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarıştı. 45 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 10'da başladı ve 17'de sona erdi. Oy sayım işlemi henüz tamamlanmadan Hakan Safi, Fenerbahçe camiasının eskiyle yaşamayı sevdiğini söyleyerek Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
2: Fenerbahçemizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçemizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor.

0: seviyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibimi kutluyorum.
1: Saat 22 civarlarında oy sayımı tamamlandı. 27.387 oyun kullanıldığı kongrede 27.172 oy geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oyla başkan seçilirken Hakan Safi 9.927 oy aldı. 135 oy geçersiz sayılırken 80 boş oy tespit edildi. Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesinin ardından size borcumuzu ödeyeceğiz derken tribünlerin tezahüratına da eşlik etti.
2: Kazanan Fenerbahçe'di, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz

0: söyleyebilirsiniz. O gafile son sözümüz Fenerbahçe. Hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız.
1: Devam edelim. Beşiktaş'ta Fenerbahçe camiasına bir kez daha hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano transfer planlaması kapsamında hazırladığı raporda daha önce birlikte çalıştığı isimlere değer verdi.
2: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun transfer planlaması kapsamında hazırladığı raporda dikkat çeken isimler bulunuyor. Bu isimlerden biri Italiano'nun Fiorentina döneminden öğrencisi Dušan Vlahović.

0: Serbest oyuncu statüsündeki Sırp golcü yakından takip ediliyor. 26 yaşındaki santrafor geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 13'üne ilk 11'de başlayan Vlahovic takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İtalyano'nun transfer raporunda daha önce birlikte çalıştığı 3 ismin daha olduğu ifade ediliyor. Bu isimlerden birinin ise kanat oyuncusu olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirecek.
1: İtalya'da faaliyet gösteren Corriere dello Sport'un muhabiri Brunetti, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında spora da özel değerlendirmelerde bulundu. Bakalım neler söylemiş.
2: In these years in Bologna played with 4-2-3-1 formation.
3: Vincenzo Italiano genellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor. Ancak zaman zaman 4-3-3'e de geçiş yapabiliyor. Hücum futbolunu seven, proaktif ve cesur bir teknik adam. Kanat oyuncularını yoğun şekilde kullanıyor ve genç futbolculara güveniyor. Jonathan Rowe gibi genç isimlerden önemli katkılar aldı. Ayrıca Kanada'dan İtalya'ya dönen Federico Bernardeschi'nin yeniden çıkış yakalamasında da önemli rol oynadı. Bir diğer önemli özelliği ise Avrupa kupalarıyla lig maçlarının iç içe geçtiği yoğun fikstürlere alışkın olması. Fiorentina'da olduğu gibi Bologna'da da takımını 3 günde bir maç temposuna hazırladı. Bu tecrübe Türkiye'de Beşiktaş için oldukça değerli olabilir. Aynı zamanda oyuncu tercihleri ve kadro seçimleri konusunda oldukça sürprizlere açık bir teknik direktör. Bu sezon boyunca tam 107 farklı ilk 11 tercihi yaptı. Türkiye'deki macerası son derece heyecan verici olacak. Çünkü Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlara karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Ayrıca milyonlarca taraftarın desteklediği bir kulüpte Bologna'dakinden daha fazla kupa kazanma fırsatı bulabilir. Bugün Vincenzo Italiano dünyanın en yüksek maaş alan İtalyan teknik direktörlerinden biri olarak görülüyor. İtalya'da birçok futbol sever onun kariyerini yakından takip etmeye devam edecek. Özellikle Bologna taraftarları için o kulübe yarım asır sonra İtalya Kupası'nı kazandıran teknik direktör olarak her zaman özel bir yerde olacak. Bu nedenle Bologna'daki birçok insan yeni görevinde de Vincenzo Italiano'ya destek vermeyi sürdürecektir.
2: Especially in Bologna where he will be forever the coach that
1: Beşiktaş'ın kanat transferi için takip ettiği isimlerden biri de Abdul Fatavu. Leicester City'de forma giyen Ganalı oyuncunun piyasa değeri 20 milyon olarak gösteriliyor.
0: Beşiktaş teknik direktör konusunu çözüme kavuşturduktan sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlarda kanat transferi için gündeme gelen son isim Abdul Fatavu oldu. Beşiktaş Championship ekiplerinden Leicester City forması giyen Ganalı oyuncuyu takip aldı. 10+4 kuralındaki genç oyuncu kriterine uyan Fatavu'nun siyah beyazların transfer listesinde bulunan profiller arasında olduğu belirtildi. Ganalı oyuncu 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde Sporting'den 16.25 milyon euroya Leicester City'ye transfer olmuştu. 22 yaşındaki genç oyuncu geride kalan sezonda takımına 44 maçta 9 gol 8 asistlik katkı verdi. Leicester City ile sözleşmesi 2029 yılında bitecek futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
1: Galatasaray'la devam edelim. Sarı-kırmızılı yönetim transferden önce ilk hamlelerini takım içinden yapacak. Teknik direktör Okan Burak 2 yıllık bir imza attıracak Galatasaraylı idareciler ve daha sonra belirlenen futbolcuların sözleşmeleri uzatılacak. Yine detaylara birlikte bakalım.
4: Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluk ve Devler Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray yönetimi kadro planlaması için kolları sıvadı. Sarı Kırmızılılar yaz döneminde öncelikle 10 numara, stoper, orta saha ve yedek forvet takviyesi yapacak. Yabancı kontenjanı nedeniyle frene basan yönetim bu süreçte önceliği iç transfere verdi. Yönetim ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ve as oyuncuları ödüllendirmeyi planlıyor.

0: Başarılı teknik direktörüyle sözleşme uzatacak Galatasaray yönetimi, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır'a da zam yapacak ve milli file bekçisinin ücretini 200 milyon liraya çıkaracak. Bir yıl sözleşmesi kalan başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'yla yeni anlaşma imzalanacak. Mario Lemina'yla devam kararı alan Galatasaray, Jakobs'un 2027'de bitecek sözleşmesindeki bir yıl opsiyonu kullanacak. Takım içinde huzura önem veren Sarı Kırmızılılar, menajerler tarafından önerilen John Duran'a ise temkinli yaklaşıyor. Galatasaraylı idareciler, camiada çok sevilen Dries Mertens'i de yeni sezonda Okan Buruk'un ekibine dahil etmeye çalışıyor.
1: Galatasaray, Udinese'nin Nicolò Zaniolo için yaptığı ilk teklifi düşük buldu.
0: Udinese geride kalan sezon başarılı bir performans sergileyen Nicolò Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan almak istiyor. İki kulüp arasında şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Udinese 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin %50'si için 5 milyon euro teklif etti. Galatasaray bunu kabul etmeyerek 15 milyon euro istedi. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken Galatasaray'ın elinin İtalyan futbolcunun geçen sezonki performansından dolayı güçlü olduğu belirtildi. Özellikle Milan'ın da devreye girmesiyle beraber Sarı Kırmızılıların hedeflenen bonservis gelirine yaklaşabileceği ifade edildi. Galatasaray'da Zaniolo'nun kontratının son senesi olması nedeniyle yaz döneminde bonservisiyle beraber satılmasına karar verilmişti. Yıldız futbolcu geride kalan sezon Udinese formasıyla çıktığı 38 resmi müsabakada 6 gol 7 asiste imza attı. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği İtalyan oyuncuyu 3 yıl önce 15 milyon euro karşılığında Roma'dan almıştı.
1: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi mezunları için düzenlenen pilav gününde konuştu.
2: Geleneksel pilav günümüz, Galatasaray'ın önemli günlerinden bir tanesi. Bu tip önemli günlerimiz var, seçim günlerimiz böyle, divan günlerimiz aynı şekilde. Ama pilav günümüzde bizi bir araya getiren veya buluşmamızı sağlayan, dertleşmemizi sağlayan önemli günlerden bir tanesi. Biz büyük bir aileyiz. Öyle ki eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, o kadar büyük bir aileyiz ki ve oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğiniz zaman, şimdi yapı kelimesini yanlış anlayacaklar, değiştiriyorum. Oluşturduğumuz organizasyonun kıskanılmayı hak ediyor. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhu, bakın pilav günümüz, efendim seçim günümüz, bunları hatırlayın. Ve bu kenetlenmelerin karşı tarafları, yani bizi çekemeyen bizim rakiplerimiz seviyesinde olan kurumlardan nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gözlemliyoruz. Onun için değerli Galatasaraylılar, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, bu camianın ferdi olarak hepinizden rica ediyorum. Her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım, her zamankinden daha fazla kenetlenelim.
1: Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dolbik'i renklerine bağlamak istiyor.
3: Trabzonspor hücum hattına takviye yapmayı hedefliyor.

0: olarak gösterilen golcü oyuncu geride bıraktığımız sezon Roma'da 6'sı ilk 11 olmak üzere 18 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asist üretti. Kariyerinde 6 kupa kaldıran, biri La Liga olmak üzere 3 kez gol krallığı yaşayan Dobik, Ukrayna milli takımıyla da 41 müsabakada 11 kez fileleri havalandırdı.
1: Transferde hızlı giden Trabzonspor için yeni bir isim daha gündeme geldi. Dobik'le birlikte Polonya basını Bordo Mavililerin Gdansk forması giyen Tomasz Böbrek'le ilgilendiğini yazdı.
2: Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor gözünü Polonya Ligi'nin gol kralına çevirdi. Transfere Ernest Muçi, Ruslan Malinovski, Sidney Cabral, Noah Savioğlu, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın ve Melih Kabasakalı renklerine bağlayarak flaş bir giriş yapan Bordo Maviller, forvet bölgesine takviye arayışlarına hız verdi. Polonya basınındaki iddialara göre Bordo Maviller, Leja Gdansk forması giyen Slovak golcü Tomasz Böbrek için devreye girdi. Başarılı bir sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu, Gdansk formasıyla çıktığı 30 maçta 20 gol 6 asistlik performans sergiledi. Slovakya milli takımı formasını da 2 maçta terleten 1.87 boyundaki forvet oyuncusunun kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi.
3: Değerli genel kurul üyelerimiz, sürdürülebilir başarıyı ancak güçlü bir futbol ekonomisiyle mümkündür. Bu anlayışla hareket ederek son bir yılda milli takımımızın sponsor alanını daha da genişlettik. Alanlarında lider 11 yeni markayla katılımıyla toplam sponsorluk sayımızı 32'ye çıkardık. Bu rakam Türkiye Futbol Federasyonu tarihindeki en yüksek sponsorluk sayısıdır. Ülke olarak altyapımız, stadyumlarımız, ulaşım ağımız, konaklama kapasitemiz ve lojistik imkanlarımız en büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek güce ve tecrübeye sahibiz. Freiburg ve Aston Villa arasında final maçı futbol şölenine dönüştü. Unutulmaz bir final yaşandı. Organizasyonun kalitesi, taraftarların oluşturduğu atmosfer ve misafirperverliğimizle tüm dünyanın takdirini kazandık. Final sonrası üye ülke federasyonları ve UEFA Başkanı değerli dostum Cefer'in özel teşekkürlerini iletti. 2027 konferansındaki finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile birlikte önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Siz değerli paydaşlarımızın katkılarıyla bu organizasyonların da en yüksek seviyede gerçekleştirerek tüm dünyaya örnek olacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyecek bir ülke olarak en büyük hedeflerimizden birisi de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktır. Ben bir adım iyi gelene 10 adım koşarım. Ama onun aksini yapana da aynı muameleyi yaparım. Çünkü ben yıllardır o koltukta daha hiçbir sefer oturmadım. Başkanın koltuğu var orada. Büyük takımlarla iyi geçineyim de burada 3 ay daha 5 ay daha durayım derdine düştükleri için Türk futbolunun bu ana sorunları çözülmedi. Benim öyle bir derdim yok.
1: İtalya futbol efsanesi Totti Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli futbol takımımız ve eski takım arkadaşı Vincenzo Montella hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.
4: Montella uzun yıllardır tanıdığım, aileden biri gibi gördüğüm bir insan. Teknik direktörlük kariyerinde önemli işler yapıyor. İlk kez bir Dünya Kupası'nda milli takım teknik direktörü olarak görev alacak. Türkiye gibi büyük ve etkileyici bir ülkenin başında böyle bir turnuvaya katılması önemli bir başarı. Türkiye'yi mümkün olan en ileri noktaya taşımak için elinden gelenin en iyisini yapacağından eminim. Oyuncuyken bile teknik adam olmak istediğini söylerdi. Ancak bunu söylemek başka, başarmak başka. Onun büyük işler yapabilecek tüm özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Sahadaki zekası, oyun görüşü ve liderlik özellikleri onu diğerlerinden ayırıyordu. Kenan çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Herkesin ondan beklentisi yüksek. Takımı için büyük fedakarlıklar yapıyor ve teknik kapasitesi çok üst düzey. Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacaktır. Arda Güler de çok büyük bir yetenek. Maçların kaderini değiştirebilecek özelliklere sahip. Dünya Kupası'nda fark oluşturacağına inanıyorum. İtalyasız bir Dünya Kupası sadece bizim için değil, tüm futbol dünyası için tatsız oluyor. Çünkü İtalya

0: futbol tarihinin en önemli ve en prestijli milli takımlarından biri. Böyle büyük takımlar olmadığında Dünya Kupası'nın önemli bir parçası eksik kalıyor. Sonuçlar gelmiyorsa bunun sorumluluğu herkesindir. Bir kişiyi suçlamak kolay ama doğru değil. İtalya olmadığı için turnuvada destekleyeceğim özel bir takım yok. Ancak Türkiye'nin elinde çok kaliteli oyuncular var. Kenan Yıldız, Arda Güler ve diğer genç yeteneklerle çok iyi bir turnuva geçirebilirler. Futbol severleri heyecan verici bir Dünya Kupası bekliyor. Ancak sürpriz takımların da ön plana çıkacağını düşünüyorum.
1: Dünya Kupası'nın ilk mücadelesinde A milli takımımızın rakibi de Avustralya. Kupanın deneyimli ülkesi olan kanguruların son durumuna birlikte yakından bakalım şimdi.
0: 2006'ya kadar Dünya Kupası'na sadece bir kez katılabilen Avustralya son 6 turnuvayı boş geçmedi. Kangurular 2006 ve 2022 yıllarında son 16'ya yükselerek tarihinin en başarılı Dünya Kupası performanslarına imza attı. Deneyimli ekibin başında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim var. 2017-18 sezonunda Karabükspor'u da çalıştıran Tony Popovic, 2024 Eylül ayından bu yana Avustralya milli takımında görev yapıyor. 52 yaşındaki teknik adam imza attıktan sonra takımına yeni bir kimlik kazandırdı. Avustralya Popovic yönetiminde Asya elemelerinde yenilgi yüzü görmedi. Japonya ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplere karşı alınan sonuçlar deneyimli çalıştırıcının taktik etkisini gösterdi. Kariyerinde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan Popovic, savunma ve hücum geçişlerine dayalı oyun anlayışıyla takımın çehresini değiştirdi. Avustralya top rakipteyken beşli savunma düzenine geçiyor. Topa sahip olduğundaysa kanat beklerini öne çıkararak üçlü kurguya dönüyor. Kompakt bir takım yapısına sahip olan Avustralya savunma performansıyla öne çıkıyor. Kangurular Popovic'le 2024'ten beri yalnızca 3 karşılaşmada birden fazla gol yedi. 1.83'lük boy ortalamasıyla turnuvanın en uzun ekipleri arasında yer alan Avustralya, hücumda da fiziksel avantajlarından yararlanıyor. Kangurular taç atışları, yan toplar ve hava toplarında rakiplerine sıkıntı çıkarabiliyor. Popovic'in ekibinde en formda isimlerden biri forvet Muhammed Ture. 22 yaşındaki santrfor hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla etkili oluyor. Devre arasında Norwich City'ye transfer olan genç oyuncu yarım sezonda çıktığı 12 maçta 10 gol 3 asist üretti. Avustralya kadrosunda yakından tanıdığımız bir isim de bulunuyor. Bursa Spor ve Başakşehir formalarını giyen Aziz Beyiç, takımın en tecrübeli oyuncularından biri. 35 yaşındaki sol bek 83 kez milli formayı giydi. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da Avustralya kadrosunda yer aldı. Ancak Bey için bu turnuvada rekabet edeceği güçlü bir rakibi var. Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Jordan Bosch, Popovic'in en önemli kozlarından biri. Genç sol bek Hollanda'daki ilk sezonunda 4 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Avustralya'nın en heyecan verici yeteneklerinden biri ise Nestori Irakunda. Henüz 20 yaşında olan sağ kanat oyuncusu hızı ve teknik kapasitesiyle takımın en büyük hücum silahlarından biri haline geldi. Irakunda milli takım formasıyla son 2 yılda attığı 5 golle takımının en golcü isimlerinden. Savunmadaysa Alessandro Circati kanguruların elindeki en özel profillerden. Parma forması giyen 22 yaşındaki stoper geride bıraktığımız sezonda takımının Serie A'da kalmasında önemli pay sahibi oldu. 1.90 boyundaki savunmacı Jordan Bosch'la birlikte Avustralya'nın en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Takımın kadrosuna son dönemde eklenen en dikkat çekici isim ise Christian Volpato. Sassuolo forması giyen 22 yaşındaki 10 numara alt yaş kategorilerinde İtalya için oynamasına rağmen son anda tercihini Avustralya'dan yana kullanarak kadroya eklendi. Avustralya cephesindeki en önemli eksik ise Cousini Yengi. Elemelerde 7 maçta 6 gol kaydeden 27 yaşındaki santrfor sakatlı

0: nedeniyle turnuvada yer alamıyor. Derin savunma blokları, fiziksel üstünlükleri ve Dünya Kupası tecrübesiyle Avustralya, Ay Yıldızlılarımızın gruptan çıkış yolundaki en çetin sınavlarından biri olacak. Türkiye ile Avustralya 14 Haziran tarihinde karşılaşacak. Türkiye saatiyle sabah 7'de başlayacak maç, Kanada'nın Vancouver kentinde BC Play Stadyumunda oynanacak.
1: FAS Dünya Kupası hazırlık mücadelesinde Norveç'le 1-1 berabere kaldı.
0: İki takım karşılaşmanın hakemleriyle birlikte yeşil zemine adım atıyor. New Jersey'de Harrison'da çok güzel bir atmosferde oynanacak karşılaşma. Tribünlerin çok büyük ölçüde dolu olduğunu görüyoruz. FAS başlayacak karşılaşmaya. İlk düdükle birlikte FAS-Norveç mücadelesi başladı. Ezal Zuli çekti sahne yine. Verdi pasını. Brahim Diaz şut pozisyonu, vuruş ve gol! Ezal Zuli böyle taşıdı topu. Çekti sahne. Brahim Diaz'ı topla buluşturdu. Brahim Diaz uzak köşeye çok sert ve düzgün vurdu. Durum 1-0. Brahim Diaz çekti soluna. Brahim Diaz vurdu Nyland. Kafa vuruşu. Top dışarı çıkıyor. Önemli şans. Oscar Bob girdi ceza alanına. Oscar Bob dışarı çıkardı. Vuruş ve gol. Beraberliği yakalıyor Norveç. Martin Ødegaard. Oyuna girer girmez hareket kattı Oscar Bob. Onun pasında Martin Ødegaard golü buluyor Norveç için. Maçta son düdük geliyor. FAS 1, Norveç 1 karşılaşmanın sonucu.
1: Yine Dünya Kupası'nda aynı grupta mücadele edeceğimiz Amerika Birleşik Devletleri son hazırlık maçını Almanya ile oynadı.
2: D grubunda milli takımımızla mücadele edecek ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını yaptı. İlk maçta Senegal'i 3-2 mağlup eden, son provadaysa Almanya'yı 2-1 mağlup olan Birleşik Devletler zaman zaman iyi oynasa da soru işareti oluşturan bir performans ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en dikkat çeken özelliği yüksek temposu ve pres gücü olurken 3 oyuncusu ön plana çıktı. Birleşik Devletler Chicago'daki Soldier Field stadında oynanan Almanya mücadelesinde ilk yarıda oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttu. Birleşik Amerika ilk 45 dakikada %52 topa sahip olurken güçlü rakibinin 2 şutuna 7 şutla karşılık verdi. Üçlü savunma sisteminde sol kanat bek olarak görev yapan Robinson, iki hazırlık karşılaşmasında Pulisic ve McKennie ile birlikte göze çarpan isim oldu. Fulham'ın 28 yaşındaki oyuncusu Senegal maçında çok net bir pozisyon kaçırdı ama Almanya'ya harika bir gol atarak etkisini gösterdi.
3: Pulisic korneri kullandı. Defans kafayla uzaklaştırdı. Genişle bir vuruş, harika bir gol. Mükemmel bir gol. Anthony Robinson. 1-1. Uzun süre konuşulacak bir gol. Skora denge getiriyor bu golle Birleşik Devletler Almanya karşısında. Robinson arkadaşlarından tebrikleri kabul ediyor.
2: Amerikan ekibinin lideri Pulisic ise Senegal maçında gösterdiği performansı Almanya maçına fazla taşıyamadı. Hücum hattının sol önünde mücadele eden Milanlı Yıldız, skora katkı yapamasa da takımın hücum organizasyonlarını yönlendirdi. Alman savunmasına karşı birebirlerde risk alan Pulisic, 12 çalım denemesinde 5 kez rakiplerini geçmeyi başardı. Göze çarpan son isim ise Weston McKennie'ydi. Maça 10 numara pozisyonunda başlayan Juventuslu yetenekli futbolcu savunmada yaptığı olumlu işlerle Almanya'nın hücum çıkışlarında işini zorlaştırdı. Toplamda 4 pas arası yapan 27 yaşındaki oyuncu çıktığı 4 hava topu mücadelesinin ikisini kazandı. Pochettino'nun ekibi özellikle çıkışlarda ve duran top savunmalarında iyi bir görüntü verdi. 2 maçta da 2'şer gol yiyen Birleşik Devletler Senegal maçında yaptığı basit top kayıplarından kalesinde 2 gol gördü. Birleşik Devletler Dünya Kupası'na Paraguay maçıyla başlayacak.

0: Kupası yaklaşırken Amerikan medya kuruluşu The Athletic takımların güç sıralamasını listeledi. İspanya turnuvanın bir numaralı favorisi olarak gösterilirken A milli takımımız da 24. sırada kendine yer buldu.
1: 2026 Dünya Kupası öncesinde gözler favorilerin üzerinde. The Athletic'in oluşturduğu güç sıralamasında zirvede İspanya yer alıyor. Euro 2024 şampiyonu, yetenekli kadrosu ve oyun gücüyle kupanın en büyük favorisi olarak öne çıkıyor. Matadorlar 2010 Dünya Kupası'nda yakaladıkları büyük zaferin bir yenisini daha yaşamak istiyorlar.

0: İkinci sırada Fransa var. Büyük futbol akademileriyle oyuncu yetiştirmede başka bir seviyeye çıkan Fransızlar. Didier Deschamps önderliğinde dördüncü kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Son olarak 2018'de kupayı kaldıran horozların en büyük kozlarının Dembele ve Mbappe olacağı değerlendirildi.
1: Şimdi Fransa'nın baskısı var Mbappe. Cezalarında tehlike. Top alarda gol. Fransa 10 kişiyle 3-2 öne geçiyor.
0: Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ise 3. sırada. Lionel Messi ve teknik direktör Scaloni önderliğindeki Arjantin unvanını korumanın peşinde. Dördüncü basamakta Brezilya bulunuyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki sambacılar, yıldızlarla dolu kadrosuyla favoriler arasında yer alıyor. İlk beşi tamamlayan takımsa İngiltere. Thomas Tuchel'in ekibi Harry Kane önderliğinde kupaya uzanmayı hedefliyor. Sıralamada Türkiye ise 24. basamakta kendine yer buldu. Ay yıldızlılar için en büyük güç olarak genç hücum hattı gösteriliyor. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'ın yeteneklerine dikkat çeken değerlendirmede Türkiye'nin turnuvaya renk katabilecek takımlardan biri olduğu vurgulandı.
2: Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla İrfancan Kahveci. İrfancan çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada.
0: 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Amirliler genç yıldızlarıyla turnuvanın en merak edilen takımları arasında gösteriliyor.
3: Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen Ukrayna ile oynadıkları hazırlık maçında rahatsızlanarak yere yığıldı ve maç tatil edildi.
4: Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçında büyük bir panik yaşandı. Dünya Kupası bileti alamayan ekiplerin mücadelesinde Danimarka'nın tecrübeli futbolcusu Christian Eriksen bir anda göğsünü tutarak yere yığıldı. 34 yaşındaki futbolcunun fenalaştığını gören oyuncular panik içinde Eriksen'e koştu. Akıllara Yıldız ismin Euro 2020'de maç sırasında geçirdiği kalp krizi gelirken sağlık ekipleri hemen sahaya girdi. Danimarka'nın 2-1 üstünlüğünün bulunduğu karşılaşma 65. dakikada verilen 10 dakikalık aranın ardından tatil edildi. Geçirdiği baygınlık sonrasında Eriksen'in bilinci açıldı ve sahayı kendi başına terk etti. Maçın ardından Danimarka takım doktoru oyuncunun durumunun iyi olduğunu ancak tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu ifade etti. Eriksen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynadıkları maçta yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil müdahale görmüştü. Kalp krizi geçirdiği tespit edildikten sonra kalp masajı yapılmış ve şok cihazı kullanılmıştı. Bu büyük sarsıntının ardından kalbine şoklayıcı bir kalp pili takılan oyuncu mucizevi bir şekilde 8 ay sonra elit seviyede futbola geri dönmüştü.
3: Feyenoord teknik direktör Robin van Persie ile yolların ayrıldığını açıkladı.
5: Feyenoord'da Robin van Persie dönemi 1,5 yıl sürdü. Hollanda Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Feyenoord 42 yaşındaki teknik adamla devam etmeme kararı aldı. Hollanda ekibinden yapılan açıklamada Robin van Persie'ye kulübü çalıştırdığı süre için verdiği emekleri sebebiyle teşekkür edildi. Feyenoord'un altyapısından yetişen van Persie daha sonra Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'nin ardından tekrar Feyenoord'a dönmüş ve kariyerini noktalamıştı. Robin van Persie'nin teknik direktörlüğündeki ilk durağı ise Herenveen olmuş, ardından Rotterdam temsilcisinin yolunu tutmuştu. 42 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı geçtiğimiz sezon Feyenoord'un başında çıktığı 45 karşılaşmada 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayarak maç başına 1.64 puan ortalaması yakaladı.
3: Evet, Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi. Sarı lacivertliler yarı final serisinin 4. maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 102-93 mağlup etti. Karşılaşma etkili başlayan Anadolu Efes 20-12'lik üstünlük yakalasa da Fenerbahçe Beko ilk periyodu 25-24 önde tamamladı. Lacivert beyazlılar ilk yarıyı 49-44. Üçüncü çeyreği de 67-63'lük üstünlükle geçirdi. Sert ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olan son 10 dakikada Shane Larkin bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisinden 2'de 1 isabet sağladı ve karşılaşmanın normal süresi 87-87 berabere tamamlandı. Uzatmada dış atışlardan çok kritik basketbollar bulan Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 102-93 kazandı ve adını finale yazdırdı. Sarı lacivertliler de Baldwin 32 sayıyla yıldızlaştı. NBA finallerinde heyecan 3. maçla devam edecek. Serinin ilk iki karşılaşmasında deplasmanda kazanan New York Knicks, San Antonio Spurs karşısında 2-0'lık avantajla sahaya çıkacak.
0: NBA finallerinde seri New York'a taşınıyor. İlk maçta savunma sertliği ve Brunson'ın kritik oyunuyla San Antonio Spurs'u 105-95 mağlup eden New York Knicks, ikinci maçta yine deplasmanda son saniyelerde Spurs'u yenerek seride 2-0 öne geçti. Seride şimdi sıra New York'taki ilk karşılaşmaya geldi. Knicks cephesinde takımın liderleri hücumdaki üretkenlikleriyle öne çıkarken özellikle savunma disiplini ve rebound üstünlüğü serinin ilk iki maçında belirleyici faktör oldu. Madison Square Garden'da oynanacak 3. maçta taraftar desteğini de arkasına alacak New York ekibi seride 3-0 yakalayarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. 53 yıldır şampiyonluğa ulaşamayan NBA'in ikonik takımlarından Knicks'te taraftarlar 2-0'ın ardından çıldırmış durumda. San Antonio Spurs ise seride henüz galibiyetle tanışamasa da özellikle ikinci maçta ortaya koyduğu mücadeleyle umut verdi. Son topa kadar oyunun içinde kalan Spurs, genç yıldızı Wembanyama'nın hatasıyla maçı kaybetti. Genç yıldızlarının liderliğinde deplasmanda kazanarak seriye yeniden tutunmayı hedefleyen Spurs'un işi kolay görünmüyor. NBA finalleri tarihinde 2-0 geriye düşen takımların yalnızca 3'ü şampiyon olmayı başardı. Bu 3 şampiyon takım ilk 2 maçı evinde kaybetmemişti. Serinin 3. mücadelesi pazartesiyi salıya bağlayan gece 3.30'da başlayacak.
3: Devam edelim şimdi. Yine NBA finallerinde heyecan 3. maçta devam edecek dedik. Alexander Zverev uzun zamandır beklediği Grand Slam şampiyonluğunu Fransa'da kazandı diyeceğiz ve devam edeceğiz. 29 yaşındaki Rus asıllı Alman raket finalde Kovalyov'u 5 sette geçti.
6: Fransa Açık'ta tek erkekler şampiyonluğu için daha önce 3 Grand Slam finalinde kazanamayan Alexander Zverev'le kariyerinde çeyrek finalin ötesini görmeyen Flavio Cobolli karşı karşıya geldi. 2 numaralı seri başı Zverev maça çok hızlı başladı ve 6-1'lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette 24 yaşındaki Cobolli bir kez servis kırdı ve 6-4 ile maça eşitlik getirdi. Rus asıllı Alman tenisçi 3. seti 6-4 alarak bir kez daha üstünlük yakaladı. Karşılaşmada 4. setse büyük mücadeleye sahne oldu. İtalyan raket 5-4 öndeyken kendi servisinde seti bitiremedi ve tiebreak'e gidildi. Tiebreak'e 7-5 alan Cobolli karşılaşmada 2-2'lik eşitlik yakaladı. 29 yaşındaki Alexander Zverev uzun zamandır beklediği Grand Slam şampiyonluğu için 5. sette rakibine fazla şans tanımadı. İlk 3 oyunu alan Zverev, Cobolli'nin gücü tükenince seti 6-1 aldı ve mücadeleyi 3-2 kazandı. Yeah. Alexander Zverev Fransa açık zaferini ise toprak zemine yatarak ve ağlayarak kutladı. Dünya sıralamasında 3. basamakta bulunan Zverev, 2023'ten beri Yannick Sinner veya Carlos Alcaraz dışında Grand Slam tekler şampiyonluğunu kazanan ilk erkek oyuncu oldu. Zverev 1991'den beri ise Almanya'ya erkeklerde ilk Grand Slam şampiyonluğunu getirdi.
3: Formula 1 var sırada. Sezonun 6. etabı Monaco Grand Prix'sini İtalyan Kimi Antonelli kazandı.
7: Formula 1'de sezonun 6. yarışına Monaco ev sahipliği yaptı. Monte Carlo pistinde 78 tur üzerinden yapılan yarışta Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli 2 saat 23 dakika 31.243 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste 5. galibiyetini elde etti. 19 yaşındaki Antonelli, Monaco Grand Prix'sini kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti. Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton liderden 6.271 saniye farklı ikinci oldu. Red Bull'un Fransız pilotu Isaac Hajar ise liderin 23.394 saniye arkasında 3. sırayı aldı. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 156 puanla zirvede. Lewis Hamilton 90 puanla ikinci, George Russell ise 88 puanla 3. sırada bulunuyor. Formula 1'de sezon 14 Haziran Pazar günü koşulacak Barcelona Grand Prix'si ile devam edecek.
3: A-Spor ekranlarında Dünya Kupası gruplarına yakından bakmaya devam ediyoruz. Şimdi yayınımızı gün ortasında noktalarken sizlere I ve J grubundaki son durum, takımların son performansları, son dönem performansları nasıl, detaylarla buluşturalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
4: 2026 Dünya Kupası I grubunda maçlar Amerika Birleşik Devletleri'nin New York, Boston, Philadelphia ve Kanada'nın Toronto şehirlerinde oynanacak. Grupta ilk randevu 16 Haziran'da Fransa ile Senegal arasında. 2018 şampiyonu ve 2022 Dünya Kupası'nın finalisti Fransa yine turnuvanın en ciddi favorilerinden biri konumunda. Katar'daki turnuvada 8 golle altın ayakkabıyı kazanan Kylian Mbappe, Fransızların en güvendiği isimlerden biri olsa da bu kez yıldız oyuncuya eşlik edebilecek çok fazla oyuncu var. Ousmane Dembele, Michael Olise ve Ryan Cherki gibi Avrupa'nın en formda yıldızları Didier Deschamps'tan görev bekliyor. Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kanté de Fransa milli takımıyla ikinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. 35 yaşındaki futbolcu ülkesinin formasıyla belki de son kez büyük bir turnuvada sahne alacak. Elemelerde oynadığı 8 maçı da kazanarak muhteşem bir performans sergileyen Norveç, 28 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi. İtalya'yı saf dışı bırakan Norveç son olarak 1998 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Stoll Solbakken'in ekibi forvet hattında Sørloth Haaland ikilisinin varlığı ve orta sahada Arsenal kaptanı Martin Ødegaard'ın liderliğiyle rakiplerine zor anlar yaşatabilir. Sezonun flash takımı Bodø Glimt'ten Bjorkan, Patrick Berg ve Petter Høge de Norveç'in başarısı için ter dökecek. Senegal 3. kez Dünya Kupası'nda sahne alacak. En büyük başarısını 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayarak yaşayan Senegal milli takımı Brezilya'daki turnuvada Türkiye'ye eğlenmişti. Pap Chau'nun çalıştırdığı Senegal'de Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen önemli yıldızlar var. Ağırlıklı olarak Premier Lig'de oynayan isimlerin sergileyeceği performans milli

0: iyi takımları adına belirleyici olabilir. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız Sadio Mane, Senegal milli takımına liderlik eden isim konumunda. Süper Lig'de Galatasaray forması giyen İsmail Jakobs ve Samsunspor'da oynayan Şerif Endiaye'de Pap Çav'dan görev bekleyecek. Irak milli takımı 40 yıllık hasrete son vererek ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Irak son olarak 1986'daki turnuvada mücadele etmiş ve gruptan çıkamamıştı. Jesus Garcia'nın çalıştırdığı Irak milli takımı Fransa, Senegal ve Norveç'in yer aldığı I grubunda sürpriz kovalayacak.
1: ...2026 Dünya Kupası J grubu Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün takımlarını bir araya getirecek. Son dünya şampiyonu Arjantin, grubun net favorisi. Dünya Kupası'nı 1978 ve 1986'da da kazanan tangocular, turnuva tarihinin en başarılı ülkelerinden biri. Toplam 6 kez finale çıkma başarısı gösteren Arjantin, Güney Amerika elemelerini lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı. Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı Arjantin'in kadrosunda şüphesiz ki gözler son Dünya Kupası'na çıkacak Lionel Messi'nin üstünde olacak. 6. kez dev turnuvada yer alacak Messi, Inter Miami'ye gittiği günden beri kalitesinden ve performansından hiçbir şey kaybetmedi. Messi liderliğindeki Arjantin'de Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, Nico Paz, Emiliano Martinez gibi yıldız isimler bulunuyor. Arjantin turnuvadaki ilk maçında Cezayir'le karşılaşacak. Tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Cezayir ise en büyük başarısını 2014'te gruptan çıkarak elde etti. Afrika ekibinde kariyerini El Ahli'de sürdüren Riyad Mahrez en dikkat çeken isim. Ryan Aitnuri, Rami Bensebaini, Emin Guri de takımın yıldızlarından. Afrika elemelerinde 10 maçta 25 puan alan Vladimir Petkovic'in ekibi sadece bir mağlubiyet yaşadı. Grubun diğer iki takımı ise Avusturya ve tarihlerinde ilk defa Dünya Kupası'nda mücadele edecek Ürdün. Avusturya, FIFA Dünya Kupası'na tarihinde toplam 7 kez katıldı. En büyük başarılarını 1954'te 3. olarak elde eden Kırmızı Beyazlılar, 1998'den sonra ilk defa organizasyonda yer alacak. Dünya Kupası tarihinin en gollü maçının da sahibi olan Avusturya, 1954'te İsviçre'yi 7-5 yenmişti. Avrupa elemelerinde H grubunu 19 puanla lider tamamlayan Avusturya, Ralf Rangnick yönetiminde savunma performansıyla öne çıkıyor. Avusturya elemelerde kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Kırmızı Beyazlar Kevin Danso, David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer ve Marko Arnautovic gibi tecrübeli oyunculara güveniyor. Ürdün ise kağıt üstünde J grubunun en zayıf halkası. Cemal Sellami yönetimindeki Orta Doğu ekibi Asya elemelerinde G grubunu Güney Kore'nin ardından ikinci tamamladı. Ürdün'ün turnuvadaki kaderi rende forma giyen Musa El Tamari'ye bağlı olacak. Çok başarılı bir sezonu geride bırakan 28 yaşındaki oyuncu 7 gol 11 asistle oynadı.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
1: A Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Parafın katkılarıyla. Reklam.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Anne, bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız. Keşke elimden bir şey gelse.
9: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
10: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Brent petrolün varil fiyatı son işlem günü olan 5 Haziran'daki 93,09 dolarlık kapanış seviyesiyle saldırı öncesine kıyasla %28,4'lük artış kaydetti. Mevcut tabloda petrol piyasasının haber akışına yüksek duyarlılığını korurken jeopolitik risk priminin tamamen silinmediği görülüyor. Çatışmanın seyri ve diplomatik gelişmelerin ise fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Al Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündeminde karşınızdayız. Güvenç Kurtar ve İbrahim Yavuz'la beraber yaklaşık 3 saat boyunca futbolda öne çıkanları değerlendireceğiz. Tabii ki gündem epey yoğun. Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi geride kaldı. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'yla sözleşme imzalandı. Galatasaray'da Trabzonspor'da yine transfere dair gelişmeler söz konusu. Bütün bu içerikleri programımız içerisinde bulabileceksiniz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Hocam hoş geldiniz siz
2: hoş
0: de.
2: Hoş bulduk Kerem.
0: Fenerbahçe ile bir açılış yapacağız. Ya. Yok ben Amerika'ya
1: gittim. Dün akşam maçı anlatıyordun. Dedim ne çabuk gittim.
0: Dün akşam buradan anlattım.
1: Seni bir dakika tebrik edeyim hadi. Çok sana bazen kızıyorum ama. Güzel maç. Yani bir iki tane şey soracağım sana.
0: Tabii.
1: Seyirciler mi, izleyiciler mi demen lazım. Ya illa bir sana bir şey bulacağım yani bir bahane bulacağım. Çok iyiydin çünkü.
0: Hiç fark etmez.
1: Nasıl fark etmez?
0: Seyirci de olur, izleyici de olur.
1: Ben seyirci mi oluyorum şimdi televizyon başında?
0: Evet.
1: İzleyici olmuyor muyum?
0: İzleyici de olursunuz aynı zamanda.
1: Güzel bak. Üzerinde 99 o. Bir puanı kırdım senden. Bir puan madem öyle.
0: Ya idare ettik işte.
1: Yok. İyiydi. Ara sıra şey iyi şeyler yapıyor.
0: Nadiren.
1: O zaman hakkını vermek lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Beni ama hakikaten gururlandırdınız.
1: Estağfurullah.
0: Beni bir Cooper testine soksanız orada da gerekeni yaparım.
1: Şimdi bir dakika bak. Şimdi biz medya var ya. Zır boş. Boş değil, zır boş.
0: Öyle demeyelim.
1: Zır boş o zaman. İki tane. Şimdi biz Cooper eskiden öyle bir futbolcunun performansını ölçmek için Cooper testleri vardı ama öyle yapılmaz ki. Senede 4 defa yapıyorsun. Hazırlıkta bir ara oluyor ya. Aha. Bir öbür şeyde ikinci yarıya girerken bir de arada. Çünkü futbolcunun sakatlıktan çıkıyor bilmem ne. Şimdiki bir testler yok. Daktik testleri falan. Şimdi ben bir de Yılmaz Özdemir vardı. Çok Allah rahmet eylesin. Bilgili. Aha.

0: Sportoşule'den gelmişti orada olan. Şimdi interval koşular yap diyoruz. 300, 500, 700, 500, 700. Eşik koşuları. Yani Cooper'la
1: tempo nasıl? Yok.
0: Tempo işte dörde bölüyorsun koştuğu mesafeyi, eşik koşusu. Yani aerobikle anaerobik sınır arasında koşuyorsun. Onları herkes bilmez. Bunu da bilirim.
1: 300'ü koşarım şu an. Yani 300, ama 400, zaten, 500 yok, 300'ü
0: dörde bölersen ne yapar? 75, 37,5 saniyede koşarsın yani. Tamam şimdi yani seni zora sokmayacak. Şimdi bizim çok işte diyorum ya bazen zır boşta. Hoca kıpır koşturdu her hafta diyor. Ya değil mi işten değil. Salı günü dayanıklılık koşusu ve eşik koşuları.
1: Sizin
0: yani
1: için güvenç kıpır kurtar diyorlar.
0: İşte yani işte bu cahiller diyor ki kıpır koşturuyor diyor ya. Ya var ya dedirmek işten değil. Ya Allah'ım yarabbim. Ne, burada sağ ol da fırsat buldum anlatayım.
1: Evet.
0: Bu kadar zır boş işte zır boş diyor yok değil mi de.
1: Yok.
0: Bu kadar cahil.
1: Öyle demeyelim.
0: Cahil abi medyamız var. Onu diyenler için konuşuyorum. Böyle de bir
1: ama
0: şey
1: ama bahsettiğiniz tabi bundan 20 sene öncesi.
0: Fark etme şimdi yapsam
1: şu an üstümüze alıyoruz medya olarak.
0: Öyle mi? Tamam.
1: Evet. Peki. Arkadaşlarımızı da müdafaa etmek durumundayız.
0: Ne, bunun müdafaası mı olur?
1: Her şeyin müdafaası olabilir yere ve durumuna.
0: Sen de bile kupur kalmış. Ve şöyle bir şey vardı. Mesela 3400 koşuyorsun tamam mı? Sakatlıktan çıkmışsın 3250 koşuyorsun. Bak 12 dakikadan sonra 2 metre koşamazsın. İnanır mısın? 2 metre koşamazsın. Ve ölçüler de çok önemliydi. Şu anda mesela 3400, 13000 metre falan denk gelir. O Seol Göresek vardı. Bilirsin herhalde.
1: Yani sakatlıktan döneninde 3250 koşturuyor muydunuz?
0: Ya oynatmıyorum.
1: Bu öldürmeye teşebbüse girer.
0: Evet. Yok hayır. Ya, fizyoterapiste çalışıyorlar. Hı-hı. Ne zaman hazır? Yani hazırsa koşturuyorum. Bakıyorum performansı nasıl. Ondan sonra oynatıyorum. Tamam mı? Şimdi Holger Nersek'te gidiyorum. 7. 8. hafta ara oldu ya. Hı hı. Uçakta gidiyoruz. Yani evre arası bir yerlere gidiyor İzmir'e. Yanıma oturdu.
1: Tertim. Yıl kafamızda canlansın. Milattan evvel. Evet.
0: 98 herhalde. 90, tamam mı?
2: 90 sonrası.
0: Ondan sonra o sekte dedi işte ya senin takım şöyle dedi. O arada da gideriz ve Fenerbahçe'ye geleceğiz yani o aradan sonra. Ne dedi temposu iyi ne yapıyorsun bak dedim. Kıpır koşturuyorum neticeleri aldı. Kusmut torbaları var ya. İbrahim şimdi 3000 zaten 300'den aşağıya koşmuyorum. Oynatmıyorum. 3300'leri 3400 yaptım. 3400'leri 3500 yaptım. Kusmuk torusunu bir gördü. Gülüyordu böyle tamam mı? Suratı asıldı. Tempo olarak yani. Onun için de geldik zaten hani bir laf var. Göbeğimizi kaşıyarak bir puan aldık. 0-0 gittik. Bir gün takımın temposu hep öyle yüksek tempoydu. Bir gün Saffet devre arasında sakattı. Bizim maçı izledi Beşiktaş'la. Maçtan sonra geldi. Bak bu çok önemli. Kaptan da iyidir yani şeyde falan. Ben de hocam ya dedi bize diyordun ki dedi lideriz ha bak bu ara ilk yarı bitirmişiz. Antalya'dayız. Özel maç yapıyoruz. Ya diyorsun ki dedi ya hocam işte şöyle atarız böyle atarız. 3 yaparız 5 yaparız diyorsun. İçimden diyordum ki dedi hocam bu kadar abartma diyordum dedi ya. Ben bugün bizim takımı gördüm hocam dedi. Az söylüyormuşsun dedi ya. Buldozer gibi bir takım dedi ya. Hep 3400 koşanlar oynatıyordu falan.
1: Çalıştınız mı hiç hocayla?
3: Yok çalışmadım hocamla da ama bahsettiği kupur testleri benim de ilk başladığım dönemlerde
0: ne
3: sezon başı.
0: Ne kaç koşuyordun doğru söyle.
3: Hocam hatırlamıyorum. Yani ben çok fazla koşmadım ama yere iyi koşanlardandım. Yani o zaman bir de şöyle bir durum vardı. Genelde işte gençler o anlamda biraz daha atletik durumda iyi olanlar da fark yaratıyordu.
1: Doğru.
3: Ben Mücahit abiyle oynamıştım Gazi Osman Paşa'da. Mücahit. Ha. Bakırköy Spor'da falan amil takımda da oynadı. Evet. İyi bilirsiniz hocam. Şimdi tabii soyadını unuttum.
0: Taş olabilir mi?
3: O öyle bir şey. Altın taş mı? Altın mı? Öyle bir şeydi hocam. Şimdi
0: hemen bulur bak.
3: Şimdi ben 16 yaşındayım. 38 yaşında şimdi. Bir de orada tabii şöyle bir sıkıntı
0: falan
3: vardı.
0: Derler.
3: Kerem şöyle bir sıkıntı vardı o dönem. Hocamların çalıştığı dönem başlarında özellikle 90'ların sonlarında. Şimdi tempoyu onlar belirliyordu. Onların belirlediği tempoda düşünebiliyor musun o dönem aslında ne kadar zor antrenman planlaması. Yani biz biraz öne gittiğimizde bize tepki gösteriyorlardı. Hı hı. Arkada tabii durun. Çünkü normal olarak bizim tempoyu attırdığımız onların yetişme şansı tabii antrenman bilimi gelişti. Artık o işler çok başka oldu.
1: Mücahit Polansa, Tarkan Yalçıntaş.
3: Yalçıntaş.
0: Bak yani. Taşı nasıl bilmem ama görüyorsun Mücahit değil mi? De.
1: Evet, iyi bildiniz hocam. Ama biz bir konumuza dönelim artık. Fenerbahçe'de kongre geride kaldı. Olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanlığını seçildi. 1998-2018 yılları arasında 20 yıl başkanlık yapan Yıldırım 8 yıl sonra geri döndü. Haberimizi izleyelim. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına göz atalım. Sonrasında beraberiz.

0: Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ikinci gününde oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde yapılan seçimde başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarıştı. 45 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 10'da başladı ve 17'de sona erdi. Oy sayım işlemi henüz tamamlanmadan Hakan Safi, Fenerbahçe camiasının eskiyle yaşamayı sevdiğini söyleyerek Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
1: Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibini kutluyorum.
0: Saat 22 civarlarında oy sayımı tamamlandı. 27.387 oyun kullanıldığı kongrede 27.172 oy geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oyla başkan seçilirken Hakan Safi 9.927 oy aldı. 135 oy geçersiz sayılırken 80 boş oy tespit edildi. Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesinin ardından size borcumuzu ödeyeceğiz derken tribünlerin tezahüratına da eşlik etti.
2: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler sizi yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımını yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz

sözümüz. O gazete son sözümüz. Fenerbahçe. Hepinize kalpten

0: yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Hakikaten Fenerbahçe tarihinde önemli bir yeri var. Türk futbol tarihinde de en uzun süre başkanlık yapmış kişi. Belki de pek çokları için başkan deyince akla gelen ilk isim de olabilir. Futbol severler için söylüyorum. Yani İbrahim Hocam, hoca deyince Fatih Terim. İşte Sezen deyince Sezen Aksu, başkan deyince sanki akla Aziz Yıldırım geliyor. Nasıl değerlendirirsiniz neticeyi? Daha kafa kafaya bir sonuç bekleniyordu kimin kazanacağına dair. Kimse çok emin olamıyordu ama çok net bir seçim zaferi kazandı Aziz Yıldırım.
2: Aslında şey de algı da değişti diye düşünüyorum. Geçmişte herkesin hafızasında ne vardı? Ne kadar fazla yıldız oyuncu transferi vaat edersen burada taraftarda delegede karşılığı olur konuşuluyordu ama... Bunun aslında bu seçimde böyle olmadığı ki aslında biraz da şey olarak yorumluyorum ben bu durumu. Yani biraz Fenerbahçe de o anlamda çaresiz kaldı diye düşünüyorum. Çünkü Aziz Bey geçmişte özellikle senin bahsettiğin dönemlerdeki başarılardan sonra ve bu geçen 7 yıllık 8 yıllık süreçte Fenerbahçe'nin geçirdiği çok olumsuz bir dönem vardı. Evet. Yani aslında Fenerbahçelilerin herkesin talip olduğu dönem Aziz Yıldırım'ın o şampiyon olduğu işte Zico, Daum, Ersun Hoca dönemleri, Aykut Hoca'nın o başarılı olduğu dönemler ama şeyi unutmamak lazım. Yani oyun değişti. İşte insan davranışları değişiyor. Şimdi aynı Fenerbahçe değil. O bahsettiğiniz dönemlerde Fenerbahçe'nin bir ezber oyunu vardı. Bir kadrosu vardı. Ve hepsinin birbirine bir oyun ve oyuncu mirası vardı. İşte Daum'dan sonra Zico dönemini hatırlayalım. Aykut Hoca'dan sonra Ersun Yanal dönemini hatırlayalım. Yani çok başarılı Fenerbahçe dönemleri hep bir oyuncu mirası. İşte Aykut Hoca Ersun Hoca'ya bir oyun oyuncu mirası bıraktı. Ersun Hoca oyun ve oyuncu mirasını çok daha güçlü hale getirdi evet. Fenerbahçe'de. En zirve oyunlarından birini yakaladı. Benzer durum Zico dönemi. Yani en güçlü oyunun yakalandığı dönemdi. Yine Daum'dan özellikle o Ümit Mil takımda çok başarılı olmuş kadro jenerasyonunun yabancılarla beraber en zirve oyunu yakaladığı dönem. Ama tabii ikisinde de şu oldu ki onun çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Çünkü başkan seçim öncesinde de benzer ifadeleri çok kullandığı için yani teknik direktöre müdahale etme, işin teknik tarafına yorum yapma ki bence bu çok sağlıklı değil. İşin idareci tarafında olan insanların özellikle teknik anlamda çok fazla yorum yapmaması gerekiyor. Çünkü bu anlamda bilgileri yok, donanımları yok ve bu söylediklerin büyük bir çoğunluğu da ayaklarına dolaşıyor. Mesela Şerif'le ilgili söyledikleri değil mi? Yani şimdi bunları söylediniz bugün oyuncuyu idare edeceksiniz yani.
1: Doğru.
2: Bu kolay bir sağlıklı bir durumda değildir. Şimdi benzer bir durumu teknik direktör davranışında da yaşayabilir. Yani Fenerbahçe'de Zico'nun en güçlü oyunu yakaladığı sezondan sonra neden gönderildiğini değil mi? Herkes biliyor. Kardeşiyle olan hadiseyle dolayı ayırmak zorunda kaldı. Yani aslında Fenerbahçe şahane bir oyun istikrarı yakalamıştı. Teknik direktörle güçlü bir oyun istikrarı yakaladı. Ama başkanın olaya çok müdahil olması ister istemez o ilişkilerden dolayı bırakmak zorunda kaldı. Belki en güçlü teknik direktörle yakaladığı oyundan vazgeçti Fenerbahçe. Bu kimin zararını oldu? Fenerbahçe'nin zararını. Evet. Benzer durum Ersun Yanal'da yaşadı. Tarihin en erken şampiyonluğu en güçlü oyunlarından biri. Yine Ersun Yanal'la yaşadıkları o dönemki sorun. Yani bir başkanın çok fazla oyunun içerisinde olması, teknik olaylara müdahale etmesi ki bence en sağlıksız tarafı da şudur. Ben yapıyorum düşüncesi çok sağlıklı değildir. Muhakkak başkan o dönemden bu döneme o süreci iyi analiz etmiştir ama bence yapması gereken ki Oğuz Hoca'nın bu işin içinde olması, geçmişte o kulübün efsanelerin bu işin içinde olması önemlidir ama çok fazla teknik konuda müdahale ederse benzer sorunu yaşayabilir diye düşünüyorum.
1: Seçim öncesi yaptığı bazı açıklamaları hatırlıyorum. Sanki bu sefer geçtiğimiz dönemlere oranla diyeceğim tamamen farklı olması zor Aziz Yıldırım'ı bildiğimiz sanadığımız kadarıyla ama biraz daha ekipçi, biraz daha görev dağılımını yapacak gibi beyanları oldu.
2: Ya, oyun buna muhtaç net evet. Yani çok fazla örneği var önünde başkanın da.
1: Evet. Hocam ne bekliyordunuz seçimden ve ne buldunuz?
3: Önce iki başkan adayını da Aziz Yıldırım başkanı da Hakan Safi'yi de tebrik ediyorum.
1: Hakan Safi de iyi çalıştı.
3: Ya çalıştı da mesajlar çok iyi. İkisinin de mesajları çok güzel. Birlik beraberlik mesajı da versinler. Başta Galatasaray olmak üzere bir takımlar korksun. Bak, bu ikisinin mesajı.

0: Şimdi
1: o da yeni bir göreve başladı.
0: Hayırlı uğurlu olmaz da olsun dedi.
1: Olsun olsun.
0: Gitti şey. Bak. Şimdi benim tabii kendi prensiplerim var veya işte 3 tane orta saha, koşan bir orta saha istiyorum ben mesela. Fenerbahçe'de Kante,
2: Genduzi, İsmail.
0: Genduzi, İsmail veya Fred. Fred. Bu dördünden üç oynar. Şey ne, o bir çocuk sakatlandı zaten.
1: Asensio.
2: Yok, Alvarez.
1: Yok. Alvarez.
0: Alvarez. Şimdi Asensio'nun Genduzi, Kante önünde 10 numara Asensio ve Talisca'nın oynadığı çıkarttım baktım. O giriyorsun ya şeyde sarı kırmızıları baktım. 10 tane maçta yani Asensio'nun da 10 numara oynadığı, hatta gol attığı maç var. Kasımpaşa 1-1 kalmış. Tek Talisca'nın oynadığı 10 tane maçta 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe. Ya ben buradan yırtınıyorum. Ben başkan olacaktım. Zaten sahaya falan çıkarttırmazdım onu da. Bak vallahi bile.
1: Şimdi Aziz Yıldırım başkan oldu.
0: Şimdi vallahi yapar. Çünkü çoğundan bak bu Tedesco'dan 10 kat bilgilidir Aziz Yıldırım başkan. Ya da sesim çok kötü başkan. Benden kötü. Ya, şey söylemeye çalışıyor da ben de öyle var ya.
1: Sempatikti bence.
0: Tabii canım süper. Ben var ya ıslık çalamam ya. Ancak kapı zili çalıyorum güzel. Olay oldu. Başkan öyle şeyleri yok ama o heyecan da yaptı ya sağ olsun. Başarılar diliyorum. Bana göre çok başarılı olacaktır. Bak Aziz Yıldırım başkana bak. Şimdi ne söyleyeceğim? Çok vefasız bir Fenerbahçe kongre üyesi var. Çok vefasız. Kusura bakmasınlar. Daha evvel gönderdiniz Aziz Yıldırım başkanı. Değil mi? Gönderdiniz. Şimdi gidiyorsun bilmem ne. Olmadı yani. Hadi şimdi hatalarından döndüler diyelim. Tamam mı? Ama bu iki başkan adayı da çok iyiydi. Bundan sonra şunu da şey yapıyorum. Aziz Yıldırım başkan o kadar şey yapmış ki, olgunlaşmış ki inanılmaz şeyler söylüyor. Camiayı birleştirmek için. Yani bundan sonra diyebilir ki Hakan Safiye gel kardeşim sen bir başkanlık yap diyebilecek bir şeyi olmuş, olguna erişmiş. Bundan sonra Fenerbahçe'nin şeyi bana göre iyi gider, iyi olur. Geleceği parlak. İki başkan adayını da kutluyorum buradan. İnşallah iyi olacak. Vallahi söyleyeceğim bu kadar. Transferlerle ilgili olunca Aziz Yıldırım başkanın yaptığı transferler dünyanın bana göre bir numaralı adamı buraya gelen Roberto Carlos'tu. Değil mi? Kariyer olarak var mı başka ikinci?
1: Yani kendi pozisyonunda tarihin en iyi oyuncularından biri, en iyi oyuncusu diyen de çıkabilir. Buraya geldiği dönem tabii
0: fark etmiyor ama
1: yaşlanmış.
0: Şöhretleri falan aldı getirdi. O öyle deme. Şeyler de vardı ya bir sürü.
2: Ortega vardı.
1: Ortega var, Anelka var. Çok oyuncu var.
0: Yani getirdi.
1: Hatta biraz da o yıldız transfer mevzusunu futbola getiren biraz da Aziz
0: Yıldırım. Şimdi yalnız İbrahim sana burada hafiften bir karşı çıkacağım.
2: Tabii ki hocam.
0: Şeydi. Şimdi Zico şampiyon oldu sene Fenerbahçe'nin ama Zico ile şampiyon oldu da orada da Aziz Yıldırım'ın parmağı var mı diye söyle bir şey yapacağım bak şimdi. Biz şeyle bir 16 dakika daha bir sene evvel Fenerbahçe'ye bana göre bir oyun oynandı. Yani Fenerbahçe şampiyonluğu kaybettirdiler. Onun hikayesini sonra anlatırım. Kaybettirdiler. Onu 16 dakika uzadı falan ya.
1: İddialı bir
2: şey.
0: İddialı değil. Ya bildiğim şeyler var. Neyse boşver. Şimdi öbür sene geldi. İlk yarı maç şeyde oynanmış. Denizli'de. İkinci yarı ben geldim. Geldik şeye. Tam 4-5 maç var. Ondan sonra arkadaş İstiklal Marşı okundu. Ben de senelerde tecrübem var. Futbolculuk şey. Arkadaş bir başladı Fenerbahçe seyircisi. Dişe diş kana kan intikam intikam diye tüylerim diken diken oldu.
1: Yani ertesi sezon.
0: Ertesi
1: 2005-2006'nın.
0: Ha şampiyon oldu sene. Zico ya var ya bak tüylerim diken diken oldu. Arkada böyle bir şey olamaz ya. Yani bizde de genç çocuklar ama ben öyle bir şey hissettim. 2-0'dan 2-2 olduk. Bir üçüncü golü kaçırdık. Hatta hatırlıyor musun? Yayıncı kuruluşun kablolarını kestiler ha, yerden geçtiler. O maç tamam mı?
1: Tamam. Meşhur
0: şimdi,
1: maç.
0: Evet. Şimdi orada şöyle bir şey vardı. Sağ bek sol bek Ümit oynamadı. Sol bek kimse oyuna giremiyor. Ben bir tane Muhittin diye bir çocuk vardı. Sağ açık oynuyor. Sağ bek oynadım. 2-0 mağlubuz zaten. 2-2 bitti. Bizde Fatih Yen diye bir futbolcumuz vardı. Son dakikada golü kaçırdı. Evet. Bak şimdi. Maçtan sonra Aziz Yıldırım başkanı gördü. Ya harika bir adam. Kaliteli bir adam. O iniyorsun ya şeye parka ondan sonra garaja şeyin. Benim yanında da birisi vardı dedim. Herhalde bir şey söyleyecek, kızacak, mızacak, şampiyonla oynuyor. Şampiyon oldu zaten.
1: Evet.
0: Başkan dedim, siz dedim bu hafta bir Beşiktaş'a gidiyor. Beşiktaş'ı yenersiniz, şampiyon olursunuz dedim. Daha dedi sizi yenemedik. Başkan biz Beşiktaş'tan iyi takımız dedim. Vallahi bak aynı böyle. Ve gittiler 1-0 yeniler o sene şampiyon oldu. Ancak şöyle bir şey var. O hafta

0: Genel izleyici amblemini biliyorsunuz değil mi? Genel izleyici amblemi televizyonlardan.
1: Evet.
0: Üç tane kafa var. Çok beğenmiştim. Birisi Geres, ikincisi Tigana, üçüncüsü Ziko. Üç tane kafa. Şimdi hani sana şey derken genel izleyici diye bunları koymuşlardı. Çok gülmüştüm dedi. Bir de bildiğim bir şey daha var. Fenerbahçe, yani şey, böyle başlıklarla ilgili. Fenerbahçe Aydın'la oynuyor. 1-0 galip falan. Biz de Fenerbahçe'nin oynadığı takımdan, o lider şampiyon olacağımız sene, yani olamadık ya neyse. Son dakikalar mı ne oldu? Amani diye bir futbolcu vardı. Hatırlar mısın? Sen hemen bilirsin. Cezayir'in Fas'ın. Bak bakayım.
1: Aydın Spor. Aydın Spor. Ben Aydın Spor'un en üst ligde olduğu dönemi hatırlamıyorum ya, maalesef.
0: Bir Süper Ligi yapmıyor.
1: Yetişemedi.
2: Fenerbahçe farklı kazandıkları sezon değil mi hocam? İlk maç.
0: O değil. Ondan sonra.
2: Sonraki sezon.
1: Celal Amani.
0: Amani golü attı ya. Fenerbahçe'de şampiyon. Başlık ne biliyor musunuz? Ne olabilir? Yine mesleği şeydi.
1: Amanın'la ilgili bir şeydir.
0: Amanin.
1: Tabii.
0: Ya var, bravo. Ya var ya,
1: çok Cezayirliymiş. Çok kopmayalım. Aydın tamam. Spor. Yani 90-94 yılları arasında Aydın Spor forması giyen Celal Amani'den bu programda bahsedilebileceğini kimse tahmin edemezdi ama.
0: Ziko ile ilgili.
1: Güvenç Hoca buradaysa hepsi mümkün. Hocam tekrar döneceğim. İbrahim Yavuz'a uzanmak istiyorum. İlk icraatı ne olmalı Aziz Yıldırım'ın? Planları neye göre kurmalı? Kadro yapılanmasının şimdi, ihtiyaçları nasıl karşılayabilir?
2: Şimdi Aykut Hoca değil mi? Yani resmi olarak
1: görüntü
2: ama
1: yani.
2: Görüntü o. Şimdi burada ekonomik anlamda da aslında başkan sürdürülebilir ekonomi konusunda aslında bu işin öyle anlatıldığı gibi olmadığı gerçeğiyle de yüzleştirdi insanları değil mi? Yani bu işin öyle istediğim oyuncuyu alırım, istediğim parayı harcarım hadisesinin olmadığını da gösterdi. O yüzden burada ilk yapmaları gereken mevcut kadrodan devam edilebilecek oyuncuların analizi yapılması. Muhtemelen Aykut Hoca ile devam edecekse teknik direktör olarak bu süreçte zaten hangi oyuncularla devam edebiliriz planlaması yapılmıştır ama en zor hadise yine şu olacak Kerem. Şimdi buraya yine hazırlıklı gelinmedi ya. Yani bu iş böyle hadi bir araya geldik, bir ayda bu işi halledelim, en iyi oyuncuları bir araya getirelim de olmuyor. Yani bunu defalamış, deneyimli ki Fenerbahçe bu anlamda aslında en fazla bu söyledikleri şeyi yapmış. Bence Hakan Safi'nin bu kadar yıldız oyuncuyu söylemesinin ve bunda karşılığı olmamasının temel sebebi benzer yorumları Ali Koç'la Fenerbahçe her sene dinledi. En iyi kadroyu kuracağız. Öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonlukla ilgili bir şey düşünmeyeceğiz. Ama o işin öyle olmadığını, yani bu işte temel belirleyici olan hadisenin oyuncu tekrarı ve aynı teknik direktörle yapılan tekrar olduğunu gördü. Şimdi burada çok kısa bir zamanları var değil mi? Yani Fenerbahçe'nin aslında burada süreç sezon sonuna kadar olan süreç. Çünkü tekrar bir seçimle ilgili olan bir hadise var. Yani işlerinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çok fazla transferin burada Fenerbahçe'nin işine gelmeyeceğini düşünüyorum. Mevcut oyunculardan tutabilecekleri oyuncu sayısının fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu oyuncuların yanına, yani tekrarı fazla olan oyuncuların yanına getireceğin oyuncularla o iş, oraya gelecek oyuncuların da işini kolaylaştırırsın. Yani şöyle olmuyor. Osimhen Galatasaray'a geldi ya, herkes işte Osimhen geldi, haksız rekabette bir oyun çıktı. Tabii ki Osimhen'in oyunculuğu belirleyici olur ama Osimhen çok fazla tekrarı olan oyuncu grubuna geldi. Yani 7-8 tekrarı olan oyuncu grubuna geldi.
0: Tamam, çok önemli. Çok güzel. Şimdi sana destek yapıyorum. Galatasaray'ın şeyle, kadrosuyla Fenerbahçe'nin kadrosunu mukayese edelim. Et yani. Bak, bugün çok güzel bir şey söyledin
2: hocam,
0: çünkü.
2: Bugün o mukayeseyi yapmak çok kolay çünkü şimdi, karşılığında 4 tane şampiyon olmuş takım üzerinden yorum yapmak
0: fark
2: kolay.
0: Ama çok güzel. Bak şimdi orta sahayı al. Galatasaray'ın orta sahası.
2: Sara, Torreira,
1: Lemina
2: üçlüsü.
0: Fenerbahçe'nin orta sahası.
2: Genduzi, Kante, İsmail, Fred üzerinden konuşulabilir.
0: Kim ağır basar? Kafa kafaya hemen.
2: Yani ben öyle net birinin ağır bastığını söyleyemem. Bravo, işte, yani bu bahsettiğin yani, orta işte, sahada çok sağlıklı bir orta saha. Aslında söylemek istediğim de oydu hocam.
0: İşte zaten
2: yani,
0: onu söyledim.
2: Öyle anlatıldığı gibi.
0: Ver diye, yani,
2: tabii hocam.
0: Örnek ver diye de sana bunu şey yaptım.
2: Yani şimdi dışarıdaki algı şöyle hocam. Bir şeyi başaramamış bir durum var. Yıkın orayı. Yeniden inşa edin. Ya bu yıkıp inşa etme hadisesi bu kadar kolay değil. Örneğiniz var.
1: Her önümde. Sene yaptı bu arada.
2: Her sene yaptı. Ya, yani aynı şeyler yapıp farklı sonuç bekliyoruz. Yani.
0: Sane var, Asensio var. Değil mi?
2: Şimdi Asensio'nun yani, nasıl yok sayarsın yani, ya? Ya var hocam Fenerbahçe'de. Yani, kim işte stoperde Skriniar diye bir oyuncum var. İşte atıyorum bekte Semedo diye bir oyuncum var. Şimdi Semedo'ya itiraz ne? Oyun ritmi yakalayamadı. Sakatlık yaşadı. Sakat. Yoksa sezon başı geldiğimiz ya, abi
0: Salah
2: şey
0: ile mukayese edersen 10 tane Salah yapar.
2: Şahane bir başlangıç olsun, yapmıştı ama.
0: Yani o, şunu söyleyeyim. Güzel bir şeye temas ettin. Bana kadro yapısı var ya, Galatasaray neredeyse denk yani. Ona
2: kesinlikle için, hocam aynı fikirdeyim.
0: Yani sana bunda örnek ver diye söyledim yani.
2: Tabii.
0: Daha iyi.

0: vatandaşıdır diye. Onun için seni sana katılıyorum
1: yoksa,
0: yani.
1: Yoksa şey değil yani, hani böyle anlatıldıkları gibi yani bir tarafta siyahla beyaz gibi bir fark değil. Onlardaki temel belirleyici, bak onlarda hiçbir süreçle alakalı bir şey yok değil mi? Başkanı belli, antrenörü belli, oyuncusu belli. Gözünü kapatacak 7 tane oyuncuyu sezon başı ilk resmi maçta kullanacak Okan Hoca değil mi? Sen hala bilmiyorsun. Bak teknik direktörün değişti, başkanın değişti. Beşiktaş'ta benzer durum. Sportif direktörü değişti. Onun getirdiği tek kulüp başkanı, facia. Oyuncu. Bilmiyorsun kimin oynayacağını. Sonra diyorsun ki ya bu Galatasaray bu ülkede Bayern Münih oldu diyorsun. Ya olma şansı olabilir mi? Şimdi Galatasaray'ın şurada Antalya'ya puan kaybetse şu Fenerbahçe ile kafa kafaya gelecek değil mi? Nasıl olur da bunların arada ciddi fark olduğunu söyleyebilirsin. Yok belirleyici olan biri İbrahim, daha
0: bir
1: fazla şampiyon
0: de
1: oluyor.
0: Ekleyelim. Galatasaray kaç gol attı biliyor değil mi? 77. Aynen. Fenerbahçe'nin santforu yok. Kaç gol attı?
1: 77. Hocam yani, orada da çok özür dilerim hocam. Biraz önce Tedesco ile ilgili aslında ben sizinle aynı fikirdeyim. Yani sizi de izliyordum.
0: Vallahi bak
1: ben
0: sinirlendirin sana içeride var ya saçının başını çekerim.
1: Şöyle bir durum var. Şimdi ben sizi izlediğimde Tedesco ile ilgili, çünkü ben dijitalde bir Fenerbahçe kanalında bir program yapıyorum maç sonları. Şimdi Tedesco geldiği günden beri hep eleştiriyordum. Çünkü anlattığıyla oynanan oyun uzaktan yakından ne alakası yoktu. Ya. Şunu söylemişti hocam.
0: Kerem
1: ki,
0: var ya bak aşağı piyon yapar Fenerbahçe'yi. Bak şu bilgisi var. Yemin ediyorum şaka söylemiyorum.
1: Şeyi söyleyeceğim. Şuna
0: kızıyorum diyorum ama.
2: Estağfurullah.
0: Yok. Vallahi diyorum o konuda bir, yani vallahi Tedesco'dan herkes iyi. Kameraman arkadaşlar Fenerbahçeli var.
1: Ya çünkü vallahi hocam bence Tedesco'dan insanların bu kadar talip olmasının, yani yumuşak dilli olması, problemi dışarıda araması, insanlar biraz o tarafa talip oldu. Şurada bence hocam teknik anlamda çok büyük hata yapmıştı ki o dönem şunu söyledi. Dedi ki yani siz ne düşünüyorsunuz bir teknik direktör olarak bilmiyorum ama. Dedi ki üçlü ve dörtlü üzerine bir soru soruldu o gün. Daha yeni gelmişti hocam. Dedi ki ya bu bir zenginliktir dedi. Üçlü de oynarım, dörtlü de oynayamazsın. Bir teknik direktör aynı sezonun içinde zor şartları ayırıyorum bir tarafa ama öyle ben hem üçlü oynarım hem dörtlü oynayamazsın. Ben futbolculuğumda üçlü oynadım, dörtlü de oynadım. Yani bir takımın hem üçlü hem dörtlüyü aynı sezonun içerisinde oynayabilmesi için çok fazla tekrara ihtiyacı var. Ve sen bu kadar kısa sürede bunu yapamazsın ve Fenerbahçeliler şeyi unutmasın. O takıldıkları dönem, o Kasımpaşa, Antalya, Nottingham Forest dönem üçlüye döndü. Aldı sana zenginlik. Zenginlik üçlüye döndü. Şöyle başına anlat. Bela bak, aldı o zenginlik.
0: Dur, sana şey yapayım. Gitti Trabzon'u yendiği kadroyla şeye çıktı. Nottingham'a yendi. Geldi. Sen kendisi 3-5-2 oynattı veya neyse 3-4-3 oynattı ya. Delirmek işten değil. Yani sen ne bozuyorsun ya? Nottingham Forest'i yenmişsin. Buraya gelmişsin. Sen üçlüye döndün.
1: Arkadaşlar. Yani aslında hep şeyle ilgileniyoruz ya Kerem. Yani Tedesco örneği vermemizin sebebi aslında hani bu şöyledir. Yani geçmişin hani arkaya dönme bakma derler. Hep öyledir değil mi? Aslında arkaya dön bak. Yani arkana geçmişine bakıp orayı sağlıklı analiz edersen önünü daha rahat çizebilirsin, yolunu çizebilirsin. Şimdi kimse geriye dönüp bakmak istemiyor ve geçmişte yapılan hataların aynısını söylüyorlar. Oyuncu alacağız, sistemde zenginiz, hem üçlü ya oynayamazsın. Yok dünyada o senin anlattığın hem üçlü hem dörtlü oynayan bir ya takım yok.
0: Ya oynayabilir belki ama sen elindeki yani arı kovanına çomak niye sokuyorsun?
1: Gerek yok hocam. Yeniz, tekrar var
0: bu
1: burada.
0: Arada, bu arada Antep'i de yendin gittin orada 4 tane attın. Aynı kadro baktığım zaman. Çünkü ben orta sahalara hastayım. Yani bana göre 10 numara falan benim şeyim kitabımda yok.
2: 6 olacak 3 tane.
0: 3 tane 6. Doğru söylüyorsun. 3 tane 8.
2: 3 tane Mehmet Topal'ın olsun ya, hocam.
0: 3 tane.
1: Aslında Kerem oyun şeye geldi.
0: 3 tane yani, değil 10 tane olsun.
1: 3 tane 6, 3 tane 8, 3 tane 10 artık. Oyun evet, yani bir yönlü oynatmıyor gibi.
0: Bravo, bravo.
1: Hepsini beraber oynayacak
0: ya. Bak Fret'i, ya şu Fret'i inşallah göndermezler. Ben bak Fret olsam Galatasaray yerine kesin alırım. Bak kesin ama öyle bir tukaka yaptılar ki adamı. Bak en son 3 maç oynadı. 3-4 tane gol attı. Fenerbahçe hep galip. Veya son maçta neyse. Talisca, ya Talisca'yı bak santrafor oynatırım. Ben abi santrafor deyince ben ne o? Şerif gibi mi olacak yani illa kuvvetli şu. Ya işte gol atıyor herif, sağ atıyor, sol atıyor, kafa atıyor. Daha nasıl santrafor oldu? Ben anlamadım abi. Ben alsam almam. Ha alırsam 10 numara Talisca'yı oynatacağım ya. Eyvah. Bak şimdi ben şimdi Okan'ım tamam mı? Tamam mı? Galatasaray. Bir santrafor alsan oh derim Talisca'yı veya Asensio'yu şeyde oynatacaklar 10 numara. Hoşuma gidiyor, rahatlarım ya.
1: Bir kişi eksik oynatacak yani.
0: Ya ben fark etmiyor. Kocaelispor'un antrenörüyüm. Bilmem Samsun'un antrenörüyüm. Ya bir Samsun maçının kadrosu var. Kim biliyor musun? Bir, orada neyse. Bir
2: Galatasaray'ın.
0: Yok ya. Fenerbahçe'nin ya 10 tane gol kaçırdı şey. Samsun.
2: 3-2 Fenerbahçe'nin kazandığı maç.
0: Hayır hayır orada 0-0'lık maç.
2: 0-0 evet.
1: İlk maç evet çok.
0: Ya bak orta sahaya bak. Yani. Asensio, Talisca şey ne öbürü.

0: sakat olan çocuk var ya, neyse.
1: Alvarez.
0: Alvarez. Ya böyle bir üçlü
1: Alvarez, Talisca, Asensio, Szymański, Kerem.
0: Ya aslında Kerem, yani hani planlamadan bahsettin ya, neleri yapabilir üzerine. Evet. Aslında bak mesela oyunu Alvarez'le oynayamıyorsun. Yani oyun sana artık tek başına 6 numaraya diyor ki, oyun artık tek başına 6 numara yok diyor. Tek başına Talisca'yla da oynatmıyor. Diyor ki bak, tek başına savunmacı olamazsın. Tek başına hücumcu. 6 numarada olacaksın, 8 numarada olacaksın. Oğlum. Oyun iki yönlü oynamak zorundasın. Bir kere merkezde, ki Galatasaray'ın da bence Torreira'nın Lemina geldikten sonra skora olan katkısına da gördüğünde aslında bir şey de anlatıyor bize. O sene hiç gole asiste katkı sağlayamayan bir oyuncu ne oldu da ikinci yarı beraber oynama alışkanlığı konusunda ve iki yönlü oynayan oyuncu yanına geldiğinde bu kadar kaldı. Yani çok örnek de var önünde yani. Senin mecbursun iki yönlü oynayan oyuncularla devam etme konusunda. Yine bak planlama konusunda bence yine orada başkanın söylediği dolanacak ayağına. İki santrafordan bahsettiniz. Talisca'ya şimdi yeni sözleşme yaptınız. Bir yer bulmak. 10 numara oynatamazsın. Mümkün
2: oynatacaksın.
1: Asensio. Ama Asensio ile ilgili
0: Asensio da ayrılabilir gibi. Planlama konusunda ayağına dolandı hocam.
2: Asensio'yu da oynatmam. Ya bak bir bak ben şimdi
1: ben açık söyleyeyim, Talisca'nın sözleşmesinin neden çok böyle yangından mal kaçırır gibi
0: çok gereksiz bir şey, ben de öyle düşünüyorum.
1: Yani. Hiç anlamadım yani.
2: Ya ben Talisca bak çok gol attı. Helal olsun ama ya. Ama 3 tane Kayseri Spor attı 10 numarayken, geri kalanlar hep santrforken attı hemen hemen yani.
0: Hocam Talisca attı ama hocam geçen gün öyle merak ettim. Şimdi oyuncuya da haksızlık etmeyelim. Gol atmış. Kıymetlidir, kime atarsa atsın ama benim ihtiyacım olan hiçbir maçta yok hocam. Galatasaray'a atmamış, Fener'e atmamış, Trabzon'da yok. Sert ya geçen maçların hiçbirinde yok
2: bırak
0: hocam.
2: Bırak onu ya. 10 numara oynadığı maçlarda Asensio'nun da onda 18 puan girip baksana.
1: Hocam Talisca 10 numara oynarken de 10 numara oynamıyor aslında. İkinci forvet olarak yani, oynuyor. Tabii, bağlantı da yok. Ya, orta sahili hücumu bağlamaz.
0: Takım savunmasına katkı sağlar.
1: Ya ona gelen her
2: onları,
1: topu
2: onları zaten sorum söylemiyorum. Yeter yani, buraya koydun mu adamı sen bitti. Ya şey maçında, Rize maçında içeride ya ada şeyleri var ya, bu Yendiz ile Kante'yi bayılttılar. Ben orada olacağım var ya, isyan ederim. Ya bir iki bayıldılar. Ondan sonra neden sonra adam üçüncü adamı soktu ya, İsmail ya Ferit oraya. Ya inanın adamları bitirdin zaten. Ya kimse de ya beni koysalar tamam mı?
1: Hocam adamlar biter çünkü önlerinde Talisca oynuyor.
2: Evet. Evet onu anlatıyorum, bravo. Evet. Onu anlatıyor. Delirmekten değil ya. Neyse bırak.
0: Hatta şeyde de hocam aslında o İsmail Kartal'dan gelen, yani Fenerbahçe'nin aslında bence en temel hatasıydı da, yani İsmail Kartal'dan hadi teknik direktörün davranış anlamında yeterlilikle alakalı bir problem gördün. Eyvallah. Yani doğru bulmam da. Jose Mourinho diye birini buldun. Gezegende bu işi en iyi idare edebilecek dedin. Tamam da niye bu kadar oyuncuda stoper tandemin, tarihin en önemli tandemiydi değil mi? Djiku, Bekao, yani son zamanlarda oynama alışkanlığı var, şahane gidiyor. Merkez orta sahada İsmail Fred'le şahane bir uyum yakalamışsın. Ya gelir gelmez merkezi bozdu. Çağlar diye bir oyuncuyu aldı o merkezin yanına. Dikkat et, o dönem her hafta biri değişiyor. Çağlar evet. Sabit, Djiku evet. Değişiyor. Bekao değişiyor. Ama Samet ya problem yani, buydu.
2: Tamam da Djiku'yla Bekao'da tam bir saatli bomba. Şöyle onlar üçlü oynamışlar. Şimdi ikili oynadıkları zaman sudan çıkmış balık gibi oldular. Üçlü oynuyorsan birbirlerinin hatasını hocam, kapatırsın ama ikili hep fiyasko.
1: Aykut Hoca'nın bir Fenerbahçe geçmişine bakalım. Arkadaşlarımızın bir hazırlığı vardı ki Aziz Yıldırım Mazbata'yı aldıktan sonra Aykut Kocaman'la anlaşıldığını açıklayabilir. Böyle bir olasılık üstüne de konuşabiliriz. Aykut Kocaman takıma ne katar? İlk olarak Güvenç Hoca'ya soracağım. Sonrasında İbrahim Yavuz'a, mevcut oyuncu grubu hocanın mantalitesine ne kadar uygun? Bunu sorarım. Mesela benim kendi adıma söyleyeceğim, Talisca ile Aykut Kocaman isimlerini yan yana hayal edemiyorum. İbrahim Yavuz hayal edebiliyor mu? Bunu soracağım. 2010-2011 sezonunda 34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi almış, 2.41 puan ortalaması yakalamıştı Aykut Kocaman ki Fenerbahçe'de en yüksek puan ortalamasını yakaladığı sezon. O sezonda istediği neticeyle bitirmişti. 84 gol atmış, kalesinde 34 gol görmüştü Fenerbahçe. 2011-12 sezonu 34 maç, 20 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyeti var. 61 gol atarken 34 gol yedi, 2 puan ortalamasıyla sezonu ikincilikle tamamladı Aykut Kocaman. 2012-2013 sezonu 18 galibiyet, 7 beraberlik, 9 yenilgi, 56 gol atıp 39 gol yedi, 1.79'luk puan ortalaması Fenerbahçe'nin ligi ikinci bitirmesine sebep oldu. Son sezonuysa ki o dönem çok tartışılmıştı, 21 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet.

0: 78 gol atmış, 36 gol yemişti Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si ki iyi bazı oyuncuları vardı ama sanki böyle her teknik direktöründe kullanabileceği tipte isimler değildi bunlar. 2.12 puan ortalaması yakalamış, kendi ortalamasını, en yüksek ortalamasının bir basamak altında kalmış ve sezonu yine ikincilikle bitirmişti Aykut Kocaman. Fenerbahçe karnesi bu şekilde. Tabii ki Fenerbahçe için Aykut Kocaman sadece bir teknik direktör değil, herhalde kulüp tarihindeki en büyük 10 efsaneyi saysak futbolcular arasında da orada kendine rahatlıkla yer bulabilecek kıymetli bir isim. Fenerbahçe tarihinin kıymetli isimlerinden bir tanesi. Ne dersiniz Aykut Kocaman? Bak, şimdi, ne katacaktır?
1: Bak, ilk önce şunu söyleyeyim. Önce bir şampiyon olmuş, sonra iki sene yani. 12-13'te, 11-12-12-13'te bir düşüş var. Bayağı bir düşüş. Ondan sonra son senesinde ben hatırlıyorum. Şimdi ya bir puanla ya averajda falan, öyle bir puan herhalde.
0: Üç puanla
1: neyse. Evet. Hatta Galatasaray'ın bir maçı var, hiç unutmuyorum, tamam mı? Bir Alanya maçında bir şeyler oldu. Penaltı vermedim, bir şeyler oldu. Şampiyon olabilirdi.
0: Offside itirafı.
1: Neyse vardı. Yani. Şimdi
0: yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şeyle, Josef'le Mehmet Topal oynamaz diye bir şey çıkarttılar. Tamam buna. Yani şimdi onun için hani soruyorsun ya, bu sene elinde var 3 tane Josef, 3 tane Mehmet Topal var, hani Fred, İsmail, Kante, Gündüz'ü var en azından. Şey gitti mi bilmiyorum Alvarez. Neyse. Yani neticede şey, şimdi Allah rahmet eylesin, Hunca Uluç bir gün bir yazı yazdı, tamam mı? Bu iyi gidiyordu bir ara. Ya dedik, Fenerbahçe işte hiç yakışmıyor, çok kötü savunma oyunu, bilmem ne oynuyor, bir şey yaptı. Medyaya, bizim medya başta da aynısını, papağan gibi rahmetliyi taklit etmeye, tamam mı? Fenerbahçe'yi bozdu. Bak, bozdu. Çünkü biz daha evvelden bir menajerlik seminerine gitmiştik, bundan 20-30 sene evvel. Yılmaz Cötür falan vardı. Burada menajerlerin yaptığı işler vardı. Onlardan bir tanesi bu. Rakip takımın algı yaratması, futbolcularla ilgili, antrenörlerle ilgili falan filan, taraftar üzerinde bir baskı oluşturur. Onların da bir algı oluyor. Yalan yanlış algı oluşturuluyor. O zaman bana göre çok haksızlık yaptılar Aykut'a. Çok ama. Yani o en son sene. Yok Josef'le şey oynamaz, yok onunla bu oynamaz. Bir şeye girer misin Mehmet Topal'ın şeyine? Bir girsene istatistikleri.
0: O sezon,
1: ya yok, Fenerbahçe'deki istatistikleri bir girer misin lütfen?
0: Söyleyeceğim.
1: Mehmet Topal'ın 7 sene oynamış, attı.
0: O sezonda 3 gol 4 asisti var bu arada.
1: Gol var. Değil mi? 6 numara oynuyor. Hepsine gir. 7 senede kaç gol kaç asist?
0: Bak şu an 7 sene onun toplamını bulamayacağım.
1: Ben şöyle söyleyeyim sana. 15 gol 10 asist var 7 senede.
0: Tamam, olabilir.
1: Bak, 6 numara oynuyor. Oynamaz dedikleri adamın skora katkısını, en son 4 gol 3 asist mi? 6 numara.
0: 3 gol 4 asist.
1: 3 gol 4 asist.
0: Aykut Hocalı sezonda 17
1: asist. Tamam. 18. Şeyin ne kadar bu sene? Lemina'nın veya şeyin Törer'in, bir bakalım.
2: Onların da oralarda.
0: Oralarda. Yani.
2: Çok yani, geç, çok geçmez.
1: Adamı yerden yere vurdular ya.
0: O sezon Giuliano skor yükünü daha çok çeken oyuncu. Asistleriyle de öne çıkan Valbuena.
1: Tamam, anladım. Ama şu var yani, neticede ne şey kadar, Terör'e kadar, Lemina kadar bir katkısı var.
0: Soldado ve Fernandão da yine.
2: Ya hocam, zaten finalle ilgileniyoruz ya. Yani biz bu sene Galatasaray o bahsettiğimiz Antalya maçında sorun yaşasa, şampiyon olamasa, zaten bugün o yere göğe sığdıramadıkları o organizasyon yerle bir edilmişti değil mi şu an Galatasaray'la? Evet. Yani sonuçla ilgilendiğimiz için temel program. Mehmet Topal'la ilgili de bir şey anlatayım. Valencia'ya gittiğinde bir röportajını dinlemiştim. Aslında biz burada o anlamda da ne kadar eksik olduğumuzu da gösteriyordu. Bir tane oyuncunun sürekli kademesine gidiyormuş. İzledim mi bilmiyorum Valencia'da. Sağ bek pozisyonda bizde hep şeydir ya hocam, hani kademesine git, bekin kademesine git. Hani ne kadar fazla koşarsan o kadar iyidir. Çünkü bize de yani hiçbir şey yapamıyorsan koş derlerdi. İşte o koşmaların aslında ne kadar problemli hadise olduğunu o İspanya'ya gidince öğrenmiş. Devralaz çocuk buna kızmış, tamam, senin benim arkamda ne işin var ikide bir demiş. Oyuncu da demiş ki, ya niye demiş kızıyor bana, hani ben onu demiş ya, senin demiş görevin değil oraya gitmek demiş. Sonra antrenörü öğretmiş, demiş ki bak kardeş, sen merkez orta sahası, senin bu kadar sağa sola falan savrulma gibi bir lüksün yok, senin görevin burada.
1: Gol oradan aldı.
2: Bize yanlış oyunu öğrettikleri için oyuncuların özellikle gelişimi konusunda ne kadar eksik olduğunu da aslında bize gösteriyor diye düşünüyorum yani.
1: Ya neticede şu var. Neticede Aykut'un istediği bir takım var burada. Onun felsefesine uygun. Aha. Tamam mı? Şimdi birisi dedi ki oradan, ya başkan dedi, Aykut dedi işte başarılı falan. Ya dedi ki kupa aldı dedi Konya'da ya. Öyle mi? Kupa doğru. Aldı dedi ya, ondan haberin yok dedi. Bir bozuk attı, fırça attı şey. Az Yıldırım başkan. Ya tamam, şimdi Her antrenörün formsuz olduğu bir

0: sene olabilir, tamam mı? Veya işte takıma göre, yönetime göre. Şu da var, hakemlerin şeylerine göre, idare ettikleri maçların neticesine göre, ya iyi formda olursun, formsuz olursun. Bir aksilikler olur. Ama
1: en formsuz döneminiz ne zamandı hoca?
0: Benim hiç yok formsuz dönemi.
1: Tabii ki. Bu cevabı bekliyorum.
0: Formsuz. Ya bir şey. Ya bak, beni deşiyor, ondan sonra diyor ki bir gün, bak, birisi çok böyle sevdiğimde birisi, tamam mı? Çok da Türkiye'de tam isim vermeyeceğim. Sebat Gençlik, tamam mı? De, hocam git benim için bir askerlik yap orada dedi. Aynı bak bu. Kıramadım, gittim. Kurtarma şansı yok. Bir lira, ama bir başkanımız vardı burada, var ya. Yani helal olsun adama, var ya, müthiş. Bir lira para almadık bak. Bir lira para almadık. Ya gittim yani ya. Düşecek yani, gittim. Sonra bir yere daha gittim. Bak şimdi onu da söyleyeyim. Elazığ Spor'a gittim. 11 maçta 5 puan. Gittim falan. 25 puan falan yaptık. Artık bir hakemler geliyor ya. Katliamlar oluyor bak. Onları atla, katliam öyle bir tane, iki tane, beş tane falan değil. En sonunda federasyondan bir telefon açtı. Ya senin orada ne işin var dedi ya. Kimse sana öyle git dedi. Ne oldu dedim. Ya sen dedi bir sene evvel Diyarbakır Spor maçını seyretmedin mi dedi Elazığ'la dedi. Kaleyi açtılar ya böyle, hani gitti. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Şimdi başkan giriyor soyunma odasına, maçı vermezseniz de silah çekiyor. Sizi de vurur, kendimi de duruyor. Diyarbakır'ın da hocası Ümit Kayahan. Ya Altay düşecek ya Elazığ düşecek. Ümit Kayahan'a baskı var ya şeyden, İzmir'den. İçeride oynuyor. Elazığ yenecek, berabere kalsa Elazığ düşüyor, Altay kurtaracak. Ya açtılar böyle, hiç unutmuyorum. Santra'dan aldı birisi. Gitti gol attı. 1-0 yendi şey Elazığ. Ligde kaldı.
1: Ama orada 1-0 mıydı?
0: 1-0 bitti.
1: Biri yerdeyken mi gol olmuştu?
0: Yok, beni açtılar ya. Sen bir hatırlaman lazım. Şimdi ben, bana dedi ki ya
1: hocam
0: ne işin var senin orada?
1: Benim kabahatim. Konunun buraya gelmesi.
0: Neyse bak, kabahat diye bir şey. Bunda da herkes bilsin de söylüyorum. Bak yok. Formsuz zaman dedin ya şimdi. Ya ne formu kardeşim? Oraya gittik böyle, buraya gittik böyle. Oluyor, biliyor yani böyle şeyler, tamam mı?
1: Burada İbrahim Yavuz'a döneceğim.
0: Dön çabuk.
1: Aykut Kocaman, bu takımın, mevcut takımın siz birkaç takviyeyle toparlanabileceğini düşünüyorsunuz. Ya da bu gerçekçi. Baştan yapmamak gerekiyor.
2: Ya bunun bir faydası yok,
1: evet, ki. Hocaya uygun mu kadro?
2: Ya şöyle, şimdi kafamda şöyle bir soru işareti var. Çok uzun süre ara verdi hocaya. Yani evet, bu iş öyle şeyde de kolay değildir diye düşünüyorum. Yani oyun bu süreçte değişime de uğradı. Yani son hocanın çalıştığı dönemden sonraki sürece baktığımda, şimdi oyuncu davranışları değişiyor. Oyun değişiyor. Oyunculuk özellikleri değişiyor. Oyun daha hızlı oynanmaya başlıyor. Yani bu süreçteki, bu kadar uzun süre ara vermesindeki sürecin ona yani nasıl yansıyacağını bilmiyorum. Yani bana çok sağlıklı gibi gelmiyor. O yüzden yani bence başkanın da bu anlamda direkt, normalde mesela çok rahat söylemesi lazım değil mi? Mesela hocaya da zarar vermeme, camiaya da zarar vermeme açısından tereddütte kaldıkları konunun da bence istişare yaptığı insanlarda genelde bu düşünce vardır diye düşünüyorum. Yani ya evet, aslında hoca olur, bir problem yok, ama biraz da ara da verdi. Ya camiada beklenti çok yüksek. Yani bu süreçte sabır gösterilir mi? Yani ya ben bak, mesela burada bak, biraz
0: burada araya gireceğim.
2: Tabii ki hocam.
0: Bak şimdi sen medyadasın değil mi?
2: Evet hocam.
0: Ben medyadayım burada. Biz şimdi takip etmiyor muyuz? Gelişmeleri görmüyor muyuz? Aykut hocaman bunu göremiyor muyum?
2: Hocam benim sadece bak, kabul ediyorum.
0: Ya bu var ya, ben senin bu söylediğin sıfır benim için. Sıfır.
2: Hocam.
0: Şimdi Aykut bak, sen görüyorsun. Medyadaki arkadaşlar görüyor. Hocam, Aykut kocaman göremiyorsa
2: görmeme şansı yok. Zaten ben göremeyeceğini iddia etmiyorum.
0: Ya oyun değişikliği. Bir hocam, oyun değişikliği sağının var. Kale arkasından oyuna giriyorsun. Dün pardon, kaleci paslaştı. Bir sıkıştırdı, kaleciye verdi. Bir vurdu. Dağın diye bunu söyleyeceğim dedim. Dakikası da vardı. Dağın diye gitti rakibe. Hiç olmazsa çıksaydı santraya da. Negoci yapsaydı. Bir neyse. Yani böyle bir şey olmaz.
2: Hocam şöyle ne söyleyeyim. Hocam şöyle ya söyleyeyim. Sanki daha anlaşılır olacak. Ha. Hocanın bıraktığı dönemlerde Alex tarzı oyunculara hoca itiraz ediyordu değil mi? Oyun aslında müsaade ediyordu. Hoca ben böyle oyuncuyla oynamam diyordu. Şimdi hoca bu tarz oyunculara itiraz etse büyük bir kalabalık bugün hocanın yanında olacak. Yani işte, oyunun değişiminden zaten bahsediyor. İşte kabul ediyorum ama zaten oyun değişime uğradı.
0: Şimdi Aykut'un söylediği şey, Aykut'un istediği takım vardı. 3 tane koşan adam. Mehmet Topal, Josef, bir tane daha Mehmet Topal atıyorum yani. Onun için söylüyorum. Yani hocanın bu bisiklete binmeye de benzemez. Yani daha da kolay. Şimdi biz, ben getir beni bir yere daha iyi, daha objektif görüyorum, daha eksikleri görüyorum, tamam mı? Yani mesela Kerem'den bir şeyler öğreniyorum falan.
1: Estağfurullah.
0: Yani neticede onu hiçbir şey olmaz.

0: Ondan. Çünkü bir tek şey var biliyor musun? Sana katıldığım ne var biliyor musun? Bu performans antrenörleri var ya şimdi. İşte bunlar bizim zamanımızda yoktu. Sağ babam, Z babam. İşte gene biz şeyin ne o? Yılmaz Atatürk'ün Allah rahmet eylesin verdiği kupırdı. İşte bu en son polar saatler çıktı falan. Onlarla yapıyorduk. Şimdi
1: 15 saniyemiz
0: bırakıyorsun. Var. Şimdi avantajı o. Getir Amerika'dan şuradan buradan arkadaş. Bana göre daha da başarılı olur diye düşünüyorum. Yani ek ara vermesi...
1: Amerika'dan performans antrenörü mü?
0: Evet.
1: Onlar anlamıyorlar bu işten.
0: Nasıl ya?
1: Net bir şekilde söyleyebilirim. Amerikalı futboldan falan anlamaz. Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Lezzet arıyorsan
6: Festi.
5: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
6: buldum.
5: Opet'te bulacaksın.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.

dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Fenerbahçe'de Gözler teknik adam tercihinde olacak ve Aykut Kocaman öne çıkan isim. Hoca ile ilgili biraz konuşmuştuk ama hala seçim ve hoca tercihi ile alakalı söyleyeceklerimiz var. Aykut Hoca ile ilgili hazırladığımız haber ekranda.
2: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler teknik direktör tercihi ve transferlere çevrildi. Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından Aykut Kocaman ismini camiaya duyurması bekleniyor. Fenerbahçeli 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son olarak 2017-18'de teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman 9 yıl sonra yeniden sarı lacivertli takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yönetimi transferler konusunda da seçim sürecinde önemli adımlar attı. Vedat Muriç ve Saru Jiras ile kurulan temaslar da son noktaya gelindi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da bu süre zarfında Vedat Muriç ile görüştüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım yönetimi transferleri bir an önce bitirerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerine tam kadro çıkmasını istiyor.
1: Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak gibi görünüyor. Mazbata törenini bekliyoruz. Sonrasında bu konuda başkandan ya da kulüpten resmi bir açıklama muhakkak gelecektir. Aykut Hoca'nın tablosunu, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerini ekranlara taşıdığımız ve üstüne konuştuğumuzda bir şey söylemiştim. Talişka acaba Aykut Hoca için uyumlu mudur? Hocanın daha sevdiği profillerden biri değil gibi duruyor. Bilmiyorum ki, ne dersiniz?
3: Ki o dönem oyun o tarz oyunculara müsaade ediyordu. Etmesine evet. Rağmen hoca ben takım savunmasına katkı sağlamayan oyuncuyla devam edemem dedi. Bugün artık oyun bu tarz oyunculara müsaade edemiyor. İster istemez direkt eğer Aykut Hoca devam edecekse Fenerbahçe'nin bundan sonra Talişka ile bir planlama yapma şansı yok net yani.
1: Bir yandan da elden çıkarmak da kolay olmayabilir.
3: Gitmeyecek yüksek ihtimal çünkü o parayı hiçbir yerde bulamayacak. Şöyle bir durum olacak, vereceksin parasını, diyeceksin git ülkende. Devam et, paranı zaten biz ödeyeceğiz.
4: Ya Alex'i gönderdi ya.
3: İşte onu diyorum hocam yani. Ki o dönem.
4: Alex'in biliyoruz değil mi? En az 350-400 gole katkısı var. Alex'in. Dahli var. Yani asist ve şey. Onu gönderdi. Alex'i gönderdiğine göre ya eyvah eyvah yani. Hiç zaten ben ya santrafor oynatır. Ya zaten normalinde oynatmaması lazım. Neyse artık.
3: Bir de mesela Aykut Hoca'nın oyun sistemi üzerinden de konuşuyoruz ya mesela. Yine Şerif aslında baktığın zaman işin atletizm tarafında hocanın işini görebilecek. Yani en azından o planlamanın bir parçası olabilecek bir oyuncu. Yani Şerif, hocanın bugüne Şerif, kadar... Hocam şeyi...
4: Şerife
3: yani,
4: var daha ya.
3: Hocam şeye bir itirazım yok. Mesela daha iyisini bulma hadisi. Yoksa ben de biliyorum bugün Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda birçok oyuncuyu gönderip... Ama şimdi hepsi birden olmuyor ya hocam. Yani şimdi Şerif'e vermişin 20 küsür milyon euro. Şimdi bu kadar kolay da vazgeçmiyor.

0: geçmek çok sağlıklıdır. En azından şunu biliyorsun. Ya bu oyuncu işin atletizm tarafında bana evet bitiricilikle ilgili çok sorun yaşıyor ama şimdi son Galatasaray maçını hatırlayalım. Yani geldiğinden beri en etkili maçlarından biri. Evet. Oyun ona çok uygundu. Öne geldiği pozisyonlarda Galatasaray'ın arkada savunmada yaşadığı sıkıntılardan. Şimdi yoksa o gitsin bu gelsin. O gitsin bu gelsin. Bu işin en kolay tarafı. Bir de 20 küsur milyon da para vermişsin yani. Şimdi ya kolay tamam da vazgeçemezsin.
1: Golcü, orada golcü Talisca.
0: Net bir golcü alacaksın hocam. Ama
1: Talisca golcü işte ya. Ben olsam almam yani.
0: Hocam Talisca ile Aykut Kocaman'ın planlama yapma şansını
1: santrafor diyorum ya.
0: Santrafor'da da yapamaz hocam.
1: Yapar abi. Niye yapmasın? Dünya kadar gol atmış. Dünya kadar gol atmış. Ya biz takip etmiyoruz. O da takip ediyor.
2: Hoca Talisca'cı.
1: Hayır ya. Ben onu 10 numara hayatta koymam. Santrafor. Asensio'yu da koymam 10 numara.
2: Asensio'yu.
0: Hocam Galatasaray'da.
1: Diyorum ki
2: nereye koyacaksın?
1: Hocam 18 puan kaybetmiş Asensio'nun ve Alex'in Alex bize aldı. Talisca'nın 10 numara oynadığı pozisyonlarda. Tamam mı? 18 puan gelin bakın ya. Şeyde gösteriyor zaten. Hani kırmızı, sarı, yeşil, yeşil.
2: Hocam zaten ikisi var.
0: Ama onların içinde
1: onlar
0: şey de
1: işte
0: var.
1: Onlar 10 numara oynadığı pozisyonlarda. Ama hocam onlarda puan kaybetmişim.
0: Savunmanın merkezinde de değişime gittiği maçlar oldu. Üçlüye döndüğü maçlar da oldu orada. Ya onun da problemlerini yaşadı yani. Birden ben üçlüyü hallederim dedi.
2: Hocam enteresan bir mesele var. Enteresan benzerlikler taşıyan iki seçim. Adayların profili, vaatleri, Real Madrid ve Fenerbahçe. Bir arkadaşlarımızın bu konuda bir çalışması söz konusu. Bunu sizinle paylaşalım istedik. Real Madrid'de de başkanlık seçimi vardı. Fenerbahçe ile aynı gün. Aziz Yıldırım ve Florentino Perez bu seçimleri kazandılar. 98 ve 2008 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapmıştı Aziz Yıldırım. 2026'da geri döndü. Florentino Perez'in ilk dönemi 2000-2006 arasıydı. 2009'da geri döndü ve hala kulüp için çalışıyor. Daha farklı konulara burada şimdi giriş yapmamız lazım. Başkanları tanıttıktan sonraki tanıtmaya da çok ihtiyacımız da yok aslında. Herkes son derece hakim. Aziz Yıldırım Hakan Safi'ye karşı 17.245 oy aldı. Hakan Safi 9.927 oyda kaldı ve yüzdeler 63.45'e 36.55 olarak şekillendi. Florentino Perez ise 21.741 oy aldı. Genç rakibi Enrique Riquelme'ye karşı. Hakan Safi de kendisiyle ilgili genç vurgusunu yapıyordu ama burada bu dörtlü arasında en genç ve esas genç olan 37 yaşındaki Enrique Riquelme'ydi. 11.814 oy aldı. %35'te kaldı. Burada bu seçimleri enteresan kılan konuysa şu, Aziz Yıldırım çok fazla açık beyanlarda ve camiaya seslenişte bulunmadı transfer konularıyla ilgili. Bunun altını çizmem gerekiyor. Hakan Safi ise bütün stratejisini başkan seçildikten sonra nasıl gerçekleştirilebileceği aslında şüpheli görülen, neticeye de yansıdı zannediyorum bu, transfer konularıyla ilerletti. Mason Greenwood adını duyduk, Merih Demiral'ın adını duyduk, Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedildi, Luis Suarez, Sporting'in golcüsü, ondan bahsedildi. Aziz Yıldırım çok net bir şey söylemedi isimlerle alakalı. Vedat Muriç biraz burada öne çıkan oyuncuydu. Florentino Perez, o da yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır gibi bir duruştaydı. Aziz Yıldırım'la benziyordu. Efsane başkan kategorisinde yarışıyordu. Enrique Riquelme ise Haaland'ı getireceğim dedi. Rodri'yi getireceğim dedi. Teknik direktör Jürgen Klopp olacak dedi. Ve Jürgen Klopp tarafından da Erling Haaland'ın başta babası olmak üzere Manchester City kulübünden de Enrique Riquelme'nin beyanlarına karşılık çok hoşnutsuz açıklamalar geldi. Yani bir tarafta güven var. Daha tanıdık bir sima var. İki kulüp için de geçerli. Diğer tarafta vaatler var. Biraz uçuk olarak da belki adlandırılacak vaatler. Özellikle Enrique Riquelme'ninkiler. Burada tercihler ve oy oranları birbirine çok ama çok benzer. Bir enteresanlık da şu. Bir önceki seçimde, Aziz Yıldırım'ın kaybettiği seçimde Jose Mourinho vaadi vardı. Şimdi bu seçimde Florentino Perez'in teknik direktör konusunda vaadi Jose Mourinho'ydu ki zaten açıklandı. Nasıl yorumlamak gerekir iki kongredeki benzer profillerin yarışını ve benzer profillerin kazanmasını?
0: Şimdi iki takımda hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de oynamış arkadaşlarımız, abilerimiz

0: size sorduğumda böyle sohbette ya hangisi o anlamda daha Fenerbahçe'yi biraz daha işin hani Real Madrid, Türkiye'nin Real Madrid'i kısmına benzetiyorlardı. Aslında iki tarafta da şey karşılık bulmamış. Hani transfer vaatleri.
1: Real Madrid de ikinci oldu, Fenerbahçe de ikinci oldu. Bak o da benzerlik.
0: Benzer bir durum. İkisi de geçmişte çalıştıkları teknik direktöre takımı teslim etmek istiyor. Aslında burada en belirleyici olan aslında bu transfer vaadi üzerinde bu işin tek başına onunla alakalı olamayacağını ve geçmişte yapılan icraatlar burada iki takım için de daha belirleyici olmuş yani.
2: Hocam yaşları kaç?
3: Enrique Riquelme 37 yaşında.
1: Yok başkanların. Az Yıldırım'la Perez'in.
3: 70. Hemen söyleyeceğim. Az Yıldırım 72-73'tü diye hatırlıyorum. 73 yaşında. Kasım'da 74 olacak. Florentino Perez ise 79 yaşında.
1: Yok yani Az Yıldırım daha 7-8 sene daha yapar en azından diye. Ona bakıyorum.
2: Yani enteresan yani. Bir konu. Vaatler
0: işte tecrübeye acaba, teslim etmişler.
2: Vaatler yani? İki camia içinde belki bunu konuşabiliriz. Gerçekleştirilmesi zor mu göründü ya da uçuk mu göründü?
1: Ya ne dersiniz? Ya uçuk değil ama Haaland, Manat falan çok uçuk yani.
2: Hayır, Hakan Safi mevzusunda da şu var. Mesela Luis Suarez 60 milyon hatta aldır. 80 milyon konuşuluyor. Hocam almak aldır ayrı mı? Bir şey. Anladın, bu oyuncu 80 milyon euroluk bir oyuncu mu? Yani Osimhen 75 milyon euro. Bu oyuncu taş çatlasa 30-35. Ama artık sonu 40 milyon euroluk bir oyuncu.
1: Fiyatta o kadar olduğunu yani söylediler mi?
2: Yok. Yani kulüp adamın serbest kalma bedeli 80. Minimum yani, olabilecek 60 konuşulan
1: yani
2: oyuncu.
1: Bir şey yapabilir. Yani
2: ne 60 bileyim. Da zaten çok gerçekçi değil. Bu oyuncu için. Kariyerinde bir tane çok iyi sezonu var. O da Portekiz Ligi'nde, o da geçen sezon. Misal Merih Demiral için konuşulan maaş çift taneli maaşlar. Yani Abdülkerim ne kadar alıyor bilmiyorum. 3-3,5 milyon euro olsun. Yani Merih de Abdülkerim'in 3 aldığı yerde 2 alacak oyuncu. 10 milyon euro mu verecek Merih Demiral?
1: Bana göre 5 alması.
2: Mason Greenwood zaten bambaşka bir mesele. Burada geçen haftalarda söylemiştim. Daha hiç adı bile geçmemişken bu oyuncuyu lütfen ülkemize getirmeyelim. Kendi ülkesinde çalışamıyor. Sebepleri de ortada. Ama onun varlığı böyle bir seçim yarışında, onun adının öne sürülmesi camiayı fazla heyecanlandırdı. Umarım yolu Türkiye'den geçmez. Onu bir kere daha vurgulayayım. Çünkü çok büyük bir problem var geçmişinde. Biz bu tip şeyleri çok önemsemiyoruz ama dünyada önemseniyor.
0: Aslında çok önemli. Yani. O belirleyici oluyor.
2: Seçim kozu olarak kullanıldı.
0: Ya John Duran'ı unutmasınlar. Mesela John Duran'ı buraya getirirken kimse John Duran'ın davranışına talip olmadı. Ya o güne kadar ki bütün kulüplerde benzer davranışını yapan muhtemelen sende de aynı şey var.
1: Neden ona? Yani seçim arifesi kısa bir zaman vardı. Belki o aralarda bunları buldu ama şimdi geniş bir şey.
2: Ya bu vaatler çok böyle karşılık bulmadı iki camiada da.
1: Ama Haaland'ı falan nasıl alacak ya? Hiç o bana tam bir hayali yani.
2: Evet.
1: Haaland'ı ne kaç? 200 milyon euro mu ne galiba şey ya?
2: Beklenti o civarlarda olurdu zaten. Niye satsın ki Manchester Sterling Haaland?
1: Yok serbest kalma şeyi var mı acaba? Herhalde 200
2: bakmam
1: milyon.
2: Bakmam lazım.
1: Galiba öyle bir şey vardı. Ben şeyde görmüştüm öyle profilinde. 200 milyon kendi de alacak. O iyice ne uçukta şey yapmış. Çok para var mı Likerme'de acaba? Var mı?
0: Hocam biz
2: 200 milyon euro olduğu rivayet ediliyor.
1: Evet.
0: Hocam biz Osimhen'e 75 verdik ya.
1: Ya yani 200
0: 75 ama veriyorsak tamam. Onlar o da Real Madrid.
2: Mesela Osimhen'in 75 olduğu yerde Luis Suarez 60-80 verilebilir mi?
1: Olmaz.
2: Mantıklı bir şey mi bu?
0: Yok o zaten senin aslında biraz önce söylediğin şey çok önemli. Bir oyuncuya talip olurken bir de o istatistiğe de bakmak lazım. Yani çünkü çok benzeri vardı geçmişte buraya oyuncu getirirken de. Ya bir sezon şahane uçuyor oyuncu ama geçmişte hiç yakalamadı istatistiği yakalıyor. Hemen talip oluyorsun sonrasında büyük ayak kırıklığı yaşıyorsun. Aslında baksan tamamını yani o seneye ya da o organizasyon özgü bir durumun olduğunu anlarsın ya.
2: Hakan Safi'nin söylediği oyuncuların maliyeti karşılansa ve Fenerbahçe şampiyon olamasa, Şampiyonlar Ligi'ne gidemese mesela acaba kulübü maddi anlamda nasıl yükümlülükler bekleyecekti? Bunları da
0: ya benzer durumu Adana Demirspor yaşadı. Bak bugün Adana Demirspor yok. Aynı durumdu yani bir şey değişmiyordu. Yok, bütün yıldızlar bir araya gelsin.
1: Öderdi paraları. Hayır, bak. Ya Ali Koç başkan da alacağını hiçbir kaç milyon euro alacağı var sildi gitti.
0: Hocam
1: yani.
0: Öyle ama doğru bir şey değil yani sonuçta bir yük bırakıyorsunuz camiaya evet. Yani. Bu sürdürülebilir ekonomi konusunda bu vaatler çok sağlıklı.
1: Yok o yük değil. Olmazdı da neyse artık ya geçti gitti yani ama evet. Şimdi şöyle de bir şey var. Her geçen gün tecrübe. Şimdi bunlar onlara da söyleyen olmuştur falan filan. Mesela bir daha şey gelse Hakan Safi şeye, belki böyle bir transfer yapmaz. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan da çok iyi adamlar aldı. Çok müthiş transferler yaptı yani. Şimdi merak ediyorum.
2: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Mesela Vedat Muriç konuşuluyor. Ya ben Luis Suarez'den daha fazla katkı vereceğine inanıyorum Fenerbahçe'ye.
1: Ama ben mesela, 18
2: maliyeti de 60-80 milyon euro değil yani.
1: Ama 18 milyon euro da çok. Giderken kaça gitti zaten? 18'e gitti. 16'ya alacaksın. Giderken.
2: Bu arada La Liga'da gol krallığı yarışında da ikinci oldu. İkinci ama. Vasat işte. Bir takımla yani küme düşen
1: ama
2: takımla.
1: O da kaç? 34 yaşında o para ve o da. Ben ona, o zaman ona da vermem. Almam zaten.
2: Seru Girasi'nin adı geçiyor. Bilmiyorum onun transferde durumu ne. Muriç'e ne dersiniz?
0: Yani ben de çok. Yani maliyet. Tamam eyvallah. Muriç'in burada ya gol atamayacağını asla iddia etmem. Burada
2: 32 işte. Yaşında ya bu arada.
0: Atarsın bir şekilde.
1: Burada da atar golleri ama.
0: Atar atmaz değil mi? Ama bir de bu işin maliyet tarafını da göz ardı etmemek lazım. Evet. Yani bir de planlama açısından da çok sağlıksız. Bir oyuncuyu alıyorsun, bir paraya veriyorsun Lazio'ya. Aradan ciddi de bir zaman geçiyor. Oyuncu yaş alıyor. Sonra bir o kadar daha para verip tekrar oyuncuyu geri alıyorsun. Ve şey de Muriç'te de şöyle bir hadise var. Tamam 23 attı. Şahane bir sezon ama 2 sezon öncesine gittiğinde orada da 7'yi geçemedi. Genel istatistiğine baktığında öyle çok fazla da böyle sürdürülebilir çok fazla skorer geçirdiği sezon sayısı da ve Lazio'da geçirdiği sezon en belirleyici benim için. Çok eksik kaldı orada. Şimdi bu kadar dalgalanmış bir performansa, yaşı ilerlemiş bir oyuncuya bu yatırımı yapmak bana çok sağlıklı gelmiyor. Atmaz demiyorum. Atar tabii
1: bence
0: ki.
1: Bence almayacak gibi geliyor. Bence almayacak.
2: Muriç'i mi?
1: Muriç'i almayacak gibi diye. Öyle düşün.
2: Bence alacak. Bir santrfor daha alacak yanına.
1: Onun yanına.
2: Evet.
0: Ya şöyle düşün şimdi planlamaya bakar mısın? 20 küsür aldığın bir oyuncu var. Diyorsun ki sen asla bu paraları etmezsin. Tartışırsın. Git diyorsun. Yıllar önce sattığın bir oyuncu var. Bak, 20 küsür yaşında bir oyuncuyu gönderiyorsun. Hani ben hiçbir şekilde gelişimine talip olmuyorsun. Hı-hı. Sonra yıllar önce sattın 30 küsür yaşında oyuncuya diyorsun ki sen alternatif santrafor olarak gel bana. Ben bir tane daha oraya oyuncu alacağım. Böyle planlama olmaz ki yani. Çok sağlıksız bir planlama.
1: Bence de şeyi de Galatasaray'a da geçiyor adı. Ben yani nasıl?
0: Ya orada ben, biraz hocam menajerlik ben inanmıyorum ben, hocam. Yani orada menajerlik ilişkileri. Çünkü bizde şöyledir. Önce bir Fenerbahçe, Beşiktaş üzerinden gider. Sonra orada bir Galatasaray'ı söyleyelim ki çünkü algı belirleyici oluyor ya. Yahu bak Galatasaray istiyor. Hani Galatasaray'ın da istediği bir oyuncuya talip olmama şansın olur mu? Hemen oradan bir algı.
1: Bir de ne var biliyor musun? Medyadaki şeyler arkadaşlarımız var. Tabii tenzih ettiklerim de var. Şimdi bu menajer arkadaşlarımız var. Onlarla yakın. Onu yazdırıyorlar, çizdiriyorlar, söylettiriyorlar ve algı yaratıyorlar. Taraftar gruplarına şey yapıyorlar. Onlara baskı yapıyorlar. Baskı derken onlara diyorlar ki şöyle yapın, böyle yapın. Taraftar grupları yönetime baskı yapıyor falan filan. Transferler böyle oluyor. Şimdi ben Fred, benim ben hayatta verme. Fred'in yerini alacağın adam bak. Onu bilmem ben. Şeyini, kalitesini söylerim. 40 milyon 50 milyon. Yani Fred'in alacağı yerini alacağın adam en az 40 milyon euro. En azını konuşuyorum.
2: Fred'i satsan kaça gider hocam?
1: 15'e gitmez. Ne vereceğim ben?
0: Hocam kadar istekli bir kulüp bulman lazım. Evet. Ya. O kadar değer veren bir kulüp.
2: Ama hocam yok. Fred 2 yıldır sat düzenli olarak düşüşteydi hocam.
1: Ya düşü bak. Bir de medyanın yanlışı bu işte. He, Kerem gibi. Ne biliyor musun? Ondan sonra şey... Böyle bir algı yaratıyorlar. Adam oynatmadığın zaman, oynatmayınca hemen düş görüyorlar. Hemen oynatmadığın zaman düşüyor.
0: Hocam sanki onun da o düşüşünün temel sebeplerinden biri yine Jose Mourinho diye düşünüyorum. O bahsettiğimiz dönem hani biraz önce örnek verdiğim o sağlıklı ideal 11 tekrar olan oyuncularda geldi. Amrabat diye bir oyuncu aldı. Aldı stoperlerin arasına soktu
1: almayın,
0: oyuncuyu.
1: Ya almayın diye yok ben etti. Kaç sefer söyledim.
0: Yok etti orta sahayı onu oynatacağım
1: ya
0: diye.
1: Orta saha ne? Sol bek oynarken gol yedirtti ya. United'da Galatasaray maçında ya diyorlar ki işte ama bu sol bek oynama ya kardeşim felsefesi yanlış adamın dedim bitti dün de bunu anlatıyordun ne oldu nasıl beğendin mi Amrabat'ı
0: zaten yedikleri golde dün dikkat ya. Et
2: evet.
0: Yine adam alan konusunda adamını bıraktı orta yapan adama doğru gitti orada sayısı olarak fazla olmalarına rağmen gol yediler
2: evet. 11 oynaması da zor bence.
0: Ya mümkün değil. Zor. Çünkü oyun kabul eder böyle stoperlerin arasında oynasın. Sağa ver, sola ver, stopere ver. Ben merkezde durayım. Bir de şey de önemli ya. Yani konudan alakasız olacak ama bence önemli diye. Dün yedikleri golü hatırlayalım. İlk golü, Efas'ın attığı ilk golü hatırlayalım. Merkezden bir stoper çıkarken bizde hep geriden oyun kurma konuşuluyor ya hocam. Sen... Plansız bir oyuncunun geriden oyun kurma hadisesinin bir takımın başına nasıl bela açtığını gösteriyor. Çıktı, bulamadı bir şey. En son kenara oynayayım diye

0: çok önemli değildir. Önemli olan hani adamına yakın olma hadisesidir. Yani sen çünkü sayısal olarak fazla olduğunda hep şunu diyorsun. Ya orada Güvenç Hoca var, işte Kerem var, o halleder diyorsun. O da benzer yorumu senin ceza, için yapıyor ve golü yiyorsun.
1: Ceza sahası içerisinde Odegaard nasıl gol attı? Güm diye koydu.
2: Evet.
1: Yanında olacaksın ya.
2: Brahim Diaz'ın golü de güzel. Bu arada.
1: Evet, aynen. İkisi de. Şimdi benim amatör takım var ya, hep yeniliyoruz gerçi. Neyse, gençleri oynatıyorum.
2: Santrfor lazım mı?
1: Santrforumuz var iki tane. Bak şimdi diyorum ki alıyorlar çalım çalım kaptırıyor. İyi, çok yetenekli. Alıyor 1-2-3 kaptırıyor.
2: Kaç yaşında santrforlar?
1: Santrforlar yaşlı canım.
2: Tamam. Ama ikisi de iyi. Ben de 36 yaşındayım. Olmaz
1: öyle
2: mı?
1: Onur var çok iyi. Oğuz var. İkisi de çok iyi santrforlar. İyi mi? Vallahi Onurlar, Oğuz'a selam buradan. Neyse. Fakat diyorum ki orta sahada kaptırıyorlar, gol diyoruz. Oğlum dedim ki bak alın topu, attım bunlara. Hiç olmazsa eksik olmayız. Eksik kalmayız. Anladın mı? Şimdi bak bu da yenilik. Yani arkadan oyuna giriyorlar ya. Bitti. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Tanju Çınar diye bir tane kurye şey yapıyormuş. Karakola mı bindireceğiz onu? Bizi seyrediyormuş. Kurye ya. Ya kurye gider ya. Motosiklette. Bizim kim var ya, Allah'ım yarabbim ya. Ha böyle bir şey olur mu ya? Bak demiş şimdi çekmiş yesini. Tamam mı? Ha olacak şey değil ya. Ondan sonra sen arabayla giderken görüyor musun? Motorlar sart sart geçiyor zaten. Adam bir de bizi seyrediyor ya.
2: Dinliyordur hocam.
1: Hayır ya, şey çekmiş, resim göstermiş şey ya.
3: Açıktır da hocam. Açıktır da dinliyordur hocam. Yani ekrana bakmıyordur hocam.
2: Evet. Yok, kesinlikle ekrana bakmıyor.
1: Bakmıyor mu?
2: Bakmıyordur.
1: Bilmiyorum hocam ama bakmasalar da zaten sart sart gidiyorlar şeyden gidiyorlar ya.
2: Kuryelere seslenelim mi burada
1: Koray,
2: hocam?
1: Ya Koray,
2: dikkatli olalım.
1: Koray, çekmiş bana gösterir. Koray buraya gel. Çekmiş bana gösterir. Abi bu olmaz ya. Ya fark etmiyor. Bu telefonu nereye koyacak ya? Bizi Rütük kapatabilir mi bu şey? Yani sizi kazaya sebep oluyor falan diye böyle bir şey var mı?
2: Yok. Ha? Yani bizi Rütük kapatmaz da
1: kazaya sebep oluyoruz.
2: Arkadaşımızı da bir itham altında bırakmayalım. Kesinlikle izlemiyor, dinliyor. Buradan ben bir daha onun altını çizeyim. Galatasaray'la devam edelim hocam
1: ya,
2: biz.
1: Böyle bir şey var mı acaba ya? Vallahi ya bu futbol şeyleri izleyicilere şey ya bir cins yani. Kusura bakmasınlar da. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bundan sonra telefonlarına bakacağım şeylerim ben. O motor geliyor sağdan soldan geçerken.
2: İzleyen var mı?
1: He?
2: İzlemeyelim, evet, yoldayken.
1: Neyse ama izleniyoruz yine. İzlemeyelim. Kerem, evet. Sen varsın diye izleniyoruz bak.
2: Hocam tamamıyla sizinle alakalı diye düşünüyorum.
1: Yok. Ben motorcular ya, hiç tanımam ya, etmem ya.
2: Galatasaray'a bir dönüş yapalım. Galatasaray orta saha transferi için gözünü Eduardo Camavinga'ya dikti. Fransız oyuncunun yüksek maliyeti ise fazlasıyla dikkat çekici.
4: Yeni sezondaki yabancı kuralı sebebiyle acele etmeyen Galatasaray orta sahaya tartışmasız bir takviye planlıyor. Dünya çapında bir orta saha için düğmeye basan sarı kırmızılar Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de 23 yaşındaki Fransız oyuncuyla temasa geçti. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Camavinga'nın satışına sıcak bakan Real Madrid, 50 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Premier Lig ekiplerinin de yakın radarında bulunan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon euronun üzerinde bir maaş beklentisiyle cevap verdi. Real Madrid'de kazandığı ücretin iki katından fazlasını Galatasaray'dan talep eden Camavinga'ya Suudi kulüpleri de ilgi gösteriyor. Daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmak isteyen Camavinga, 6 ve 8 numara pozisyonlarının dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Kariyerinde 13 kupa kaldıran futbolcu 2021 yılında Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımında 29 maçta 2 gol kaydetti.
2: Çok önemli bir oyuncu Eduardo Camavinga ama dediğimiz gibi zor hedef. Yani gerçekleştirmesi kolay bir transfer değil. Real Madrid'in beklentisinin 50 milyon euronun üstünde olduğu konuşuluyor. Belki burada isimlerden bağımsız hedeflere dönük konuşmak bana daha mantıklı geliyor. Tabii Camavinga ile ilgili düşüncenizi de merak ediyorum.
3: Ya bir kere şeye çok ihtiyacım var Kerem. Yani orta sahada o dinamizmi arttırma açısından, işin hem yaş ortalamasını düşürme açısından çok değerli bir oyuncu. Yani şeyi senin söylediğin gibi maliyetleri bir tarafa bırakıyoruz. Yani Galatasaray'ın aslında orta sahada oyuncu değişimi konusunda da bu sadece orta saha için geçerli değil. Yani stoper pozisyonu için de geçerli. Çünkü planlamayı Avrupa'da genelde şöyle yapıyorlar. Yani oyuncunun yaşı ilerlerken

0: derken antrenman tekrarı, antrenmandaki hızı, o maçtaki tekrarı, hızı, bunların hepsi belirleyici oluyor. Çünkü artık o antrenman bilimi konusunda oyuncuların 3 aşağı 5 yukarı yaşının da ilerlemesiyle beraber hangi pozisyona gelebileceğini öngörebiliyorlar. Şimdi planlamayı yaparken aslında Galatasaray'ın o konuda planladığını düşünerek söylüyorum. Yani orta sahada işte Torreira'nın yaşının ilerlemesi ister istemez orada her sene tempo olarak biraz daha geriye düşecek oyuncu. Orada atletizmi yükseltme, o konuda oyuncuyu o pozisyonda yenileme değerli diye düşünüyorum. Yani.
1: Hocam.
2: Bak, şimdi Kamavinga kaç yaşında dedin?
1: Kamavinga 23 olması lazım.
2: 23 hocam. 50 yaşında. Bak şimdi. Bir kere şu İbrahim, şöyle bir şey var. Biz teknik direktörlük kurslarına giderken futbolcu yaşlandıkça akciğer kapasitesi artıyor. Futbol izleyen insanların artıyor. Yani devamlılığı artıyor. Bir kere bunu bilmek lazım. Bize söylenen bu. Profesör bizim Abidin Kayserilioğlu vardı. O söylemişti. Şimdi bir tane 33 yaşında adam aldı Trabzonspor. Trabzonspor şimdi aldı ya 33
1: Malinovski.
2: Yaşında. Malinovski. Aldı. Niye o zaman yani gidip 23 yaşında adam
0: ama
2: aldı.
0: Orada hocam şey belirleyici oluyor. Yani ama katılıyorum bak, size.
2: Bir şey daha söyleyeceğim sana. Bir tane Hamşik diye bir adam geldi ya. Benim Türkiye'ye gelen kralı yok, gelsin bana abi. Göre ilk 3'te. Daha belki de 1'dir de benim
1: için. Bu arada için. O Hamşik de artık yaşlanan ve temposu düşen Hamşik'ti. Ama ona rağmen kalitesiyle
2: ya ne temposu
1: çok başka bir
2: ya.
1: Şey verdi.
2: Ya
1: gitti hocam zaman. O çok farklı bir oyuncuydu.
2: Ya nasıl böyle? Dünyada ben öyle bir oyuncu çok az gördüm. Orta saha olarak. Kaç yaşında gitti buradan? 33 yaşında gitti galiba. Bir baksana Allah aşkına. Çok merak ediyorum. Hocam yani ama daha şimdi 33 yaşında adam aldılar. Trabzon.
1: Hamşik daha gençken öyle driplingli, daha delici,
2: skor. Daha nasıl olacak?
0: Ben şey ama hocam.
2: Ya yani ben Trabzon'a böyle bir orta saha yani yok arkadaş.
0: Oyuncu şahane bir oyuncu. Kabul ediyorum ama yani çok iyi bir organizasyon. O dönemde Trabzonspor en iyi organizasyonlarından evet, olduğu
2: tamam
0: bir.
2: Yani
0: hocam bir de
2: ama
0: iki şey belirlemiyor mu hocam? Şimdi tamam yaş insanın yaşı arttıkça dayanıklılık konusundaki evet kabul ediyorum. Ama belirleyici olan hız olmuyor mu? Şiddet olmuyor mu hocam? Yani sizin atıyorum
1: 15 yaşındaymış ayrıldığında.
2: Ayrıldığında.
0: Hocam 12 kilometre koşuyorsunuz hocam. Ben de 12 kilometre koşuyorum. Siz de 12 kilometre koşuyorsunuz. Yani baktığında istatistik olarak. Ama belirleyici olan şiddet değil mi hocam? Yani ya benim hızım savunmada bir pozisyonda yenilecek tamam, golü engeller ya da atılacak evet, golü
2: beklerde,
0: engeller.
2: Beklerde, stoperlerde, santforlarda aynı ama orta sahada o kadar şey yapmaz, fark olmaz. Bir de ne var biliyor musun? Tecrübeyle. Ben sana şöyle söyleyeyim mesela. Çok çabuğum ben, tamam mı? Geldim adama bir çıktım attı, bir daha yakalayamam. İstediğim kesin kadar çabuk ol. Ama ben çok tecrübeliyim değil mi? Kaçan adamla döner koşarım. Tamam mı? Hiç o hızla falan gerek kalmaz. Taktik anlayışı da çok önemli bu arada. Onun için de yani tecrübe de önemli. Bak 33 yaşında adam boşuna almaz. O Trabzonspor'un şey skautları müthiş onlar. Ben çok beğeniyorum adam. Kim isimlerini bilmem yani. Veya hoca neyse aldırıyorsa Fatih Hoca da aldırabilir. Tamam mı? Bu arada Fatih Terim dedin. Fatih Sultan Mehmet'i unuttun. Nasıl küsecek sana biliyorsun değil mi? Fatih deyince ilk akla gelen.
1: Hayır hoca deyince dedin.
2: Hoca mı?
1: Ya peki. Fatih deyince akla herhalde Fatih Sultan Mehmet gelir.
2: Neyse. Evet. Onu da belirtelim yani.
1: Ama sonra da Fatih Terim gelebilir hakikaten yani.
2: Hoca dedi mi? Dedim bilemiyorum şimdi.
1: Dedim.
2: Geri, öyle mi? Ha, tamam.
1: Tabii.
2: Neyse yani neticede tecrübe de çok önemli. Yani ben şimdi inanıyorum ki Hamşik gibi birini aldılar zannediyorum. Ya Hamşik ya sen diyorsun ki daha iyisi dünya karmasında oynardı arkadaş. Yani benim beğendiğim futbolculardan ki orta Ronaldinho bilmem ne yani o kategorilere koyuyorum ben Hamşik'i. Ya attığı paslara bakıyorum ya olacak şey değil. Ya yanında şey vardı yine Yunan
1: Bakasetas
2: falan vardı. Hatta Doğukan vardı sakatlanmadan evvel müthiş oynuyordu.
1: Hocam Kamavinga dışında her şeyden bahsetti.
2: Kamavinga hocam çok vermem kardeşim ya. Şeyi alırım ne o? Trabzon aldı kaç para bedava geldi galiba.
0: Olay.
2: Olay mı diyorsun? Yok olay değil ya.
1: Malinovski.
0: Ya yeni ya yeni.
2: Sen Malinovski hakkında bir bilgi versene. Kamavinga ile şey yapalım.
1: Hocam bak, çok önemli. Çok farklı oyuncular yani.
2: Nasıl farklı ya?
1: Malinovski daha ofansif bir oyuncu.
2: Yapma ya. Evet. Bu da öyle.
1: Kamavinga o daha değil. Biraz daha skorer
0: bir oyuncu değil. Atletik öyle yani. Mi? O örneği de şeyden verdim
1: bu
0: zaten hocam.
1: Bu arada sol bek de oynayabilen
0: bir oyuncu. Torreira'da şimdi Torreira
2: daha sen bak yaşlı diyorsun. Futbol
0: oynadı. Torreira yaşlı demiyorum hocam. Ya. Yok yok yaşlı
2: 29,
0: demiyorum.
2: 30 yaşında diyorsun bak ya.
0: Ama Torreira'nın son senesi biraz şöyle ya hocam yani davranış anlamında da ilk geldiği dönem heyecan yok. Belli ki Torreira seninle bu süreçte vedalaşacak yani bu süreçte. Yerine birini hazırlamak zorundasın.
2: Bak şimdi daha kaç yaşında 30 mu? 30 yaşında ya. Daha abi oynar yani. Yok, bak o, şeyi gönderdik.
0: Yaşla ilgili

0: Demiyorum hocam, oynar şimdi, kesinlikle.
1: Ne o? Dzeko'yu gönderdik, adam şeyde gitti, dünya kadar gol attı. Aha. Değil mi? Tadiş'i beğenmedik. Adam kaç, 34 yaşında süper oynuyordular yani buna. Beğenmedin, aldın adamlara bak sana. Neyse ya, yani neticede var ya, futbolcu bir de şey de çok önemli. Yani ortam çok önemli, takımdaki arkadaşları çok önemli. Onların yani takımda iyi futbolcu olursa senin performansın da buna paralel olarak artar yani.
0: Yok, aynı fikirdeyim mesela, hocam. Deneyim konusunda aynı fikirdeyim.
1: Ben tabii şeyde seyrediyorum. İnternet seyrediyorum. Müthiş oynuyor arkadaş. Neler yapıyor ya. Real Madrid'de gene Arda Güler. Buradaki oynadığı hiç hikaye yani. Orada müthiş oynuyorlar. Yanındaki futbolcularla şeyi, performansı artıyor. Onunla paralel. Şimdi burada da yani bilemiyorum ki, bu şeyi alamazlar zaten ya. Bu Kamavinga'yı alamazlar. Almasınlar zaten. Ama bizim medyada işte ismi geçiyor veya falan filan. Ya da dolmuşa gelip olabilirler mi acaba? Çok istiyorlar. Ha? Ben vermem arkadaş 50 milyon. Ben vermem. Ben Fred alırım. Fredçi olduk şimdi. Ya Gendüzü, Kante kaç para bunlar Gendüzü? Kaça geldi? Gendüzü 30'a mı?
2: Gendüzü bakayım.
0: Sen söyle.
2: Aklımda yok yani. Netice itibariyle aklımda tutmuyorum.
1: 30'dur ya, 25-30'dur.
2: O civarlarda.
0: O civarlarda.
1: O da ama o bak ya şey.
2: 28.
1: İşte neyse. O 50-60 vermem arkadaş.
2: Yani Gendüzü 28 ise Kamavinga 50-60 eder yani bu arada.
1: Ama 28 diye alırım ben işte, yarı yarıya.
2: Yani.
1: Yani tamam, Kamavinga da mı tam oynamıyor işte. Yani oynuyor da belki, bilmiyorum, yarı yarıya.
2: Belki 4-3 oynuyor. Belki şunu da konuşmak gerekir. Galatasaray'ın böyle en azından bir transfere yüksek bir bütçeyle dahil olabileceği, bir transferi yüksek bir bütçeyle bitirebileceği konuşuluyor. O bütçe hangi pozisyona harcanmalı mevcutları düşündüğümüzde? Orta saha, belki bunu tartışabiliriz.
0: Stoper ve orta saha, bence Galatasaray'ın stoper ve orta saha pozisyonunda net oyuncu alması gerekiyor. Yani. Çünkü Abdülkerim'le de bence bu sene benzer sorunu yaşayabilir Galatasaray.
1: İsteriz. Kerem'in adamı. Melih'ten iyi dedin ama hocam. Sakın. Yok, yağlı yedi.
2: İyi oyuncu.
1: Yağlı yedi dedi.
0: Oyuncumla bir şey demiyorum hocam. Hani ben şimdi ya, bu şey şimdi Abdülkerem'in ister istemez biraz ağırlıkla ilgili yaşadığı, evet, hatta ki asla da doğru bulmam. Yani yaptığı fitness
1: ya da çok üstüne koydu geldiğinden ağırlık, beri Allah'a var yani.
0: Hiçbir şey demiyorum yani. Ama bir ağırlıkla ilgili, bir yaşının almasıyla ilgili bir problem var hocam yani. Hani
1: yaş
0: bu
1: da değil o ya. Genelde sürat de diyelim, ağırlıkla deme. Süratle ilgili.
2: Ya çünkü tamam, şimdi yani zaten çok süratli
0: değildi ama yani geldiği dönemle bu dönem arasında bir değişim var değil mi yani?
1: Var itiraz canım, çok
0: ya niye mesela yani şuna itiraz ediyorsunuz? Türkiye Ligi ile ilgili bir sorun yok ama Avrupa'da biraz sorunumuz var diyorsun. Niye? Çünkü o seni gerçeğinle yüzleştiriyor.
1: İşte süratle burada bir, yoksa yani diğer pozisyon almakta şunla bunla falan var ya, müthiş bak, yani
0: abi. Hocam Galatasaray'ın en büyük sorunu zaten Abdülkerim'le öne çıktığında arkaya atılan toplarla değil mi? Tamamı neredeyse, hele hele uluslararası organizasyonlar tamamı oradan problem.
2: Zaten Abdülkerim'in süreti olsa tabii başka bir seviyede de olabilirdi yani.
1: Benden fazla etsek zaten yaşarsın da.
2: Yani Avrupa'da da oynayabilirler. Yani Real Madrid demiyorum tabii ki de.
1: Niye? Ama Abdülkerim daha süratli olsa var ya, vallahi oynar. Bak süratli bir Abdülkerim.
2: Hoca yeter, el yüksek.
0: Peki bir şey soracağım.
1: Hayır.
0: Sen
1: hayır.
0: Yeter ben, görüyor musun mesela Abdülkerim'le abi uluslararası organizasyonda ya, başıma iş açmaz değil. Ben gözüm rahat Şampiyonlar Ligi oynarım diyebiliyor musun? Merak ediyorum.
2: Oynadığı büyük maçların önemli bir bölümünde ben iyi oynadığını
0: gözümü
2: düşünüyorum.
0: Kapatıp teslim olurum diyor musun? Çünkü seninle bu süreci ilerleyen zamanlara tekrar tartışırız diye. Tabii kesinlikle.
2: Hocam mesela ediyorum. Haaland örneği üstünden konuşuluyor. Onu zaten her stopere yapıyor adam.
0: Bence hoca az önce Haaland der gibi örnekten verdin. Ben Şampiyonlar Ligi'nin geneline baktığımda Abdülkerim'in özellikle geniş alanda yakalandığı büyük bir çoğunda ya, problem
1: ya, var. Şalay'a güveniyor.
2: 4-5 maçta tamam Şampiyonlar Ligi'nde sorun yaşar, yaşayabilir ama 4-5 maç için sonuçta bir lig mücadelesi
0: zaten veriyorsun. Planlama şöyle,
2: çok yüksek bütçeli bir stoper alınması bence gerek.
0: Benim bahsettiğim konu zaten bir seneye özgü bir durum değil. Planlama yapıyorsun ya. Yani sen bugün Abdülkerim'den alabildiğim maksimum verimi aldım ve ben sonraki senelerde yaşamak zorundayım ya. Şey bitmiyor değil mi? Yani şampiyon oldum 4 sene eyvallah bitti demiyor değil mi?
2: Evet.
0: Devam ediyorsun, yarış devam ediyor. Planlama yapıyorum ben değil mi? Yarın hatta şuradan bir örnek vereyim daha anlaşılır olsun. Şikirtel şeyden ayrılırken Liverpool'dan bize geldiğinde o sürece kadar bak hep 30 ve üstü oynuyor. Hiçbir problem yok. O ara işte orada oralarda antrenman planlaması.

0: olmasıyla ilgili zaman geçiren bir arkadaşım dedim. Arkadaş nasıl oluyor dedim, bu kadar süre oynayan oyuncuyu bize bıraktılar diyor. Abi onlar diyor antrenman tekrarı, maç tekrarı, hızı hepsini kontrol altında takip ediyor. Ve oyuncunun yavaş yavaş geriye gittiğini diyor. Tesadüf olabilir mi ya? Her sene oyuncu biraz daha geri gidiyor hocam. Antrenman sayısında gidiyor. Ve diyorlar ki bunun ikinci senenin sonunda bizimle artık çok fazla işi olmayacak ve biz onun yerine birini hazırlamamız lazım. Hı-hı. Aslında benim anlatmak istediğim şey değil. Abdülkerim yetersiz gönder değil. Abdülkerim tabii ki çok önemli bir oyuncu. Çok önemli işler yaptı. Ama Galatasaray artık oraya birini hazırlamak zorunda. Galatasaray Torreira'nın yerine birini hazırlamak zorunda.
1: Yani benim ama hız olmasına rağmen o birisi Singo da değil sanki.
2: Ha,
1: değil,
2: bir dakika ya, bak, oraya Singo, gelecektim. Niye
0: Singo'nun
2: değil?
0: Temel sorunu zaten tamam hız ama pozisyon bilgisi anlamında çok ya, eksik ya, oyuncu.
1: O zaman bir soru daha sorayım.
2: Tabii ki.
1: City deplasmanına çıkıyorsun. Ne olur ne olmaz. Tamam. Ya da Haaland çok uç bir örnek. Başka bir deplasmana çıkıyorsun diyelim. Singo ile mi oynamak istersin, Abdülkerim'le mi?
0: Şimdi oyun planı çok belirleyici
1: yanında
0: olacak.
1: Yanında Sanchez var.
0: Şöyle yani oyun planı çok belirleyici olacak. Bu benim
2: ben
0: söylediğim...
2: Bana sor ya.
0: Hocama sor lütfen.
2: Ay, şey yaptın.
0: Hocam söylesin
2: benden. Singo bitti. Tamam. Abdülkerim diyecek dönüşe. Singo abi işte çabuk adam ya.
0: İkisiyle de hocam ikisiyle de sorun yaşıyorsun. Singo ile de şöyle sorun yaşıyorsun hocam. O da alıyor. Ben diyor ki bu işi halledebilirim. Topla alıyor. Bir anda dağılıyor
2: gitsin
0: gidiyor.
2: Abi,
0: tam göremiyorsun
2: abi,
0: oyuncu.
2: Görme gitsin
0: i̇şte
2: abi.
0: İşte hocam
2: gitsin,
0: gidince kaptırdığında gitsin. Arkası darmadağın oluyor. Bırak, adam alan derken.
2: Öbüründe de zaten darmadağın oluyor.
1: Bir de Sanchez de yan yana onları hayal edince nasıl hakikaten hayal? Böyle hani bir güven hissi vermiyor.
0: Ya aslında
2: nasıl vermiyor ya?
0: Genel sorun.
1: Hocam ikisi de basan oyuncu.
2: Ya Kerem. Ya bir şey pardon bir dakika şeye girsene. Alex Ferguson zamanında Manchester United'daki stoperler Allah aşkına.
1: Hocam Rio Ferdinand var, Yapıştan var,
2: Ferdinand
1: var
2: yanında. Ferdinand'ın yanında.
1: Vidic'le çok oynadılar.
0: Çok Vidic hatta abi, kaptan bile oldu orada.
1: Evet.
2: O Ferdinand'ı seyrettim burada ben. Canlı arkadaş nasıl bir çabuk adam. Nasıl bir süratli adam arkadaş. Böyle bir şey olamaz ya.
1: O dönem dünyanın en pahalı stoperiydi.
2: Bilmiyorum ya ben onu bilmiyorum. Ağır yani görünüyor ya şimdi. Ya Ferdinand diyor arkadaş vay. Bir seyrettim buna dedim ki bu Alex Ferguson'ı var ya helal olsun. Tabii ben de antrenörlük yaparım öyle adamlar bulursam.
1: Tamam, hocam, zaten diyorum ki tarihin en pahalı stoperi olarak geldi. Yani
2: ya ama çabuk ya,
1: bir stoper alacaksan oydu zaten.
0: Ama hocam
2: öyle mi? Bak
1: tabii.
2: Ama çabuk süratli ben mi nasıl bir adammış o ya? Kaç yaşında bıraktı acaba? Şimdi oynar mı? Alsak onu Kerem.
1: Çok yani, ekstra.
2: Abi, nasıl bir adamdı ya? Ya canlı seyretmeden evvel ben ona falan filan hani televizyonda arkada canlı bir seyrettim ben onu. Vay anasını satayım ya. Değil mi? Ondan sonra Alex Ferguson sör oldu değil mi? Yanındaki de kimdi? O da öyle.
1: Vidic.
2: Bilmiyorum. Ya bir de o Vidic kaç bitiyor. Biliyor musun boyu şeyin?
1: Ferdinand.
2: Bir baksana boyuna kaç.
1: 1.92 vardır.
2: Bak ya uzun boylu bir de.
0: Tabii tabii hocam.
2: Bak hatırlı. O kadar var. Yuh yani 1.92 ya düşünebilir miyim?
1: Yok benim, o benim tahminimdi. Kaç olduğunu şimdi
2: fark
1: söyleyeceğim.
2: Fark etme 90.
1: 1.89 yazıyor.
2: Ya bak.
0: Tamam aynı.
2: Az mı ya? Düşünebiliyor musun? Benim boyum 1.82, 1.84 beni düşün yani ya. Deve gibi bir şey ya. Yani o adamlar ya ne geliyor aklıma biliyor musun?
1: Ne benim? Geliyor?
2: NBA'deki basketbolcuların çabukluğu geliyor. Adam 2 metre.
1: Evet.
2: Düşün ya Amerikalılar şimdi bunu biraz şey yapayım ben. Hani Amerika'da bunu bilmiyorlar diye. Ben
1: futbol
2: alakası ben şey olarak söylüyorum yani performans olarak. Hı-hı. Arkada bunlar nasıl yapıyor? 2 metre boyunda 2 metre 20 metre adamlar çabuk ya olacak şey değil. Yani bunları hazırlamak da önemli. Ferdinand da öyleydi yani. Belki Abdülkerim'le yani oradakiler işte bu basketbolcuları diyeyim ben sana. Hazırlayan o performans antrenörleri varsa yapsa belki de çabuklaşacak yani.
1: Yani bu yaştan sonra zor hocam.
2: Olur ya yaşım aşımı var ya. İnan bana var ya. Şey geliyor aklıma ya. Beşiktaş'ta...
1: Zaten o çabukluk dediğin o patlama dediğin o biraz da doğuştan sende
2: olmuş. Üzerine beyaz kaslar var kırmızı kaslar var. Ama
1: üstüne biraz koyarsın.
2: Ama bu çalışmayla ilgili şey bana göre fark eder diye düşünüyorum. Abdülkerim geldiği zaman var ya şuradaydı şimdi tavanda yani. Çok şey yaptı. Çok aşama gösterdi. Aferin çocuğa. Karakterli ama... bir çocuk.
0: Yerine ya, birini koymaları lazım hocam.
2: İşte,
0: yani.
2: Tamam. Ben hazırlamaları Singo'ya lazım. Öğreteceksin. Singo'ya biraz ya bir, şu da var bak. Biz burada konuşuyoruz ya. Bunların profesyonel yaşantılarına bakmak lazım. Benim kulağıma gelen çok şey var. Ben Kerem diyorum bilmiyorum.
1: Ben hiç ilgilenmiyorum
2: sen
1: insanların hayatlarıyla.
2: Magazini sevenler var. Şey magazini alacaksın. Şeylerden alacaksın. Bayanlardan alacaksın, kadınlardan alacaksın. Onlar daha çok magazine bakıyor.
1: Kim? Onlar da artık çok bakmıyorlar. Kimse neyse. Çok bakmıyor. Kimsenin umurunda değil
2: ama,
1: hocam.
2: Profesyonel yaşantı önemli ya. Bizim zamanımız

0: Ne vardı biliyor musun? Rahmetli Metin Oktay derdi ki, biraz şey amiyane de konuşurdu. Allah rahmet eylesin. Öldü akşam da beraberdim biliyor musun? Ölmeden bir saat. Ben bu işin derdi itliğinden geldim yani, şeyinden geldim yani. Siz ne yaptığınızı ben biliyorum dedi yani. Hoplamadan zıplamadan de, kamptan kaçıyoruz bilmem ne yapıyoruz falan filan. Hani bana yutturamazsınız demek istiyordu. Şimdi bunlar da arkadaş, futbolcu duyuyoruz bazı şeyleri, tamam mı? Futbolcularla ilgili.
1: Şimdi senin kamp yok hocam.
0: Ya ne? Ya
1: şimdi kamp neler? Bitti. Kamp ya, yok artık ya.
0: Ya kamp da yok. Şimdi bunlar istiyorlar ki haftada bir maç oynayalım. Ne yapıyorlar biliyor musun? Ben nereden nereye geldim? Bunlar pazar günü hale ulaşıyorlarmış. Bütün menajerler hop toplanıyorlarmış. Gaziantep'teki, oradaki, buradaki, buralarda. Eskiden bir yerlere gidiyorlardı. Şimdi o da evlerde şurada falan. Adamın performanslarına bakmak lazım. Biz eskiden vallahi geceliğin dümenden şey, pasta, çörek falan alıp şeylere giderdik. Evlere mevlere dümenden, hani şey misiniz falan. Orada mısınız, burada mısınız diye. Tabii ben çok biliyorum ya böyle şeyleri. Ben Kocaeli Spor'dayken de bizde Faruk vardı, kulağı çınlasın, tamam. Erhan Albayrak, ne çektim onlardan, Ahmet Dursun. Arkadaş var ya, gidiyorlar gelmiyorlar falan filan. Bakıyorum mesela yasak diyorum, bir bakıyorum araba şey olmuş üstüne, artık ajan olmaya başladı.
2: Singo'dan geldik buraya da bilmiyoruz yani Singo'nun
0: ne yapıyor işte.
2: İlgilenmiyoruz da.
0: Abi niye ilgileneceksin işte, bakacaksın.
2: Ya onunla çalışanlar ilgilensin.
0: E tamam da yani neticede yani formdan düşebilir, sakatlıklar olabilir. Ya bak en son final maçını oynadılar ya, Paris Saint Germain'le Arsenal. Girdim şurada bakıyorsun, cezalılar, sakatlar, girdim. Kaçar tane sakat var tahmin ediyorsun her takımda?
1: Düşüktür diye düşünüyorum hocam.
0: Sen tahmin ediyor musun? Hiç bakmadın mı?
2: Ya Timber sakattı galiba.
0: Ya birer tane ya.
2: Birer tane.
1: Düşüktür hocam.
0: Ya birer tane ya. Bir tanesi de diz, bir öbürü de kaybeden bir sakatlık.
2: Ama yani şöyle, Paris Saint Germain ligde çok rotasyon yaptı.
0: Yani ya fark etmiyor. Seninkiler de yapıyor, herkes
1: oyunu,
0: sakat.
1: Oyunu kime teslim ediyor? Evet, evet. Oradaki teknik direktör davranışına bakacaksın. Yani öyle tesadüf olmuyor yani.
0: Tabii. Öyle yani. Veya böyle yani, tamam. Yani
1: Louis Henrique'ye
0: yani
1: teslim ediyorsun.
2: Hakkını vermemiz lazım.
1: Onlar yani başına gelen hikayeyi hatırla. O hikayeden kalkıyor, evet. Kendini rehabilite ediyor. Etrafını rehabilite ediyor. Şimdi sen ona mı teslim edeceksin, yoksa iki tane sarı kart görüyor diye kıyameti koparan, kulübede ortalığı ayağa kaldıran teknik direktöre mi? Kendini rehabilite edemeyen oyuncuyu nasıl rehabilite edecek?
0: Doğru. Ya bak şimdi bir iki tane örnek
2: hocam,
0: vereceğim.
2: Bugün çalışıyor olsanız kulübeye kart da çıkıyor, kart görür müydünüz?
0: Ben geçen gün attı hakem beni. Ama Türkiye'de <de almadı.
2: gülüyor> Yani görür müsünüz?
1: Ya, görmüş hocam bak.
0: Bu seni bir yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Antrenörlüğümde katliamlar gördüm. Katliamlar. Şimdi nasıl biliyor musun? 1, 2, 3, 5, 10 sana öldürene kadar gidiyordu hakemler. Hani öyle bir, şimdi var ya, bir tane penaltı vermiş, bir tane sarı kırmızı, vay falan. Şimdi ben var ya böyle kuzu gibi otururdum. Hiç yani, bir tane hata hakem yapsın. Bir tane yapsın ya. Ya diyorum ki sana ya, 10 tane katliam olur.
1: Atıldınız
0: ya
1: mı hocam? Teknik direktörlük döneminizde hiç kırmızı kart gördünüz mü kulübede?
0: Yok canım.
1: Görmedim.
0: Ya yok ki, o zaman çıldırmak daha, işten evet. Değildi. Geçen gün çıldırdım. Zaten adam ya hocam sarılıyordu. İki tane adamımızı attı bak. İki tane penaltımızı vermedi. Hiç ses yok. Artık var ya güreşçi
2: ama
0: gibi.
2: Ama size göre penaltı.
0: Yok herkes
2: hemfikir mi?
0: O sırada maçı şey veriyor. Amatör kim olmasına rağmen videoya aldırmış bizim başkan, Mesut Başkan sağ olsun. Bizim örnek tabi spor var. Baktım orada direkt penaltı. Zaten görmüştüm. Yani onu da gördüm. Bir de eline vuruyor. Baktık iki tane de. Şimdi diyor ki bizim santifor ondur var. Hocam bak diyor, beni tutuyor bak, ben de şimdi buna vuracağım diye. Allah aşkına faul ver falan diye adamı attı. Öbürüne de attı. İki tane adam atıldı. Bir tanesini ikinci sarı kartıydı, öbürüne attı. İki tane penaltı vermedi falan filan. Hiçbir şey demedim. En son hocam sarılıyor artık dedim. Direkt kırmızı kart gösterdi bana. Direkt. Arkadaş ben...
2: Sizi atmaya mı gelmiş hocam
0: maça? Tabii tabii ya, diyecek ki ben kurtarı ben attım, nasıl attım ya. Ya bir beni niye attın diye sormadım da ona, biliyor musun? Dedim ki yani bak şu, dedim bak video çekiliyor, maçı çekiliyor dedim. Ne kadar rezil bir hakem olduğunu dedim, aynı böyle. Bir seyret gör dedim, o kadar. O kadar ne diyeyim ya. Yani ama şimdiki şeylerde İbrahim bir tane hata yapıyor. Oy televizyon, sen ben buradan Mustafa Çulcu oradan bilmem ne işte şöyle oldu böyle oldu falan filan. Ya bize 10 tane diyorum. Ya benim futbolcum geldi Elazığ'dayken. şeyi vurdu hocam, biz bu maçı alamayız diye yere vurdu yani. Adam ya, inanılmaz şeyler ya, anlatamam size yani ya. Öyle katliama doğru, ona rağmen bir atılmamış Mahiret. Şimdiki halim olsa çoktan atılırdım yani. Ama o zamanları normal görüyorduk. Tamam mı?
2: Aha.
0: Normal. Bak bir tane maç anlatayım, zaten bitecek galiba şey var.
2: Yani.
0: Ya, yok yok. Beşiktaş'ta oynuyoruz burada.
2: Süremiz daraldı. Yani
0: neyse, Beşiktaş'ta oynuyoruz bak şimdi. Bir gol attık. Burada hani bir şey dedi ya Lucescu, Senato'yu getirin bilmem ne falan, hatırlıyor musun? 11 puan fark vardı. Neyse. Öyle bir maç. Samsun'a 4-5 kişi attı falan. 4-0 yenildiler. Neyse 1-0 galibi. 2-0
2: bizim oynuyorsunuz için. Burada değil mi?
0: Burada yani Elazığ Spor'un teknik direktörü. Beşiktaş'ta İnönü'de oynuyoruz.
2: Teknik direktör olarak tamam.
0: Full start.
2: Ben futbolculuk döneminden bir anlamı geliyor diye düşündüm. O kadar uzak. Bizim milattan önce değil.
0: Hüseyin Çalım attı. Kaleci düşürdü. Şimdi düşürdü. Burada da Yunus var. Offside. 2-3 metre offside.
2: Yunus Altun.
0: Evet. Bravo.
2: Ne golcüydü.
0: Ama kenarda oynatıyordum. Gol krallığına gidiyor. Neyse. Vurdu gol offside ama %100 offside. Halbuki kırmızı kart, penaltı vermesi lazım. 2-0 olacak.
2: Hocam siz bir de Yunus Altun'u kenarda mı oynattınız?
0: Kenarda.
2: Olmaz kenarda ya.
0: Senin boyunda be, santrfor mu oynatayım? Dedik mi beni?
2: Ben santrfor oynuyorum.
0: Allah. Dur ona geleceğim bir dakika. Yılmaz Vuran'la. Dinle şimdi. Haftaya mı gidiyoruz? İki tane penaltı vermedi. Foullerle gol girerken dedim ki hocaya. Ya hocam dedim ya. Allah aşkına dedim ya. Ya şunları, şunu vermedim, bunu verdim. Döndü bana ne dedi biliyor musun? Ama dedi attığın gol offside'di dedi. Onu verdim. Kur'an çarpsın. Delirmek işten değil. Ya var ya. Ya zaten verme. Kırmızı kart penaltı. Şimdi Yunus'u anlatacağım. Yunus'un boyu bu kadar. Şimdi Yılmaz Hoca ile bak, bu çok güzel. Herkes güler. Ben Elazığ'da küme
2: düşüyorum. Gülme garantili bir anı.
0: Garantili. Ben Elazığ'dayım, küme düşüyoruz. Yılmaz Hoca Rize'ye gelmiş. Rize Spor'da düşmeme oynuyor. Maç bir başladı abicim. Tabii Yılmaz Vural falan. Bu öpücükler yapıyor taraftarları. Maç başladı. 1-0 galip. 2-0 galip. 3-0 galip. 4-0. 5-0 oldu. Yılmaz Hoca bir görsen. Yılmaz Vural falan. İkinci yarı başladık. Senin o Yunus çıkıyor kafaya bir vuruyor. Gol. 5-1. 5-2, 5-3, 5-4. Yılmaz Hoca'yı göreceksin ya. Süzü şişelerini fırlatıyor. Taklalar atıyor. Ya ulan diyormuş ki 1.60 boyunda adama kafa vurdurdunuz diyormuş. 1.80. Bak iyi. Şaka değil bu.
2: Ama bir düzeltme yapmam lazım.
0: Söyle.
2: Siz 1-0 öne geçip 5-1 geriye düşmüşsünüz.
0: Öyle mi?
2: Sonra 82 ile 87 arasında Yunus Altun 3 tane atmış. Zaten 10. dakikada doğa atmış. 5-4 gitmiş. Kurtarmamış.
0: Tamam ya, kurtar beni, delirtme. Boyu bu kadar diyorum sana.
1: Ama santrafor mu oynattınız hocam?
0: Yok, kenar mı? 4-3 tane. Benim kenardakiler. 3 santrafor oynatıyorum ben.
1: O kafayla
0: hatta
1: falan
0: Aykut Hoca demiş ki ya hocam bunu nasıl, nerede oynatıyor diye sormuş şeyler birisine.
2: Aha.
0: İstanbul Spor oynadığı maçta. Gene bu gole gidiyor. Hiç kimse buna. Diyorum ki boyu bu kadar. Kafa topu. Yılmaz diyormuş ki ya bir şeyleri. Ama ya biz bıraktık maçı. Yılmaz'ı seyrediyoruz. O taklalar atıyor. Suç şeylerini vuruyor. Bin para küfürler. Ulan diyormuş ki şu adama kafa vurduruyorsunuz. Deve herifler falan filan.
2: Hocam iki dakika var.
0: Yeter.
2: Yani bu iki dakikayı acaba nasıl değerlendireceğiz?
0: Ya neticede nereden geldik buraya? Santiforlardan geldik.
2: Singo'dan evet, Singo ile alakalı geldik. Burada ben İbrahim Yavuz'a tekrar döneyim. Hoca diyor ya hani belki gelişim gösterebilir. Hakikaten yani gelişim gösterse de o fiziksel kapasitesiyle, o süretiyle yani farklı bir oyuncu olabilir ama bu yönde ümitli misiniz?
1: Ya şöyle yani ben özellikle oralardan buraya gelen, özellikle genç yaşta gelen oyuncuların teknik bilgi konusunda, pozisyon bilgisi konusunda henüz burada gelişeni görmedim yani. Yani oradan zaten genç yaşta geliyorsa, ki Archie Brown da aslında bu anlamda çok sağlıklı bir örnek. Yani o kapasitede, o atletizmde bir oyuncu nasıl oluyor da bu yaşta buraya geldi diye yorumladım. Sonra canlı izleyince gördüm yani. Onlar şuna ikna oluyorlar. Ya biz bu oyuncuyu pozisyon bilgisi anlamında geliştiremeyiz deyip bize veriyorlar. Biz zaten kimseyi geliştiremiyoruz. Ben daha görmedim öyle bir şey. O yüzden yani illa da birine talip olacaksak, bence burada altyapılarda bir sürü oyuncu var. Yani birinin gelişimine talip olacaksan kendi evladını geliştirebilirsin. Yani Singo'da ne varsa o olacak. Senin bir şey katkı yapma şansın yok. Çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyeceğim. Hatta şöyle yani dua et bize benzemesin yani. Hani bize benzemesin yeter. Oradan aldığın gibi kalsa yeter diye düşünüyorum. Çünkü ben görmedim. O yaşta ama gelip ben, katkı sağladım.
2: Hocam unutmayın. Unutmayın ne söyleyeceğinizi. Tamam, kesinlikle tamam, unutmayın. Hadi. Çünkü şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Az sonra tekrar birlikte olacağız sevgili seyirciler.

0: Çocuğuna ne diyeceğini merak ediyorum. Bir Haaland kelimesi duydum. Evet. Bakalım dönüşte ne konuşacağız. Sürpriz olacak. Ben de bilmiyorum. Az sonra.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: bir reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
0: Reklam.
5: Asp.

0: kapattığı yerden devam ediyor. Bir habere gidecektim, haberi ekranlara taşıyacaktım ama şimdi şunu hatırladım. Haaland dediniz. Çok kısa olsun.
1: Van Dijk'le Haaland'ın bir pozisyonu var. Evet. Tamam mı? Santr'dan birebir kalıyorlar. Zaten tren gibi gider geçer normalinde. Tamam mı? Kim olursa olsun. Ama o Van Dijk'in pozisyon alışı şöyle alıyor. Böyle oyalıyor. En sonunda çapraz atıyor, golü önlüyor. Müthiş bir hareket. Şimdi bunları futbolcu öğretmek lazım. Mesela bunu Abdülkerim öğreteceksin. Çalayı. Neydi o sol bek Fenerbahçe'desi dedin yani gelişimi yok diye falan. O antrenörler bunları öğretmiyor.
2: Archibald.
1: En son bir şey daha söyleyeyim. Hani diyorlar ya işte bu bundan bir şey olmaz. Hamit Altıntop'un şeyini gösterdim. Yediği çalımı.
2: Ronaldo'dan.
1: Bu Bayern Münih'te oynadı. Real Madrid'de oynadı. Bunun hocaları Galatasaray'da oynadı. Abi öğreteceksin. Duruşu yanlış. Şimdi İbrahim'le orada gösterdim yani ben. Duruşu yanlış ya. Böyle yersen çalımı. Cristiano Ronaldo ondan sonra topu vurdu gülüyor.
2: Evet.
1: Abi yani pozisyonu bunları çalıştırmazsan ondan sonra geleceği yok. Orada da çalıştırmıyorlar. Onu anlatmak istiyorum yani. Avrupa'da da çalıştırmıyorlar. Hepsi çalıştırmıyor.
0: İki kere açıklamalarda bulundu İlkay Gündoğan ve Dünya Kupası öncesi Almanya'da çok eleştirilen Leroy Sané'nin performansını savundu. Galatasaraylı İlkay Gündoğan Dünya Kupası başlamadan önce performansı nedeniyle eleştirilen takım arkadaşı Leroy Sané'ye destek verdi. İlkay Kiker dergisine verdiği röportajda Sané'nin milli takım davetini sonuna kadar hak ettiğini ifade etti. İlkay Gündoğan, Leroy'un sezonu benimkine çok benziyordu. Çalkantılıydı, inişler ve çıkışlar yaşandı. Bana göre asıl önemli olan şu, sezona sadece iyi başlamakla kalmadı. Sezonu da iyi bitirdi. Zor durumlardan her seferinde kendini kurtarmayı başardı. Ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum. Bu kadroda yer almayı kesinlikle hak ediyor ifadelerini kullandı.
3: Baskısı var Almanya'nın, Musiala cezalarına gönderdi. Şut ve gol! Leroy Sané!
0: Tecrübeli yıldız Sané'nin zaman zaman eleştirilmesine neden olan tavırlarına da değindi. İlkay, Sané maçta bir şeyler %100 yolunda gitmediğinde bazen öfkesini biraz fazla belli ediyor. Bu aslında olumlu bir özellik. Çünkü o, insanların onun hakkında söylediklerinin tam tersini ifade ediyor. İnsanların düşündüğünün aksine hiçbir şeyi umursamadığı anlamına gelmiyor. Tam tersi, en çok kendisine kızdığını gösteriyor şeklinde konuştu. Leroy Sané'nin performansıyla ilgili biraz konuşalım. Lennart Karl'ın sakatlanmasının ardından bir anda Dünya Kupası'nda ilk 11'de başlama ihtimali de epey yükseldi tecrübeli oyuncunun. İnişler ve çıkışlar yaşaması doğal. İlkay'ın açıklaması bu şekilde, ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum diyor. City'den de takım arkadaşı olan Leroy Sané ile ilgili. Onu nasıl kullandı Galatasaray sizce ve yeni dönemde verimini biraz daha arttırabilmek acaba mümkün olabilir mi?
4: Bir kere Galatasaray ona burada sınırsız bir özgürlük tanıdı. Yani orada asla bulamayacağı özgürlüğü tanıdı. Yani bizim burada özellikle işin takım savunma kısmıyla alakalı çok fazla buna da ihtiyaç duymuyoruz değil mi? Özellikle kendi ligimizde oynadığımız maçlarda. Hatta bir gün Okan Hoca şöyle bir şey söylemişti basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'nde. Ya futbolda savunma ve hücum prensipleri vardır ama biz burada işin savunma prensipleriyle alakalı çok fazla ihtiyacımız olmuyor gibi bir ifade kullanmıştı. Yani bizim burada gerçeğimizi de bize yansıtıyor ve Avrupa'da neden bu kadar ortalama takımlara karşı problem yaşadığımızı gösteriyor. Yani Sané'nin özellikle burada çok fazla performansının dalgalanmasının temel sebeplerinden biri de geldiği takımlardaki organizasyon da çok belirliyordu. Yani onlar, hatta benzer ifadeyi İK için de söyleyebilirim, onlar hep bir sistemin içerisinde var oluyor. Yani Sané

0: Trump'la buluştuğunda City oyunlarında ona birkaç opsiyon tanınıyor. Yani antrenmanda yapılan tekrarla birkaç opsiyon tanınıyor ve onun becerisini ondan sonra bırakılıyor, değil mi? Yani ben sana birkaç opsiyonu tanıyorum ve senin becerin belirleyici oluyor. Benzer durum İlkay için, ki bence İlkay'ın burada yaşadığı temel sorunlarından biri de o da. Ya topla buluştuğunda, yani stadyumda canlı izlediğimde de bunu net bir şekilde gördüm. Topla buluştuğunda tamamen kaderiyle baş başa kalıyor. Çünkü burada daha fazla beceriye mahkum ettiğimiz için oyuncuyu, ya sen bu yeteneklesin, çöz problemi. Şimdi o onun sorununu yaşadı. Sane zaman zaman halletti ama bütününe baktığında, yani Galatasaray'ın ondan sürdürülebilir performans alamamasının temel sebebinin o olduğunu düşünüyorum. Bir de bazı oyuncuların yapıları da vardır ya Kerem. Yani oyuncuda bir vurdun duymaz, değil mi? Bir şey var yani, bir taraf var. Yani tam anlamıyla sana ne vereceği konusunda biraz kafanda soru işareti, evet, bırakan bir oyuncu. Almanların da muhtemelen bu kadar fazla itiraz ettikleri konu. Buralarda evet geçerli. Burada iki tane maçta problemi çözüp 5 maç dinlenebilirsin. Bir sorun yok. Ama oralarda öyle bir durum yok. Orada hep aynı ritimde olmak zorundasın.
1: Hele ki Dünya Kupası gibi bir organizasyon ufukta görünüyorsa.
0: İşinin zor olduğunu söyleyeyim ben yani. Hı-hı. Çünkü burada çok fazla alıştığı bir oyun var. O orada çok fazla onun işine yaramayacak yani.
1: Hocam siz nasıl gördünüz Sané'yi sezon içinde? Ve Dünya Kupası'nda acaba böyle değerini arttırabilir mi? Performansıyla biraz fark yaratabilir mi?
2: Yaratır. Ben burada da çok iyi gördüm. Sakatlıktan çıkan futbolcularda mutlaka bir şey, form düşüklüğü oluyor. Performans düşüklüğü oluyor. Bu gerçek yani, kim olursa olsun. İlkay'la de aynı şeyi gördük. Hepsi, bütün yani sakatlıktan dönen futbolcular aynı performansı görmedi. Bunu Yunus'ta da gördük. Ne bileyim, bir sürü futbolcuda bunları görüyoruz. Yani neticede iyi bir futbolcu, kaliteli bir futbolcu, çabuk futbolcu. Bunu daha evvel City'deydi galiba. Alman milli takımını oynatmadıkları zaman kızıyordum. Tanımam etmem yani. Tamam mı? Yani bu çok enteresan şeyleri var yani, meziyetleri var. Şimdi orada ilk 11'de oynarsa hiç şaşma. Ya bazı futbolcuları biz çok abartıyoruz yani. Çok çok abartıyoruz. Yani bunun meziyetleri var. Medya birilerini tutuyor, abartıyor. Mesela olduğundan, mesela diyelim ki adam 70, onu 90 gösteriyor. Bu da 90 iken 50 gösteriyorlar falan filan. Yani ya öyle bir algı yaratıyorlar. Bana göre sen orada ilk 11'de de oynasa faydalı olur. Görüyoruz. Dünya futbolunu görüyoruz yani. Çabuk, süratli bir adam. Bunun eksiltemeyeceği, geçemeyeceği adam yok. Şutları iyi. İki tane top yakalar. Bakmışsın iki tane gol atmış. Almanya 2-0 öne geçmiş. Yani olur ki bu son senelerde de Almanya şey tam bir fiyasko yani. Değil mi? Kaç senedir?
1: İşte evet, son Dünya Kupası'nda gruptan daha çıkamamıştı.
2: Daha evvel de Rusya'daki, nerede oradakiler, Ukrayna'da falan da kötüydüler yani ya. O Mesut Özil'in zamanları falan filan oynamadı falan, bir sürü şeyler oldu ya.
0: Sanelere, Sane tarzı oyunculara kaldığı için olabilir mi hocam yani?
2: Yok ya, ya keşke ya, bu, o, ya bu, bak ben antrenörlükten korktum, futbolcular bu tip futbolcular, çabuk futbolculardır. Çabuk futbolcudan korkarım ben. Öbürlerini bir tutarsınlar, kafa topu falan filan. Anladın mı? Onlar ama çabuk futbolcu. Ben sırf öyle onun için Mirkoviç'i almıştım. Hatırlarsınız belki Mirkoviç. Sonunda Mert Meriç oldu, Fenerbahçe'ye geldi. Çok çabuk adamdı. Yani ama sırf onlardan çekinirim ben. Yoksa yani öyle hani tempolu oruçya falan iyi futbolcu, ama onları mark etmek daha kolay. Ona göre adam bulabilirsin. Ama çabuk futbolcuları tutmak çok zor. Onun için de bu çok faydalı olur. Eğer öyle bir ilk 11'de oynama şansı olursa da iyi olur. Biz seviniriz de yani. Neticede bizim Galatasaray'ımızın futbolcusu. Orada onun başarısı bizim başarımız sayılır. İnşallah da onu şeyde görürüz yani, Dünya Kupası'nda. O arkadaşı şey mi acaba, söylenen haber doğru mu? O futbolcunun yerine oynayacak falan dedi.
1: Oynayabilir ya hocam.
2: O, dua edelim oynasın ya, bana göre var ya. Şey oynasın, çok da başarılı olacağına inanıyorum ben. Biz de gurur duyarız ya, bizim Galatasaray'ın futbolcusu ya. Başarılar diliyorum yani.
1: İlkay belki kendi performansıyla ilgili çok bir değerlendirmede bulunmuyor ama benim gibi inişler çıkışlar yaşadı da diyor. İlkay'dan bir şey görebilir miyiz? Yani Galatasaray İlkay'dan bir medet ummalı mı?
0: Çok zor. Çünkü onun oynadığı bugüne kadarki sürece baktığında Barcelona City oyunlarında ya, tamamen teknik direktör planıyla oynamaya alışmış bir oyuncu. Ya onun zorluğunu yaşıyor. Yani şimdi sen burada ilk aydan tamamen gel problemi kendin çöz oyunu bekliyorsun. Şimdi hocamın söylediği sakatlıkla ilgili süreç, evet yani o süreçte iyi dönemleri oldu ama çok da uzun zaman oldu. Yani o sakatlıktan sonraki süreç ciddi bir zaman geçti. Yani şimdiye kadar oyuncunun onu çok fazla halletmesi lazım. Yani bilmiyorum, yakın biri ona temas etse aslında dost sohbetinde onu daha rahat ifade edebilir. Yani burada aslında en temel yaşadığım sorunlardan biri planlama ile alakalı. Yok, oynamamış hayatında hiç böyle. Ya tesadüf olabilir mi? Guardiola oyunlarında tarihin en yüksek istatistiğini yakalamış. Ki o dönemde anlatıyordu onu, neden o istatistiği yakaladığını. Guardiola'nın oynattığı oyunlarda ona çizdiği oyunu, gittiği yerler. Bu doğaçlama olma şansı yok yani. Bunu bir plan var edebiliyor.
2: Asisti golü var ya. İşte çift tane yani. Şimdi hocam, 2-3 sene öyle bir şey vardı.
0: Aynı oyuncu hocam. Aynı oyuncu ve yani orayla bura arasında oynanan oyun şiddeti açısından ciddi fark var değil mi? Ya,
1: evet.
0: Bu kadar düşmemesi lazım. Yani bunu başka
2: daha iyi olması lazım bu tempoya göre.
0: %100 daha iyi olması lazım. Ya bence temel onun sorununu yaşıyor. Yani o uyumun. Sana da ilk geldiğinde benzer sorunu yaşadı. Ama onun oyunculuk özellikleri şöyle. O çözebilir problemi. O başta bir sistemin içerisinde bir şeyi halletmeye çalıştı. Baktı ki evet, burada daha doğaçlama oynanıyor oyun. Benim becereme muhtaçlar ve ben burada şunu yapabilirim. Topu alıp driplingle merkeze gidip kaptırabilirim. Problem değil, ama City oyunlarında ya da diğer organizasyonlarında merkeze gidip o topu kaptırdığında ve o takım problem yaşadığında onun bir karşılığı oluyor. Ama burada olmuyor. O yüzden o düşünce ona orada zarar verebilir.
2: Evet, bir de İlkay bak, hep asisti var, golleri var ya. 20'ye yakın golü var 2 sene üst üste City'de. City gibi takımda. Şimdi burada o ya, onu o serbestliği vermiyor hoca. Sanki 6 numara gibi oynuyor. Oyunu ağırlaştırıyor, ben inanamıyorum. Yani aynı adam mı bu diye.
1: Bu arada yoksa 36 yaşına doğru da gidiyor yani.
2: Fark etmez ya, o kadar şey fark etmemesi lazım. Yani çabuklukta, ağırlıkta. Yani neticede oralara gitmiyor ki.
0: Aslında hocam problem şu. Yani Okan Hoca İlkay'a talip olduğunda buraya getiriyorken Okan Hoca'nın bunu öngörüyor olması lazımdı.
2: Ama o görevi de
0: öngörmesi gerekiyordu hocam.
2: Bak, o aralara girmiyor. Yani tamam, girer yarım metre kalır. Anladın mı? Yetişemez. Gol atamaz. O pozisyonlara girmiyor ki. İnanılmaz ya. Nasıl bir zeki adam diye. Her pozisyonda gol yerinde.
0: Hocam,
2: her pozisyonda
0: gol yerinde. Olanı yaratıyorlardı ona. Burada
2: i̇şte,
0: yaratmıyor.
2: İşte onu diyorum. Yani, için. Evet.
0: Gidemiyor
2: yani
0: oraya.
2: Yoksa yani o şeyin İlkay'ın formsuzluğundan falan değil bana göre. O da ama kendisi de söylüyor. İşli çıkışlı şeylerim oldu. Aferin, kendini yani öz eleştiri yapıyor yani.
1: Evet.
2: O da güzel. İlla şey değil. Ama mesela bazen bakıyorum, acaba Okan hocamı söyledim. Oyunu ağırlaştırıyor ya. İnanamıyorum ya. Alıyor şey yapıyor falan filan. Belki bilmiyorum, hocamı söylüyor ne yapıyor. Ama adama da işte mesela Torre ne diyorsun? Gole gidiyor, gol atıyor bilmem ne falan. Acaba serbestlik mi vermiyor? Aman oğlum dikkat etmişsin, işte arkada boşluk olmasın bilmem ne mi demiyor. Ama burada mesela bir tane ne maçı yendiler? Liverpool maçı 1-0.
1: Evet.
2: Lemina Torre iyi kay oynadı. Sağda da Singo oynadı. Müthiş oynadı.
0: Hatta neler dendi o maçtan sonra. Beslenmesine, yediği yemediği şeye kadar herkese örnek, bize bir sürü şey. Hatta bir adım ileri gittiler. Bence o çok sağlıksız bir durum. Ya antrenör gibi yani, İlkay diyormuş ki eliyle sen buraya git, sen buraya git, o oraya gel ve takımı öyle yönetiyormuş yani. Aslında baktığınız zaman o da antrenöre de saygısızlık yapılıyor ama ya herkes onu bir anda satın yani. Alıyor. Ya öyle şey olur mu? Bir oyuncu eğer sağdaki soldaki önündü oyuncuyu komple oynatıyor ve tek başına o rolü üstleniyorsa burada antrenöre de bir saygısızlık.
2: Ya,
0: niye sonrasında yapmadı aynı oyuncu ya, eliyle yapıyorsa?
2: Şimdi iyi oynadı ya.
0: İşte hocam hemen bir şey söyleyecekler yani.
2: Medyadakiler. Bir şey yazacaklar, ne yapacak falan filan. Adamı Allah ya, yani bir de adamı var ya şey yaparlar, ne yapıyor biliyor musun? Yani negatif olarak görür herkes. Herkes demeyeyim de bazı insanlar. Ya bu adamı yaptığınız şey Guardiola. Yani o takımın içerisinde. Şöyle olabilir. Mesela Manchester City'nin bir maçına gitmiştim ben. Biz daha Sporting Lisbon'da falan oynayacağımız seneler var ya. Bir tane antrenör girdi abi oyuna. Girdi oyunun içinde oynadı. Antrenör bildiğin antrenör, yardımcı antrenör var ya. Bobby Robson'un yardımcısı şeyi yoktu o zaman. O şey de vardı, Mourinho da vardı da ama başka bir tane.
1: Antrenmanda mı?
2: Yok ya, start şey bir turnuva vardı dörtlü. Tamam mı? Orada girdi. Yani Mourinho pek o şey yoktu yani. Vardı da bizim maçı geldi izledi falan o kadar. Ama orada bir antrenörü vardı bunun. Futbolcu bir girdi içeriden konuşuyor tık tık tık. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi hakikaten şimdi bir amatör takımımız var ya bizim. Ya vallahi ben içeride olayım. Tamam mı? Ya bakıyorum bunlara arkadaş. Vallahi bir şey olsa da forma falan acaba.
1: Şu an mı?
2: Şu an diyorum.
1: Bu yaş
2: ya,
1: bu fizikte.
2: Konuşma ne fiziği, yürüyeceğim. Sen oraya git, ben sen buraya git yapar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bilmiyor ya futbolcu da.
1: Peki topu aldığınızda hocam. Topu yanınıza verebilecek misiniz?
2: Yok, rakibe vereceğim. Daha kolay. Yanıma. Bravo.
0: Hocam şeyde konuşuyor.
2: Yok yok.

0: Ya direkt bizde, rakibe vereceğim.
1: Hocam bizde şeyde konuşuluyor ya mesela maçtan.
0: Topu rakibe bırakacaksın. Ya, bravo. Ya. O mu?
2: Bir maçtan sonra diyorum ki rakip diyor burada diyor özellikle diyor planımız diyor topu diyor rakibe verip diyor ya bir takım niye topu rakibe versin?
3: Ya böyle bir şey ya, olmaz ya.
2: İşte antrenmanda biz onu şöyle deneyimliyoruz. İşte hocam biliyor 3 takım işte 2 farklı yelek işte bir takım sürekli topun peşinde kaybeden hangisi kaybederse kaybetsin bütün herkes içeri giriyor. Bir... Şimdi orada şimdi sen kaptırdın ya topu tabii ister istemez sana inanılmaz bir tepki var. Hele hele içeride çok kalıyorsak herkes kızıyor sana şimdi. Evet. Düşünsene topun peşinden koşmak bu kadar problemli. Oyuncu bunu sahada biliyor ve antrenörü diyor ki arkadaş bizim planımız şu. Ver topu rakibe biz koşacağız ve maç ya öyle.
3: Ya öyle bir şey yok. Ama medyada işte böyle ondan sonra zırboş dediğim zaman kızıyorlar bana. Orada da o antrenmanda da bak onu Düşescu da yaptırıyormuş. 3 tane takım ikisi dışarıda biri içeride. Hangi takım kaptırırsa o anında girip pres yapıyor. Bir de kızıyorlar. Ya bizim işimiz zaten bu. Sen topu kaptırdığın zaman topu kapmak.
2: En kısa sürede yer almak yani.
3: Ama diyor ki niye kaptırdın Kerem sana bozuk atıyor. Ulan biz bunu çalışıyoruz zaten. O da bir enteresan şeydi. Yani ya neticede bir şey söyleyeyim mi? Futbolcuları çalıştıracaksın veya şeyde de ne yapacaksın içeride organize olan mesela hacı derlerdi yani şunu yap buraya git falan filan diyebilir yani. Bazı eksikleri bazı her zaman olmaz ama.
0: Evet.
3: Ama bunu adamı da sen bir maçta ilah yap. O iyi oynadın tamam da kardeşim. Takım çok iyiydi bu maçta. Ben Singo'yu var ya müthiş bir sağ bek oynadı adam ya. Yani zannedersin ki ne bileyim babadan kalma doğma şey anadan doğma şey sağ bek.
0: Sağ bek.
3: Salah'ı nasıl görüyorsun? Ben sana bir soru sorayım Allah aşkına.
0: Çok iyi.
3: Salah'ı.
0: Çok iyi.
3: Ya bak bir Nelson vardı tamam mı? Bunu Nelson dedim ki bunu 20 milyon mu ne veriyor? Ya sakın versinler dedim. Bak bunu satamazsınız sana dedim. Şimdi bedava gitti. Üste para verecekler neyse. Salah'ı bak şuraya yazıyorum. Aynı duruma gelecek. İnşallah olmaz. Bir kenara gitsin buna 5 milyon vermezler. Kiralık verirler. Kiralık gidince ikinci bir Nelson vakası olur.
0: Bunu fırsat şimdi... olursa satılsın diyorsunuz.
3: Ya herhalde ya 20 falan veriyorlarsa... Ben yardım edeyim bak. İbrahim'i de alayım sırtımıza alalım. Tek başıma taşıyamam tamam mı? Hatta sen de gel yardım et. Doğru götürelim abi Edirne'den, Kapıkule'den öbür tarafa atalım onu. Ya yok. Salah'ı diyorsun. Neyse yani. Neyse, daldan dala gene atladık ya.
0: Ya alışırız neyse ki.
3: Neyse yani bu da var ya şeyde. Futbolcuları ya neticede şu var. Futbolcu futbolu bilecek arkadaş. Futbolu öğretmemiz lazım. İşte örnek verdik demin. Nasıl çalım yemeyeceksin değil mi? Hamit'in de kulağı çınlasın. Boyuna şöyle şey yapıyoruz onu. Ne o?
2: Onun yediği çalım üzerinde
3: örnek. Çalım üzerine de kısa bize hakkını helal etsin ya. O da bir şeydir yani ne var? Birilerine bir şeyler öğretme açısından bunları biz söylüyoruz. Çok ders veriyoruz. Ders gibi bir şey anlatıyoruz.
0: Bedava hem de.
3: Bedava iş. Evet. Parasız pulsuz ya. Bizi şimdi İbrahim senle biz yeni çıktık. Ben mesela bu topu şey eli
0: arkasında. İlk birlikteliğiniz mi?
3: Evet hocam. Eli arkasında duruyor ya futbolcular. Evet. Ben ona karşıyım. Bir de el şurada, bir el arka cepte. Bir adım koşacaksın diyorum. Ya diyorum ki beni kimse izlemiyor mu ya? Bir tane futbolcu, antrenör, başkan, yönetici, taraftar, medya. Ya çıkacaksın şurada kalkıyorum. Bir el şurada, bir el arka cepte. Bir adım atacaksın ya. Böyle duruyorsun.
0: Hocam şu an ha? Bizi kimse izlemiyordur.
3: Keşmediler.
0: Bir dakika. İhtimalle.
3: Kim izlemiyor ya?
0: Kimse herkes.
2: Oyuncular, antrenörler şu an Çeşme'de.
0: Çeşme'de.
3: Ya bizi izleyen şey var. Neydi o? Motosiklet. Kurye izliyor bizi ya.
0: Mesaj geldi kuryeden.
3: Kuryeden
0: geldi. İzlemiyorum dedi. Dinliyorum dedi. Yok ya. Onu da aktarayım yani. Ya gerçek bu şaka değil bu arada. Gerçekten
3: kardeşim yani böyle bir şey olur mu ya?
0: Evet. Biz Beşiktaş'a bir dönelim mi hocam?
3: Dönelim hadi.
0: Beşiktaş'a dönelim. Yeni teknik direktör netleşti. Vincenzo Italiano. Ve transferler artık öncelikli. Çok sayıda da takviye planlanıyor. Peki bu listede hangi isimler var? Hızlı bir transfer dönemi bizi bekliyor olabilir Beşiktaş için. Ekranlara taşıyalım haberimizi. Sonrasında üstüne değerlendirmelerde bulunuruz. Vincenzo Italiano kulübe ne katar? Bunu da konuşuruz.
4: Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar kadroyu birçok bölgede güçlendirmeyi hedefliyor. Forvet hattına daha önce Yongyuo takviyesini yapan Beşiktaş, Güney Koreli golcünün yanına bir santrfor daha almak istiyor. Kanat bölgesi içinde iki yeni isim üzerinde çalışma

0: girmeye hazır olduğu belirtiliyor. Siyah beyazlar aynı pozisyon için farklı alternatifleri de değerlendiriyor. Savunma hattındaysa planlama henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadu'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken Thiago Diallo ve Félix Udokai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş stoper bölgesine biri yerli, biri yabancı olmak üzere iki takviye yapmayı planlıyor. Yerli adaylar arasında öne çıkan isimlerden birinin bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmet Can Kaplan olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Dünya Kupası öncesinde A milli takımın geniş kadrosuna davet edilmiş ancak nihai kadroda yer alamamıştı.
1: Vincenzo Italiano Beşiktaş'ı ne katar? Biraz bunun üstüne konuşalım. Sonrasında takviyeler nasıl bir güzergahta ilerleyecek? Neler yapılacak? Bunlar üstüne de yine değerlendirmelerde bulunuruz. Nasıl biliyorsunuz hocayı?
2: Yani hocayı orada nasıl bildiğimizin çok fazla önemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buradaki davranışlar belirleyici oluyor. Yani
3: ya
2: orada
3: müftahlara soruluyor. Ya sen cenazeye gitmedin mi ya?
1: Gittim.
3: Ya Allah'ım yarabbim nasıl bilirsiniz?
1: Bir dinleyelim hocamı.
2: Ya şimdi ya benzer durumu Van Bronckhorst'u da yaşamıştı Beşiktaş, değil mi? Şahane bir başlangıç yaptı. Kaybedilen biri ya da ikinci maçtan sonra bir anda vazgeçti planlamadan. Aslında o güne kadar Beşiktaş'ta işler gayet sağlıklı gidiyordu. Yani temel düşünceye baktığında Beşiktaş'ta bir sportif direktöre teslim olup sportif direktörün futbol aklıyla teknik direktörle beraber çalışma, o planlamayı beraber yapma bence sağlıklı. Ama burada belirleyici olan bence Italiano ve Önder Özen'den çok Serdar Adalı'nın performansı. O ne kadar sabredecek? Çünkü başkan belirliyor ya. Yani size o zamanı kulübün başkanı veriyor. Yani nerede devam etmesi gerekiyor, nerede durması gerekiyor, hangi teknik direktörle tekrar, hangi sportif direktörle tekrar yapacak onlar. Bugüne kadar Beşiktaş o konuda çok problemli işler yaptı. Sürekli teknik direktör, oyuncu, sportif direktör, kulüp başkanı, bu kadar değişimden zaten sağlıklı bir şeyin çıkma şansı yok. Şimdi önünüzdeki arkanıza baktığınızda çok fazla hata yapmış bir kulüp başkanı davranışı var. Yani sadece onları yapmasanız bile aslında sizin için yeterli. Hatta o imza töreninde bile bence bu kadar fazla uzatmasına bile gerek yok bir kulübün başkanının. Yani işin espriyle Önder Özen'e sözü bırakıyorum derken bile dayanamadı, sonunda yine bir teknik bir şey söyledi. Ya dedi, aslında bizim kadromuz iyi ama dedi takviye. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Önder Özen'e mi teslim oldunuz? Eyvallah. Önder Özen İtalyano'ya mı teslim oldu? Artık onları baş başa bırakacaksınız. Onlar yapacak kadro planlamasını. Onlar gelecekleri gidecekleri planlayacak. Siz müdahil olmayacaksınız. Size şunu sunacaklar. Başkanım, buna talibiz. Ekonomik anlamda böyle bir bütçemiz var mı? Ve arkanıza yaslanacaksınız. Ya inanın daha kötü olma şansı yok. Yani bu sürede yaptığınız davranışlardan daha kötü olma şansı yok. Çünkü çok fazla karar değiştirdiniz ve ya maalesef yine aynı noktaya geliyor. Ya kulübün başkanı, idarecisi, yani teknik anlamda bu donanıma sahip değilsiniz. Olmamanızda da hiçbir anormallik yok. Hepiniz işinizde çok önemli insanlarsınız, değil mi? Koca koca şirketleri yönetiyorsunuz. Uzmanlık olduğunuz alanlar belli. Bu konuda uzman değilsiniz. Yani birinin size sunum yapması doğru bir durum da değil. Siz o konunun uzmanı değilsiniz ki ben sana sunum yapıyorum. Hiç uzman olmadığın bir konuda ya doğru olduğuna nasıl ikna olacaksın ya da yanlış olduğuna bilmiyorsun ya. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın bence sezonla alakalı en belirleyici performans, İtalyan Önder Özen'i bir yere bırakıyorum, Serdar Adalı davranışı Beşiktaş'ın bence bu sezonki kaderini belirleyecek. Ve şu çok önemli, geçtiğimiz sezonda benzer ifadeyi yaptım. Beşiktaş evet bu sene yarışmacı olabilir, bunda hiçbir anormallik yok. Beşiktaşların da zaten tamamen ilgilenmesi gereken şey şu: bir inşaat yapılıyor ve temel atılıyor. Yani temel atılmadan, değil mi, sağlıklı kat çıkamıyorsun. Temel atılıyor. Beşiktaş bu sene devre arasına kadar bir süreç yaşayacak. Devre arasına kadar bir eksik tespit edecek. Sonra yeni bir süreç sezon başı olacak. Tekrar orada bir eksikleri tespit edecek. Yani Beşiktaş bugün Önder Özen ve Italiano ile ilgili planlamasından sağlıklı geri bildirim alabilmesi için önümüzdeki sene bu dönemi görmesi lazım. Ancak o zaman diyebilirsin Italiano ve Önder Özen'e, ya sizin planlamanız böyle böyle diye.
1: Sanki sabır konusu da olmazsa olmaz. Net. Çünkü Serdal Adalı'nın genel performansı, tercihleri, takımın ligi bitirdiği noktaları göz önünde bulundurduğumuzda zaten Vincenzo Italiano son kurşunu gibi de duruyor bir yandan.
2: Yani bugüne kadar tamamında yanıldınız ve benzer ifadeler. Mesela evet. Onun için de öyle bir ifade
1: kullandı. O yüzden yani şartlar ne olursa olsun sonuna kadar gitmesi gerekiyor hocam.
2: Önemli olan şu aslında hocam.

0: da gitmek zorunda.
1: Hocam biraz önce bana itiraz etti yani kulüp başkanı müdahale etmesin konusunda. Aslında benim orada anlatmak istediğim şu. Kulübün başkanı teslim olacağı insanı çok iyi süzgeçten geçirecek hocam. Yani Önder Özen'i de İtalyano'yu da bir kere oraya neden getirdiğini analiz edecek. Kulüp başkanı derken tabii ki orada danışacağı insanlara teknik bilgisi olması lazım. Ve oraya getirdiği adama ondan sonra şöyle değil hocam. Yani bizde genelde böyle olduğu için söyleniyor. Önder Özen'i tenzih ediyorum, örnek veriyorum ama onun dışında bir durum. Ya biri var şahane konuşuyor, dili falan da çok iyi. Geçmişte de bir iletişimi var, yabancı dili de var. Ya bu süreçte bizi en iyi o idare eder değil. Oraya birini getiriyorum ama önce bir teknik bilgisi, planlaması, geçmişte yaptıkları. Evet, hocam sana teslim ediyoruz organizasyonu, sen de bir teknik direktör getiriyorsun ve ondan sonra arkana yaslanacağım. Başka türlü yok, yapamamışlar ya zaten. Dönsün arkasına baksın Beşiktaş. Hemen hemen aynı davranışlar. Bir tane daha problemli bir hadise olduğunu düşündüğüm konu. Yine aynı şeyi söyledi. Kim ne harcayacaksa biz. Sen harcayamazsın. Sen Galatasaray'la şu an ekonomik anlamda yarışamazsın. Bunda hiçbir anormallik yok. Yarışamaman da seni Galatasaray'dan daha küçük bir camia yapmaz. Bugün içinde bulunduğun şart Galatasaray senden güçlü. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Tıpkı senin ona mağlup çıktığın dönem gibi. Sen ondan daha güçlü durumdaydın değil mi?
2: Evet.
1: O gün de Galatasaray problemliydi. Bunda hiçbir durum yok. Yani sanki şöyle bir şey oluyor. Eğer kulübün başkanı böyle bir ifade kullanmazsa taraftar tepki gösterir. Bizim kulüp Galatasaray'dan küçük mü? Değil. Ama bugün Galatasaray daha sağlıklı sana göre. Ekonomik anlamda kadro tekrarı, teknik direktör tekrarı. Önce bunu kabul et. Taraftara bunu anlat. Çünkü Beşiktaş taraftarı feda sezonu adını duymadığın oyuncularla, velilerle, Ersanlarla değil mi? Geldi Olcaylarla. Ama oyun vardı. Herkes gidiyordu. Stat doluyordu. Bir Trabzon maçı var hatırlarsın. Herkes yere düştü son dakika kaçan
2: golden. Evet, inanılmazdı.
1: Şimdi dediler mi o gün ya Veli'nin burada ne işi var Olcay demediler değil mi? Çünkü bir oyun gördüler, bir mücadele gördüler. Bence bunu taraftara bu şekilde anlatırsan ve karşılığını görürse taraftan hiçbir şekilde bir itiraz olmaz yani.
3: Samet vardı. Samet Aybaba vardı başta.
2: Evet.
3: Feda ne oldu şimdi? Niye Samet yok? Bir tane de medyada adı da geçmedi. Kimse söylemiyor. Ben gene bir en azından önerdim bir isim vardı. Yok olur olmaz işte öbür geldi falan abi. Çok enteresan bir Türkiye var ya. Şimdi çok güzel şeyler anlattın güzel.
2: Evet.
3: Trabzonspor ele aldı ama. Bütçe ne kadar? Ne güzel işler yapıyorlar. Adamları alıyorlar. Evet. Şimdi ben aldım. Yani aldıklarına da inanıyorum ki çok şeyler yani rekabete girecek şekilde Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la, Beşiktaş'ta rekabete girecek şekilde futbolcuları organize ettiler, aldılar, transfer ettiler ve yapacaklar da. Beşiktaş da böyle yapabilir. İlla bu 100 milyon, 50 milyon falan filan değil işte, tamam mı? Bulursun adamı. Elinde vardı bir tane. Pedro muydu? AYK'ya giden. Neydi o? Pedro galiba ismi neyse. AYK'ya gitti ya Beşiktaş'tan kiralık verdiler.
2: Vida. Vida mı? Hmm. AYK'da Vida oynadı da.
3: Yok ya bizden.
2: João Mario.
3: Mario ya.
1: Mario.
3: Mario'yu verdin oraya gitti abi.
2: Vida
3: Mario
2: çok geride kaldı. Evet.
3: Evet o Torne Vida. Çok hiç sevmiyordum adamı şey olarak futbol olarak neyse. Yani Mario ya arkadaş niye verdin adamı? Bak İbrahim ben dedim bu sezon başında ben olsam beni danışmana danışman çok önemli ya.
1: Bence de hocam.
3: Çünkü bizimkilerin aldı danışman yani danışmayın.
1: Onaylayan alıyorlar.
3: Danışman var ya onaylayan. Danışmayın yani alıyorlar onlar danışman değil. Şimdi arkadaş ben az dedim ki o saysam öyle alırım sağ bek'e bir tane takımı bozmam. Orada sol bek bir tane adam var. 10 tane gerçi Kerem beğenmiyor onu. 10 asisti var bir golü
2: kim
3: var.
2: Kim hocam?
3: Masavka. Tamam mı? Ya burada istediği takımda kötü olsun. Sen Galatasaray'ı lider takımı yenmişin derbilerde iki tane Fenerbahçe yenmişin o kadro nasıl yenmişin ama bu Rafa Silva denen adamı önde oynatmışın yani 3 tane orta sahanın önünde oynatmışın Chamberlain'i var işte Mario'su şusu busu falan ne bozuyorsun ya koy sağ beke Osayi Samuel'e şimdi futbol oynadın bana var ya Masako ile Osayi Samuel yani o oynadıkları Türkiye'de senesin diye iki bek karşı ben oynamayayım abi ben takımı maça çıkacağım değil mi akşam? Eyvah ben bunları nasıl tutacağım diye düşünüyorum. Bırak gol atmayı falan. İki tanesi geliyor abi. İster bir şey yapsın yapmasın. Kandil akıntısı gibi geliyorlar devamlı. Sen bunları...
2: Osayi Samuel oynuyor. Siz rakip takımdasınız.
3: Rakip solda da şey oynuyor. Masa
2: o kadar
3: oynuyor.
2: Güzel bir fırsat ki. Ya, tabii, sol tarafı fırsat, işlemek ya, için.
3: Tabii işlemek.
2: Soldan işlemek
3: tabii,
2: için
3: tabii,
2: yani
3: şimdi
2: rakibi.
3: Çok iyi Fenerbahçe. Yol geçen anı gibi oldu orası. Beşiktaş'ın burası yol geçen anı gibi oldu. Yani şimdi benim de bir arkadaşım var. Şeyi beğenmiyor ya Ferdi'yi. Geçen gün Ferdi'yi anlattılar ya dedim kulağını çınlattım. Dedi ki Karagümrük'e gelir dedi. Ne oldu dedim ben İngiltere'de bile çok iyi oynuyor. Şimdi eldekiler

0: Nereden iyi? En kötüsü.
1: Biz neyden bahsediyorduk?
0: Beşiktaş'tan bahsediyoruz.
1: Transfer şimdi. İhtiyaçları. Vincenzo İtalyano.
0: İtalyano.
1: Önder Özen. Bu birliktelik ne getirebilir?
0: İşte bak, danışmanlar. Önder Özen güzel danışmanlık yaparsa, tamam mı? O zaman doğru. Bir antrenör.
1: Tanır mısınız Önder Özen'i?
0: Ya ben tanıyorum tabii. Hı hı. Ne yapar ne eder bilemem.
1: İzler neyse. Miydiniz yorumculuk performansını?
0: Hiç izlemedim ben ya. Bizden başka hiç kimseyi izlemiyorum arkadaş. Hı hı. Hiç izlemiyorum yani. Biz de ara sıra izliyorum yani, tamam mı? Yoksa dizi seyrediyorum. Baktım İbrahim benim fikirlerime ters konuşuyor, tamam mı? Hemen açıyorum bir dizi izliyorum. Söylüyorum da yani. Şurada
1: hocam ama farklı fikirleri dinlemeye olmaz, de tahammülümüz neyse, olmalı.
0: Tamam. Olacak tabii. Ne,
1: her yani, konuda değil bazen, ama
0: herhalde canım ama.
1: Önemli aslında, bir şey bu.
0: Ya X konularında mesela orta sahayla ilgili şudur, hı-hı, budur falan. İşte, istatistik var, bakıyorum buraya. Bunlar oynayınca Fenerbahçe 18 puan kaybetmiş kardeşim. Şimdi bunun haricinde bana bir şey söylerse ben geçerim abi oradan. Müzik varsa müzik dinlerim. Şey varsa ne bileyim.
1: Ama orada da hoca dedi ki mesela stoperler değişmiş dedi mesela. Orada da bir karşı test koydu.
0: Ya Allah'ım yarım. Ya neyse.
1: Özür diliyorum ama haklı da.
0: Allah. Ya bak neticede şu var. Beşiktaş'tan doğru transfer. Hı-hı. Tamam mı? Çünkü bizim de biz böyle söyleyeyim. Biz bir şoförüz. Teknik adamlar. Tamam
1: evet.
0: Mı? Gerçi biz kenardayız. Bize Allah'ın yok da. Şimdi bize araba önemli. Arabanın lastikleri. Önce ne lazım biliyor musun? Ben ilk araba alacağım zaman frenlerine dedim bakayım. Yani çünkü ben dedim futbolcu fren sağlam olsun arabanın. Hı hı. Tamam mı? Yani bir kaza yapayım. Ayak mayak gider. Tamam mı? Ondan sonra ne gelir? Lastikler, fren, farlar. Ondan sonra motor. Benzini yoksa eyvah yani. İstediğin kadar araba. Yani o şeyde giren yarış arabalarına benzin yoksa bittin. Yani bunlar olacak. Ondan sonra ben şoförüm. Tamam mı? Tamam, daha iyi bir arabaya geçebilirim. Tamam mı? Şöyle anlatayım İbrahim. Geçti şimdi, yok bizim Murat 124'ler vardı biliyor musun? Şimdi diyor ki bize bir Murat 124 var. Farlar yanmıyor. Frenler tutmuyor. Şeyden motor yok. Şey yok. Ne o? Benzin yok. Anladın mı? Freni yok. Bize diyorlar ki yarış. Lan nereye yarışacağım öbürleriyle? Bir yere kadar yarışırsın yani. Tamam mı? Onunla giriyorsun öbürlerine. Silecekler çalışmıyor. Yani neticede bir araba veriyorlar. Bu araba tamam, iyi bir şoför olabilirsin. Güzel arabayı da şaramboldan aşağı atarsın. Tedesco gibi atarsın yani. Hiç beceremezsin. İyi bir kadro yaparlar. İyi bir antrenör. Bir uyumlu. Uyum da çok önemli. Şimdi bak milli takımın hocası var ya. İçeride çok güzel bir arkadaşlık şey yapmış. Getirmiş takıma. Güzel bir şey yapar. Bir hava verirsin. Bir ne bileyim şey gibi ne derler, böyle bir arkadaşlık, bir aile gibi olursun falan, başarılı olur. Ama iyi bir elinde eleman yoksa, kadro yoksa eyvah yani. Onun için de bundan sonra yapacakları transferler çok önemli. Neye ihtiyaç var? Kimisi diyor ki şu kötü, kimi diyor ki bu iyi. Şimdi kimi dediler, Ahmet mi dediler bir yerden, o da oynamıyor dediler, stoper Trabzonlu ya,
1: Ahmet Can Kaplan
0: diyor. Senin elinde var. Şimdi bizde ne oluyor biliyor musun? Birileri yazıyor. Tamam mı?
1: Calo ile ilgili şüpheler varmış. Yani devam ya şüphe, eder mi? Udokai ile ilgili inanmış.
0: Udokai ile zaten var. Ya bunlar menajerler şimdi ne yapıyor? Kuruyorlar. Udokai gidecek yerine adam alacak 15 milyon. Calo gidecek yerine alacak 20 milyon. Ya bırak kardeşim, elindekileri bir oynatmaya çalış ya. Ben şimdi Udokai diye bir adam var. Seyrediyorum onu. Bütün maçları ben kaç tane gol yedirdi ona bakıyorum. Kaç tane hata yaptı. Ha çok iyi mi adam? Bana göre var ya 60 maç mı oynamış? Gir bak 5 tane maçı kötüdür. Gol yedirmiştir yani, gol yedi. Bariz hatadan. Bak öbür adam illa hemen 2 tane maç kötü oynasın. Oo bir görsen ya. Hemen ben sana bulurum. Ben Messi'yi de yerle bir ederim ya bir maçında. Hiç koşmuyor derim yenildiği bir sürede. İşte onun yüzünden yenildi derim yani. Eleştiririm. Sen hemen o gitsin bu gelsin, o gitsin bu gelsin. Boyuna adam alıyorlar. Boyuna adam alıyorsun. Biz bir Beşiktaş'ta tutturmuşlar. Kanat yok. Arkadaş yani bu adam da eldekileri bir oynat. Şimdi bu adamın işi kolay değil ama bir şeyler yapabilir. Orada Bologna'da bir şeyler yapmış. Bir göreyim adamı bir kere, şunu göreyim. Ne düşünüyor? Mesela çoğaltamıyor mu bir takımı? Bir takımın çoğalması, gole gidişi. Orada çoğalamıyorsan bu antrenörün hatasıdır.
2: Bir de Bologna'da şöyle bak istatistiğine, gittiğinde Bologna'da hep ondan önce de tekrar yapmış oyuncular.

0: Onunla çalışmış. Yani şimdi ilk defa o da kariyerinde böyle bir şey deneyimleyecek. Yani baştan bir takım yapmaya çalışacak. Bak
1: onu da bilmiyorum. Bilmiyor işte, olabilir. Yani.
0: Tabii yani hocam şimdi girsin baksınlar. Ben biraz baktım hani orada oyuncu çok belirleyici olur. En az 2 sene zaman geçiren oyuncular var. Daha fazla olanlar da var. E şimdi böyle bir kadroyu organize etmek mi daha kolay hocam?
1: Burada
0: daha
1: önce. Burada
0: yoksa
1: şimdi,
0: sıfırdan bir şey inşa edeceksin.
1: Ya çok bambaşka ya.
0: O yüzden hani şimdi hep talip oluyorlar. Bologna'da bunu yaptı ya. Tamam da ora bambaşka bir kültür, bambaşka bir davranış. Orada insanlar biliyorlar 3 aşağı 5 yukarı başarına geleceğini. Ya Arteta ile Arsenal şampiyonluk yaşadı. İlk gittiği sene şeyden 5 tane yedi. City'den ilk maçta mı ikinci maçta? 5 tane yedi. Sen düşünsene Türkiye'de böyle bir planlama 5 tane, bak ne oluyor ondan sonra.
2: İlk 2 sezonu çok zor geçmiş.
0: Ama şimdi onlar şunu biliyor. Arteta'yı getirirken şöyle getirmediler. Ya bu buralarda top oynamıştı. Çok da efsane. Bizi de çok seviyor. Taraftar da bizi başımızı ağrıtmasın. Bu burada dursun değil. Onlar antrenör olarak konuşuyorlar. Çünkü o danıştıkları insanlar da bu anlamda donanımlı.
2: Bak, bu arada bir önceki saat ya da ilk saatte olabilir. Hoca Alex Ferguson'ın elindeki kadroyu bana verseler ben de yaparım dedi.
1: Ben zaten yaparım, ne konuşuyorsun?
2: Tamam, benim o konuyla ilgili en ufak bir şüphem yok. Ama orada da şöyle bir durum var. Alex Ferguson 6. sezonunda şampiyon oluyor Manchester United'da.
1: İşte adamları bulduktan
2: sonra. Siz 6 sene sabrederler mi ondan emin değilim.
1: Bizi
2: işte
1: odunla döverlerdi.
2: Ya da herhangi biri. Ya da herhangi bir
0: hocam kulüpte. Aslında biz hep itiraz ediyoruz ya mesela. Ya buralarda bu iş olmaz denir mesela. Dikkat et, örnek verirsin. Mesela Arteta'dan örnek veriyorum. Ya arkadaş buralarda niye olmaz? Mesela Göztepe diye bir takım var. Hiçbir tane Türk idareci yok. 2 tane yabancı idarecinin yönettiği ve yine yabancı bir teknik direktörün. Geçtiğimiz sezon 11 maç kazanamadılar Kerem. 11 maç düşünebiliyor musun? Bir Anadolu takımın teknik direktörü 11 maç kazanamayacak. Yani bir önceki seneden bahsediyoruz.
2: Evet.
0: Kalma şansı olur mu?
2: İmkansız.
0: Niye? Düşünce şu. 11 maç kazanamıyor, o gitsin yenisi gelsin. Ama onlar onu şeyi çok iyi biliyor. Yenisi de gelse diyor bir şey değişmeyecek diyor. 11 maç neden kazanmadığını onun başındaki insanlar da teknik donanıma sahip olduğu için biliyor neden kazanmadığını. Eksikliği biliyor. Oyuncu problemini biliyor. O ona teslim olduğu için Göztepe yoksa çok daha mı akıllı o insanlar? Yok ya, onlar bir planlama. Yani oraya teknik direktörü TFF birincilikle getirirken iyice analiz ettiler. Oturdular, dediler ki bak hocam bizim bir planlamamız var. Senden ricamız şu. Oyuncuları iyi antren et. Fiziksel olarak oyuncular düşmesin. O senin sağlığın sakatlık sorunu yaşamasınlar. Ve herkes yerinde oynasın. Ya bizim burada çok fazla şeydir ya hocam. Hani çok fazla bir üçlü bir dört. Hiç o işe girmediler. Geldiği günden beri üçlü sistemde oynuyor. Burada birini öyle yapacak kıyamet kopar ve çalıştığı takım da Göztepe yani. Hani ciddi de bir kalabalığı yönetiyorlar.
2: Evet.
0: Ya var mı Göztepe'de istifa diyen biri 11 maçta? Ağzını kimse açmıyor. Gidiyorlar içeride eğleniyorlar. Değil mi? Çünkü planlamayı gördüler. Taraftar da ikna oldu. Hani diyoruz ya biz de Türkiye'de olmaz. Olur sen yap. Taraftarı ikna et. Bak ondan sonra
2: başka bir yer olsa mesela Stoylova direkt kafadan ya Bulgaristan'dan hoca mı getirilir diyen de olurdu.
0: Çünkü
2: yani
0: onlar bize temas etmedikleri için öyle bir problem. Hani bazen diyorlar ya işte buraya gelen Türkçe öğrensin. Bence öğrenmesin. Ne kadar bizi aslanırsa o kadar onun lehine diye düşünüyorum.
1: Şeye de bakmasınlar ya. Hani futbolcular diyorsun ya bakıyorlar gazeteye. İkay falan diyor ya. Bak okumayacaksın Türkiye'de. Bak bizde Ahmet Hasan vardı. Bizden sonra ben gittikten sonra Denizli'ye sattılar onu. Oradan Gençler Birliği, Beşiktaş, Anderlecht'e. Ve Ahmet Hasan 2 tane turnuvada, Afrika'dan turnuvasında turnuvanın adamı seçildi. Ya ne demek bu biliyorsun değil mi? Turnuvanın adamı seçildi. Osimhenler var düşün yani. Şimdi Osimhen
2: üst üste
1: var.
2: Kazanmışlardı Afrika yani, Uluslar Kupası'nı zannediyorum.
1: Bu adamı Kocaeli'de var ya bir gün geldi aldı gazeteyi. Hocam dedi ya hep biraz da Türkiye kötü kötü kötü her maç bana kötü yazıyor. Oğlum bırakma sen dedim boşver. Firavunlar yazıyordu bir tane daha vardı. Tamam mı? Bir adamı bir şey yapıyor. Okumasın abi. Türkiye'de ya adamı yani orada da işte gazeteciler herhalde başka birini bu satsın. Ben gittim sattılar ben adamı Denizli'ye. Bu gitsin diyorlar başka biri gelsin. Biz de oradan herhalde bilmiyoruz.
2: Orada iki değil üç kere üst üste kazanmışlar.
1: Kazanmış. İkisinde turnuvanın adamı
2: seçildi. Ben iki diye hatırlıyorum. Doğru. İki turnuvada da turnuvanın en iyi oyuncusu seçiliyor.
1: Düşün yani adamı gönderdiler ya Kocaeli'den ya. Kötü kötü yazıyor. Bir de ya vallahi.
0: Bir de hocam sizin dönemle de alakalı şimdi bak sizin Kocaeli Spor'da Saffet abilerinde olduğu dönemi ben hatırlıyorum. Çocukluğumdaydı. Şimdi tesadüf olabilir mi? O dönem geliyor Anadolu'dan bir takım çıkıyor. Geliyor Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la. Mesela hocam diyemez miydi o sene? Ya arkadaş ne zirveye oynaması? Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı biz nasıl yakalayacağız? Bütçeler almış başını gidiyor.
1: Ya ne bütçesi
0: ama oyun ya? Oyun orada teknik direktör dokunuşu çok belirleyici oluyor. Şimdi geçmişte Denizlispor'un Avrupa'da yaşadığını unutmayın. Biz şimdi şeye de ikna edildik. Bunu da bence bizim teknik direktörler yaptı. Özellikle yeni nesil teknik direktörler.

0: Sürekli bir bahanenin arkasına sığınma. Hemen şuradan bütçeler üzerinden bir şey oldu.
1: Yorgunluk. Hele
0: gidiyor yorgunluk. Yani. Mesela ben şeyi dinledim. İrfan Hoca'yı dinledim bir röportajını. Ya, inanamadım yani Okan Buruk'un yardımcısı. Ya 4 sene orada geçirmişsiniz. En teknik anlamda oyunu bize şahane anlatmanız gerekiyor. Duran topla ilgili bir soru sordular. Dedi ki atanla vuran iyi olacak dedi. Ya şimdi bir teknik direktör yorumu olur mu atanla vuran?
1: Sen Liverpool'dan yedikleri golü gördün mü? Kornerden yedikleri golü.
0: Evet hocam. Ha?
1: Görmedin değil mi? Bak nereden vurdu biliyor musun? Penaltı pozisyonunu oradan adam vurdu gol oldu. Penaltı pozisyonu yok. Penaltı evet. Adam dışarı çıkarttı. Penaltının neredeyse bir metre gerisinden adam vurdu gol oldu ya. Biz unutmadan söyleyeyim Kocaeli Spor'la bir geçen bir baktım. O zaman 16 takım vardı. 25. hafta Galatasaray 55 biz 54 puandaymışız. Ve o hafta biz Fenerbahçe'yi yenerdik. Rahmetli Özal öldü. 3 hafta sonra biz de Ergun oynamadı. Belli hastalandı falan. Biz yenildik Fenerbahçe. Ona rağmen kalan 4 maçı alsaymışız gene şampiyon oluyormuşuz. Bak bir puanımız var.
0: Çünkü hocam şimdi, o yani, dönem o dönem ya. Çünkü hocam biz bir çok fazla oyun yok. Oyun dinliyorduk hocam. Yani şimdi ama. Artık mesela o röportajın devamında da şöyle diyor. Diyor ki hocam sakatlıklar diyor işte diyor inişler çıkışlar. Diyor ki milli takım dönüşleri biz diyor problem yaşadık ama milli takım dönüşleri problem. Yani olur mu bir teknik direktör oyunu buradan anlatılır mı? Eksikliği buradan anlatır mı? Yani sen Kocaeli'ye ilk kaybettiğin maçtan sonra ligin başıydı. Hangi milli takım yorgunluğundan bahsediyorsun ya? Ona göre planlama yapıyorsun ya boşuna mı o kadroyu 25 kişiye çıkartıyorlar birbirine yakın kalitede oyuncuları bir araya getiriyorlar. Şimdi evet. Sen bunu en çok kazanan en güzel anlatması gereken insan sen böyle anlatırsan diğerlerinden falan biz ne dinleyeceğiz? Bizi şeye ikna ediyorlar Osimhen haksız rekabet. Tamam o zaman bir şey konuşmayalım Osimhen haksız rekabetse Türkiye'de başarısız bir teknik direktör yok. Çünkü Osimhen belirliyor çıkıyor kazanıyor.
1: Ya, haksız rekabet ya ben yine ya Fenerbahçe diyorum ki sana bak gir şeyden bak. Şey girdiğin zaman o şeye spor şeyine kırmızı yeşil sarı var sarılara bas 10 numara kim oynamış kırmızıya bas 10 numara kim oynamış Fenerbahçe'de 18 puan bitti yani
2: hocam 6 dakikamız var Trabzonspor'dan da bir haber ekrana getireceğiz Bordo Maviller transfere ciddi anlamda hızlı bir şekilde giriş yaptı ve santrfor pozisyonu için Onuachu'yla belki rekabet belki bazen beraber oynayabilecek bir profil düşünülüyor. Roma'dan ayrılabileceği konuşulan Artem Dovbik.
3: Trabzonspor hücum hattına takviye yapmayı hedef

0: Bordo Mavililer kariyerine İtalyan ekibi Roma'da devam eden 28 yaşındaki Ukraynalı golcü Artem Dobi'yi kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan'ın daha önce de gündeme gelen Dobi transferini bu kez sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan Dobi'nin Serie A deviyle 2029 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Roma 41 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı futbolcuyu düşük bir maliyetle bırakmak istemiyor. Güncel değeri 15 milyon euro olarak gösterilen golcü oyuncu geride bıraktığımız sezon Roma'da 6'sı ilk 11 olmak üzere 18 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asist üretti. Kariyerinde 6 kupa kaldıran, biri La Liga olmak üzere 3 kez gol krallığı yaşayan Dobik, Ukrayna milli takımıyla da 41 müsabakada 11 kez fileleri havalandırdı.
1: Artem Dobik için bu sezon çok iyi geçmedi. Geçtiğimiz yıl performansı daha üst seviyedeydi ve Roma Girona'ya onun için tam 41 milyon euro ödemişti. Onu da söyleyelim. Girona performansı zaten muhteşemdi. Takımı Şampiyonlar Ligi'ne de taşımayı başarmışlardı. Ukraynalı oyunculara bir ilgisi var Trabzonspor'un. Bu kesin, çok sayıda Ukraynalı futbolcuyu izledik. Acaba Artem Dobik onlardan biri olur mu? Onu açıyı da düşündüğümüzde Fatih Tekke kafasından ne geçiriyor olabilir?
2: Kaç yaşında pardon be?
1: Hocam bir de bana bak. 28 olmuş. 28 olmuş. Bu arada Ukrayna'dan çıkmadan önce de Trabzonspor'un gündemine çok gelen bir oyuncuydu Dobik. Buyurun.
3: Ya şöyle, şimdi aslında Trabzonspor'da yani geçtiğimiz sezon Fatih Hoca göreve geldiğinden bu sürece baktığında, işte o biraz önce anlattığımız çok...

0: değerli bulduğumuz o teknik direktörle yapılan oyuncu tekrarı çok önemli. Şimdi onlar için aslında Fatih Hoca'nın bence teknik direktörlük kariyeri açısından da, yani bundan sonraki kariyerini hep hedefe oynayan takımların teknik direktör olarak mı sürdürecek? Çünkü onun için en belirleyici olan zaman bu. Yani ona bir organizasyon teslim edildi ve sabır edildi. Oyun olarak bir karşılığı alındı ama esas tam anlamıyla sağlıklı geri bildirim almaları bu sene olacak diye düşünüyorum. Çünkü eksik gördükleri bölgeler oyuncuları alacaklar. Şöyle, bu tarz oyuncular aslında şöyle fırsat diye düşünüyorum. Çok yüksek bonservis bedelini görmüş ama gittiği takımda beklediği oynama alışkanlığını yakalayamamış oyuncular için değerlendirilebilir. Yani böyle çok fazla örneği var. Yani Avrupa'da belli bir seviyeye gelmiş ama orada beklenen performansı gösterememiş oyunculara, ki Trabzon'da bu anlamda şöyle fırsat diye düşünüyorum. Yine kadrosunda birçok beraber oynama alışkanlığı oyunculara gelecek. Yani yeniden inşa etmiş, yeni teknik direktörlü olan bir takıma gelmeyecek. O yüzden yani planlama tabii burada çok önemli. Sonuçta elinizde net bir santrafor var. Nasıl bir oyun modeliyle oyuncuyu değerlendireceksiniz? Onun çok belirleyici olacağını düşünüyorum.
1: Kaç Hocam, lira? Kaç lira? Bir de onu söyle.
2: Kaç lira? Lira bazında mı, euro bazında mı?
1: Neyse ya. Dolar, euro. Tahmini.
2: Yani
1: bonservisi var mı?
2: 20 olabilir.
1: Vermem ya, 20 milyon adamı verip yedek alınır mı ya?
2: Kiralık belki düşünülebilir.
0: Ha, sanki o daha mantıklı.
1: Evet, kiralık da gelir mi adam? Şimdi 41 milyon euroya alınmış her adam müthiş bir performans verdi. Yaşı daha 28 değil mi?
2: Evet.
1: Yani Onaçu yarın bir gün Onaçu 33 yaşında satarlar. Bu daha oynar 5 sene 6 sene falan belki. Ben olsam
0: o yüzden mesela hocam kiralık getirip ona göre bir
1: plan yapmak. Adam yedek kalır mı sence ya? Yedek kalırsan adam, bak bir şey var. Futbol oynadın. Kerem, şunu bilemiyor herkes. İlkay diyoruz, Ahmet diyoruz, Singo diyor. Abi adam sakatlıktan çıktı. Bir de yarı yamalak oynatırsan bitirdin adamı. Gitti abi. Maç ritmini yakalayamaz ya. İstediğin antrenmanı
0: beraber yaptı. Oynatma planı vardır hocanın. Hani
1: yok yok. Şey var ne o? Oynatma gol atıyor yani. Boyuna adam. Muçi, Ernest Muçi, ne orta sahada kim oynayacak? Tek başına mı çıkacaklar orta sahada? Mümkün
0: Muçi
1: değil.
0: Yine hani bu oynama ritmi konusunda
1: yani çift santrafor 3-5-2 ya, zaten Muçi şey gibi oynuyor zaten. Yani 3-5-2 gibi santraforun arkasında oynuyor. Orta sahada 2 kişi oynuyorlar yani. Hı. Ya ona rağmen bravo Fatih Hoca yani. Fatih Tekke. Ben olsam yapmam. Onun için de yani adamı belki alırsın Onaçı, ben olsam var ya bak hemen Fenerbahçe'ye şeyi Onaçı'yı satmaya çalışırım. Bak başkan, buradan söylüyorum sana. Vallahi diyorum ya. Fenerbahçe'ye ver 20-30, al bunu al. Bak. Yemin ediyorum ya, 30 milyona ben olsa Fenerbahçe'nin de koşarak alırım onu.
2: Hocam süremizin sonuna geldik.
1: Almadın mı?
2: Öyle kolay değil o işler. Çok teşekkür evet. ediyorum. Spor gündeminde teşekkür sona ederiz. Geldik. Hocam ağzınıza sağlık. Fransa Açık sona erdi sevgili seyirciler. Alexander Zverev ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Fransa Açık demekse açıkçası Rafael Nadal demek. Tam 14 kez kazanmıştı İspanyol raket. Fransa Açık'ın sona erdiği bugünlerde efsane raketin kariyerinin en önemli anlarıyla veda ediyoruz. Hoşçakalın.
3: Rafael Nadal, kuşkusuz uzun kariyerinde birçok zafer, birçok hayal kırıklığı ve unutulmaz an yaşadı.

İspanyol raketin kariyerinin en büyük birkaç anına bakalım. İlk Grand Slam şampiyonluğuna kadar da büyük anlar yaşamıştır ama kariyerinin başlarındaki en unutulmaz an ilk Grand Slam şampiyonluğu dersek herhalde kendisi de itiraz etmez. Tabii ki Fransa Açık'ta geldi bu şampiyonluk.

artık dünya sıralamasında 5. sıraya yükselmiş ve 19. doğum gününde Roland Garros'ta yarı finalde Federer'i yenmişti. Finalde Arjantinli Mariana Puerta'ya mağlup ederek ambargo koyacağı Fransa Açık'ta ilk zaferine ulaşmıştı. Wimbledon finali Nadal'ın kariyerinin başka büyük bir anı olarak kayıtlara geçti. O yıla kadar Wimbledon'da iki kez finale çıktı ve ikisinde de yine o yıllarda üst üste Wimbledon şampiyonlukları kazanan Roger Federer'e yenildi. Wimbledon klasikleri arasına giren, zaman zaman yağmurun durdurduğu efsanevi maçta Nadal büyük bir zafere imza attı.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
12: Aspor Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
16: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Baba, bu ne bayramı?
19: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: sizinle paylaşacağız. Hemen başlayalım Fenerbahçe ile. Fenerbahçe'de dün seçim heyecanı vardı. Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi. 1998-2018 yıllarında 20 yıl başkanlık yapan Sayın Yıldırım 8 yıl sonra geri döndü. Kongrede neler yaşandı? Dünün heyecanını şimdi ekranlara getirelim.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ikinci gününde oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde yapılan seçimde başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarıştı. 45 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 10'da başladı ve 17'de sona erdi. Oy sayım işlemi henüz tamamlanmadan Hakan Safi, Fenerbahçe camiasının eskiyle yaşamayı sevdiğini söyleyerek Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
2: Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibini kutluyorum.
1: Saat 22 civarlarında oy sayımı tamamlandı. 27.387 oyun kullanıldığı kongrede 27.172 oy geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oyla başkan seçilirken Hakan Safi 9.927 oy aldı. 135 oy geçersiz sayılırken 80 boş oy tespit edildi. Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesinin ardından size borcumuzu ödeyeceğiz derken tribünlerin tezahüratına da eşlik etti.
3: Kazanan Fenerbahçe'di, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Sonsuz.

0: söyleyebilirsiniz. O gazeteyle son sözümüz Fenerbahçe. Hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız.
1: Evet, Fenerbahçe'de seçim heyecanı sona erdi. Şimdi gözler hem kadroya yapılacak takviyelerde hem de teknik adam konusunun nasıl nihayete ereceğinde. Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım'ın bir numaralı adayı Aykut Kocaman diyoruz. Şimdi detayları paylaşalım sizinle.
2: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler teknik direktör tercihi ve transferlere çevrildi. Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından Aykut Kocaman ismini camiaya duyurması bekleniyor. Fenerbahçeli 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son olarak 2017-18'de teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman 9 yıl sonra yeniden sarı lacivertli takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yönetimi transferler konusunda da seçim sürecinde önemli adımlar attı. Vedat Muriç ve Saru Jiras ile kurulan temaslar da son noktaya gelindi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da bu süre zarfında Vedat Muriç ile görüştüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım yönetimi transferleri bir an önce bitirerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerine tam kadro çıkmasını istiyor.
3: Herkes de duysun madem ki dediniz.
1: Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızılılar orta saha transferi için gözünü Eduardo Camavinga'ya dikti. Fransız oyuncunun yüksek maliyeti ise dikkat çekiyor.
4: Yeni sezondaki yabancı kuralı sebebiyle acele etmeyen Galatasaray orta sahaya tartışmasız bir takviye planlıyor. Dünya çapında bir orta saha için düğmeye basan sarı kırmızılılar Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de 23 yaşındaki Fransız oyuncuyla temasa geçti. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Camavinga'nın satışına sıcak bakan Real Madrid, 50 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Premier Lig ekiplerinin de yakın radarında bulunan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon euronun üzerinde bir maaş beklentisiyle cevap verdi. Real Madrid'de kazandığı ücretin iki katından fazlasını Galatasaray'dan talep eden Camavinga'ya Suudi kulüpleri de ilgi gösteriyor. Daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmak isteyen Camavinga 6 ve 8 numara pozisyonlarının dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Kariyerinde 13 kupa kaldıran futbolcu 2021 yılında Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımında 29 maçta 2 gol kaydetti.
1: Ve Beşiktaş'ın transfer gündemiyle devam edelim şimdi. Bologna'da forma giyen İngiliz kanat Rowe listesine ekledi. Siyah beyazların sağ kanattaki hedef oyuncuları da belli oldu.
5: Beşiktaş kanat mevkisine takviye için harekete geçti. Siyah beyazlıların gündemine gelen son isim İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Jonathan Rowe oldu. Yönetim Davitashvili ve Trossard'ın ardından Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi 23 yaşındaki İngiliz oyuncuyu listeye ekledi. Geçtiğimiz yaz döneminde 17 milyon euro bedelle Marsilya'dan Serie A ekibinin yolunu tutan ve her iki kanatta da oynayabilen futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. Avrupa'da birçok kulübün radarındaki Rowe, geride kalan sezonda 23 resmi müsabakanın 27'sinde ilk 11'de görev aldı ve 8 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sol kanat için alternatif isimler üzerinde de çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın listesinde Sassuolo'da kariyerini sürdüren Armand Lloriente de bulunuyor. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayan ve Milot Rashica'yla yola devam etmeyi düşünmeyen yönetimin sağ kanattaki hedefi ise Riccardo Orsolini'ydi. Ancak 29 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunun kulübü Bologna ile yeni sözleşme imzalamaya yakın olduğu ve Orsolini'nin transfer ihtimalinin zora girdiği belirtildi. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş, kanat hattına yapacağı takviyelerle hücum gücünü üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
6: İyi futbol oynatacağını, takımın
1: Transferin hızlı takımı Trabzonspor'sa Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dolbik'i renklerine bağlamak istiyor.
4: Trabzonspor hücum hattına takviye yapmayı hedef.

0: Bordo Mavililer kariyerine İtalyan ekibi Roma'da devam eden 28 yaşındaki Ukraynalı golcü Artem Dobi'yi kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan'ın daha önce de gündeme gelen Dobi transferini bu kez sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan Dobi'nin Serie A deviyle 2029 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Roma 41 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı futbolcuyu düşük bir maliyetle bırakmak istemiyor. Güncel değeri 15 milyon euro olarak gösterilen golcü oyuncu geride bıraktığımız sezon Roma'da 6'sı ilk 11 olmak üzere 18 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asist üretti. Kariyerinde 6 kupa kaldıran, biri La Liga olmak üzere 3 kez gol krallığı yaşayan Dobik, Ukrayna milli takımıyla da 41 müsabakada 11 kez fileleri havalandırdı.
1: Yoğun bir spor gündemi yaşadığımız bu günlerde Aspor yayın koordinatörü Ender Bilgin bugün yaşanan gelişmeleri Aspor için değerlendirdi. Bakalım neler söylemiş.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine bağlı yoğun gündem nihayet sonuçlandı. Aziz Yıldırım'ın zaferiyle sonuçlandı. Özellikle son 10 günü yüksek tempoda geçen bir seçim yarışı oldu. Ve Aziz Yıldırım rekor oyla seçildi. Yani işte 55'e 45, 60'a 40 falan diyenler vardı. Son gün yaklaştı yakanlar diyenler vardı ama Aziz Bey 17 bin küsur oyla kazandı. Gerçekten ciddi bir teveccühü oldu Fenerbahçe Genel Kurulu'nun Aziz Yıldırım'a. Bu Aziz Başkan adına küllerinden doğmaktır yeniden. Şimdi öte yanda Hakan Safi çok mücadele etti, çok çalıştı o da. Açıklamaları var, vaatleri var. Orada iletişim ekibinin seçim sonuçları artık belli olmaya başladıktan sonra yaptığı beyanatta ona bir müdahalede bulunması gerekirdi. Orada biraz daha akılcı müdahale edilmeliydi. Çünkü biraz sitem etti orada Hakan Bey. O sitem biraz genel kurul üyelerinin iradesine yönelik bir sitem. O çok şık değil. Orada seçimi kaybetmenin verdiği üzüntüyle belki şekillendi durum. Ama sonrasında da bundan sonrası içinde Fenerbahçe'de umutları olan bir kişinin daha akılcı konuşması gerekirdi. Şimdi Aziz Bey'e gelince ne yapacak? Çarşamba günü Fenerbahçe'nin yeni yönetimi malumunuz yanılmıyorsam saat 14'te mazbatasını alacak. Cuma günü gibi ben Aykut Kocaman isminin açıklanmasını öngörüyorum. Aykut Kocaman'la birlikte işte Oğuz Çetin önce belki açıklanır. Oğuz Çetin ve bir eski futbolculardan oluşan bir futbol aklı var. O ekip efendim yaklaşık bir aydır çalışıyor. Yoğun bir şekilde çalışıyor. Oyuncu bakıyor, kamp yerleri vesaireler, programlar, işte yeni teknik adam derken gerçekten çok yoğun bir çalışma var orada. Birçok isim söylendi ama hani isimler de belli. Vedat Muriç zaten tamamdı. Hatta geleyim diyen ben zaten Vedat Muriç de Aziz Bey istemedi. Daha hani netleşmeden hiçbir şey doğru olmaz diye. Gerasi ile ilgili birkaç küçük detay var ama Gerasi'nin de olması yakındır. Bir sol stoper alınacak. Bu anlamda Malangsar ismi ön plana çıkıyor. Ake de deniyor ama Malangsar orada daha öncelikli. Orada tabii görüşmeler nasıl, maddi kısmı nasıl şekillenecek o önemli. Bu 3 oyuncu alındıktan sonra biraz frene basacaktır Fenerbahçe. Çünkü yeni sezon açılması 15 gün sonra. Bir takımı görmek lazım, taşların yerlerine oturması lazım. Ondan sonra o kadar acele etmeyecekler. Biraz daha şöyle bir bakacaklar. Ve bir kesin Türk ki o stoper, 2 ya da 3 oyuncu daha alacaklar. 6 oyuncuya kadar gider diye düşünüyorum ben bu Fenerbahçe'nin transfer rakamı. Ve gidecekler de olacak, kadrodan gönderilecekler de olacak. Kendisine teklif gelen 1-2 oyuncu var. Asensio bir Villarreal'in ilgisi var ama ne yönetimin ne de olası teknik kadronun Asensio'yu bırakmak gibi kesinlikle bir niyeti yok. Şu anda size sürpriz gelebilecek bazı isimleri bırakmak gibi niyeti var ama o detaylara girmeyelim, şekillenir. Basketbol takımı ile ilgili olarak da gerek Yasikevicius'tan gerek Derya Bey'den, yani oradaki teknik ve idari yapılanmadan çok memnunlar. Belki transferde bir tık daha vites yükseltilebilir. Basketbolda onu da belirteyim. Orada da zaten takım finale çıktı. Her şey son derece güzel gidiyor. Fenerbahçe açısından durum böyle. Galatasaray'dan ben Dünya Kupası'na kadar bir isim bekliyordum. Galatasaray'da biraz temkinli gidiyor. Çünkü o oyuncular, iletişimde oldukları bazı oyuncular Dünya Kupası'nda da oynuyor. İşte Kamavinga ismi var bir yandan. Orta saha için hep böyle gerçekten kalıplı, maliyetli oyuncularla ilgileniyor. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek, Şampiyonlar Ligi kadrosunu baz alarak Galatasaray transferi planladığı için çok kolay değil yani Galatasaray'da. Hadi alalım, al. Öyle bir durum yok. Ama Galatasaray büyük oynuyor, onu söyleyeyim. Beşiktaş'ta da yakında yoğun bir transfer gündemi olacak. Orada bir liste belirlendi.
İtalyan teknik adamın iki tane kendi kafasındaki ismi söylediği. Bunun dışında Serdal Bey'in ve işte onun göreve getirdiği ekibin elindeki isimlerle böyle bir harmanlanacağını düşünüyorum. 6 ya da 7 oyuncu Beşiktaş'ta da transfer edilecek gündemde. Trabzonspor zaten çok hızlı gitti. Onlar son derece akıllı iş yapıyor Trabzonspor. Bir liste belirliyor ve bunu yani Şubat'tan Mart'tan itibaren çok net çalışma vardı orada. Ve onun doğrultusunda 7-8 isimle anlaştılar. Bir ya da iki oyuncu daha var düşündükleri. Bazı gidecek ayrılacak isimler de olacak ama Trabzonspor kendi kafasındaki doğrular neticesinde böyle bir yol alıyor. Aynı mantıkla, geçen yılki mantığın devamıyla yola devam ediyorlar. Sabır, önce sabır, sonra da bu doğru planlamaya destek gerekiyor. Milli takımımız artık bundan sonraki gündemimizde ilk sırada olacak. A Milli Futbol Takımı hepinizin malumu olduğu üzere iki hazırlık maçında kazandı. ATV'den yayınladık. Makedonya maçında, Venezuela maçında. Venezuela maçında bazı eksiklerin görülmesi anlamında çok iyi oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir sıcaklık var. Maç saatleri, ulaşımlar vesaire, oradaki yeni saat dilimine alışmak, bunların hepsi kolay iş değil. Venezuela maçında bazı eksiklerimizi gördük. Zaten hazırlık maçının anlamı bu. Eksikleri görmek için oynanıyor. Ben çok faydalı bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Avustralya karşılaşmasında iyi başlamak bu tarz turnuvalara o kadar önemli ki. Yani tek bir galibiyetin bile bizi gruptan çıkarma ihtimali var. Düşünün. Yani 3 puan avarajla gruptan çıkabilecek böyle matematik hesaplamalar yapılmış. Ama ben bu gruptan lider çıkmanın kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyorum. Yine de maç sahada oynanıyor, sahada kazanılıyor. Temkinli olmak lazım. Temkinli olmak lazım. Bilmediğimiz takımlarla oynayacağız. Özellikle Amerika dışında. Avustralya takımı kuvvetli muhtemel, Paraguay'da öyle, topu bize bırakarak oynayacak. İşte fizik kaliteleriyle, geçişteki üstünlükleriyle iş yapmaya çalışacaktır. Buna karşı bir seti nasıl oynayacağız, nasıl farklı planlarla sonuca gidiyoruz.

0: iyi başlarsak hepimiz için çok iyi olacak. Sonrasında bu iş hani Temmuz ayına kadar gider. Ben milli takımın yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Çeyrek finale kadar oradaki olası eşleşmeleri de göz önüne alırsak turnuva ağacını. Bakalım gözümüz, kulağımız, gönlümüz hep milli takımla birlikte olacak. Oradan iyi haberleri sizlere aktarabilmeyi umut ediyoruz.
1: Şimdi Borsa İstanbul'da bakalım gün nasıl noktalanmış? Haftanın ilk işlem günü pazartesi itibariyle nasıl noktalanmış? Birlikte bakalım. Spor endeksi günü %3,88'lik bir düşüşle noktalanmış. Alfabetik sırayla kulüplerimize bakalım. Beşiktaş'ta %1,21'lik bir düşüş var. Fenerbahçe'de dünkü yaşanan seçim nasıl yansıdı peki borsaya? Birlikte bakalım. Fenerbahçe'de %8,42'lik bir düşüş yaşanmış bugün. Galatasaray %1,09'la günü noktalarken Trabzonspor'da %1,05'lik bir düşüşle günü noktaladı Borsa İstanbul'da. Şimdi Amili futbol takımımızla devam edelim. Türkiye'de gözler 14 Haziran sabahı oynanacak Avustralya maçına çevrildi. Hazırlık maçlarını tamamlayan Amili futbol takımımız 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor hiç şüphesiz.
2: 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor.
3: Şimdi son çizgi, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
2: 24 yıl sonra turnuva bileti alan A milli takım ilk maçını pazar günü sabah 7'de Avustralya'ya karşı oynayacak. 22 Mayıs'ta Riva'da kampa giren Ay Yıldızlılar 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynadı. Montella'nın ekibi Kadıköy'de oynanan mücadelede adeta gövde gösterisi yaptı.
3: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
2: 3 Haziran'da Riva'dan hareket eden milliler Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Miami'de Venezuela ile bir hazırlık maçı daha yapan Türkiye, geriye düştüğü mücadelede Barış Alper ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 kazandı. Turnuvada kamp merkezi olarak kullanacağı Arizona'ya giden milli takım, Avustralya ile oynayacağı ilk maça hazırlanıyor. Ay Yıldızlılar 14 Haziran pazar günü sabah saat 7'de oynanacak karşılaşmayı kazanarak turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.
3: Arda, bası güzel, şut şansı, şut ve gol! Mükemmel bir gol! Yunus Akgün!
1: İlk rakibimiz Avustralya dedik. Peki Avustralya'yı yakından tanıyalım şimdi. Nasıl bir performans sergiliyorlar son dönemde? Detaylarda neler gizli? Birlikte izleyelim.
4: 2006'ya kadar Dünya Kupası'na sadece bir kez katılabilen Avustralya son 6 turnuvayı boş geçmedi. Kangurular 2006 ve 2022 yıllarında son 16'ya yükselerek tarihinin en başarılı Dünya Kupası performanslarına imza attı. Deneyimli ekibin başında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim var. 2017-18 sezonunda Karabükspor'u da çalıştıran Tony Popovic, 2024 Eylül ayından bu yana Avustralya milli takımında görev yapıyor. 52 yaşındaki teknik adam imza attıktan sonra takımına yeni bir kimlik kazandırdı. Avustralya Popovic yönetiminde Asya elemelerinde yenilgi yüzü görmedi. Japonya ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplere karşı alınan sonuçlar deneyimli çalıştırıcının taktik etkisini gösterdi. Kariyerinde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan Popovic, savunma ve hücum geçişlerine dayalı oyun anlayışıyla takımın çehresini değiştirdi. Avustralya top rakipteyken beşli savunma düzenine geçiyor. Topa sahip olduğundaysa kanat beklerini öne çıkararak üçlü kurguya dönüyor. Kompakt bir takım yapısına sahip olan Avustralya savunma performansıyla öne çıkıyor. Kangurular Popovic'le 2024'ten beri yalnızca 3 karşılaşmada birden fazla gol yedi. 1.83'lük boy ortalamasıyla turnuvanın en uzun ekipleri arasında yer alan Avustralya, hücumda da fiziksel avantajlarından yararlanıyor. kangurular taç atış

0: maçları yan toplar ve hava toplarında rakiplerine sıkıntı çıkarabiliyor. Popovic'in ekibinde en formda isimlerden biri forvet Muhammed Ture. 22 yaşındaki santrfor hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla etkili oluyor. Devre arasında Norwich City'ye transfer olan genç oyuncu yarım sezonda çıktığı 12 maçta 10 gol 3 asist üretti. Avustralya kadrosunda yakından tanıdığımız bir isim de bulunuyor. Bursa Spor ve Başakşehir formalarını giyen Aziz Beyiç takımın en tecrübeli oyuncularından biri. 35 yaşındaki sol bek 83 kez milli formayı giydi. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da Avustralya kadrosunda yer aldı. Ancak Bey için bu turnuvada rekabet edeceği güçlü bir rakibi var. Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Jordan Bosch, Popovic'in en önemli kozlarından biri. Genç sol bek Hollanda'daki ilk sezonunda 4 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Avustralya'nın en heyecan verici yeteneklerinden biri ise Nestori Iracunda. Henüz 20 yaşında olan sağ kanat oyuncusu hızı ve teknik kapasitesiyle takımın en büyük hücum silahlarından biri haline geldi. Iracunda milli takım formasıyla son 2 yılda attığı 5 golle takımının en golcü isimlerinden. Savunmada ise Alessandro Circati kanguruların elindeki en özel profillerden. Parma forması giyen 22 yaşındaki stoper geride bıraktığımız sezonda takımının Serie A'da kalmasında önemli pay sahibi oldu. 1.90 boyundaki savunmacı Jordan Bosch'la birlikte Avustralya'nın en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Takımın kadrosuna son dönemde eklenen en dikkat çekici isim ise Christian Volpato. Sassuolo forması giyen 22 yaşındaki 10 numara alt yaş kategorilerinde İtalya için oynamasına rağmen son anda tercihini Avustralya'dan yana kullanarak kadroya eklendi. Avustralya cephesindeki en önemli eksik ise Cousini Yengi. Elemelerde 7 maçta 6 gol kaydeden 27 yaşındaki santrfor sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor. Derin savunma blokları, fiziksel üstünlükleri ve Dünya Kupası tecrübesiyle Avustralya, Ay Yıldızlılarımızın gruptan çıkış yolundaki en çetin sınavlarından biri olacak. Türkiye ile Avustralya 14 Haziran tarihinde karşılaşacak. Türkiye saatiyle sabah 7'de başlayacak maç, Kanada'nın Vancouver kentinde BC Play Stadyumunda oynanacak.
1: Fas milli takımı Dünya Kupası öncesinde son hazırlık maçını Norveç'le oynadı.
0: İki takım karşılaşmanın hakemleriyle birlikte yeşil zemine adım atıyor. New Jersey'de Harrison'da çok güzel bir atmosferde oynanacak karşılaşma. Tribünlerin çok büyük ölçüde dolu olduğunu görüyoruz. Fas başlayacak karşılaşmaya. İlk düdükle birlikte Fas-Norveç mücadelesi başladı. Ezal Zuli çekti sağına yine, verdi pasını. Brahim Diaz şut pozisyonu, vuruş ve gol! Ezal Zuli böyle taşıdı topu, çekti sağına. Brahim Diaz'ı topla buluşturdu. Brahim Diaz uzak köşeye çok sert ve düzgün vurdu. Durum 1-0. Brahim Diaz çekti soluna. Brahim Diaz vurdu Nyland. Kafa vuruşu. Top dışarı çıkıyor. Önemli şans. Oscar Bob girdi ceza alanına. Oscar Bob dışarı çıkardı. Vuruş ve gol. Beraberliği yakalıyor Norveç. Martin Ødegaard. Oyuna girer girmez hareket kattı Oscar Bob. Onun pasında Martin Ødegaard golü buluyor Norveç için. Maçta son düdük geliyor. Fas 1, Norveç 1 karşılaşmanın sonucu.

0: Amerikalı futbolcu Christian Eriksen Ukrayna ile oynadıkları hazırlık maçında rahatsızlanarak yere yıldı ve maç tatil edildi.
1: Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçında büyük bir panik yaşandı. Dünya Kupası bileti alamayan ekiplerin mücadelesinde Danimarka'nın tecrübeli futbolcusu Christian Eriksen bir anda göğsünü tutarak yere yığıldı. 34 yaşındaki futbolcunun fenalaştığını gören oyuncular panik içinde Eriksen'e koştu. Akıllara yıldız ismin Euro 2020'de maç sırasında geçirdiği kalp krizi gelirken sağlık ekipleri hemen sahaya girdi. Danimarka'nın 2-1 üstünlüğünün bulunduğu karşılaşma 65. dakikada verilen 10 dakikalık aranın ardından tatil edildi. Geçirdiği baygınlık sonrasında Eriksen'in bilinci açıldı ve sahayı kendi başına terk etti. Maçın ardından Danimarka takım doktoru oyuncunun durumunun iyi olduğunu ancak tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu ifade etti. Eriksen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynadıkları maçta yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil müdahale görmüştü. Kalp krizi geçirdiği tespit edildikten sonra kalp masajı yapılmış ve şok cihazı kullanılmıştı. Bu büyük sarsıntının ardından kalbine şoklayıcı bir kalp pili takılan oyuncu mucizevi bir şekilde 8 ay sonra elit seviyede futbola geri dönmüştü.
0: Real Madrid başkanlığına bir kez daha Florentino Perez seçildi. Perez seçiminin ardından teknik direktörle Jose Mourinho'nun getirdiğini duyurdu.
2: Real Madrid'de uzun zaman sonra başkanlık yarışı yaşandı. Seçimde 2000 yılından itibaren efsanevi başarılara imza atan Florentino Perez'le Enrique Riquelme yarıştı. 98 bin üyesi bulunan Real Madrid'deki seçimi 79 yaşındaki Perez, 37 yaşındaki rakibine karşı kazandı. Riquelme, Jürgen Klopp ve Erling Haaland gibi vaatlerine rağmen seçimi kaybetti. Perez 21.741, Riquelme ise 11.814 oy aldı. 4 yıl için yeniden başkanlığa seçilen Perez ise Jose Mourinho'yu geri getireceğini, Konate ve Dumfries'i transfer edeceğini söylemişti. Perez 2006 ve 2009'dan günümüze kadar olan 2 döneminde 7 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 7 de La Liga şampiyonluğu kazanmayı başardı. Perez seçilmesinin ardından teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacaklarını belirten Perez, dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Tüm zamanların en büyük kulübünü daha da büyük yapmak için her gün çalışıyoruz. Bernabeu'nun büyülü gecelerine tanık olmaya devam edeceğiz ve asla teslim olmadan sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Birlikte daha çok tarih yazacağız dedi. Üç yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho 2010-2013 arasında çalıştırdığı Real Madrid'de bir La Liga, bir Kral Kupası ve bir de İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı.
0: Devam edelim. Feyenoord teknik direktör Robin van Persie ile yolların ayrıldığını açıkladı.
3: Feyenoord'da Robin van Persie dönemi 1,5 yıl sürdü. Hollanda Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Feyenoord, 42 yaşındaki teknik adamla devam etmeme kararı aldı. Hollanda ekibinden yapılan açıklamada Robin van Persie'ye kulübü çalıştırdığı süre için verdiği emekleri sebebiyle teşekkür edildi. Feyenoord'un altyapısından yetişen van Persie daha sonra Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'nin ardından tekrar Feyenoord'a dönmüş ve kariyerini noktalamıştı. Robin van Persie'nin teknik direktörlüğündeki ilk durağı ise Herenveen olmuş, ardından Rotterdam temsilcisinin yolunu tutmuştu. 42 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı geçtiğimiz sezon Feyenoord'un başında çıktığı 45 karşılaşmada 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayarak maç başına 1.64 puan ortalaması yakaladı.
0: Basketbolla devam edelim. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükselen taraf oldu. Sarı Lacivertler yarı final serisinin 4. maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 102-93 mağlup etti. Karşılaşma etkili başlayan Anadolu Efes 20-12 üstünlük yakalasa da Fenerbahçe Beko ilk periyodu 25-24 önde tamamladı. Lacivert beyazlılar ilk yarıyı 49-44, üçüncü çeyreği de 67-63'lük

0: üstünlükle geçti. Sert ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olan son 10 dakikada Shane Larkin bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisinden 2'de 1 isabet sağladı ve karşılaşmanın normal süresi 87-87 berabere tamamlandı. Uzatmada dış atışlardan çok kritik basketler bulan Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 102-93 kazandı ve adını finale yazdırdı. Sarı lacivertlilerde Baldwin 32 sayıyla yıldızlaşan isimdi. Canlı yayın noktamıza gidelim. Şimdi ikinci finalistin belli olmasına da artık az bir süre kaldı. Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji serinin dördüncü maçında Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Engin Can Çelik bizi bekliyor. Bakalım notları neler? Engin Can, söz sende.
1: Ceyda, çok teşekkürler. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim biz de. Finalistin bugün veyahut da çarşamba günü, 10 Haziran çarşamba günü olacağı, oynanacağı mücadelenin belli olacağı ilk maçtayız ve Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Beşiktaş Gain olacak. Tabii ki de ev sahip takımla başlamak istiyorum aslında. Bu sezon normal sezonu 3. olarak bitirmişlerdi. Marco Barak döneminde çok istikrarlı bir sezon geçirmişlerdi ve normal sezonu 3. bitirdikten sonra ise çeyrek final etabında Trabzonspor eşleşmesi vardı ve Trabzonspor eşleşmesinin ardından da 2-0'la galip gelmişti seride ve adını yarı final etabına yazdırmıştı. Yarı finalde de tabii ki de saha avantajı normal sezonu ikinci bitiren Beşiktaş Gain'deydi ama ilk maçı geçtiğimiz günlerde oynamıştı. O mücadelede Beşiktaş Gain saha avantajını ve taraftar avantajını kullanarak 89-72 kazanmıştı ve Beşiktaş Gain ilk mücadeleden seride 1-0 öne geçmişti. Ama şöyle de bir gerçek var ki Beşiktaş'ın uzunları ve dış atışlarında özellikle Jona Metus gibi etkili isimler ön plana çıkmıştı. Konuk takım Bahçeşehir Koleji'nde ise bir Türk yıldızımız desek yanlış ifade etmiş olmayız. Devşirme yıldızımız Malakai Flynn de o mücadelede 23 sayı atmıştı ve serinin ikinci maçına geçmişti. İlk iki maç akatlardaydı. İkinci maçta da Beşiktaş hem saha avantajını hem de taraftar avantajını kullanmıştı ama Bahçeşehir Koleji mücadelenin birinci periyotundan dördüncü periyotuna kadar iyi bir reaksiyon, iyi bir mücadele örneği sergilemişti ve o mücadeleden 79-101'lik skorla ayrılmıştı. Bahçeşehir Koleji deplasmanda Akatlar'da Beşiktaş taraftarı önünde, yaklaşık 4500 taraftarı önünde Bahçeşehir Koleji seriyi 1-1'e getirmişti ve o mücadelede de öne çıkan isimlerden bir tanesi yine Malakai Flynn olmuştu. Hemen hemen her mücadelede playoff etabında 20 sayının altına düşmemişti. O ikinci mücadelede de 20 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nin yıldız isimlerinden bir tanesi olmuştu. Tabii ki de serinin 3. maçı en kritik maçlardan bir tanesiydi. 6 Haziran'da oynanan mücadeleydi. Beşiktaş Gain bu sefer bizim de bulunduğumuz Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk olmuştu. Eğer ki o mücadeleyi kazansaydı seride durumu 2-1'e getirecekti ve bir sonraki maçta en azından 2-2 ve daha sonrasında da 3-2 ile bitirebilecekti. Fakat Bahçeşehir Koleji o mücadeleden de 6 Haziran'a oynanan mücadelede geçtiğimiz günlerde normal süresi 4 periyotluk süresi 78-78 bitmişti ki o mücadelenin büyük bir reaksiyonu vardı açıkçası. Son 4,5 saniye kala Beşiktaş Gain bu sezon Jona Metus özelinde dış atışlarda etkili olan isimlerden bir tanesiydi ve 3,5 saniye kala o atışı yaptı ve durumu 78-78'e getirmişti ve maçı uzatmalara götürmüştü Beşiktaş Gain son 4,5 saniye kala ve 5. periyotta ise 5 dakikalık mücadelede ise Bahçeşehir Koleji'nde o isimlerden bir tanesi tekrardan sahneye çıktı. Malakai Flynn 27 sayıyla o mücadelede Bahçeşehir Koleji'ne katkı sağlamıştı ve 98-95'lik skorla seriyi 2-1'e getirmişti Bahçeşehir Koleji. Tabii ki de yarı final etabında 3 galibiyete ulaşan takım adını final etabına yazdıracak. Bugün konuk takım Beşiktaş Gain kazandığı takdirde seriyi 2-2'ye getirecek ve 10 Haziran çarşamba günü serinin bir diğer maçı oynanacak. Akatlar'da oynanacak. Tabii ki de Bahçeşehir Koleji bugün kazandığı takdirde ise seriyi 3-1'e getirecek ve Fenerbahçe'nin konuğu olacağını ifade edelim. Tabii Bahçeşehir Koleji'nin adına bu sezon yayının başında da söylemiştik. Marco Barak'la beraber istikrarlı bir sezon geçiriyorlardı. Normal sezonu 3. bitirmişti. Final etapında da ilk defa sahne alacağını ifade edelim kazandığı takdirde. Yavaş yavaş sağ içine dönecek olursak tabii ki de önemli eksikler var her iki takımda da. Beşiktaş Gain'de aslında uzun rotasyonda sıkıntılar yaşadığını söylesek yanlış ifade etmiş olmayız. Zizic'in bir sakatlığı vardı. Geçtiğimiz mücadelede bir sakatlık yaşamıştı omzundan. Bugünkü maç kadrosunda olamayacağını, hatta sezonu da kapattığını ifade edelim. Bunun yanı sıra Kamagaten'in de bir sakatlığı vardı. O da bugünkü maç kadrosunda olmayacağını ifade edelim. Bahçeşehir Koleji'nde tabii ki de bir diğer milli yıldız oyuncumuz Kenan Spahin'in sakatlığı vardı. O da sezonu kapatmıştı. Bireysel antrenmanlara başladı ama bugünkü maç kadrosunda olmayacağını ifade edelim. Her iki takım oyuncuları da parkeye çıktılar. Son hazırlıklarını yapıyorlar. Saatler 20'yi gösterdiğinde Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yarı final heyecanının dördüncü mücadelesinde her iki takımdan biri, ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji tamam demek isteyecek. Konuk takım Beşiktaş Gelin ise devam mücadelesini vereceğini ifade edelim.
0: Evet Engin Can Çelik'e teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim ekip arkadaşımıza. NBA finalleriyle devam edelim. Heyecan 3. maçla sürecek. Serinin ilk iki karşılaşmasında deplasmanda kazanan New York Knicks, San Antonio Spurs karşısında 2-0'lık avantajla sahaya çıkacak.
2: NBA finallerinde seri New York'a taşınıyor. İlk maçta savunma sertliği ve Brunson'ın kritik oyunuyla San Antonio Spurs'u 105-95 mağlup eden New York Knicks, ikinci maçta yine deplasmanda son saniyelerde Spurs'u yenerek seride 2-0 öne geçti. Seride şimdi sıra New York'taki ilk karşılaşmaya geldi. Knicks cephesinde takımın liderleri hücumdaki üretkenlikleriyle öne çıkarken özellikle savunma disiplini ve rebound üstünlüğü serinin ilk iki maçında belirleyici faktör oldu. Madison Square Garden'da oynanacak 3. maçta taraftar desteğini de arkasına alacak New York ekibi seride 3-0 yakalayarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. 53 yıldır şampiyonluğa ulaşamayan NBA'in ikonik takımlarından Knicks'te taraftarlar 2-0'ın ardından çıldırmış durumda. San Antonio Spurs ise seride henüz galibiyetle tanışamasa da özellikle ikinci maçta ortaya koyduğu mücadeleyle umut verdi. Son topa kadar oyunun içinde kalan Spurs, genç yıldızı Wembanyama'nın hatasıyla maçı kaybetti. Genç yıldızlarının liderliğinde deplasmanda kazanarak seriye yeniden tutunmayı hedefleyen Spurs'un işi kolay görünmüyor. NBA finalleri tarihinde 2-0 geriye düşen takımların yalnızca 3'ü şampiyon olmayı başardı. Bu 3 şampiyon takım ilk 2 maçı evinde kaybetmemişti. Serinin 3. mücadelesi pazartesiyi salıya bağlayan gece 3.30'da başlayacak.
0: Alexander Zverev uzun zamandır beklediği Grand Slam şampiyonluğunu Fransa'da kazandı. 29 yaşındaki Rus asıllı Alman raket finalde Kovalyov'u 5 sette geçti.
3: Fransa Açık'ta tek erkekler şampiyonluğu için daha önce 3 Grand Slam finalinde kazanamayan Alexander Zverev ile kariyerinde çeyrek finalin ötesini görmeyen Flavio Cobolli karşı karşıya geldi. 2 numaralı seri başı Zverev maça çok hızlı başladı ve 6-1'lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette 24 yaşındaki Cobolli bir kez servis kırdı ve 6-4 ile maça eşitlik getirdi. Rus asıllı Alman tenisçi 3. seti 6-4 alarak bir kez daha üstünlük yakaladı. Karşılaşmada 4. setse büyük mücadeleye sahne oldu. İtalyan raket 5-4 öndeyken kendi servisinde seti bitiremedi ve tiebreak'e gidildi. Tiebreak'e 7-5 alan Cobolli karşılaşmada 2-2'lik eşitlik yakaladı. 29 yaşındaki Alexander Zverev uzun zamandır beklediği Grand Slam şampiyonluğu için 5. sette rakibine fazla şans tanımadı. İlk 3 oyunu alan Zverev, Cobolli'nin gücü tükenince seti 6-1 aldı ve mücadeleyi 3-2 kazandı. Alexander Zverev Fransa Açık zaferini ise toprak zemine yatarak ve ağlayarak kutladı. Dünya sıralamasında 3. basamakta bulunan Zverev, 2023'ten beri Yannick Sinner veya Carlos Alcaraz dışında Grand Slam tekler şampiyonluğunu kazanan ilk erkek oyuncu oldu. Zverev 1991'den beri ise Almanya'ya erkeklerde ilk Grand Slam şampiyonluğunu getirdi. Alexander Zverev
0: sıra 1 ile devam edelim. Sezonun 6. etabı Monaco Grand Prix'sini İtalyan Antonelli kazandı.
4: Formula 1'de sezonun 6. yarışına Monaco ev sahipliği yaptı. Monte Carlo pistinde 78 tur üzerinden yapılan yarışta Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli 2 saat 23 dakika 31.243 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste 5. galibiyetini elde etti. 19 yaşındaki Antonelli, Monaco Grand Prix'sini kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti. Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton liderden 6.271 saniye farkla ikinci oldu. Red Bull'un Fransız pilotu Isaac Hajar ise liderin 23.394 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 156 puanla zirvede, Lewis Hamilton 90 puanla ikinci, George Russell ise 88 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Formula 1'de sezon 14 Haziran Pazar günü koşulacak Barcelona Grand Prix ile devam edecek.
0: Evet, ana haberde ilk saatimizi noktalıyoruz sadece. Aranın ardından ikinci saatimize tüm hızımızla başlayacağız. Bizden ayrılmayın.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Reklam. A-Spor Radyo.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: yurtdışı turları vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Türkiye'nin tatil sebebi
1: Tatil Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
1: Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Denizbank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada, Denizbank burada.
1: Reklam.
3: Awesome.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Ediyoruz. Aspor'la Aspor Radyo ortak yayınında ikinci saatimize başlıyoruz. Galatasaray'la başlangıcımızı yapalım. Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen John Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı Kırmızılılar 10+4 kuralına uyduğu için Kolombiyalı golcünün transferine sıcak bakıyor. Detayları paylaşalım.
2: John Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Türkiye'ye dönebilir. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü sarı kırmızılı kulübün kararını bekliyor.
3: Musabba top hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol John Duran'dan.
2: Teknik direktör Okan Buruk'un yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 10+4 kuralına da uyması yönetimi harekete geçirdi. Transfer gerçekleşirse Galatasaray bir yıllığına kiralamayı düşündüğü Duran'a yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Galatasaray John Duran'la yapılacak sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi de eklemek istiyor. El Nasır'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran, Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
1: Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, Dünya Kupası öncesi eleştirilen Leroy Sané'yi savundu.
4: Galatasaraylı İlkay Gündoğan, Dünya Kupası başlamadan önce performansı nedeniyle eleştirilen takım arkadaşı Leroy Sané'ye destek verdi. İlkay Kiker dergisine verdiği röportajda Sané'nin milli takım davetini sonuna kadar hak ettiğini ifade etti. İlkay Gündoğan, Leroy'un sezonu benimkine çok benziyordu. Çalkantılıydı, inişler ve çıkışlar yaşandı. Bana göre asıl önemli olan şu, sezona sadece iyi başlamakla kalmadı. Sezonu da iyi bitirdi. Zor durumlardan her seferinde kendini kurtarmayı başardı. Ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum. Bu kadroda yer almayı kesinlikle hak ediyor ifadelerini kullandı.
3: Baskısı var Almanya'da, Musiala cezalarına gönderdi. Şut ve gol! Leroy Sané!
4: Tecrübeli yıldız Sané'nin zaman zaman eleştirilmesine neden olan tavırlarına da değindi. İlkay, Sané maçta bir şeyler %100 yolunda gitmediğinde bazen öfkesini biraz fazla belli ediyor. Bu aslında olumlu bir özellik. Çünkü o, insanların onun hakkında söylediklerinin tam tersini ifade ediyor. İnsanların düşündüğünün aksine hiçbir şeyi umursamadığı anlamına gelmiyor. Tam tersi, en çok kendisine kızdığını gösteriyor şeklinde konuştu.
1: Fenerbahçe ile devam edeceğiz ve Şenol Usta Ömer hocamızla birlikte dün gerçekleşen kongreyi, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Ceyda, iyi yayınlar, iyi programlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 20 yıllık başkanlık yapmıştı daha önce, 1998-2018 yılları arasında ve 8 yılların ardından geri döndü Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Nasıl değerlendirirsiniz dün yaşanan kongre heyecanını, Sayın Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesini?
5: Ya her şeyden önce Aziz Yıldırım'ı kutlamak gerekir. Neden diye sorarsan, Aziz Bey çünkü oy farkı itibariyle de çok büyük fark yaptı. Bu Fenerbahçe kongre üyelerinin büyük güvenini kazandı. Yani fark büyük olunca Aziz Bey'e ne kadar ihtiyaç olunduğu gösterdi kongre üyeleri. Tabii Hakan Safi Bey de elinden geleni yaptı. O da tabii Fenerbahçe'ye bir şeyler vermek için geliyor ama kongre üyeleri, delegeler Aziz Bey'e teveccühünü gösterdi. Hem de çok büyük bir oy potansiyeliyle birlikte. Aziz Bey'e hala güvendiğini Fenerbahçe taraftarı açık net bir şekilde gösterdi. Tabii Aziz Bey de gerek söylemlerinle daha sonra yapacağı eylemlerle

0: sistemleriyle buna iştirak edecektir. Yani ben Fenerbahçe'nin efsane başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın bu işe tekrar soyunması, tekrar ben bu işi hallederim demesi benim diyor yapacaklarımın diyor bir kanıtıydı. Daha önce yaptıklarımı tekrar yapabilirim diyor. O hevesle, o güçle, o enerjiyle geliyor. Aziz Bey zaten bu seçim sürecinde Ceyda bayağı enerjisi yerine geldi. Kendini çok zinde ve dinç hissediyor. Onu yapacak zaten tecrübesi de var, birikimi de var. Türk futboluna bir renk geldi diye düşünüyorum. Zaten Aziz Bey gibi renkli simaların Türk futboluna çok ihtiyacı var.
1: Peki şimdi en çok merak edilen konulardan biri Şenol Hocam. Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk hamlesinin ne olacağı? Az çok hepimiz tahmin ediyoruz teknik direktör konusunda. Bir nihayete varılması bekleniyor. Siz nasıl bir nihayete varılmasını bekliyorsunuz diye sorayım.
0: Ceyda, bildiğin soruları bana sorma. Hepiniz biliyorsunuz. Yani bildiğiniz soruları sormayın. Yani çalışmadığım yerden sorun daha iyi olur bence. Yani tabii ki Aziz Bey ve yönetim kurulu teknik adam konusunda tekrar düşüneceklerini söylediler. Tabii Aykut Kocaman burada en büyük adaylardan bir tanesi. Çünkü Aziz Bey Aykut Kocaman'a çok güveniyor. Güvenmekte de haksız mı? Bence çok haklı olduğunu düşünüyorum. Haklılığını pekiştirecek Aykut Kocaman'ın birçok başarısı var. Aykut Kocaman da bu ona yapılacak teklifi eminim ki olumlu değerlendirecektir. Değerlendirdikten sonra da gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu da söylüyor Aziz Bey de yönetim kurulunda tekrar oturacağız. Bir konuşma yapacağız, bir toplantı yapacağız. Diğer adaylarımız da var. Ama çok güçlü görünen bir pencere var ki o da Aykut Kocaman. Neden bunu söylüyorum ben Ceyda? Biz biliyorsun 2 senedir İsmail Kartal'dan sonra Mourinho'yu da gördük, Tedesco'yu da gördük. Yabancı hocaların ben kötü hoca olduklarına asla inanmıyorum. Onların da hele Mourinho dünya çapında zaten dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin herkesin kapıda Mourinho diye karşılayacağı bir isim. Bilgi birikimi de yeterli. Ama bazen olmuyor.
1: Real Madrid'e transfer, yani Real Madrid'in hocası olacak bu sezon. Hani öyle bir değişim.
0: Ceyda, Real Madrid'e hoca olmak çok zor bir şey. Ama orada hocalık yapmak çok kolay bir şey. İnan orada birçok hoca başarılı olabilir. Orada geçeceği sadece bir tane rakip var. O da Barcelona. Real Madrid'in kadrosuna baktığın zaman Barcelona'ya geçebilir mi ki defalarca geçti. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kupa kazanan bir ekip. Şampiyonlukları da bilmiyorum İspanya Ligi'nde birbirlerine yakındır diye tahmin ediyorum. O takımda zaten fazla bir iş hocaya düşmüyor. Orada çok küçük dokunuşlarla birçok başarı elde edebilirsiniz. Yani tabii tam kesinleşmedi. Kesinleşirse de biz de göreceğiz. Ama yani Allah yolunu açık etsin Mourinho'nun. Yolu Türkiye'den geçti. Ben de diyorum ki keşke geçmeseydi. Üstelik Fenerbahçe'den geçti. Fenerbahçe'nin üstünden geçti gitti. Allah bir daha nasip etmesin diyoruz burada. Gerekeni yapmadı diyelim. Yani yoksa gerekeni yapsaydı, içine konsantre olsaydı eminim burada da başarılı olurdu. Ama bunu yapamayacağını değil, yapmayacağını bize gösterdi. Bizim şu anda Mourinho ile ilgili söyleyeceğim. Allah yolunu izni açık etsin. Ondan sonra da bir teknik adam geldi, Tedesco. Şimdi o da Bologna'ya gitti diyeceksin. Ya gidiyor, Avrupa'da hocaların böyle bir pazarı var ve bu pazarı iyi kullanan hocalar devamlı bir yerlere gidiyor. Mourinho için başarılı bir hoca derim ama Tedesco için aynı şeyleri söyleyemem. Çünkü Tedesco buraya gelmeden önce hiçbir büyük kulüp çalıştırmadan buraya gelmişti. Zaten yaptıklarını da gördük. Her hoca geldiğinde bir takım arayışlar içerisine giriyor. Takımın 11'ini Tedesco giderken ayrılmadan önce son Galatasaray maçında bile 11'i belli değildi. Yani böyle bir hocayla Fenerbahçe yönetiminin daha önce hamle yapmış olsaydı acaba Fenerbahçe bugün ikinci mi olurdu, şampiyon mu olurdu? Onu da bir sorgulamak lazım. Yani ben %100 olurdu demiyorum onu gönderip başka yerli bir hoca. İçimizden birisi, arkadaşlarımızdan birisi kim olursa olsun. Yani Fenerbahçe'de olması da şart değil.

0: Fenerbahçe'yi tanıyan bir hoca gelmiş olsaydı, acaba Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu kadar puan kaybettiği bir sezonda yine ikinci olur muydu? Yani bu soru bütün Fenerbahçelerin hafızasına kazındığı için zaten onun için bence zaten bu seçimi Aziz Yıldırım kazandı. Aziz Yıldırım bu tür olaylarda olaya müdahil olur. Hatta hatırlıyorsan geçen Aziz Bey işte bir hafta 10 gün önce bizim yayınımızda işte ben vardım, Ender vardı,
1: Abdullah
0: Abdullah
1: Hoca.
0: vardı, Ercan bizim, bir de Murat vardı Özbostan, Ender
1: Evet.
0: Bilgin.
1: Bir de ben
0: Şimdi
1: vardım
0: şöyle
1: hocam.
0: dedi. Ya burada enteresan bir şey söyleyeyim. Aziz Bey sonra bir şey konuşuyorduk. Apo'ya dedi ki, ya Apo dedi, ben senden çok soyunma odasına girmişimdir dedi. Sen dedi kaç sene oldu? 10-15 sene, ben senden çok. Yani ben şimdi onu tasvip etmiyorum. Aziz Bey'in keşke yapacağı takım onu soyunma odasına indirecek duruma gelmesin. Aziz Bey'in böyle bir huyu var. Ha, gidiyor, kötü bir şey mi oluyor? Bence gitmemesi gerekir, ama oraya gitmeyecek bir kadroyu kurarsa, oraya gitmeyecek bir hocayı bulursa, inşallah bu engeli de aşar. Onun için diyorum ki, Fenerbahçe'nin ruhunu bilen, Fenerbahçe'yi tanıyan, Fenerbahçe'nin başarısı olmak için sokağa çıktığı zaman üzülen bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum. Oysa gelen yabancılar, ben zannetmiyorum Fenerbahçe'nin başında olduğu süreç içerisinde oteline veya evine gittiği zaman çok fazla üzüntü duysun.
1: Hocam şimdi kongrenin ardından vermiş olduğu mesajlar var Sayın Aziz Yıldırım'ın ki önemli mesajlar verdi kongrenin ardından. Yine birlik beraberlik çağrısını yenilediği bununla birlikte dedi ki size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Fenerbahçe taraftarına minnettarım. Tüm bunları bir yıl içinde yapacağız. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Farklı olarak Sayın Aziz Yıldırım'dan daha birleştirici, camiayı birleştirici mesajları zaten seçim süreci boyunca almıştık. Seçimin sonrasında da bunu devam ettirdi.
0: Ceyda, çok güzel bir konuya temas ettin. Zaten Aziz Bey'in en güzel yaptığı açıklama bunlardı. Fenerbahçe'nin bütünleşmesiydi. Bak şimdi Galatasaray'a bakın. Camia bir bütünleşmiş. Onun için başarılı oluyor. Yani yönetim kurulu, teknik kadro, futbolcu ve taraftar. Şimdi en son son bir buçuk yıla bakalım. Bu Trabzonspor'da da geçerli. Trabzonspor böyle adım adım yani yukarı doğru çıkıyor. Yaptığı başarılı transferler, kendi kabuğuna uygun transferler, hamleler yaparak o da yukarı çıkıyor. Şimdi bakalım ters taraftan. Beşiktaş'a bakalım, 4-5 senedir hep şu anda Fenerbahçe Beşiktaş'a benziyor diyelim. 4-5 senedir yönetim kurulu devamlı değişiyor, teknik kadro değişiyor, futbolcu kadrosu değişiyor. Aynı şeyi son 2 senedir, 3 senedir Fenerbahçe yapmaya başladı. Her sene kongre kararı alındı. Yani 2 senedir bu üçüncü kongre olacak. Bir dahaki kongre yapıldığı zaman olağan kongre. Yani her yıl bir başkan değişmesiyle, her yıl bir hoca değişmesiyle, her yıl kadroların değişmesiyle büyük camiaların başarılı olamayacağını herkes gördü. Bu net bir şekilde ortada. Bir de ne diyor Aziz Bey? Yani aday olduğu günden beri Ceyda söylüyor bunu. Sadece son gün söylemedi. Hatta ve hatta seçimi kazandıktan sonra Sayın Hakan Safi de bizim arkadaşımızdır. Bizle beraber olabilir. Ali Koç için aynı şeyleri söyledi. Aziz Bey'in istediği tribünün bir araya gelmesi. Şimdi bazı taraftar grupları ayrı ayrı olabilir. Bunların bir bütün halinde Fenerbahçe'nin arkasında durması halinde, bu tabii tribün dışındaki olaylarla birlikte birleştirirse daha etkin olacağını düşünüyor. Aziz Bey kurt bir adam. Her şeyi çok iyi biliyor. Yıllardan beri bu camianın içerisinde. Başkan olmadığı dönemler var. Yani Aziz Bey'i 20 yıllık başkanlığına sadece mukayese etmeyelim. Sene 91-92'de bizim futbol oynadığımız dönemde bizim futbol şube sorumlumuzdu. Yani Fenerbahçe'yi çok eski yıllardan beri, yöneticiliğinden beri tanıyan harbiden önemli bir futbol adamını konuşuyoruz yani. Bunun bugüne kadar yaşadığı tecrübeler, yaşadığı deneyimler, yani Fenerbahçe eğer şampiyon olabilecek bir durumda ise ben eminim ki müdahil olur ve şampiyon olması için elinden gelen her şeyi yapar. Ya geçen seneki pozisyonda eğer Aziz Bey olmuş olsaydı, hiçbir Allah'ın kulu ona 3 tane santroforu satıp çaylak bir santroforla devam ettirmezdi. Stopersiz ikinci yarıya devam etmezdi. Şimdi bunları düşündüğün zaman müdahil olacağın yerleri seçmen gerekiyor. Onun için Aziz Bey'in bu tür eylemlere müdahalesi anında ve keskin oluyor. Hep başarıya endeksli eylemler yapıyor Aziz Bey. Onun için Fenerbahçe taraftarı bunu artık Aziz Bey'in yokluğunu hissettiği için bir eksiklik olduğunu gördü. Ya çok büyük teveccüh göstererek 17.200 oy ki Fenerbahçe tarihinin en yüksek oyunu aldı. İnşallah Aziz Bey de taraftarın beklentisi doğrultusunda takım kuracağından hiç kuşkum yok yani. Bu konuda çok iyi bir çalışmalar var. Hemen hemen istediği noktaya getirmiş bütün hepsini. Çarşamba günü mü artık ne zaman mazbatayı aldıktan sonra bence her şeyi sakin, dikkatli bir şekilde ihtiyaç duyulan mevkilere, ihtiyaç duyulan oyuncuları muhakkak ve muhakkak alacağından benim endişem yok, taraftarın da endişesi olmasın.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık yorumlarınızı, değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Şenol Uslu Ömer'le birlikte Fenerbahçe'deki kongre heyecanını ve başkanlık seçimini konuştuk. Şimdi devam edelim. Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi dedik ve aynı zamanda Fenerbahçe başkanlığına 8 yıl sonra geri döndüğünü de ifade edelim. Aziz Yıldırım daha önce 20 yıl başkanlık yaparak rekor kırmıştı. Peki 1998-2018 o aralıkta, o dönemde Fenerbahçe neler yaşamıştı İzil?
2: Sayın Aziz Yıldırım 1469 oy aldı.
3: Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda Vefa Küçüğü sadece bir oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Şükrü Saraçoğlu'nun rekorunu 2014 yılının Eylül ayında kıran Yıldırım, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp başkanları içinde en uzun süre başkanlık yapan isim unvanını da elinde bulunduruyor. Aziz Yıldırım 20 yıllık başkanlığı döneminde iki kez görevi bıraktığını açıkladı. 2000-2001 ve 2005-2006 sezonlarında kaçan şampiyonlukların ardından görevi bırakma kararı alan Yıldırım, camia ve taraftar baskısı sonrası tek aday olarak girdiği genel kurullarda yeniden başkan seçildi. Futbolda şike davasına yönelik soruşturma kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınan ve 10 Temmuz 2011'de tutuklanarak Metris cezaevine konulan Aziz Yıldırım, yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2 Temmuz 2012'de tahliye edildi. Yıldırım başkan adayı olduğu 19-20 Mayıs 2012'de yapılan son kongreye tutuklu yargılandığı için katılamadı. Başkanlığa aday olduğunu açıklayan kongre üyesi Murat Çelikel'in kongrenin ilk günü çekilmesiyle tek aday kalan Aziz Yıldırım, cezaevinde olduğu dönemde girdiği seçimde kullanılan 5271 oyun 5269'unu alarak 10. kez Fenerbahçe Kulübü'ne başkan oldu. Aziz Yıldırım görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğunu gördü. Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yılda Fenerbahçe futbol takımı Süper Lig'de 9 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de 6. sırayı aldı. Yıldırım döneminde Sarı Lacivertli futbol takımı 13 kupa kazandı. Fenerbahçe Yıldırım başkanlığında 6 lig şampiyonluğu, 3 TFF Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası, birer başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe tarihinde futbolda 21 kupayla en fazla kupa kazanan başkan Şükrü Saraçoğlu olurken Faruk Ilgaz 19, Ali Şen de 7 kupa kazandı. Yıldırım'ın başkanlığında Fenerbahçe futbol takımı Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı.

0: kez şampiyonluk yaşadı. Aziz Yıldırım erkek basketbol takımına yaptığı yatırımın meyvesini hem Türkiye hem de Avrupa'da aldı. 2006 yılında Ülker'le birleşerek 16 yıl aradan sonra kulübün 100. yılında 2007'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Avrupa Ligi A lisansı da alarak bu arenada boy gösterdi. Avrupa'nın en başarılı ve kariyerli baş antrenörü Željko Obradović'i 2013 yılında takımın başına getiren Yıldırım, erkek basketbol takımıyla ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı lacivertliler Euroleague'de üst üste Final Four başarısına imza atarken 2016-17 sezonunda Türkiye'ye Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası Euroleague şampiyonluğunu getirdi. Kadın basketbol takımı da Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 35 kupa kazandı. Fenerbahçe kadın voleybol takımı Aziz Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı. Sarı lacivertli kadın voleybolcular uluslararası arenada kulüpler arası dünya şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Sev Kupası gibi şampiyonluklara imza attı. Fenerbahçe'nin erkek ve kadın voleybol takımları Aziz Yıldırım'dan önce hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldırım'la ligde kadın voleybol takımı 5, erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde masa tenisinde de Avrupa'nın zirvesine çıktı. Atletizm, yüzme, kürek, yelken ve boks branşlarında da Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığında önemli başarılara imza atıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Ramil Guliyev, 2017 yılında Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanarak Türkiye'nin atletizm tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonluğunu elde etti. Aziz Yıldırım başkanlık döneminde yaptırdığı tesislerle dikkat çekti. Stadın yenilenmesi, Can Bartu tesislerinin tamamlanması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara İncek tesisleri, Düzce Topuk Yaylası tesisleri de Yıldırım döneminde yapıldı. 2018 Haziran'ındaki seçimde Ali Koç'a büyük farkla kaybeden Aziz Yıldırım, 2024'te bir kez daha aday oldu. Ancak yine Ali Koç önemli bir farkla kazandı. Hakan Safi'yi geçerek şimdilik bir yıllığına başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın bu döneminin neler getireceği merakla bekleniyor.
1: Sözümüz Fenerbahçe.
2: Şimdi de Ozan Zeybek'le birlikte ana haberde Fenerbahçe'deki bu yeni dönemi konuşmayı sürdüreceğiz. Ozan Zeybek, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, sevgiler, saygılar, iyi akşamlar herkese.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Dün gerçekleşen kongrede Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken Sayın Hakan Safi de 9.927 oyda kaldı. 8 yıl sonra geri döndü Fenerbahçe Başkanlığı'na Aziz Yıldırım. Öncelikle kongreyi, yaşanan kongreyi, seçim sürecini nasıl değerlendirirsiniz? Sizin için sürpriz oldu mu oylar arasındaki bu dağılım? Ya da Sayın Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesi, nasıl değerlendirirsiniz?
3: Zaten seçim yarışı başladığından, yani ilk starttan itibaren favori aday Aziz Yıldırım'dı. Ben 10 bini geçer diye tahmin ediyordum Hakan Safi'nin. Şimdi 30 bin diyelim, 27 bin küçük rakamlara, ayrıntılara takılı kalmayalım. 30 milyon da Fenerbahçeli olsa, yani bugün neredeyse 20 milyon Fenerbahçeli. Böyle bir istatistiksel çarpı yapayım dedim, karşılaştırayım dedim. Birçok kişi Aziz Yıldırım'ı tercih etmiş oldu. Çünkü gidip oy kullananlar da genel anlamda Fenerbahçelileri temsil ediyor. Kim gelirse gelsin herkesi memnun etmek mümkün değil. Yani bir kısmın aklı hala o olmasında, benim adayım bu olsun değil, o olmasın diye oy kullananlar var. O yüzden bu işin sonuna kadar, bu filmin sonuna kadar birçok tartışmalara gebe kalacak bir seçim oldu bence. Son yıllarda izlediğimiz farklı görüntüler sergileyen, özellikle Hakan Safi kanatında seçim propagandası veya seçim süreci anlamında farklılar izledim. Aziz Yıldırım geçmişte yaptıklarının teminatmış gibi göstererek bu kez farklı bir figür olacağını beyan ederek her platformda bunları söyledi. Artık barışçıl olacağım, akil insan olacağım, bu hitap ettiğim toplumun bilir kişisi olacağım, ombudsman gibi geleceğim buraya diye ifade ederek bu seçimi almış oldu. Ekranlarda şu anda Mehmet Ali

0: Aydınlar var. Mehmet Ali Aydınlar seyirciler de görüyordur. Ben bu tarz bir başkan beklerken Mehmet Ali Aydınlar gelir bu sezon bu durumda Fenerbahçe'ye bu pozisyondayken daha çok yararlı olur diye söylemlerde bulunurken tekrar Aziz Yıldırım geldi. Bazı kesimler Ceyda tekrar söylüyorum artık ben Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, İsmail Kartal laflarını duymak istemiyorum diye haykırıyorlar. Bazılıkları yenilikçi, bazı Fenerbahçelilerse yani nasıl söyleyebilirim bunu? Biraz daha küçük çerçevede düşünerek eskiler bunları yaptı. Tekrar biz bunlarla başarabiliriz diye düşünüyorlar. Ama futbolda artık dün yok. Özellikle Türk futbolunda yarın da yok. Sadece bugün var. Biz geleceğe yatırım da yapamayan bir toplumuz. Genel anlamda da öyleyiz. Sadece bugün var. Zaten başkan da Aziz Yıldırım da ben bu seneyi kurtaracağım. Bu sene şampiyon yapacağım dedi. Fenerbahçe'nin kim gelirse gelsin şampiyon yapması artık kaçınılmaz bir duruma geldi. Çünkü Fenerbahçelileri kaybetmeye başladılar. Hem nüfus olarak hem Fenerbahçe dendiğinde Fenerbahçe'ye aday olabilecek, Fenerbahçe'ye sahip çıkabilecek 20-30 tane isim Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe'nin övündüğü bir durum vardı. Türkiye'nin büyük iş adamları. Bakıyoruz tek tek ben istemiyorum, ben kenaraya çekiliyorum, ben yaptım bırakıyorum diyorlar. Biz 3 sezon sonra, 5 sezon sonra bu isimleri de bulamayız. Şampiyonluklar gelmeyecek olursa. Bu cümlelerimin ardından da canı gönülden şunu söylüyorum. Politik bir yorummuş gibi düşünme. Kim gelirse gelsin. İlk önce hayırlısı olsun. Birinci Fenerbahçe, ikincisi de Türk futbolunda. Çünkü Fenerbahçe dediğinde Türk futbolunda mutlaka taşları yerinden oynatabilecek söylemler olabilir, aksiyonlar olabilir, hareketler olabilirler, başkaldırışlar olabilir. Fenerbahçe'nin, bakın Türkiye'nin gündeminde ekonomi, siyaset, gerçek yaşam, sosyal hayat birçok şey varken Türkiye son bir haftadır, 10 gündür İzlediğimiz bütün kanallar, sadece spor kanalları değil, herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor. Fenerbahçe'nin gücü kesinlikle inkar edilemez, yadsınlanamaz veya rakip olarak görülemez. Ben hangi takımı tutarsam tutayım mutlaka Fenerbahçe'nin bir yerde olduğunu, asla duygusal yorumlar yapmam, çok önemli bir figür olduğunu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Başkana ve camiaya, Türk futboluna hayırlı olsun. Diğer başkan, kaybeden başkan ya da kaybeden demeyeyim, silelim bunu. Kazanamayan başkan içinde her şey bitmedi. Yeni bir başlangıç oldu. İsimler böyle hafızalara kazanıyor. Başlangıçlar böyle oluyor. Bir gün hiç bekle, hani yeni bir tur, yeni bir şanslarlar ya. Ben Hakan Safi'nin her zaman ringde olacağını düşünüyorum. Biraz daha dersine çalışarak, biraz daha söylemlerini değiştirerek gideceğini ve daha büyük etki yaratabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin böyle bir sinerjiye diye ihtiyacı vardı. Seçim dönemi Fenerbahçeliği biraz sarstı, uyandırdı. Kalk kalk yatağından, hani bir şeyler oluyor. Oturma, sessiz kalma anlamında. Ben bundan sonrası için şunu söylüyorum. Artık birlik beraberlik zamanı. Azizciydi, Aliciydi, Hakancıydı, Saadettinciydi. Bunlara, bu duygulardan da arınmalı Fenerbahçeliler. Şu anda birlik beraberliğe çok ihtiyacı var. Hangi karar çıkarsa çıksın, herkesin artık bir şansa ihtiyacı var. Yeni gelmedi, yeniden geldi, yine geldi. Bu söylemler peşinde koşan birisi de değilim ama mutlaka herkesin, taraflı tarafsız, yani Fenerbahçe için söylüyorum, Aziz Yıldırım'ı gönlünden geçirmeyenlerin bile bir avans vermesi lazım. Yapılan transferler ilk günde, bu muydu? O ötekinden bahsediyor, bu bunu getirdi. Hayır, böyle ayrıştırmalara veya kıyaslamalara kesinlikle düşmemeleri lazım, destek olmalı lazım. Biz yani taraftara bunları mutlaka aşılamamız lazım. Çünkü sosyal medya savaşları tekrar yakında başlar. Açıklanacak teknik direktör herkesin bir gardını almasını veya kucaklamasını başka bir boyuta getirebilir. Ben şimdi bu hararetin düşüp, seçim hararetin düşüp önümüzdeki, yani 4-5 gün içinde de teknik adamın açıklanacağını, bizim önümüzde de yeni bir konu geleceğini, bir 4-5 günde onu harmanlarız. Şu teknik adamın böyle özellikleri var, bu dönemde bu mu gelmeliydi, neler yapabilir, neler edebilir diye bunları konuşmalıyız. Ama bir kez daha söyleyeyim, lütfen diğer adayın açıkladığı isimlerde, popüler isimlerde Fenerbahçelilerin takılı kalmaması lazım. Şu anda gelecek, açıklanacak veya gidecek oyuncular anlamında mutlaka yeni yönetime gönül olarak bir avans verilmesi lazım.
1: O zaman hemen şöyle devam edeyim. İlk olarak teknik direktör konusunda Aykut Kocaman'ın teknik direktör olarak açıklanması bekleniyor önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Sonrasında zaten transfer çalışmalarına başlamıştı Fenerbahçe'de. Sayın Aziz Yıldırım ve kurmayları yayınımıza katıldığında da bunu ifade etmişlerdi. Dün akşam da kongrenin ardından, başkanlık seçiminin ardından 15 gün içinde transferleri

0: Yapacaklarını ifade etti ki bizim programımızda da yine özellikle Şampiyonlar Ligi hedefini ve ön eleme maçına dikkat çekmişti. Sağ bek, bek pozisyonuna yine öncelik vereceğini ifade etmişti. Bununla birlikte santfor elbette. Ederson'u kazanmak istediklerini söylemişti. Nasıl bir kurgu bekliyorsunuz Fenerbahçe'de bu süreçte?
1: Ben büyük camiaların seçimlerini siyasete benzetiyorum. İşte gelirsek ekonomiyi düzelteceğiz, şunu yapacağız. Emekliye şöyle fırsatlar sağlayacağız, gençlere bunu yapacağız. Ben bunların hepsini unuttum şu anda. Onlar seçim döneminde konuşulanların, lütfen Fenerbahçelilerin de bunlara takılmaması lazım. Çünkü ağızdan bir laf çıkıyor, o lafın esiri oluyor insanlar. Hani şu oyuncuyu alacaktın, hani şu mevkiye şunu yapacaktın? Daha Fenerbahçe'nin antrenörü yok. İlk önce antrenörünü alsın, ondan sonra Fenerbahçe antrenöre teslim edecek, birçok şeyi antrenöre teslim edecek şekilde yapsın. Fenerbahçe'nin şu anda yönetiminde de kimlerin ana figür, özne olacağını, kimin yüklem olacağını, kimin fiil olacağını, bunları biz yakın tarihte göreceğiz. O yüzden Fenerbahçe hemen bir an önce, tamam, bu zafer kazanma, seçim kazanma ahenginden çıkıp, o ruh halinden çıkıp yeni bir ya da şöyle bir şey de söyleyebilirim, yani bir iki gün daha bir nefes almaları lazım, ondan sonra akil bir şekilde, akıllı bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde bunları duygusallığa bağlamadan çözmeleri lazım. Şimdi bugün sorsak Aziz Yıldırım kimi getirir, sokaktaki çocuk bile Aykut Kocaman'ı getirecek diye düşünüyor. Çünkü Aykut Kocaman'la samimi dostluğu, ona güvenmesi. Ben şimdi kendim içinde, Ceyda sen ne düşün, senin içinde, yani bir iş yapacağın zaman en güvendiğine gidersin. Yani bir yanına bir yol arkadaşı alacağın zaman, tatile gideceğin zaman, bir sır paylaşacağın veya ciddi bir anlamda bir işe gireceğin zaman en güvendiğine gidebilirsin. Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ın tercih etmesi, aklından onun geçmesi beni kesinlikle rahatsız etmiyor. Ama ikisinin de son yıllardaki performansına baktığımızda bu birlikteliklerden neler çıkabilir, bunları iyi düşünmemiz lazım. Aykut Kocaman, ben şimdi futbolculuğu kadar antrenörlüğü büyük mü? Bunları masaya yatırmak lazım. Başakşehir gibi bir nasıl söyleyeyim, bir teknik adam için çok büyük bir fırsattır Başakşehir kulübü. Ve birçok teknik adama büyük katkı sağlamıştır. Kariyer anlamında, basamak anlamında, gidişat anlamında. Kocaman son, yani futbolu, antrenörlüğü orada mola verdiği için bence son performansı değildi. Ama bende kesinlikle futbol bakış açımda şu yok: 6 yıldır takım çalıştırmıyor. Bu unutulacak veya bitecek bir şey değil. Yani kaybolacak bir hüner değil. Belki daha çok izleyerek, düşünerek hatalarını, fazlalıklarını, eksiklerini veya bugün olsa hepimiz baktığımızda bile, 10 yıl önceki fotoğraflarımıza baktığımızda bile, ya ben bu tişörtü nasıl giymişim, bu pantolonu hayatta giymem, nasıl giymişim diye düşünüyoruz. Üzerine bir şey katmaya veya değişimin içinde oluyoruz. Ben Aykut Kocaman'ın mutlaka değişimin içinde olduğunu düşünüyorum. Geliştirdiğini, kendini de geliştirdiğini düşünüyorum. Ama gönlümden geçeni sana söyleyeyim. Ben yeni bir Fenerbahçe bekliyorum aslında. Yani yine aynı isimlerle. Şimdi sosyal medya bizi yanıltmasın. Kendimiz de basında yorumlar yapıyoruz. İşte Volkan Demirel gelecek, Oğuz Çetin gelecek, Tuncay Şanlı şunu yapacak, Emre Belözoğlu belki gelirse şöyle olur, işte Kayt gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Yani mutlaka diğer kulüpler veya başarıya ulaşan kulüpler kendi bünyesinde, yani deyim yerindeyse, öz evladı gibi gördüğü kişilerle başarıya ulaştı diye Fenerbahçe'de bunu yapacak diye bir şey yok. Artık başka bir çağda yaşıyoruz biz. Yani o duyguyu katmakla, o refleksi vermekle, motive etmekle, daha doğrusu daha anlaşılır olsun, benim lügatımda yok ama, gaza getirmekle, bir hafta, iki hafta, üç hafta, yani asıl bunun anlamı motivasyon.
0: Evet.
1: Yani bunları iki üç hafta gerçekleştirebilirsin. Ben Fenerbahçe'nin radikal bir şekilde, yani mesela Beşiktaş yakın tarihte bir teknik adam aldı. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Elindeki başarı nedir? Elindeki malzemeye ne karşılık veriyorsun? Benim için başarı budur. Fenerbahçe'nin kuracağı kadroda da şu anda Oktar veya bizi izlediklerimiz, dinlediklerimiz veya gidişat Aykut Kocaman'ını gösterse de karşı asla değilim, onu da söyleyeyim. Ama ben daha farklı bir karakterin, daha liderliği ön plana çıkabilecek, takımı da ateşleme gücünü yüksek olabilecek ve camianın yeni tanıyacağı, yeni bir heyecan yatıracak, tartışma

0: tartışmasız kimse olamaz. Hangi teknik adamı getirsen getir bu dönemde tartışmasız mutlaka muhalifler olacak bu kulübe gönül verenler. Ben diyorum ki en az tartışmanın olacağı teknik adamı getir. Yarın öbür gün 3 gün sonra Aykut Kocaman'ı açıklarsa en az 15 milyon Fenerbahçeli, yani ben 30 milyon Fenerbahçeli var diye düşünüyorum yeryüzünde, en az 15 milyonu mırıldanmaya başlayacak. İkinci, üçüncü haftadan sonra bu işin tekrar büyüsünü kaybedersin. Yani yeni bir heyecan, yeni bir kan, bambaşka bir şey olur. Tartışmaya açık insanlarla, oyuncularla, futbolcularla, yönetim şekliyle ben Fenerbahçe'nin risk almamasından yanayım. Ama açıklandıktan sonra, açıklanan isme göre de yeni boyutlar, yeni şeyler doğabilir. O gün farklı konuşuyor olabiliriz.
1: Ozan Zeybek, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız elbette. Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler bekleniyor transfere dair, hoca seçimine dair. Çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık.
0: İyi akşamlar.
1: Ozan Zeybek'le birlikte Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesini bu şekilde değerlendirmiş olduk. Şimdi devam edelim Beşiktaş'la. Teknik direktörün netleşmesinin ardından önceliğini transfer olarak belirledi siyah beyazlar. Peki çok sayıda takviye planlayan yönetimin listesinde hangi isimler var? Hep birlikte bakalım.
2: Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar kadroyu birçok bölgede güçlendirmeyi hedefliyor. Forvet hattına daha önce Yong Yo takviyesini yapan Beşiktaş, Güney Koreli golcünün yanına bir santrfor daha almak istiyor. Kanat bölgesi içinde iki yeni isim üzerinde çalışmalar sürüyor. Kaleci ve bek transferleri için arayışlar devam ederken, orta saha ve stoper takviyeleri de yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Orta saha için adı geçen oyunculardan biri Granit Xhaka. Daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 33 yaşındaki İsviçreli futbolcu, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yönetimin orta sahada takıma yön verecek bir profil olarak gördüğü Xhaka için şartların oluşması halinde ciddi bir bütçe ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor. Siyah beyazlar aynı pozisyon için farklı alternatifleri de değerlendiriyor. Savunma hattındaysa planlama henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadu'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken Thiago Jallo ve Felix Udokai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş stoper bölgesine biri yerli, biri yabancı olmak üzere iki takviye yapmayı planlıyor. Yerli adaylar arasında öne çıkan isimlerden birinin bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmet Can Kaplan olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Dünya Kupası öncesinde A milli takımın geniş kadrosuna davet edilmiş ancak nihai kadroda yer alamamıştı.
1: Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paulo Nacho için Suudi Arabistan'dan transfer teklifi geldi.
3: Trabzonspor Paulo Nacho'yu bırakmıyor.
4: Zuboff, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, Nacho!
3: Transferde hareketli bir dönem yaşayan Bordo Mavili ekibin Nijeryalı golcüsü için Suudi Arabistan'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi. Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan'ın 32 yaşındaki golcü için gelen 11 milyon euroluk bu teklifi reddettiği belirtildi. Doğan'ın söz konusu rakamın Onuachu'nun gerçek değerini yansıtmadığını dile getirdiği ve sadece astronomik bir teklif gelmesi halinde değerlendirilebileceği ifade edildi. Trabzonspor'daki ilk döneminde kiralık olarak forma giyen ve iz bırakan Onuachu, geçtiğimiz sezonun başında 5.6 milyon euro bonservisiyle Bordo Mavili ekibe imza atmıştı. Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de 22 gol atarak Başakşehirli Eldor Shomurodov'la birlikte gol krallığı yarışında zirveyi paylaşan Onuachu, tüm kulvarlarda ise 26 gol 2 asistlik performans sergiledi.
1: Özür diliyorum. Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da Sayın Başkan Ertuğrul Doğan yarın gündem özelde. A-Spor ekranlarında konuğumuz olacak ve detayları, transfer dönemine dair, yeni sezona dair detayları bizimle paylaşacak diyelim. Ve devam edelim. NBA finallerinde heyecan üçüncü maçla devam edecek.
5: NBA finallerinde seri New York'a taşınıyor. İlk maçta savunma sertliği ve Brunson'ın kritik oyunuyla San Antonio Spurs'u 105-95 mağlup eden New York Knicks, ikinci maçta yine deplasmanda son saniyelerde Spurs'u yenerek seride 2-0 öne geçti. Seride şimdi sıra New York'taki ilk karşılaşmaya geldi. Knicks cephesinde takımın liderleri hücumdaki üretkenlikleriyle öne çıkarken özellikle savunma disiplini ve rebound üstünlüğü serinin ilk iki maçında belirleyici faktör oldu. Madison Square Garden'da oynanacak üçüncü maçta taraftar desteğini de arkasına alacak New York ekibi seride 3-0 yakalayarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. 53 yıldır şampiyonluğa ulaşamayan NBA'in ikonik takımlarından Knicks'te taraftarlar 2-0'ın ardından çıldırmış durumda. San Antonio Spurs ise seride henüz galibiyetle tanışamasa da özellikle ikinci maçta ortaya koyduğu mücadeleyle umut verdi. Son topa kadar oyunun içinde kalan Spurs, genç yıldızı Wembanyama'nın hatasıyla maçı kaybetti. Genç yıldızlarının liderliğinde deplasmanda kazanarak seriye yeniden tutunmayı hedefleyen Spurs'un işi kolay görünmüyor. NBA finalleri tarihinde 2-0 geriye düşen takımların yalnızca 3'ü şampiyon olmayı başardı. Bu 3 şampiyon takım ilk 2 maçı evinde kaybetmemişti. Serinin 3. mücadelesi pazartesiyi salıya bağlayan gece 3.30'da başlayacak.
1: Formula 1'de sezonun 6. etabını Monaco Grand Prix'sini İtalyan pilot Kimi Antonelli kazandı.
6: Formula 1'de sezonun 6. yarışına Monaco ev sahipliği yaptı. Monte Carlo pistinde 78 tur üzerinden yapılan yarışta Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli 2 saat 23 dakika 31.243 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste 5. galibiyetini elde etti. 19 yaşındaki Antonelli, Monaco Grand Prix'sini kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti. Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderden 6.271 saniye farklı ikinci oldu. Red Bull'un Fransız pilotu Isaac Hajar ise liderin 23.394 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 156 puanla zirvede, Lewis Hamilton 90 puanla ikinci, George Russell ise 88 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Formula 1'de sezon 14 Haziran Pazar günü koşulacak Barcelona Grand Prix'si ile devam edecek.
1: Bu haberle birlikte ana haber noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

Ürettiğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride.

0: görüşürüz. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. 2 Mayıs sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasuh Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda Muharrem Candaş'la ağır siklette de Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da 9 puanla üçüncü olabildi. Bir Avrupa şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ister ol. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Kahvaltıda bulacaksın.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun. Reklam.
2: A Spor Radyo.

0: geldi ki. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi

0: Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Kalkan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa! Gol! Gol! Gol! İşte bu! Deşavu! Deşavu! Deşavu Mert! Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol! Gol, gol, gol! Kerem Aktürkoğlu! Milli takımın sihirbazı! Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar. Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kuvara. Ceza sahası Kuvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidashvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidashvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldık o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: Karşıladı. Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne.

0: Yine offside kaldırdı. Çok ince bir offside.
1: Bu öbüründen daha ama iyi.
0: Evet.
1: Offside.
0: Evet. Evet. Öbürü daha.
1: Eren'inki gol olsaydı.
0: Evet.
1: Kukureya. Pedri, Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
0: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
1: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1. 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi. Ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
2: Merih Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere şut pozisyonu, üst direk. Üst direk. Gole yaklaştı Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda.
0: Gol.
2: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
0: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
2: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol! Gol, gol, gol! Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan Aydın. Kenan.
0: Gol.
2: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas. Kenan'dan nefis kontrol. Mükemmel plase. Arda yaptı ortayı. Kafa gol. Gol gol gol. Zeki Çelik. Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan. Uğurcan bravo. Uğurcan Çakır. Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. 1-2 daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse Kvara. İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan.
0: Offside, offside.
2: Kenan bayrak kalktı.
0: İşte demin söylediğim gibi o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
2: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan. Kafa gol! Gol! Merih Demiral. 2-0. Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık. Düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu. Arda. Nefis bir top. Savunma arkasına. Yine kalabalık geldik. Kenan açıdan. Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü. Yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus. 3 oldu 3. Yunus taktı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı. Kenan yaklaşmıştı. Hakan gönderdi. Doğrudan içeriye. Gol. Duble. Merih'ten duble.
0: Sen Avusturya maçı demedin mi?
2: Avusturya maçı dedin Merih Demiral. Dublesini yaptı.

0: İkinci gol! Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide, o derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde, dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Değil mi? Evet, işte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan. İki kişi kapattı. Kenan nüfus geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi, ardından penaltıyı verdi. Sol
1: çok
0: el açık.
1: Net, sol el.
0: Sol el açık. Hakan geldi. Mitova baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem iyi döndü. Haydi Kerem kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu, kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada, çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna ofsayt yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Müstağlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev kaleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan. Arda'ya iyi top. Arda Kaan'a. Kaan baktı içeri. Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz. Gol pozisyonu olmadı. İsmail Bursa'da. Kendi memleketinde. O da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan. Hop. Şurada neyse ki. Orada. Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesi.
0: Gol. 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf, haydi Yusuf kaleci. Kerem yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık.

0: Garcia, terse döndü Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol, çevirdi içeriye, ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika, çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına, Oyarzabal çevirdi, Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino, çok basit bir hata, orada ters vuruş Meriç'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
1: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu, Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde, Garcia yaptı ortayı, Garcia karşıladık. Ferdi'ye gelmedi, sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı, Orkun. Barış çevirdi, haydi gol! Gol! Denizgül! Denizgül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Altay. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
1: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok haklı.
1: Niye öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet. Rahatsız etmedik.
1: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye, yüksek top Barış Alper, öncesinde Llorente, atağımız devam edecek. Orkun, Orkun'dan nefis pas, ceza sahası, gol pozisyonu, gol pozisyonu tam da sol ayağına, İrfan'ın sevdiği açı, tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye, Çağlar yükseldi arkaya, Barış Alper, Barış Alper, Unai Simon, Barış Alper Yılmaz ne yaptın öne? Unai Simon!
1: Üstüne gitti, üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda, haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin, döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye, çevirdi geçmedi. Orkun bıraktı. Salih!
1: Bravo.
0: Salih!
1: Bravo.
0: Salih!
1: Müthiş!
0: Salih! Salih Özcan! 2-1! Öndeyiz! Bu kez öndeyiz işte! 1-0 geriden geldik, 2-1 öndeyiz! İşte bizim çocuklar! İşte bizim çocuklar! Fabian Ruiz'den Kukureya, Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Toplarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
1: Çok şanssız bir gol çok. Ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit golüydü.
0: Aldı topu şimdi İrfan, Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış haydi. Barış! Barış, Barış, Barış!
1: Çok
0: mükemmel şut Unai Simon!
1: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze! Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay! Altay, Altay! Helal olsun sana! Mükemmel kurtardı Altay! Altay, Altay, Ferran Torres, indirelim artık, offside, yardımcı kaldırdı bayrağını, La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi.

0: başarılar çocuklar. İşaret geldi. Hakan, Hakan üstten dışarıya. Hakan Çalhanoğlu çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada. Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Çarpması, Görge Hacı'nın oğlu.
1: Çarpması çok kötü yere,
0: çok kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sağ ayağıyla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak takmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda. Arda. Arda. Arda. Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
1: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi'yle öne geçiyoruz. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda. Nefis asist. Hemen Arda. Nefis bir asist Ferdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romanya. Ratiu. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim. Dikkat edelim. İkinci pozisyon Yanağlar. Yani Sacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Kenan direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda. Arda. Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya. Dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor.
1: Hay hay hay.
0: Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimize artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Verdik, çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız, Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Boybo da orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltta dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu o işte.
0: Orkun, Hakan da geldi. Arda, Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun, Orkun, Orkun, Orkun. Nefis vurdu.

0: Az farklı dışarıya.
1: Top dışa dönüyor.
0: Şimdi Reçbetsay, aldık topu Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hocanın pası Aslani. Kaleyi düşündü, direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadık. Devam dedi Michael Oliver, şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan geçti, rakibini çevirdi. Kenan düzeltti. Kenan çizgiden çıkarttılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yaralarından çıktı. Offside yok. Saklı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun. Gol. 1-0 öndeyiz. Aradığımız golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
1: Bir offside'a bakılacak galiba.
0: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı, ona bakılacak.
1: Golü verdi.
0: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. 4-4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldi, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musi'ye vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Musi'ye. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani, dikkat edelim. Yayla Aslani. Vurdu Orcan. Orcan. Helal olsun Orcan. Helal. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.

Spor tarihine baktığımızda 1962 yılı hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalara sahne olur. Milli Lig Maratonu oynanan 38'er maç sonunda Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Oynadığı 38 maçın 23'ünü kazanan, 11'inde berabere kalan 4'ünü kaybeden ve attığı 52 gole karşılık 18 gol yiyen sarı kırmızılı takım 57 puanla şampiyonluğu kucaklarken Fenerbahçe

53 puanla ikinci, Beşiktaş'ta 48 puanla üçüncü oldular. Avrupa ülkeleri İsviçre ve İsveç'te yapılan Dünya Kupası organizasyonlarının ardından ev sahipliği bir kez daha Güney Amerika'ya geçti ve turnuva 1962 yılında Şili'de düzenlendi. Mayıs 1960'ta Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken Şili 9.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Maçların oynanacağı statlar ve tesisler büyük hasar gördü. Organizasyon Komitesi Başkanı Carlos Ditborn Arica, yaşanan felaketlere rağmen Dünya Kupası'nın başlama tarihine kadar stadyumları yetiştirme sözü verdi ve bütün olumsuzluklara rağmen Şili Dünya Kupası'nı düzenledi. Batı Almanya ve Arjantin gibi güçlü adayları geride bırakan Şili, seçimi kazanarak 7. Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı. Şili 1962'ye toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 5, Kuzey Orta Amerika'dansa bir ekip Şili'de mücadele etti. Avrupa'dan Bulgaristan, eski Çekoslovakya, İngiltere, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, İspanya, İsviçre ve eski Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Uruguay'la Kuzey Orta Amerika'dan Meksika katılan ülkeler oldu. Şili 1962'de dörder takım dört gruba ayrılarak birbirleriyle karşılaştılar. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazandılar. 7. Dünya Kupası'nda oynanan 32 maçta toplam 89 gol atılırken maçları yaklaşık 900 bin seyirci izledi. Şili'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 1962 Dünya Kupası en sert geçen turnuva olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Henüz turnuvanın ilk turu tamamlandığında başta Brezilya'nın yıldız ismi Pele olmak üzere 37 futbolcu sakatlanarak finallerin dışında kaldı. Birçok futbolcunun turnuvaya sertliği getiren takım olarak gösterilen İtalya'nın maçlarında sakatlanması dikkati çekti. Öyle ki Şili basınında İtalyanların turnuvaya yanlışlıkla dövüş takımını getirdiği haberleri yer aldı. Sanchez bought it right in the face. That was David, and he's off the field. Şili'de yapılan Dünya Kupası'nda ilk kez averaj uygulaması yer aldı. Daha önceki turnuvalarda aynı puana sahip takımlar baraj maçı oynarken Şili'deki organizasyonla ilk defa averaj uygulamasına geçildi ve üst sırada yer alacak ekip bu kuralla belirlendi. Ferenc Puşkaş, iki farklı ülke forması altında Dünya Kupası finallerinde forma giyen ilk Avrupalı futbolcu unvanına sahip oldu. Golcü futbolcu İsviçre 1954'te Macaristan forması ile mücadele ederken Şili'de İspanya adına sahaya çıktı. Daha önce 1930'da Arjantin takımında yer alan Luis Monti 1934'te kupaya uzanan İtalya'nın formasını giydi.

Çekler maça kontrollü ve iyi organize olmuş bir şekilde başlamıştı. Garinçayı yakın markajı alan Çekler müthiş sağ açığı durdurmaya çalışıyordu. ...15. dakikaya geldiğimizde Çekler'in oyunu karşılığını buluyordu. Turnuvada Çekler'in en golcü oyuncusu olan Adolf Scherer, Josef Masopust'a pasını çıkarmış, yıldız orta saha oyuncusu da soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara yollamıştı. Dukla Prag'ın yıldızı Masopust o sene Avrupa'da yılın futbolcusu seçilirken, ilerleyen yıllarda yüzyılın en iyi Çek futbolcusu unvanına da sahip olacaktı. Ne var ki Çekler'in sevinci çok kısa sürecekti. Golden 2 dakika sonra kariyerinin önemli bir bölümünü İtalya'da geçirecek olan Amarildo sahneye çıkmış ve takımına beraberliği getirmişti. Çek kaleci Şarov önceki 2 Dünya Kupası'nda oynamış, çok tecrübeli bir isimdi ama Amarildo'nun golünde hatalıydı. Beraberliğe rağmen Çekler oyundan kopmamıştı ve birkaç pozisyon daha bulmuştu. Ancak ikinci yarının ortalarında Brezilya Çek savunmasını aşmayı başarmıştı. Amarildo köşe bayrağının yakınında savunmadan kurtulmuş ve kaleye doğru yönelmişti. Arka direğe doğru yolladığı topa Zito kafayla vurmuş ve takımını 2-1 öne geçirmişti. Maçın sonları yaklaşırken Çekler cevap verecek pozisyon bulamıyordu. Maçın sonucunu belirleyen gol Brezilyalı Vava'dan geliyordu. Topu Vava'nın önüne düşüren kaleci Şerof hatasıyla maçın kaderini çiziyordu. Vava attığı bu golle iki farklı Dünya Kupası finalinde de gol atmayı başaran ilk oyuncu olmuştu. Bunu ondan sonra Pele, Paul Breitner ve Zinedine Zidane da başaracaktı. Brezilya bu sonuçta üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini yaşarken üçüncüsü için bir ara vermek zorunda kalacaktı. Son şampiyon Brezilya, yıldızı Pele'nin grup maçlarında sakatlanmasına rağmen namağlup geldiği finalde Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Şili'deki şampiyonada Dünya Kupası tarihinde ilk kez birden fazla gol kralı çıktı. Rakip fileleri dörder kez havalandıran Macaristan'dan Florian Albert, eski Sovyetler Birliği'nden Valentin Ivanov, eski Yugoslavya'dan Drazen Jarković, Şili'den Leonel Sanchez, Brezilya'dan Vava ve Garinça gol krallığını paylaşan isimler oldu. Şili'de 1962'de yapılan turnuvadaki 32 maçta toplam 89 gol atıldı. Maç başına 2.8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 14 golle Brezilya ile 10'ar golle eski Yugoslavya ve Şili oldular. Dünya Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya kazandık. Amerika'nın Toledo kentinde yapılan 1962 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest güreşte beklediğimiz başarı Grekorevencilerden geldi. 24 ülkeden 108 güreşçinin katıldığı Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Hüseyin Akbaş altın, 52 kiloda Satılmış Tektaş'ta 87 kiloda Hasan Güngör gümüş madalya alırken takım tasnifinde Türkiye üçüncülükten yukarı çıkamadı. Grekoromen güreşlerinde ise 2 altın madalya kazandık. 87 kiloda Tevfik Kış, 70 kiloda da Kazım Ayvaz, Ay Yıldızı Mayo'yla 2 dünya Grekoromen şampiyonluğu getirdiler. 52 kiloda Burhan Bozkurt, 62 kiloda Rıza Doğan ve 97 kiloda da İsmet Atlı bronz madalyanın sahibi oldular. Serbest güreşte Sovyetler Birliği 29 puan ve Japonya'nın 26 puan arkasında 21,5 puanla 3. olan Türkiye, Grekoromen'de Sovyetler Birliği'nin 40 puan arkasında 31 puanla 2. olurken Bulgaristan 20,5 puanla 3. sırada yer aldı. O günlerin havasında bu sonuçlar Türk güreşi için bir başarı değildi.
tam aksine bir başarısızlık olarak yorumlanırken, güreşçilerimiz ve Güreş Federasyonumuz sert eleştirilere uğradı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara 19 Mayıs adında düzenlenen 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletleri bekleneni veremediler. 19 Mayıs stadını dolduran seyircilerimize ancak bir kez İstiklal Marşımızı dinletebildik. Tek şampiyonluğumuz 800 metre yarışında Muharrem Dalkılıç'tan geldi. Romanya'nın 142 puanla birinci olduğu 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletizm takımı 41 puanla sonuncu sırada yer alabildi. Tek Balkan şampiyonumuz Muharrem Dalkılıç 1938 yılında Gaziantep'te doğdu. 1954 yılında atletizme başladı, cross çalışmaya başladıktan bir yıl sonra pistlere çıktı. 1956-1966 yılları arasında 70 kez milli takımda yer aldı. 800 ve 5000 metre ile cross'ta 5 kez Balkan şampiyonu oldu. Balkan karmasına seçilerek Helsinki'ye gitti ve 5000 metre birincisi oldu. 1958-1965 yılları arasında 13 defa Türkiye şampiyonu, 4 defa da Ömer Besim Koşalay Kır Koşusunu kazandı. 1971 yılında atletizmi bıraktı. Türk okçuları yeni yeni canlanmaya başlayan atasporumuz okçulukta ilk büyük başarıyı Paris'te yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda kazandılar. Henüz 14 yaşındaki Yücel Çavkaytar tüm rakiplerini gerisinde bırakarak Avrupa Gençler Şampiyonluğunu kazandı. Okçuluk dünyasında büyük bir hayranlık uyandırdı. Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki bu özel yeri 1962 yılında Paris'te düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na kazanmış olduğu birinciliğinden ileri gelmektedir. Bunun yanında aynı yıl yılın sporcusu da seçilmiş olması Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki önemini ispatlar niteliktedir. Okçuluk sporuna 1961 yılında Kulaksız Ok Spor Kulübü'nde başlayan Yücel Çavkaytar'a okçuluk dünyasında geleceğin en büyük şampiyonu olarak bakılıyordu. Okçulukla alakalı yurt içinde düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceler kazansa da yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı daha 19 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Genç sporcu Türk spor ve okçuluk tarihinin acı bir kaybı olarak kayıtlarda yerini aldı.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: İyi akşamlar. Aspor ekranına, transfer raporuna hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Yeni bir sezon, yeni bir transfer sezonu yaklaşırken sizinle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Aspor'un fenomen programı transfer raporunda bu sezonda yine her zaman olduğu gibi en sıcak transfer bilgilerini aktarmaya çalışacağız. Zaman zaman duyduğumuz özel bilgileri zaman zaman da gün içerisinde gündemdeki haberleri yine paylaşıp üzerine konuşacağız. Bu akşam Zafer Tüzün ve Kartal Yiğit'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler Kartal Yiğit. Hoş bulduk, kolaycım. Şimdi tabii ki transfer döneminin başlamasına daha zaman var. Ama takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Ön hazırlıklar var. Bazı biten transferler var. Yine aynı şekilde örneğin Trabzonspor mesela şu an en hızlı giden kulüp. Bu arada Bordo Mavili Kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yarın Aspor'un özel konuğu olacağını, canlı yayında soruları yanıtlayacağını saatler 20'yi gösterdiğinde hatırlatalım baştan. Yine programın içerisinde de Bordo Mavilileri konuşacağız. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tüm takımlarımızdaki transfer hamlelerini zaman zaman Anadolu'dan, zaman zaman yurt dışından her zaman olduğu gibi bu programda aktarmaya çalışacağız. Aspor'da 12 yılım olmuştur. 2014-15'ten beri yani buradayım hocam. En çok ilgi gören programlardan birisidir transfer raporu.
2: Vallahi 12 deme, ben başka şeyler hatırlıyorum. 12 sene şampiyon olamamış falan filan.
1: 12 travmatik bir rakam.
2: Travmatik bir rakam benim için.
1: İnşallah 12'de kalsın hocam.
2: Senin için yani. Hayırlı olsun.
1: Sağ olun, teşekkür ediyoruz hepimiz için tabii ki. Şimdi Fenerbahçe ile başlayacağız. Malum Aziz Bey yeniden başkanlığa seçildi. Uzun bir aranın ardından Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de transfer hamleleri nasıl gerçekleşir? Transfer süreci nasıl işler? Programda formatı gereği ağırlıklı olarak transfer üzerinden konuşacağız hep. Ama öncelikle seçimi de bir değerlendirmek lazım. Ardından zaten geçiş yaparız hoca konusuna da. Hangi bölgelere ihtiyaç var, hepsini masaya yatırırız. Nasıl geçti seçim sizce? Aziz Bey size göre neden kazandı? Hakan Bey neden kaybetti?
2: Ya şöyle, iki başkan da Fenerbahçe'de karşılığı oldu artık. Zaten Aziz Başkan tecrübeyi temsil ediyordu. Daha evvel 20 sene çalışmış olmasıyla birlikte. Senelerce şampiyonluk da yaşatmış bir başkan olarak. Tecrübeyi temsil ediyordu. Daima karşılığı var. Hakan Başkan'ı da Fenerbahçeliler bu seçimle birlikte tanıdı. Belli ki o da gençliğiyle, dinamizmiyle, vizyonuyla Fenerbahçe'ye ileride çok şeyler katabileceğini gösterdi. Artık onun da karşılığı vardır Fenerbahçe'de. Öncelikle Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum.
1: Evet.
2: Yeniden ki bana göre de Aziz Başkan ama bugün ama yarın tekrar bir göreve gelip ondan sonra bu kulübün her zaman söylediğim gibi kaybetmiş olduğu ve taraftarın artık yeniden güçlü ve büyük bir Fenerbahçe'yi seyretme adına arzuları vardı, isteği vardı. Bunun yanı sıra 12 sene olmuş gelmeyen şampiyonluğun stresi var. Onun için gerektiğinde masaya yumruğunu vurabilecek heybetli bir duruş arıyordu Fenerbahçe. Her iki başkanda da bu mevcuttu ama Aziz Başkan'ın geçmişteki hizmetlerine dair o yönde insanlar, kongre üyeleri tercihini kullandı. Aziz Başkan'a bir şans daha vermek istediler. Aziz Başkan da zaten her zaman Fenerbahçe'nin Fenerbahçeli başkanlığının verdiği yetkileri Fenerbahçe lehine kullanabilen birinci sıradaki başkandır. Onun evet. için de kendisi için de hayırlı olsun diyorum. Tahmin ediyoruz ki galiba Aykut Hoca ile çalışacak.
1: Evet, onunla ilgili zaten konuşacağız. Evet. Kartal Yiğit'e de bir soralım. Sen nasıl dışarıdan bir gözle seçimi değerlendiriyorsun? Sence Aziz Bey neden seçildi? Hakan Bey neden seçimi kaybetti? Görüşün nedir?
3: Benim şahsi fikrim, Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım'ın kazanmasının en büyük nedeni Hakan Bey'e göre daha böyle gerçekçi gitti. Yani tecrübesine, geçmişteki tecrübesine dayanarak daha gerçekçi konuşmalar yaptı. İşte kulübün borcunun olduğunu, finansal fair play çerçevesinde bazı şeylere izin verilmeyeceğini ve bu çerçevede hareket edeceklerini, stat projesi bence etkileyiciydi. Çünkü artık kulüplerin günümüzdeki en büyük gelirlerinden biri stat gelirleri, kombine gelirleri, loca tabii. gelirleri. Yani Sayın Aziz Yıldırım ve Nihat Bey stadı büyüteceklerini, 60 bin kişiye bu rakamın oluşacağını ve projenin de hemen hemen bittiğini söyleyince oradan da ben hali hazır bir oy aldığını düşünüyorum. Ama daha da önemlisi Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanlığından istemediği bir şekilde kötü bir performansa ayrılmasından sonra kongre üyeleri, delegeler Sayın Yıldırım'ın bu seçimden önce işte bir dönem istiyorum. Zaten ben de artık işte belli bir yaşa geldim. Bir dönem sonra yokum demesinin duygusal yansıması olduğunu düşünüyorum ben. Yani oraya gelen üyeler aslında belki daha öncesinde kesinlikle Hakan Bey'e oy vermeyi düşünenlerin olduğunu tahmin edebiliriz. Ya işte Hakan Bey bir tarafta genç, enerjik, maddi açıdan da güçlü bir figür. Ona verelim diyenlerin olduğunu düşünüyorum ben. Tahmin edebiliyorum. Hem de bu öyle bir azınlık da değil. Bayağı bir çoğunluk olacağını tahmin edebiliyorum. Ama Aziz Bey'in ben gelirsem bir dönem gelirim. Bundan sonra şampiyon yaparım, şampiyon yaptıktan sonra bırakırım şeklindeki söylemleri delegeler üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz duygusal olarak konuştu. Daha öncesinde işte demin de dediğim gibi kötü bir ayrılış vardı Sayın Yıldırım adına. Ama bu sefer kongre üyeleri dediler ki kötü bir finish yapan Aziz Bey bir kere daha bizden oy istiyor. Biz bir kere daha oy verelim. Aziz Yıldırım'ı başkan seçelim ki bir önceki kongrede Sayın Ali Koç'a karşı hakikaten çok ağır bir mağlubiyet almıştı Sayın Yıldırım. Bu sefer biz bunu telafi edelim. Bizim önemli efsane başkanlarımızdan sayılan Aziz Yıldırım'a da hiç olmazsa bundan sonraki yaşamında biz son kez bir Fenerbahçe başkanlığı vererek veda edelim. Biraz da ahd-i vefa örneği gösterelim diyerek bence sandıklara koştular. İşin en fazla anlatılacak boyutu budur. Yoksa Hakan Bey de hakikaten iyi çalıştı. İşte Zafer abi benden daha iyi biliyor camiayı. Hakan Bey'i de tanıyor. Orada Hakan Bey'in işte bir taraftar gibi hareket etmesi hakikaten o da çok iyi bir Fenerbahçeli. Maddi manevi her türlü işin içinde olacağını deklare etmesi o da önemlidir. Ama dediğim gibi Fenerbahçe kongre üyeleri Sayın Yıldırım'a kendi dönemlerinde işte döneminde Fenerbahçe'ye çok şeyler katmış, adeta efsane olmuş bir başkana son kez bir vefa örneği göstererek bence seçmiştir. He, şunu da söyleyebilirim Koray. Çok canlı bir Serdar Adalı örneği var. Serdar Adalı bugüne kadar ki işte girdiği 3 seçim yanılmıyorsa kaybetti.
1: Evet.
3: Ama pes etmedi. Ben dedi Beşiktaş başkanı olacağım dedi ve en sonunda oldu. Yani Hakan Bey'in ben kaybedecek hiçbir şey bundan sonra kaybedecek
0: tabii.
3: hiçbir şeyi olmadığını görüyorum ki zaten seçilemediği için doğal olarak bir muhalefet lideri konumunda. Bundan sonra Aziz Bey'den sonra yine Hakan Safi en güçlü adaylardan biridir. Kendisinin kararı. Bundan sonra aday olur mu olmaz mı bilemem ama ileriki yıllarda Hakan Bey'in yine başkan olma şansı elbette var. Ama burada kongre, Fenerbahçe Kongresi biraz vefa örneği göstererek Sayın Yıldırım'ı seçmiştir.
1: Yani Hakan Bey seçimi kaybetti aslında ama genel olarak bakıldığında kaybeden değil, yine kendi adına kazanımları olan bir süreci geride bıraktı tabii, tabii. değil mi? Gözüken
2: o. Şimdi zaten ben seçimden önce de söyledim. Bu seçim dedim kişilerin değil Fenerbahçe'nin seçimi dedim yani. Hakikaten kaybeden olmayacak, kazanan ama Fenerbahçe olacak diye söyledim. Yayında şeyde seçimden önceki yaptığımız yayında. Evet bir karşılık buldu artık Hakan Bey. Şimdi Aziz Bey'in daha evvelki tecrübesi ve camiadaki karşılığı Aziz Bey evet tecrübesiyle camianın etkisi nedeniyle hala güçlü bir adaydı yani. Bu kim olursa olsun karşısında güçlü bir aday Aziz Yıldırım. Bu bir gerçek. Yani zaten Hakan Bey de dile getiriyor. Diyor ki efsane başkanımız diyor Aziz Başkan bizim diyor. Ama bugünkü tabloya baktığımız zaman Hakan Safi de son günlerde güçlü bir futbol projesiyle yapmak istediği transferlerle falan ondan sonra bir açıkladığı şeylerle, vizyonuyla o da artık bir karşılık buldu Fenerbahçe'de. Kartal'ın söylediği gibi bundan sonra eğer tercihini tekrar Fenerbahçe başkanlığı için aday olacağım derse artık onun da bir karşılığı var. İlk defa bir seçime girip de kimsenin bilmediği bir Hakan Safi 10 bin oy alması da gene bir başarıdır. Tabii canım, yani.
3: Kolay değil.
2: Çünkü karşıda güçlü bir profil var.
3: Yıldırım
2: yani. Onun için iki tarafta her şeyiyle maddi manevi Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda her şeyini verebileceğini söyledi. Bu da hemen hemen 20 küsür güne kadar çok net söylemeyeyim ama genç bir jenerasyonun olduğu artık söyleniyor Fenerbahçe kongre üyesi. Bu çok önemli bir detay yani. Çünkü gençlerle yaş almış insanların, kongre üyelerinin inanılmaz fikir farklılıkları var. Onlar çok değişik bakıyorlar olaya.
3: Doğru.
2: Onlar için öncelikli mesela transfer bir hoca önceliği var. Ama diğer tarafta

0: tecrübe, camianın etkisine önem veren bir kısım var. Ama çok güzel bir kongre geçti. Kardeşlik içinde. İki başkan da seçilsek de seçilmesek de ondan sonra birbirimize destek olacağız beyanatı verdi ki Fenerbahçe'nin bir ve bir araya gelebilmesi adına çok önemli detaylardı bunlar. Çünkü son zamanlarda Fenerbahçe Fenerbahçeliliği unuttu. Başkanların adamı oldu herkes. Hayır. Fenerbahçeliliğin öne çıkması bana göre çok değerli bir kazanım oldu Fenerbahçe camiası adına. Her iki başkan da dedi ki seçilmesen de ben size gene desteğimi vereceğim dedi. Yani kararsız şeyler, delegeleri etkileyen birlik mesajları ve işte transfer çalışmaları, yapacakları planlamalar, her iki başkanın da stat projesini, stadı olduğu yerde enteresan bir değerdir. Fenerbahçe camiası stadın yerinin değişmesini istemiyor mesela. Stadımız aynı yerde kalsın.
1: Ama o gayet normal Zafer abi.
0: Şimdi, şöyle bir kamuoyu yapalım. Oluştu biliyorsun. Pendik'te, Maltepe'de stadı olmaz. Oraya mı taşıyalım? Onun için ikisi de vurgulayarak özellikle stadı olduğu yerde büyüteceğiz, 63 bine çıkaracağız diye iki başkan da aynı beyanatı verdi. Bunlar değerli şeylerdi. Ben tekrar söylüyorum. Kişilerin değil, ondan sonra kazananın Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Doğru. Onun için bu senede hele beklenen şampiyonluk gelirse Fenerbahçe camiası yeniden kendini güçlü ve büyük hissetmeye başlar. O beklenti, bu beklenti şampiyonluk beklentisinin bile önüne geçti. Onun için seçilen başkana da Fenerbahçe başkanlığı seçilecek başkana her türlü sorunlarla baş etme gücü verir. İki başkan profili de zaten Aziz Başkan bunu ispat etmiş biri. Gerektiğinde Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda masaya yumruğunu vurabilecek karakterler. Bu da Fenerbahçelileri ikna ediyor. Fenerbahçe en azından biz güçlü, güvenli ellerin altında artık yürüyeceğiz yola diye buna ikna olmuş durumda.
1: Zaten Aziz Bey son konuşmasında, yani kazandıktan sonraki başarı zafer konuşmasında hakikaten çok mütevazi bir şekilde açıklamalar yaptı. Yani biz dedi burada ben Aziz Yıldırım kazanmadı dedi. Fenerbahçe kazandı dedi. Kazanan Fenerbahçe'dir, kişiler değil işte. Zafer abinin söylediği gibi. Evet, ben evet. Ben de öyle bakıyorum. Yani çünkü şimdi öyle bir şey var ki aynı şey Beşiktaş'ta yaşanıyor. Beşiktaş'a gelince de konuşacağız. Galatasaray camia olarak öyle bir kenetlendi ki yalnız saha içi olaylara bakmamak lazım. Yani sahadaki başarıdan, şampiyonluklar sahadaki oyundan falan gelmiyor yalnız. Camia olarak içeride öyle bir kenetlendiler ki dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı tek vücut halindeler. Bu çok çok önemli. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, özellikle Beşiktaş'ta bunlar yok. O yüzden şampiyonluklar sadece işte hoca seçimiyle, futbolcu seçimiyle tabii ki çok çok önemli. Ama camialarınız birlik olamazsa, topyekün hareket edemezse başarı gelmiyor. Şimdi Aziz Bey'in anlatmak istediği de bu işte. Mesela Hakan Bey'in bundan sonra ki seçimlerde aday olup kazanma ihtimalini yükseltmesi için Aziz Bey'in yanında olması lazım. Şimdi, ya Aziz Bey'e sonsuz destek vermesi lazım. Ki insanlar bu tip hareketleri sever. Tabii ki muhalefet yapacak. Yani sonuçta muhalefet...
0: Camianın menfaati.
1: Tabii camianın menfaati için muhalefet yapmak durumdasın. Ama kaliteli ve düzgün muhalefet, yani yapıcı eleştiriler. Yapıcı eleştiriyi normal herkesin iyi karşılaması lazım. Şimdi Hakan Bey bundan sonra yapıcı eleştirilerde bulunursa inanın bana Aziz Bey kadar, Aziz Yıldırım ne yaparsa Hakan Bey de o derece takdir görecek. Göreceksiniz bak. Yani kalkıp buradan sadece eleştirmek, sadece eleştireyim değil... Gidecek Aziz Yıldırım'ın yanında gerekse TFF'ye karşı da birlikte hareket edecek. Aziz Yıldırım TFF'ye gidiyorsa kendisi de gidecek. Fenerbahçeliler diyecek ki bakın diyecek işte bizim özlediğimiz tablo bu. Muhalefet lideri de şu anki mevcut başkan da Fenerbahçe için topyekun savaşıyor. Olay bu. Bundan ibaret. Aziz Yıldırım'ın şu anki dili o. Bakın çok şu ana kadarki görüntüyü söylüyorum ben. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Sen benden daha iyi tanıyorsun. Aziz Bey geçtiğiniz dönemlerdeki başkanlık süresince fevri bir başkan profiliydi. Yani medyayla tartışır, kavga eder. Federasyonla kavga eder. İşte diğer kulüp başkanlarıyla tartışır, kavga eder. Hep bu işlerin içindeydi.

0: Ha belki haklı olduğu yönler vardır, bir şey diyemem. Türkiye'de maalesef işte böyle, bu Türk futbolunda böyle şeyler gidiyor. Yani devamlı insanlar, taraftar senden kavga bekliyor. Gidin federasyona çıkarma yapın, bilmem ne yapın, yumruğunuzu vurun, ama bazen bunlar evet. ters tepiyor. O yüzden Aziz Bey'in şu ana kadarki açıklamalarını da ben daha yumuşak, daha kucaklayıcı bir dil olarak görüyorum. Hakan Bey de buna karşılık verirse kendi de kazanır. Kazanan, en büyük kazanan ise tabii ki Fenerbahçe olur.
1: Evet.
2: Ya şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Sorayım hocam, öyle bir pas atayım sana müsaadenle.
2: Tabii ki.
1: 2000, yani daha öncesi de var zaten, 2018'de işte Ali Bey seçildi. 2021'den bu yana Fenerbahçe son 5 senede 4 kez seçim yaptı, başkanlık seçimi. 2021'de Ali Bey tek başına girdi, seçildi. Ardından 3 yıl sonra, ki normal periyot o, 2024'te Aziz Bey aday oldu, Ali Bey yine seçildi. 2025'te tekrar seçim oldu, Saadettin Bey bu kez başkan seçildi ve 2026'da Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin önünde tamamladı, yeniden başkan oldu. Son 5 yılda 4 seçim var diyoruz ama seneye bir daha seçim var Fenerbahçe'de, 2027'de. Şimdi bu olağanüstü bir seçimdi, 1 yıllık geldiler. Konuyu nereye getireceğim? Diğer kulüplerde de isim vermeyeyim şimdi, zaman zaman şeyi görüyoruz. Yani bu seçim atmosferi artık bir şeye dönüşmüş, yani fırsata dönüşmüş bazıları için. Onu değerlendirmek isteyenler var. Ve kulüplerde de özellikle muhalefette, mesela birlik çağrısı bence o yüzden çok değerliydi. Kulüplerde de muhalefet de, yani takım birazcık böyle bir ayağa takılsa, tökezlese de ben hemen şu önümüzdeki seçim için siyaset gitsem, politika yapsam üstünden diye böyle bekleyenler de oluyor. Herhalde yani 2027'de tamam bir seçim olacak ama Fenerbahçe'nin bu süreçte şampiyonluk istiyorsa en huzurlu şekilde bu bir yılı geçirmesi gerekecek sanırım. Hakan Bey ve diğer muhalifler sizce bu noktada Aziz Bey'in işini kolaylaştırır mı? Bu bir. İkincisi, Kartal Yiğit'in dediği konuya geleceğim. Örnek veriyorum, Merih Demiral, Luis Suarez, Hakan Çalhanoğlu, Greenwood, pek çok futbolcunun ismi söylendi. Hakan Bey bunlardan biri için mesela ekonomik olarak da olabilir, iletişim ağı olarak da olabilir, bir transferi bitirip mesela bu mevcut yönetimin işini kolaylaştırmak adına bir jest yapar mı? Gelecek adına da böyle bir hamlesi olur mu sizce?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, öncelikle evet, Fenerbahçe kulübünde, Fenerbahçe kulübü güçlendikçe saldırı mekanizması da güçleniyor. O yüzden birlik beraberlik çağrısı çok önemli. Bence Fenerbahçe'de muhalefet olmaz, fikir ayrılığı olur. Sevgili Aziz Başkan da çok ılımlı yorumlar yaptı bu konuda. Hakan Başkan da aynı şekilde, seçilmesem daha iyi. Gene her şeyimle Fenerbahçe'ye destek olacağım dedi. Burası önemli. O dış güçlere karşı, öyle diyeyim yani, güç olarak kullanayım onu. Fenerbahçe'nin bir ve bir arada olması onu çok önemli. Ama ikincisinde Aziz Başkan'ın yaptığı ılımlı yorumlarla birlikte bence o yol açıldı artık. Ondan sonra fikir ayrılığı tabii ki olabilir ama eleştiri, hele dozunu aşan eleştiriler artık zarar verdiği besbelli Fenerbahçe'ye. O açıdan ılımlı bir gidişat bu seçimden sonra. İkincisinde de
1: transferlerden birini bu yönetime bir jest yapıp Fenerbahçe'ye kazandırır mı Hakan Bey yine?
2: Yanlış hatırlamıyorsam ben yaptığımız transferleri ve anlaşmaları yeni yönetim, seçecek yönetime sunarız. İsterlerse o yolda devam ederler demek de bir, o da bir beraberlik çağrısıdır bana göre.
1: Evet.
2: O yüzden şimdi Fenerbahçeliler aslında şunu, şimdi şampiyonluk beklentisi hep ana fikirdi. Şimdi ana fikir değişti. Fenerbahçe demin söylediğim gibi saldırı mekanizmasına karşı heybetli bir duruş arıyordu. İki başkanda da bu heybetli duruş vardı. Aziz Başkan'ın daha evvelki senin söylediğin gibi davranış biçimi, hal ve gidişi Fenerbahçe menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde masaya yumruğu vuran bir duruştu. Bence bu ana fikirde artık yürümeye başladı Fenerbahçe camiası. Şimdi şampiyonluk, farkındaysanız şampiyonluktan kimse bahsetmedi bu şeyde, seçimde. Eğer ki şampiyonluk beklentisi ana fikir olsaydı, bu Hakan Başkan'ın yapacağı transferler ve açıklayacağı teknik direktörle o zaman bir adım öne çıkardı.
1: Ama yine şampiyonluktan bahsettiler.
2: İkisi de, iki başkan da bahsetti. Şimdi

0: bahsediliyor transferlerde. Bu kolay bir şey değil yani. Bir kulübün, ya kulüplerin, Fenerbahçe kulübünün 1900'e yakın çalışanı var arkadaşlar.
1: Doğru.
0: O maaşı ödemek bile yani bir sıkıntı.
2: Ya bacasız sanayi.
0: Ya bacasız sanayi.
2: Futbolu,
0: şimdi
2: futbola duruma geldi zaten.
0: Tabii. Buradaki birlik beraberlik çağrısının, camianın bir arada oluşu bütün saldırı mekanizmalarına karşı bir duruştur. Bu duruş da olmak zorundadır. Ama futbol da sadece güzel kelimelerden ibaret değildir. Bu söylemlerin arkasında herkesin beklentisi hep bir arada olmaktır şimdi. Destek olmak. Onun için dediğim gibi başkanlar, Fenerbahçe bu bir hizmet yarışıdır. Sadece futbolcuların hizmeti değil, yönetimlerin de hizmetleri bu. Onların da gururları bu. Seçiliyor Fenerbahçe'nin başkanı olmak da bir güç verir yani insana.
2: Herhalde canım.
0: Onun için aslında geçtiğimiz dönemlerdeki bu bütün sorunlara karşı dik duran bir duruştur Aziz Başkan.
1: Evet.
0: Zaten fikir ayrılığı ayrı ama destek manasında Hakan Başkan da efsane başkanımız diye bahsetmesi bir güzelliktir Fenerbahçe adına.
1: Tabii.
0: Onun için Fenerbahçe camiası bundan sonra bir araya geldikçe eminim ki o kadar beklentilerin, Fenerbahçe camiasının beklediği müjde bu dakikadan sonra şampiyonluktur.
1: Şimdi tabii transfer konusuna da giriş yapacağız ama öncelikle Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Bu sorunun cevabını resmi olarak yanıtlanmasını bekliyoruz. Seçimin ardından gözler teknik direktör tercihine çevrildi Fenerbahçe'de de. Az Yıldırım'ın bir numaralı adayı Aykut Kocaman haberimizi izleyelim.
3: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler teknik direktör tercihi ve transferlere çevrildi. Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından Aykut Kocaman ismini camiaya duyurması bekleniyor. Fenerbahçeli 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son olarak 2017-18'de teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman, 9 yıl sonra yeniden sarı lacivertli takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yönetimi transferler konusunda da seçim sürecinde önemli adımlar attı. Vedat Muriç ve Saru Jiras ile kurulan temaslar da son noktaya gelindi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da bu süre zarfında Vedat Muriç ile görüştüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım yönetimi transferleri bir an önce bitirerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerine tam kadro çıkmasını istiyor.
1: Evet, şimdi teknik direktör tercihine geldi sıra öncelikli olarak, ardından transferleri de yine konuşacağız. Aykut Kocaman ismini camiaya açıklaması bekleniyor Aziz Yıldırım'ın. Bir sürpriz olmazsa Kartal Yiğit, sen nasıl değerlendiriyorsun bu tercihi?
2: Ya bundan yani bayağı olmuştur, yani 20 gün falan olmuştur yine burada konuşurken. Yani ben de büyük ihtimal Aykut Kocaman'ın bu oluşumda olacağını söylemiştim. Yani Aziz Yıldırım kazanırsa Aykut Hoca artık sportif direktör mü olur, teknik direktör mü olur, ama muhakkak olur diye bir cümle kurmuştum. Bugün sanki artık yavaş yavaş ibre bu şekilde Kocaman'a doğru gidiyor gibi bir hal var. Şimdi Aykut Hoca'ya tepkiler de var. Yani onu da konuşmak lazım. Yani taraftarlardan, camianın içinden uzun bir süredir takım çalıştırmıyor. İşte son ayrılışı, çok fazla istikrarı sağlayamadı falan diye. Böyle tepkiler de var ama şimdi Aziz Bey dostlarını yanından ayırmayı sevmeyen bir insan. Yani dostlarıyla bir yola çıktıysa o yolun sonuna kadar aynı dostlarıyla devam ettirmeyi düşünen bir profil ve başkan. O nedenle ben Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini düşünüyorum. Ha, doğru mu olur, yanlış mı olur, onu şimdiden söylemek bence çok mantıklı gelmiyor. İlerleyen dönemlerde göreceğiz ama şu da bir gerçek ki Türkiye şartlarını bilen, bu ligin dinamiğini en ince ayrıntısına kadar çözebilecek hoca

0: adayı bence Aykut Kocaman'dır. Yani şimdi Aziz Başkan Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarını söyledi. Çok çok iddialı konuştu kongrede. Fenerbahçe'nin şampiyon yapabilmesi için takımı da, camiayı da, ligi de, insanları da, başkanı da tanıyacak bir teknik direktör gelmesi lazım ki. Bakıyoruz gelenlere, son dönem komple yabancı. Yani evet. Aziz Yıldırım elini ayağını çok çekmemişti zaten Fenerbahçe'den. Yani o dönemlerde Sayın Koç'un olduğu, Koç'un başkanlık koltuğunda oturduğu dönemlerde daha Aziz Yıldırım hep işin içindeydi. Mesela bazı başkan adayları ve bazı başkanlar vardır geçmişte. Ne Mali Kongre'ye gelir, ne Divan Kurulu'na gelir. Hiçbir şeye gelmez. Ama Aziz Yıldırım öyle yapmadı. Aziz Yıldırım sürekli işin başındaydı. Mali kongrelerde çıktı, konuştu, yönetimi eleştirdi. Övülecek yer varsa, yanları varsa o şekilde konuştu. Hep işin içinde olan bir Aziz Yıldırım vardı. Yani bırakmadı Aziz Yıldırım. O yüzden zaten seçildi. Eğer zaten bıraksaydı ben seçime ihtimali görmezdim bile. Şimdi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi kısa yoldan şampiyon yapacak hoca adayının Aykut Kocaman olduğunu düşünüyor. Yani başka evet yabancı getirebilir, bak bir şey diyemem. Zaten yerli getireceksen yerli kim gelebilir? Yok. Mecbur Aykut Hoca'yı getirecek eğer yerli getirecekse, ki getirmelidir de. Ben de o düşüncedeyim. O yüzden Aykut Kocaman'la büyük ihtimalle
1: olacak
0: gibi el sıkışılacak. Aykut Hoca da evet şimdi eleştirilenlerin en ortak noktası işte 6 yıldır takım çalıştırmıyor falan. Tamam, olabilir, takım çalıştırmıyor ama yani Aykut Kocaman illaki takip ediyordur, yani takip etmiyor mudur Fenerbahçe'yi, ligi falan illaki ediyordur. Şimdi bilmiyorum, Zafer abi daha iyi bu konulara hakim. Oğuz Çetin de değil mi şeyde olacak, bu işin içinde olacak. Evet. Yani Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ikilisi Aziz Bey'in de tam destek vermesi halinde bir şeyler yapabilir. Ama işi kolay mı? Kolay değil. Onu baştan söyleyeyim. Yani en ufak bir başarısızlıkta bu sefer ilk sorgulanacak olan Aykut Kocaman'dır. Ondan sonra da sırayla başkana gelir. Yani bu iş maalesef böyle. Aykut Kocaman açıklanır gibi mi geliyor benim de.
1: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz ya, Aykut Kocaman tercih edilirse?
2: Şimdi enteresandır. Aykut Kocaman ismi maalesef kulüpte tartışılır bir hale geldi. Aslında benim fikrim şu. Aykut Kocaman ismi Fenerbahçe'de her zaman güçlü duygular uyandırır. Yani çünkü hem kulübün efsanesidir hem de bu kulüpte şampiyonluk yaşamış birisidir. Elbette ki bu kapı ona her zaman açıktır. Neden? Fenerbahçe kültürünü ve Fenerbahçe camiasını iyi bilir Aykut. Baskı ortamında çalışmış bir arkadaşımızdır. Bunlar önemli detaylardır. Disiplinli ve sistemli bir takım kurabilir Aykut. Ama taraftarın belli bir kısımlarında, hatta önemli bir kısmında da kredisi vardır Aykut'un. Aykut'un tartışılması nedir? Aykut işte uzun zamandır teknik direktörlük yapmıyor. Ya arkadaşlar, yani modern futbolun değiştiği ortamda o kadar çok televizyonlarda, ekranlarda canlı yayın ve maç yayınları var ki, o maçı seyrederek gelip de tribünde hemen hemen giren 55 bin kişi, 55 bini de ayrı ilk 11 yapıyor.
0: Herkes
2: yapıyor da Aykut'a gelince maalesef yani ara vermiş oluyor.
0: Aynen.
2: O çocuk da çalışıyor. Belki o da kendini güncelliyor. Yani o açıdan da bakmak lazım. Onun için...
1: Yani orada bir tezat var değil mi? Dur onu açalım hocam. Şimdi normal işte gazeteci değil veya işte futbol dünyasının içinde olmayan bir insan...
2: Sevenler, futbol severler.
1: Ne bileyim işte bankada çalışıyor olabilir, evet. Kendi iş yeri olabilir vesaire vesaire. Futbolu takip ediyor.
0: Herkesi kendi
1: normalde yani
0: var.
1: Televizyondan izliyor onlar da. Ama evde mesela oturduğu yerden işte telefonunun başındayken Aykut Kocaman'ın takip etmediğini ve güncelliğini korumadığına karar verebiliyor. Ama Aykut Hoca şey olmuyor, güncel olmuyor.
2: Olmuyor. Şimdi baktığımız zaman Aykut Hoca tercihi... yüksek riskli bir tercih değil ama yüksek heyecanlı bir tercih de değil Aykut Kocaman.
1: Doğru,
2: tercih
1: o tartışılabilir, evet.
0: Doğru.
1: Yani.
0: Doğru.
1: Çünkü şuna, neden? Zaman... Şöyle bir durum söz konusu, bu gerçek yani. 2018 yılı Başkan Aziz Bey'di, teknik direktör Aykut Kocaman'dı, Fenerbahçe camiası o dönem

0: şampiyon da olamıyor diye bir değişikliğe gitti. Aradan işte kaç sene geçti? 8 sene geçti.
1: Evet.
0: 8 sene sonra Fenerbahçe yine Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisine doğru gidiyor. Şimdi bu tartışılabilecek bir konu. Doğrudur, tabii, yanlıştır. O ayrı bir konu ama belki hatadan dönmek olarak da bunu nitelendirenler vardır. Ki saygı duyulur. O da onun fikirdir. Birisi de diyebilir ki ya 8 sene önce de olmadığı için biz değişikliğe gitmiştik. Neden? Yine aynı yere döndük diyen de vardır. O da onun fikridir. Bir şey
1: var. Bir hakikaten bir bölünmüşlük var o konuda. Ama ben diyorum ki kısa vadede Aykut Kocaman düzen getirebilir Aziz Yıldırım'la beraber. Bir senelik tabii, bir çalışma ortamı bir olacak var yani. Ha dersin ki Avrupa'da da uzun vadede ondan sonra Fenerbahçe'yi ayrı yeni bir seviyeye taşır mı? Tamam. Bu belki tartışılır ama kısa vadede bence Aykut Kocaman camiayı bilmesiyle, baskı ortamında çalışmış olmasıyla, efendim disiplinli bir takım kurmasıyla filan gayet de kabul edilebilir bir tercih olur yani.
0: Geçen bir de bir kimleydik? Biri söyledi ya, yorumcularımızdan biri, bence çok mantıklı. Şimdi yoğun hocalar çalışırken günceli takip etmekte daha da zorlanıyor. Aslında daha bile iyi takip etmiş olabilir dedi yorumcularımızdan biri. Katılabilirim yani. Doğru. Normalde çünkü maç analizi bilmem ne, güncel takımın içinde dışarıya bakamıyorsun her şey yoğunluktan.
2: Dışarıdan
0: belki de dışarıdayken daha rahat tabii. istediği şeyleri ya takip şimdi, etmiş de olabilir.
2: Yani şimdi, pardon abi. Ya Aykut Hoca'nın ekibi zaten belli, vardır kafasındaki eski ekipten. Ya onlar takip etmiyorlar mı sanıyorsun? Aykut Hoca büyük ihtimal her maç sonrası Fenerbahçe maçından, insan diğer maçlardan sonra da analize malize illa yapıyordur
1: ya. Kartalım
2: yani.
1: İnsan boşken ne yapar abi?
2: Tabii. Daha çok
1: gidip parkta mı oturacak? Tabii. Gidiyor maç seyrediyor.
2: Aynen. Daha da şey
1: kendini
2: olursun,
1: güncelliyor.
2: Bak. Daha da verimli olursun.
1: Bilimsellik girmiş futbolun içine. Devamlı kendini günceller ya, insanlar ya.
0: Seyit Ateş'in kulaklarını çınlatalım buradan, selamlar izliyorsa da. Seyit abiyle bir programda kendisi söyledi. Ben bizzat havalimanında Ömeroviç'le, Aykut Hoca'nın yardımcısı, havalimanında denk geldim dedi. Yurt dışına maç izlemeye giderlerken dedi. Yani o noktada yok, hiçbir soru işaretim yok benim kafamda demişti.
1: Ömeroviç zaten yurt dışı doğumlu olduğu için evet, evine de gidiyor olabilir.
0: Yok hayır, konuşmuşlar da yani. O yüzden o açıdan ben denk geldim diyor. Yani canlı gözümle zaten gördüm havalimanında.
2: Ya bir teknik direktör.
1: Ben bir gerçek daha söyleyebilirim.
2: Riski atar mı?
1: Şimdi Aykut Hoca'nın oyun anlayışının günümüz taraftar beklentilerine göre zaman zaman bak
2: sıkıntı
1: fazla temkinli olduğu gerçeğini de kabul ediyor. Bunu böyle algı, böyle bu algı yerleşmiş camianın üstünde.
2: Göze hoş gelmiyor işte. O sıkıntı. Bak, hep kafada bir şey var ya, bir soru işareti. Herkes onu diyor. Ya Aykut Hoca'nın takımında göze hoş gelen bir futbol yok. Savunma. Şimdi mesela, bugün, en çok eleştirilen bak, yeri o Aykut Hoca'nın.
1: Bugünkü ihtiyaç aslında İstikrar değil. Aykut bir istikrar getirir. Fenerbahçe'nin diyorum ya, güçlü, yeniden yapılanmış, yüksek skorlu, böyle yüksek tempolu futbol istiyor taraftarlar. Fenerbahçe'nin DNA'sında bu var çünkü. Ön bölgede agresif,
2: hepsi
1: baskı.
2: Hepsi öyle istiyor hocam. Şimdi, yani büyük kulübün taraftarlarına hepsi
1: biz baskı
2: öyle
1: diyoruz
2: istiyor
1: ya. Allah aşkına biz sanki diyoruz 90 dakika. Ya 90 dakika falan olmaz. 15-20 dakika baskı yaparsın. Sonra topu rakibe verirsin. Neden verirsin? Rakibin defansın arkasında boşluklar yakalayabilmek için. 90 dakika tabii ki baskı
2: yapamaz.
1: Bizim dediğimiz şu. Büyük takımlar ondan sonra aldıkları oyuncular da kendisini büyütebilecek oyuncular olduğu için maça nasıl başlar? Erken skor almak için. Yoksa karşısında erken skor alamadığın zaman rakipler cesaretleniyor daha fazla. Direnç göstermeye başlıyor. Daha fazla zorlanıyor takımlar. Bizim dediğimiz önde agresif baskı yaparsın 15-20 dakika. Alırsın skoru 1-0, 2-0.
2: Ondan sonra
1: herkes de set oyununa dönersin. Ondan sonra tuzak kurarsın. Tuzak budur. Rakibin boşluklarını yakalamak için tuzak kurarsın ondan sonra. Büyük takımlar bunları yapar. Bunları becerir.
0: Şimdi teknik direktör için Aykut Kocaman konuşuluyor. Dedik bu arada mesajlar var izleyicilerimizden de. Tanju Çınar bizi izliyormuş. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Bugün de denk geldik Tanju Çınar'a da. Motokurye arkadaşımız. Tam ben kapının önündeydim. Bir an telefonu tuttu, hem çalışıyorum hem sizi izliyorum diye. Sıkı bir A-Spor takipçisiymiş. Yine izliyormuş. Selamlar bu arada kendisine.
2: Bize de
0: şey var. Tabii ki yani o olacak bir hikaye mi bilmiyorum da. Mutlu Akyol demiş ki Fenerbahçe'ye Türk teknik adam olarak gelmesi gereken tek isim Arda Turan'dır demiş.

0: Ama Arda Aykut Turan. Kocaman'la zaten olacak gibi iş. Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye gelme ihtimalinin...
1: Arda Turan Beşiktaş'ta da adı anıldı. Arda Turan şu an zaten gelmek istemiyor Türkiye'ye. Şaktar'la olan sözleşmesi sürüyor. Evet. Beşiktaş'a daha sıcaktı, açık söyleyeyim Arda. Ama şu an itibariyle öyle bir şey yok. Yani Arda'nın ben geleceğini düşünmüyorum. Ne derler? Bizim şeyde...
0: Kim?
1: İsmail Yayla. Arkadaşımız, o da sağlık sektöründe çalışan bir, evet, sevdiğim bir arkadaşım. Çok iyi Fenerbahçeli. O da diyor, abi diyor, Aykut Kocaman kısa vadede hiç çoktan tanıdığımız bir hoca, bir şeyler yapabilir diyor.
0: Şimdi iki
1: taraftarlar öyle bir şey gözüyle bakıyor yani.
0: Transfer kısmına da girelim mi biraz?
2: Kartalım. Hiç çoktan tanıdığımız hoca diye bir şey yok abi. Fenerbahçe takım zaten ikinci oluyor abi. Hoca olsa da olmasa da. Tedesco hoca mıydı? Akademisyendi. Saha bilgisi olmayan birisiydi. 30 yaşında bir tane tek şeyimiz vardı bizim, sportif direktörümüz. İkisinin ne anladığı belli değil. Biri menajerlikten gelmiş, biri bilmem ne.
1: O karışıyor zaten işler.
2: İkisi birlikte. Zaten Fenerbahçe onlarsız, onların bir fikirleri olmadan ikinci oldu. Hiç olmazsa Fenerbahçe'nin sıkıntılı durumunda duruş gösteren bir adam Aykut yani.
0: Şimdi Vedat Muriç ismi konuşuluyor. Açıklanması beklenen futbolculardan birisi. Vedat Muriç transferi şayet gerçekleşirse sizce Fenerbahçe'de başarılı olur mu? Veya doğru ihtiyacı olan oyuncu profili mi Vedat Muriç Fenerbahçe'nin?
2: Santifor profili, evet.
0: Geçen sezon inanılmaz formdaydı bu arada. 23 golle La Liga'da ciddi sayıda gol attı. Onu söyleyelim. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ikinciydi gol krallığında.
1: Evet, öyle.
2: Düşen bir takıma rağmen bu kadar gol atması. Evet. Evet. Demek ki form düzeyinin iyi olduğunu gösteriyor. Bizim ligimizde de performans vermiş birisi. Ama öyle bir hale geldi ki, beklentiler öyle büyüdü ki, Fenerbahçe camiası tek başına Vedat Muriç'le de mutlu değil şimdi. İkna olmuyor. Ya ben hep söylüyorum yani, şimdi topu saklayan, rakibi hırpalayan, yaratıcı bir santrafor duruşu Fenerbahçe'de yıllardır bir özlem. Ya bu özlem doğrultusunda takımı ipten alacak kadar güçlü, hırslı bir santrafora ihtiyaç var. Şimdi Vedat rakibi zorlar, defans arkası koşu yapar, ondan sonra sezgisiyle golleri arar, gol vurur, kafa vuruşu yapar filan, ama ona rağmen ikna olmuyor Fenerbahçe camiası. Ama zannediyorum bir transfer, bir santrafor transferi daha
0: Girassi olur. Bir de konuşuluyor. Borussia Dortmund'daydı son olarak. 30 yaşındaki golcü, o da 1.87 boyunda yine. İki santrafor alacaklarını söylüyordu Aziz Bey zaten seçimden önce. Biri Vedat Muriç, diğeri de Girassi gibi duruyor. Yine Şerif, Sıdıkı Şerif'le ilgili olarak da ilk bir sert bir ifadesi vardı hatırlarsınız. Daha sonra buradaki yayında da, hatta yayından önce biz yine odada sohbet ederken de başkan, ya ben onu söyledim tabii, yetenekli olabilir. Oyuncuyu çok böyle şey adına söylemiyorum ama tek başına o çocuğun omzuna bu yükün verilmesinin doğru olmadığı için ben aslında o gün öyle konuştum demişti. Yani oyuncuya karşı da bir tavrı mavrı vesaire bir şeyi yoktu. Herhalde Girassi, Vedat Muriç, Sıdıkı Şerif üçlüsü gibi şu an. Ama başka bir plan değişikliği olur mu bilmiyorum.
2: Ya olabilir ama bir enteresan bir şey.
0: Bir yandan golleri de ekrana geliyor Girassi'nin. Onu da söyleyelim.
2: Ya Girassi o da büyük performans gösterdi şimdi. Bu futbolcuların ben her zaman söylediğim gibi yani yetenek maç kazandırıyor ama karakter şampiyon yapıyor. Biraz karakterlerine de bakmak lazım. İkna olamayan, şimdi başkan adaylarımızdan bir tanesi Greenwood açıkladı. İşte o Portekizli çocuk ne, Nuno?
1: Suarez.
0: Luis Suarez.
2: Luis Suarez. Suarez. Bunlar bile ikna etmiyor, görüyor musun camiayı? Bak kongre üyeleri bile teveccüh göstermedi oradan yani.
0: Ama isimlere mi teveccüh göstermedi Hakan, yoksa gerçekleşeceği ihtimaline mi?
2: Ya gerçekleşeceği ihtimali
0: orada
2: derken...
0: Şöyle, bence şimdi... Hakan Bey orada şöyle işini zorlaştıran konu oldu. Merih dedi Hakan Bey. Ben kendisine yani sözünün üstüne laf söylemeyeceğim tabii, uyduracak hali yok.
2: Yok yok, ama ıslak imza yapmış canım hepsi.
0: Merih dedi Hakan Bey, akşamına El Ahli Hakan Bey'i bozarcasına paylaşım yaptı. İşte Suarez denildi. Ertesi gün o başkanı çıktı, dedi ki 80 evet, milyon euro veriyorsa tabii gelsin alsın dedi. Yani serbest kalma maddesini söyledi o da yine. Yani Hakan Bey ne açıklasa bir kulüp taraflarından hep böyle onun tersine yönelik açıklamalar geldi. Bence o da birazcık seçimdeki şeyini de etkilemiş bile olabilir yani, oy alma potansiyelini bile.
2: Şöyle ıslak imza yaptığını transferlerle ilgili duyumlarımız ama Fenerbahçe kongre üyesi demek ki ikna

0: Olmadı. Fazlasını görmek istedi ya da.
1: Ha, ikna olmadı demek ki. Ya da teveccühlerini o yana kullanmadı diyeyim ben. Niye? Şimdi Cirasi evet. Bana göre ikna eder Fenerbahçe camiasını. Farkında mısınız? Umutlu değil cami. Hani bu beklentiler nereye gitti? Ben farkında da değilim.
2: Beklentiler niye böyle oldu biliyor musun?
1: Hamlesi, Merih Hakan hamlesi, Suarez hamlesi. Bunlarla tabii ikna olamıyor mu camia? Ne demektir bu? Benim beklentilerim daha farklı demektir.
2: Rakibin senin 80 milyon euroya yakın bonservis vermiş, Osimhen'i getirmiş.
1: Evet.
2: Onu tabii ki beklenti yüksek olur abi. Ya bir de şu var, açık konuşayım. Yani Fenerbahçelileri şey kesmez Vedat Muriç. Kesinlikle kesmez.
1: İkna olmuyor, onu anlatmaya çalışıyor.
2: Ben de olsam olmam bak yani, kimse kusura bakmasın. Tek başına Vedat Muriç beni ikna edemez. Ya ben Fenerbahçe taraftarı olsam Dzeko'dan sonra özellikle, geçmişte Anelka'lar falan, bunlardan sonra Vedat Muriç'i alayım. Tek santraforum Vedat Muriç olsun. Olmaz. Bak ya, olmaz.
1: Şöyle.
2: Osimhen. Bir tarafta Osimhen var. Yani şimdi Valovic'ler falan konuşuluyor. Galatasaray için, Beşiktaş için konuşuluyor. Yani bunlar varken sen şampiyonluğa oynayacağım, şampiyon olacağım diyorsun. Bunu diyen bir kulüp gidip de sadece Vedat Muriç'i alıp Şerif'le falan devam ederse, ben sana söyleyeyim Zafer abi, yine bir şey olmaz.
0: Girasi artı Vedat Muriç yine mi?
2: Girasi bir nebze bir rahatlatabilir bak. Ondan da %100 emin değilim. Şey çok doğru. Mesela Hakan Bey'in açıkladıkları isimler falan. Onu da geçeyim. Rakipler de bir şeyler yapacak. Galatasaray yine yapacak. Yani Fenerbahçe taraftarı artık çok çok üst düzey ve direkt sonuca gidecek adam arıyor. Ya. Ha Vedat Muriç bak, kötü isim bence değil. Tabii gelsin zaten. Hakikaten İspanya liginde kolay değil yani.
1: Tabii canım.
2: Sen devamlı savunma yapmaya çalışan bir takımda 23 gol atıyorsun, ikinci oluyorsan falan, tabii ki bu büyük başarıdır. Ben yine alırım Vedat Muriç'i ki lig tecrübesi var. Fenerbahçe'yi biliyor, ligi biliyor, taraftarı biliyor, başkanı tanıyor. Kesin alırım ama Vedat Muriç'in yanına bir 3-4 misli güçlü bir aday getirmen
1: bir
2: lazım.
1: Bir seviye daha.
2: Yani bir tıkın da üstüne bak. Ben sana söyleyeyim. Cirasi kötü oyuncu değil. Alabilirsin ama Cirasi'nin dışında bile eğer bulabiliyorsan, imkanın yetiyorsa, paran varsa, fair play'e uyuyorsan falan, alman lazım. Hele santrofor. Yani santrofor işte biliyorsun abi. Yani santrofor takıma ayrı bir hava katar. Bir anda takımın çeyresini değiştirir. Şimdi Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Yani o yüzden hiç tartışılmayacak bir santrofor alması lazım Fenerbahçe'nin. Ki tribünlere gelecek, o tribünden gidecek, onun formasını alacak. Bu iş böyledir.
1: Neden sence? Çünkü hakikaten taraftar daha güçlü, daha büyük hissetmek istiyor.
2: Tabii istiyor. Ya rakibin diyor Osimhen'i alıyor diyor. Osimhen şampiyon yapıyor diyor. Sen Vedat Muriç'le, ben Vedat Muriç'le şampiyon olamam diyecek insanlar. Bakın bunlar konuşulacak. Bak, o yüzden Muriç, hiç tartışılmayacak bir isim lazım.
1: Vedat Muriç golcüdür i̇yi ama yıldız bak değildir.
2: Değil. İyi
1: İkna
2: oyuncu.
1: İkna olmuyor Fenerbahçe.
2: Tabii olmaz.
1: Camiası.
2: Kesmez onu diyorum işte.
1: Yani bunu sevgili Aziz Başkan için demiyorum.
2: Kim getirse.
1: Öbür başkan da tabii, gelip tabii, o şeyi tabii. Vedat'ı açıklasaydı gene aynı
2: tabii,
1: şeyi söyleyecekti.
2: Kesmez abi
1: yani.
2: Bak ben sana söyleyeyim. Kesmez.
1: Beklentiler büyümüşken Vedat bu arada kaç yaşında? Gerçi ben yaşa çok takılan adam değilim. Yani.
2: En az 30.
1: Olgunlaşmış. 32 galiba.
2: 30'un üstü.
1: 32.
2: Tabii canım. Olmaz
0: ama
2: yani.
0: 3 tane santrforun olacak. Birisi Vedat Muriç deseler ben hayır demem asla.
2: Ya bir tane öyle olur süper. Koray. Tabii.
1: Bizim ligimizin olur. Dinamiklerine tamam. Göre gol atar. Çok da
2: tabii,
1: gol atar.
2: Atar.
0: Ama öyle olacak zaten.
2: Tabii yani. Atar ama sadece onunla yola çıkamaz.
1: Bir dakika.
2: Olmaz.
1: Bu arada
2: tepki
1: atar diyoruz da Vedat Muriç derine gelip topu alıp iki kişiyi geçip de çatala vurmaz. Kanatların iyi olacak.
2: İşte, tabii. Onu
1: kanatların iyi olmazsa Vedat Nuriş'i alma zaten.
2: Fenerbahçe'nin kanat, yani ben çok kanat problemi olmadı ya geçtiğimiz senede. Ben çok o anlamda sıkıntı çektiğini düşünmüyorum. Bir Kerem'de biraz şey oldu. Kerem tabii eski Kerem değildi.
1: Nesri varken gitmeden evvel yani, çocuk biraz yalnızlar rıhtımında oynadı ya.
2: Nesri'ye de bak ben sana merkez yüklendi. Adamı yani öyle
1: atıyordu, o da gol atıyordu ama bak
2: atacak
1: ikna
2: bir oyuncu değildi. Edemedin. Yapamadın adama çok yük bindi yani.
1: Bak benim dediğim topu saklayan, rakibi hırpalayan dediğim, ondan sonra bir santrafor duruşuna yıllardır Fenerbahçe'nin ihtiyacı var dediğim ondan. Güçlü santrafor istiyor abi. Takımı

0: Fenerbahçe'den alacak santrfor istiyor.
1: Abi bak ben sana şey Zafer abi. Türkiye'ye son dönemde ya Beşiktaş'a geldi diye söylüyorum. İnan söylemiyorum. Türkiye'ye son dönemde gelmiş en baba santrfor Mario Gomez'dir. Mario Gomez tarzı bir santrfor.
0: Almanı diyorsun.
1: Almanı. Mario Gomez tarzı bir santroforun varsa korkma abicim.
2: Osimhen ve Icardi'yi ayrı mı tutuyorsun?
1: Onları ayrı tutuyorum. Niye ayrı tutuyorum? Icardi tam bir golcü. Onun kesinlikle lafım yok. Şu an artık düşüşte. Osimhen de keza. Tabii Osimhen'i de ayrı bir yere koyarım. O ayrı bir şekil. Ama Mario Gomez her anlamıyla bir santrafordu. Bir kere çok disiplinli, kendine müthiş bakan, işte Alman disiplini yaşamış. O da belli bir yaşa gelmişti. Onun için de işte geldiğinde 30'u geçmiş falan diye ne yapar ne yapar dediler. Adam Beşiktaş'a çağ atlattı ya. Bak ondan sonra doğru Gomez'den sonra gelmiş en iyi santrafor. Osimhen'dir doğru ama Gomez'i seyretmek bambaşka bir keyifti benim
0: çok
1: için.
0: Çok karakterli futbolcuydu.
1: O tarz adam alacaksın. Çok yani karakter. Fenerbahçe bir Gomez'i bulacak. Ya da Beşiktaş yeni sezonda bir Gomez tarzı bir santrafor bulacak. Ya bunları yapmaları lazım.
0: Yetmiyor.
1: Ya da Trabzon'un Onacho'ya yaptığı gibi, Onacho profilini getirdiği gibi. Yani o tarz bir santrafor olması lazım. Yoksa Vedat Muriç, tabii ki bak ben sana söyleyeyim iyi oyuncu giriyor, mücadele ediyor,
0: girer
1: savaşıyor.
0: Abi, gol de atar.
1: O kafa mafa giriyor, tamam, o ayrı mesele.
0: Burada da 20 küsur atar yine. Atar. Bak, söyleyeyim.
1: Atar ama... Fenerbahçe taraftarı, rakipler çıtayı yükselttiği için Berat Muriç de sadece olmayacağını biliyor. Aziz Başkan da biliyordur zaten. Bizim bunu söylememize tabii de
2: eski,
1: gerek yok.
2: Eski zaten şimdi şöyle az önce söylediğim şey 2018'de Aziz Bey başkandı, Aykut Kocaman teknik adamdı. 8 sene geçti üstünden. Vedat Muriç 2017'lerde burada oynuyordu, 2018'lerde şöyle bir eleştiri şeyi var yani. Geçmişte yaşıyoruz. Geçmiş oyuncular, geçmişteki oyuncularımız, hocamız, başkanımız sanki yeni yüz olmayacak gibi ama stoper konusunda mesela konuşulan isimler Malang Sarr, Nathan Ake yine aynı şekilde Fenerbahçe sol stopere de takviye yapacak. Yeni yüzler de konuşuluyor.
1: Okay,
2: biraz onun üzerinden de bir böyle eleştiri var. Onu söyleyebiliriz. Yani neyse. Yeni yüzler de görmek istiyor Fenerbahçe.
0: Kadro kalitesi kötü değil Fenerbahçe.
1: Değil doğru.
0: Takviye ihtiyaç var mı var evet stoper takviyesine ihtiyaç
2: bu arada var. Arıyorlarmış sol stoper için.
1: İlla
2: ciddi
1: var.
2: Arayış var.
1: Stoper şart canım Fenerbahçe.
0: Bir kere hem topa sert agresif hem de topla birlikte oyuna da girebilen.
1: Tabii bak Beşiktaş'ta da yok.
0: Stoper ihtiyacı var Fenerbahçe'nin evet. Santifor ihtiyacı var. Ama futbol... Ya Kartal'ım futbol sadece ayak oyunu değildir abi.
1: Zeka
0: oyunu. Karakter oyunudur abi.
1: Bir de zeka oyunudur.
0: Onun için
1: abi.
0: Karakter olacak futbolcu. Bak karakter olmazsa disiplin olmaz.
1: Oyuncu şimdi, grubu karakterli olacak.
0: Olacak.
1: Aynen öyle.
0: Ona bakacaksın abi. Transferlerde bakacaksın.
1: Evet.
0: Avrupalı bakıyor buna. Biz de bakacağız. Biz de bakmamız lazım.
2: Aykut Hoca daha önceki dönemlerinde Fransa Ligi'nden çok oyuncu getirdi buraya. Öyle hatırlıyorum yani. Yine Fransa pazarına yönelecektir dedik. Zaten stoper arayışındaki isimlerden biri de Malang Sarr, Lens forması giyiyor.
1: Lens'de oynuyor değil mi?
0: Şey var, Carlos kiradan geliyor galiba.
2: Diego Carlos.
0: Evet.
2: Ama kullanır mı
1: tutmazlar
2: bilmiyorum.
1: Tutmazlar ya. Ben kiradan gelen oyuncuya çok tutacak.
2: Şimdi o boyutuna girersek zaten hiç çıkamayız. Çünkü Fenerbahçe'nin yolunu ayırması gereken bir dünyada ismi var. En çok zorlanacakları konu bence transfer yapmaktan ziyade bu yol ayrılıkları da evet. Olacak. Bir ara verelim. Ardından devam edeceğiz.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Transfer raporuna devam ediyoruz. Zafer Tüzün ve Kartal Yiğit'le birlikteyiz. Sosyal medya üzerinden sorularınızı, görüşlerinizi bize yazabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım ve Fenerbahçe'yi yavaş yavaş toparlayalım. Son sözleriniz var mı Fenerbahçe ile ilgili transfere dair?
2: Ya transfere dair
1: ekstra
2: gelecek...
1: Ekstra şu bölge muhakkak onu atlanmaması gerekiyor dediğiniz bir yer var mı mevki?
2: Santifor olmazsa olmaz, tamam, stoper olmazsa olmaz. Bir tane kanat ne olur ne olmaz.
1: Çünkü sağ mı sol mu?
2: Yani bir sağ taraf. Çünkü bak her zaman söylüyorum, genç oyuncu gelişime açık ama gelişiminin nereye gideceğini bilemezsin.
1: Nene için mi?
2: Nene için de, Şerif için de, ikisi için de geçerli. Hatta Samsun Spor'dan gelen için de geçerli.
3: Musaba.
2: Niye? Abi genç oyuncu. Bunlar şampiyonluk stresinin verdiği baskı bildiğini unutturur adama. Ya o... nasıl o psikolojiyi iyi atlatmaz. Mental olarak çok iyi hazırlamak lazım. Şey yani. Mentörle söyleyeyim. Çalışmak lazım.
1: Bu arada tabii izleyiciler de yine taraftarlar da değerlendirirken şeyi unutmasınlar. 10+4 kuralı var. 4 var. Futbolcunun genç olması,
3: evet,
1: lazım. Yani Nene, Sıdıkı, Şerif ve benzeri oyuncuları değerlendirirken onların +4 kuralına uyduğunu, bu boşluğu da doldurmak açısından da yine zihninizde yorumlarsanız daha oturaklı olur. Mesela +4 için Nene ve Sıdıkı Şerif tabii, bence çok kötü tercihler değil.
3: Ben sana
2: söyleyeyim. Ama ya Koray'ım, Fenerbahçe kendini büyütecek adamlar alır abi.
1: Tamam ama 4'ü doldurman
2: ama
1: lazım
2: abi,
1: ya.
2: Tamam da 4'ü doldurmak için ise potansiyelli adam bulacak.
3: Hayır bulamayabilirsin bak.
1: İşte Nene ile Şerif potansiyelli
3: değil. Nene ile Şerif bak kötü oyuncu değil.
2: Değil. Nene var ya, ben baktım.
3: Nene iyi oyuncu.
2: Performansını attığı gole asistine
3: iyi
2: falan.
3: Oyuncu.
1: Hayır +4 olmasa 14 olsa mesela dersin ki değiştir ama tamam. Mesela +4 23 yaş ve altında olacak. O zaman

0: o gözle bakarsan tamam bunlar kalsın diyebilirsin
1: bak,
0: yani.
1: Bak ben sana söyleyeyim Koray. Beşiktaş ve Galatasaray'a göre şu an artı 4 kuralının en rahat takımı Fenerbahçe. Elindekiler kaliteli oyuncular. Artı oynayan oyuncular. Beşiktaş'ta kim var? Elen Ricardo var.
0: Evet.
1: Yani bir de Olay Tam var. İki kişi var. Başka yok. Hadi Olay Tam tamam. Elen Ricardo zaten geldiği gibi bitti. Gidecek. Kimse oynatmaz onu. Galatasaray'da da öyle hep çoğunluğu gidecek. Bak Galatasaray'da sıkıntı yaşayacak orada. Ben sana söyleyeyim.
0: Bir son dakika bilgisi var hemen müsaadenle. Onu da verelim istersen. Beşiktaş gain kazandı Bahçeşehir karşısında. Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seride durum 2-2'ye geldi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçıydı. 10 Haziran Çarşamba günü serinin son maçı oynanacak. Beşiktaş gain'in ev sahipliğinde. Beşiktaş ev sahibi avantajını kaybetmişti ama şimdi kazandı yeniden. Son maçta 10 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Bu hatırlatmayı da
1: Beşiktaş
0: yapmış olalım, bu vermiş
1: hakikaten
0: olalım.
1: Hakikaten yani basketbol olmasa Beşiktaşlı taraftarlar son 3-4 senedir çok boynu bükük ayrılıyor her maçtan. Basketbol bir nebze olsun o sıkıntıları gideriyor. Koç da mükemmel bir koç yani Dusan.
0: Dusan Alimpiyeviç.
1: Müthiş bir koç. Bakalım elinde tutabilecek mi Beşiktaş? Çok ciddi teklifler aldığını duydum. Yeni bir yapılacak, oturacaklar, görüşecekler. Yani umarız.
0: Çok başarılı.
1: Evet, çok başarılı. Orada Özkan Bey var. Hakikaten Özkan Arseven. O da basketbolda çok iyi, önemli işler yapıyor. Annesi de vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Özkan
0: Bey'in ben de.
1: Buradan da
0: başsağlığı
1: diliyorum.
0: Sabırlar diliyoruz. Fenerbahçe Beko'da Anadolu Efes'i diğer yarı final eşleşmesinde elemeyi başardı. İlk finalist olmuştu. Buradan çıkacak takım, finale yükselecek takım Fenerbahçe Beko'yla karşı karşıya gelecek. O hatırlatmayı da yapmış olalım. Biz yeniden transfer gündemine devam edelim. Beşiktaş'a geçelim mi?
2: Fenerbahçe adına bir çıtır bir şey söyleyeyim.
0: Tabii hocam, buyurun.
2: Şimdi Nene'nin performansından, Şerif'teki beklentilerden falan bahsediyoruz ya. Bu oyuncuların Fenerbahçe'yi hangi seviyeye taşıyacakları, bu oyuncuların seviyeyi yükseltebileceklerine inancı yok taraftarın. Fenerbahçe kendine sınıf atlatacak adama ihtiyacı var. Öyle oyuncuya ihtiyacı var. Ya onun için yani daha agresif. Bak Fenerbahçe'nin forveti saha içerisinde. Çabuk adamları niye seviyoruz? Camiaya coşku verir, taraftara coşku verir. Böyle adamlar en olumsuz anda bile bir girer çıkar, gol olmasın, bir şut atar. O taraftar o coşkuyu bir yakalar, takıma itici güç olur.
1: Göze hoş gelen.
2: Göze hoş gelir abi. Onun için saha içerisinde daha agresif profiller bulmalı Fenerbahçe takımı. Bu konuda mesela ilk geldiği maçta Musaba nasıldı?
0: Süper Kupa'da çok iyiydi.
2: Ne oldu?
1: Bir anda
2: baba kırsı mantığını geçti. 50. dakikadan sonra bitti. Bu ne? Bu işte çaylaklıktan. Bu camianın getirdiği, taraftarın yaptığı baskıdan. Bu şampiyonluk beklentisi stresinden.
0: Evet.
2: Onun için Asensio gibi oyun aklı insanlara ihtiyacı var. Nasıl ki Gendouzi gibi motora ihtiyacı var. Kante gibi motora ihtiyacı var. Asensio gibi de oyun aklına ihtiyacı var Fenerbahçe takımında.
1: Fenerbahçe'nin mesela sezon boyunca en çok pozitif anlamda konuşulan yeri zaten orta sahasıydı.
2: Evet.
1: Onun dışında Fenerbahçe çoğu bölgede hep eksik kaldı.
2: Bravo.
1: Hep ne diyorduk? Fenerbahçe'nin orta sahası işte Galatasaray'la yarışır. Ne bileyim Beşiktaş'tan daha iyi. Hep konuşuldu bunlar. Şimdi hakikaten iyiydi ya. Bir Asensio sakatlandı. Evet. Neler oldu yani?
2: Orta saha tempo yapalım,
0: Fenerbahçe'yi. Çünkü diğer takımları da izleyicilerimiz bekliyor. Cihan Durmaz diyor ki Galatasaray'a ne zaman geçeceksiniz? Programı Fenerbahçe'yle bitireceksiniz demiş. geçeceğiz Galatasaray ama işi Beşiktaş ağırdan alıyor bu arada. Onu söyleyelim. Şu an için zaman konusunda da en avantajlı kulüp olduğu için daha ağırdan gidiyor ama Galatasaray'la ilgili çok önemli bir konu var. John Duran meselesi var. Birazdan onu açacağız yani Galatasaraylılar için söyleyelim.
2: Vallahi çift hata yapar, servis öbür tarafa geçer.
0: Birazdan daha detaylı konuşacağız. Şimdi Beşiktaş'ta bir değişim oldu. Malum gündem daha sıcak. Vincenzo Italiano geldi. Bundan sonrası için artık transfere gözler çevrildi. Dilerseniz bir haberimiz var, onu izleyelim mi? Yani teknik direktörün netleşmesinin ardından Beşiktaş'ın önceliği transfer olarak belirlendi. Çok sayıda da takviye planlıyor yönetim.

0: listede hangi isimler var? Hep birlikte bakalım.
1: Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar kadroyu birçok bölgede güçlendirmeyi hedefliyor. Forvet hattına daha önce Yongyuo takviyesini yapan Beşiktaş, Güney Koreli golcünün yanına bir santrfor daha almak istiyor. Kanat bölgesi içinde iki yeni isim üzerinde çalışmalar sürüyor. Kaleci ve bek transferleri için arayışlar devam ederken, orta saha ve stoper takviyeleri de yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Orta saha için adı geçen oyunculardan biri Granit Xhaka. Daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 33 yaşındaki İsviçreli futbolcu, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yönetimin orta sahada takıma yön verecek bir profil olarak gördüğü Xhaka için şartların oluşması halinde ciddi bir bütçe ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor. Siyah beyazlar aynı pozisyon için farklı alternatifleri de değerlendiriyor. Savunma hattındaysa planlama henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadu'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken Thiago Jallo ve Felix Udokai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş stoper bölgesine biri yerli, biri yabancı olmak üzere iki takviye yapmayı planlıyor. Yerli adaylar arasında öne çıkan isimlerden birinin bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmet Can Kaplan olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Dünya Kupası öncesinde A milli takımın geniş kadrosuna davet edilmiş ancak nihai kadroda yer alamamıştı.
0: Beşiktaş transferde hangi oyuncuları kadrosuna katacak? Bu sorunun nihai cevabını bize zaman gösterecek ama tabii belli başlı isimler var konuşulan, onlarla birlikte başlayacağız. Kartal Yiğit, Granit Xhaka orta saha için, yani savunma hattında planlama henüz netlik kazanmadı dedik haberimizde. Orta sahada da Xhaka ismi var. Çok deneyimli, başarılı bir futbolcu. Beşiktaş taraftarının seveceği bir profil. Onu söyleyelim. Yani sahada savaşır da, kavga etmesi gerekiyorsa kavga eder. Aidiyet duygusu oynadığı takımlara yüksek olan bir oyuncudur böyle. Isırır rakibini yeri geldiğinde. Uzaktan şutunu da atar. Benim şahsen çok beğendiğim çok futbolculardan birisidir. Adam eksiltir. Onu söyleyeyim. Sadece tabii 33 yaşına geldi o da artık. Ama normalde ben çok severek takip ettiğim futbolculardan biridir böyle Avrupa'da. Yani Leroy Sané'yi de mesela ben çok beğenirdim Galatasaray'a gelmeden önce. Granit Xhaka'yı da beğenirim. Bazı böyle oyuncular vardır. Tabii. Favori isimlerim doğru, arasında korktum. Onlardan biri açıkçası ama. Sen lafa
2: başlamadan bu İtalyano hocaya baktım böyle bitirim duruyor. Rizeliler gibi bizim böyle. Vallahi oynamayacak adamı falan ısırır o söyleyeyim.
3: Bak ben yani sana söyleyeyim.
0: Nasıldı gözlemin hocaya dair de?
3: İşte onu ilk önce transferden önce bir iki anekdot vereceğim. Şimdi benim hocaya kanım ısındı açık konuşayım.
2: Abi.
3: Benim kanım ısındı. Yani Beşiktaş taraftarının da sezon başladıktan sonra kısa sürede kanının ısınacağını ve belki de ilk maçta tribünlere çağıracağını ve o bütün stadın, o ambiyansın hocayı bağrına basacağını düşünüyorum. Yerinde bir karar verdiler. Yani şimdi bakın Serdar Adalay Sayın Başkan'ı burada eleştirdik. Ondan sonra sezon başında, geçen sezon başı özellikle çok fahiş hatalar yapıldı. Acemice hatalar yapıldı. Ve tepki de aldı başkan. İşte getirdiği örnek sportif direktör seçiminden, işte yapılan transferlerden, hatta ve hatta Sergen Hoca'ya çok fazla bence tavizkar davrandı. Bu tarz konularda eleştirilerin okları eleştiri hedeflerine de neden oldu Sayın Başkan ama ben bu sezon bir farklı bir Serdar Adalı profili olacağını görüyorum. Yani daha böyle mantıklı hareket edecek. İşte özellikle Önder Özen hamlesi doğru olduğunu düşünüyorum. Futbol Önder Özen'e teslim. Önder Özen ve Vincenzo ikilisi çoğunlukta her şeye bakacak. Perde arkasında da tabii ki başkan olacak. Futbol komitesi olacak. Yani görüntü sanki sezon öncesi olumlu işlerin olacağı yönünde. Yani ben onu hissettim. İlk Önder Özen hamlesi, Önder Özen'in gidip de Vincenzo Italiano'yu getirmesi, hiç belki de hiç çok fazla konuşulmayan bir teknik adamdı. Herkes işte farklı isimleri dile getirdi. Olmadı. Önder Özen'in hep ilk burada söylediğimizde dedim ki listenin başında Vincenzo Italiano var. Yani evet. Önder Özen tarzına

0: yakışan bir teknik adam geldi Beşiktaş'a. Ve Beşiktaş'a yakışan bir teknik adam geldi. Ha, üst düzey bir hoca mı? Değil. Üst düzey bir hoca değil. Yani A klas bir hoca olarak tanımlayamayız Vincenzo'yu. Ama Beşiktaş taraftarının seveceği bir profil. Sağ kenarında bir kere rahat durmayan, oraya buraya koşturan, oyuncuyu motive eden. Ben onu gördüm. Bu toplantıları gördüm.
1: Coşkulu yani.
0: Coşkulu. Bir kere çok hırslı, çok enerjik. Bir an önce antrenmanlar başlasın da sahaya çıkayım. Yani insanın yüzünden onu anlarsınız zaten. Bir pozitiflik akar insanın yüzünden. Ben Vincenzo'da o pozitifliği gördüm. Toplantıdan sonra hocanın yanına gittim. Kendimi tanıştırdım. İşte böyle böyle medyada ilk biz verdik A Spor olarak haberinizi falan. Önce bir durdu, şaşırdı falan. Çok sevindim dedi. Dedim ki hocaya ben... Nevio Scola zamanında da gazeteciydim, yani onun öncesi var. Nevio Scola ile de beraber çalıştık. Hakikaten o da sizin gibi çok düzgün, çok mütevazi. Yani o zaman Nevio Scola isimdi, yani Beşiktaş'a geldiğinde markaydı.
2: Tabii.
0: O dönemin en önemli teknik direktörlerinden biriydi. O isimde de gördük ve ikinci, yani çalışacağımız ikinci İtalyan teknik adamsınız dedim. Dedi ki bana, çok sevindim dedim. Nevio Scola zaten bir efsanedir dedi. Yani bizim sevgi ve saygı duyduğumuz bir isim dedi. Üzüldü yani, o dönem hatta konuşuluyordu. Ben oyuncuydum dedi. Niye başarılı olamadı Beşiktaş'ta, İstanbul'da? Hep konuştuk dedi kendi aramızda. Hatta sordu niye başarılı olamadı. Ya ben dedim işte baskı, işte yönetim geldi, yeni yönetim geldi. İlk getirdiği hoca oldu. O kadroyu kuramadı. Yani birçok neden vardı. Olamadı ama... Hocayla da dedim, Scala'yla da bizim medya olarak çok ilişkilerimiz iyiydi dedim. Dedi ki aynen kendisi, benim de düşüncem o dedi. Yani medya bu işin içinde bir en önemli bir bütündür dedi. Taraftarla da iyi olacağız dedi, medyayla da iyi olacağız dedi. Hatta ve hatta sizlerle şu bir şey dönem geçsin dedi, transfer dönemi. Sizlerle çok sık bir araya gelmek istiyorum dedi. Sizler dedi bu camiayı, bu kulübü devamlı takip eden insanlarsınız. Benden daha iyi biliyorsunuz şu an dedi. Sizlerden de görüş alacağım dedi. Ki bakın ben çok şey kaldım. Bu beni çok etkiledi. Yani ben daha önce bilmiyorum yani geçen gelen işte hocalarda falan hiç Sergen Hoca'da daha iyi görmedim ben. Sergen Hoca da gelip bize bir kere demedi yani oturalım, ben oturmadık bile, bir kere oturalım konuşalım, nedir sorunlar var mı basında, bütün antrenmanlar kapalıydı Sergen Yalçın döneminde.
2: Evet.
0: Ya ben Vincenzo Italiano'yu hakikaten yani başarılı olmasını istiyorum bir kere. İnan yani Beşiktaş falan önemli değil, yani Galatasaray'da da olsa ya bu tarz teknik adamların başarılı olmasını istiyorum. Çok şey geldi bana, sempatik geldi konuşmaları. Başarıya aç oluşu, umarız başarılı olur. Olmaması için nedenler olabilir, kolay evet. Değil yani bir bütçe meselesi, nasıl, ne gibi transferler yapılacak.
2: Şimdi
0: ama
2: Şaka dedik mesela,
0: Şaka dedik, şimdi Şaka daha öncesinde de vardı yani, o scout ekibinin sunduğu bir isim. Olur mu olmaz mı bilmem, bir kere şey baştan değişecek, onu söyleyeyim, hocanın isimleri var. Yani şimdi burada Şaka diyoruz, işte birçok isim çıktı daha önce de, Augusto deniliyor İtalya'dan, olabilir. Yani liste sil baştan değişecek. Hocanın geniş bir ekibi var. Şimdi scoutlara değişiklikler olacak. Gökhan Keskin, Gökhan Hoca başa gelecek. Graf duruyor, bir de o mesele var. Graf hala duruyor. Graf olayın neresinde olacak? Karışacak mı, karışmayacak mı? Yani bunların bir önce çözüme kavuşması lazım ama ya burada nihai kararı verecek olan teknik direktördür. Teknik direktör diyecek ki ben İtalya'dan bunları istiyorum, getirin. Getirecekler. Bakın şunu söyleyebilirim. Bu dönemden herkes mutlu gözüküyor. Yani baştan.
2: Evet.
0: Böyle bir sanki Beşiktaş sezona böyle bir pozitif başlayacakmış gibi geliyor. Başkan da umutlu. Yani bu sefer biraz geçtiğimiz seneki söylemlerinden sütten ağzı yandı derler ya. Biraz daha şey konuştu, öyle %100 kesin şampiyonuz falan öyle konuşmuyor. Doğrusunu yaptı, daha mantıklı konuştu Serdal Bey. Beşiktaş elbet şampiyon olur. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olması zaten normal bir şey, gayet doğal. Ama Beşiktaş artık işte bir Gordon Mill dönemi, bir Şenol Hoca'nınki gibi arka arkaya bir kalıcı istikrarı sağlaması lazım. Eğer hocaya hakikaten bir zaman tanınırsa, şimdi diyecek ki insanlar ya yine mi zamandan bahsediyorsunuz? Ben Önder Özen'le Vincenzo Italiano'ya gerçek zaman, gerçek destek tanınırsa ve verilirse Beşiktaş'ta kalıcı başarıların

0: bu sezon belki de olmayabilir ama bundan sonraki süreçte kalıcı başarıların geleceğini düşünüyorum. Evet. Ya ben hocadan bunu gördüm. Hoca iyi niyetli bir insana benziyor. Tabii ki yani dakika bir hemen bir toplantıyla falan bazı şeyler anlaşılmaz ama o isteği ve enerjiyi, hırsı, dinamik bir hoca olduğunu gördük. Zaten benim buradan söylememe gerek yok. Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde Bologna'nın başında yaptıkları ve sağ kenarındaki duruşu önemli. Ha, burada zaman zaman tabii eleştirilecek yanlar olabilir. İşte rotasyonu seviyor diyorlar. Rotasyon ne derece uyacak? Rotasyona uyacak oyuncuların olacak mı? Geniş bir kadro olacak mı? Yani bunlar da tabii ki soru işareti ama
1: zamanla
0: saha içinde göreceğiz. Şunu söyleyebilirim. Üst
1: düzey transfer bekliyor musun Beşiktaş'ta?
0: Bekliyorum. Yani
1: Dušan Vlahović mesela konuşuluyor. Vallahi o seviyede bekliyor musun?
0: Şunu söyleyeyim. Şunu duydum. Başkanın yakın arkadaşlarından şunu duydum. Başkanla konuşmadım bu konuyu. Zaten orada da sordular. Hani işte konuşulan bir rakam vardı. 200 milyon eurolar falan. Evet. Bütçeyle ilgili ne diyorsunuz diye. O rakamı söylemedi. Yani bu rakam konuşmak odur budur demedi ama gereken takviyeler, hocanın istediği oyuncular alınacak dedi. Benim de duyduğum Serdal Adalı'nın bu kez gemileri yaktığı, hocanın istediği kim olursa olsun en az 2 veya 3 çok çok önemli oyuncu alınacak. Yani Vlahović neden olmasın diyorum ben. Ya kolay bir transfer mi? Değil.
1: Çok
0: onu
1: zor
0: söyleyeyim.
1: Canım, hiç
0: çok zor bir transfer. Ama yani Beşiktaş başkanının gidip de Vlahović'i alacak şu anki potansiyel gücü olduğunu düşünüyorum ben. Vlahović... Belki 3 değil ama bir tane tarzı alabilecekler.
1: Vlahović'le ilgili şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz yayınlarda da bahsetmiştik kaçıranlar için. Neden Vlahović diyoruz? Vlahović normalde yani ikna edilebilmesi kolay değil. Hele şu evet. an şu durumdaki Beşiktaş için biraz daha zor. Ama Beşiktaş'ın avantajı teknik direktörü Vincenzo Italiano.
0: Tabii.
1: Fiorentina'da hocam Vlahović'le birlikte çalışıyorlar. Vlahović o dönem zaten en Fiorentina'daki en iyi son dönemi. Ardından hoca ile birlikte de iyi bir performans gösteriyor ve Juventus'a yaklaşık 80-85 milyon euro civarı bir bonservis bedeliyle transfer oluyor. Yani Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörüyle Dušan Vlahović daha önceden beraber çalıştılar. Hatta çok da güzel bir dönemleri var. Evet. Burada hoca devreye girerse mesela bazı olabilir. Şeylerde ikna etme
2: tabii,
1: noktasında
2: etken
1: olabilir. Olur. Ama işin sonunda
0: ya maddi
1: tabii anlamda
0: ki
1: da
0: yani
1: istediğine yakın
0: maddi boyutu bir farklı ama şunu söyleyeyim
2: lazım.
0: Yani
2: onu Kartal çok daha iyi bilir maddi
1: bir de serbest
2: ama
1: imza parası da muhtemelen
0: büyük bak, ben sana söyleyeyim gelirse bir kere belki de bu sezonun transferi olur yani hakikaten bir oyuncuya özellikle Vlahović tarzı bir oyuncuya bence kesenin ağzı sonuna kadar açacak şey başkan açacak ha, ondan sonrasını bilemem. Yani bütçem var mı? Beşiktaş'ın şu anki maddi tablosu çok çok iyi değil açıkçası. Yani borçlar artıyor. Onu söyleyebilirim ama şimdi bir hoca getirmişsiniz. Serdal Adalı da iyi transferler yapmak durumunda artık bu sene.
1: Evet.
0: Yalnız büyük para harcamak değil. Bakın yani transferde illaki böyle inanılmaz paralar saçacaksın değil. Mantıklı da hareket edeceksin.
1: Transfer tutar tutmaz. Tabii. Sen Vlahović'i alırsın.
0: Aldın mı tutmazsa
1: sana
0: da kimse bir
1: şey
0: diyemez. Aynen tabii öyle. Kimse Serdal Adalı'yı eleştiremez yani.
2: Ama şimdi
0: eleştirirse şey de yanlış, haksızlık eder. Yani
2: şimdi atletizmi, dinamizmi, tempoyu falan çözdü gibi Beşiktaş devre arası yaptığı transferlerle. Ama Beşiktaş'ın bu kadrosu şampiyonluk kadrosu mu?
0: Hadi.
2: Şampiyon olabilecek mi?
0: Hayır canım.
2: Kalite eksik.
0: Kesinlikle.
2: Bir kere bak kalite %100 eksik yani. Onun
0: kesinlikle
2: için Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyorsa bir kere kaliteyi artırması lazım takımda.
0: Onu da artıracaklar hocam.
2: O da eşittir para.
0: Tabii.
1: İşte Çakay'ı al, Vlahović'i al, kaliteyi
2: artırıyoruz
1: zaten.
2: Bir kere abi hem kaliteyi artırması lazım hem de öyle ohla morla şampiyon olamaz.
0: Ohla olmaz canım, ohla birinci
2: böyle daha net bitirici
0: o
2: oyuncuya ihtiyacı var.
0: Alacaklar şey, hocam.
2: Beşiktaş takımı.
0: Tabii.
2: Artı oyun zekası, tekniği yüksek oyuncuya da ihtiyacı var. Şu anda oyun aklı kim Beşiktaş'ın?
1: Orkun.
0: Bir Orkun'a kaldı. Olmaz tek başına.
2: Olmaz abi. Onu diyorum ben.
0: Bak işte ya, ben hala ciddi söylüyorum. Yani bak, şey Rafa Silva ya.
2: Abi,
0: Rafa Silva'yı ararsın yani. Bir anda harcandır Rafa Silva.
2: Oyuna,
0: Rafa Silva kalsaydı belki hiçbir şeye gerek
1: Rafa
0: yoktu.
1: Rafa konusunu bir daha açmayalım. Hiç
0: açmayalım ama
1: zaten
0: yani insan üzülüyor yani. Elinde kalan bir değer gitti şey yani.
2: Bak, takım lideri
1: olarak. O da
2: olarak
1: durmak
2: anda
1: isteyene yollamadı Beşiktaş yani. O da gitmek
0: o
1: istiyor.
0: O da ama hocadan dolayı işte.
2: Orkun gözüküyor ama

0: Öyle alacaklar yani canım, alacaklar. Alacaklar.
1: Öyle sadece atletizmi, dinamizmi, tempoyu çözmekle olmuyor bu işler. Onlara ihtiyaç var mı? Var. Ama aynı zamanda oyun zekası ve tekniği olan oyuncuya ihtiyacı var.
0: Bir de korku şu var. Yalnız kalıyor. Tabii. Bir de şu.
1: Olur olmaz maçlarda bak, Beşiktaş'ın aslında kaderini çizen oyuncu Orkun, biliyor musun? Son zamanlarda performansını artırmaya başladı ama beklentiler büyüktü. Ama birkaç maçta yaptığı hatalar ve gördüğü kırmızı kartlarla sezonu bitirdi belki de Orkun. Beşiktaş tam ivme kazanmıştı. Olası bir mesela Fenerbahçe derbisindeki galibiyet onlara inanılmaz bir moral aşılayacaktı. Orkun yüzünden gitti o maç. Orkun evet. Birkaç tane öyle hata da yaptı. Lider oyuncu böyle olmaz. Şimdi topa girerken, giderken ki böyle gözlerindeki o şey, hırs, parıltı, hep diyorum ya, tecrübesi olan, kalitesi çok yüksek olan oyuncu o şekilde hırsı mantığını geçmez.
2: Sezon başı öyleydi, sonra toparladı çok ciddi şekilde.
1: Geç kaldı zaten. Sezon bitti ama. Sezonu bitirenlerden birisi.
0: Yetmedi.
1: Olmadı.
0: Ama aynı zamanda Orkun yükselişe geçerken yeni gelen, ara transfere gelenlerin hepsi düşüşe geçti. Hemen hepsi. Bak çok enteresan. Evet. Bir de şanssızlık Beşiktaş adına. İlk geldikleri hale bakın gelen adamların. Bir de son bir aya bakın. Hepsi sahada yürüyecek hali yoktu ya. Şeyden o Agbadolar mı, oh mu, hepsi bitti.
1: Tabii abi.
0: Yani bak şunu
1: sporların
0: söyleyeyim.
1: Sporların da etkisi var. Tabii. Ya Kartalım. Yani şimdi beslenemiyor futbolcu. Şimdi puan aldıkça evet. Sen beslenirsin.
0: O da var. İddia da kayboldu. Hepsi bir arada gel. Bak şey hoca basın toplantısında öyle bir şey söyledi ki futbolcu arkadaşlar bu sezon dedi çok yorulacaklar dedi. Bak ben sana söyleyeyim. Bak, inanılmaz bir kamp dönemi geçirecek Beşiktaş fiziksel yani, anlamda.
1: Çalışmak yeteneği tabii, geçer.
0: Bak ben eskiden sizin dönemizde de hatırla abi, ben mesela dağım zamanını hatırlarım rahmetli. Yanında şey vardı, sen de tanısın, Roland Koch.
1: Evet.
0: Roland Koch sabah kampa giderdik işte Antalya'ya, ara kampa. Abicim sabah 5'te kaldırırdı. Hep haberler yaptık o dönem. Saatler 5'e kurulur. Başlıklar gazetelerde şu. Askeriye kampı. Saat 5'te kalkış. Hafif bir kahvaltı. 6'da cross. Cross yaparlardı 6'da. Haydi 1 saat, 2 saat dinlenme. 9.30-10'da bu sefer saha çalışması. Evet. Ondan sonra öğleden sonra günde 3 antrenman. Bakın göreceksiniz aynısı yaşanacak. Ben Ümraniye'de tam gün mesaisinin geri döneceğini düşünüyorum. Hoca bırakmayacak takımı. Ki normali de o. Yani futbolcu bu milyon euroları alıyor ya. Milyon, kimsenin hayalinde göremeyeceği, hiçbirimizin hayalinde göremeyeceği paralar alıyorlar. Sabah 10'da idmana çık. Yarın da 12.30'da 1'de en geç. Vın git, evine git, istediğini yap. Yok öyle şey. Nasıl çalışan insanlar bak, sabah geliyor.
1: Kartalın içinden Gestapo çıktı.
0: Ama öyle abi. Onlar da çalışan. Onlar da Beşiktaş kulübünün çalışanı.
2: Sen hoca olsan seni iki aya yerler.
0: Abi yemezler abi, bak görürsün.
3: Kartal yok abi. Üçüncü hafta baba bir beraberlik.
0: Hiçbir şey olmaz bir abi. Bak, ben gidelim. Sana söyleyeyim. Futbolcu tamam doğru. Belki sevilmeyen ben bir tip olabilir ama abi. Ben hocanın bu şekilde davrandığı takdirde doğru. Beşiktaş'ta disiplin yok. Zafer abi. Beşiktaş'ta son özellikle 2 sezondur disiplin falan yok. Herkes kendi kendine hareket ediyor. Beşiktaş'ta disiplini sağlayacaksın önce. Beşiktaş'ta arkadaşlıysa Beşiktaş'ta o yok. Ben neler duydum geçen sezonla ilgili. Takım içinde. Takım içinde kimse birbirini sevmiyormuş ya. Yabancılar ayrılmış. Doğru. Bir Orkun tarafı varmış. Bilmem neler varmış. Yani bunlar olmaz. Sen bütün olacaksın.
1: Kartalım,
0: bütün olmazsa şampiyonluk gelmez.
1: Sen kulüp olarak bir standart belirlemezsen futbolcu bir standart belirler.
0: Futbolcu tabii.
1: Futbolcu takım oldu. Olmaz. Olmamalı.
0: O zaman da istediği oyuncu hocayı getirir, istediği hocayı götürür. Ama sen bu tarz bir teknik adamı getirirsen adam bak adam erkene çekecek şeyi, çalışmaları. Yani adam işi en baştan sıkı tutuyor. Ben onu gördüm diyorum ya. Hakikaten gördüm yani. Sezon adam çok hırslı.
1: İlk maçı ne zaman oynayacak Beşiktaş?
0: 23 Temmuz'da. 1 Temmuz'da şeye gidiyor kampa.
2: Kampa.
0: 15 gün kamp yapacak.
1: 1 Temmuz'da mı açacak?
0: Hayır. Şeyi 24 falan 23, yani 24, 25 arası ya açacak.
1: Bir aylık süreç var yani.
0: Tabii bir aylık süreç var. Ve doğrusu ne diyor?
2: Zamanı yok.
0: Tabii zaman yok. Yani ben hocanın
1: o zaman bir şey söyleyeceğim.
0: Doğru yapacağını düşünüyorum. Ve pardon, seçeceği oyuncular da fiziksel anlamda üst düzey oyuncular olacak. Ben onu

0: Dedim bak, sadece yıldız olmayacak. Şimdi herkes yıldız beklemesin. Belki bu hoca yıldız getirmeyecek. Bu hoca sistemine uyacak, koro kor mücadele edecek oyuncular getirecek ama başkan da diyecek ki ya hocam işte atıyorum Vlahovic'i alalım, ben parayı vereceğim.
1: Bir iki tane hayır der ki zaten.
0: Tabii, hoca da hayır demez. Hoca da hayır demez. Bir iki tane de yıldız katalım diyecek ama hoca sadece demeyecek başkana. Ben işte 5-6 tane yıldız olsun demeyecek. Hoca koşan, savaşan, mücadele ileride basan. Bak Beşiktaş taraftarı bunu sever. Şampiyon olursun olmazsın, o ayrı mesele. Sezon sonuna kadar yeter ki bu şekilde devam etsin. Beşiktaş taraftarı bu hocayı da bağrına basar, takımı da bağrına basar.
2: Kartalım, fiziksellik olmazsa olmaz zaten günümüz futbolunda ama sürenin kısa olması, sen anlattığın kadarıyla teknik direktörün de yoğun tempo takımı, evet, olası 3 antrenman şeklinde yani çalıştıracağını düşünürsek,
0: evet,
2: Beşiktaşlılara şunu söylemek lazım. Bu takımın bu tempoda 3 antrenman yapıp bir ay sonra maça çıkacaksa, o zaman ağır tempoda yükleme antrenmanları yaptığı için kaslar olağan dışına çıkıyor. O yüzden takım geç form tutar, ilk maçlarda puan kaybı olabilir. Buna tahammül etsinler.
0: Tabii onu diyorum işte. Ona tahammül etmeleri lazım. Olabilir. Belki de eğlenebilirsin 23 Temmuz'da.
2: Ama
0: konferansa
2: o tempoda
0: gidersin
2: iyi
0: yani
2: çalışma devam ederse, tabii, ilerleyen maçlarda formu yakaladığı zaman, ki bana göre doğru olan odur.
0: Doğrusu o tabii canım.
2: Ondan sonra erken form tutup erken
0: daha
2: düşmek
0: kötü
2: varken
0: daha kötü
2: yavaş yavaş yükselip, evet, ondan sonra koruma idmanlarıyla,
1: evet,
2: yüklemeyi yaparsın. Ondan sonra sezon başladığı zaman yapılan antrenmanlar korumadır. Öyle devam edince yani daha iyi performans verir futbolcu.
1: Evet. Yani. Beşiktaş şimdilik bu kadar, toparlayalım. Kısa... Yok, telefon bağlantımız,
0: tamam,
1: var.
0: Pardon.
1: Sonra eğer şey olursa, zaman, tamam, kalırsa söylersin. Çok acil değilse.
0: Yok yok.
1: Yunus Emresel bizimle birlikte. Hoş geldin Yunus.
3: Hoş bulduk Koray. Sana ve konuklarına, Zafer Hocama, Kartal abiye yayınlar diliyorum.
2: Selamlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Transferin selamlar. Şu ana kadar en hızlı takımını takip eden muhabirimizsin.
2: Evet.
1: Senin yoğunluğun ne zaman azalacak? Trabzonspor transferde biraz frene basacak mı? Öncelikle onu soralım istersen.
3: Ya şöyle bir durum, biz Trabzon'daki gazeteci arkadaşlarla da, ulusal basındaki gazeteci arkadaşlarla da aslında şunu konuşuyoruz Koray. Bu hızla devam ederse başkan ve yönetim kurulu, biz sezon başlayana kadar haber olarak ne yazacağız? Çünkü malum sezon başlayana kadar hep transfer haberleri yazılır gazetelerde. Sen de takdir edersin ki televizyonlarda, ama Trabzonspor bu hızla devam ederse sanırım 7 Temmuz'da başlayacak olan ilk idmana kadar transferlerin neredeyse tamamını tamamlamış olacak. Belki kaleci transferi konusundaki süreç biraz uzayabilir Koray, ama şu ana kadar 8 transferi bitirdi Trabzonspor ve gerçekten bu transferler içerisinde çok ciddi beklentilerin olduğu, önemli yatırım yapılan isimler de var. Trabzonspor tarihinin transfer rekorları bütçe anlamında şu an itibariyle kırılmış durumda ve kırılmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Şu an tabii yapılan 8 transferin yanı sıra özellikle sağ kanat pozisyonuna ve forvet pozisyonuna da Trabzonspor takviye yapmak için çok yoğun bir mesai harcıyor. Sağ kanat pozisyonu için düşünülen isim Skangov, Ukraynalı oyuncu için gerçekten çok ciddi bir beklenti var. Hatta Fatih Hoca oyun planını ağırlıklı olarak bu oyuncu üzerinden de şekillendirmek istiyor. Trabzonspor'un gelecek sezon için flash transfer adaylarından bir tanesi Skangov. Bu oyuncu kararını Danimarka ile Ukrayna arasında oynayacak olan milli maçta hazırlık maçından sonra vereceğini bildirmişti, ama o maçta bir sorun çıktı. Maçta tamamlanamadı. Oyuncu kaynaklı çok ciddi aşılamayacak bir durum olmadığını söylüyor Trabzonspor cephesi ısrarla. Kulüple de bu hafta içerisinde bu transferi kesin olarak sonuçlandırmayı düşünüyor Trabzonspor. Olumlu ya da olumsuz olarak bu transferi kesinlikle tamamlayıp eğer olmuyorsa da diğer alternatiflere dönecek Trabzonspor. Hatta her ihtimale karşı 2-3 farklı oyuncuya da transfer teklifi çıkıldığı bilgisini aldık. Alternatif olarak da düşünülen isimler arasında forvet bölgesi için tabii önemli bir isim Artem Dovbek ismi Trabzonspor'un gündeminde, ama hem maliyet hem şartlar nedeniyle tabii ki gerçekleşmesi çok zor bir transfer ihtimali Trabzonspor adına. O yüzden şu an itibariyle sadece beğenilen bir isim olarak bu ismi vurgulayabiliriz. Zaten İtalyan basını da günlerde Trabzonspor'a Artem Dovbek'i yazmaya devam ediyor. Hem kanat pozisyonuna hem forvet pozisyonuna birer yabancı oyuncu takviyesi yapmak istiyor Trabzonspor. Onun dışında kaleci

0: Ve Onana'yı bekleyecek. Andre Onana'nın kararını bekliyor aslında Trabzonspor. Ama eğer Andre Onana'dan o istenilen karar bir türlü çıkmazsa onun seviyesinde bir kaleci transfer edecek. Yani biz sadece Onana olmasa yerli ihtimallere gider diye düşünüyorduk ama yabancı ihtimaller de yine gündemde olabilir kaleci pozisyonu için. Onu da belirtelim. Yerli oyuncu havuzunu da yine geliştirmek istiyor Trabzonspor. Her ne kadar Çaykur Rizespor Kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada iddiaları yalanlasa da Mithat Pala halen Trabzonspor'un gündeminde. Yine Bodrumspor forması giyen Ali Habeşoğlu Trabzonspor'un gündeminde yer alan diğer isimler arasında yer alıyor. Bunlar gelme ihtimali olan, belki gündemde olan isimler ama ayrılıklar konusunda da özellikle Zenit'le Felipe Augusto'nun transferi için temaslarda artık gerçekten bir imza bekleniyor. Çünkü çok uzun zamandır devam ediyor bu görüşmeler ve bu konuda bir bekleyiş şu an itibariyle artık imza aşamasına dönmüş durumda. Yaklaşık 20 milyon avro seviyelerinde bir rakama Felipe Augusto'nun Rusya'ya transferinin gerçekleşmesini de bekliyoruz.
1: Evet, Yunus, Samet Akaydın transferi çok sessiz sedasız halde oldu aslında. Çok fazla yansımadı diye ben gözlemledim ama yanılıyor muyum?
0: Ya şöyle bir durum oldu orada. Trabzonspor Adil Demirbağ'ı düşündü. Konya'nın beklentisi çok yüksekti. Ümit Aktağ'ı düşündü. Alanya'nın bonservis beklentisi çok yüksekti. Ahmetcan Kaplan gündeme geldi. Ajax'ın bonservis beklentisi yüksekti. Samet Akaydın da listede bulunan serbest statüde yer alan oyunculardan bir tanesiydi. Teknik ekibin de onayı olunca, oyuncu da serbest statüde yer alınca bu yüzden hızlı bir şekilde gerçekleşen bir transfer oldu. Ama bütün yapılan 8 transfer arasında en hızlı gelişen transfer Melih Kabasakal transferi oldu. Neredeyse bir gün sürmeden tamamlanan bir transfer oldu. Oyuncu cephesi zaten hiçbir şekilde Trabzonspor'a bir zorluk çıkartmadı. Aynı şekilde Gaziantep kulübüyle de bir sorun olmadan bu transfer gerçekleşti. Burada enteresan detay şu: Kore hem Melih Kabasakal hem de Tim Jabol Folcarelli ligin en kesici iki ismi. Biri birinci sırada, diğeri ikinci sırada yer alıyor. İki isim de artık Trabzonspor'da gelecek sezon forma giyecek.
1: Evet. Yunus, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Sağ ol.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Hemen Trabzonsporları hatırlatmamızı yapalım. Yarın Bordo Mavili Kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor'un konu olacak. Saat 20'de canlı yayında bu programı izleyebilirsiniz. O özel röportajı, sohbeti herhalde transfere dair biz Yunus'a sorduk ama her şeyin en net cevabını yarın akşam öğreneceğiz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray ile ilgili John Duran haberimizi isterseniz bir izleyelim. Neymiş, detayları da görelim. Çünkü Fenerbahçe'de forma giyen John Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı Kırmızılar 10+4 kuralına uyduğu için Kolombiyalı golcünün transferine sıcak bakıyor.
2: John Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Türkiye'ye dönebilir. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü sarı kırmızılı kulübün kararını bekliyor.
3: Musabba top hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol John Duran'dan.
2: Teknik direktör Okan Buruk'un yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 10+4 kuralına da uyması yönetimi harekete geçirdi. Transfer gerçekleşirse Galatasaray bir yıllığına kiralamayı düşündüğü Duran'a yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Galatasaray John Duran'la yapılacak sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi de eklemek istiyor. El Nasır'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran, Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
1: John Duran Galatasaray forması giyer mi? Siz olsanız alır mısınız?
4: Almam. Bunu
1: almam diyorsunuz.
4: Almam abi, niye alayım yani? Diğer bir büyük kulüpte yaşadığı sorunlara baktığın zaman ne olacak? Bu huyunu mu değiştirecek? Karakterini mi değiştirecek? Daha demin bahsettik yani karakterin neden gerekli olduğunu yani. Yeteneğin maç kazandırdığını ama karakterin şampiyon yaptığını söyledik. Bana iki maç oynayıp ondan sonra sorun yaratan adam lazım değil. Ha, Galatasaray camiasında oturmuşluk var. Bir arkadaşlık, bir sevgi.
1: Daha düzenli bir ortam var şu an.
4: Uyar mı uyar. O ama ekleyecekleri
1: vatandaşı
4: madde.
1: Var. Mesela Davinson Sanchez de orada. Belki o fayda eder mi?
4: Olur.

0: düşür. O da tabii ki destek olur. Ama dediğim gibi futbolcu, Galatasaray bir standart belirlemiş artık. O standarda uyacaksa, ki bak bir madde ekleyecekler dedi.
1: Tek taraflı
0: bunlarla ilgili tek taraflı fesihi bence bunlarla ilgilidir.
1: Evet evet, onunla ilgili zaten.
0: Disiplinsizlik yaptığında, bilmem ne yaptığında, onunla bir falan filan şımardığında filan güle güle deriz diye yaparsa olur. Niye? Çünkü Galatasaray'ın hücum planı hıza dayanıyor. Bu çocuk potansiyelli çocuk. Hızı var. Araya giriyor. Gol vuruşları mükemmel.
1: Tabii.
0: Böyle adamlara ihtiyaç var mı? Var tabii ki. Çünkü Galatasaray eforlu, yüksek şiddetli, baskılı oyun oynadığı için o oyuna uyum sağlayabilecek bir yapısı var. John Duran'ın. Var. Kaliteli, genç yaşta bu rakamları bulması zaten kalitesini ortaya çıkarıyor ama futbol kendisine İhanet etmeyeni, kendisi için yaşayana ödülünü veriyor. Böyle yetenekli oyuncuların kaybolması yazık. Ama yaş kriterinden dolayı da
1: 22 yaşında işte dolayı, asıl zaten cezbeden noktası o Galatasaray şu an bu konunun.
0: Şimdi
1: yani 20 10 artı 4 kuralında az önce Fenerbahçe'de dedik ya, sıradaki Şerif ve Nene var diye. Şimdi Galatasaray'ın artı 4 pozisyonu için aradığı hem yarışmacı kimliğine sekteye uğratmayacak, Şampiyonlar Ligi'nde de yerinde oynattığında
2: gerekirse
1: sırıtmayacak, sahada performans verebilecek kalitede isimler arıyor. John Duran da o yüzden burada Galatasaray'ın acaba burada daha böyle sakin, uyumlu bir oyuncu olur mu sorusunu aklına getiriyor.
0: Okan Hoca şunu düşünüyordur. Şimdi yüksek şiddetli baskılı oyun oynuyor ya Galatasaray. Şimdi hem fiziksel olup hem de golü atacak adam lazım ona, Okan Hoca'ya. Şimdi John Duran da bunu buluyor. O öyle oyuncuyu bulmak da zor ha. Onu söyleyeyim yani. Kolay değildir öyle oyuncu bulmak.
2: Kısa vadede bulamazsın
0: yani
2: zaten.
0: Onun için bak. Şimdi temponun yüksek olması bitiriciliği etkiler. Vuruşu etkiler. Vuruş kalitesini bozar. Onun için yüksek nabızda hem pas yapacaksın hem gol vuruşu yapacaksın.
1: Evet.
0: Onu yapabiliyor John Duran. Bence Okan Hoca onun için tercih.
1: İzleyicileri de soralım bu arada. Transfer raporu etiketine X üzerinden Twitter'dan yazabilirsiniz. Yine Instagram'dan mesaj atarsanız onlara da bakacağım. Birazdan paylaşacağım. Kartal Yiğit, sen böyle bir teklif geldi diyelim. Oyuncu da önerildi sana, ki öyle zaten. Abi, 10 artı 4 kuralında düşünürsen John Duran'a sıcak bakar mısın?
2: Bakarım. Ben olsam alırım.
1: Bu senaryoda şunu da hatırlatalım tekrar. Osimhen yine aynı şekilde devam ediyor. Birinci santrfor Icardi ile devam edilmeyip John Duran yani ikinci santrfor olarak.
2: Şu var ama sadece ben yine de bir santrfor alırım John Duran'ın dışında. Icardi gittikten sonra. Yani 3 iyi santrfor olması lazım Galatasaray'ın. Osimhen zaman zaman sıkıntılar yaşıyor yani, sakatlanıyor makatlanıyor. Evet. Ceza alma potansiyeli yüksek bir oyuncuyuz. Bazı çok diyaloğa girdi yani. Bakma sen geç, çok arada bir yırttı yani. Çok kart görme potansiyeli var yani Osimhen'de. O yüzden John Duran'ı alırım. Bence iyi bir hamle. Ama onun dışında Icardi'ye profiline yakın olacak bir santrofor daha alırım. Şimdi John Duran genç, yetenekli ama istikrar sorunu yaşayan bir oyuncu. Ya bu sorunu Okan Hoca bir kere çekecek. İlla bilmiyorum şimdi transfer haberi bu. Olur mu olmaz mı bilemem ben. İş bilgisi bende yok. Eğer böyle bir şey varsa Okan Buruk oyuncuyla konuşacak. Diyecek ki ben senden bunu istiyorum. Yani Fenerbahçe sen yeteneklisin, iyi oyuncusun. Çünkü bunu hocalar halleder. Başka kimse halledemez. Şimdi.
1: Tek olay zaten Galatasaray'ın isteği üzerine değil. Öncelikle menajerlerin Galatasaray'a önermesiyle gerçekleşiyor.
2: Doğru. He, daha.
1: Şu an Galatasaray'da bu noktada bir karar aşamasında.
2: Yani Okan Hoca diyecek ki oyuncuya, çağıracak, konuşacak. Arkadaş diyecek ki seni Fenerbahçe'de gördük. İyi oyuncusun. O ayrı mesele. Çok olmayacak goller atıyorsun mesela diyecektir. Ama sende de o ışığı göremedim ben, istikrar. Sen bana söz veriyor musun?
0: Karakter koy, karakter
2: tabii,
0: diyecek.
2: Sen bunu yapabilecek misin? Kendine güveniyor musun? Bak Galatasaray'da oynayacaksın. Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterme fırsatın var. Bunları diyecek Okan Buruk. Oyuncu da o ışığı, ben ne dedim demin, hoca da İtalyana'da gördüm o şeyi, hırsı, heyecanı. Eğer Okan Buruk, John Duran'da bu isteği, bu enerjiyi Ben evet geldim, kendimi yeniden göstereceğim modunu görürse hiç düşünmeden alsınlar. Ki oyuncu kesinlikle kötü bir oyuncu değil. Bak hiç düşünmeden alsınlar. Ama yine de ikinci santrafor olarak değil. Bak onu söyleyeyim.
1: Mesajlara bakalım mı? Biraz okuyacağız dedik müsaadenizle hemen. Instagram'dan Ferhat Akbulut yazmış. Demiş ki John Duran'ın bu genç yaşında Galatasaray'da çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum demiş. Ömür Bey yine, Ömür Çatan. Galatasaray John Duran'ı almalı. Hızlı, etkili, bitirici olduğu için alınmalı ama Icardi'den çıkınca demiş.
2: Tabii.
1: Bir izleyicimiz. Yine Ulusoy Bey, abi Duran iş yapar, Okan Hoca verim almayı bilir demiş. Ahmet Bey, idare edilirse çok faydalı transfer, Galatasaray'a faydası olacaktır
0: ama
1: demiş.
0: Farkında mısın? Hep idare edilirse,
1: herkes
0: hep yönetilirse.
1: Herkes bunun farkında.
0: Şudur,
1: tanıdığımız ve bildiğimiz bir oyuncu olduğu için.
0: Ben John Duran için şunu söylüyorum. Rakibiyle değil de oyunla mücadele ederse hakikaten güçlü, ayakta kalan bir oyuncu. Biraz da karakter koyarsa topunu oynar ve devam eder Galatasaray'da. Ama Fenerbahçe'deki duruşunu yeniden yansıtırsa Galatasaray için yazık olur yani. Olmaz yani.
2: Zaten oyuncu kendi de biter abi. Kendi de gider yani. Şimdi düşünsene, Fenerbahçe'de tutturamadın. Galatasaray'da tutturamadın. Nereye gidecek? Daha alt, ben sözüm daha aşağılara gider.
1: Hayır, önce almaz. Kendini zaten bitirmiş pozisyonda, bunu kimse yanlış anlamasın. Premier Lig'de oynuyordu. Arabistan'a gittin. Zaten kariyer düşüşü
2: tabii,
1: olarak
2: Arabistan'a
1: bakıyorlar.
2: Gittim.
1: Arabistan'dan
2: doğru,
1: Türkiye'ye
2: doğru.
1: Geldin.
2: Geldin.
1: Türkiye'de olmadın.
2: Nereye
1: Rusya'ya gittin? Yani normalde Avrupa futbolunda Arabistan, Süper
2: Rusya
1: Lig
2: falan.
1: Üzülerek söylüyorum bunu.
2: Tabii
1: Rusya.
2: Canım.
1: Yani zaten çok değerli görülen ligler değil
2: biter
1: ki.
2: Biter zaten. Bir de şu var. Hakikaten çok büyük bir fırsat eğer Galatasaray'a gelirse.
1: Şampiyonlar Ligi kartı
2: Şampiyonlar
1: var.
2: Ligi
1: çok büyük avantaj.
2: Doğru. Hadi Şampiyonlar Ligi kartını geçtik. Yani büyük ihtimal zaten oynatmayacak. İlk 11 olmaz zaten de. İkinci bir santrafor daha alınır. Ha, oynayabilir arada bir. Ligde yine bir şeyin olacak. Takım yorgun döndüğünde belki rotasyonda hoca seni oynatacak. İşte bu bir fırsat. Ha, bunu da kullanamıyorsan bundan sonra gider yani. Başka yerlere gider. Alt liglere gider. Biter yani. Abi neler var bunun gibi kaybolan 22-23 yaşında?
0: Futbolcularda
2: bir şans yani.
0: Mantaliteyi yöneten iyi performans gösteriyor artık abi. O kadar önemli ki artık. Şimdi büyük kulüplerin baskısı fazla olduğundan dolayı.
1: Evet.
0: Önce zihinsel olarak kendini yönetebilmesi lazım.
2: En önemlisi o zaten.
0: Şimdi sen orada saha içinde gitgeller yaşayacaksan olmaz abi. Şimdi Galatasaray takımı bu dakikadan sonra bu iş Okan Hoca'dan falan da çıktı yani. Futbolcuların saha içi performansına baktı Galatasaray. Ne oldu? O kadar yoğun tempoda futbolcular bile artık yıldı da ondan sonra sahada ne yaptılar? Ne dedik? Galatasaray bildiğimiz Galatasaray'ın dışına çıktı.
2: Tabii canım son haftalarda.
0: Abi o zaman işte niye yani taktiği, başarıyı, performansı, formasyonu, strateji bilen karakter yönetiyor abi. Mantaliteyi iyi yöneten şampiyon oluyor.
1: Hakan Ayhan Bey izleyicimiz, Duran'ı ben olsam alırım. Türkiye'yi iyi biliyor. Genç yetenekle Galatasaray'da bir sayfa açıp Fenerbahçe'de görmediği desteği de görebilmek istiyor belki de demiş. Bu hırsla Galatasaray'da kendini gösterecektir demiş. Şu an yani bu bir genelleme yapamam zaten 50-100 bin mesajda da. Şu an için bana yazan herkes Galatasaraylılar olumlu yaklaşıyor. Yani henüz olumsuz mesaj gelmedi. Aksini düşünen varsa denk gelirsem onları da okuyacağım.
0: Bildikleri için. Şimdi futbolculuk kalitesine bak.
2: Adamın her baktığın zaman fizik olarak falan da çok
0: abi,
2: iyi ya.
0: Bak, tabii. Hakikaten buna psikolog iyi. Falan lazım değil. Tabii. Buna baba mental performans koçu lazım.
1: Ya, Fevzi Ünal'da Bey demiş toparlar. Ki mesela biraz şımarık bir futbolcu. Şımarık bize uymaz abi. Demiş mesela.
2: Ama hizaya getireceksin. Bak ben sana söyleyeyim. Okan Buruk'un hizaya getirme ihtimali yüksek. Şey yapamadı onu. İşte Tedesco yapamadı.
0: Tedesco ne yaptı ki?
2: Yapamadı. Okan Hoca'nın yapma ihtimali yüksek ki Icardi'yi.
1: Icardi çok kolay bir futbolcu.
2: Tabii Icardi
1: sanki.
2: Deli misin? Tabii. Icardi 10 tane duran eder ya. Yani o
1: kadar
2: haldeki.
1: Olmasa da yani kolay bir
2: yani
1: profil değil.
2: Icardi'yi sen elinde tutuverdin. Osimhen elinde tutuverdin. Bunları idare edebildin. Saneleri falan. O yüzden yani belki Okan Hoca hayır demeyecektir. Benim şahsi fikrim
1: bence
2: olur mu
1: olmaz. Bence Sanchez'in olması da mesela.
2: Abi, Galatasaray. O ayrı mesele.
0: Galatasaray'da.
1: O da bazı yerde dizginler diye düşünüyorum herhalde. Bilmiyorum. Birlikte Davis Sanchez'i de karakter şey olarak tabii, çok tanımıyorum ama.
0: Hayır, Galatasaray'da Icardi neden tartışmıyor? Ritmini yitiren bir forvet olduğu
2: temposu
0: için.
2: Temposu düştü tabii. Bitti.
0: Şimdi bu adamın ritmi var.
2: Var.
0: Ama bu adamın da konsantre sorunu var.
2: İstikrarı yok işte.
0: Yok.
2: Bir var bir yok.
1: Bir de ne kadar kabullenecek, o da onun vermesi gereken sınav olacak. Şimdi Osimhen var, sen orada B planısın her zaman.
2: Hatta yani C planı.
1: Yönetebilecek kere bu rolü kabul edeceksin yani.
0: Disiplinsiz adam.
2: Bence rolü. Eder.
0: Onun için diyorum.
2: Bence ben. Eder. Osimhen'in olduğu yerde zaten. Hatta bir santrofor daha alırlar, bak ben sana söyleyeyim. Onu diyorum yani. Bir ikinci daha gelir Icardi'nin yerine. Üçüncü olur John Duran. Ha bu şu olur. Yani,
1: üçüncülüğü kabul eder mi?
2: Hayır ama şöyle üçüncü olur. Bu demek değildir ki hep üçüncü olacak. Hoca diyecek ki kardeşim biz bir santrofor, Osimhen benim santroforum. Yani John Duran kalkıp da yok kardeşim ben Osimhen'in yerine oynayacağım diyecek hali yok. Ama diyecek ki seninle beraber bir santrofor profilimiz daha olacak, sana yakın. Top sende arkadaş.
0: Var onda o.
2: Top sende.
0: Osimhen'e rağmen ben niye oynamıyorum potansiyeli var onda.
2: Ya öyle olursa o zaman da kusura bakmasın.
0: Yani
2: ha.
0: Var.
2: Yani Osimhen'i kesebilecek mi? O yüzden olmayacak yani. Onu kabullenecek. Ki şöyle bir şey var Allah aşkına. Yani Şampiyonlar Ligi oynayacaksın ya. 10 dakika oynasan orada bak. 10 dakika değil 11 falan geç. 10 evet. Dakika oynasan Şampiyonlar Ligi'nde farazi konuşuyorum. Real Madrid'i Bernabeu'da 10 dakika oynadın. John Duran. Bir şeyler yaptın parladın. Belki transfer yapacaksın.
1: Evet. Bakalım takip edeceğiz bu meseleyi de. Zafer Tüzün teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kartallı İT'e de teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de en büyük teşekkür tabii ki bizi izlediğiniz için. Transfer raporunun sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Okan Koç ve Savaş Çorlu stüdyodan. Konuklarım, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Epeydir görüşmediğim bir ikili. Özlemişiz. Özlemiştir eminim izleyicilerde. Nasılsınız? İyi misiniz Okan?
3: Teşekkür ederim.
2: Okan'ı gördüm, seni gördüm, daha iyi oldum. Bayağıdır çünkü bu üçlü bir araya gelmiyordu. Ancak yayın öncesinde, sonrasında koridorda bazen Okan Koç'la karşılaşıyorduk. O da ateş almış gibi hemen gidip de.
3: Tamam da bir şey söyleyeyim.
1: Onun hep bir acelesi var.
3: Tamam.
1: Hep.
3: Bir şey söyleyebilir miyim? Niye beni konuşturmuyorsunuz? Ondan sonra Okan konuşturmuyor diyorsunuz.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Yayını duyurma videosunda bile beni konuşturmadın.
3: Hayır, alakası yok.
2: Buyur arkadaşlar. Işte. Buyur işte. Kayıtlı.
3: Hayır. Ya sen niye araya giriyorsun kardeşim? Aramıza sen niye giriyorsun? Sen hep gel
2: az
3: o zaman
2: önce,
3: burada otur.
2: Az
3: o zaman
2: önce,
3: gel
2: az önce benim bir taraman abim var, tamam mı? Böyle yaşlı da bir amca, Taraman amca ellerini öpüyorum. Dedi ki bana abi, ne dedi biliyor musun?
3: İbrahim
2: Kim vardı konuk dedi, konuk Okan dedim. Eyvah dedi, hiç konuşamayacaksın dedi.
3: Yalnız bir şey söyleyeyim, kalem verdi bana, onun gibi sönük yazmıyor. Ya yapma.
1: Hemen hayır. Sana kalem takdim edeyim.
3: Teşekkür ederim. Aa, güzel kalem. Teşekkür ederim, benim oldu galiba.
1: Yok, hediye veremem ama.
3: Hayır, merhaba, şaka yapıyorum. Hacılıyım, öyle bir laf var biliyorsun mahalle kültüründe. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ben az önce nasılsın Okan, hoş geldin dedin. Teşekkür ederim, iyiyim, hoş bulduk diyecektim. Savaş Çorlu araya giriyor. Tam yine bir şey söyleyeceğim, bir cümle bir şeyler konuşmaya çalışacağım. Sen araya giriyorsun. Yani beni konuşturmayacaksanız, eğer öyle kendi aranızda bir karar alıp mobbing uygulayacaksanız, şunu söyleyeyim. Vız gelir, tız gidersiniz. O yüzden benle baş edemezsiniz.
1: O daha direkt ofansif gelmiş Okan Koç. Daha dur ya. Yani daha
3: bak,
1: bir saat
3: bak,
1: var.
3: Bak, bak, bak.
1: Bak, bak yani.
3: Benim şimdi Ordu'dan, senin de hemşerim Ordulu Hüseyin abim. Sen
1: Karadeniz,
3: de Ordulu'ydun değil
1: hayır.
3: Mi?
1: Değilim ama nereden Karadeniz. Sen? Ailem Karadeniz'de. Gümüşhane, Trabzon.
3: Ha, Hüseyin abi çok çok selamları var. Keyifle dinliyor bizi.
1: Oraya
3: devamlı.
1: Oraya selamlar buradan.
3: Müdavenimiz bizim buranın, Aspor'un. Ona buradan
1: teşekkür
3: çok çok
1: ederim.
3: Selamla.
1: Çok sağ ol.
3: Sana selam yollamıyor.
2: Aleyküm selam. Bak hemşerim Buğra Çepeci Sabancı'dan diyor ki Okan'ımı

0: Diyor, hemşerimi diyor rahat bırak diyor.
1: Doğru söylüyor. Bak hafızlar orada çok tehlikelidir. Ha, dikkat et bak, sokmazlar seni hafızlar orada.
0: Her yere girip çıkıyoruz. Her yerde seviyoruz.
1: Fark etmez yani, fazla yürüme bana. Orada fena yürürler sana. Aa, bak bugün, hafızlar.
0: Ama bak geldiğin anda bak, eski dost yeni dost var biliyorsun. Bir an yeniyim sen eski falan.
2: Bugün belli ki Okan Koç bayağı formda. Bunu anlıyoruz.
1: Ben her zaman formdayım.
2: Bakalım.
1: Sağlarda da formdaydım o zaman. Uçuyordum. Hep. Sağ kanattan vurup vurup gidiyordum böyle, bir gör. Önüme bir atıyorlardı. İmkanı yok yani. Sol bek, stoper falan, aralara kademeler gitsin.
0: Adem abi sana ya, rüzgar ne oldu diye ya.
1: Ya abicim sen niye araya
0: sana ne güzel dedim bak, rüzgar ne oluyor sana dedim. Adem ya, abi tamam, selam olsun.
1: Onu söylemene gerek yok. Adem bak, abiye sevgilerimi saygılarımı yolluyorum buradan da. Sen niye bu söyleme abi gereği duyuyorsun giriyorsun? Orjun abinin köfte yemeye götürecekti. Götürmedi bizi hala bak.
2: Evet, şimdi reklama hiç girmeden hemen bir başlayalım bakalım. Hazır mısınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Artık çok az bir zaman kaldı. Böyle bir haftalık bir zaman kaldı. Dünya Kupası'na hazır mısınız? Öyle başlayayım.
0: Ben çok hazırım. Sabah erken uyumasını sevmeyen bir adam olarak. Ben uykuyu çok fazla sevmem. O yüzden hazırım. Sabah önce kahvelerimizi, sonra da...
2: Sen erken uyanacaksın. Uyumadan izleme değil. Bayağı erken uyanıp izleyeceksin.
0: Uyumadan izlemek zor ya. O zaman Ramazan ayı gibi olur. Ramazan ayında mesela sahura kadar uyumazdım ben mesela. Bu sefer gün içinde uyumayı çok seven bir insan değilim. Dolayısıyla biz biraz uyuyup ondan sonra kalkarız. Önce bir ayılma kahvesi. Ardından da inşallah zafer kahvaltısını. Kahvaltıyı böyle zaferli bir şekilde yaparız inşallah.
2: İnşallah. Sen Okan hazır mısın?
1: Tabii ki de her zaman hazırım. Sonuçta Ay Yıldızı formamız orada bizi gururla temsil edecek. Ve milli takımımız o pırlanta gibi gençler orada büyük damga vuracak. O yüzden çok onlardan daha da çok heyecanlıyım ben. Savaş izlese de izlemese de bir şey fark etmez yani. Sonuçta yani izlemediği takdirde geliyor. Oradan buradan kopya çekiyor.
2: Ne sorsam bak, ne sorsam.
1: Yani şunu söyleyeyim sana.
0: Özlemiş o, ne zamandan beri sataş mı özlemiş?
1: Bir şarkı var bilir misin? Ben de özledim ben de. Her gün senin resmine bakıyordum. Resmin var şu an elimde.
2: Yorum ya, gerçekten çok
0: şarkının formlu. Devamıyla program biter yalnız.
2: Çok
1: yok
2: formlu.
1: Gerçekten bir ironi yapalım dedik de izleyiciler kusura bakmasın. Yani sürçülisan ettiysek affola. Yani şunu söyleyeyim Melike. Yani öyle bir jenerasyon var. Hep söylüyoruz ya, altın jenerasyon değil, pırlanta daha değerli değil mi? Hep kadınlar iyi bilir pırlanta, tektaş böyle. Bir de onların haş maş, B, D, D şeyler var. Bizimkileri hangisiyse en kalitesi, öyle oyuncu toplumuna sahibiz. Ve beni daha çok heyecanlandıran, mutlu eden ne biliyor musun? Söyleyeyim mi?
2: Söyle.
1: Teşekkür ederim müsaade ettiğin için. O oyuncular bizlerden daha çok istiyorlar. Heyecanlılar.
2: Evet.
1: Yani o Ay Yıldızı formayla fark etmiyor abi. Hep yani renk, ırk, din, yani Doğu, Anadolu, Ege, Akdeniz fark. Dünyanın dört bir yanında bizim ülkemizi, bizim futbolcularımızı destekleyecek milyonlarca insanın o heyecanını hissedebilen bir oyuncu topluluğu var. Katılır mısın bilmiyorum bana. Sen katılma fark etmez.
0: Buna nasıl katılmam ya? Milli dava olunca
1: ki Melike'ye
0: milli dava olunca en ufak bir şer koymam orada.
1: Ben sana yani sormadım. Niye hemen cevap veriyorum? Melike'ye
0: ama şunu söyleyeyim. Ben 2002 Dünya Kupası'nda buram buram orada böyle bu televizyondan maçları izlerken Kore'de, Japonya'da sen ben o zaman genç milli takım oyuncusuydun. Evet, daha genç bir oyuncuydun o zaman yani.
2: Ümit ama o da çok güzel bir duygu.
1: Tabii Ümit milli takımımız da çok iyiydi bizim o zamanlar. Bilirsin.
2: O
0: jenerasyondan sonra bir daha öyle bir jenerasyon gelmedi. O takımın hepsi neredeyse bir yere gitti. Bütün herkese selam
1: ettik.
0: Sen de gitti ne olacak? Galatasaray gördün, Beşiktaş gördün.
1: Hayır, şey anlamda yani milli takım falan daha farklı yerlerde olurdum da. İşte gidemedik, yapacak bir şey yok ama kısmet. Çok şükür oraları da gördük. Yapacağım ne diyeyim.
2: Evet. Hazırız, heyecanlıyız tabii ki. Konuşacağız ilerleyen dakikalarda milli takımla ilgili de. Sevgili izleyicilerimiz, en çok merak ettiğiniz konular tabii transfer. Şimdi şöyle bir, hangi takımda transferde hangi isimler konuşuluyor, bir onlara bakacağız. Yine X hesaplarınızdan son sayfa etiketine sorularınızı, görüşlerinizi yazın tabii ki. Yine başka yeni haber ne var? Takım takım gitmeyeceğim bu arada. Paylaşacağız sizinle. Her an yeni bir gelişme de paylaşabiliriz. 3 saat gece uzun. Aktif olacak yani yayınımız, onu söyleyelim ve tekrar altını çiziyorum. Takım takım gitmeyeceğim. Sorularınıza göre her takımı aynı anda da konuşmaya çalışacağız. Şimdi başlangıcı bir Galatasaray ve Kamavinga ile yapmak istiyorum müsaadenizle. Bir bakalım haberimizde detaylara, sonra hem Savaş Çorlu'ya hem Okan Koç'a tabii ki sorularımızı soracağız.
3: Yeni sezondaki yabancı kuralı sebebiyle acele etmeyen Galatasaray orta sahaya tartışmasız bir takviye planlıyor. Dünya çapında bir orta saha için düğmeye basan sarı kırmızılar Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de 23 yaşındaki Fransız oyuncuyla temasa geçti. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kamavinga'nın satışını

0: sıcak bakan Real Madrid, 50 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Premier Lig ekiplerinin de yakın radarında bulunan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon euronun üzerinde bir maaş beklentisiyle cevap verdi. Real Madrid'de kazandığı ücretin iki katından fazlasını Galatasaray'dan talep eden Camavinga'ya Suudi kulüpleri de ilgi gösteriyor. Daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmak isteyen Camavinga 6 ve 8 numara pozisyonlarının dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Kariyerinde 13 kupa kaldıran futbolcu 2021 yılında Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımında 29 maçta 2 gol kaydetti.
1: Şimdi tabii Türkiye söz konusu oldu mu maaş beklentileri tavan yapıyor. Savaş
2: çarpı 4. Bu hep böyle. Yani bırakın Avrupa'dan, Türkiye'den bile Anadolu'dan bir takımdan oyuncu aldığınız zaman. Tolga Ciğerci vardı en yakın mesela Almanya'da. Feyenoord'dan geldiği zaman 400 milyon, bir anda buraya gelince 2 milyon, 5 katı olabiliyor. Zor bir transfer, kolay bir transfer değil. Galatasaray tam anlamıyla daha düğmeye basmadı. Acele etmiyor. Acele etmemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi, birçok isimleri şimdi konuşacağız ama bunu zaten haberimize girerken de yabancı kontenjanıyla başladı haber. Onu söyleyeyim. Evet. 10 artı 4 kuralının ben başlamadan değişebileceğini düşünüyorum.
1: Çünkü hala ama hani geri adım atmayacaklardı.
2: Şimdi tamam da evet, futbolun patronu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolumuzun başındaki olan kişi, şu anda milli takımımızla beraber. Fakat Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe 3 takımda bu kuraldan bir rahatsızlık olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini vurgu yapıyorlar. Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım'ın da aynı görüşte olduğunu duyuyorum. Yeni başkan, efsane başkan, yeniden de onları konuşacağız. Dolayısıyla bunun herhalde ay sonuna kadar mı diyelim, Dünya Kupası'ndan, şu anda bu konunun hala değişebileceğini düşündükleri için Galatasaray'da dahil tam transferde bir belirsizlik var bu konuda. 10 artı 4 olayı değişebileceğini bekliyorlar. Bilmiyorum, Okan Koç Beşiktaş.
3: Hayır, bir an önce yani bu karar verilsin. Sonuçta ona göre kulüplerimiz planlamasını değerlendirsin. Ona göre plan yapsın. Yani şimdi değişecekse, eğer böyle bir düşünceleri varsa kulüpler, sonuçta büyük takımlar istiyor.
1: Planlamayı da buna göre yapıyorlar. Sonra değişmesi çok tatsız olur yani.
2: Evet. Planlamayı yapan var mı şu ana kadar? Bir Trabzonspor var. Evet. Yani transfer bazında baktığımız zaman Temmuz'un 7'sinde, 6'sında mı, 7'sinde mi sezon açacaklar.
1: Ama elindeki oyuncuları değerlendirme bakımından da bir planlama yapılıyor ya. Mesela işte şu anda bazı yerli oyunculara kapısını, transfer kapısını biraz daha kapatmış konumda oluyor takımlar. Aman kaybetmeyeyim iyi yerli mi? Çünkü ihtiyacım var kural gereği. Bu sefer belki de talipler kaçacak.
2: Tabii. O da bir tabii ki ihtimal ama daha talipler tam olarak başlamadı yani. Dünya Kupası olduğu için dünya üzerine baksan biz transfer haberi şu anda çok fazla veremiyoruz. Çünkü herkesin gözü Dünya Kupası'nda. Ben Haziran sonu Temmuz başı gibi transferde gerçekten hem Türkiye'de hem Avrupa'da transferin...
3: Ya şu vardır mesela, iltibata geçilmiştir menajerlerle. Sonuçta futbolcular, Dünya Kupası'na giden oyuncular yani orada işine bakacaktır. Menajerlerle de kendi işine bakacaktır. Yani o diyalog vardır şu anda. Girişmeler vardır.
2: Mutlaka
3: ama
2: vardır.
3: Bu 10 artı 4 değişecek diyor mesela. Değişecekse eğer ki bir an önce değilsin ki. Yani sonuçta bu son dönemlerde, son zamanlarda değişecek. Bu sefer insanlar panik transferlere, onlara bunlara yönelir.
2: Ben Haziran sonuna kadar yani bir Dünya Kupası sonrası olabilir. Onu bilerekten de şu anda transferde çok hız verdiklerini düşünmüyorum yani takımlarımızın.
3: Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray değişmesini istiyor değil mi?
2: Öyle.
3: Tamam.
2: Biliyorum.
3: Trabzon?
2: Trabzon
3: o da destekliyor mu?
2: Trabzonspor transferi zaten çoğunu bitirdi. Tamam. Yani az sayıda. Çünkü her sene
3: işte Anadolu takımları da, bunlar da sonuçta ülkemizin önemli değerli yani güzde kulüpleri. Yani onlar olmasa Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon kendi arasında mı maç
2: yapıyor? Anadolu takımları onların fikrini almak çok etkileniyor lazım. Mudur?
1: Yani onlar bu daha takımlar çok bunu Avrupa'da mücadele eden takımlar değişmesi.
3: Ama 10 artı 4 onların işine yarar. Niye genç oyuncular alıp oynatıp evet, ondan sonra
1: daha
3: yani
1: işte piyasada Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, ya onlar 16 oynayan takımlar kurala karşı biraz.
2: Onların 10 artı 4'te alacağı o futbolcular 4 tanesi 100 bin euro, 150 bin euro futbolcu bilebiliyor. Ama bu 10 artı 4'te senin alacağın futbolcu 20 milyon liradan 25 milyon liradan başlıyor. Evet. Dolayısıyla Anadolu takımları çok etkilemez. Onlar çünkü Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon gibi bonker değiller yani. Tabii. Onların bütçeleri belli.
3: Tabii.
2: Gidip 100 bin euroya oyuncu bulup alabiliyor mesela. Yani. Ama sen bu 4 artı 4 olayında alacağın 23 yaş altı oyuncu da gittiğin zaman sana en az 20 milyon liradan kapı açacaklar yani.
3: Tabii.
2: Çünkü sen onu almış olmak için almayacaksın, oynatmak için alacaksın. Yani.
3: Hayır, bir de o seviyede, kalibredeki oyuncular da sana gelme ihtimali biraz daha zor. Sonuçta yetenekli 20 milyonluk oyuncu major liglerin üst seviyeli takımları tercih ediyor. Sana gelmiyor. Yani anca nasıl gider mesela Londra'da, İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da fark etmiyor. Hangi takımı major ligin en üst seviyedeki takımların bir tanesinde kadroya giremezsin.
2: Kiralık. Kiralık
3: belki
2: olur.
3: O şekilde getirsin ama doğru oyuncuya gidebilmek önemli.
2: Burada da menajerlerin işine yarıyor.
3: Ya
2: abi oyuncu öneriyorlar. Abi oyuncu öneriyorlar.

0: Gelecek abi, o da sonuçta onun işi. Ha, doğru liyakatli işi yapan menajerleri başımızın üstüne. Ama bazıları da biliyorsun geliyor işte farklı yollara giriyor. Oradan abi, buradan işte sapıyorlar.
1: Az sayıda dostlar.
0: Kulüplere de zarar veriyorlar. Oyunculara da zarar veriyor.
1: Yani, İşini düzgün yapan menajerler var.
0: Var.
1: Ama
0: var,
1: çoğunluğu
0: var.
1: Bakıyorsun bugün mesela acayip isimler Galatasaray'a önerildi, konuşuluyor. İşte
2: evet.
1: Işte, yani tek baktığında çok isim var.
2: Şöyle bir şey yazmış Murat Bey, Savaş Çorlu'ya sormak istiyorum. Galatasaray'da Leao'ya ilgi var mı? Son günlerde Osimhen'in Lukman'ı ikna etmeye çalıştığı gel dediği konuşuluyor. Bilgisi var mı? Amasya'dan selamlar demiş. Şimdi Leao ile ilgili de en son bir Fabrizio Romano beklemek istediğine dair bir haber yapmış. Tabii yaşadığı sorunlar, o yumruk olayı vesaire, o gündeme geldi bir de. En sonda hani hala bir bekleyiş sürecinde olduğu konuşuluyor. Başka ne gelişme var? Ve Lukman konusunda ne diyorsun?
1: Bizim transfer haberimiz zaten Fabrizio Romano'dan, hep türlü menajerler, o kulüp, o İtalya'yı biliyor olması, oradan bir belgeler.
0: Ben bir şey duydum, bu Fabrizio Romano, öyle bir de öbürü var, bir tane daha, Di Marzio mu ne işte?
2: Di Marzio, evet.
0: Futbolcu ismi, güzel bir ismi var onun, yani futbolcu olsaydı ismi böyle akıllara, evet, pelesenk olurdu. Ya bunlara bir de yani farklı bir yöntemlerle de isim yazdırıyorlar, haber verdirtiyorlar.
1: Ben
0: işte,
1: onu söyledim ya.
0: Doğru mu?
1: Buradan Türk yöneticileri de yapıyor, oradan da yapıyor. Bizim burada
0: piyasasını,
1: da bunu yapıyor. Bizim burada da yapanlar var abi.
0: Türklerden var, yapanlar var.
1: Bizde de yapanlar. Gazetecisi, menajeri, burada da yapanlar var. Yani hatta o yüzden ben Lukman transferi zaten geçen sene de Galatasaray'ın gündemindeydi. Transfer oldu yüksek meblağa. Fenerbahçe de istemişti.
2: Evet.
1: Galatasaray'ın gündeminde olabilecek bir oyuncu ama ben Galatasaray'ın daha kartlarını tam olarak açtığını düşünmüyorum. Galatasaray, evet, Osimhen gibi, evet, Icardi gibi, Singo gibi, böyle herkesin "aa bu da mı" diyebileceği bir transfer çalışması mutlaka olacaktır ama şu anda Sayın Başkan da, Okan Hoca da hala tatilin keyfini çıkarıyorlar.
0: Çıkartmalar lazım.
2: Ya bir başlayamadı transferde
1: şöyle,
2: ya.
1: Şöyle Galatasaray'ın,
2: yani
1: Galatasaray'ın, ama Galatasaray'ın süresi uzun. Galatasaray'ın öyle bir avantajı var. Şampiyonlar Ligi en geç olacağı için bütün takımlar sezon başı yapmış olacak. En son maçlar oynarken Galatasaray sezon başı yapacak yani.
0: Şimdi bir de abi, şimdi adamların öyle panik, yani alelacele transferler deriz ya, stres yapılıyor. Öyle bir durumu da yok. Şimdi Melike kalecileri, evet, iyi, bekleri iyi. Sonuçta
1: Galatasaray'dan bahsediyor
0: musun? Orta sahası, stoperleri, kanat forvetleri, santraforu, Galatasaray şu anda olmazsa olmaz bana göre.
2: İskeleti
0: ivedi
2: var.
0: Bir şekilde iskeleti de var, her şeyi var. Ama ivedi bir şekilde bir 10 numara, 8-10 yani derler ya, 40 santrafor.
1: Forvet, santrafor.
0: Geldi 8 numara. Yanında. Oralarda işte örnek, isim olarak örneklendireyim ben bunu. Kim olabilir? Mert'ten Schneider, hep söylüyorum. Yani veya tarafa tarzı bir oyuncu yakalaması gerekiyor. Bunu ilk aydan alamadı. Şimdi Kavavinga'da bahsediliyor. Muhteşem bir oyuncu. Mesafe kat ediyor, şut çekiyor. Hmm. Pas bağlantıları iyi. Sol ayaklı, bir de sol ayaklı olması büyük bir avantaj. Ayağını da temiz kullanıyor. Yani bu tür isimlere yönelmesi, yani demek ki hiç de hedefi daha da yükseltiyorlar. Yani bakacağız, göreceğiz. Bu oyuncular iyi isimler. İyi oyuncular. Bazı isimler geliyor, bakıyorsun performans alamıyorsun. İstediğini karşılayamıyor ama bu oyuncular sana o performansı verebilecek potansiyelde. Yaratır yani. Yaratıcı. Bir de onu oynatacak oyuncular var çevresinde. Yani yeni bir takım oluşturmuyor. Evet. Takımında bir iki tane işte potansiyelli oyuncu var. İşte onu araya serpiştirip hadi bir şeyler yapmasını bekleyelim dersin. Ama şimdi bakıyorsun sağın iyi, bekin iyi, ön kanatların, orta sahan, arkan, her yerin iyi. Ön tarafta Osimhen var. Kanatta, sağ tarafta Sané, Barış kalacak mı gidecek mi bilmiyorum. Arkanda Torreira, yanında işte Lemina. Yani iyi bir kadrosu var. Bu oyuncu performansını yükseltir. Onu iştahlandıracak bir oyuncu topluluğu var. Bir de oyun sistemi, bak her zaman söylüyorum. İnsanlar bakın arkadaşlar, şimdi bir takımda futbolcu ne yapmak ister biliyor musunuz? Özellikle ikinci ve üçüncü bölgedeki oyuncular. Bir de ayağı temizse, çalım atıp, şut çekip ve hatta o pas istasyonlarını, bağlantıları iyi yapabilen bir oyuncuysa, oyuncu ne ister biliyor musun? Hep üçüncü bölgede oynamak ister. Hücum yapmak ister, atak yapmak ister. Değil mi? İşte Galatasaray'ın takımının oyun formasyonu, sistemi hep atak. Ondan dolayı oyuncular da orada daha çok iştahlanıyor, iştahlı oluyor ve çevresindeki oyuncular da onu geliştiriyor, yukarı çekiyor. Çünkü pası attığın zaman değerlendirebilen oyuncu var. Bir de pası attığın zaman değerlendiremediği zaman ne oluyor? Demoralize oluyorsun. Ya yeter artık diyorsun ya. Artık sen de düşüyorsun oyunda. Yani bu da büyük bir avantaj. Galatasaray'ın çok fazla acele etmesine gerek yok şu anda. Evet. Galatasaray'ın yapacağı tek iş bana göre.
2: Ama bak, Galatasaraylar ben Galatasaray'da işte hep mesela diyorlar ki kampa yetişsin, kampa yetişsin ama
0: bu neye benziyor biliyor musun?
2: Hiç öyle bir planlama şu an.
0: Kampı, bak, kampı son bir şey söyleyeceğim, bir dakika ne olur. Hatırlar mısın 16, 17, 18 yıllarında Beşiktaş öyle bir transferler, ya bir dakika abi, iki kelime bir şey kuracağız ondan
1: sonra. İki kelime, sadece iki kelime.
0: Bak, Beşiktaş 16-17 yıllarında kimleri getiriyordu? Mario Gomez'ler, Adriano'lar, Pepe'ler, Quaresma'lar, Babel'ler, orta sahada Medel'ler, yedekti düşün. Taraftar ne oluyor? Bunlar geldikçe beklenti yükseliyor, daha iyisini istiyor. Galatasaray'da aynı Beşiktaş'ın 16-17 yılındaki taraftarın durumu, o duruma düş.

0: Yani hep istiyor. Şimdi teşekkür ederim bana söz hakkı verdiğin için.
1: Galatasaray 2016-2017 döneminden önce de hep istiyordu. Ünal Aysal'dan 11 sezonda Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu zamandan tamam. alışılmış bir...
0: Yani Fener çilek, Beşiktaş Trabzon istemiyor. Belki hep Galatasaray istiyor. Hayır, bravo sana. Tamam.
1: Verdim de Galatasaray da bu konuda...
0: Hayır, o dönem ama... yaşananları söylüyorum. Yani ben Galatasaray taraftarı hiç istemiyor demiyorum. O dönemler daha önceki dönemlerde de istediği dönemler oldu. Ben en son kim yakın, hangi tarihte kim yapmışsa onu örnekledim yani. Hemen konuyu ayrıştırma. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzon'da bu ülkenin en büyük takımlarından bir tanesi.
1: Peki. Tamam.
0: Ayrıştırmayalım yani. Şimdi polemiğe sokma beni. Bak şimdi sokarsan oralara çıkamazsın sevgili Savaşçoğlu. Yapma gözünü seveyim.
2: Şey yapacağım. Neyseceğim. Kronometre açacağım.
1: Ben kum saati getireceğim bir daha. Ben şimdi not alıyorum.
0: İzleyin. Sana bir şey söyleyeyim. Yayın başladığından bu zamana kadar bakın. Belki var içinizde en az ben konuşmuşumdur. En az. Harflere, kelimelere, cümlelere baksınlar. En az ben konuşmuşum. Dur bak kameraman da bana böyle yapıyor.
2: Hadi doğru oradan Reci'de
1: şu anda
2: ya.
1: Şu anda herkes
2: çok konuşuyor.
1: Şu anda sadece Reci değil. Herkes diyordur ki hadi oradan Okan diyorlardır ya.
0: Zaten sol kulağım çınlıyor. Melike bayağı bir saydıran var.
1: Melike demin dedin ya.
2: Yunus Emre diyor ki ben tuttuğum time code Okan en az konuşan.
0: Ya Yunus var ya.
1: Eyvah.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda gördüğüm çok nadir insanlar, adaletli insanlardan bir tanesi doğru söyler. Yani altına imzamı atarım
1: Yunus. O zaman demin Yunus Emre'ye bir jest yapmıştı böyle. Çok güzel yürüyorsun falan bir daha.
0: Yok alakası yok hiç. Yunus
1: o jestin karşılığı
0: bir kere,
1: falan.
0: Bir kere
1: Melike demin sen 10+4 dedin ya ben oradan gideyim. 10+4 içinde yerli futbolcular dedin ya. Burada
2: evet.
1: Dünya Kupası'ndaki performansa göre Galatasaray'da orada oynayan oyuncuları var. Yunus gibi, Barış gibi. Bunların göstereceği performans. Uğurcan, Çakır keza aynı şekilde. Dünya Kupası performansı 10+4 tabii ki önemli. Yani Galatasaray tam olarak daha şu anda transfer konusunda Okan Hoca, başkan bir araya gelip ne kadar bütçemiz var, ne alacağız, ne satacağız diyor. Ama bakıyorum menajerlere her gün bir isim veriyorlar. Abi ne güzel yani Fener'den ayrılanları, işte oradan dışarı gitmiş boşta olanları. Ya bugün az önce seninle beraberdik.
0: John Duran örneği değil mi yani?
1: John Duran.
0: Alakası yok.
1: 6 ay önce de Galatasaray önermişti, bugün dönülüyor. Demin yayına girmeden önce dedi ki Umut Bozu alıyormuş Galatasaray'da. Hadi lan oradan dedim yani. O kadar da değil yani Galatasaray. dedim yani
0: olabilir
1: sen de orada dedin yani.
0: Olabilir.
1: Umut Bozok geçmişte iyi işler yaptı. Galatasaray'a gelecekti. Trabzon'a gitti.
2: Gol oldu ligde.
1: Ya sonra
2: düşüyor.
1: Yani Eyüp Spor. O kadar Ahmet Kutucu
2: ama
1: da var.
2: Da
1: yani o da Eyüp Spor'dan geldi. Ahmet Kutucu da var mesela. Yani Galatasaray bu kadar vizyon yükseltirken.
2: Gol kralı yükseltirken, Umut da bir sonraki sezon düşmeyen çok az oyuncu var.
1: Nerede olduklarına da bağlı tabii ki. Kasımpaşa'da gol kralı olursun. Karagümrük'te M2 olmuştu. Şey
2: yazsınız da tam aksine. Yani birkaç tabii ki iyi örnek var ama.
1: Ligimizde gol kralı olanların bir istedikleri var. Gol kralı oldukları için büyük takımlara transfer olup oradan sonra gol krallığı yaşamayanlar var.
2: Ha işte şey Wagner Love'un Beşiktaş'taki
1: evet,
2: çıkışı.
1: Evet, evet. İşte Umut Bozok, M2, Umut Bozok. Ya bunları sayarım ben böyle.
2: Cagne,
1: bak, bak direkt, bak hemen mesela. Umut Bozok'la başlayalım. Yani
2: siz ne iş arıyorsunuz?
1: Umut Bozok Galatasaray'a kardeşim menajerler önermiş olabilir. Saygı yazmayın. Yiyemiyor. Konuşmayın. Yani Galatasaray'ın Umut Bozok'a zaten var. Ahmet Kutucu var abi. Aşağı yukarı aynı oyunda. Aynı kalbede oyuncular ya.
2: Oğlum ne kadar hayranım varmış.
0: Sallayanlar kulağım çınlıyor zaten. Sol kulağım fena çınlıyor.
2: Yo. Okan susun. Koç haklıdır. Lütfen rahat bırakın konuşsun. Mehmet Akif Bey yazmış. Alper Bey.
0: Mehmet Akif Bey, Alper Bey
2: bak Alper Bey şaka yapmış.
0: Şaka ya. Sallamış ben diyorum
2: yok,
0: abi.
2: Yok tatlı tatlı sallamış yani hayır, tatlı tatlı şaka yapmış ama ya, şimdi bir daha, biraz
0: bir şey
2: argo okumayacağım.
0: Olacağım, bir daha resmi olacağım yani bir daha şaka maka yapmayacağım. Neyse onu konuşacağız. Bak şöyle espri
2: yapalım. Okan'ın maşallahı var hiç susmadı.
1: Şu anda bile bakıyorum yan böyle portreye bakıyorum ciddiyet yakışmıyor abi sana. Sen güleceksin biraz arada espri yapacaksın baksana.
2: Bazen bana şey yapıyor böyle ben gerçek zannediyorum. Böyle suratın asıp beni tersliyor. Ya öyle işte sözümü kesmeyeceksin. Belki ben de şimdi...
0: Alakası yok ben öyle bir hadsizlik yapmam.
2: Hayır bayağı şaka yapıyorsun. Belki de anlatıyorum ya.
0: Yani insanların önüne atıyorsun şimdi.
2: Hayır.
0: Benim de zaten küfür yiyorum
2: sabahtan
0: beri.
2: Bitirebilir miyim?
0: Kulaklarım çınlıyor.
2: Sevgili Okan Koç bitirebilir miyim?
0: Tabii ki de.
2: Hayır ben zannediyorum ki cidden bana kızdı. Ve ben de yayında hiç yaşamamışımdır konuğumla böyle gerilim. Yani hiç Allah da yaşatmasın hep böyle tatlı tatlı yayın yapıyoruz burada. Okan böyle bazen tepki gösteriyor. Bana diyorum ki gerçekten kızdı galiba. Sonra bir bakıyorum şaka yapmışsın.
0: Olur mu şey estağfurullah tabii şaka yapacağım. Bir de evet. Sana şunu söyleyeyim seninle program yapmak keyif veriyor. Bir ikincisi yani öyle bir insansın ki. Yani seninle problemi olan insanın kişisel bir problemi de vardır. Yani gerçekten sonuçta hiç böyle anlaşılmaz bir insan değilsin. Bak nasıl hoşuna gidiyor bu saatten sonra konuşabilirsin diye. Müsaade, daha çok müsaade
1: edin. Sen şimdi aldın söyleyeyim biraz. Ben şimdi ne yaptım biliyor musun? Şeyleri bonusları aldım, kredileri aldım. O yüzden baba artık söz hakkı bana.

0: hani nadirdir ama işte yani genelde kötü geçiyor sonrasında. Burak Yılmaz'ın zaten artık öyle bir golcülüğü var ki lakabı kral oldu yani.
1: Ya Burak
0: yani
1: sana o, geçen İzmir'de...
0: O ayrı bir yetenek yani.
1: Bak geçen İzmir'de denk geldim. Çalışıyor, istiyor.
0: Çok seviyorum hakikaten. Ben Burak Hoca'yı
1: Burak, Burak kardeşim benim. Yani benim eski takım
0: çok
1: arkadaşım. Manisa'da da beraber
0: isterim.
1: Oynadık. Kaza o dönemde Trabzon'a gitmeden önce aradılar beni. Bana sordular nasıl bir oyuncu. Yani sonuçta muhteşem bir oyuncu. Benim söylememe de gerek yok. Bir de iyi insan. Tabii ki de bazen böyle insanların yapı itibariyle çocuksu duyguları olabilir. Ona da yani yavaş yavaş ama Burak her geçen gün Kayseri'de sonra bakıyorsun Gaziantep'te, Antalya, Malanya'da yaptıkları ortada. Her geçen gün üstüne koyarak devam etsin. Büyük takımlardan biri özellikle Beşiktaş olur, Fener olur, Galatasaray belli olmaz. Sonuçta profesyonellik bu. Oralara da yolu gözüküyor. Yani ben o gün orada bayağı bir muhabbet ettik, sohbet ettik onunla kardeşimle. Yani saygıda kusur etmez, sevgide kusur etmez. Öyle bir insan. Yani ben severim eski takım kardeşim, arkadaşım. Allah yolunu battığına açık etsin.
0: Soracağım.
1: Büyük golcüydü Melike.
0: Çok.
2: Şimdi ben birisi yayında bomba yapmayayım diye buradan bakayım dedim. Aklıma gelen kişinin acaba dedim öyle olur mu? Bazen çünkü düşünerek yaparım. Gökhan Ünal var.
0: Ha mesela.
2: Onu sana söyleyeyim. Acaba dedim bir kendi kendime aklıma
0: yaptım.
2: Geldi. O yüzden evet. Buradan bir bakayım dedim. Hemen buradan kopya aldım. Gökhan Ünal var mesela.
0: Bu arada Selman sonrasında Bey demiş, ne demiş olmuştu. Biliyor musun? Selman Bey demiş ki Umut Bozok gol krallığı yaşadı. Sonuçta üçüncü forvetimiz olsa sevinirim demiş. Galatasaray için söyle Selman Bey. Üçüncü forvet için söyle. Yani de yerli alternatif.
2: Yani ama şimdi dedim ya üçüncü forvet olarak baktığın zaman Okan Hoca'nın oyun sisteminde bu sene işte Barış vardı, Ahmet Kutucu vardı. Zaman zaman orada arkada Yunus da oynadı. Yani bilmiyorum eğer Galatasaray'ın şartta oluşunu bilmiyorum ama Galatasaray'a önerilmiş. Ben önerilen futbolcuları zaten bir ismi duyduğum zaman bu önermedir diyoruz. Sonra bakıyoruz ki evet menajerler bize önerdi diyor. Umut Bozok da onlardan bir tanesi. 3 sene önceki olsaydı ben belki olabilir derdim ama bugün Galatasaray'a yani yakıştırmıyorum. Ona saygı duyuyorum tabii ki yani. Futbol anlamında Galatasaray'ın hedefi daha büyük. Çıta daha yukarılarda çünkü.
0: Kadir Nizam, Galatasaray'ın iskelet kadrosu var. Doğru, en geç ligi açacak takım olmamız da doğru. Fakat planlama denilen olay bu olmamalı. Transferler erken yapılmalı. Şampiyonlar Ligi'nde daha üst seviyeler hedeflenmeli.
2: Tespit olarak baktığın zaman doğru ama arka planda mutlaka düşünce vardır. 10+4 olayını beklemek bir taraftan var. Bir taraftan da gündemde kafalarında olan, Dünya Kupası'nda olan futbolcular yani A, B, C, D planı her zaman vardır.
0: Tabii.
2: Sayın Başkan bu konuda demin gelirken bir okudum. Oliver Kahn'la görüşecekmiş. Oliver Kahn'la Başkan Özbek niye görüşür? Kaleci antrenör olarak mı acaba? Çünkü Taferel'den sonra Galatasaray'da çok ciddi şekilde bir kaleci antrenörü eksikliği
0: Oliver
2: vardı. Oliver Kahn'la başkanın yani Taferel'den sonra Oliver Kahn şahane olur. Çünkü Galatasaray'da uzun zamandır o görevi Fadıl Koç'tan yapıyordu. Çok da tartışılan bir isim. Kaleciler konusunda sürekli Mustera'dan sonra hani biz şimdi Uğurcan yani gibi Mustera gibi
0: çok emin ellerde hani Galatasaray'ın kalesi ama burada
2: bir kaleci antrenöründen fazla olur. Fazlası olur. Okan Hoca'nın da elini rahatladı. Yani ben Oliver Kahn gibi bir isme çocukluğumuzun hayranla baktığı, izlediğimiz bir ismin Türkiye'de Galatasaray'da kaleci antrenörü ya da herhangi bir şekilde teknik heyette olması ya da başkanın yanında ne görüşür bilmiyorum. Belki de takip ettiği futbolcular vardır. Oradan yardım alması bile Galatasaray'da heyecan verir. Yani. Oliver Kahn'ın Galatasaray kulübünde herhangi bir görev alması beni mutlu eder.
0: Tabii canım çok büyük, çok
2: yani en azından yıllardır kaleci antrenörlerine baktığım zaman orada tartışılan. Bu sene Okan Hoca'nın teknik ekibine de çünkü takviye yapılacağı, bir değişimler olacağı
0: öyle
2: söyleniyor.
0: Öyle
2: Fadıl Koç'tan gidip Oliver Kahn gelirse zaten Fadıl Hoca'ya dışarı baktığın zaman çok fazla şey yapmazlar. Ama Oliver Kahn ismi büyük heyecan verir. Ben şimdi buraya gelmeden önce gördüm. Oliver Kahn'la görüşecek başkan diye bir haber okudum. Doğruluğu da varmış. Acaba ne görüşecekler? Antrenörlük için mi, teknik heyet için mi, yani, transfer için mi?
0: Öyle bir konuda yani tabii ki şey de olabilir. Herhangi bir oyuncu hakkında da olabilir. Bilmiyoruz ama eğer kaleci antrenörü ise çok
2: planlamanın bir parçasıysa, bir parçası olacaksa çok güzel bir şey. Az önce dedik ya planlama Şampiyonlar Ligi.
0: Evet.
2: Yani Şampiyonlar Ligi'nde olan Galatasaray'ın teknik heyetinde ya da kulübesinde ya da başkanın yanında Oliver Kahn olması seni çok ciddi şekilde sınıf atlatır yani.
0: Şimdi bir virgül koyalım. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım olduğu biliyorsunuz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bunu da konuşacağız ama şu anda özellikle ne bekleniyor dört gözle? Teknik direktör kim olacak, kim gelecek diye. Tabii beklenen isim Aykut Kocaman ve biraz bu konuyla ilgili farklı görüşler var. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum ama izleyicilerimiz de yazsınlar. Bir haberimizi getirelim ekrana çünkü büyük bir ihtimalle.

0: Duyurulacak yakın zamanda Aykut Kocaman ismi de. Önce izleyelim bir haberimizi, sonra değerlendirelim.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler teknik direktör tercihi ve transferlere çevrildi. Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından Aykut Kocaman ismini camiaya duyurması bekleniyor. Fenerbahçeli 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son olarak 2017-18'de teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman 9 yıl sonra yeniden sarı lacivertli takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yönetimi transferler konusunda da seçim sürecinde önemli adımlar attı. Vedat Muriç ve Saru Jiras ile kurulan temaslar da son noktaya gelindi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da bu süre zarfında Vedat Muriç ile görüştüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım yönetimi transferleri bir an önce bitirerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerine tam kadro çıkmasını istiyor.
0: Öncelikle Aziz Yıldırım'ın başkanlığı sizi nasıl etkiledi? Mesela beni heyecanlandırdı. Böyle mesleğe başladığım zamanlarda tam Aziz Yıldırım. Daha toy zamanlarım diyeyim başkandı. Tam böyle tecrübe kazandığım zamanlarda da Sayın Ali Koç başkanlığına meslek hayatımda şahitlik ettim. Şimdi tekrar bir Aziz Yıldırım dönemi başladı Fenerbahçe'de. Ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum Okan, bu sefer seninle başlayayım.
2: Hep onunla başlıyorsun zaten.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hayır, seninle başlasaydım kesecekti, ağzını açtı o yüzden.
2: Yok yok, açmadım. Şeyi söyledim. Açtım, iyi yakaladın. Başka bir şey söyleyecektim, hadi söyleyeyim. Hayatını anlattaydın burada var mısın?
0: Benim hayatım mı? Ben mesleğe başladığımda.
2: Hayatını anlat. Kaç yaşında başladın? Nerede başladın? Nasıl spiker olmaya,
0: evet,
2: moderatör
0: olmaya
2: karar verdin?
0: İlginç geliyor tabii ki böyle.
2: Ama güzel
0: dönümler.
2: Yani. Tabii oradan. Ben öyle
0: sen
2: bir baktım
0: yandın
2: ki bana.
0: Konuyu değiştiriyorum şimdi.
2: Şimdi bizim zamanımızda o zaman gençken. Tabii şimdi de gencim de daha da gençken. Şimdi insanlar yaşlı maçlı demesin de. O zamanlar tabii bayramlarda, seyranlarda, tatillerde. Mahalle kültüründe şöyle bir lügat vardı, espri yapardık ve hatta yalan atardık. Tatlı yalanlar bunlar, ne derler bilmiyorum ama işte iki gün üç gün çıkmazdım evden dışarı. Arkadaşlarım, akrabalarım, eşim dostum böyle tatile giderdi. Biz de o an fırsat bulamıyorduk tabii, maddi manevi her şartlar farklı bir yere farklı bir şekilde geliştiğinden dolayı giderdim. Bizim evin çatısı da çok genişti abi, orada güzel bir tane kendime halı sererdim. İki gün güneşlenir yatardım. Sonra iki gün sonra piyasaya çıktım. Lan neredin ya, işte Bodrum'daydım, Çeşme'deydim, Antalya'daydım falan gibi tatlı yalanlar atardım. Ben de bizim evin balkonu çok genişti. Orada gittim güneşlendim, şezlongu serdim, güneşlendim.
0: Oo, ben bayılırım
2: balkonda
0: ona ya. Çok keyifli.
2: Şaka, İzmir'deydim, Ege'deydim. Yani i̇şte oradaydım yani. 3-4 gün.
0: Zengin tatili.
2: Yok estağfurullah ya, olur böyle şey ya. Ne diyordum, konu ne?
0: Aziz Yıldırım'ın başkanlığı şimdi, bak, Aziz sana Yıldırım, neler hissettiriyor? Bak ben hislerimi söyledim, kendimi anlatmadım
2: bana,
0: neyse. Hadi.
2: Şimdi yani bir şey hissettirmiyor ama yorum olarak ne gibi bir yorum yaparsın diye sorarsan sonuçta tecrübeli, deneyimli, camiayı taraftarı bilen bir başkan adayıydı, başkan oldu. Karşı tarafta da çok önemli vaatler verdi, güçlü isimler ortaya koydu. Aziz Yıldırım da tabii ki de Fenerbahçe'yi bilen, az önce söylediğim gibi Fenerbahçe'nin eksikliklerinin ne olduğunu çok iyi analiz eden, tomografisini çeken bir profil olduğundan dolayı nerelere yönelmesi önemli olan, neleri yapması önemli olan açıkçası. Şimdi Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı nedir? Santrafor'dur. Bahsi geçen iki isim bana göre iyi isimler, kaliteli isimler. Ligde önemli işler yapacaktır yani, o özelliklerini anlatmaya gerek yok. Birisi Dortmund'un santraforu, birisi de Vedat Muriç. Yani her geçen sene üstüne koyup uluslararası deneyim, İspanya'da tecrübe kazanıp ligde yani o fizik şartlarını kullanarak faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sol stoper alacak mı, alacaktır diye düşünüyorum. Bir de orta saha veyahut da kanatlara, orta saha diyorsam kanat forvet yani kanat, orta saha tam bir merkezi. Oraya da önemli bir isim aldığı takdirde yani Fenerbahçe yine çok güçlü bir aday olur ligimizde. 3-4 transferle. Ama bu 3-4 transfer doğru isim olması, kaliteli isim olması gerekiyor.
0: Bu geride kalan yıllar, Aziz Yıldırım sonrası yıllarından bahsediyorum. Bu yıllardan farklı bir yıl mı olur demek istiyorsun?
2: Olması yani. Gerekiyor. O da o farkı yaratması lazım. Sonuçta öyle iddialı geldi ve Aziz Yıldırım için büyük bir fırsat.

0: bu fırsatı da değerlendirebilecek. Neden? Sonuçta iyi oyunculara sahip. Elinde çok kaliteli oyuncular. Özellikle merkez orta sahası muazzam bir orta saha.
1: Müthiş. Senin de futbolculuk yıllarında Fenerbahçe'nin başkanıydı.
0: Beni istiyordu o zaman. Nihat Özdemir o zaman ikinci başkandı. Ankara'da rahmetli Cavcav'la bir görüşme gerçekleştirdiler. Tabii biz Beşiktaş olduğumuz için Beşiktaş'a gittik. Hani oradan gelen teklif de tabii ki de beni onurlandırdı, mutlu etti ama yani şimdi Aziz Yıldırım'ın bir senelik süreci var. Bu süreci iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu süreçte başarılı olup şampiyon yaparsa takımı efsane başkan olarak devam edilir anılmaya ve yine tekrar aday olur ve başkan olur. Ama burada Fenerbahçe'nin ihtiyaçları neler? Bir oyun gücü, oyuncu gücü değil mi?
1: Evet.
0: Santrafor'da ciddi oyuncu gücü olması gerekiyor. İki, kanatlarda bir tane oyuncu gücü. Yani oralarda sana sorunları çözebilecek, çalım atabilecek, topu getirip orta yapabilecek, o forvetleri topla buluşturabilecek bir kanata da ihtiyacı var. Bir de sol stopere, Skriniar'ın yanına. Bu profillere gidip doğru nokta atışı yaparsa Fenerbahçe o yarışın içinde olur, başarılı olur. Çok yani iyi de işler yapar diye düşünüyorum. Ama Aykut Hoca nasıl bir oyun formasyonuyla sahaya çıkacak?
1: O çok tartışılıyor.
0: O çok tartışılıyor. Geçen gün başkan da söyledi, onunla ilgili bir yorum yaptı ama şimdi artık Fenerbahçe taraftarı ne istiyor? Hedefe gitmek istiyor, şampiyon olmak istiyor. Yani şampiyon nasıl olursun? Ya kontrollü oyunlu olursun ya da coşkulu, baskılı, kendi sahanda o rakibi oraya hapsedip yani her şeyi yapıp bir şekilde golleri bulup pozisyonları bulup hedefe gidersin. O şekilde de şampiyon olursun ama bunu güçlü oyuncularla gidersin. Şimdi devre arası Saadet'in Saran Şerifi ile Kante'nin yerine Charlotte veyahut da Lukman'ı almış olsa belki devam ediyordu şu anda. Bazı yerlerde ufak hamleler, yani doğru hamleler yaptığın zaman, işte o nüansları değerlendirdiğin zaman farklı seviyelere çıkıyorsun. İşte yapmaman gerekiyor. Bu tür camialarda özellikle yapmaman gerekiyor. Telafisi olmayan camialar bunlar. Aziz Yıldırım'ın da ben ligi bilen, camiasını bilen ve hakikaten otoriterliği olup futbolu da bildiğini düşünerek Aykut Hoca'ya inanıp, güvenip Aykut Hoca ile beraber bir şeyler yapacağını inancı var açıkçası. Bakalım görelim ilerleyen haftalarda, yıllar, yani günlerde daha
1: şimdi
0: da belli.
1: Önce Aziz Yıldırım'ın başkanlığı üzerine düşüncelerini alayım, sonra teknik direktör konusunu konuşalım.
2: Şimdi sen Aziz Başkan anlatırken ben de biraz böyle geriye doğru gittim. 97'de mesleğe başladığım zaman Aziz Başkan voleybol şubasından futbol altyapısına, sonra bir oyla seçimi kazandığı Vefa Küçük dönemine kadar gazetecilik dönemi takip ettim. Zaman zaman, o zamanlar bugünkü gibi sosyal medya da yoktu. Bu kadar sosyal ajanslılık da yoktu. 5-6 televizyon ve televizyonların spor bültenleri vardı. Evet. Ben de zaman zaman Fenerbahçe'ye gidiyordum. Galatasaray'a bakıyorduk ama Fenerbahçe muhabiri arkadaşımız olduğu zaman Fenerbahçe antrenmanına gidiyorduk. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın antrenmanına da çok geldim. Senin döneminde de Fulya'da da çok antrenman takip ettik. O zaman farklı bir gazetecilik vardı. Aziz Bey Fenerbahçe'ye çok ciddi hizmetler oldu tabii ki. Yani baktığın zaman efsane başkan lakabını hak etmiş bir kişiden bahsediyoruz. Bu seçimde baktığımız zaman Aziz Bey neden kazandı? Hakan Safi Bey neden kaybetti? İki tarafa da baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Aziz Bey sadece şampiyonluk vaat etti. Şampiyonluktan başka vaat bir şey vaat etmiyorum. Genelde baktığın zaman bir de birkaç transfer. Diğer stat vesaire falan kimse bunları düşünmedi. Orada Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şampiyonluk dedi. Seçimin son 3 gününe kadar her şey sakin sakin gidiyordu ama son 3-4 günde tonlar biraz daha sertleşti. Açıklamalar biraz daha transfere dönüştü. Aziz Başkan açıkçası iyi oy aldı. Aziz Başkan zaten kemik bir 12
1: yani,
2: bin...
1: beklenen, konuşulan daha başa baş bir sonuç idi ama farklı kazandı.
2: Sonuç olarak kimse kimseyi kandırmasın. Çıkan oyda sonuçta iki taraf açısından da şaşırtanlar oldu. Şunu bir defa söyleyebilirim. 25 bin katılım olursa bir adayın daha fazla şansı var diyorduk. 27 bin civarı oldu ve bu çok iyi bir rakamdı. Tatil olmasına rağmen, yaz olmasına rağmen, tatilde olanlar olmasına rağmen Hakan Safi Bey de iyi oy aldı. Yani ilk kez bir başkan adayı olmasına rağmen, sadece 1,5 yıllık bir yöneticilik tecrübesi olmasına rağmen baktığımız zaman iyi oy aldı. Seçimi kazanabilir miydi? Kazanabilirdi de. Son iki günde biraz sert ifadeler oldu. Seçimden bir gün önce de zannedersem Aziz Bey için kullandığı bay bay, yeni dönem eskilere bay bay gibi bir ifade kullandı olabilir. Seçim arifesinde yine Ali Koç'la görüşmeleri aynı şekilde. Ve orada ben de bir aydır bu seçim sürecini çok iyi takip eden bir kişi olarak iddialı konuşmak çok güzeldir.
1: Senin, biz seninle bayağıdır yayın yapmıyoruz. Senin bir öngörün var mıydı bu kazanacak dediğin?
2: Ben hiçbir zaman şu kazanacak diye isim vermem ama bir adayın şansı bu kadar dedim. Bir aday dedim. O bir adayım, şimdi itiraf edeyim. Bir aday az farklı da olsa seçim.

0: kazanır diyebileceğim Hakan Safi Bey'di. Şimdi seçim bittikten sonra söyleyeyim.
1: Aa, itiraf etti.
0: Ben seçimden önce söylemem.
1: Bunu da herkes yapmaz bakın.
0: Ben dobra bir adamım. Seçimden önce seçimleri etkilememek için herhangi iki aday varsa iki adaydan bir tanesinin şu kadar oyla kazanır biraz önde olduğunu söylüyordum. Ama seçimden bir gün önce baktım ki Sayın Hakan Safi Bey'in ben hayatımda hiç kaybetmem, kazanmak üzerine burada da kazanacağım. Ben her zaman şunu söylerim. Sandık belirler seçimi. İddialı cümle kurması çok kolay, çok güzel. Seçimlerde birkaç gün önce iş transfere boyuruldu. Transfer konusunda söylediği isimlerden 4 tanesinin 2 tane kulübünün oyuncu temsilcisinin hayır böyle bir şey yok demesi ister istemez sandığa giden genç üyeleri etkiledi. Seçim bu kadar farklı olmasında mutlaka bunun da etkisi vardır. Eskiye bay bay, yeniye biz geliyoruz gibi bir ifadesi. Bak, seçim konuşmalarında her şey olabilir. İfadeler, vaatler, çalışma planları. Bir anda son iki günde bir taraf daha sakin kaldı, bir taraf daha farklı cümleler kurdu. Ve kararsız seçmeni sanki Aziz Bey daha etkili oldu.
1: Sakin kalan aldı mı?
0: Son dakikaya kadar sakin kalan, evet. Mesela orada iletişim konusu çok önemliydi.
2: Yani ne olursa olsun
0: İletişim her şeyden önemli.
2: Aziz Yıldırım var yani.
0: Bak, Aziz Yıldırım'ın
2: yıllardır başarıları imza atmış.
0: Aziz Yıldırım ama bir tarafta iki seçim kaybetmiş. Aziz Yıldırım vardı.
2: Tamam, yaptı Kankoş. Da artık üçüncü seçimde de şimdi insanlar da yani görüyorlar iki dönem kaybetti. Karşısındaki rakipler iki dönem ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı.
0: Karşısındaki rakip Hakan Safi değildi.
2: Hayır, ondan önceki
0: Mehmet Ali Aydınlar olsaydı, Sayın Ali Koç olsaydı belki çok daha farklı olabilirdi. Şunu
2: yine
0: diyeceğim.
2: Farklı olmazdı.
0: Ben,
2: yine
0: Hakan Safi Bey'in son 2-3 günde stratejik olarak iletişim hatalarını çok fazla yaptığını düşünüyorum.
2: Ama olabilir, ona bir şey
0: bunun da ama. Zaten hep söylediğimiz bir şey vardı. Kararsız seçmenler vardı. 3-5 bin tane kararsız seçmen var diyordu. Kararsız seçmenler etki etti. Çünkü Aziz Bey'in zaten kemik 10-12 bin oyu var.
2: Tabii.
0: En son aldığı oylara baktığımız zaman o rakamlarda. Doğru. Ama Aziz Bey'in Ali Koç karşısında aldığı 4 bin oya baktığımız zaman Hakan Safi Bey'in aldığı da 7 bin. Yani burada ilk seçime giren kişi olarak da çok iyi oy aldı. Bu oyu daha yukarı çıkabilirdi. Son 2-3 günde bir taraf hata demeyeyim, stratejik hatalar ya da iletişim hataları o kararsızların bir tarafa kaymasına sebep oldu. Hayırlısı olsun, tecrübeli bir başkan ama şampiyonluk vaadi, seçim vaadiydi. Lig başladığı zaman transfer döneminde eğer ben bu sözü yerine kolay bir şey değil, şampiyonluk sözü verdim. İlk adayını açıkladığından beri Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var. Bir de birlik beraberlik sözü verdi. Birlik beraberlik sözünün ne kadar yansıtabilecek? Seçim bitti. Daha önceki başkan adayları çekilenler, seçime daha önce beraber çalıştığı insanlar, Fenerbahçe camiasının transfere falan değil, Fenerbahçe camiasının birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Aziz Bey bunu başarabilirse, tıpkı Dursun Özbey'in bundan 4 sene önce 4 adayın olduğu yerde adayları birleştirip seçime 2 aday girip seçime adaylardan en önemli ismi de yanına alıp o dönemde Erden Timur vesaire de yanına alıp güçlü bir liste yapıp da seçime girip kazandıysa, Aziz Bey bunu bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'deki iç tartışmaları bitirmesi lazım.
2: Birlik beraberlik nereden gelir biliyor musun Melike? Sağ sonuçlarından. Sonuçta iyi transferler yaparsa az önce saydığı bölgelere, santrafora, sol stopere bir de kanat forvete hakikaten ihtiyacı var Fenerbahçe'nin oraya. Yani yırtıcı, böyle devamlılığı olan, bir iki maç gibi değil Nene veyahut da öbürü Musabba gibi. Devamlılığı olan bir kanat forvette transfer ederse 3 tane baba net oyuncu deriz böyle biz bunları. Aldığın takdirde bir de sağ sonuçlarıyla zaten o camia birleşmek zorunda. İçeriden biraz çatlak sesler çıktı mı dışlarlar, atarlar kenarıya, sen hainsin derler. Kim olursa olsun. Ha, pusuda bekleyen nerede oluyor camiaların içinde? Başarısı olsun aman oralara biz gidelim, o koltuklara biz oturalım ve oralarda biz konumlanalım gibilerinden düşünenler var. Bu sadece Fenerbahçe değil. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Anadolu takımlarında da var. Yaşanıyor bunlar. Ama işte bunları dışarıya atabilmek için sahada kaliteli güçlü bir kadro oluşturacaksın. Aziz Yıldırım da zaten bunun bilincinde. Ben bak söylüyorum, önemli olan şu anda başkan oldu. Güçlü bir figür. Hakikaten yani Aziz Yıldırım'ın karşısında şu dönem kim çıkarsa çıksaydı ben sana söyleyeyim yine Aziz Yıldırım kazanırdı. Tamam, iletişim hatası oldu, vaatler oldu, o oldu,
0: bu da
2: oldu.
0: Çok iddialı.
2: Birçok iddialı şey söylemler veyahut da talepler sunuldu camiasına. Vaatler verildi ama Aziz Yıldırım figürü var ya. Adam geçmiş döneminde yaptıkları ve yapacaklarının teminatı, tamam başarısız olduğu dönemler, çok da başarılı olduğu dönemler oldu. Ama adam ligi biliyor. Ligin içinde dönen dolapları biliyor. En azından bunlarla sadece saha içi değil, saha dışında da bu adam mücadele edebilir diyen kitleler de var Fenerbahçe'de. Dışarıda ben konuştuğum Fenerbahçeliler bunu diyor. Yani Fenerbahçe'nin sadece saha içi yeterli kalmıyor dedi. Dışarıda da masada da mücadele edebilmesi gerekiyor. Ki bu ülkemizde de maalesef bunları görüyoruz. Yıllardır yaşanıyor, konuşuluyor. Eski itirafçı hakemler, eski itirafçı bilmem neler çıkıyor söylüyor bunları. Herkes görüyor. Yani bizim söylememize de gerek yok bunları. Ama Fenerbahçe net bir şekilde

0: anda problem ne? İvedi bir şekilde o problemleri en üst seviyedeki kaliteli oyuncularla çözmesi gerekiyor.
1: Şimdi kanat transferi lazım dedin.
0: Evet.
1: Hemen aklıma İrfan Can Kahveci geldi.
0: Olmaz
1: İrfan
0: yani.
1: Can Kahveci şimdi Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösterirse.
0: Olmaz.
1: Biliyorsun
2: zaten kiralanmıştı. Zaten Fenerbahçe'nin oyuncusu
1: evet,
2: abi.
1: O yüzden söylüyorum. Şimdi kiralanmıştı. Şu yeni kuralı da düşünecek olursak bana göre hala ya o hep diyordu ben 8 numarayım diye aslında ama artık bir kanat oyuncusu oldu. Yani bu su götürmez bir gerçek. Bana göre hala çok üst düzey bir oyuncu. Yeniden Fenerbahçe'de asıl transfer edilirken ondan beklenen İrfan Can olarak dönmez mi?
2: Melike sana katılmama mümkün değil. Kasımpaşa'nın ligde kalmasında çok ciddi pay sahibi oldu.
1: Benim
2: yani son Kasımpaşa'nın
1: ilk sıralara koyacağım yerli oyuncular arasında çünkü çok beğeniyorum İrfan Can Kahveci'nin futbolunu ve biraz hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum.
2: Kasımpaşa'nın son 10 maçına bakalım. 2 tanesini canlı izledim, birkaç tanesini televizyonda izledim. Her maçında en direkt sonuca da skora da etki eden bir futbol sergiledi. Geldikten sonra birkaç hafta geçti.
1: Milli takımda da çok başarılı. Milli takımda da.
2: Orada ama Tedesco ile miydi? Ama yönetimle miydi? O süreçten ben tek başına Tedesco ile de olduğunu düşünmüyorum. Onun yönetimsel anlamda da bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçe için artı bir transfer olacaktır yani.
0: Bak şimdi. Söyleyebilir miyim? Cevap verebilir miyim? Şimdi hakkı vermedi. Yapacak bir şey yok. Tek başına kamera beni gösterse uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Tabii müsaadenizle. Yani şimdi bak. İrfan Can Kahveci yetenekli, belli bir seviyede, belli bir potansiyelde bir oyuncu değil mi? İrfan Can Kahveci.
1: Şimdi, bence üst seviye.
0: Geçmişte olabilirdi. Geçmişte ben de çok üst seviyeli bir futbolcuydum ama ondan sonraki dönemler bir düşüş yaşadım.
1: Kaç yaşında İrfan Can? Hala.
0: 30-31 yaşında. Her neyse. Şimdi yaş itibariyle de belli bir yaşa geldikten sonra şimdi kanat oynamak kolay değil.
1: Evet.
0: Bak kanatta 80-90 metre mesafe kat etmen gerekiyor. Doğru pozisyon alman lazım. İçeri zaman zaman kat edip arkadan gelecek oyuncuyu o koridoru açman gerekiyor arkadaşına.
1: Evet.
0: Yani bunları devamlı oyun içerisinde atletik yapıya sahip olman lazım. Ve belli bir yaşa geldikten sonra o melekeleri kaybediyorsun. Melikeleri
1: kayıp
0: kaybediyorsun.
1: Meleke başka şey mi? Melike başka.
0: Tamam, işte bilerek melike dedim yani. Tamam ben de biliyorum yani o kadar buramda şey yazmıyor yani. Tamam espri yapayım dedim de sen de burada hemen işi ciddiye aldın. Şimdi o melekeleri kaybediyor tamam mı? O istiyor beyin ama ayaklar uygulayamıyor. İrfan'ı çekersin içeri belki 8 numarada kanattan daha verimli olabilir. Rotasyonlu kadro, alternatif kadro da olabilir. Mantıklı gelir ama kanat forvet olarak olmazsa olmazı bence Fenerbahçe'nin bir sezon boyu içerisinde olabileceği bir oyuncu değil. Anlatabildim mi Melike?
1: Anladım.
0: Tekrar uygulamalı istiyorsan sonra anlatırım
1: yok,
0: sana.
1: Anladım çok iyi anladım.
0: Teşekkür ederim. Yani olabilir bu 10+4 de dediğin gibi bazen kulüplerimizin ellerini kollarını bağlıyor. Hareket alanını daraltıyor ama yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra karar verilmiş ona göre transferler yapılacak. Ya bana şimdi birisi mesaj attı. Bizim İzmir'den çok sevdiğim bir abim. Ya şimdi Galatasaray'da hocalardan bir tanesi devamlı onun yerine gidiyor, mekanına gidiyor. Bizim Ali abi, Ali baba deriz biz. Çeşme'de güzel bir restoranları vardı, balıkçıdır. Bana da tranç sözü vermiş.
1: Neyse, marka vermeyelim reklam yapmayalım.
0: Yok reklam şey yapmıyorum yani orada restoranı var şey olarak söylemiyorum. Şey dedi bana mesela yani Icardi giderse bir tek Icardi'nin yerine yabancı kontenjanından dolayı transfer yapılacak diyor. Bir hocanın teki gidip geliyormuş Galatasaray isimler. Bilmiyorum
2: o,
0: ama.
2: O öyle değil o öyle daha zaman çok fazla
0: yani
2: var.
0: Bununla ilgili Icardi'yle ilgili
2: konuşuruz daha neler olur neler biter. Neyse. Sen demin Aziz Başkan'ın normal şartta çok rahat seçimi kazanabileceğini düşünüyorsun. Aziz Bey'in seçim sabahı ve akşam sandıklar açılana kadar çok rahat olduğunu ve ekibinden de yine bizim Sapancalı dostumuz var orada. Mahmut Maya. O da hep gün boyu bir seçimi kazanacağız. Yani orada aslında hissedilmiş bazı şeyler. Bir gün önceki yaşananlar, seçim günü yaşananlar. Hakan Safi tarafında baktığımız zaman daha sandıklar açılmadan orada bir
1: zaten bitmeden şey, sayım mağlubiyeti kabul edildi.
2: Aziz Başkan'ın bir rahatlığı vardı. Yani gerçekten de seçimlerde hani tek adayla girmiyorsanız, iki adayla seçime girdiğinizde %100 kazanacağını bilseniz sandıktan çıkan sonuç her zaman şey yapar. Yani yöneticileri de aynı şekilde çok rahatmış. O yüzden de yani Mahmut Bey'e soruyorlar Mahmut Bey'e nasıl olacak diyorlar. Biz seçimi kazandık rahatız. Gün boyu tekrar hep aynısını yapıyorlardı. Aykut Hoca konusunda artık belli gibi. Sonuçta Aykut Hoca'yı sen az önce sordun için biz de tabii seçimi kısa kısa değerlendirdik. Aykut Hoca en başından beri Aziz Başkan'ın çalışmak istediği yakın dostu. Baktığımız zaman Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaşadığı süreçte en yakındaki olan insanlar. Şöyle 8 yılına bakalım geriye dönük doğum günlerinde hep yanında olan insan. Oğuz Çetin'i keza aynı şekilde aldı. Transfer çalışmaları devam ediyor. Doğru bir tercih bence. Yani eğer yerliden yana kullanıyor, risk alıyor. şampiyon

0: yoğunluk sözü verdi. Ama dediğin gibi top çizgiyi geçmediği zaman bu sefer en yakındaki insanlar bile muhalefet edebilir. Tabii, tabii. Bu böyle bir şey yani. Transferlere gelecek olursak büyük vaatlerde bulunmadı. İç transfer, dış transfer, gençler. Mesela Fenerbahçe'nin geçen sezondan Alaaddin Ekici diye bir oyuncusu vardı. 17-25 golün altına atmıyordu. Bu sene onu Tedesco bazı maçlarda aldı. Avrupa Kupası kadrosuna aldı. Hatta şu anda Braga'dan mesela Portekiz'den talipleri vardı. Geçen Saadettin Saran'ı bırakmadan 2 gün önce de kardeşi Güner Ekici de imza attırdılar. Aykut Hoca, Oğuz Hoca bunları takip ediyormuş. Bunların da önümüzdeki sezon yeni Arda Güler demek çok zor olur, belki iddialı olur ama ben geçen sene de söylemiştim, o Alaaddin Ekici bu sene çok iyi iş yapar Fenerbahçe'de. Tam Aykut Hoca'nın böyle zaman zaman istediği, o da bir kanat forvet mesela. Önümüzdeki günlerde bak bu kanadı not alsın. Gerçekten de birkaç maç canlı izledim. Hafta sonları Fenerbahçe TV'den onun genç bir takımlarını izliyordum. Yani U19 maçlarını. Maşallah her yerden gol atıyor. Senin gençliğin gibi, rüzgar gibi gidiyor. Atıyor. Kardeşi Güner ikisi de
1: İnşallah profesyonel olmuş. Olur, daha iyi yerlere gelir.
0: Böyle oyuncular gelsin. Genç oyuncular. Tamam. Benim kendi evladım. Dışarıdan o...
1: Ama gelmeleri için o şans, fırsat verilmesi gerekiyor abi. Şimdi bir maç veriyorsun. 30 dakika 40 dakika oyuncu. Ondan olmuyor. Sonra kenara yattığın zaman demoralize oluyor. Olmuyor Melike'ye.
0: Bazı hocalar var gençlere mesela şans vermiyor. Okan Hoca mesela çok başarılı. 4 yıl şampiyonluk. Ben hep bunu söylerim. Okan Hoca'yı çok seviyorum. Çok şampiyonluklarda çok ciddi katkısı var. 4 sene şampiyonluk. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Ama 4 sene içinde her azından bir iki tane genç oyuncu olması lazımdı yani takımda çıkabilecek. Tamam. Fenerbahçe'de çünkü geçen sene gördük. Yusuf'u gördük. Diğer Yusuf'u gördük. İşte bu Alaaddin Ekici'yi gördük bu sene. Sürekli Fenerbahçe içinde kötü gidişe rağmen izleyebiliyorduk yani. Bak kötüye rağmen yani. O kritik maçlara rağmen. Önümüzdeki sezon Oğuz Hoca uzun yıllar altyapıda milli takımlarda takip etti. Oradaki yaş kategorilerindeki oyuncuları da biliyor. Buralardan da bir şey çıkabilir yani. Oralardan bir maden çıkabilir.
2: Şimdi biraz izleyici yorumları okuyayım. Bir de araya gireceğim bir iki dakika içinde. Fenerbahçe'nin kadrosu zaten çok iyi gelecek. Hoca detayları çok çok iyi yönetebilmeli. Örneğin yıllar önce Okan Buruk'un hem ligin hem de Galatasaray kariyerinin en kritik maçında o zamana kadar az forma şansı bulan Barış Alper'i oynatma sürprizi gibi detaylar. Maçın adamı olmuştu demiş. Ensar Bey diyor ki Fenerbahçe'de yeni dönem başladı ancak sormak istiyorum. Aziz Yıldırım'ın vaat ettiği hemen şampiyonluk baskısı mı daha ağır yoksa Aykut Kocaman isminin etrafında kurulacak sistem sancısı mı daha zor? Hangisi öncelik olmalı demiş. Mehmet Bey diyor ki Aykut Kocaman aynı İsmail Kartal gibi İrfan Can Kahveci'den en iyi verimi alır, asla kenara atmaz yorumunu yapmış. Tabii sorduğumuzda konuştuğumuz konulara da cevaplar var. Can Bey diyor ki Ali Koç'un en büyük hatası Kocaman'ı göndermekti. 2018 yılında yol Aykut Hoca ile devam etseydi belki bu kadar karşı karşıya gelmezdi. Aziz Yıldırım'la desteğini bile verebilirdi diye bir yorum yapmış. Konuşacağız. Şimdi
0: son
2: tabii,
0: cümleye katılmamak mümkün değil. Orasını...
2: Tabii şimdi düşünsene bir de henüz resmen açıklanmadı ama işte mazbata töreninden sonra açıklanması bekleniyor. O dönem gidenlerin tekrar geri dönüşü.
0: Hem de nasıl gitti? Hem de nasıl gitti?
2: Çok
0: bir bayram arifesi bir ay.
2: Konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Bir ara reklama gitmemiz lazım. Çünkü reklamların ardından beraberiz.

0: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
1: Türkiye'nin spor radyosu.
2: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
0: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: yani param.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Evet, aranın ardından ikinci dilimde yeniden birlikteyiz. Sizin yorumlarınızı okuyordum. Okuya okuya hatta araya gitmiştik, öyle söyleyelim. Sen tam neye doğru dedin? En büyük hata Aykut Kocaman'ın gönderilmesiydi dedin. Orada kalmıştık.
3: O süreci hakikaten o kadar kötü yönetilmişti ki Aykut Kocaman'ın gönderilmesi, yardımcıları hatırlayalım. Yani o zaman Ali Bey'in yapmış olduğu açıklamalar, seçimi kazandıktan sonra aşağı yukarı bir aya yakın Aykut Hoca ile devam edilecek mi edilmeyecek mi, Aykut Hoca ile devam edilmeyeceğini açıkladıktan sonra Ali Bey'in, sonra yardımcılarının tesislerden gidişi, takım otobüsü, tesislerdeki değişim ve orayı toparlamak kolay. Yani değişimler bir anda yapamazsınız, zaman alır biraz. Bir anda bazı şeyleri değiştirseniz onun sonra sancılarını Ali Bey çok uzun vadede kolay olmadı ödemesi. Çünkü şampiyonluklar gelmedi. Aykut Hoca'nın ayrılması, ekibiyle yol ayrılması, ekibine o dönemde atılan iftiralar çok kolay bir şey değildi yani o süreç. O süreci Fenerbahçe açıkçası yani 8 sene şampiyon olmaması belki de o başlangıcın da etkisi oldu. Aykut Hoca bir defa hep bekledi yani imza atacağım, kalacağım, kalmayacağım. Geldikten sonraki süreçte uzunca bir süre bekletmişlerdi Aykut Hoca'yı.
4: Yani ne kadar iyi teknik adam olursan ol, kadron iyi değilse hedefe gidemezsin. Şimdi Aykut Hoca tamam başarıları imza attı, şampiyon yaptı, Avrupa'da başarılar elde etti de önemli olan işte o oyunu oynatabilmek. Hep deriz ya işte büyük takımların oyunu vardır. O oyunu oynatmak anca taraftarı o şekilde tatmin edersin. Bir de hedefe gitmen gerekiyor. Aykut Hoca da o oyunu o dönemlerde oynatamıyordu. İçeride böyle bir şeyler oluyordu. Homurtular olduğundan dolayı belki ondan dolayı tercih değişikliği yapmıştır ama ligi bilen bir teknik adam. Şimdi insanlar da ligi bilen yabancı teknik adamlar ligi bilmiyor. Onlara fırsat verilse daha farklı olur. Ama yıllardır bakıyorsun geliyor bir sürü yabancı hoca. Yok işte bir sene sabredilmiyor, iki sene. Sabredildiğin teknik direktörler de var ama bu hedefe gidemiyor. Yani dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi Mourinho geldi. Neymiş efendim? Ligi biliyor, bilmiyor falan filan tartışmaz. Ligi bilmesine mi gerek var? Ama dünyada almadığı kupa yok. Niye Türkiye'de alamadı? Geldi söylemleriyle, icraatlarıyla gündeme gelmedi ki. Söylemleriyle gündeme geldi. İyi bir takım, iyi bir oyun. Zaten içeride Anadolu takımlarını yenme ihtimalini %90, dışarıda %80. İki tane de, üç tane derbiyi kazandığın takdirde içeride şampiyon oluyorsun. Ama nasıl gidersin oraya? Nasıl gidersin? İyi oyuncu topluluğuyla ve doğru tercihlerle. Yani şimdi bir bölgeyi müthiş oyuncularla oluşturuyorsun. İkinci bölgeyi müthiş oyuncularla ama üçüncü bölgeyi eksik bırakıyorsun. O zaman oraya gidemezsin. O futbol aklı hatasıdır o. Kardeşim param var, alım gücüm var. Git oralara iyi oyuncular al. Sen gidiyorsun ikinci bölgeye 5 tane çok iyi oyuncu alıyorsun. Birinci bölge, üçüncü bölgede bir tane senin orta seviyede oyuncu var. Git bir tane oraya A klasmanında bir oyuncu al. Al bakalım seni oraya hedefe gidiyor musun, gidemiyor musun? Gidersin. O taraftar seni itiyor oraya zaten. Biraz da oyunculara o özgür ruh halini aşıladığın zaman, sorumlulukları verdiğin zaman o oyun planıyla, formasyonuyla hedefte olursun. Bu kadar basit yani. Planlama, planlama, planlama. Hep söylüyoruz bunu ama yapacak
3: şu
4: bir şey yok.
3: Biliyor, bilmiyor olayı da hakikaten hastayım ya. Neyin ligini biliyor abi? Sen Mourinho'sun. Yıllardır ligi biliyor. Gelme abi o zaman ligi bilmiyorsan. Gidiyorsun tazminatını alıyorsun gidiyorsun. Bir de sonra şikayet ediyorsun Türkiye'ye aldığın cezalarını.
2: Ligi bilmekse ben de ligi biliyorum.
3: Yani bu ligi bilme olayına ben hastayım zaten yani. Ligi biliyor, ligimizi tanıyor. Ligi bilmiyor biraz zaman alır.
2: Ne ya
3: zaman
2: emin ol en iyi biz biliyoruzdur ligi yani.
3: İyi kadroyla herkes ligi bilir abi. Bu o zaman iyi kadro olmadığı zaman gittiği zaman başka takımlarda başarılı olamıyorsun abi. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de biraz kadron iyiyse zaten şampiyon oluyorsun. Kadron iyiyse ama yani. İyi kadro olmadığı zaman zaten ondan sonra olmuyorsun.
2: Evet.
3: Müsesko için de yıllarca aynı şekilde ağır futbol yönetiyor denildi. Savunma futbol yönetiyor denildi. Şampiyon yaptı. Beşiktaş'ı da yaptı. Galatasaray'ı yaptı. Aykut Hoca da için aynı şeylerde. Yine aynı şey. Yine aynı
2: Aykut
3: şey.
2: Kocaman'ın uzun zamandır takım çalışmamış olması hocanın yeteneklerinin kaybolduğu anlamına gelmiyor demiş Mehmet Ekiman. Hocaya Fenerbahçe ya milli takım dedi. Kısa zaman sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Zaten alınan golcüler tam Aykut Hoca'nın kalemi demiş. Ahmet Bey, Melike Hanım iyi programlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Jorge Jesus o zamanki kadroyla ligde ikinci olan Fenerbahçe'miz şu anki kadroyla Jesus'un takviyeleriyle şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Türkiye ligini de tanıyor. Kesinlikle Jesus gelmelidir demiş. Birisi sana Ali Dönmez Savaş Çorlu helal olsun demiş. Acaba neye dedi?
3: Selamlar Ali Dönmez'e. Eleştirilebilir. Helal olsun dedi. Çünkü ben o senin belki de sorduğun soruya doğru bir şekilde cevap vermiştim.
2: Evet,
3: o da olabilir.
2: Doğru. Ona da söylemiş olabilir.
3: Jesus benim hem 8 sene içindeki hocalar arasında benim şerifti. Güvenç Özem'in kulakları çınlasın. O zaman daha Okan Hoca şey imza atmamıştı. Ben ligin şerifi demiştim. Yine sözümün arkasındayım. Fenerbahçe'nin 8 senelik dönemindeki en başarılı teknik adamıdır. O teritor olarak da ligimizdeki kalitesine de Şu ligi biliyor bilme olayı da yani Mourinho bir yerden teklif alacak. Avrupa'da herhangi bir ligi bilmesi mi lazım? Ülkeyi ya tanıması mı lazım?
4: Abicim şimdi bizim ligimizde öyle zorlu rakiplerin yok ki. Yani takımların tabii ki imkanları doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışan bir Anadolu takımları. Sen onların bütçe olarak 20 kat 30 kat daha bütçeli takımlar kuruyup oluşturuyorsun. İçeride taraftar desteğin, dışarıda taraftar desteğin, medya desteğin, sosyal medya desteğin.
2: Hepsi.
4: Yani başka desteklerin de oluyor. Bunları görüyoruz ama işte çok fazla bilmem oymuş buymuş ihtiyacın yok. Önemli olan bir oyun aklı, futbolcu aklı, doğru oyuncuları getirip bir oyun sistemi, formasyonu belirleyeceksin, çıkacaksın sahaya. O oyunculara o sorumluluğu vereceksin. Yani bu çok önemlidir. Yani o kadar zor bir iş değil ki bu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray için çok zor bir iş değil bu. Yeter ki o oyunculara o özgüveni, sorumluluk deriz biz ona. Yüreği, cesareti, karakteri aşılaman gerekiyor. Yani tamam kestim.
2: Çok niye kes? Sözünü balla kestim. Niye kes, biliyor musun?
4: Hep benim kesiyorum zaten.
2: Neden mi Beşiktaş'a geçeceğim?
4: Geçelim Beşiktaş'a.
2: Aa, değil mi?
4: Tabii her zaman.
2: Bu arada hatırlatıyorum. Yorumlarınızı görüyorum. Daha çok var. Fenerbahçe ile ilgili yazdığınız yorum, transfer soruları. Döneceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Ama bir Beşiktaş'ta neler oluyor ona da bakalım. Bir transfer artık. Hoca belli oldu. Vincenzo Italiano. Şimdi artık işler hızlandı. Transferde neler planlanıyor? Bir haberimizi izleyelim. Sonra üzerine konuşacağız.
0: Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar kadroyu birçok bölgede güçlendirmeyi hedefliyor. Forvet hattına daha önce Yongyuo takviyesini yapan Beşiktaş, Güney Koreli golcünün yanına bir santrfor daha almak istiyor. Kanat bölgesi içinde iki yeni isim üzerinde çalışmalar sürüyor. Kaleci ve bek transferleri için arayışlar devam ederken orta saha ve stoper takviyeleri de yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Orta saha için adı geçen oyunculardan biri Granit Xhaka. Daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 33 yaşındaki İsviçreli futbolcu tecrübesi ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yönetimin orta sahada takıma yön verecek bir profil olarak gördüğü Xhaka için şartların oluşması halinde ciddi bir bütçe ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor.

0: Siyah beyazlar aynı pozisyon için farklı alternatifleri de değerlendiriyor. Savunma hattındaysa planlama henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadu'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken Thiago Jallo ve Felix Udokai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş stoper bölgesine biri yerli, biri yabancı olmak üzere iki takviye yapmayı planlıyor. Yerli adaylar arasında öne çıkan isimlerden birinin bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmet Can Kaplan olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dünya Kupası öncesinde A milli takımın geniş kadrosuna davet edilmiş ancak nihai kadroda yer alamamıştı.
1: Evet Okan Koç, şimdi istediğin kadar konuşabilirsin. Bir kere önce Vincenzo Italiano ismi sana ne hissettiriyor, ne düşünüyorsun bu tercihle ilgili? Öyle başlayalım, sonra transferlere geçelim.
2: Yani bana bir şey hissettirmesi çok önemli değil. Önemli olan camia, taraftara çok önemli şeyler hissettirmesi gerekiyor. Umut vermesi gerekiyor. Vereceğini de düşünüyorum. Sonuçta oynattığı oyun taraftarı memnun ve tatmin edebilecek bir oyun sistemi var. Şimdi hep söylerim ben. Hedefe gidebilmek için risk alman gerekiyor. Risk alırsan o hedefe gidersin ve başarılı olursun. Sonuçta oyun anlamında da risk alan bir teknik direktörü. Coşkulu, baskılı, işte rakibi devamlı tehdit eden, ön alanda hareketli oyuncularla beraber o rakibi zor durumda bırakıp pozisyon bolluğuyla, pozisyona giren gol bolluğuyla da geçen maçlar izlettirebilecek bir profilde bir teknik adam. Bunu İtalya'da da gördük. Şimdi puan ortalaması tartışmaları var. Ya adamın puan ortalaması tartışması, adamın çalıştırdığı takım hangi takımlar? O adam Juventus'u, Milan'ı, Inter'i çalıştırmış olsa belki o puan ortalaması ikilerin üstünde de olabilirdi. Ama imkanları doğrultusunda adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Önemli olan adamın benim için yapmak istediği nedir? Yapmak istediğinden bir tanesi o risk alan, söylediğim gibi coşkulu, tempolu, rakibi zor durumda bırakan bir oyun oynatıyor ve devamlı hareketli. Devamlı oralarda yani alan bırakmayan, kendisi işte pozisyon üreten, rakibi işte tedirgin eden bir oyun formasyonu var. Beni mutlu eden detaylardan bir tanesi. Gelelim şimdi işin asıl olması gereken yere. Beşiktaş'ın o oyunu oynayabilmesi için, o hedefe gidebilmesi için seni o hedefe götürebilecek risk alan, lider vasıflı oyunculara ihtiyacı var. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane değil. Bu 7, 8 belki 9 onlara da çıkabilir. Ki çıkması da gerekiyor. Bunun bilincinde hareket etmeleri lazım. Sonuçta artık başkan, yönetim ve herkes için artık bu son bir şans. O köprüden önce son çıkış derler ya. Son çıkış. Evet. Ona göre futbolculara yöneliliyor. İyi isimler duyuyoruz. Yani önemli isimler duyuyorum. Bu oyuncular geldi mi Beşiktaş'a fayda sağlar mı? Duyduğum çok önemli isimler ciddi şekilde katkı fayda sağlar mı? Sizin koltuğunuzu da sağlamlaştırır ve taraftarı da camiayı da memnun eder, tatmin eder. Bu isimler lider vasıflı oyuncular, sorumluluk alan oyuncular. Beşiktaş'ın yapacağı tek şey arkadaşlar futbol aklı denilen bir şey vardır. O da Önder Özen. Zaten onunla ilgili ciddi çalışmalar, planlamalar yapıyordur, yapmıştırdır da hocayla beraber. Sağ kanat, sol kanat, santrafor, Orkun'un yanına bir 8-10, bir tane de 6 numara. Çünkü senin oynadığın oyun sistemine göre bu oyuncular atletik, çabuk, kuvvetli ve süratli olması gerekiyor. Güçlü olması gerekiyor. Sorumluluk alan oyuncu olması gerekiyor. Aldığın takdirde o zaman sen o hedefe gidersin, taraftarı da tatmin memnun edersin ve o koltukta kalırsın. Bu çok önemli detaylar bunlar. Şimdi yeni bir planlama, yeni bir yapılanma. Hoca İtalya'dan geldi, disiplinli. Özellikle kondisyon açısından da futbolculara ciddi şekilde kondisyon yükleyen bir antrenman metotları olduğunu duyumlarını alıyorum. Bunlar da önemli detaylar. O sahada hep diri, hep evet, sahada savaşan, mücadele eden bir oyuncu topluluğu oluşturan, bir oyun formasyonu oluşturan bir teknik adam. Ama sadece bu işler koşmayla, mücadeleyle, basmayla, ısırmayla olmaz. Yaratıcılıkla olur. Üretmek de olur. İşte az önce saydığım bölgeler. Üç de ikinci bölge. Yaratıcı, üretici ve oralarda ısıran, basan, tempolu, atletik oyuncularla oralarda bulunursun, olursun. Olması da gerekiyor. Artık 5 senedir Beşiktaş bundan dolayı acı çekiyor, üzülüyor, yakınıyor ve kabullenmiyor artık. Ben geçen de söyledim. Ejderha gibi Beşiktaş tarafları. Ağzından yani alevler püskürüyor. Bunları da artık o alevleri söndürebilmek için de gideceğim başkanım. Kendinle açıklama yaptın. Olması gereken, gerekmesi gereken oyuncuları ve parayı da harcayacağız. Alması, o da zaten bunun bilincinde olması beni de mutlu ediyor. Bu çok önemli detaydır. Bilincinde olup da bu şekilde hareket edeceklerinden dolayı yani hedefe gidecek oyunculara yönelinmesi Beşiktaş camiasını yani geçmiş dönemler

0: da verilen vaatlerden dolayı bir umutsuzluk var. Yapılacak ilk 2-3 hamle belki umutsuzluğu kıracaktır. Ama ilk yapılacak hamleler çok önemli.
1: Peki tekrar transfer konusuna döneceğiz. Bir haber daha var çünkü ama Vincenzo Italiano hakkında senin de düşüncelerini merak ediyorum. Savaşçı.
2: Yani Vincenzo Italiano deyince disiplin, sistem, özgüven. Ben puan ortalamasından bağımsız başarı diyorum. Hocayı ikna etmek kolay olmadı. Orada muhtemelen Önder Özen 3-4 gün kaldı. Karşılıklı gelecek adına ligi bilmesine gerek yok. Projeleri anlattı, ikna etti, imzaya attı. Bundan sonra ilk iş tabii ki transfer planlaması olacaktır. Şaka haberini izledik. Ben şaka evet. olayında Beşiktaş'ın daha önce aslında görüşüp bayağı bir mesafe kat ettiğini biliyorum. Orada da Sergen Hoca ve Serkan Reçber bu transferi veto ettiler. Dolayısıyla Serdar Adalı'nın bu transferde
0: ya
2: çok...
0: Ya bir adım daha öteye gideyim mi? Adam haber bekliyor. Gel atla gel dedikleri evet. takdirde gelecek
2: kim
0: oyuncu.
2: Kim olursa yani. Olsun Sergen Hoca'dan bağımsız söylüyorum. Bir teknik direktörün önüne bir listeye geliyorsa benim istemediğim hiçbir futbolcu buraya giremez diyemez abi. Sergen Hoca da diyemez. Fatih Hoca da, Şenol Hoca da ligimizin değerli hocalarından bahsediyorum yani. Olur 5 tane oyuncu sen de bir tane ortaya koyarsın. Ortası en iyisi neyse olabilir.
0: Tamam.
2: Şakadan daha iyisini, daha iyi ortamda, daha özellikleri farklı bir oyuncu koyuyorsan buna hayır diyebilirsin. Ama ben bunu istemiyorum diyemezsin abi. Diyemezsin Sergen Hocam. Yani şimdi bunu dediğin anda da Beşiktaş'ın efsanesi olan Sergen Hoca, Serkan Reçber'le beraber Beşiktaş'a verdikleri zararı uzun yıllar konuşulur. Ya Beşiktaş'ta bunu Necip diye bir oyuncu vardır. Beşiktaş'ın altyapısından çıkmış, 20 sene futbol oynamış. Necip'i Beşiktaş'tan gönderen kişinin Serkan Reçber olmasını ben kabul edemiyorum abi. Yani gönderiliş şekli, onu göndermesi. Sen kaleciyi saymadın. Elinde Mert gibi bir milli takımın değeri var. Dünya Kupası'nda zaman zaman belki oynayacak birinci kaleci, ikinci kaleci. Ya, bu iki tane oyuncuyu gönderdin.
0: Farklı şeyler oldu ama.
2: Şimdi farklı şeyler oldu ama bu şekilde gidemez. Gönderemez. Göndermenin de bir şey vardır. Bir kaleci saymadın. Bana göre bir Fabri ayarında bir kaleci de lazım Beşiktaş'a. Saydığım mevkiler önemli. Ama Ersin önemli bir kaleci. Milli takımında kadrosundaydı, geldi. Fakat atanın iyi olsa tutanın da iyi olacak. Şampiyon olmak istiyorsan, başarı vermek istiyorsan bilmiyorum bana katılır mısın katılmaz mısın ama kaleci de Beşiktaş'a lazım bir tane.
0: Şimdi %100 katılıyorum. Ben niye oraları söyledim? Bitireyim mi yoksa sen söyleyeceğin bir şey?
1: Ben izleyici sorusu
0: şimdi son bir şey söyleyeceğim ondan sonra. Niye oraları söyledim? Üçüncü ve ikinci bölge çok önemli. Kaliteli oyuncularla oluşturduğu evet. zaman bu sefer arka tarafı da o fırsat transferi dediğin dönemlerde o oyuncuların gelme olasılığı çok çok daha yükseliyor. Tabii ki de oraları ama hep söylerim ben. Bizim ligimizde olmazsa olmaz abi 3 ile 2. bölge şampiyonluğu oynayan takımlarda, büyük takımlarda. Tabii ki de kaleci de, defansa, sağ bek, stoper, sol bek de önemli. Ama en önemli rol, başrol oyuncuları oraları. O oyuncular hep başrolde. Niye? Topu ne kadar orada sonuçlandırırsan, rakibi tedirgin, tehdit edersen, arkadaki oyuncular o kadar diri ve özgüvenli oluyor. Oraları da oluştursun. Kaleci konusunda katılıyorum.
2: Atan ve tutan olacak. Tutan.
0: Ama atan tutanın da iyi olmasını en büyük sağlayan merkez de ve mevki de merkez orta sahadır. Merkez orta sahanın güçlü oyuncu topluluğuyla atletik oyunu kuran, bağlantıları yapan top oyuncu profilleriyle oluşturduğun zaman da bu sefer atan da tutan da bu sefer ön plana çıkıyor. Ama buradaki oyuncular çelimsiz, cılız, işte pozisyon bilgisi olmayan, sahipsiz topları alamayan oyuncular olduğu takdirde atanın da tutanın da bu sefer
2: Okan,
0: kötü pozisyona düşüyor.
2: Biraz önceki dilimde ya yazdın ya Beşiktaş'ın iyi kadrosunu saydın ya Fabri de o kadronun önemli parçalarından bir tanesiydi.
0: Ben
2: yani.
0: Işte
2: en
0: oraya almasınlar demiyorum. Şimdi benim söylemek istediğim buraları iyi oyuncularla oluşturur.
2: Şaka ismini hayır diyorsun. Akbodu transferi sen istiyorsun diyor oluyor ve çok ciddi bir maliyetli oluyor.
0: Ya şunu yani söyleyeyim. Akbodu transferi kadar... Sergen Hoca istedi. Net bir şekilde.
2: Tamam da Akbodu bu kadar maliyetli Sergen Hoca bu transferi istiyorsan şaka transferini
0: yani
2: niye
0: o paraların verilmesi, alınması tabii ki de zaman zaman iyi oynuyor, zaman zaman hatalar yapıyor ama şimdi 30 yaşındaki bir oyuncunun maliyeti 22 milyonu bulmuş bonuslarla, onlarla, bunlarla verilir mi verilmez mi bu tartışılır. Ama
2: Serkan Reçber transferi, Sergen Hoca transferi değil
0: bu
2: abi.
0: Bu oyuncunun gelmesinin en büyük sebebi nedeni talep edilenin Sergen Yalçın'dır yani.
2: Sergen Yalçın'a öneren Serkan Reçber transferidir. Şaka'da baktığın zaman Akbatu'dan kötü bir transfer değil. Akbatu'dan bana göre daha tecrübeli, daha atletik, daha iyi bir savunmacı bence.
0: Orta saha oynuyor Akçak.
1: Şimdi
2: savunması da var. O dediğin gibi orta saha. Öyle bir orta saha. Şimdi Orkun'la beraber nasıl olur?
0: İyi olur.
1: Şimdi kanat transferlerinde de isimler var, adaylar var. Bir bakalım kimler onlar. Daha da detaylı konuşacağız transfer konusunu. Biraz hocaya değindik. Önce haberimizi izleyelim.
3: Beşiktaş kanat mevkisine takviye için harekete geçti. Siyah beyazlıların gündemine gelen son isim İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Jonathan Robb oldu. Yönetim Davutoğlu

0: Ve Trossard'ın ardından Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi 23 yaşındaki İngiliz oyuncuyu listeye ekledi. Geçtiğimiz yaz döneminde 17 milyon euro bedelle Marsilya'dan Serie A ekibinin yolunu tutan ve her iki kanatta da oynayabilen futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. Avrupa'da birçok kulübün radarındaki Rowe, geride kalan sezonda 23 resmi müsabakanın 27'sinde ilk 11'de görev aldı ve 8 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sol kanat için alternatif isimler üzerinde de çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın listesinde Sassuolo'da kariyerini sürdüren Armand Llorente de bulunuyor. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayan ve Milot Rashica'yla yola devam etmeyi düşünmeyen yönetimin sağ kanattaki hedefi ise Riccardo Orsolini'ydi. Ancak 29 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunun kulübü Bologna ile yeni sözleşme imzalamaya yakın olduğu ve Orsolini'nin transfer ihtimalinin zora girdiği belirtildi. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş, kanat hattına yapacağı takviyelerle hücum gücünü üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Futbol oynatacağını.
1: Evet, Okan Koç. Aslında biraz profil çizdin, sen eksiklerden bahsettin ama isimleri de paylaştık. Tanıdık isimler de var. Beklenen hocanın eskiden çalıştığı eski öğrencileriyle tekrar buluşma ihtimali çok konuşuluyor. Böyle çok olur ve hatta bence bu iyi de oluyor takımlarda. Böyle eski öğrencilerini getirip verim alan hocalar da olabiliyor. Ne düşünüyorsun?
2: Ya çok fazla hep söylerim, macera aramaya gerek yok. Şimdi az önce bunları KC'de geçerken düşündüm, biraz böyle hayal kurdum. Sol tarafta Rowe, sağ tarafta Greenwood, ön tarafta Vlahovic.
1: Çok fazla hayal kurmaya gerek yok.
2: Sonuçta Beşiktaş hayalleri gerçekleştiriyor biliyorsun. Poster alıyor, poster veriyor.
1: Yani. Buradan selam.
2: Buradan.
1: Yalnız bak o Abraham da geldi, Tüpraş stadında kupa kazandı.
2: Evet.
1: Ama Beşiktaş'ta
2: değil. Maç.
1: Yani bu da enteresan.
2: Neden olmasın izledim. Tekrar belki Beşiktaş da kazanabilir. Belki konferans kupasını, belki UEFA kupasını, belli olmaz bunlar. Önemli olan o paraları doğru harcayabilmek. Evet. Kaliteli oyuncular alabilmek. Şimdi düşünsene, sağ tarafta Greenwood, sol tarafta Rowe. Rowe mesela hayır demem, atletik, çabuk, adam geçebilen. Yani benim tam istediğim kanat forveti profilinde, hı-hı, oyuncu. İçeri dışarı çalım atıyor, gol atıyor, sorumluluk alıyor. İnatçı yapıya sahip. Bunlar önemli detaydır. Çünkü kanat forvetleri kaptırabilirsin. Sorumluluk al kardeşim. Daha çok üstüne git. Bir kere, iki kere gidersin. Üçüncüsünde tabela yaparsın. Yaptırırsın yani. Bu senin senin için yapılması gerekenler bunlar. Düşün yani, şimdi sağ tarafta Greenwood, sol tarafta az önce söylediğim gibi bu tarz bir oyuncu, ön tarafta Vlahovic. Alabilir mi? Alabilir Beşiktaş. Alması da geçiyor. Bunlarla da ismi geçiyor. Yani sonuçta görüşülüyor. Yani bunlara, bu tarz oyunculara gitmesi lazım Melike. Yani o hedeflere gidebilmek için bu profilde, bu kalitede oyuncu olması lazım. Yani yeterli mi? Yeterli değil. Bir de merkeze oyuncu alman lazım. Oradan kaleci, bir de sol bek, bir de sol stoper. Oralara da tabii bir şekilde oluşturacaksın ama bu fırsatları değerlendirmen lazım. Bu oyuncular iyi isimler. Hoca da tanıyor mesela. Janot'un Rowe'u biliyor. O oyuncu da mesela hoca bildiği için de, hocanın da neler istediğini bilen bir oyuncu olması da o takım için büyük bir avantaj. Bir de Greenwood'u sahaya çektiğin zaman, sana bir şey söyleyeyim mi? Net bir şekilde söyleyeyim, istatistik olarak minimum bu iki kanat 35-40 gol istatistik yapar. Asist gol karşılığı.
1: Savaş, sana gelirken bir de izleyici yorumu okuyayım. Burak Çiçek yazmış. Bir, Oengyu'dan iyi bir 9 numara alınmalı. İki,
2: tabii,
1: ikisi
2: doğru.
1: Sol olmak üzere 3 kanat getirilmeli. Bu söylediklerim yapılırsa kaleci sol bek olmasa da olur ama olursa da güzel olur demiş.
3: Olursa da güzel olur. Sonu güzel. Ben şimdi tabii isimler çıkmaya başladı ama ben o ilk İtalya'daki görüşmede mutlaka Vincenzo Italiano'nun şu ana kadar ismi çıkmayan, bunlar çoğu da beklenti. Hocanın raporu daha yönetimin elindedir. Bence medyaya sızmamıştır. Farklı isimler de çıkabilir. Genç aday olabilir. Bu isim daha transferin başındayız. Resmi olarak başlamadı. İki tane isim de önemli isim. Ama ben önümüzdeki günlerde çok daha farklı isimler duyabiliriz. Çünkü Sayın Serdar Adalı, ben 50-60 milyon euro bandında bir transfer bütçesi olduğunu duydum. Beşiktaş yönetiminin içinden bir tanıdığımda. 50-60 milyon euro transfer bütçesi, Sayın Başkan, rakiplerimiz ne alıyorsa biz alacağız demişti. Geçen sezon başında da aynısını söylemişti. Ben de o zaman rakibini sadece 80 milyon euro verip bir Osimhen'i aldı. Fenerbahçe çok ciddi paralar harcadı. Bugün 50-60 milyon euro bütçe
2: Devran
3: yeterli mi?
2: Kaç para harcadı Beşiktaş? 60 milyon euro. Kimse bekliyor muydu? Beklemiyor. Belli olmaz bu işler.
3: Hayır,

0: Konuşla.
1: Ya kim konuşmuş abi? Başkan geçen gün çıktık basın toplantısında demedi mi? Gerekli parayı, gerekli oyuncuları alacağız dedi. Resmen açık kapı bıraktı yani. O da bilincinde bazı şeyleri sevgili Sabahcan'la.
2: Ama zaten
1: Sabahcan'la.
2: Çok para harcadı Beşiktaş.
1: Harcadı da ama harcadı da neredesin? Kupa var mı? İcraat var mı? Hedef var mı? Hiçbir şey yok.
0: Harcamasının dışında.
1: Yani elinde 6-7 tane çok üst seviyeli oyuncu olur. 50-60 milyona 2-3 bölge atarsın oyuncuları. Tamam o zaman. Onu kabul ederim ben.
0: Geçen sezon 50-60 milyona para ödediklerini de söyledi. Bak bu kişi geçen önceki dönemlerden kalan borç.
1: Cebinden mi ödemiş?
0: Hayır, kulüp olarak.
1: Beşiktaş kulübü ödüyor abi. Kimse kusura bakmasın. Kimsenin parası Beşiktaş kulübünde kalmıyor. Veren alıyor. Hala da şu anda veren bütün yöneticiler sevgili parasını Okan, aldı. Ben sana kızmıyorum. Yanlış anlama. Yani ben sana o söyleyen yöneticiye yakınıyorum
0: ben sana de şunu söyleyeyim.
1: Ya bıraksın bu işleri abi ya. Abi o zaman bıraksın yöneticiliği bıraksınlar. Bak abicim Beşiktaş taraftarının sabrı kalmadı, takatı kalmadı. Beşiktaş taraftarı artık hedefe giden, şampiyonluğa giden, o oyunu oynayan bir takım görmek istiyor. Bu takımı da maliyetli oyuncularla oluştur kurarsın ha. Bazen tabii ki de Marcelo gibi, örnek Atiba gibi uygun, makul maliyetlerle oyuncu alıp oyuncular sana çok ciddi şekilde fayda sağlayabilir. Ama 3. bölgede artık o tarz oyuncular bulamıyorsun. Kaliteli çalım atan, içeri dışarı adam eksikler, koşu yapan, koridora çalan.
0: Sen niye bana yazdın?
1: Sana ben kızmıyorum ben. Ben
0: başkana şunu söylüyorum.
1: Onu sana söyleyen kimse kardeşim.
0: Abi belki de doğru. 50-60 milyon euro, belki 80 milyon euro. Bak ben şunu demek istiyorum. Sayın Serdar
1: Adalı. Abi iki tane oyuncu al işte, bak bu sol kanatta Greenwood aldı 60-70 milyon euro. Bitti para.
0: Abi al ondan sonra gel konuşalım seninle. Ben bugün diyorum ki 50-60 milyon euro bir bütçe varsa 70-80. Sayın Başkan'ın geçen sezon başında... Biz rakiplerimiz ne alıyorsa biz de onları alacağız dedi şampiyon olmak için.
1: Abi geçen basın toplantısında limit yok. Gereken oyuncuları alacağız dedi. Evet. Sana söyleyen yöneticiyi ben bak esas beyan kimdir? Başkandır. Ben ona inanmıyorum. Sen de inanma.
0: Başkan sezon başında söylediğimi söyledi diyorum ki rakiplerimizin aldığı oyuncular ne alıyorsa biz de alacağız dedi.
1: Tamam.
0: Fenerbahçe,
1: doğru.
0: Galatasaray transfer.
2: Bir şey söylemiyorsun.
1: Evet aynı şeyi söylüyoruz. Ben de onu diyorum yani o yöneticiye ben yapıyorum. Savaş niye bak, bir celalleniyor yükseliyor bana ben
0: Okan,
1: onu anlamadım.
0: Geçen
1: ya.
0: Sezon başında Sayın abi, Başkan alacağız dedi alamadı. Alamadı.
2: Ha, bak ne diyor bak. Alamadım aslında çok transfer yaptı. Alamadı demeyelim.
0: Rakiplerimizin aldığı oyuncuları biz de alacağız dedi. Yıldız oyuncudan bahsetti. Onu söylemek istiyorum.
1: Ha. Aldı Orkun'u aldı. Gitti Tamiye aldı örnek mesela. Aldı abi yine 3-4 tane de yeterli olmuyor. Sezon başı sevgili başkan geldiği günden itibaren ben abi geçmişe bakmak istemiyorum. Tamam geçmişe bak.
0: Sergen Hoca'ya göndermeler
1: var. Hatalardan dert çıkartacaksın.
0: Sergen Hoca'ya göndermeler var. Transfer konusunda onu da söylemeyeceğim ya. Çünkü oradaki süreçte Sergen Hoca ile transferde belki ya de anlaştı alamadığı oyuncular oldu.
1: Tabii.
0: Belki de bak şu anda Çaka transferi ben duydum. Bu transferin şu anda belki de Beşiktaş'ın olma olayı yüksek. Çünkü bak, geçen sezondan da devre arasında da görüşüldü.
1: Doğru. O ben o yöneticinin.
0: Hani şu da olabilir. Biz bazı oyuncuları alacaktık. O niye 50-60 milyon euro para ödedik dedi. Bu da güzel bir şey Beşiktaş adına yani. Geçmiş dönem borçlarla ilgili.
1: Abi bak abicim. Kulübün başkanı kim? Serdar Adalı değil mi?
0: Evet.
1: Geçen gün ne diye açıklama yaptı Serdar Adalı? Limit problemimiz yok kardeşim. İhtiyaç duyulan oyuncular alacağız dedi.
0: İddialı bir açıklama.
1: Benim için esas beyan onun söylemidir. Değil mi? O yönetici kimse
0: olmadı
1: kardeşim.
0: Olmadığı zaman ne yapacaksın peki? Transfer dönemi 2 ay var mesela. Olmadığı zaman nasıl yapacaksın?
1: Yapamadıkları zaman kendileri bırakıp gidecek. İstifaya davet edeceğim.
2: Yapar. Okan Koç yapar.
1: Bir dakika yani ne olacak sonuçta?
2: Böyle yani.
1: Ne olması gerekiyor?
2: Diyor ki gözümüz
0: ben de diyorum ki alsın 5-6 tane ligimize renk kalsın. Beşiktaş bu ligde şampiyonluğun...
1: demiyorsun demiyorum.
0: Beşiktaş şampiyonluğun
1: bak,
0: her
1: sana,
0: an...
1: Ben
0: her...
1: almasın demiyorsun demiyorum. Sen doğru olanı söylüyorsun. Ben de sana şunu söylüyorum.
2: Diyor ki o yönetici kim diyor.
1: Yani. O yönetici sana bunu söyleyen yönetici eğer bu kafayla yaşanıp düşünülüyorsa, o yönetici böyle düşünüyorsa bu şekilde de başkana ve yönetim kurulunda yapılan o toplantılarda bunları yapmamız gerektiğini söylüyorsa, bu limitleri harcamamız lazım diyorsa bir dakika o koltuğunda oturmasın kardeşim. Gerek yok. Sonuçta Beşiktaş taraftarının artık sabredecek bir saniyesi bile kalmadı. Beşiktaş önümüzdeki sezon çata çat şampiyonla oynayan, hedefe götüren kaliteli, lider vasıflı, sorumluluk alan oyuncu topluluğu istiyor. Alacaksın, parayı bulup alacaksın. 21 tane, ya abicim bak tekrar ediyorum, geçmişten hataları çıkartabilirsin. Bakmak istemiyorum ben arkaya. Artık önüme bakacağım. Ben sana isyan etmiyorum, hemen bana trip atma. Ben sana bir şey demiyorum burada. Bak, ben o yöneticiye şimdi, bunu sana söyleyen yöneticiye takıldım abi. Bunu bana söyleyeceksin. Ben böyle şeyi kabul etmem. Burası Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nde her zaman o sahaya çıktığı zaman o formayı giyebilecek oyuncular seni hedefe taşıması gerekiyor. O kalitede oyuncular alman gerekiyor. Kusura bakma kimse o yönetici bizi izliyorsa. Başkan bunu biliyor. Zaten söylüyor. Söyledi. Ben başkanı burada isyan etmiyorum.
0: Sen Beşiktaş şu anda 10 tane yıldız transfer yapmış gibi konuşuyorsun. Lig başlasın.
2: Yapacak
0: ondan sonra
2: diyor.
1: Ya abi
2: yapacak.
1: Beni dinlemiyor ki ya da ben kendimi ifade edemiyorum
2: ben
1: arkadaşlar.
2: Anladım.
1: Bak kardeşim.
2: Ama
1: ben
2: Okan diyor ki ya yapacak diyor.
1: Evet.
2: İyi transferler
1: bravo.
2: Ya da gidecek
1: sen
2: diyor.
1: Sen doğru anladın. Bravo çok
0: ben
1: doğru
0: ben de yapamazsa gider. Aynı yerdeyiz. Tamam
3: ama Beşiktaş'ın...
2: Ama yap-

0: Yapmayacak diyorsun.
1: Yapmayacak demiyorum. 60 milyon euro civarındaydı konuşulan. Bu tabii çıkar. 70 olur, 80 olur. Ama
2: babacığım,
1: ne kadar
2: bir Greenwood seviyesinde bir oyuncu kaç para biliyor musun? 40-50 milyon. Alman lazım mı? Alman lazım. Hem para kazanırsın hem performans alırsın. Örnek. Anladın mı ne demek istediğimi? Az önce mesela o sol kanat, Love, o oyuncu hem para kazanırsın hedefe götürür seni.
1: Ben
2: al Santafor'a Vilović. Bonservis elinde. Babacığım imza parası ver. 24 yaşında 2 sene bir daha parladı mı? Aynı Mario Gomez gibi geldi mi? Bir parladı mı abi? Yine 60'lara 70'lere satma ihtimalim var. Çünkü adamın ismi cismi piyasası var. Bu seviyede oyuncuları aldığın zaman hem performans hem para kazanırsın. Benim söylemek istediğim bu. Bu 3 oyuncu sadece maliyetlerden baksan 100 milyon ya. 70-80 milyon. Vereceğim.
1: Ya bu transferler bitti mi ya? Bitsin de ondan sonra konuşalım ya.
2: Babacığım ben bir şey
1: daha
2: demiyorum.
1: Bugün transferi resmi olarak girmedik. Transferleri yapalım, daha ondan sonra tartışalım.
2: Tamam, ben de şunu demek istiyorum. Başkan ve yönetim kurulu bunları yapacaktır. Bunun bilincinde. Ondan dolayı başkan geçen gün basın toplantısında böyle bir açıklama yaptı. Gerekli oyuncular alacağız. Gerekli paraları harcayacağız dedi. Biliyorlar yani.
3: Artık krediler zamanları kalmadı. Evet, yayın önce konuştuk. Yok, sen aynı şeyi söylüyorsun.
2: Yok, sen aynı şeyi söylüyorsun. Ben yönetici isyan ediyorum. Sana değil burada. Sen niye kızıyorsun?
0: Okan Koç'u daha fazla sinirlendirmeden.
2: Ben burada ona kızıyorum. Ya abicim, ben önümüzdeki sezon bu ligde büyük savaş var. Büyük mücadele olacak. Çok keyifli bir lig izleyeceğiz. Yeter ki sevgili hakemler, MHK kurulu lütfen bak adaletli yani iyi niyetli olun. Çünkü Fenerbahçe iddialı geliyor. Galatasaray'ın zaten çok iyi bir kadrosu var. Bir iki takviyeli, onlar da bu ligde yine çok iddialı bir takım. Trabzon müthiş transferler yapıyor. Beşiktaş da artık o transferleri yapması gerekiyor. Yapacaktım. Başkan söyledi. Sana ben o söyleyen yöneticiyim. Bak bana bunu keşke elinde söylemeseydin.
1: Benim tereddütlerim var.
2: Bak, bütün
1: niye ya, sen hiçbir yöneticiyle konuşmuyor musun? Sana şu anda 100 milyon, 150 milyon euro harcayacağız diyor mu? Sana herhangi bir Beşiktaş yöneticisi dese ki Okan, biz bu sene transfere 70 milyon, 80 milyon euro dese ne yapacaksın abi?
2: Bana söyledi bir tane yönetici, iki tane yönetici biliyor musun?
1: Ne dedi?
2: Ben ne dedim biliyor musun?
1: Ne dedi abi?
2: Bak ben Ekim
1: ne dedi abi? Bana onu söyle, izleyiciler de
2: söyleyeyim, söyle ne dedi? Bana bunu yaklaşık 6 ay 7 ay önce iki tane yönetici statta kupa maçında mı ve hatta bir maçta orada denk geldik. Ya dedim yani Beşiktaş'a dedim işte az önce söylediğim gibi kanatlara bu seviyede orta sahaya falan filan. Ya biz o kadar bütçemiz yok yani gibi.
1: Niye kızıyorsun peki?
2: Bir dakika, ama devre arası transferi öncesi söyledi bunu. Devre arası 60 milyon harcadılar yani, anladın mı ne demek istediğimi? Bak bir dinlemiyorsun, bir sözümün bitirmesini izin versen bitireyim, anlayacaksın ne demek istediğimi. Sonra unutuyorum ben ne söyleyeceğimi. Adam bana söyledi devre arası transferi yapılmadan önce. İki tane yönetici ya işte olmaz yapamayız gibilerinden böyle mırım kırım yarım ağızla konuştu. O zaman dedim ben size söyleyeyim dedim, sezona başlamayın. Ekim Kasım'da dedim seçim olur dedim. Boş yere dedim, sezonu kaybetmeyelim. Yemin ediyorum vallahi billahi tille yüzlerine karşı bunları söyledim. Yanımda da iki tane şahit var.
1: Peki ben bunu söylemiş olabilir miyim?
2: Eğer ya sen söylemedin demiyorum. Ama ne oldu? Onu bana söylediklerinden sonra gittiler abi 50-60 milyon dolar para harcadılar. Ha.
1: Sonuç?
2: Yani bak sonuç farklı. Ben az önce bir şey söyledim. Sonuç beni tatmin etmedi, memnun mutlu etmedi. Oyuncuların performansı bazılarına beni mutlu memnun etmedi. Ben de ne diyorum biliyor musun kardeşim? Gideceğine 10 tane oyuncu alacağına 5 tane 6 tane A kalite oyuncu al. Az önce saydığım profilde, isimde, kalitede, seviyede oyuncuları al. Bak bakayım o zaman o hedefe gidiyor musun, gidemiyor musun?
1: Sevgili Okan, Serkan Reçber'le Önder Özen o zaman görüşüldü. Önder Özen kendisi de o zaman görüştüğünü ifade etti. Sen o zaman Önder Özen'i isteyip Sergen Özen'i istemedikten sonra bugün geriye dönüp baktığın zaman ben transfer bütçesine de aynı şeyi söylerim.
2: Ya
1: bugün
2: polemik çıkarttırma şimdi bana. Bırak Önder Özen, Serkan Hoca onu yapmış. Serkan yapamadı gitti abi. Şimdi Önder Hoca geldi yapacak. Ben inanıyorum.
1: Sayın Başkan ne dedi?
2: Yapacak. Başkan beraber yapacak. Ben dedi. İnanıyorum.
1: Sergen kardeşim. Hoca ile beraber bu tercihi yaptık dedi Serkan Reçber.
2: Ya bırak polemik çıkartma şimdi burada.
1: Ben sana söylüyorum. Abi sen az önce dedin ya işte. Gece ben dobra bir adamım abi. Seni.
2: Ya ben sana dobra değilsin demiyorum ki. Niye
1: Serkan
2: yani dobra
1: Reçber'i,
2: bir adam?
1: Sergen Hoca istedi.
2: Kararını izleyici verecek dobra olup olmadığımızı. Hemen kendini niye dobra adamsın? Ben senin tabii ki de dobra olduğunu biliyorum. Seviyorum da seni. Ama sevgili şimdi Okan, bak terleme, bak, sinir stres içerisine Okan, soktum beni. Terlemeye başladım abi, yapma.
1: Sen
2: kim o yönetici Allah aşkına söylesin, yazsana sana bana şuraya ismini.
1: Ne yazayım?
2: Yöneticinin ismini yazsana.
1: Gazeteci haber kaynağı hiçbir zaman söylemez.
2: Ya bırakın işinize gelince söylemez.
1: Hayır.
2: İşinize gelince
1: ben
2: 30
1: yıllık meslek hayatımda bana Fatih Terim de dahil, Ünal Aysal da dahil, tek tek saymayayım.
2: Ya ben sen söylemedin
1: de yapmam. Hayatımda hiçbir zaman yapmadım. Yapmam da.
2: Ben yani bir şey söyleyebilir miyim? Lafımı bölmeyeceksin değil mi? Söyleyebilir miyim? Bana müsaade eder misin? Teşekkür ederim. Şimdi bak babacığım, Beşiktaş 3 transfer dönemi geçirdi. Başkan 3 transfer dönemi müsaade istedim, istedi. Başarısı oldu mu? Oldu. Elde kupa var mı? Var. Yok.
1: Bayrakları çıkarın dedi, onu da söyle, sen de buradaydın.
2: Ya babacığım bir müsaade et, Allah aşkına araya
1: sandıktan
2: girme.
1: Bayrakları
2: al sen anlat
1: çıkarın
2: abi.
1: Tamam, sandıktan bayrakları çıkarın dedi abi.
2: Galatasaray konuşurken ben ağzımı açmadım doğru düzgün. Bir bırak bir ne söyleyeceğimi unutuyorum sonra diyorum sana.
1: Şampiyonluk ve yarışta olmamız gereken diyor.
2: Tamam, bunları söyledi mi söyledi. Başarısızlık yaşadı mı yaşandı. 3 dönem istedi transfer dönemi. Yaptı mı 3 dönem? Yaptı. Elde ne var? Hiçbir şey yok. Artık

0: Bu son dönem onun bilincinde, o yüzden çıktı başkanımız, Beşiktaş Kulübü benim başkanım kardeşim. Eleştirdiğim dönemler de oldu, övdüğüm dönemler de oldu. Devre arası transferlerde hiçbir müdahale yoktu. Yani onun kendi istediği doğrultusunda yapılmadı. Sergen Yalçın da Serkan Reçber doğrultusunda yapıldı. O başarısızlık onlara yazar. Bu saatten sonra artık başkanın yapacağı hamleler çok önemli. O da bunların farkında, bilincinde ve A kalitede oyuncu alacaklarını umut ediyorum ve öyle düşünüyorum. Yani bu işler 50 milyon 60 milyon euro ile olmaz. Hiç başlamayın, hiç harcamayın daha iyi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sana bunu kim söylediyse ben sana söyleyeyim mi? Yani doğru bir şey söylememiş. Ben öyle olacağını da öyle bir şey senin düşündüğünde bunu, onun etkisi
1: senin bunu bana abi söylemen için son bir şey söylüyorum. Sen de herhangi bir yöneticiyle konuşup bizim transferdeki bütçemiz limit falan değil, 150 milyon demesi lazım. Yani böyle bir şey dediyse o zaman tamam.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? 6 yıldır bu programı yapıyorum. Bu kadar uzun süre sessiz kalmamıştım. Yani inanamıyorum. Tuttunuz mu dakika bilmiyorum ama yani.
0: Ya gerildim, terlemek,
2: biraz monolog, biraz diyalog. Ağzınıza sağlık canım da. Yani bu kadar susmamıştım gerçekten. Tamam mı? Tamamsa ben kimim?
1: Ben tamam.
2: Evet, hadi ben kimim yapıyoruz şimdi. İnanılmaz ya gerçekten. Soru da orada yarım saattir bekliyor. Sevgili Savaş, yaşadığın şehirde 54 sene önce dünyaya geldim. Süper Lig'de gol kralı olduğum sezonu unutamıyorum. Emre Aşık'la birlikte oynamak keyifliydi. Gol sevincimle birçok insanın aklına kazınmışımdır. Fatih Terim'in bende yeri ayrıdır. İlk mini daveti kendisinden almıştım. Kim bu? Okan Koç.
1: Süper Lig'in gol krallarına bakıyorum şehre dönük.
0: Ben koptum gittim.
1: Kopma be abi.
0: Beni kopardı gitti abi. Yani bana var ya, sana bir şey söyleyeyim. Felaket telleri gibi geldi burada dedi. 40-50 milyon euro falan bütçe ayırmışlar dedi. O bu dedi. Ben şu anda orada kaldım. Orada takıldım bak. Bak net söyleyeyim Melike.
1: Tamam, 60-70 olsun hadi.
0: Ne 60-70? Geç abi.
1: Ne yapıyorsun sen ya?
0: Beni bitirdin abi. Programdan düşürdün. Bitirdin beni artık. Sen gir abi söyle. Seni. Yok güldürmedim. Bitirdin beni abi.
1: Ya sen niye?
0: Hayır, bana o kişi, ben o kişiye takıldım. O kişi, o yönetici.
2: Sevgili Okan. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz havayı dağıtmaya çalışıyoruz.
1: Sevgili Okan.
2: Bir gazeteci tamam, hiçbir zaman kaynağını söylemez.
1: Ya ben hayatım boyunca
0: moralimi bozdu bak şu anda.
1: Çok kişiyle bu şekilde, başkanlara da, hocalara da dahil. Sen söylemezsen ben bul. Bul hocam, bul başkanım. Bu kadar basit. Bunda ne var yani burada? Burada ya Beşiktaş yalan haber yok, başkanı, bir şey yok.
2: Kim bu? Hadi sizle yapalım bari yarışmayı.
0: Beğendi. Esastır benim için ha.
1: Ben buraya bakacağım şimdi. Sen
2: Tuncay
1: de
2: Şanlı değil, Fatih Tekke değil.
1: Yaşadığın şehirde derken acaba 54 sene Sakarya, orada da bir gönderme
2: var. Onurhan Ekrem.
1: Süper Lig'de gol kralı sezonu.
2: Bildiniz. Bakın.
0: Süper Lig'de ne diyor? Gol kralı mı olmuş diyor.
2: Gol sevincimle birçok insanın aklına kazınmışımdır. Kim bu? İnsanlar bilmeye başladı.
1: Nihat Kahveci.
2: Hayır.
1: Emre Aşık'la birlikte oynadılar ama onlar gol sevinci. Gol sevinci öyle güzel. Hem gol kralından hem gol sevincinden.
2: Evet. Doğdu. Ne diyor? Yaşadığın şehir neresi senin?
0: Sakarya. Benim yaşadığım şehir de, yani doğduğum şehir Sakarya. Savaşa sormuşlar.
1: Ben onu çözmek istemiyorum. Ben aslında Sivas'ıyım.
2: Ama yaşadığın şehir diyor.
1: Ha, o zaman tamam, orada dur bakayım. O zaman orada 54 sene önce geldim. Güzel. O Bilek'i yakalamış, o Sakarya'yı yakalamış. Sakarya'nın gol krallarından Tuncay Şanlı
2: gol var. Sevinci. Asker selamı gol sevinci.
0: Bülent Uygun. Ben söyledim ilk önce.
2: Harika.
0: Vara gidin. Abi. Hayır, vara gidilsin abi, ben söylerim. Yunus mu var orada?
2: Burada
0: Yunus Emre. Yunus kardeşim var.
2: Burada bir gerilim var, görüyor musun?
1: Bilent bakın hocama, bakayım. Bilent hocama.
2: Ağzından
1: evet, baksınlar. Bence de baksınlar.
2: Siz ona bir bakın.
1: Bilent Uygun hocama
2: aynı
1: selam olsun.
2: Aynı anda diyorlar, fark yok.
1: Bilent Uygun hocam, Aziz Yıldırım Bilent ve Barış Bey ile beraber çok seçimde çalıştılar. Onlara da hayırlı olsun. Fenerbahçe için bir kez daha hayırlı olsun.
0: Bülent hocam, Çanakkale'de altyapıda oynarken o da A takımda oynuyordu. O zaman hazırlık maçı yapıyorduk. A takım, PAF takım maçları yapardık. Orada ben tabii onu adam alıyordum. Oralar tabii burnumda sıkıntı vardı. Ağzımdan nefes alıp verdim. Onu da dikkat et dedi. Git dedi, et mi var, bir şey mi var demişti o zaman. Aa, Bülent Uygun bana dedim böyle. Yani düşün yani. Hı. O yok. Zaman takım. Ya bir dur, Allah'ını seversen bir dur. Allah aşkına girme.
1: Tamam, güldürüyor.
0: Yemin ederim girme ya.
1: Ya tamam, pardon. Tamam, pardon.
0: altyapıdaki arkadaşlarımla oturdum. Ya Bülent abi bana işte böyle böyle söyledi. Benle diyaloğa girdi, konuştu filan. Yani o zamanlar hep bizim idollerimiz de alt takımdaki oyuncular. Sonra bir tabii bir çıktık Şampiyonlar Ligi'nde savaş geliyordu. Biz de röportaj yapmaya çalışıyordu. Şimdi geldi burada bir iki de bir lafı araya giriyor. Bizim burada konuşmamızı, konuşacağımızı unutturuyor.
1: Ya ne burada bayram namazında selam vermedin. O kadar havalıydın ya. Şapkayı takıyordun böyle. Şapkayı takıyordun böyle. Yanından ışılmıyordu. O da haber ya. Ronaldo o zamanlar hava var ya. 1500 derece böyle. Aynı mahallede
2: ya, bir şey takıyor.
1: Ya, tanımazdı. Şapkayı şimdi, takardı ya, böyle.
0: Bir dakika şimdi.
2: Var mı fotoğraf?
0: Bayram namazına namaza gitmişim. Tamam mı? Şapkayı taktım.
1: Bülent hocama bakacaktık daha ya. Bak karizma resim.
0: Yardım sever. Selam vermedi diyor ya.
1: Yardım sever.
0: Abi tanımıyordum ki o zaman. Ben niye selam vermeyeyim? Ben de öyle bir ego kibir hayatta olmaz. Yoktur da yani. Şimdi insanlara beni yanlış yönlendiriyor.
1: Bülent hocama bir selam yollayalım burada. Sen güzel bir yanı yaptın.
0: Bülent hocaya selamlar.
1: Bülent hocama ben de bir asker selam veriyorum burada o zaman.
0: Bülent abi bir tane.
1: Hakikaten bir tanedir. Yardımsever ve Fenerbahçe Aziz Bey'in yönetiminde de bayağı bir çalıştı diye biliyorum. Barış Bey'le beraber. İyi de yorumcu. Zaman zaman sert açıklamalar yapıyor.
2: Ve şey maç sonu açıklamalarında da çok cool hareketleri oluyordu böyle.
1: Doğal bir insan. Zaman zaman, zaman zaman kızar.
0: Evet evet.
1: Bu ne biliyor musun?
0: O vücut diliyle çok güzel mesajlar. Evet. Zeka da ama pratik zeka. Futbolcu pratik zekadır.
2: Mimiklerini
0: çabuk düşünür, çabuk karar. Bülent Hoca da öyleydi. O çok güzel mimikleri vardı bazı bazı toplantısında falan. Çok güldü.
1: Elmas annede selam olsun buradan. Sevgili annesine. Oğlu için hepsini. Çok seviyor. Elmas annenin önünü öpüyorum.
0: Bülent abi seviyoruz seni. Hocam
2: sevgiler benim. Hocam selamlar.
0: Yol yapayım da yanına yardımcı olarak bir takıma gidersen alırsın. Şaka maka ironi yapıyorum. Benim öyle bir hedefim, diplomam, bir planım, projem yok. Yani ben hiçbir diplomayı düşünmüyorum. Benim bulunduğum durum
1: konumda 4 dilde futbolun kitabını
0: yazıyorlar. Bazen öyle yazıyorlar. Ya burada diyorlar bazı yöneticiyi hocayı övüyorsun hemen yol mu yapıyorsun kendin arkadaşlar? Benim hocalık
2: yok,
0: diplomam
2: ya,
0: onun yok.
2: Derdi buraya geçmek ya. Tabii, görmüyor musunuz? Bir de şeyde... derdi benim koltuğum.
0: Tabii. Futbolun yani seni yer değiştirelim ben sana bir soru sorayım.
2: Hadi. Hadi ama şey yönetmenim.
1: Melike bir de Arapça, İngilizce, Türkçe futbolun da kitabını yazmış. Şahane bir de şeyi vardır ha kitabı böyle futbol topundan böyle. Üç dilde kitap yazmış Bülent Hoca öyle şey
0: tamam,
1: değil yani.
0: Tamam basın danışmanı yapacak seni bir kulübe gider. Kime? Devam et anlatma.
1: Ya ne basın danışmanı abi Sakarya'nın insanı dobra adamdır. Bülent Hoca her zaman söylerim. Sonda söyleyeceğini
0: başta
1: söyler.
0: Bana mı anlatayım abim ya?
1: Sonda söyleyeceğini başta söyler.
2: Evet güzel de anmış olduk hocayı. İlk bileni de unutmayalım söyleyelim hemen.
1: Okan Koç'a ekran. Tabii ya Okan Koç'a.
2: Sizden önce bildiği izleyicimiz Onurhan Ekrem. Tekrar hatırlatayım ilk bilen oydu. Evet. Benim eski videomu paylaşıyorlar. Bir tane izleyicimizin hızlı soru sordu, video soru sordu. Tam ona benzemiş Okan'ın buradaki monologları. Ama eğlendik yani. Bir ara orayı kesin. Benim kaç dakika sessiz kaldığıma bir bakın bence. Diyorum ya yani buraya oynuyor yani. Şimdi Saviolo transferini Trabzonspor'a geçiş yapalım. Bir konuşalım hemen de işime, ciddiyetime geri döndüm bakın gördüğünüz gibi. Şimdi duyurusunu da yaptı Trabzonspor Saviolo transferinin. Bu arada yani daha transfer dönemi başlamadı ama Trabzonspor çok hızlı. Yani neredeyse herhalde transfer dönemi başladığında bütün kadroyu şekillendirmiş olacak. Yeni sezonu hazırlanmaya başlamış olacak. Birkaç detay var transferin detayı onları paylaşalım Saviolo transferiyle ilgili. 5 yıllık Portekiz futbolcuyla anlaşma kapada bildirildi. Vitoria'ya 4 taksit halinde 8,5 milyon euro ödeyecek Trabzonspor. Şarta bağlı bonuslar devreye girerse de 3 milyon euro daha ödeme yapacak. Bordo Mavili ekip Saviolo transferi için 22 yaşında oyuncu onu söyleyelim. Bu arada başka bir kulübe transfer olması durumunda da bedelinin üstündeki rakamın %20'si Vitoria'ya ödenecek. Saviolo'ya 26-27 sezonu için 1 milyon 350 bin euro, 27-28 sezonu için 1 milyon 200 bin euro, kalan sezonlar için de 1 milyon euro ödeme yapılacakmış. Bütün detaylarıyla kamuya aydınlatma platformuna transferin maliyetleri bu şekilde açıklandı.
0: Bak Ertuğrul Doğan'ı, Fatih Hoca'yı ve scout ekibini tebrik ediyorum.
2: Bu arada bugün, artık bugün oldu, sözünü kesmek için söylemedim konuyla da alakalı, Ertuğrul Doğan gündem özel programında konuğumuz oldu.
0: Bak sana devam bilmiyorum et. Konuk olacak mı olmayacak mı ama muhteşem işler yapıyorlar. 3'e alıyor 30'a satıyor, 5'e alıyor 20'ye satıyor.
2: Evet.
0: Ve aldıkları oyunculardan da performans da alıyorlar. Tek tek isimlerini söylemeyeyim. Folcarelli, Olay, Batagov, Pina... Yani birçok oyuncu söyleyebilirim. Mustafa Eskerilaç nasıl milli takıma gitmedi oyuncu hala hayretler içerisindeyim. Yani
1: gitti
0: orada
1: geldi.
0: Bulunma, ya, biliyoruz gitti geldiğinde orada bulunması gerekiyor. O kadroda o geniş kadroda havuzda bulunması lazım. Çok, çok iyi oyuncu lazım. Yani gerçekten orada evet. Bulunması gerekiyor. Ben katılıyorum. Bak müthiş işler yaptı. Bir çocuğa haksızlık yapıldı. Kimse kusura bakmasın. O oyuncu o formayı hak ediyordu. Oynar oynamaz o tartışılır ama en azından o kadroda bulunması gerekiyor. Müthiş işler yapıyor scout ekibi. Ve o üçgen içerisinde futbol aklı, futbolu yöneten sahaya çıkaran piramit üçgendir. Bak bu birleştiği zaman ne oluyor? Hedefe yavaş yavaş gidiyor. Trabzon'un geniş ve rotasyonlu bir kadrosu olmuş olsaydı belki şampiyon ve en kötü ikinci olurdu, değil mi? Katılır mısın?
1: %100.
0: Teşekkür ederim.

0: Olduğun için sağ ol. Şimdi ben bir tane kardeşim var Emrecan, çok severim. O benim bu futbol maçlarını, takımları çok izler. Ona sordum, tanımıyorum bu oyuncuyu Saviola'yla. Pina ile ilgili hatırlar mısın, burada bir yorum yapmıştım beraber ilk geldiğinde. Aynı böyle Saviola geldiğinde son sayfa programımızda demiştim, çok atletik bir oyuncuymuş, gidip geliyor, çok faydalı olur
1: çok
0: ligimizde.
1: Çok beğendim ben verimde bu arada bu sezon Pina'yı.
0: Bravo, ben de aynı şekilde. Geldiği gün aynı şekilde böyle yorumlar yapmıştım. Şimdi o Emre kardeşime de sordum tekrar. O inanılmaz derecede böyle yani futbolu takip ediyor. Ama Beşiktaş tribünlerinden gelen bir kardeşim, futbolu da çok seviyor. Abi diyor, Benfica ile Sporting diyor bu oyuncuyu nasıl kaçırdı diyor. Çok hızlı, atlet ve çok çabuk bir oyuncu diyor. Trabzonspor diyor bak görürsün diyor, çok çok iyi hatta diyor. 2 seneye diyor 30 milyona minimum satar diyor. Ki bunu görüyoruz, olayı Batakov sakatlanmasaydı Batakov bu sene minimum 30-35'ler verilirdi. Olay öyle, Folcarelli yani sağ tarafta Pina, yani dikini hep diyor giden ve sonlu kalan bir oyuncu. Benim de futboluna inandığım, güvendiğim, bakış açısına gerçekten güvendiğim kardeşlerimden bir tanesi böyle bir yorum yaptı. Aynı yorumu tekrar ederek söylüyorum, Pina için yapmıştı, olay için yapmıştı ve ikisinde de tuttu. Yani Trabzonlular çok iyi bir oyuncu almış. Bak izlemedim o kardeşimin daha önce burada yaptığım yorumları, onu aynı şekilde örnekleyerek söyledim. Yaptığım yorumu tekrar yapıyorum. Trabzonspor doğru yapılanma planlamayla hedefe adım adım gidiyor. Bak temeli var, öyle bir sağlamlaştırdılar ki. Sana bir şey söyleyeyim, önemli olan bir binalarda temeldir biliyorsun. Temelin sağlam olmaz, dış yapıyı inanılmaz derecede modifiye edersin. Biraz sallandı mı tak aşağı, ama temeli sağlamlaştırdığın zaman iyi bir kadro oluşturmuş olursun.
1: Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından inşallah Savaş Çorlu'da ben de biraz daha konuşacağız. Şaka şaka.
0: Ben kapattım tıp abi. Bundan sonra soru sorduklarına cevap vermeyeceğim.
2: İki takım seremoni için oyun alanına geldi. Yerlerini aldı. İşaret geldi. İlk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık, nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu, Orkun Kökçü'nün bitirici vuruşu, milli takım 1-0 önde bu golle. Baskılı başladık, Can'la direğe takıldık, Orkun'la golü bulduk. Can, Eren Elmalısı kale sahasına doğru bir elle temas bekledi. İspanyol hakem hayır diyor, gördüm dedi. Elif Elmas geriye döndü, Velkovski. Sol çizgide Alioski ileri çıktı. Atanasov. Yerden bir vuruş dışarı gidiyor. Atanasov görüntüde. Adeta ip gibi vurdu. Savunmada Ozan'a da çarptı top. Velkovski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan. Bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Samsun'la farkı ikiye çıkarttık. Kadıköy

0: Kralı'nın bindirmesi. Eren'den Canucu'na, Canucu'ndan bitirici vuruş. Çağlar. Savunmanın derinliğinde Ozan var. Savunma arkasına Yunus Akgül'e doğru. Yunus yükseldi ama topu kontrol edemedi. 2-0 önde bizim çocuklar Kadıköy'de. Deniz'e doğru. Şimdi Orkun o bölgeye hareketlendi. Pasını da verdi Can'a. Can Uzun. Orkun Kökçü. Soldan destek var. Orkun vuracak. Vurdu üstten dışarıya. İşte Orkun Kökçü böyle denedi şansını. Bir pas orada Oğuz'a doğru. Oğuz yerden bıraktı. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarıya. Yunus Akgün. Biraz fazla girdi topun altına. Can bıraktı. O uzun pası Yunus Akgün. Çizgide Mert Müldür. Orkun yanına sokuldu. Mert'in ortası Deniz'e gelmeden bir müdahale. Zaykov'tan. Boşta kalan top Yunus Akgün. Yunus gidiyor. Kale sahasında son anda bir hamle var. Faul Can'ın hareketi için. Düdüğünü çaldı. İspanyol hakem Espatovski yerde kalmıştı.
1: Oyun hareketliliğimiz de çok iyi Ender.
0: Top yapıyor Kuzey Makedonya. Pas hatası işte bunları iyi değerlendiriyor milli takımımız. Şimdi sağ kanattan Oğuz Aydın sarkıyor. Oğuz üzerine gidiyor rakibinin. Top hala kendisinde. Deniz aldı. Göğsüyle yumuşattı. Deniz vurdu. Savunmadan sekti top. Kaleci Dimitrevski. Can Uzun da geliyordu. Belki ona bıraksa daha etkili bir pozisyon olabilirdi. Ama tabii pozisyonun içindeyken onu fark etmek kolay değil. Zeki Çelik bir kez daha Yunus Akgün. Oğuz araya hareketlendi. Son çizgi. Oğuz'un ortası gol pozisyonu. Sekti top. Mert geliyor. Kale sahasına doğru. Savunma uzaklaştırıyor Kuzey Makedonya'da. Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas da geliyor Kuzey Makedonya. Aryovski bindirme yaptı. Sağ kanatta boşluk var. O bölgede Miyovski. Çağlar karşılıyor. Aryovski boş kaldı. Gol pozisyonu. Kalecimiz Altay. Ve top dışarı gidiyor. Bravo Altay. Bir de elle temas belirledi İspanyol hakem. Bravo Altay. Önemli pozisyondu gerçekten. Aryovski kendini unutturdu. Altay böyle çıkardı. Sonrasında burada bir elle temas belirledi. Çağlar'la başlatacağız oyunu Orkun. İlk yarıda artık son anlar. Orkun'un pası Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın girdi ceza sahasına. Oğuz üzerine gidiyor. Oğuz vurdu Dimitrevski. Oğuz Aydın. Şu ana kadar maçın iyi isimlerinden biri Oğuz.
1: İlk 45 dakika kötü oynayan da yok. Takım yok, çok istekli, hocam. Bir kere coşkulu, hareketli.
0: Elif Elmas boşta kaldı. Elif Elmas Çağlar çok çabuk geldi. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Can yine girdi araya. Can Uzun. Can gidiyor. Pasını da verdi. Şimdi Kaan. Yanında Oğuz var. Sağdan bindirme. Oğuz vurdu dışarıya. Son anda bir temas var. Dakika 52 Kadıköy'de. 2-0 öndeyiz. Kale sahasına doğru. Şimdi Kaan Ayhan. Bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yara alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu.

0: Deniz Gül'ün golü milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. Vincenzo Montella 32. sınavında Makedonya karşısında Vincenzo Montella ve 19. galibiyetine imza atmak üzere İtalyan teknik adam. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz Portolu Deniz Gül'ün golünü. Muslio, Serafimov, savunma arkasına doğru Listovski, o bölgede Listovski vuracak, çok kötü vuruyor, out. Listovski ile şansını denedi Kuzey Makedonya. Şimdi Kaan yerden Arda'ya doğru, Arda sol tarafa bıraktı, Aral, Aral'ın pası, Arda çekti, çok güzel bir hareket, Arda yine, Arda Güler bir hareket daha, köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası Arda Güler, işte bu şık çalımlarla. Aral Şimşir, Aral pasını da verdi. Mert ortasını yaptı, savunmadan döndü. Arda'nın ortası, şimdi gol pozisyonu, dışarıya. Montella nasıl kaçtı diyor Meri Demiral. Çok fazla opsiyonumuz var hocam.
1: Evet.
0: Yani çok önemli yıldızlarımız var.
2: Bu da oyuncu havuzunun bu kadar opsiyonun fazla olması tabii Montella açısından çok iyi.
0: İrfan Can kazandı. Arda aldı. Arda vuracak. Arda vuruyor. Savunmadan seken top dışarı gitti. Korner. 69. dakika. Yine rakip yarı sahadayız. Bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. İrfan Can Kahveci aldı atledi. Barış da bu ikramı affetmedi.

Sol taraftan Aral Şimşir'le geliyoruz. Yine Aral üzerine gidiyor rakibinin. Bir de çalım. Aral Şimşir bıraktı Mert Müldür'e doğru. Yeniden Aral aldı. Aral Şimşir vuracak. Aral vurdu. Son anda kalecinin müdahalesi var. Kaleski. Demir Ege'den Mert'e doğru çok iyi çıktık. Barış Alper top istiyor. Sevdiği toplar bunlar. Barış Alper Yılmaz geliyor. Barış Alper pasını verdi. Biraz hızlı o bölgede Arda var. Yani gerçekten çok farklı oyun oldu. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Manuera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Canuzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.

0: yeniden birlikteyiz. Artık son dilime girdik ve rekor kırdığımız bir yayın var. Benim en az konuştuğum yayın olabilir gerçekten. Ben bunların sonra hesabını yapacağım. Bakacağız bunlara.
1: Hep savaşın yüzünden.
0: Hesaplayın. Hep savaşın yüzünden.
2: Yok, hep savaşın. Arada da kavga ettik biliyor musun? Evet, şimdi mesajları okudum. İki tane özel selam var. İshak Akdemir hocam var. Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Sakarya Üniversitesi'nde.
3: Vay hocama selam var buradan.
2: Ben de onu kendisine Aras'ın mezuniyetinde karşılaştık. Söyledim. Çok mutlu oldu. Seni hakikaten çok seviyorlarmış. Onu bilmedi.
3: İsim ne hocam?
2: İshak Akdemir hocam.
3: İshak hocama çok çok selamlar, sevgiler hocam, saygılar.
2: Yani Melike'nin dedi, Türkçesine dedi, çok hayranım, çok güzel bir şekilde dedim. Hocam sizin bölümünüzden dedim. Aa öyle mi dedi, çok sevindi. Çok selam olsun İshak hocama, bizi izliyormuş. Bir de Serdar Dumlu kardeşim var, bak ne demiş Okan. Okuyacağım bunu. Melike.
3: Oku.
2: Abi Okan Koç'un şarjı bitmiyor mu? Kapama tuşu falan yok mu? Lütfen bir basalım demiş. Serdar kardeşim selam var sana da. Çok da güzel bir espri yapmış.
0: Power bank takılı hep.
2: Bak bu da güzel.
0: Hep güç var yani şarjda. Her zaman şarjda kendisi.
3: Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Ve ne biliyor musun? Herkes bana cephe almış, düşman olmuş. Olsun. Bu seven de var şey. Çok şükür bana.
2: Düşmanlık yok.
3: Beni seven.
2: Kardeşlik var her zaman.
3: Tam da kardeşlik var da bir sağdan bir soldan mesajlardan adım, her yerden vuruyorsunuz.
2: Adım savaş olabilir.
3: Yok sen işte bitti mi?
2: Adım savaş olabilir ama her zaman barıştan yanayım yani.
0: Çok güzel. Savaşma. Bunlar çok güzel mesajlar. Bunlar çok güzel mesajlar. Şimdi dedim ya takım gitmeyeceğiz diye. Galatasaray'la başlamıştık. Fenerbahçe'yi konuştuk. Beşiktaş, Trabzonspor. Tekrar dönüyorum. Galatasaray'da vereceğimiz haberler bitmedi. Birkaç gündür bir Jean Durant konusu gidiyor. Son durum ne? Bir ona bakalım. Çünkü iki tarafta istekli görünüyor. Ama tabii transferde engeller var. Fikir ayrılıkları var bir kere. Sizin de fikirleriniz önemli. Yazın X hesaplarınızdan. Konuklarıma da soracağım ama önce son duruma bir bakalım.
4: Jean Durant Galatasaray'dan haber bekliyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Türkiye'ye dönebilir. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü sarı kırmızılı kulübün kararını bekliyor.
5: Musabba top hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol Jean Durant'dan.
4: Teknik direktör Okan Buruk'un yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 10+4 kuralına da uyması yönetimi harekete geçirdi. Transfer gerçekleşirse Galatasaray bir yıllığına kiralamayı düşündüğü Duran'a yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Galatasaray Jean Durant'la yapılacak sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi de eklemek istiyor. El Nasır'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Durant, Süper Lig'de 21 maçta 5

0: gol, 3 asistlik performans sergiledi.
1: Evet, John Duran meselesi. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela izleyicilerimizden dün de yayında konuştuk. Şöyle düşünenler var. Yani disiplinsiz oyuncu, Galatasaray'daki o ahengi bozabilir vesaire gibi yorumlar var. Bir tek Fenerbahçe kariyeri değil, öncesinde de zaten bazı problemleri olduğu iddia ediliyordu. Ama tabii oyuncu gelmek istiyor. Savaş Çoruh, seninle başlayayım. Bilgi de alabiliriz senden bu konuda.
2: Şimdi John Duran'ın Galatasaray'a gelmek istediğini bundan bir buçuk önce, daha şampiyonluk belli olmamıştı.
1: Beğeniler falan değil mi?
2: Beğeniler. Aynı zamanda da Abdullah Kavukçu'nun bir açıklaması olmuştu. Fenerbahçe'den ayrılan bir oyuncu bize gelmek istiyor diye. Sonra onun, evet, ismini öğrendik, John Duran olduğunu. Şimdi John Duran'ın Fenerbahçe'ye yaşadıklarının biz sadece %50'sini biliyoruz. Bilmediğimiz bir takım şeyler de var. Hocasıyla yaşadığı, takımdaki bazı oyuncular yaşadığı sıkıntılar ve ayrılış şekli. Maliyetli de bir oyuncuydu. Galatasaray'a gelmek istemesini saygıyla karşılıyorum. Galatasaray'a herkes gelmek istiyor. Galatasaray çünkü gerçekten Avrupa'da da çok bilinen bir kulüp. Şampiyonluklar yaşıyor. Ama Galatasaray ne kadar istiyor dersen bunu bilmiyorum. Birçok Galatasaray taraftarı arkadaşım bölünmüş vaziyette burada. Gelsin gelmesinciler var. Osimhen'in arkasında olur diyenler var. Şimdi ben John Duran mı, Icardi'nin daha tabii ki durumu hala belli değil. Hala olma ihtimali var, kalma ihtimali hala var. Çünkü oradaki belirsizlik sürüyor. Tatilini yapacak daha sonra. Okan Hocam'ın istemediği de söyleniyor. Ben John Duran konusunda çok kararsızım açıkçası yani. Şartlar oluşması lazım ama disiplin, ismi ne olursa olsun Galatasaray disipline çok, evet, önem veriyor. Takım disiplini, takım oyununu bozan kişi her kim olursa olsun çok çabuk bir şekilde yol ayrılıyor. Galatasaray'da ben Okan Hoca'nın da bu transfere çok sıcak baktığını düşünmüyorum. Galatasaray istemesi, menajerlerin önermesi bir konuşulma mutlaka var ama somut net atılmış bir adım yok. Hı hı. Galatasaray'da daha önce giden oyunculara bakarsak Zaha'lar, Tete'ler, Kerem'ler, Sergio Oliveira'lar, çok sayıda takımda sorun çıkaran futbolcu ismi ne olursa olsun Galatasaray'a yol ayrımına etmiştir ve peşinden de şampiyonluklar gelmiştir. Sorunlu oyuncuyla Galatasaray'a çok olacağını düşünmüyorum ben. Ha, burada başka bir John Duran da olabilir, bu da olabilir. Risk alınabilir mi? Şartlar olursa neden olmasın? Saygı duyarım ama şu anda bu 10+4'ün olduğu yerde şartlara falan bakmak lazım. Transfer süreci Galatasaray için uzun ama ben de o bölünenlerden yanayım. Yani kararsızım böyle. Gelsin mi gelmesin mi? Ben de tam ne gelsin diyebiliyorum ne gelmesin diyebiliyorum.
1: Okan Koç?
3: Kararını Okan Hoca verecek. Sonuçta Okan Hoca Icardi kalsa acaba John Duran mı Icardi mi daha faydalı, verimli olur? Onun terazisini o tartacaktır. O bakacak, görecek, karar verecek. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi Osimhen tabii ki de farklı bir seviyede bir oyuncu. Hep söylerim ben, City, Arsenal, bir de Bayern Münih dışında dünyada birçok takımda ve çok üst seviyeli takımlarda çok rahat bir şekilde oynayabilecek potansiyelde, kaliteye, yeteneğe sahip bir oyuncu. Bu büyük bir şanstır Galatasaray açısından. Kalacak mı gidecek mi onu Savaş Çoruh daha iyi biliyor. Ama büyük ihtimalle kalır. Avrupa'da o rakamları, o paraları, yani aldığı maaşı, net kılçıksız maaşı 20 ile 25 milyon dolar arasında bir para söyleniyor. Bunu Avrupa'da 50-60'ları buluyor vergilerle beraber. Verecek bir kulübün olacağını düşünmüyorum. Ama John Duran rotasyonlu bir kadroda Osimhen olmadığı zamanlar ne yapar ne verir? Onu ben çok net bir şekilde analiz edip yorumlayamam. Daha iyi bir oyuncuya mı ihtiyaç var? Tabii ki de daha iyi bir oyuncuya ihtiyaç var. Ama burada en önemli detay ne biliyor musun? Icardi kalsa mı, John Duran mı gelse?
1: Bu sen, değerlendirilmesi. Sen ne düşünüyorsun? Yani Okan Hoca karar verecek.
3: Icardi ama eğer...
1: Bu Okan Hoca ne yapar?
3: Icardi'den daha çok verim almaya çalışırdım. Icardi bir kere yaş itibariyle de artık öyle bitmiş, gitmiş, ölmüş yaşlarda değil yani. Icardi iyi antrenman, iyi bir sezon başı kampı geçirdiği takdirde tekrar eski kimliğine bürünecektir yani. Sonuçta Icardi nerede duracağını iyi biliyor. Gol vuruşları çok üst seviyede. Şimdi millet 36-37 yaşındaki Lewandowski'ye gitmeye çalışıyor. Gelmek istese anında herkes almaya çalışır. Icardi de 33 yaşında daha değil mi? Tabii. Bir de santrafor, evet, bölgesi öyle çok koşu mesafesi isteyen bir bölge de değildir. Doğru yerde bulunduğun takdirde o topu da getirecek oyunculara sahipsen her zaman o golü vuruşunda üst seviyedeyse o takımı yukarı taşırsın. Bu özelliklere de sahip olan bir oyuncu. Yeter ki fizik kondisyon olarak, bir de kafa olarak Osimhen'in arkasında beklemeye hazır ise o zaman Icardi daha da faydalı olur. Bunu Okan Hoca Icardi ile yapacağı diyalogla, konuşmalarla daha iyi netleştirir diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde bu net bir şekilde belli olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın? John Duran Fenerbahçe'de ne yaptı? Zaman zaman attı, attırdı ama oyun içerisinde deriz biz. Sadece gol atmak değil, golün dışında neler yapıyor oyun içerisinde. O konuda da mesela değerli

0: değerlendirdiğim takdirde ben çok fazla memnun ve tatmin olmadım Fenerbahçe performansından dolayı. Okan Hoca da bunu değerlendirecekti. Bunları Okan Hoca değerlendirecek tabii. Bakalım ilerleyen zamanlarda daha da netlik kazanır.
1: Galatasaray'ın Fenerbahçe'den ayrılmış oyuncu aldığı sayı baktığın zaman çok fazla böyle son yakın zamanda hatırlamıyorum yani.
0: Alır almaz. O yani aldığı faydalı oldu, faydalı olmadı tartışmaları oluyor da. Örnek şimdi Galatasaray'dan Osimhen'i getir Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a. Bak bakayım neler yapıyor. Örnek mesela Barış'ı koy bakayım. Ve hatta Orkun'u koy Fenerbahçe'ye ve hatta Galatasaray'a. Bak bakayım neler yapıyor. Yani önemli olan doğru profillere gidebilmek, alabilmek. Alabiliyorsa Gökhan'la Caner aldı Beşiktaş. Kalbinden en iyi, en önemli performans verdikleri dönemde getirdi. Uçtu.
1: Galatasaray Fenerbahçe çok fazla olmadı. Onu demek istiyorum.
0: Şimdi bak az önce ben sana söyleyeyim. Olmadı da şimdi Fenerbahçe'den sen al Gendouzi'yi koy Galatasaray'a.
1: Doğru bak. Doğru almak derken gelmek isteyen bir oyuncudan bahsediyorum. Doğru oyuncuyu tabii ki almak istersin mesela. Osimhen'i kim istemez mesela?
0: Yani, Gendouzi'yi mesela Galatasaray'a koysan neler yapar?
1: Asensio.
0: Torreira'yla beraber. Asensio.
1: O tip oyuncuları almak kolay değil.
0: Şimdi az önce çok önemli bir şey söyledim. Yakaladın mı? Attığı goller değil. Sağ içinde neler verdi, neler yaptı. Atmadığı dönemler ve hatta attığı dönemler. Ama Galatasaray'da o tehlikeli bölgede daha da çok buluşur. Niye? Çünkü oyun sistemi onun istediği bir sistem. Ve getiren oyuncular var. Ama önde Osimhen var abi. Oynamayı seven her maç fark etmiyor. Maç seçmiyor. Büyük, küçük, ikincilik, üçüncülük gözetmeksizin adam çıkıyor oynuyor. Karakterini, yüreğini, ciğerini, her şeyi konuşuyor. Ha, tartıştığımız yerler var. Agresifliği o bu tasvip edecek durum değil. Sonuçta o yaptığı hareketleri yeri geldi. Kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini anlattık burada. Ama cezalandırmadılar. Önümüzdeki sezon daha dikkatli olacaklardır umarım hakemler. Olması da gerekiyor. Sadece Osimhen üzerinde değil. Kim yapıyorsa bunu fark etmiyor. Beşiktaş futbolcu da yapıyorsa kırmızı kartla cezalandır. Bu sefer insanlar tartışmaya meal açmasınlar. Ama ben sana söyleyeyim. Osimhen'in varsa sahibi sıfır önüne başlıyorsun be Melike. Çok farklı bir oyuncu.
1: Bu hakemlere vurgu yapıyor Melike. Hı-hı. Seneye gerçekten ligimiz, Okan az önce satır arasında söylüyor, çok kaliteli bir lig izleyeceğiz yani. Beşiktaş, Galatasaray, ne kadar bonserviste ayrılan parayı söylesek. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, bir de Başakşehir var unutulmasın. Nuri Hoca geçen sene ligin
0: Göztepe,
1: başında
0: Samsun.
1: Gelmedi. Göztepe, Samsun kadroların ne kadar
0: güçlenecek.
1: Ama biz direkt olarak ben ilk 5 takımı sayıyorum. İlk 5 takım.
0: Konya.
1: Ya bunların hepsi tabii ki değerli takımlar ama Başakşehir'de kadrosunu güçlendirecek. Nuri Hoca ile beraber çünkü son ikinci yarıda özellikle müthiş ivme yakaladı.
2: Evet.
1: Avrupa sürecine falan da girildi.
0: Oyun oynuyorlar.
1: Ben hemen 5 takımın seneye bu yarışın içinde muazzam bir bize fikstür lig izletecekler ama hakemler de buna göz yumbadan objektif bir şekilde yarışı etkilemeyecek şekilde sergilemeleri
0: sence
1: lazım.
0: Sence John Duran faydalı olur mu Galatasaray'da?
2: Ben olsam bunu her zaman söylüyorum. Ben Icardi'yi tutmak için elimden geleni yaparım.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum.
2: Selman Bey de şöyle bir şey yazmış. Icardi gibi bir elmas varken cimrilik yapıp Duran gibi her ay 6 ay daldan dala göçebe kuş gibi konan disiplinsiz birine 5 milyon euro vermek akıl kârı değildi.
1: Söz öyle başladım zaten. Yani
2: Burak
1: Icardi.
2: Bey Icardi'm unutma varsa sözünü. Duran'ın gelmesini istemem ama 5 milyon gibi maliyetle denenebilir. Disiplinsiz davranışlar sergilerse sözleşmesini feshedip gönderebiliriz. Sözleşmeye bu madde mutlaka eklenmeli.
1: Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse sözleşmeye tek taraflı feshedip maddesi de koyacaktır. Böyle bir şey var, düşünce var. Yani
2: Bu
1: sözleşme gerçekleşirse öyle bir düşünce var.
2: Mesela Rövşan Bey yazmış. Tek taraflı feshedip maddesi eklemek istediğin oyuncudan şüphe duyuyorsun. Demektir performans takım başarısına bağlı bir oyuncu performansı. Siz düşerseniz o da düşer. Osi gibi siz düşerken sizi yüksekten yükselten bir oyuncu değil demiş.
1: Osimhen'in arkasında başarılı olabilir mi? Olabilir. Yani bunu kabul ediyorum ama
0: kim daha başarılı? Icardi mi, o mu daha başarılı olur sence?
1: Çok farklı oyuncular yani.
0: Ben Melike ile aynı şeyi düşünüyorum.
2: Atalay Bey demiş ki şahsen Galatasaray'ın Duran'ı alıp sorunlar yumağı birini kulüpten içeri sokacağına inanmıyorum. Turba atı gibi bir şey olur. Ya John Duran'a ne kadar çok tepki var bakar mısınız ya?
1: Hocasıyla sıkıntı yaşayan, hocasının üzerine yürüyen, takım arkadaşlarının üzerine yürüyen, bir takım ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar sıkıntılı süreç yaşamış olsa olsun, bir futbolcunun hocasına en fazla sözlü olarak bir şeyler itiraz edebilirsin. Öbür türlü tartışmanın içinde olamazsın. Olduğun zaman da çıkar. Yani bunlar sonuçta futbolcu birbirleriyle konuşuyorlar. Hocasına rapor veriyorlar. Okan Hoca, John Duran'ın Tedesco'yla yaşadıklarını bilmiyor mu? Ya da takım içindeki arkadaşlıkla yaşadıklarını bilmiyor mu? Her takımda yerli yabancı tanıdık arkadaşları var bu bilgiyi alabilecek.
2: Elbette vardır. Yine bir yorum Murat Bey. John Duran genç bir oyuncu, her zaman tehdit olur. Icardi ise yedek bekleyecek biri değil. Şu şartlar Duran tercihi daha iyi olur. Yaş olarak 10 yaş daha genç birine yedek yapıyorsun.

0: Mantıklı. 10 yaş genç ama 33 yaşına özellikle Okan da vurgu yaptı. Icardi'yi ben iyi bir sezon kampında, geçen sene sezon başı kampında.
1: Yeter ki Icardi'yi ikna etmek lazım.
0: Icardi ikna etmek gerekiyor.
1: Icardi yaş, genç olarak tamam, yaş olarak daha genç, daha dinamik oyuncu ama orada sana çok dinamiğe ihtiyacın yok. Oynadığın oyun itibariyle senin oralarda nerede durmasını gereken bilen bir oyuncuya ihtiyacın var. Ve muazzam golü vurucu. Adam her türlü golü atıyor yani. Icardi yeter ki Okan Hoca oturduğu zaman, o ikisinin arasındaki diyalog çok önemli Melike.
2: Doğru.
1: Okan Hoca, Icardi'nin şartlar ne olursa olsun, nasıl gelişirse gelişsin anlamında kabul ederse, o zaman ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir bakmışsın zaman zaman Icardi çıkıyor, hat-trick yapıyor, zaman zaman Osimhen oynuyor yani. Ama Duran onu sana vaat edemez. Yani soru işaretleriyle yaşatır ve sahaya çıkar. Ve problemleri olan bir oyuncu, yani bu adam çok genç yaşta çok ciddi maddi manevi ciddi şeyler elde etti, doyum elde etti. Ama Icardi, yani bilmiyorum, bir de taraftarın onu sevmesinden dolayı, yani Okan Hoca ile arasındaki diyalog çok önemli.
0: İstiyor mudur Okan Hoca olacak bence?
1: Bence Okan Hoca istiyor mudur kalmasını? Ben istemiyormuş diye duydum. Ama o Icardi kalkıp şunu derse, ben öyle duydum, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Duyumu söylüyorum. Bak, ben Icardi'nin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Kalmak istiyorsa giderim Okan Hoca'nın yanına, başkanın yanına, ikisiyle üçüyle bir
2: o takım arıyor bence ya. Daha toplantı iyi gerçekleştirir.
1: Toplantı gerçekleştirir. Ben şartlar ne olursa olsun bu takımda daha şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar elde etmek istiyorum. Goller atacağım, başarılı olacağım. Oynasam da oynamasam da fark etmez. Takımın içerisinde oynamadığım dönemler kardeşlerime abilik yapacağım. İşte orada onlara yapması gerektikleriyle ilgili pozitif yönde söylemlerim olacak gibilerinden bir söylem gerçekleştirsin. Hem onu Okan Hoca da ister, hem başkan da ister kalmasın.
0: 10+4'e de biraz bağlı. 10+4 değişirse yani.
1: Ha, o da var mesela.
0: O değişirse Icardi'nin biraz da ona bence bağlılığı var. Okan Hoca ile konuşuyor.
1: Takım arıyormuş Icardi.
2: Tabii.
0: Şu anda tabii ki hem tatilde hem gelen teklifleri değerlendirecek.
2: En mantıklı tercih ne olur?
0: Ama Galatasaray'da kalmayı istiyor.
2: Yer. Ama tabii ki isteği Galatasaray'da.
1: Onun isteği yeterli değil.
0: Galatasaray'da isteği mesela 5 milyon
1: öyle
0: euro.
1: Bir dönemden geçiyor ki onun isteği yeterli değil Melike. Onun karşısındakinin isteğini ikna etmesi şu anda gerekli. Yani karşı tarafın isteğini
0: bir şampiyonluktan sonra tek görüşme lazım. Yapıldı. Başkanla bir görüşme yapıldı. Başkan bir öneri sundu kendisine. Okan Hoca ile şampiyonluktan sonra görüşmediler. Eğer bu transfer tekrar böyle sıcaklık gelirse ve bir sıcak haline oluşursa, o zaman başka şeyler. Ama şu an için aslında Galatasaray'da Icardi defteri hani kapandı ile kapanma arasında ne kadar dersen olmama ihtimali daha yüksek görüyorum.
2: Evet, biraz daha izleyici yorumu. Galatasaray'ın orta sahaya önemli takviyeler yapması lazım ama biz Icardi meselesiyle vakit kaybediyoruz. Her sene aynı şey oluyor. Şimdi de Dünya Kupası'nın bitmesini bahane edecekler. Yine Kaan Ayhanlar'la oynayacağız. Artık yeter demiş. Bir başka izleyicimiz Ravşan Bey de diyor ki gönlümüzdeki Icardi mi kalsın, Duran mı gelsin, hiçbiri Can Uzun gelsin. Birinin başına da konuşmuştuk. Çok
1: geliyor galiba
2: Galatasaraylar
1: Can Uzun'u. Geliyor değil mi? Büyük ihtimalle anlaşacak.
0: Geliyor anlamadım. Demek doğru olmaz. Galatasaray çok istiyor. Okan Hoca çok istiyor. 40-45 milyon eurolardan bahsediliyor. Gözüken şu andaki güncel rakamdaki istenen beklenen rakam. Galatasaray 20-25 milyon euro bandında bu rakamı bitirebilirse belki olur ama 35-40'ları Galatasaray'ın göreceğini düşünmüyorum. Yani Can Uzun muazzam bir oyuncu. Dünya Kupası'nda da takip edeceğiz, göreceğiz. Belki oradaki evet. Performansına göre bu Galatasaray'ın düşündüğü 20-25 milyon euronun çok daha üzerine de çıkabilir o performansla beraber. Çünkü başka takımlar da isteyecektir. Ama şuna üzülüyorum. Can Uzun bundan 3 sene önce, 2 sene önce de 400 bin eurolardayken, 500 bin eurolardayken de Galatasaray'ın bir takip ettiği bir oyuncu, önerilen bir oyuncuydu. Bazen kaçan balık büyük olur diyoruz ya mesela. Bu tip oyuncuları oralarda bulmak lazım.
1: Ne işte. Oluyor biliyor musun? Oralarda bulup getiriyorsun, şans vermiyorsun. Niye vermiyorsun? Orada Mertens var, Schneider var. Bu sefer oyuncu kayboluyor, demoralize oluyor, gidiyor. İkinciliklerde, üçüncüliklerde. Tam çıkış içerisinde oyuncu o şansı, sorumluluğu verirsen o oyuncu o zaman yakaladığın zaman hakikaten bak bu oyuncu geldi oldu. Ama seni, sana bağlı bu. Senin elinde. Ama işte Schneider varken, Mertens varken soruyorum Can Uzun oynatırlar mıydı? Oynatmazlardı.
0: Adam şey var işte.
1: Adam oralarda belli bir seviye potansiyele geliyor. Ondan sonra gidiyorsun. Doğru. Alınma çalışıyorsun. Olmuş halde gidiyorsun alıyorsun. Canım. Ha, o seviyelere gelecek potansiyeldeki oyuncuları buluyor futbol akıllarımız. Ama getirdiğin zaman senin teknik direktörün oynatmıyor. İşte, kaybolup gidiyor.
2: Benzer örnekleri veriyoruz işte. Kaçıyor gidiyor. Kaçıyor giderek elinden kaçıyor. Sen görmüyorsun, Avrupa kulüpleri görüp alıp götürüyor.
0: Ki, Can Uzun'la kıyaslanacak değil ama genç üzerinden bakıyorum mesela. Son 4 sene içinde Galatasaray'ın Bayern Münih altyapısından, Bayern Münih'ten aldığı Eyüp Aydın kayboldu gitti. Samsunspor'da da en son kiralandı. Göktürk Özgürbüz'ü şeyden aldı, Dortmund'dan aldı.

0: Yusuf Demir'i de
1: oynatmayacaksınız Yusuf Demir'i almayın de, abi. Yazık
0: Yusuf Demir'i de biliyorsun Barcelona'da görmüş. Avusturya'da tamam. oynadığı takımdan aldı ve transferi bayağı ses getirmişti.
2: Oynatmayacaksın neredeyse hiç oynamadı.
0: Yusuf Demir transfer olurken o dönemde Mertens kadar falan ses getirmişti Galatasaray. Avrupa basınında böyle evet. bir oyuncuyu transfer edilmesi. Ama bugün Yusuf Demir'i hatırlayan yok yani Galatasaray'da. İz bıraktığı bir tane doğru düzgün maç yok yani. Bir Bolu Kupa maçı vardı. Şık bir gol atmıştı. Ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum mesela. Yani.
2: Geldiği günü hatırlıyorum. Zaten o gün bütün futbolcu Icardi vesaire hepsinin geldiği gündü.
0: Icardi gibi olmamıştı. Vardı. Beklenti ve çok ciddi ses getirmişti Avrupa evet. basınında. Ama belki sonra kendini geliştiremedi.
1: Geliştirdi. O seviyelere gelirdi. Şimdi Aydın Asiç diye bir oyuncu geldi Beşiktaş'a biliyorsun. Çok potansiyeldi. İtalya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan bu oyuncu çok üst seviyeli takımlar istiyordu. Çok bayağı konuşuldu. Beşiktaş'a geldi. Ben o ara gelmeden önce Boston Milli Takımı'nın altyapılarında oynuyordu. Ümit Milli Takımı'nda. Safvet Suç'a sordum. Nasıl oyuncu hocam dedim diye konuştuk. Boşnakça'da biliyor muyum ya ben. Okan dedim muazzam bir oyuncu. Beşiktaş bu oyuncu nasıl ikna edip getirdi? Şaşırıyor. Buradaki insanlar bile şaşırıyor dedi. Yani Boston halkı bile şaşırıyor dedi. Çünkü dedi oyuncu dedi yani Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de çok üst seviyeli takımlar istiyordu. Tabii getirdiler. Olmadı. Oynatamadılar. Şans verdiler. Kayboldu gitti. Bazen işte oyuncunun doğru yerde doğru zamanda bulunması gerekiyor. Ya da o doğru yere doğru zamana getirdiğin zaman oyuncuya şans vereceksin, sorumluluk vereceksin. Salah diye bir oyuncu vardı. Nasıldı? Biliyorsunuz dünyaca ünlü bir, iyi bir oyuncu değil mi? Evet. Muhammed Salah. Gençler birine öneriliyor. 100 bin dolar farkla kaybetti. Olay bitmiyor. Adam oradan işte Belçikalara, oralara gidiyor.
2: Çok uzak gitmeye gerek yok. Geçen akşam da aynı örneği verdik aslında. Melih Demiral'ın Fenerbahçe evet. altyapısından
1: Alanya.
2: Hayır önce gidip Portekiz'e, Portekiz'den Alanya. Yani oyuncu aslında Fenerbahçe altyapısından yetişip çok üst yüksek bedellere de belki transfer yapabilirdi ama o zamanlar görülmüyor bu oyuncular işte. Önce gidiyor Portekiz'e sonra Alanya'ya transfer oluyor. Sonra o seviyelerden tekrar Juventus'lar görüyor vesaire ama o oyuncu belki de daha küçük yaşlarda Fenerbahçe'den transfer yapıyor. Burada Fenerbahçe'nin bu anlamda başarısı da var yani hani Arda Güler gibi ama
1: o farklı seviyeden.
2: Merih de bu anlamda o zaman o şansı bulamamış isimler.
1: Bazı oyuncular formayı alır Arda Güler gibi. Hı hı. Bazı oyunculara o formayı verirsin Arda Güler gibi yaparsın. Anladın
2: Doğru.
1: mı?
2: Doğru.
1: Şimdi bir de en önemli detay ne biliyor musun? Bazı oyuncular o formayı alır diyorum ya bazı oyuncular. O formayı verdiğin oyuncular o formayı verdiğin oyunculara o şansı da vereceksin. Hı hı. Verirsen o oyuncu o seviyelere gelir. Bizde de o verilmiyor işte. Senin az önce anlattığın işte, örnek işte.
2: Merih Demiral işte yani.
1: Değil mi Savaş?
2: Olsaydı belki şeyin, çok farklı olurdu.
0: Bazı scout ekipleri
2: yine çok iyi ama
0: bazı scout isimler de yok şeye yapmış. Baktım aklıma gelmedi isim de ona ne bakmış.
1: Söyle.
0: Kevin De Bruyne mesela falan da ben bazen scoutlar izliyor yıldız olduktan sonra ben bunu işte 17 yaşındayken izledim kulübe sundum falan oluyor. En güzel numara abi o. Bir kere izlemiş olan da var olmayan da var. İsim vermeyeceğim şimdi.
1: Ya televizyonda en basiti Serkan Eşber Beşiktaş'a gelmeden önce çıkıyordu işte dizyası iyi bilmem ne Chelsea'den oradan o stoperleri bunları çekerim ederim diyordu mesela kiralık bedava uygun maliyetlere 22 milyon Akbatu'ya verdi. Yani ya onun bu söylem ben de şimdi
2: Ribery,
1: öyle bir
2: gibi oyuncuları
0: onun bir tane menajeri var abi Murat Ardışık diye Belçika'da bütün transferleri ona yaptırıyor ya. O buluyor gençleri tabii ki ya bir tane menajeri var ya yakın çalıştığı Kasımpaşa'dan beri. Televizyonda herkes zaten menajer herkes büyük şey scout.
2: Allah Allah. Ravşan Bey demiş ki Ribery, Kaka gibi oyuncuları kaçırdığımız gibi kaçırmıyoruz artık. Biraz akıllanmış takımlarız yazmış. Bence Galatasaray yönetimi şunu çok iyi düşünmeli. Dries Mertens eksikliğini çok hissediyor Galatasaray ve Can Uzun da o profil bir oyuncu değil. Hatta orijinal bir 10 numarada değil. Daha çok sahte 9 santrfor profili bir isim. O yüzden ben biraz ılık bakıyorum demiş.
0: O da
2: soğuk bakmıyor da ılık
0: beyefendi,
2: bakıyor. Böyle bir tabir
0: kim,
2: var. Beyefendi, sıcak kimdi? Soğuk diyoruz ya sıcak bakmak soğuk bakmak ılık
0: neydi?
2: Bakmak. Erkut Bey.
0: Erkut Bey ile ben aynı yerdeyim. Madem ki o tabiri kullanıyor ben de ılık bakıyorum Can Uzun transferine.
1: Peki hele hangisi daha iyi sıcak bakmak mı soğuk bakmak?
2: Sıcak bakmak.
1: Ben o zaman
2: olumlu
1: çok bakmak. Ben olumlu ve çok sıcak bakıyorum.
2: Kaynar bakıyorum diyeceğim ben.
1: Ben çok sıcak bakıyorum niye biliyor musun? İnsanlara belki göze hitap etmeyen bir stili yapısı olabilir ama oyuncu çok çabuk karar veriyor. Çok çabuk düşünüyor. Nerede duracağını biliyor. Bizim ligimizde düşünsene Osimhen önünde sağda Sané solunda Barış'la beraber
0: ama
1: arkada.
0: Tam ne oynatacaksın işte onu?
1: O forvetin arkasında şov yapar. Bak dikkat et o oyuncu bak izlediğiniz zaman neye dikkat edin biliyor musunuz arkadaşlar? Belki çok atletik çok hızlı gibi gelmiyor olabilir size. Ama o atletik çok hızlı oyunculardan daha çabuk düşünüyor karar veriyor. Bu daha önemli. Tekniği de var. Yaratıcı oyuncu. Bak bir şey söyleyeyim mi genç ve hala da geliştirebilecek. Nasıl geliştirir? Osimhen, Sané, Barış arkada Torreira'yla Lemina hatalarını top

0: oynatıyorsun, 6'da oynatıyorsun zaman zaman. Zaman zaman 8'e atıyorsun ama oyuncu sırtı dönük oynayamazsın. Orada o forvetlerin, stoperlerin arasında çabuk düşünüp karar vermek
1: gerekiyor. Brezilya milli takımına gitti oyuncu.
0: Tamam gitti, niye şimdi Dünya Kupası'na çağırmadılar? Hadi bundan sonra çağıracaklar.
2: Oraya gitmek kolay mı canım ya?
0: Tamam tabii. Gitti zor.
1: Antrenmana bile çıkmak büyük iş yani Brezilya milli takımına.
0: Şimdi oralarda bak, onun üzerine örnek vermek istemiyorum. Latin ülkelerinde bazı şeyler de oluyor, oralarda yaşanıyor. Yani o yüzden sakatlık önemli olan orada devamlılığı, sirkülasyonu iyi bak. Sarı'yı o bölgede ben verim alamam. 8-10'da oynayamaz. Sarı'yı al abi 6-8'de, oralarda belki bir şey yapabilir ama Torreira gibi oyuncu varken orada, Lemina gibi oyuncu varken daha hızlı oyuncuya ihtiyaç var orada. O mesafeleri daha çabuk kat edecek, hızlı karar verip hızlı düşünmesi gerekiyor. Tamam yani sana soruyorum, 2 senedir Sarı kaç maç oynadı, kaç asist, kaç golü var? Galatasaray gibi bir takımda ve oyun formasyonu hep rakip kaledesin ya. Önündeki oyuncularla beraber yapmayın abi, daha etkili. Schneider, Mertens olsa neler yapardı? O parayı o oyuncu, o tarzda oyuncu alırdı. Ben mesela, bana sorsan bu takımda Can Uzun neydi, Sara takasını kabul eder misin dese, bir dakika düşünmem, değiştirdim. Ben olsam, karar verici ben olsam bir dakika düşünmezdim. Sana bırakıyorum. Sen sıcak bakmayı bilirsin.
2: Okan Koç'un en mutedil ve dinlenebilir saati son dilimmiş, gördük. Şu dakikalarda yoruldu. Gayet iyi gidiyor. İlk iki periyotta gergin ve gelen iken şu dakikalarda diyebiliriz ki her gün gel ama ne? Bu modda gel.
0: Tüm abi beni gelen
1: demin sen arkadaşlar. Powerbank, senin powerbank de bozuk çıktı o zaman. Ne de düğmeye bas demişti bir şey. Ne demiştim bir şey ya, okudum ya, Serdar dedi ya.
0: Okan'ı kapatamıyor muyuz? Düğmesi yok mu demişti yani. Bir düğmeye basalım, kapatalım mı? Çok konuşmasın gibilerinden. Ama beni gerginleştiren, o çok konuşmama sebep olan sensin abi. Sana ben bir şey anlatmaya çalışıyorum, sen farklı bir şey anlatıyorsun. Farklı cümleler kurup aynı şeyi söylüyoruz aslında ama yapacak bir şey yok. Ne diyeyim abi, sonuçta izleyici müşteridir. Haklıdır. Ha, küfür hakaret etmedi
1: o zaman. Ben de seni seviyorum Okan Koç diyeyim o zaman.
0: Başımın üstünde yeri var.
2: Yok
1: ya, ama bir yorgunluk çökmüş hakikaten ya.
0: Biliyor musun?
2: Ben de beni seviyorum.
1: Bir yorgunluk çökmüş ama benimki
0: yorgunluk değil. Burukluk var. Yorgunluk değil, burukluk. Şimdi abi Galatasaray'ın kadrosunu konuşuyoruz. Aklıma sağ tarafta Sané, önde Osimhen, solda Barış, Torreira, Lemina, Sara, Sanchez, Abdülkerim, kaleci Uğurcan, Bayern Münih'ten aldıkları Sasha Boye yedek, sol tarafta Jakobs, Eren Elmalı milli takım, ikisi de gidiyor. Yani şimdi bunları düşündükçe bir burukluk oluşuyor içerimde.
2: Beşiktaş'ı düşünüyorsun.
0: Tabii düşünüyorum. Ha, sen bunlardan daha iyisini yaptın mı? Çok çok iyilerini yaptın 2003, 2004, 2005 yılında kadro olarak. 16, 17, 18 yıllarında çok çok daha iyi kadrolar kurdun. İmkanlar var mı? Var ama işte kurulmuyor diye ben bir burukluk ve bir durgunluk yaşıyorum. Ondan dolayı arkadaşlar, yani ben hepsinin iyi işler yapmasını, paraların boş harcanmaması, kaliteli kadrolar kurulsun, yıldız oyuncular gelsin. Geçen gittim, yemin ediyorum Aston Villa, Freiburg muydu o UEFA Kupası finali? Final evet. Maçını izledim. Ya o Freiburg takımını getir. Bak insanlar diyecek ya sen de çok iddia. Vallahi billahi bizim ligimizde ilk üçe zor girer ya. Bak ilk üçe ama adam...
2: Öyle olur ama gidersin, yenilirsin.
0: Yenilirsin işte. Kadro kalitesi, maliyetler, onlar bunlar bakıyorsun. Oyununa bakıyorsun ama... Şimdi Freiburg'dan kimi alır Galatasaray'da oynatırsın?
2: Neyse,
0: bir 10 numara var, 44 numara.
2: Biz bunları değil, daha pozitif durumları konuşalım.
0: O fena
2: konuşalım.
0: Değil bak, siyahi bir oyuncu var orada Freiburg'da. O
2: olumlu yönleri konuşalım biz daha çok.
0: 44 mu 46 şimdi, mı tam bilmiyorum.
2: Şimdi İlkay Gündoğan Dünya Kupası öncesi eleştirilen Leroy Sané'yi savunmuş. Neler söylemiş bir bakalım. Hem eski hem şimdiki yine takım arkadaşı hakkında.
3: Galatasaraylı İlkay Gündoğan Dünya Kupası başlamadan önce performansı nedeniyle eleştirilen takım arkadaşı Leroy Sané'ye destek verdi. İlkay Kiker dergisine verdiği röportajda Sané'nin milli takım davetini sonuna kadar hak ettiğini ifade etti. İlkay Gündoğan, Leroy'un sezonu benimkine çok benziyordu. Çalkantılıydı, inişler ve çıkışlar yaşandı. Bana göre asıl önemli olan şu, sezona sadece iyi başlamakla kalmadı, sezonu da iyi bitirdi. Zor durumlardan her seferinde kendini kurtarmayı başardı. Ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum. Bu kadroda yer almayı kesinlikle hak ediyor ifadelerini kullandı.
4: Baskısı var Almanya'nın, Musiala cezalarına gönderdi. Şut ve gol! Leroy Sané!
3: Tecrübeli yıldız Sané'nin zaman zaman eleştirilmesine neden olan tavırlarına da değindi. İlkay, Sané maçta bir şeyler %100 yolunda gitmediğinde bazen öfkesini biraz fazla belli ediyor. Bu aslında olumlu bir özellik. Çünkü o, insanların onun hakkında söylediklerinin tam tersini ifade ediyor. İnsanların düşündüğünün aksine

0: hiçbir şeyi umursamadığı anlamına gelmiyor. Tam tersi, en çok kendisine kızdığını gösteriyor şeklinde konuştu.
1: Evet, çok da iyi tanıyor. Şu anki formunu da biliyor. Sonuna kadar savunmuş Sané'yi. Savaş Çorlu, bu arada en son bir hazırlık maçı oynadılar Amerika Birleşik Devletleri ile Alman milli takımı. Orada da gol attı.
2: Şimdi Sané'yi sonuna kadar değil, sonun sonuna kadar savunurum yani. Sané öyle bir oyuncu ki Galatasaray'daki performansı belki zaman zaman düşüktü. Bu sezon beklenenin altında kaldı ama Alman milli takımın içinde çok değerli bir oyuncu. Çok klas bir oyuncu bir defa. Bu sezon net hatırlayabileceğim 3-5 tane maç sayabilirim. Zaman zaman yedek kaldı. Özellikle o Liverpool deplasmanında yedek kalması Sané'yi bayağı bir üzdü. Yapısal olarak biraz durgun bir oyuncu. Böyle bir Osimhen gibi, bir Icardi gibi, Salah gibi çok böyle sevincini dışarıya yansıtan bir oyuncu değil. Soğuk bir yapısı var ama çok iyi bir insan diyorlar takım içinde. Dolayısıyla Almanya milli takımına seçilmesi benim sürpriz olurdu. İlk ayda o dönemler en iyi bilen bir kişi olarak, takımda en iyi tanıdığı bir kişi olarak bence son derece doğru açıklama olmuş. Yani Sané belki bu sezon, geçtiğimiz sezonun çok daha üzerinde bir başarı bekliyorum açıkçası. Çünkü takımda değişiklikler de olacak. Ama milli takım içinde göreceğiz. Bana göre takımın bundan önce kazık maçlarında oynadığı maçlarda da çok iyi işler yaptı. Dünya Kupası'nda ses getirecek bir futbol sergileyeceğini düşünüyorum ben yani.
1: Sen ne düşünüyorsun Okan?
3: Şimdi Liverpool maçıyla ilgili bir üzüntü yaşadı dedin değil mi?
2: Deplasmanda oynamadığı için. Oynamadı çünkü orada şöyle bir bunu düğüm olarak söylerim. Yakın takım arkadaşlarına ben Okan Hoca ile gelmeden zaten buraya gelirken futbolcularla Okan Hoca bir görüşme yapıyor. Yıldız Hoca ile özellikle. Görüntülü hatırlayalım. İlk önce bir görüntülü görüşür. Söyle bir daha görüşür. Sistemini anlatır. Orada ben Şampiyonlar Ligi'nde oynadığım için tercih sebebiydi zaten dedi. Ya ki bu normal yani. Böyle yıldız oyuncular Şampiyonlar Ligi'ni özellikle maddiyat önemli ama o Şampiyonlar Ligi'de bir o kadar önemli. O yüzden o Liverpool deplasmanında oynamamak biraz kendisini üzmüştü.
3: Şimdi Sané'nin olması büyük bir tehdittir rakipler için orada. Belli olmuyor yani ne yapacağı. Bir anda süratleniyor, adam geçiyor, gol atıyor, atıyor. Kötü dönemlerde hiç çekilmez bu tarz oyuncular ama iyi dönemlerde sanatı maçı alacak bir potansiyelde oyuncu. Çok önemli maçlarda da çok iyi işler yaptı. Derbiler, Avrupa maçları, Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi maçları var. Yetenekli oyuncu. Yavaş yavaş uyum sağladı. İlk geldiği 5-6 hafta zaten sahada yoktu. Ondan sonra performansını arttırdı. Takımına katkı sağladı. Arkadaşlarını oynattı. Asistler yaptı. Goller attı. Enteresan bir oyuncu. Bir anda 5. vites, bir anda 2. vites. Çok iyi işler yapıyor. Kaliteli bir oyuncu. Yani az önce söylediğim gibi benim karşımda Sané gibi bir oyuncu olduğu zaman hiçbir zaman hata çıkmam. Her an yakın oynamaya çalışırım. Takımda bir kişi eksik. Bir de geçtiği zaman Sané tamamıyla orada dengeyi bozuyor. Yani her takımı olması gereken ihtiyaç duyulan bir oyuncu. Şimdi Liverpool maçında ne dedin sen? Oynamadı diye üzüldü. Değil mi? Şimdi Liverpool maçı kaç bitti? Oradaki maç.
1: Farklı mağlup oldu maçı söylüyorsun Galatasaray'ın.
3: Kaç maç bitti o?
1: 4 mü 5 mi?
3: 5 galiba öyle
1: ya da
3: bir şey.
1: 5.
3: Yani daha farklı da olabilirdi değil mi o maç? Neler
2: kaldı? Uğurcan'ın kurtarışları.
1: Yani çok çok stresli işte Galatasaray için zorlu bir
3: tabii.
1: maçtı.
3: Şimdi hayır konuyu nereye getireceğim? Daha da farklı bitebilirdi. Ama işte bak tabii. O maçta oynamadı. Demek ki oynaması gerekiyordu. Galatasaray 3. bölgede hiçbir şekilde üretkenlik anlamında oyunda organizasyon üretemedi. Atak üretemedi. Sané gibi bir oyuncu varsa senin rakibi en azından tanıyan, bilen oyuncular var karşısında onun. Onun neler yapabileceğini, potansiyelini bilen oyuncular var. Oynatmış olsaydı belki o maç daha farklı şekillenebilirdi. Yani bu kadar zor durumda kalmazdı Galatasaray. Şunu demek istiyorum. Sané çok iyi bir oyuncu. Yeter ki doğru zamanda tercih edilse yani çok daha farklı şeyler yapar.
2: Melike o maçın oynanmadan bir gün öncesinde seni yayınladık ama farklı bir yayınladık yine burada. Maç kadrosunda Salah'ı Boya ikisi oynayacak dediğim zaman çok ciddi tepki çekti. Hadi ya oradan
3: kimse
2: ya
3: inanmadı değil mi? Ben de
2: inanmadı. Beraber dikkatli ben ikisi oynadığım zaman
3: ertesi şaşırdım ya.
2: Yani 21:45 saatlerinde kadro açıklandığı zaman herkes şok olmuştu. Ben bekliyordum. Bana sürpriz olmadı. Yani Sané niye şok olmasın ya da Sané niye üzülmesin? Şimdi baktığın zaman futbol sever olarak iki tane beki o maçta düşünüyoruz. Öyleyse hep maçta olmaması Sané'nin tabii ki yani kendini sana yerine koy. Bu sahayı en iyi sen bilirsin. Biz sahada profesyonel olarak
3: oynamadık. Sabahtan beri şimdi sağ tarafta Boya, sol tarafta Salah. Rakip senin devamlı üstüne gelen bir rakibin var. Etkili, evet. Üretken. Yani ligi bilen, ya, o lig Şampiyonlar Ligi'ni çok iyi bilen ve yaratıcı oyunculara sahip. O yaratıcı oyuncuları tehdit edebilecek oyuncuların varken en azından onlarla sahaya çıkman lazım. Sen belli bir yere kadar bu takımlara alanları daraltabilirsin. Kendi sahanda tabii ki de kabullendirdin. Kazandın maçları. Büyük bir başarı. İki maçı da kazandın Liverpool. Ama orada parselizasyon olarak sahanın enini boyunu her anlamda

0: taraftar desteğiyle daha yürekli, cesaretli ve çok üst seviyeli oyunculara karşı senin de tehdit unsuru yaratabilecek oyuncu varken değerlendirmen gerekiyordu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Okan Hoca orada hata yaptı. Çocuk da üzüldü. Senin doğru düzgün pozisyonun yoktu. Sana gibi oyuncu varken değerlendir, alacaksın. Risk almadan hedefe gidemezsin. O hedefe risk alarak
1: gidersin. Okan Hoca da öyle bir risk aldı işte o zaman.
0: Ya öyle bir risk öyle alırsan bir böyle bir skorla karşı karşıya kalırsın.
2: Hadi ben kimim yapalım o zaman. Bakalım bunu kim bilecek. Kazandığım 24 kupayla tam bir kupa canavarıyım. Cristiano, Mbappe, Hazard gibi çok yetenekli takım arkadaşlarım oldu. Kariyerim boyunca İngiltere, Fransa ve İspanya'da oynadım. Luis Enrique, Carlo Ancelotti ve Unai Emery gibi teknik adamlarla çalıştım. Bu sezonki performansımla milli takıma neden çağrılmadım? Siz yorumlayın. Bu kim acaba?
1: İngiltere, Fransa ve İspanya'da oynamış. Bu bir yani.
2: Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Evet bakın.
1: Bu bir İtalyan değil.
2: Ben kimim de bir sustu.
1: Bu bir İtalyan değil.
2: Nereli acaba?
1: İşte onu oradan bulup oradan yürüyeceğiz. İtalyan değil. Carlo Ancelotti.
2: Yabancı tabii.
1: Büyük sevdi ki.
2: Söylememe yani gerek yok.
0: Hazard, Mbappe, Cristiano mu?
2: Selman Bey, tebrik ediyorum.
1: Ne kadar çabuk ya.
2: Aynen. Daha bir 42
0: İspanyol saniye olmuş. İspanyol bir oyuncu mu?
2: Olabilir.
0: Cristiano, Mbappe, Hazard da nerede oynadı? Real Madrid'de oynamıştır. Hazard da Real Madrid, Cristiano. Mbappe ile Real Madrid'de oynadı mı acaba? Oynadı galiba. Kariyer boyunca İngiltere, Fransa, İspanya'da oynadım. İngiltere'de,
1: Arabistan'da falan mı şu anda acaba?
0: Ben Fransa'da İngiltere. Şey mi? Ya Fenerbahçe Asensio mu?
2: Helal olsun. Bravo. Tebrik ediyorum.
0: Sadece Fransa Ligi'nde oynayıp oynamadığını tam bilmiyorum.
2: Paris Saint-Germain.
0: Onu bilmiyordum. Hatırlamadım onu.
2: Tabii ki. Tebrik ediyorum Selman Bey'i de, Okan Koç seni de bildiğin için. Şimdi logolarımız var. Hadi gelsin bakalım.
0: En zoru geldi. Giresun mu? Fındık.
2: Güzel cevap ama değil.
1: Fındıklara bakalım şimdi. Fındık. Giresun.
0: Neresi
2: Ordu.
0: Melike?
2: Fındık deyince aklınıza neresi?
1: Ordu gelir.
0: Ordu Giresun.
1: 52 Ordu. Ya da Ordu.
2: Ordu. 52 Ordu.
0: Tamam Ordu Giresun işte.
2: Giresun dedikten sonra hemen Ordu
1: derim. Fındık nerede diye Giresun, Ordu, Trabzon olan yerler.
2: Acaba Giresun fındığı mı Ordu fındığı mı diye bir tartışma tabii ki başlatmayacağım. Giresun'a da Ordu'ya da buradan sevgiler.
1: Ya, çok yerde fındık var. Sakarya'da fındık var.
2: Bu
1: Sakarya'da
2: biraz fındık. Uzun fındık evet. Oluyor. Nasıl biliyorum?
1: Evet, uzun oluyor.
0: O bölge tepelere çıktığın orada zaman yetişmedin mi sen de? Nerede dedin sen?
2: Sakarya'da yetişmedim ama giderdim eskiden. İzmit'e giderdim ben, Sakarya'ya değil.
1: Her türlü meyveyi, sebze ağacından toplayıp yemeye bayılırım. Bir yerde gördüm sonra hemen yanaşıyorum da. Çalma dışında olmasın. Yolda gelirken falan bile gördüm.
0: Çalma dışında araya bak sıkıştırıyor. Çalmıyorum yani demek.
1: Çocukken
0: az indirme. Sen de zıplandın çocuk.
2: İstanbul'da
0: yaramaz
2: bile
0: çocuk.
2: Çevrede böyle meyve ağaçları falan vardı. Yani ben de kendimi yaşlı hissedeceğim şimdi ama dut ağacı çok vardı mesela.
1: Dökülüyor.
2: Her yer dut dökülürdü böyle. O şey doğru yani. Eskiden
0: çarşaf alırdık, ağacı sallardık.
2: Doğru yani gerçekten.
0: Eskiden çarşafları alırdık arkadaşlarla, ağacı sallardık böyle yere dökülmesin diye, o çarşafın içine sonra toplardık, bölüşürdük.
2: Ha dedikleri
0: bak,
2: evet.
0: Çalmak dışında diyor ya, küçükken ya itiraf küçükken. Et kardeşim, ben komşunun bahçesini aldım da
1: şu anda mesela
0: ne bulsam alırdım.
1: İzin alırım mesela.
0: Çocuktuk o zaman.
1: Bahçeden dışarı bir taşmışsa onu göz helal hakkı falan diyorlar da ben izin alacaksın. Dışarı taşma
0: ya,
1: falan.
0: Ya bırakmışları ya, burada şimdi bana şey yapma.
1: Öyle ama abi.
0: Ya vallahi az dalmamışsındır sen komşunun bahçesini.
1: Çocukken çok yaptık abi. Akşamdan plan yapıyorduk.
2: Akşamdan plan yapıyorduk. Yetişmiyor zaten biraz. Eski o ağaçlar eski kadar.
0: Çocukluğumuzda yaşadığımız güzel onlar, günler, onlar güzel anılar.
2: Işte aşırma derdine ben burada bir
1: ya dedi, hepsi başka komşumuz bir derdi.
2: Hadi ikinci logo gelsin. Bunun sonu gelmeyecek. Yine tartışmaya başlayacaklar. Evet. Yine bir şehir.
0: Mersin, Hatay, Mersin olabilir mi o taraflar?
2: Değil.
1: Bu sefer Karadeniz değil.
2: İç Ege'lere gidin şöyle.
0: Kavşanlı mı?
2: Hayır.
1: Ya. Aydın olmaz.
0: Yok, Aydın siyah beyazdı.
1: Doğru.
2: İç Ege, yani denize kıyısı olmayan bir iç Ege şehri söylüyor. çok da yani hani mesela şöyle buralı çok insan çıkmaz benim karşıma. Yani öyle vardır öyle şeyler. Aslında orada belki de
1: Afyon
2: var benim karşıma. Hadi yaklaştım.
1: Kütahya Tavşanlı.
2: Uşak. Uşak.
1: Uşak bak oraya gelecektim. Kütahya Tavşanlı Uşak diyecektim. Uşak'a geldi.
2: Evet. Uşak. Uşak Spor. Uşak'a buradan selamlar. Sonuncusu gelsin.
0: Goller var mı?
2: Var var. Hepsi var.
0: Kartal var burada. Kartallar hepsi.
2: Levent Tüzemen Uşak demiş. Nedim Yiğit Hocam. Herkes burada bizi izliyor. Harikasınız. İbrahim Uslu. Mesajınızı şimdi gördüm. Hepinize tebrik ediyorum. Selamlar. Bildiniz.
0: Ha, orada hepsi yazıyor şeye. Google'a.
2: Aa, onların oradan demesine buralar. Gerek var mı? Bak isimleri saydım. Levent Tüzemen, Nedim Yiğit, İbrahim Uslu.
1: Ama bu bilgi yarışması değil ki abi. Logo nereden bulacak onu?
2: Bu hangi logo? Hadi bakalım. Bunu bilin şimdi. Bu kolay değil. Bu,
0: yazıyorsun oraya
1: çıkıyor. Bu kolay çıkıyor. Değil. Logosu çok güzel yalnız bunun.
0: Bu kartal var ama çok güzel logosu hakikaten ha. Ya kartalın olduğu yer ya.
2: Bir iç Anadolu.
0: Neye güldün?
2: Bir iç Anadolu yine şehri. Bir futbol şehri yani çok severiz yani.
0: İç Anadolu.
2: Tribünü, seyircisi.
1: İç Anadolu.
0: Allah Allah.
2: Futbol dolu bir şehir yani.
0: İç Anadolu.
2: Futbolun çok yakıştığı bir şehir yani.
0: Allah Allah, İç Anadolu.
2: Soğuk bir şehir.
0: Kars mı?
2: İç Anadolu.
1: Aa, soğuk bir şehir Kütahya geliyor aklıma ya.
2: Değil de.
0: Yakın mı oğlum?
2: Yaklaştın.
1: Kütahya, Uşak,
2: Kütahya Afyon. Deyince ne gelir arkasından genelde? Oralarda. Açtın ağzını. Söyleyemedi. Şehir mi aklına gelmedi?
1: Şehir aklıma gelmedi.
2: Aa, nasıl şehir? Ne şehir?
1: Demin sen söyledin de.
2: Aa. Söylemedim. Yok.
0: Vallahi benim beynim.
2: Ya bir Kütahya. Bir de ne var?
0: Kırşehir mi?
2: Ne yok şehir? Ya, ne Kırşehir? Futbol şehri dedim ya, bu futbolla çok yakışan bir şehir. Eskiden Süper Lig'de ne eserdi bir de o bir takımı, şehrin takımı. Bu da Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri.
1: Eskişehir diyeceğim de dediğin.
2: Aa, nasıl diyemedin, evet ya.
1: Renk farklı, Eskişehir Anadolu.
0: Eskişehir Anadolu bu Faaliyetleri. Eskişehir Spor yani futbola yakışan Eskişehir Spor olarak biliyorum ben.
2: Anadolu tamam da Eskişehir'de ya, bir tane mi takım var? Hemen tamam aklınızda Eskişehir İlhan Spor geliyor.
1: İlhan Barhocam çalıştırıyordu geçen sene.
2: Yani ben bence çok iyi ipuçları verdim. Öyle düşünüyorum yani.
0: Tamam da neredeyse. Eskişehir denli mi direkt akla Eskişehir Spor geliyor.
1: Eskişehir demeyi
2: tamam da mesela.
1: Ben hep, ya bak Eskişehir Anadolu'nun.
2: Kütahya, Eskişehir. Eskişehir'e yakın ne var dersin? Bulmadınız yani.
1: Hayır, şimdi seyircisi falan çok iyi dedin
2: renkten
1: ama.
2: Renkten yürüyemediniz.
1: Büyük bir şey.
0: Renkten Eskişehir yürüyemedim ben.
1: Evet. Renk şey unuttu bir. Bir de Eskişehir, Eskişehir Anadolu demek.
2: Anadolu, İç Anadolu.
1: Hayır doğru, İç Anadolu değil. Eskişehir Anadolu da biliyorum. Hatta geçen sene İlhan Var çalıştırıyordu hatta bu takımı da yani. Sen
2: ben de şehri bulun ya diye yaptım ama yapamadım.
0: Karşılıklı oynamışım.
2: Neyse. Fotoğraflarımız var çok güzel. İyi ki gelsin. Tanıyın bakalım kim bu? Sırayla geldi değil mi?
0: Bu ligimizde oynayan
1: eski mi yeni mi sen onu söyle. Futbolcu.
2: Aktif futbolcu.
0: Aktif futbolcu kim bu ya? Gaziantep'te mi oynuyor acaba?
2: Onu şimdi durun söylemeyeceğim. Bugün bu futbolcunun adı geçti.
0: Nerede geçti?
1: Bizim programda.
2: Yani bu bir futbol programı olduğu için yani.
0: Bizim programda.
2: O kadar çok.
0: Programda.
2: Evet bizim program. O kadar çok geldi adı geçen futbolcu vardır ki bunu ipucundan saymayabilirsiniz. Ama bugün hani konu dışı adı geçen övdüğünüz bir isim de öyle söyleyeyim.
1: Konu dışı.
2: Evet. Övdünüz bugün oyuncuyu. Çok güzel sezon geçirdi diye.
0: Mustafa Eskerlaç mı?
2: Bravo, hafıza iyi. Ama eski takımında.
0: Yani ya, bu
1: Antep'de şey
2: ya. Allah Allah.
0: Futbolcu da Antep'te yani Trabzonspor formalı koysana oyuncuya.
2: Niye koyayım ya Trabzonspor formalı?
0: Yusuf Erdoğan'a da benzettim biliyor musun biraz bak.
2: Trabzonspor formalı koyunca hemen bileceksin biraz. Yani, eğlenelim şurada. Aa. İkincisi gelsin.
0: Bak o ipucuyu vermeseydin, övdüğünüz futbolcu demeseydin bulamazdım ben.
2: İşte biz de bunun için buradayız.
1: Çaykur Rize.
2: Takımı bildin tabii ki. Evet. Hadi gidin bakalım. Yine sık sık övülen, bugün adı geçmedi ama.
0: Yabancı bir oyuncu değil mi?
2: Türk
0: mu?
1: Ufak boylu ya.
0: Kim bu ya?
2: Kim acaba?
1: Türk dedin değil mi?
2: Türk. Yine aktif olduğu, aktif futbolcu ama şu andaki takımını vermedik. Öyle bir şey yapmışız bugün.
0: Tamam da yani niye şu andaki
2: takımda? Şu anda başka takımda yine Türkiye'de.
1: Süper Lig'de yine.
2: Evet.
0: Rize'de kim var? Başka hatta, takımda mı oynuyor şu anda?
2: Evet, hatta bu, o takımdan önce de bu Çaykur Rize'de değildi. Yine başka bir takımdaydı. Kim acaba?
1: Yüzü çok tanıdık ya. Aa diyeceğiz bak Okan şimdi.
2: Bu oyuncunun da Trabzonspor'u var. Dur onu söylemeyeceğiz. Trabzonspor'u var.
0: Öyle başka neresi mi? Evet, şu anda oynadığı takım hangi takım?
2: Sıcak denizlere in. Levent Tüzemen bravo.
0: Şu anda oynadığı takım hangi takım?
2: İstanbul'da.
0: Başakşehir'de mi?
2: Olabilir.
0: Yusuf Sarı.
2: Bravo.
0: Evet.
2: Gelsin.
1: Bilmemiz lazım.
2: Daha ne yapalım? Sonuncu fotoğraf geliyor. Bu kim?
0: Şey ya.
1: Serdar.
2: Ama çok ikonik.
1: Bu sefer bana falan gitmeye gerek yok.
2: Yani. Bu size ne yaptı?
1: Evet oradan direkt yok, oradan yakaladım.
0: Bıyıklarından falan saç sütünden
1: tanıdım. Yok direkt skoli sevincinden.
0: Size ben bıyıkları saç sütünden tanıdım.
2: Pek burada yapamamıştım ama. Olsun biz yaptı sayıyoruz. Hemen bildiler Serdar Gürler'i.
0: Gollere geçiyoruz.
2: Geçeceğiz tabii ki. Gelsin ilk pozisyonumuz. Gol mü değil mi?
0: Gol.
2: Gol dedi Okan Koç. Savaş Çorlu.
0: Değil.
2: Değil dedi Savaş Çorlu. İzleyelim. Gol.
0: Kapatmış fena.
2: İkinci pozisyon gelsin.
0: Bak bu da fena kapatmış ayak içinde. Dur bakayım. Bak ayak içi fena ama işte bu köşeyi bırakıyor mu? Bu kalecinin sağına.
1: Bu vuruş gol olmaz.
0: İşte burada kalecinin sağına bırakıyor mu abi? Bu dün istedim bir oyuncu. Kim bu? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Ayağını kapatmış. Ya kaleci kurtarıyor ya da gol. Hangisini diyeyim?
1: Ben gol değil dedim.
2: Değil dedi.
0: Kazanmak istiyorsam gol değil diyeyim o zaman. 1-0 öndeyim. Gol diyeyim hadi gol.
2: Gol. Üçüncüyü sana yine iki baş farklı yanıt aldık. İzliyoruz.
0: Yalnız kapatmış ayağını ya. Güzel ya. Bak gör. Güzel kapatmış.
1: O vuruşa gol olur mu ya? O kapatmadı ya. Ayak nasıl havada gördün mü?
0: Dağlara taşıyor.
1: Oturacak ayağını.
2: 1-1. Son pozisyon.
1: Şimdi önce Okan'a bırakacağım sonra ben söyleyeceğim. Şimdi hadi sıra bakalım. Onda.
0: Ya bunu da artık atamayam yani. Bunu da atamıyorsa bıraksın futbolu. Dur bakayım. Şimdi öyle bir ilginç pozisyon ki kim yapıyor bunu, Yunus Emre mi yapıyor?
2: Yunus Emre.
0: Yunus Emre'yi de biliyorum, kardeşimi severim. Yani böyle marjinal şeyler yapmayı seviyor. Enteresan bir sonuç çıkabilir buradan. Ben ne diyorum biliyor musun? Ben ne diyeyim? Söyleyeyim mi?
2: Söylersen iyi olur.
0: 2 dakika düşünme payı istiyorum. Kusura bakmayın. Yani, tabii şu anda daha böyle onu analiz edip yani bir ağır çekimde oynatırsa ona
2: diyor
0: göre tam net karar vermek istiyorum.
2: Yunus Emre Okan Koç'a basit soramazdım diyor.
0: Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Yunus Emre yani ilginç bir şey olmasa koymaz bunu. Ama bakıyorum bak burada dur Yunus. Bak burada dur.
2: Zaten duracak, izleyemeyeceksin.
0: Bak, yani kalçayı malçayı da yatırıyor adam, anladın mı? Vücudu da yatırıyor, kalçayı da yatırıyor. Topa vuruyor ya, yere çarpıp kaleciden yukarı çıkıyor ya da gol abi. Yani
2: ya gol ya gol.
0: Enteresan bir cevap. Yani enteresan bir şey bu yani pozisyon. Sen ne diyorsun ya? Ben
1: yine,
0: gol ben
1: yine,
0: gol
1: yine
0: diyorum.
1: Ayağın uzanıp gol vuramıyor
0: diyorum.
1: Gol değil.
0: Tamam ben gol diyorum.
1: Vuramıyor, gol değil.
0: Yani
1: çok vuruş, bak vuruş anına bak abi.
0: Bak kardeşim vücudu yatırıyor, kalçayı da
1: kaleye
0: yatırıyor.
1: Kaleye bakmıyor, topa tam olarak konsantre olamıyor bak şimdi.
0: Nereye kaleye bak?
1: Ucunda top ayağının ucunda.
0: Orada tabii altı top pasın içinde kaleye mi bakacak?
1: Top ayağına oturmuyor bak.
0: Tamam da kalenin altı pasın içinde kaleye mi bakacak? Topa bakacaksın orada. Ha ayağı oturup oturmadığını tam net göremiyorum ama bana oturmuş gibi geliyor.
2: Şu nihai anda kararları dinleyelim.
0: Nihai karar benim gol.
1: Değil.
2: İzliyoruz.
0: Bak ne dedim sana? Ya yere vurup üstten çıkacak ya da kaleciye çarpacak ya da gol olacak dedim ama
1: yeriden
0: gol olmadı.
1: Geldim.
2: Tebrikler.
0: Bravo, tebrik ederim.
2: Geriden geldi.
0: Helal olsun
2: milli
0: sana.
2: Takım gibi oldu.
0: Çak.
2: 1-0'dan 2-1 yaptın. Tebrik ediyorum.
1: Açılış gülerken, kapanış gülerken. Aradaki o somurtkan yere atamıyorum.
0: Senin yüzünden zaten burada bizi kızdırdın, gerdin.
2: Çabuk teşekkür ediyorum.
1: Ağzına teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
2: Bilmiyorum bu hafta görüşemezsek bir süre görüşemeyeceğiz. Ben de yolculuğa çıkacağım.
0: Yolun açık
2: İnşallah
0: olsun.
2: İnşallah bir aksilik olmazsa Dünya Kupası için. Bir hem öncesinde bir izin, sonrasında bir Dünya Kupası serüveni yaşamayı hayal ediyorum. Bir aksilik olmazsa çok teşekkür
1: İnşallah
2: ederim.
1: İnşallah güzel, biz de ekranda sen orada güzel haberlerde.
0: Çok güzel anılara şahitlik edeceksin. Çok şanslısın.

0: Sana iyi yolculuklar diliyorum. Allah yolunu açık etsin.
1: İnşallah milli takımımızın yolunu açık olsun.
0: Senin gibi futbol
1: olsun,
0: insanının
1: öncelikle
0: oralarda olması bize de şans getirecektir. Dualarını, temennilerini oradaki futbolculara ilet. Buradaki bütün Türk halkının sizin yanınızda olduğunu da
1: söyleyeyim. Yani görevli olarak gitmediğim için futbolculara iletemem muhtemelen ama kalpten yakın mesajlarımı gönderirim. Çok teşekkür ederim. Bu arada izleyicilerimiz merak etmeyin. Hemen gitmiyorum yani, hafta sonuna kadar buradayım. Bugün Gündem Özel programında Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan konuğumuz olacak.
0: Kaçta gelecek?
1: Yayındayız. Hemen saatimizi de söyleyelim, paylaşalım. 20 olması lazım. Evet. Ertuğrul Doğan konuğumuz olacak. Gece yine 12'de, bu sefer 00'da da son sayfada birlikteyiz. Yani hemen gitmiyorum. Bol bol görüşeceğiz. Onun altını çizeyim. Sadece şimdilik hoşçakalın.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Tekrar program.
3: İyi akşamlar. A Spor ekranına transfer raporuna hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Yeni bir sezon, yeni bir transfer sezonu yaklaşırken sizinle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi A Spor'un fenomen programı transfer raporunda bu sezonda yine her zaman olduğu gibi en sıcak transfer bilgilerini aktarmaya çalışacağız. Zaman zaman duyduğumuz özel bilgileri, zaman zaman da gün içerisinde gündemdeki haberleri yine paylaşıp üzerine konuşacağız. Bu akşam Zafer Tüzün ve Kartal Yiğit'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: Teşekkürler. Kartal Yiğit, hoş bulduk. Geldin sen de. Şimdi tabii ki transfer döneminin başlamasına daha zaman var. Ama takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Ön hazırlıklar var. Bazı biten transferler var. Yine aynı şekilde örneğin Trabzonspor mesela şu an en hızlı giden kulüp. Bu arada Bordo Mavili Kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yarın A-Spor'un özel konuğu olacağını, canlı yayında soruları yanıtlayacağını saatler 20'yi gösterdiğinde hatırlatalım baştan. Yine programın içerisinde de Bordo Mavilileri konuşacağız. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tüm takımlarımızdaki transfer hamlelerini zaman zaman Anadolu'dan, zaman zaman yurt dışından, her zaman olduğu gibi bu programda aktarmaya çalışacağız. A-Spor'da 12 yılım olmuştur, 2014-15'ten beri yani buradayım hocam. En çok ilgi gören programlardan birisidir transfer raporu.
4: Vallahi 12 deme, ben başka şeyler hatırlıyorum. 12 sene şampiyon olamamış falan filan.
3: 12 travmatik bir rakam.
4: Travmatik bir rakam benim için.
3: İnşallah 12'de kalsın hocam.
4: Senin için yani. Hayırlı olsun.
3: Sağ olun, teşekkür ediyoruz hepimiz için tabii ki. Şimdi Fenerbahçe ile başlayacağız. Malum Aziz Bey yeniden başkanlığa seçildi. Uzun bir aranın ardından Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de transfer hamleleri nasıl gerçekleşir? Transfer süreci nasıl işler? Programın da formatı gereği ağırlıklı olarak transfer üzerinden konuşacağız hep. Ama öncelikle seçimi de bir değerlendirmek lazım. Ardından zaten geçiş yaparız hoca konusuna da. Hangi bölgelere ihtiyaç var, hepsini masaya yatırırız. Nasıl geçti seçim sizce? Aziz Bey size göre neden kazandı? Hakan Bey neden kaybetti?
4: Ya şöyle, iki başkan da Fenerbahçe'de karşılığı oldu artık. Zaten Aziz Başkan tecrübeyi temsil ediyordu. Daha evvel 20 sene çalışmış olmasıyla birlikte. Senelerce şampiyonluk da

0: yaşatmış bir başkan olarak tecrübeyi temsil ediyordu. Daima karşılığı var. Hakan Başkan'ı da Fenerbahçeliler bu seçimle birlikte tanıdı. Belli ki o da gençliğiyle, dinamizmiyle, vizyonuyla Fenerbahçe'ye ileride çok şeyler katabileceğini gösterdi. Artık onun da karşılığı vardır Fenerbahçe'de. Öncelikle Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum.
1: Evet.
0: Yeniden ki bana göre de Aziz Başkan ama bugün ama yarın tekrar bir göreve gelip ondan sonra bu kulübün her zaman söylediğim gibi kaybetmiş olduğu ve taraftarın artık yeniden güçlü ve büyük bir Fenerbahçe'yi seyretme adına arzuları vardı, isteği vardı. Bunun yanı sıra 12 sene olmuş gelmeyen şampiyonluğun stresi var. Onun için gerektiğinde masaya yumruğunu vurabilecek heybetli bir duruş arıyordu Fenerbahçe. Her iki başkanda da bu mevcuttu ama Aziz Başkan'ın geçmişteki hizmetlerine dair o yönde insanlar kongre üyeleri tercihini kullandı. Aziz Başkan'a bir şans daha vermek istediler. Aziz Başkan da zaten her zaman Fenerbahçe'nin Fenerbahçeli başkanlığının verdiği yetkileri Fenerbahçe lehine kullanabilen birinci sıradaki başkandır. Onun evet. için de kendisi için de hayırlı olsun diyorum. Tahmin ediyoruz ki galiba Aykut Hoca ile çalışacak.
1: Evet, onunla ilgili zaten konuşacağız. Evet. Kartal Yiğit'e de bir soralım. Sen nasıl dışarıdan bir gözle seçimi değerlendiriyorsun? Sence Aziz Bey neden seçildi? Hakan Bey neden seçimi kaybetti? Görüşün nedir?
2: Benim şahsi fikrim Sayın Aziz Yıldırım kazanmasının en büyük nedeni Hakan Bey'e göre daha böyle gerçekçi gitti. Yani tecrübesine, geçmişteki tecrübesine dayanarak daha gerçekçi konuşmalar yaptı. İşte kulübün borcunun olduğunu, finansal fair play çerçevesinde bazı şeylere izin verilmeyeceğini ve bu çerçevede hareket edeceklerini, stat projesi bence etkileyiciydi. Çünkü artık kulüplerin günümüzdeki en büyük gelirlerinden biri stat gelirleri, kombine gelirleri, loca tabii. gelirleri. Yani Sayın Aziz Yıldırım ve Nihat Bey stadı büyüteceklerini, 60 bin kişiye bu rakamın oluşacağını ve projenin de hemen hemen bittiğini söyleyince oradan da ben hali hazır bir oy aldığını düşünüyorum. Ama daha da önemlisi Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanlığından istemediği bir şekilde kötü bir performansa ayrılmasından sonra kongre üyeleri, delegeler Sayın Yıldırım'ın bu seçimden önce işte bir dönem istiyorum. Zaten ben de artık işte belli bir yaşa geldim. Bir dönem sonra yokum demesinin duygusal yansıması olduğunu düşünüyorum ben. Yani oraya gelen üyeler aslında belki daha öncesinde kesinlikle Hakan Bey'e oy vermeyi düşünenlerin olduğunu tahmin edebiliriz. Ya işte Hakan Bey bir tarafta genç, enerjik, maddi açıdan da güçlü bir figür. Ona verelim diyenlerin olduğunu düşünüyorum ben. Tahmin edebiliyorum. Hem de bu öyle bir azınlık da değil. Bayağı bir çoğunluk olacağını tahmin edebiliyorum. Ama Aziz Bey'in ben gelirsem bir dönem gelirim. Bundan sonra şampiyon yaparım. Şampiyon yaptıktan sonra bırakırım şeklindeki söylemleri delegeler üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz duygusal olarak konuştu. Daha öncesinde işte demin de dediğim gibi kötü bir ayrılış vardı Sayın Yıldırım adına. Ama bu sefer kongre üyeleri dediler ki kötü bir finish yapan Aziz Bey bir kere daha bizden oy istiyor. Biz bir kere daha oy verelim. Aziz Yıldırım'ı başkan seçelim ki bir önceki kongrede Sayın Ali Koç'a karşı hakikaten çok ağır bir mağlubiyet almıştı Sayın Yıldırım. Bu sefer biz bunu telafi edelim. Bizim önemli efsane başkanlarımızdan sayılan Aziz Yıldırım'a da hiç olmazsa bundan sonraki yaşamında biz son kez bir Fenerbahçe başkanlığı vererek veda edelim. Biraz da ahd-i vefa örneği gösterelim diyerek bence sandıklara koştular. İşin en fazla anlatılacak boyutu budur. Yoksa Hakan Bey de hakikaten iyi çalıştı. İşte Zafer abi benden daha iyi biliyor camiayı. Hakan Bey'i de tanıyor. Orada Hakan Bey'in işte bir taraftar gibi hareket etmesi, hakikaten o da çok iyi bir Fenerbahçeli. Maddi, manevi her türlü işin içinde olacağını deklare etmesi, o da önemlidir. Ama dediğim gibi Fenerbahçe kongre üyeleri Sayın Yıldırım'a kendi dönemlerinde, işte döneminde Fenerbahçe'ye çok şeyler katmış, adeta efsane olmuş bir başkana son kez bir vefa örneği göstererek bence seçmiştir. He, şunu da söyleyebilirim Koray. Çok canlı bir Serdar Adalı örneği var. Serdar Adalı bugüne kadar ki işte girdiği 3 seçim yılında kaybetti.
1: Evet.
2: Ama pes etmedi. Ben dedi Beşiktaş başkanı olacağım dedi ve en sonunda oldu. Yani Hakan Bey'in ben kaybedecek hiçbir şey, bundan sonra kaybedecek
0: tabii.
2: hiçbir şeyi olmadığını görüyorum ki zaten seçilemediği için doğal olarak bir muhalefet lideri konumunda. Bundan sonra Aziz Bey'den sonra yine Hakan Safi en güçlü adaylardan biridir. Yani kendisinin kararı, bundan sonra aday olur mu olmaz mı bilemem ama ileriki yıllarda Hakan Bey'in yine başkan olma şansı elbette var. Ama burada kongre, Fenerbahçe Kongresi biraz vefa örneği göstererek Sayın Yıldırım'ı seçmiştir.
1: Yani Hakan Bey seçimi kaybetti aslında ama genel olarak bakıldığında kaybeden değil, yine kendi adına kazanımları olan bir süreci geride bıraktı tabii, tabii. değil mi? Gözüken
0: o. Şimdi zaten ben seçimden önce de söyledim. Bu seçim dedim kişilerin değil Fenerbahçe'nin seçimi dedim yani. Hakikaten kaybeden olmayacak, kazanan ama Fenerbahçe olacak diye söyledim. Yayında şeyde seçimden önceki yaptığımız yayında. Evet bir karşılık buldu artık Hakan Bey. Şimdi Aziz Bey'in daha evvelki tecrübesi ve camiadaki karşılığı Aziz Bey evet tecrübesiyle camianın etkisi nedeniyle hala güçlü bir adaydı. Yani bu kim olursa olsun karşısında güçlü bir aday Aziz Yıldırım. Bu bir gerçek. Yani zaten Hakan Bey de dile getiriyor. Diyor ki efsane başkanımız diyor Aziz Başkan bizim diyor. Ama bugünkü tabloya baktığımız zaman Hakan Safi de son günlerde güçlü bir futbol projesiyle yapmak istediği transferlerle falan ondan sonra bir açıkladığı şeylerle vizyonuyla o da artık bir karşılık buldu Fenerbahçe'de. Kartal'ın söylediği gibi bundan sonra eğer tercihini tekrar Fenerbahçe başkanlığı için aday olacağım derse artık onun da bir karşılığı var. İlk defa bir seçime girip de kimsenin bilmediği bir Hakan Safi 10 bin oy alması da gene bir başarıdır.
2: Tabii canım,
0: yani.
2: Kolay değil.
0: Çünkü karşıda güçlü bir profil var.
2: Yıldırım
0: yani.
2: Var.
0: Onun için iki tarafta her şeyiyle maddi manevi Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda her şeyini verebileceğini söyledi. Bu da hemen hemen 20 küsür güne kadar çok net söylemeyeyim ama genç bir jenerasyonun olduğu artık söyleniyor Fenerbahçe kongre üyesi. Bu çok önemli bir detay yani. Çünkü gençlerle yaş almış insanların, kongre üyelerinin inanılmaz fikir farklılıkları var. Onlar çok Tabii. değişik bakıyorlar olaya.
2: Doğru.
0: Onlar için öncelikli mesela transfer bir hoca önceliği var. Ama diğer tarafta tecrübe, camianın etkisine önem veren bir kısım var. Ama çok güzel bir kongre geçti. Kardeşlik içinde iki başkan da seçilsek de seçilmesek de ondan sonra birbirimize destek olacağız beyanatı verdi ki Fenerbahçe'nin bir ve bir araya gelebilmesi adına çok önemli detaylardı bunlar. Çünkü son zamanlarda Fenerbahçe Fenerbahçeliliği unuttu. Başkanların adamı oldu herkes. Hayır. Fenerbahçeliğinin öne çıkması bana göre çok değerli bir kazanım oldu Fenerbahçe camiası adına. Her iki başkan da dedi ki seçilmesem de ben size gene desteğimi vereceğim dedi. Yani kararsız şeyler, delegeleri etkileyen birlik mesajları ve işte transfer çalışmaları, yapacakları planlamalar. Her iki başkanın da stat projesini stadı olduğu yerde enteresan evet. bir değerdir. Fenerbahçe camiası stadın yerinin değişmesini istemiyor mesela. Stadımız aynı yerde kalsın.
2: Ama o gayet normal Zafer abi.
0: Şimdi, Beşiktaş işte şimdi şöyle bir kamuoyu yapalım. Oluştu biliyorsun. Pendik'te, Maltepe'de stadı Olmaz. Oraya mı taşıyalım? Onun için ikisi de vurgulayarak özellikle stadı olduğu yerde büyüteceğiz, 63 bine çıkaracağız diye iki başkan da aynı beyanatı verdi. Bunlar değerli şeylerdi. Ben tekrar söylüyorum. Kişilerin değil, ondan sonra kazananın Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Doğru. Onun için bu senede hele beklenen şampiyonluk gelirse Fenerbahçe camiası yeniden kendini güçlü ve büyük hissetmeye başlar. O beklenti, bu beklenti şampiyonluk beklentisinin bile önüne geçti. Onun için seçilen başkana da Fenerbahçe başkanlığı seçilecek başkana her türlü sorunlarla baş etme gücü verir. İki başkan profili de zaten Aziz Başkan bunu ispat etmiş biri. Gerektiğinde Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda masaya yumruğunu vurabilecek karakterler. Bu da Fenerbahçelileri ikna ediyor. Fenerbahçe en azından biz güçlü, güvenli ellerin altında artık yürüyeceğiz yola diye buna ikna olmuş durumda.
2: Zaten Aziz Bey son konuşmasında, yani kazandıktan sonraki başarı zafer konuşmasında hakikaten çok mütevazi bir şekilde açıklamalar yaptı. Yani biz dedi burada ben Aziz Yıldırım kazanmadı dedi. Fenerbahçe kazandı dedi. Kazanan Fenerbahçe'dir, kişiler değil işte. Zafer abinin söylediği gibi. Evet, ben de öyle bakıyorum. Yani çünkü şimdi öyle bir şey var ki aynı şey Beşiktaş'ta yaşanıyor. Beşiktaş'a gelince de konuşacağız. Galatasaray camia olarak öyle bir kenetlendi ki yalnız saha içi olaylara bakmamak lazım. Yani sahadaki başarıdan, şampiyonluklar sahadaki oyundan falan gelmiyor yalnız. Camia olarak içeride öyle bir kenetlendiler ki dışarıdaki, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı tek vücut halindeler. Bu çok çok önemli. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, özellikle Beşiktaş'ta bunlar yok. O yüzden şampiyonluklar sadece işte hoca seçimiyle, futbolcu seçimiyle tabii ki çok çok önemli. Ama camialarınız birlik olamazsa, topyekün hareket edemezse başarı gelmiyor. Şimdi Aziz Bey'in anlatmak istediği de bu işte. Mesela Hakan Bey'in bundan sonra ki seçimlerde aday olup kazanma ihtimalini yükseltmesi için Aziz Bey'in yanında olması lazım. Şimdi, ya Aziz Bey'e sonsuz destek vermesi lazım. Ki insanlar bu tip hareketleri sever. Tabii ki muhalefet yapacak. Yani sonuçta muhalefet.
0: Camianın menfaati.
2: Tabii camianın menfaati için muhalefet yapmak durumundasın. Ama kaliteli ve düzgün muhalefet, yani yapıcı eleştiriler. Yapıcı eleştiriyi normal herkesin iyi karşılaması lazım. Şimdi Hakan Bey bundan sonra yapıcı eleştirilerde bulunursa inanın bana Aziz Bey kadar, Aziz Yıldırım ne yaparsa Hakan Bey de o derece takdir görecek. Göreceksiniz bak. Yani kalkıp buradan sadece eleştirmek, sadece eleştireyim değil. Gidecek Aziz Yıldırım'ın yanında gerekse TFF'ye karşı da birlikte hareket edecek. Aziz Yıldırım TFF'ye gidiyorsa kendisi de gidecek. Fenerbahçeliler diyecek ki bakın diyecek işte bizim özlediğimiz tablo bu. Muhalefet lideri de şu anki mevcut başkan da Fenerbahçe için topyekun savaşıyor. Olay bu. Bundan ibaret. Aziz Yıldırım'ın şu anki dili o. Bakın çok şu ana kadarki görüntüyü söylüyorum ben. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Sen benden daha iyi tanıyorsun. Aziz Bey geçtiğimiz dönemlerdeki başkanlık süresince fevri bir başkan profiliydi. Yani medyayla tartışır, kavga eder. Federasyonla kavga eder. İşte kulüp, diğer kulüp başkanlarıyla tartışır, kavga eder. Hep bu işlerin içindeydi. Ha belki haklı olduğu yönler vardır. Bir şey diyemem. Türkiye'de maalesef işte böyle, bu Türk futbolunda böyle şeyler gidiyor. Yani devamlı insanlar, taraftar senden kavga bekliyor. Gidin federasyona çıkarma yapın. Bilmem ne yapın. Yumruğunuzu vurun. Ama bazen bunlar evet, ters yapıyor. O yüzden Aziz Bey'in şu ana kadarki açıklamalarını da ben daha yumuşak, daha kucaklayıcı bir dil olarak görüyorum. Hakan Bey de buna karşılık verirse kendi de kazanır. Kazanan ve en büyük kazanan ise tabii ki Fenerbahçe olur.
1: Evet.
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Sorayım hocam. Öyle bir pas atayım sana müsaadenle.
0: Tabii ki.
1: 2000, yani daha öncesi de var zaten. 2018'de işte Ali Bey seçildi. 2021'den bu yana Fenerbahçe son 5 senede 4 kez seçim yaptı, başkanlık seçimi. 2021'de Ali Bey tek başına girdi, seçildi. Ardından 3 yıl sonra ki normal periyot o, 2024'te Aziz Bey aday oldu, Ali Bey yine seçildi. 2025'te tekrar seçim oldu, Saadettin Bey bu kez başkan seçildi ve 2026'da Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin önünde tamamladı, yeniden başkan oldu. Son 5 yılda 4 seçim var diyoruz ama seneye bir daha seçim var Fenerbahçe'de, 2027'de. Şimdi bu olağanüstü bir seçimdi, 1 yıllık geldiler. Konuyu nereye getireceğim? Diğer kulüplerde de isim vermeyeyim şimdi, zaman zaman şeyi görüyoruz. Yani bu seçim atmosferi artık bir şeye dönüşmüş, yani fırsata dönüşmüş bazıları için. Onu değerlendirmek isteyenler var ve kulüplerde de özellikle muhalefette mesela birlik çağrısı ben

0: Bence o yüzden çok değerliydi. Kulüplerde de muhalefet de yani takım birazcık böyle bir ayağa takılsa, tökezlese de ben hemen şu önümüzdeki seçim için siyaset gitsem, politika yapsam üstünden diye böyle bekleyenler de oluyor. Herhalde yani 2027'de tamam bir seçim olacak ama Fenerbahçe'nin bu süreçte şampiyonluk istiyorsa en huzurlu şekilde bu bir yılı geçirmesi gerekecek sanırım. Hakan Bey ve diğer muhalifler sizce bu noktada Aziz Bey'in işini kolaylaştırır mı? Bu bir. İkincisi, Kartal Yiğit'in dediği konuya geleceğim. Örnek veriyorum, Merih Demiral, Luis Suarez, Hakan Çalhanoğlu, Greenwood, pek çok futbolcunun ismi söylendi. Hakan Bey bunlardan biri için mesela ekonomik olarak da olabilir, iletişim ağı olarak da olabilir, bir transferi bitirip mesela bu mevcut yönetimin işini kolaylaştırmak adına bir jest yapar mı? Gelecek adına da böyle bir hamlesi olur mu sizce?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, öncelikle evet, Fenerbahçe kulübü güçlendikçe saldırı mekanizması da güçleniyor. O yüzden birlik beraberlik çağrısı çok önemli. Bence Fenerbahçe'de muhalefet olmaz, fikir ayrılığı olur. Sevgili Aziz Başkan da çok ılımlı yorumlar yaptı bu konuda. Hakan Başkan da aynı şekilde, seçilmesem daha iyi. Gene her şeyimle Fenerbahçe'ye destek olacağım dedi. Burası önemli. O dış güçlere karşı, öyle diyeyim yani, güç olarak kullanayım onu. Fenerbahçe'nin bir ve bir arada olması onu çok önemli. Ama ikincisinde Aziz Başkan'ın yaptığı ılımlı yorumlarla birlikte bence o yol açıldı artık. Ondan sonra fikir ayrılığı tabii ki olabilir ama eleştiri, hele dozunu aşan eleştiriler artık zarar verdiği besbelli Fenerbahçe'ye. O açıdan ılımlı bir gidişat bu seçimden sonra. İkincisinde de
0: transferlerden birini bu yönetime bir jest yapıp Fenerbahçe'ye kazandırır mı Hakan Bey yine?
1: Yanlış hatırlamıyorsam ben yaptığımız transferler ve anlaşmaları yeni yönetim, seçilecek yönetime sunarız. İsterlerse o yolda devam ederler demek de bir o da bir beraberlik çağrısıdır bana göre.
0: Evet.
1: O yüzden şimdi Fenerbahçeliler aslında şunu, şimdi şampiyonluk beklentisi hep ana fikirdi. Şimdi ana fikir değişti. Fenerbahçe demin söylediğim gibi saldırı mekanizmasına karşı heybetli bir duruş arıyordu. İki başkanda da bu heybetli duruş vardı. Aziz Başkan'ın daha evvelki senin söylediğin gibi davranış biçimi, hal ve gidişi Fenerbahçe menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde masaya yumruğu vuran bir duruştu. Bence bu ana fikirde artık yürümeye başladı Fenerbahçe camiası. Şimdi şampiyonluk, farkındaysanız şampiyonluktan kimse bahsetmedi bu şeyde, seçimde. Eğer ki şampiyonluk beklentisi ana fikir olsaydı bu Hakan Başkan'ın yapacağı transferler ve açıklayacağı teknik direktörle o zaman bir adım öne çıkardı.
0: Ama yine şampiyonluktan bahsettiler.
1: Bahsettiler. İkisi de iki başkan da bahsetti. Şimdi kolay değil. Fenerbahçe Başkanlığı'na geldiğin zaman bir kere İstediğin kadar kurumsal aklın olsa da bazen boyutları aşan ekonomik paralar önüne çıktığı zaman çare bulmak zorundasın.
0: Tabii.
1: Ya şimdi ne oluyor, işte stat büyütülerek stat gelirinin artırılması. Ondan sonra daha değişik projelerle, ondan sonra gelirlerin artırılması. Ya show business'a döndü artık futbol yani. Artık öyle ekonomi canım, çok büyüdü. Bizde de çok tabii büyüdü. Şimdi biz eskiden 300-500 bin eurolardan bahsederken şimdi 15-20 milyon eurolardan bahsediliyor transferlerde. Bu kolay bir şey değil yani. Bir kulübün, ya kulüplerin, Fenerbahçe kulübünün 1900'e yakın çalışanı var arkadaşlar.
0: Doğru.
1: O maaşı ödemek bile yani bir sıkıntı.
2: Ya bacasız sanayi.
1: Ya bacasız sanayi.
2: Futbola duruma geldi zaten.
1: Tabii. Buradaki birlik beraberlik çağrısının, camianın bir arada oluşu bütün saldırı mekanizmalarına karşı bir duruştur. Bu duruş da olmak zorundadır. Ama futbol da sadece güzel kelimelerden ibaret değildir. Bu söylemlerin arkasında herkesin beklentisi hep bir arada olmaktır şimdi. Destek olmak. Onun için dediğim gibi başkanlar, Fenerbahçe bu bir hizmet yarışıdır. Sadece futbolcuların hizmeti değil, yönetimlerin de hizmetleri bu. Onların da gururları bu. Seçiliyor, Fenerbahçe'nin başkanı olmak da bir güç verir yani insana.

0: Herhalde canım.
1: Onun için aslında geçtiğimiz dönemlerdeki bu bütün sorunlara karşı dik duran bir duruştur Aziz Başkan.
2: Evet.
1: Zaten fikir ayrılığı ayrı ama destek manasında Hakan Başkan da efsane başkanımız diye bahsetmesi bir güzelliktir Fenerbahçe adına.
2: Tabii.
1: Onun için Fenerbahçe camiası bundan sonra bir araya geldikçe eminim ki o kadar beklentilerin, Fenerbahçe camiasının beklediği müjde bu dakikadan sonra şampiyonluktur.
2: Şimdi tabii transfer konusuna da giriş yapacağız ama öncelikle Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Bu sorunun cevabını resmi olarak yanıtlanmasını bekliyoruz. Seçimin ardından gözler teknik direktör tercihine çevrildi Fenerbahçe'de de. Aziz Yıldırım'ın bir numaralı adayı Aykut Kocaman, haberimizi izleyelim.
3: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler teknik direktör tercihi ve transferlere çevrildi. Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından Aykut Kocaman ismini camiaya duyurması bekleniyor. Fenerbahçeli 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son olarak 2017-18'de teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman, 9 yıl sonra yeniden sarı lacivertli takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yönetimi transferler konusunda da seçim sürecinde önemli adımlar attı. Vedat Muriç ve Saru Jiras ile kurulan temaslarda son noktaya gelindi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da bu süre zarfında Vedat Muriç ile görüştüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım yönetimi transferleri bir an önce bitirerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerine tam kadro çıkmasını istiyor.
2: Evet, şimdi teknik direktör tercihine geldi sıra öncelikli olarak, ardından transferleri de yine konuşacağız. Aykut Kocaman ismini camiaya açıklaması bekleniyor Aziz Yıldırım'ın. Bir sürpriz olmazsa Kartal Yiğit, sen nasıl değerlendiriyorsun bu tercihi?
0: Ya bundan yani bayağı olmuştur, en az 20 gün falan olmuştur yine burada konuşurken. Yani ben de büyük ihtimal Aykut Hoca'nın Kocaman'ın bu oluşumda olacağını söylemiştim. Yani Aziz Yıldırım kazanırsa Aykut Hoca artık sportif direktör mü olur, teknik direktör mü olur, ama muhakkak olur diye bir cümle kurmuştum. Bugün sanki artık yavaş yavaş ibre bu şekilde Kocaman'a doğru gidiyor gibi bir hal var. Şimdi Aykut Hoca tepkiler de var. Yani onu da konuşmak lazım. Yani taraftarlardan, camianın içinden uzun bir süredir takım çalıştırmıyor. İşte son ayrılışı çok fazla istikrarı sağlayamadı falan diye. Böyle tepkiler de var ama şimdi Aziz Bey dostlarını yanından ayırmayı sevmeyen bir insan. Yani dostlarıyla bir yola çıktıysa o yolu sonuna kadar aynı dostlarıyla devam ettirmeyi düşünen bir profil ve başkan. O nedenle ben Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini düşünüyorum. Ha, doğru mu olur, yanlış mı olur, onu şimdiden söylemek bence çok mantıklı gelmiyor. İlerleyen dönemlerde göreceğiz ama şu da bir gerçek ki Türkiye şartlarını bilen, bu ligin dinamiğini en ince ayrıntısına kadar çözebilecek hoca adayı bence Aykut Kocaman'dır. Yani şimdi Aziz Başkan Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarını söyledi. Çok çok iddialı konuştu kongrede. Fenerbahçe'nin şampiyon yapabilmesi için takımı da, camiayı da, ligi de, insanları da, başkanı da tanıyacak bir teknik direktör gelmesi lazım ki. Bakıyoruz gelenlere, son dönem komple yabancı. Yani evet. Aziz Yıldırım elini ayağını çok çekmemişti zaten Fenerbahçe'den. Yani o dönemlerde Sayın Koç'un olduğu, Koç'un başkanlık koltuğunda oturduğu dönemlerde daha Aziz Yıldırım hep işin içindeydi. Mesela bazı başkan adayları ve bazı başkanlar vardır geçmişte. Ne mali kongreye gelir, ne divan kuruluna gelir. Hiçbir şeye gelmez. Ama Aziz Yıldırım öyle yapmadı. Aziz Yıldırım sürekli işin başındaydı. Mali kongrelerde çıktı, konuştu, yönetimi eleştirdi. Övülecek yer var.

0: varsa, yanları varsa o şekilde konuştu. Hep işin içinde olan bir Aziz Yıldırım vardı. Yani bırakmadı Aziz Yıldırım. O yüzden zaten seçildi. Eğer zaten bıraksaydı ben seçime ihtimali görmezdim bile. Şimdi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi kısa yoldan şampiyon yapacak hoca adayının Aykut Kocaman olduğunu düşünüyor. Yani başka evet yabancı getirebilir, bak bir şey diyemem. Zaten yerli getireceksen yerli kim gelebilir? Yok. Mecbur Aykut Hoca'yı getirecek eğer yerli getirecekse, ki getirmelidir de. Ben de o düşüncedeyim. O yüzden Aykut Kocaman'la büyük ihtimalle
1: olacak
0: gibi el sıkışılacak. Aykut Hoca da evet şimdi eleştirilenlerin en ortak noktası işte 6 yıldır takım çalıştırmıyor falan. Tamam, olabilir, takım çalıştırmıyor ama yani Aykut Kocaman illaki takip ediyordur, yani takip etmiyor mudur Fenerbahçe'yi, ligi falan illaki ediyordur. Şimdi bilmiyorum, Zafer abi daha iyi bu konulara hakim. Oğuz Çetin de değil mi şeyde olacak, bu işin içinde olacak. Evet. Yani Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ikilisi Aziz Bey'in de tam destek vermesi halinde bir şeyler yapabilir. Ama işi kolay mı? Kolay değil. Onu baştan söyleyeyim. Yani en ufak bir başarısızlıkta bu sefer ilk sorgulanacak olan Aykut Kocaman'dır. Ondan sonra da sırayla başkana gelir. Yani bu iş maalesef böyle. Aykut Kocaman açıklanır gibi mi geliyor benim de.
1: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Aykut Kocaman tercih edilirse.
2: Şimdi enteresandır. Aykut Kocaman ismi maalesef kulüpte tartışılır bir hale geldi. Aslında benim fikrim şu. Aykut Kocaman ismi Fenerbahçe'de her zaman güçlü duygular uyandırır. Yani çünkü hem kulübün efsanesidir hem de bu kulüpte şampiyonluk yaşamış birisidir. Elbette ki bu kapı ona her zaman açıktır. Neden? Fenerbahçe kültürünü ve Fenerbahçe camiasını iyi bilir Aykut. Baskı ortamında çalışmış bir arkadaşımızdır. Bunlar önemli detaylardır. Disiplinli ve sistemli bir takım kurabilir Aykut. Ama taraftarın belli bir kısımlarında, hatta önemli bir kısmında da kredisi vardır Aykut'un. Aykut'un tartışılması nedir? Aykut işte uzun zamandır teknik direktörlük yapmıyor. Ya arkadaşlar, yani modern futbolun değiştiği ortamda o kadar çok televizyonlarda, ekranlarda canlı yayın ve maç yayınları var ki, o maçı seyrederek gelip de tribünde hemen hemen giren 55 bin kişi, 55 bini de ayrı ilk 11 yapıyor.
0: Herkes
2: yapıyor da Aykut'a gelince maalesef yani ara vermiş oluyor.
0: Aynen.
2: O çocuk da çalışıyor. Belki o da kendini güncelliyor. Yani o açıdan da bakmak lazım. Onun için...
1: Yani orada bir tezat var değil mi? Dur onu açalım hocam. Şimdi normal işte gazeteci değil veya işte futbol dünyasının içinde olmayan bir insan...
2: Sevenler, futbol severler.
1: Ne bileyim işte bankada çalışıyor olabilir, evet. Kendi iş yeri olabilir vesaire vesaire. Futbolu takip ediyor.
0: Herkesin kendi
1: normalde
0: şeyi
1: yani
0: var.
1: Televizyondan izliyor onlar da. Ama evde mesela oturduğu yerden işte telefonunun başındayken Aykut Kocaman'ın takip etmediğini ve güncelliğini korumadığına karar verebiliyor. Ama Aykut Hoca şey olmuyor, güncel olmuyor.
2: Olmuyor. Şimdi baktığımız zaman Aykut Hoca tercihi yüksek riskli bir tercih değil ama yüksek heyecanlı bir tercih de değil Aykut Kocaman.
1: Doğru. O tartışılabilir. Evet.
0: Doğru.
1: Yani.
0: Doğru.
1: Çünkü ama şurada, neden? Zaman... Şöyle bir durum söz konusu. Bu gerçek yani. 2018 yılı Başkan Aziz Bey'di. Teknik direktör Aykut Kocaman'dı. Fenerbahçe camiası o dönem şampiyonda olamıyor diye bir değişikliğe gitti. Aradan işte kaç sene geçti? 8 sene geçti.
2: Evet.
1: 8 sene sonra Fenerbahçe yine Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisine doğru gidiyor. Şimdi bu tartışılabilecek bir konu. Doğrudur, tabii, yanlıştır. O ayrı bir konu ama belki hatadan dönmek olarak da bunu nitelendirenler vardır. Ki saygı duyulur. O da onun fikirdir. Birisi de diyebilir ki ya 8 sene önce de olmadığı için biz değişikliğe gitmiştik. Neden? Yine aynı yere döndük diyen de vardır. O da onun fikridir. Bir şey
2: var. Bir hakikaten bir bölünmüşlük var o konuda. Ama ben diyorum ki kısa vadede Aykut Kocaman düzen getirebilir Aziz Yıldırım'la beraber. Bir senelik tabii, bir çalışma ortamı bir olacak yani. Ha dersin ki Avrupa'da da uzun vadede ondan sonra Fenerbahçe'yi ayrı yeni bir seviyeye taşır mı? Tamam. Bu belki tartışılır ama kısa vadede bence Aykut Kocaman camiayı bilmesiyle, baskı ortamında çalışmış olmasıyla, efendim disiplin